0: Beşiktaş'ın bayağı iyi takımında oynadı. Biz burada bir şeyden bahsederken ben Güray'dan bahsetmiştim. Şöyle demiştim. Sağsa yanaklarından öpüyorum. Allah uzun ömür versin. Eğer öbür taraftaysa Allah... Birisi tutmuş demiş ki oğlum demiş seni Kemal öldürdü. Nasıl öldürür ya böyle böyle dedi demiş. O da beni aradı oğlum ben sağ hay dedim Allah'a şükürler olsun yanaklarından öpüyorum. Bayağı bir 10 dakika sohbet ettik. Sevgili Güray'ı buradan
1: selam
0: bir kere daha sevgiyle selamlıyorum kardeşimi.
1: Peki bir futbolcu bir hikaye efendim devam ediyoruz bakalım kimin hikayesini aktaracağız sizlere. Aslında biraz hüzünlü bir hikaye bu.
0: Evet.
1: 79'da Gaziantep'te futbol oynarken 79'da başlıyor. 84'te Gaziantep'ten Tuğrul'la beraber Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Hüseyin Çakıroğlu'ndan bahsedeceğiz efendim. Son derece erken bir yaşta 28-29 yaşında hayata gözlerini yuman Fenerbahçe'de oynarken malum hastalıktan dolayı kaybettiğimiz Hüseyin Çakıroğlu. Hüseyin Çakıroğlu şöyle önemli, onu Fenerbahçe tarihine geçiren, tabii burada da zaman zaman ele aldık. O Bordo maçında Fenerbahçe'yi 3-2'lik Fenerbahçe'nin kazandığı maçtır o. Üçüncü golü atan Fenerbahçe'nin o unutulmaz galibiyetinin mimarlarından biridir Hüseyin Çakıroğlu. O bilmiyorum görüntüyü arkadaşlar aldı mı Fenerbahçe Bordo maçında 3. golün sahibidir Hüseyin. İyi futbolcuydu. Bakın o görüntü de radyodan anlatılmıştı o maç. Murat Ünlü anlatmıştı. Kulakları çınlasın. Bu gol işte cezaya üzerinde.
2: Son 12 dakika geriye çıkartıyor. Ceza alanı üzerinde. İlyas sağ tarafta izin. Ceza alanı şutla. Şut kaleci ve gol. Hüseyin! Gerçekten nefis! Gerçekten güzel! Hüseyin!
1: Hani, Bordo da son geçti. Avrupa şampiyonu.
0: Tiganalar falan oynuyor be.
1: Jiresler, Batistonlar falan var.
0: Tigana, Jires onlar kimler oynamıyor ki Bordo'da o dönemde? Yani, en önemli
1: Bordo takım. Bordo yani.
0: Ya, buradaki rövaçta 0-0 bitti. 0-0. Bitti Fenerbahçe.
1: Hüseyin'i bir futbolcu olarak nasıl hatırlıyorsun?
0: Teknik kapasitesi ciddi şekilde iyi. Adam geçiyor.
1: Ya işte bak, burada
0: gördün bak yatırdı
1: yatırmış arkadaşı. Ya, hayatan arkadaş da yani evet. Şu anda seçemiyorum ama yani adam önemli geçiyor. Bir futbolcu. Yani,
0: orta saha oyuncularında şu anda çok aradığımız bir özellik.
1: Adam eksiltme.
0: Düz adamlardan
1: hop, kurulu. Çekti.
0: Çekti.
1: Soluna vurdu kaleci.
0: Kalecinin
1: sağına. Vurdu,
0: kımıldamadı zaten
1: tabii,
0: kaleci.
1: Kalmış ters ayakta.
0: Ondan sonra çok teknik kapasite, hayız yüksek, adam geçebilen, yardımlaşabilen. İyi bir oyuncu almıştı Fenerbahçe. Herkes çok mutluydu. Yani Hüseyin var bizde işte orta sahada falan diye. Zaten şu Bordo, ben maçtaydım çünkü bu maçta tribünde oturuyorum. İlyas'ın o pasından sonra Hüseyin aldı böyle yaptık ah dedik kaptırıyor galiba dedik. Adamı yatırdı vurdu gol oldu. Uçtuk tabii. Hatta şey Fransa'da trenlerde şey uçaklarda grev vardı dönüşte.
1: O dönemde.
0: Bordo'dan Paris'e trenle döndük gece yarısı hiç unutmam. Ondan sonra Arap İsmail falan var kadroda olması lazım. Müjdat var bak tabii Arap İsmail en solda şu anda. Yanında Şenol. Onun yanında Müjdat, Cem. Erdoğan mı o? Galiba Erdoğan. İyi göremiyorum şey resim.
1: Orası. İsmail, Şenol, Müjdat, evet. Cem, Erdoğan, Hüseyin, Abdülkerim.
0: Abdülkerim.
1: En sağdaki... Selçuk abi mi o rahmetli?
0: Selçuk galiba olabilir evet.
1: Evet.
0: Ondan sonra hatta yani gece trenle döndük sabaha kadar Paris'e. Uçaklarda grev var. Arap İsmail de yanımıza geldi.
1: Biz radyodan dinlemiştik. Ufacık çocuktu bu maçı.
0: Yani Hüseyin Allah rahmet eylesin. İşte yani şimdi...
1: Zaten bu karşılaşmanın tarihi 85-86 yılında zaten son kez. Fenerbahçe formasını giyiyor Zonguldak maçında. Ardından o hastalık ortaya çıkıyor. Hızlıca gelişiyor. Amerika'ya, Houston'a,
0: tabii, Houston'a falan gitti. Süre. Varmış zaten. Demek ki şimdi kardeşiyle sık sık karşılaşır, görüşürüz. Konuşuruz, muhabbet ederiz. Ayaküstü çarşıda, Kadıköy'de. Tabii ki Hüseyin'i sık sık anarız.

0: Kardeşi de topçuydu.
1: Bodafone. 26 Ekim 1986'da hayatını kaybetmiş. Çok kısa bir sürede hemen.
0: Tabii yani,
1: o rahatsızlık, yani
0: kötü hastalık maalesef işte yakalamış bir kere artık.
1: Çok enteresan. 26 Ekim'de kaybediyoruz Hüseyin Çakıroğlu'nu. 29 Ekim'de A Milli Takımının Avrupa Şampiyonası için Yugoslavya maçı var. 4-0 yeniliyor milli takım. Hüseyin de milli takım oyuncusu o zaman. Hemen o hafta 2 Kasım'da lig maçı var Fenerbahçe'nin. O da Samsunspor'a 4-0 yeniliyor. Yani futbolcular o şekilde
0: demoralize vaziyette tabii için. Tabii tabii, kolay değil yani.
1: Beraber oynadınız arkadaşınız. 2 ay önce beraber oynuyorsunuz. 2 ay sonra ölüm haberini alıyorsunuz ve yani gerçekten
0: lakabı da Sarı'ydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet. Sarı.
0: Değil mi? Yani
1: sarı. Öyle sarıçın da çünkü.
0: Öyle bir laf ederlerdi. Yani üzüntümüz çok büyüktü. Her şeyden evvel çok gençti. İyi topçuydu. İyi insandı ve şeydi. Büyük bir takıma yakışan oyuncu tipiydi. Hı. Hani sağ solu yamuk oyunculardan değil şimdi, evet, açık ve net.
1: Evet. Evet.
0: Onun için Allah şimdi kardeşine uzun ömürler, evet, versin. Sık sık karşılaşıyoruz Kadıköy'de. Allah rahmet eylesin.
1: Türk futbol, evet, tarihindeki hani oynarken bu kadar genç yaşta kaybettiğimiz, ben çok fazla örnek hatırlamıyorum. Evet. Hüseyin Çakıroğlu bu şekilde futbolun zirvesindeyken maalesef aramızdan, evet, ayrılmıştı. Peki geçmiş zaman olur ki diyoruz, devam ediyoruz.

0: Efendim, madem öyle, biraz hüzünlenen, biraz tabii bu da var, hayatın bir bölümü bu. O zaman biraz keyiflenelim şimdi, az önce hüzünlendiysek. Şimdi tribünlerde tezahüratlar var, tribünlerde sloganlar var vesaire var, ama bir de tribünlerde yankılanan şarkılar var. Kimi şarkılarla hatta o takımlar özdeşleşiyor. Yani popüler olan şarkılar bazen tribünlere geliyor, bazen de tribünler o şarkıyı popüler yapıyor. Şimdi açıkçası tribünde dillendirilen şarkılar deyince hani dünya çapında ilk aklıma gelen benim Liverpool'un You'll Never Walk Alone.
1: Herkesin aklına
0: asla
1: o geliyor.
0: Asla yalnız yürümeyeceksin. Tabii. Şimdi aslında şarkının orijinali 45 yılı, hemen notlarıma bakayım. Tabii 1945 yılına ait bir şarkı. Sonra Gary and the Pacemakers diye bir grup var. 63'te bu şarkıyı yeniden yorumluyorlar, cover'ı. Ve Liverpool şöyle bir şey yapıyor. Her maçta haftanın en iyi 10 şarkısını çalıyor. Bu da o şekilde çalınan, ama öyle bir çalınıp öyle bir sevilen şarkı ki, ondan sonra Liverpool'un bütün dünya
1: cilinden
0: asla yalnız yürümeyeceksin, You'll Never Walk Alone'a dönüşüyor. Şöyle bir dinleyelim bir müddet.

0: Evet. Bu sezon İstanbul'da da dinledik. Şampiyonlar Ligi finalinde.
1: Şimdi bu seyirciyi gördükten sonra, şu Liverpool'un bu seyircisini gördükten sonra aklıma bir şey geldi.
0: Hadi bakalım.
1: Başakşehirspor'un Roma ile oynadığı son maç.
0: Evet. Ha, şeyi mi söyleyeceksin?
1: Kafasını yardılar ya, adam.
0: Pellegrini'nin.
1: Evet.
0: Çok tatsız oldu.
1: Şimdi
0: maç 2-0 mı 3-0 mı?
1: Tabii. Şimdi Başakşehir'e ağır bir ceza gelecek.
0: Gelecek tabii. Adamın kavun.
1: Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ'ın veyahut yönetimin bunda ne günahı var?
0: Ya.
1: Topçunun, Mert'in, ne bileyim Kayseri mıydı, Mahmud'un, Topal'ın, işte kim, Vizcan'ın ne günahı var abi bunda?
0: Orada bir tane kendini bilmez.
1: Evet.
0: Yani futbolumuzun, ülkemizin imajının da sağ olsun.
1: Yani yapılacak şey mi bu? Olacak şey mi bu? Ha, adam kötü bir jest yapmıştır tribünlere. Mesela şey gibi, Belhanda bu konuştu ya tribüne. O zaman tutamayabilirsin kendini. Affına sığınabilirsin.
0: Adamla hiç alakası yok.
1: Yani alakası yok. Adam korner atmaya geliyor. Yani karşı taraf en küçük bir sana seni tahrik edecek, seni bilmem ne yapacak bir şey yapmamış. Sen adamın kafasını ele. Şimdi bunun bedelini Başakşehir yönetimiyle Başakşehir seyircisi ve futbolcusu ödeyecek. Ne olacak abi?
0: Evet. Şimdi tribün şarkılarına 70'lerden gelelim o zaman. 70'lerden geliyoruz. Çünkü o dönemden itibaren artık eskiden işte ya ya ya şaşaşalar biraz daha şeye dönüyor 70'lerden itibaren. O şarkıların tribünlerde tabii dinlendirilmeye başlandığı dönem oluyor. Az önce vardı sevgili Erol Evgin, Türk Hafif Müziği'nin, Türk Pop Müziği'nin çok önemli ismi.
1: Eskimeyen ismi.
0: Değil mi? Galatasaray taraftarıdır da. Şimdi yanlış hatırlamıyorsa.
1: Şimdi şöyle, Erol bizim mahalleden arkadaşımız. Öyle moda, moda Gündoğdu.
0: Kulakları sokak, çınlasın.
1: Kulakları çınlasın. Serhat vardı, rahmetli oldu bizim. Deniz Albay'ı oldu sonra. Böyle bir arkadaşlığımız vardı, Serhat Engin falan. Ondan sonra şimdi sevgiyle selamlıyorum. İyisin inşallah. Görüyoruz iyi olduğunu. Konserlerde devam aynen.
0: Orada bir tanem söyle canım. Tribüne evet, şarkı olmuştur. İşte öyle bir şey olmuştur. Ah bu hayat çekilmez olmuştur. Bunların hepsi tribünlerde söylendi. Var mı bunun tribün versiyonu? Bu şeyin ki Kaya'nın başka buraya gelmedik daha. Buraya gelmedik daha. Tamam. Şeye gelelim o zaman. O dönemde yine kimlerim var bakıyorum. Yeliz'in Bu Ne Dünya kardeşimi var. O biraz küfürlü tezahürata giriyordu.
1: Bak şimdi şu Beşiktaş seyircisi değil mi?
0: Evet.
1: Ne güzel. Bak bunu yapmışsınız. Sizi tebrik ederim ve takdir ediyorum. Ne demek Ahmet Dursun Seba gitsin ya. Yapmayın Allah ya aşkına bir daha bunu ya.
0: 1980'de darbe dönemi tabii. Arabeskler de o dönemde artıyor. Arabeske hani o dönem televizyonlarda çok yer bulamıyor. Tribünlerde tabii yer buluyor. Ne var? Bakıyorum. Ha, bak notlarımı alsam 86. Seni sevmeyen ölsün Galatasaray.
1: Galatasaray evet.
0: Kimdi onu söyleyen? Notu almıştım buraya. Tüydanya.
1: İşte onu Galatasaray seyircisi.
0: Galatasaray şey şarkıyı ünlü yapan Galatasaray evet tribünü. Bir dinleyelim.
1: Ya böyle yapacaksınız işte ya.
0: Evet.
1: Ya yabancı madde.
0: Yine aynı dönemde. Ha, bir kulunu çok sevdim 82. O da Fenerbahçe tribünlerinde söyleniyordu o şarkı. Sen şampiyon olmasan da var. Seviyorum işte. Var mı diyeceğiz. 80'lerin ünlü bir şarkısı. Bugün hala söyleniyor tribünlerde. Yenilsen de yensen de bir motto oldu
1: zaten. Taraftarın senle tabii. Tabii
0: o da güzel şarkıdan evrilmedir. O bir yabancı Hollanda çıkışlı bir şarkı yanılmıyorsam. Yenilsen de yensen de orijinali. 80'lerde ha tabii siyasi atmosfer falan da var. Var mıydı o Edip Akbayram'ın şarkısı? Beşiktaş diyor.

0: şampiyonluk şarkıları. Güzel günler artık hani şampiyonlukla özdeşleşiyor tribünlerde. Coşkun Sabahan var, Aşığım Sana. Sonra İlhan İrem, İşte Hayat. İşte Hayat İlhan İrem'in bilemiyorum çocuklar hiç bir bölüm aldılar mı? Aşığım Sana'dan sonra İşte Hayat var. O da tribünlerde çok fazla söylenen bir şarkı ve 2000'lerin başında belki de yine Beşiktaş tribünleriyle özdeşleşen rahmetli Kaya'nın Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi. O az tam, önce vermiştiniz
1: tabii,
0: onu.
1: Tabii.
0: O tam özdeşleşti tabii. Ya.
2: Sanat dünyasını iç içe sokuyorlar. Bunları yaparak.
0: İşte dediğim gibi bazı şarkılar tribünlerde söylendikten sonra meşhur oldu. Ve yıllardır unutulmuyor. Şimdi o Galatasaray'ın

0: Seni sevmeyen ölsünün o tezahüratın şarkısını söyleyeni kim hatırlardı?
1: Tabii.
0: Kim hatırlar ya da?
1: Tabii.
0: Ama hala söyleniyor işte o şarkı tabii tribünlerde. Evet. Dolayısıyla tribün şarkıları ama yani böyle birkaç takımın, yani Barcelona'nın var, Panathinaikos'un ki enteresandır ama tabii Liverpool'un ki
1: 12 ulus, çok uluslararası bir iş ya.
0: Yani, büyük iş ya gerçekten. Tabii. Şöyle bir hafif bir dinleyip tekrar bu bölümü, son bölüme geçelim.

0: Evet, peki son bölüme geçelim o zaman. Beşinci ve son bölümümüz. Gidelim bakalım geçmiş zaman. Biliyor muydunuz diyeceğiz bunları. Neyi biliyor muydunuz soracağız size. Aslında Kemal abi, şimdi bu bölüm neden önemli? Hı. Çünkü hep şu şampiyonluk sayıları falan gündeme geliyor ya.
1: Evet.
0: Bu işin en çok tartışılan dönemlerinden biri de işte bu bahsedeceğimiz dönem. Neden bahsedeceğiz biliyor musunuz? Milli kümeden. Neymiş milli küme, bir onu anlatalım istedik. Milli küme denilen şey İstanbul. Yanlışım varsa düzelt, evet. Tamam da Kemal abi. İstanbul, Ankara, İzmir liglerinden katılan takımların mücadele ettiği bir lig. 1937-50 arasında oynanmış. 37'den 50'ye kadar. Ama 11 kez oynanmış çünkü 3 kez oynanamıyor. İkisinde şey var. Bir olimpiyat, bir Akdeniz oyunları var. Bir tanesinde yine şey var. 1948 olimpiyat. Bir keresinde de zorlu hava koşulları nedeniyle, ağır kış şartları nedeniyle oynanamamış. 11 kez deplasmanlı lig şeklinde düzenleniyor. Ama Ankara, İstanbul, İzmir çevre illerden de takımlar oluyormuş. Tabii. Yakın bölgelerden, çevre illerden de oluyor. Milli küme dolayısıyla 3 büyük şehirden fazlasını anlamak lazım. Tabii. Sadece Ankara, İzmir, İstanbul gibi düşünmemek, tabii, lazım.
1: 48... Mesela Fİ tarihinde Adana Demirspor Ankara'dan katıldı.
0: Ha, değil mi?
1: Tabii.
0: Evet. Ya öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Adana Demirspor var mesela. Ankara.
1: İşte Adana Demirspor. Adana Demirspor Ankara'dan katıldı.
0: Evet, 48 yaz olimpiyatları, 49 Akdeniz Kupası'nda yok. Ve yine işte az önce de söylediğim gibi burada listeye bakayım. Bir yılda hava muhalefeti nedeniyle yoktu. O benim listemde olacak burada. Şeylerin arasında bir sene de o şekilde olmuyor. Ve şurada onu da bulabilirsem eğer, hangi sene olduğunu, grafik vardı, o grafiği yaptı mı çocuklar?
1: Yapmışlar. Heh,
0: işte geldi. 42'de de ya işte nasılsa artık o dönemde hava, yani
1: dünya düzenlenememiş. İkinci Dünya Harbi.
0: O da var tabii.
1: Var tabii.
0: Daha yani. Onun etkileri de var. Ekonomik sıkıntılar var. Var. Şampiyonlar. Şu şampiyonlar listesini bir verelim bakalım. Şampiyonlar. İlk baştan tekrar verelim mi Seval? 37'de mi başlamıştı? 37'de Fenerbahçe birinci şampiyon, Galatasaray ikinci. Sonra Güneş.
1: Evet.
0: Ay.
1: Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi boşaltarak Güneş.
0: Evet, bunu anlatmıştık biz geçenlerde burada. Beşiktaş'ın önünde. Galatasaray Ankara Demirspor'un önünde. Fenerbahçe yine Galatasaray ikinci. Beşiktaş şampiyon oluyor, Galatasaray ikinci. Galatasaray bak ne kadar çok ikinciliği, evet, var o dönemde. 39'da kazanmış. Fenerbahçe 37, 40, 43 diye gidiyor. Beşiktaş bir kere var orada. Galatasaray'a mı bakıyorum, 1, 2, 3, 4, 5 kez hani şampiyonluk kovalamış ama ikinci olmuş. Bunların dördünde bir kez şampiyon olabilmiş. Fenerbahçe 3 kez olmuş o dönemde. Beşiktaş da bir kez olmuş. Diğeri kim? Güneş. Güneş Spor olmuş. Hop geçtik ikinci sayfaya. 44'ten itibaren bir bakalım. Beşiktaş olmuş, Fenerbahçe ikinci. Fenerbahçe yine o dönemde arka arkaya 45-46. Bu sefer Beşiktaş ikinci. Beşiktaş şampiyon oluyor, Fener ikinci. O 40'lı yıllarda bir Fenerbahçe Beşiktaş arasında gidip geliyor iş. İki kez düzenlenemedikten sonra 50'de yine Fenerbahçe Galatasaray'ın önünde şampiyonluğu elde ediyor. Bir de şöyle bir şey var. Başbakanlık kupasını da, ilginç bir bilgi. O kağıt burada yok mu bilemiyorum ama buldum. Şükrü Saracoğlu'nun önerisiyle 44 yılında, hı-hı, şimdi Fenerbahçe başkanlığını da yapan stadın adı.
1: Stadın yerini Fenerbahçe'ye bağışlayan kişi. Ya. Bağışlayan.
0: Sonra kaçırmasalar da ellerinde.
1: Satıldı işte. Devlete ya. Satıldı. Onun karşılığında 27.500 lira alındı o dönemde. Evet. Borçların çok büyük bölümü tasfiye edildi. Hı. Geri kalan da kulübü yaşatmada kullanıldı.
0: Anladım.
1: Anladın mı?
0: Anladım. Ha, bak onu bilmiyorduk. Tabii. O parayı, o rakamı bilmiyorduk.
1: 27.500 lira. Ama stadın yerinin, Şükrü Saracoğlu'nun bağışlamış olduğu stadın yerinin satılışı kongre kararıyla olmuştur. Hmm. Olağanüstü kongre toplanmıştır. Faruk abi, Faruk Ilgaz anlatmıştır. Durum şöyle, durum böyle, durum böyle. Devletten söz aldık bize buraya. Bizim artık maçlarımızı burada oynayacağımız başka bir stat yapılacak. Tabii daha büyüğü, daha modern. Öyle diyeyim, yapılan zava. 14 sene sürdü.
0: Üf.
1: 14 senede anca yapılabildi. 14. Şimdi buradan sesleniyorum. Bazı aklını yitirmişlere. Ne güzel şimdi Türkiye'de bir bakıyorsunuz. Birisi stat diyor. 1,5 sene sonra maç oynanıyor orada.
0: Yeah.
1: Öyle mi? Türkiye'nin her yerinde.
0: Yeah.
1: Antep'inde, Diyarbakır'ında modern statlar yapılıyor. Ama o sene, o dönemde Fenerbahçe'nin o köhne Aziz Yıldırım'ı yıkıp stadı yaptı
0: bugünkü.
1: 14 senede.
0: Önceki
1: o da bitmiyordu da dönemin başkanı Ali Şen, işte ihtilal olmuş 80, Kenan Paşa rahmetli. Ali Şen'in girişimleriyle ya paşam ne olur etmeyin eylemin çok büyük dedikodular yapıyor falan. Kenan Evren'in müdahalesiyle diyelim, Ali Şen'in araştırmasıyla, ısrarıyla. Ondan sonra ilk Fener Altay maçı mıydı neydi, öyle bir şeydi galiba.
0: Onu bir işleyelim maçı bence bir gün.
1: Tabii.
0: Bak enteresan. Başbakanlık Kupası maçı düzenleniyor. Türkiye Futbol Şampiyonası'nı kazanan takımla Milli Küme birincisi. Bu Türkiye Futbol Şampiyonası 24'ten 35'e kadar yapılmış. Sonra 37 yılında yerini Milli Küme'ye bırakıyor. TFF 1940'ta yeniden hayata geçiriyor ama Milli Küme'nin gölgesinde kaldı diye bir not var, öyle mi?
1: Ne kalmış?
0: Türkiye Futbol Şampiyonası.
1: Yani.
0: Niye o ikinci bir...
1: Yani şey, hikaye Osmaniye'de.
0: Peki Milli Küme 50'de bitti anladığım kadarıyla, görüntü bu. Sonra o Türkiye Futbol Şampiyonası mı devam ediyor yoksa?
1: 51'de profesyonelliğe geçildi.
0: Evet.
1: O zamana kadar hep amatör.
0: Evet.
1: 51'de profesyonelliğe geçildi. Mahalli lig.
0: Döndü iş.
1: Döndü evet. İstanbul, İzmir kent, mahallilik, Ankara oynuyor işte.
0: Mahallilikler.
1: Mahallilik ya işte, Adalet Bölgesi.
0: 59'a kadar.
1: Kasımpaşa, efendim işte emniyet, şu bu falan. Mahallilik, sonra işte 59'da Türkiye Deplasmanlı Ligi'ne geçiliyor. Adı öyle, Türkiye Deplasmanlı Ligi.
0: Bugünkü adıyla hani Süper Lig'e evrilen.
1: O zaman artık işte orada da Adana, Ankara'da. Yani Adana'ya gidilmiyor.
0: Hmm.
1: Adana Demir.
0: Bu Milli Küme döneminde de öyle.
1: Tabii Adana Demirspor mesela Ankara Gücü'yle eşleşiyor.
0: Evet.
1: İstanbul'a deplasmana geliyorlar.
0: Ha şöyle, zaten onu notu vereyim. Neden öyle diye düşünebilirler. O kısmını söyledim mi bilmiyorum. Belli statlarda oynanıyor. Yani Ankara, İstanbul, İzmir, işte İstanbul'da Dolmabahçe'de. Tabii. Ankara'da 19 Mayıs'ta, İzmir'de Alsancak'ta. 3 tane statta oynanıyor arkadaşlar, değerli izleyenler.
1: Ve çift maç.
0: Evet.
1: Yani mesela
0: cumartesi pazar.
1: Ankara Gücü'yle Adana Demirspor geliyor İstanbul'a. Anladın mı? Mesela cumartesi günü İstanbulspor ve Fener'le İstanbulspor eşleşmiş. Öyle bir sezon var.
0: İstanbul'dakiler Taksim Stadyumu'nda olabilir mi Kemal abi? Abi değil değil mi?
1: Önünde. Değişerek oynuyorlar. Hatta bir sezon İstanbulspor müthiş bir çıkış yapmıştı işte bu bahsettiğim efsane oyuncularla. Bayağı böyle bir iddialı, önüne geleni yeniyordu.
0: Evet.
1: Yani ve çift mesela Beşiktaş'la
0: Fenerbahçe Milli Küme'de şampiyon oldu.
1: O eski o.
0: Fenerbahçe Galatasaray 3-1 neticelerle kazandılar. Akşam spor o dönemde.
1: O eski.
0: O Milli Küme'den bir haber işte. Vay vay vay.
1: Yani Türkiye Deplasmanlı Ligi, yani şimdi oyuncular şey yapıyor, efendim işte pazar günü maç oynadık. Bir de şimdi perşembe oynuyoruz.
0: Ve haftada bir iki gün falan antrenman yaparak bu maçlar oynanıyor.
1: Ağlıyorlar ya, cumartesi pazar.
0: Şu listeyi bir kere daha verebilir miyiz çocuklar? Milli Küme'nin 11 tane Milli Küme sezonu var. 3 sezon oynanamamış. 37'den 50'ye kadar efendim. Hani böyle şampiyonluk sayıları şu bu sayılıyor ya. Gerçi biz burada Kemal abiyle onun bir programını yaptık ama bir kez daha yapalım onu. Biz şöyle bir toparlamak lazım Kemal abi. Şöyle bakıyorum, kim kaç defa? Fenerbahçe 1, 2, 3 burada var. Galatasaray ve Beşiktaş'ın birer kere var. Diğer sayfaya geçelim. Diğer sayfaya geçelim. 3. O tarafta da geçemiyor muyuz Seval? Ben mi göremiyorum ya?
1: Yok, şu anda.
0: Diğer sayfaya geçebilir miyiz? 3 oldu, 4, 5, 6 tane Fenerbahçe var, 3 Beşiktaş var, 1 Galatasaray var. Bir de Güneş var.
1: Tabii. Yani bu süreç...
0: 3 kez de düzenlenememiş.
1: 3 kez de düzenlenememiş.
0: 14 yılda.
1: Ya, 4 kere. 4 kere düzenlenmiş.
0: Yok, 3, 3, 3, 4, 3.
1: Neyse, yani...
0: 42, 48, 49.
1: Türkiye'de hakiki futbol mücadelesi, hı hı, ortamı... 1951'de profesyonelliğe geçişten sonra önce mali ligden başlamıştır. Sonra 59-60'da iki dönemdir o. 59-60-61 gibi benim aklımda kaldığı deplasmanlı Türkiye Ligi'ne geçilmiştir. Yani bugünkü Süper Lig'e geçilmiştir.
0: Bu milli kümenin en fazla forma giyen oyuncusu Cihat Arman var mı? Onun grafiği var mı? Yanılmıyorsam en çok gol atan da Baba Hakkı orada.
1: Olabilir.
0: Hakkı Yeten. Milli küme döneminin.
1: Bu Fenerbahçe takımı bak en başta Esat, Boncuk Ömer, Şaban, Takan Ağacı, Büyük Fikret, Mehmet Reşat, Ali Rıza, Hüsamettin mi kaleci? Galiba Hüsamettin
0: abi. Kasket var kalecide. He. Çok enteresan ya.
1: Şimdi ben Fenerbahçe yönetimi var ya bu hani. Bir tanesini saysın bakayım bana hadi.
0: Yani müsait değil yaşlar.
1: Ya olmaz.
0: Ama vakıf olacaksın
1: bak,
0: diyorsun.
1: Vakıf olacaksın. Vakıf olacaksın. Öyle şey yok. Bak şortu en açık renk olan Büyük Fikret.
0: Onun şort biraz rengi solmuş.
1: Rengi solmuş.
0: Büyük Takım Fikret. Oo, Büyük Fikret de.
1: Tabii yanında Mehmet Reşat.
0: Fenerbahçe tarihi için sonra yönetimde de görev
1: yanındaki Muzaffer
0: olan.
1: Miydi? Şaban, Topkan bak.
0: Esat Kaner, Boncuk abi.
1: Abi Taksim Stadı olması lazım.
0: Evet.
1: Bak şu en baştaki var ya Esat Kaner'le Boncuk Ömer. Bunlar sonra Fenerbahçe genç takımını çalıştırdılar ikisi de. Topu bıraktıktan sonra. İki antrenör birden. Esat'ın takımı Boncuk'un takımı. Anladın mı? Aynı zamanda Boncuk Ömer Haydarpaşa Lisesi'nin de beden eğitimi öğretmeniydi. Falan.
0: Evet. Amatör küme, milli kümenin ne olduğunda amatör küme diyorum ya. Milli kümenin ne olduğunda böylece anlatmış olduk. Neymiş efendim? 37'den 50'ye kadar 14 yıl. Bunların 11'i oynanıyor, 3'ü oynanamıyor. Fenerbahçe'nin 6, Galatasaray, Beşiktaş'ın 3. Yanlış söylemiyorum değil mi? Evet. Galatasaray'ın 1, 9, 10. Bir de Güneşspor'un şampiyonluğu var. Milli küme denilen budur efendim. Kemal abi ağzına sağlık. Sizlere keyifli bir hafta sonu tatili diliyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde iki Avrupa ülkesi Norveç ve İngiltere karşı karşıya geliyor. İngiltere serbest vuruş kullandı. Harry Kane'in vuruşu top üstten avuta çıkıyor. Norveç hücumu Schelderup orta şut karışımı bir vuruş ve top ağlara gidiyor. 36. dakikada öne geçiyor Norveç. Andreas Schelderup direğe de çarpan top ağlarla buluşuyor. Norveç 1-0 önde. Yine Norveç hücumu Alexander Sørloth'un vuruşunda isabet yok. İngiltere beraberliği arıyor. Gordon, Bellingham kontrol, vuruş ve top ağlarda. 45 artı 1'de beraberliği yakalıyor İngiltere. Jude Bellingham sol ayağıyla çok düzgün bir vuruş. Nylund'u avlıyor. İngiltere'nin baskısı sürüyor. Harry Kane, Harry Kane'in vuruşu top ağlara gidiyor fakat offside bayrağı havada. Görüntüler ikinci yarıdan. Norveç köşe vuruşu kullanıyor. Kafalardan seken top Berg vurdu. Pickford'dan döndü. Hegem topu ağlara gönderiyor. Fakat bir VAR tavsiyesi hakem Clement Turpan pozisyonu inceliyor ve Haaland'ın rakibine faul yaptığını tespit ediyor. Gol geçersiz. Durum yeniden 1-1. Saka yaptı ortayı. Arka direkte dokunamıyor Anderson. 90 dakikada eşitlik bozulmuyor. Norveç 1, İngiltere 1. Uzatmalara gidiyoruz. Dakika 93. Spence'in pası. Rodgers uzaklardan kaleyi yok diyor. Nylund'dan dönen top Bellingham ve top ağlara gidiyor. Müthiş bir takip. Jude Bellingham kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. İngiltere geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçiyor. Büyük hata Nylund'dan, Bellingham affetmiyor. Spence topu taşıyor. Yerde kaldı. Turpan penaltı noktasını gösteriyor. VAR bir kez daha devrede. Turpan izledi ve penaltı yok diyor. Kalan bölümde karşılaşmada başka gol sesi çıkmıyor. Maçın sonucu Norveç 1, İngiltere 2. İngiltere yarı finalde.
1: Transfer'de az form sezonu başladı.
2: Saat 13'te Fenerbahçe değerli izleyenler yeni teknik adamını duyuracak ama tabii ki bir sürpriz var gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
1: Herkes konuşur, sosyal medya çalkalanır ama gerçeği sadece az form biliyor.
2: Günlerdir tek bir isim üzerinden konuşuluyordu aslında ama Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
1: En doğru kulis bilgileri, özel haberlerde biten transferler anında Aspor ekranında.
2: Yaklaşık bir saat sonra da resmi açıklamayı göreceğiz.
1: Heyecanı ilk elden yakalayın. Gözünüzü Aspor'dan ayırmayın.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Transfer raporuna hoş geldiniz. Mutlu hafta sonları değerli izleyenler. Transferde hareketlilik devam ediyor ve 2 saat boyunca bize kulüplerdeki gelişmeleri konuşacağız. Zafer Tüzün ve Mehmet Tozcan bizlerle birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Mehmet de tatilden döndü.
1: Geçen gece beraberdim. Daha uykusuzdu, bitikti. Yok,
0: yani bana göre tatilden döndü. Biz ilk defa denk geliyoruz Mehmet'in tatilinden sonra.
1: Sana bir şey söyleyeyim
0: sonra.
1: Abi? Yorgun, bitik falan hiç fark etmiyor abi. Bu kim bilir min bilir de falan. Abi ben böyle şey görmedim ya.
0: Zaten programın biz o kısmın adını değiştireceğiz hocam.
1: Modunu düşürür adamı.
0: Yeni sezonda Mehmet bilir koyacağız.
2: Teşekkür ederim. Vallahi Mehmet. Eksik olmayın.
1: Ben aylar önce Mehmet'i yendim. O motivasyonla gidiyordum abi geçen gece. Bitirdi beni. Şey mental olarak biteyim şu anda. Abi almanak gibi ya.
2: Hani teşekkür ederim hocam. Eksik olmayın.
1: Seyirci sayısı, hakem triyosu falan onları da sayacak neredeyse.
0: Mehmet'in hafızası iyidir. Öyle kendine olunca da keyifli oluyor tabii program.
2: Hocamı geçen yakaladım ya şöyle. Ümit Davala'nın kariyerini inceliyordum Ömer. Bir baktım hocam da Diyarbakır'da. Yolu bayağı yerden geçmiş Anadolu'da. Eskişehir'ini biliyordum. Adana Demir'i biliyordum keza. Bakırköy'de zaten hatırlıyordum hocamı.
1: Sıkılıyordum ben. Bir sene sonra abi başka tarafa gidiyorum. Sıkılıyorum. Futbolu bırakmışım. Dediler ki sevgili Aziz Başkan.
2: Aziz Yıldırım.
1: Diyarbakır'da oyna 6 ay olmuş futbolu bırakalı. Dedim ki ben hızlı yürümedim ya. Gittik oraya abi. Seyirci ambiyans işte ben gelmişim kalabalık. Enver Katip Hoca. O da eski Fenerbahçe camiasından. Dedi ki hazırlık maçı almışlar Siirt Spor'la galiba. Oyna dedim ki hoca şaka yapıyorsun herhalde. Oynamam filan da kulübede girmeyi kabul ettim. Dedim tamam kulübeye gireceğim. Şimdi maçtan önce seyirci çağırıyor ya. Zaten bir şeye açığa gittim. Bir öbür tarafa ben bittim. Kulübeye oturdum abi. Son 10 dakika hoca dürtüyor beni. Hadi gir. Hadi gir. Ya girdim. Çok kaliteli oyuncular var. Beşiktaş'a giden bizim şey. Orta sahada Tarık. Geride Karabüklü, Levent falan. Kaliteli takım. Tarık bana verdi. Sol açığa verdim. Orta. Son can havliyle kalkıp kafayı vurdum. Çatala girdi mi? Abi bütün herkes bana koşuyor falan. Ben yıkıldım. Hoca dedi ki oğlum dedi böyle bir gol yok. Niye dedi üzülüyorsun? Hocam dedim şimdi her top bana geldiğinde gol bekleyecekler dedim. Atamayınca ben bittim.
0: Biraz kaprisi var mıydı hocam oyunculuk döneminde?
1: Ya kaprisi bir kere yaptım. Amirli takıma gitmişim abi. Geldim Altay deplasmanı hoca beni kulübeye oturtturdu ya. Abi gelince hani ilk 11 oynamak istiyorsun. 80. dakika falan gir oyuna dedi bana. Ben öbür tarafa bakıyorum hani kapris falan. Yaşım da küçük. Kaptan geldi dedi ki gir dedi öyle şey olmaz. Tamam girdim. Altay maçı. Sevgili Erdi sol açık oynuyor. Ben girince sağ beke geldi. Erdi'yi geçtim 82-83. Gol 1-0. Ondan sonra hocaya kulübeye doğru hareket falan. Tabii gençlik cehalet.
0: Maşallah Mikel Merino gibi girip gol atmışsın yani.
2: Ama hocanın jenerasyon golcü anlamında Tanjular, Feyyazlar, Aykut Kocamanlar, Hamide.
1: Her takım. Hep,
2: yani çok iyi golcüler
0: doğru,
2: vardı.
0: Doğru. Peki transferlere geçelim. Galatasaray ile başlayacağız. Mehmet Galatasaray'da uzun zamandır bir sessizlik vardı transferde ama normal tabii ki şampiyon takımda Galatasaray. Leslie Ugochukwu ismi şu anda gündemdeki isim. Zaten merkeze geçen yılın devre arasından itibaren bir takviye yapmayı planlıyordu Galatasaray. Doğru. Ya taraftarın biraz ikiye ayrıldığı bir transfer olacak bu eğer gerçekleşirse. Yani bir kısmı hem fayda açısından bir kısmı da hem maliyet açısından tam olarak bu transferden memnun değil gibi görünüyor. Senin görüşlerin neler?
2: Ekip arkadaşlarımız doğru kaycı hazırlamış. Oyuncu tamam ve yani artık bundan sonra sıradaki hamleler. 10 numara transferi maliyetinden dolayı muhtemelen Ağustos ayına kalacak gibi. Sıradaki hamlenin ben yedek forvet olmasını bekliyorum ki Icardi ile artık ayrılıkta bir şekilde resmileşecek. Orada biraz sürüncemede bir süreç var. Leslie Ugochukwu'ya gelirsek Premier Lig'de yaşına göre aldığı dakikalar süreler önemli. Yani 6-8 oynayabilen daha 6 numara yakın bir orta saha defansif yönü kuvvetli. Yani oyuncu tarzı olarak biraz hani fiziksel yapısı bilemiyorum senin düşüneceğini. Ben yani tabii ki oyuncunun Galatasaray'ın onun ilgisini netleştikten sonra biraz izleme fırsatı buldum. Enzonzi'ye benzettim ki Enzonzi iyi bir kariyerle Galatasaray'a gelmişti. Fransa milli takımı Roma Galatasaray'da istediği gibi sonra da futbol hayatı düşüşe geçti zaten.
0: Ben yetenek olarak değil ama hani görünüş ve tarz olarak biraz Patrick Vieira'ya benzettim oyuncuyu.
2: O Patrick Vieira zaten o klasmanın en zirve oyuncusuydu bakarsak. Arsenal'i, Inter'i, Juventus'u, Fransa'nın
0: milli takımı. Tabii toplu ilişkisi Vieira kadar iyi değil, onu söylemek lazım.
2: Evet. Ya şöyle aslına bakarsan yani biraz seninle de yayın öncesi beyin jimnastiği yaptığımızda Ömer, Okan Hoca ön taraftaki dörtlüğü, yani sistemi Galatasaray'da 4 senedir 4-2-3-1 diyoruz ama ben onu 4-2-4 olarak diyorum. Yani 4 tane ofansif oyuncudan vazgeçmiyor. Baktığımız zaman da geçen sezon Sané, Barış Alper, Osimhen arkasında ikisini değişti. İşte Yunus oldu, İlkay oldu bazı maçlar, Sara. Oradaki dörtlüğü Torreira'nın, Lemina'nın bazı maçlarda artık o yoğun tempoda taşıyamadığını görmüştük. Bence bu profil umut ediliyor oyuncudan. Daha defansif aksiyonlarından faydalanacak. Artı ben artı 4 kontenjanın uygun olması, genç olması, bu tip oyunculara pozitifim. Noah Lang Galatasaray'ın devre arası kiraladığı bir oyuncuydu ama Noah Lang'dan farkı şu olacak. Noah Lang'ın maç sayısına bağlı bir opsiyonu yoktu. Angelinho'ya Galatasaray zamanında yine ilk sezonda Mertens 25 maç 11'e evet. çıktığında opsiyon devreye girmişti. Muhtemelen 20-25 maç bandında oyuncuya bir maç sayısı opsiyonu koyulacak. Total maliyeti de oyuncu, çünkü 27-28 milyon eurolara Burnley'nin yatırım yaptığı bir oyuncuydu. O da benzer yatırımın karşılığını alacak Burnley. Umarız Galatasaray'a fayda olur. Yani Okan Hoca yıldız yönetmesini biliyor. Artık biraz da bu tip genç yabancılara da bir dokunuş yapması gerek bence. Kadrosunu çeşitlendirmesi açısından. Bir hareketsizlik vardı Galatasaray'da. Öngördüğümüz şey tabii ki Dünya Kupası takip edildi. Artı mevcut kadroyu da korumak istedi Galatasaray. Burada zaten Dünya Kupası da Sanchez dışında öyle çok tavan yapan oyuncu da olmadı. Evet. Bakalım şimdi Sanchez'deki süreci görmemiz gerek. Çünkü Como gerçekten istiyor. En son çıktıkları rakam 18 milyon euroydu ama muhtemelen o rakamın da üstüne çıkacaklar. Burada tabii Sanchez'in düşüncesi önemli. İtalya ister mi, yoksa ben Galatasaray kolay kolay Sanchez'i bırakmak istemez ama bir Sanchez'in olası satışı düşünülerek de bir B planı hazırlığı var. Oradaki ismi de paylaşayım izleyicilerle. Çok Van Dijk konuşuluyor. Benim öğrendiğim isim Kim Min-jae. Ki Fenerbahçe'de Nathan Ake'yi aldıktan sonra, yani Kim Min-jae'nin çok Fenerbahçe o opsiyonu ihtimali kalmadı. Önce hani Türkiye için tabii ki Fenerbahçe'de çok sevilen bir oyuncuydu. Doğal olarak hani bir Türkiye kapısında Fenerbahçe'yi düşünürdü ama Fenerbahçe çıktı denklemden. Galatasaray Sanchez'i satması halinde ki aynı yaş grubunda bir oyuncu. Yani baktığımız zaman üst seviye stoper aslına bakarsak bunu söyleyebiliriz. Forvet'te John Duran 5 milyon euroluk maliyetli bir opsiyon da artık dördüncü olsa başka isimler tabii ki gündeme gelecek. Başakşehir'in Bertu için hala çift haneli beklentisi var. Onun çok şu aşamada olmasını beklemiyorum. Artı tabii konuşuyoruz, Galatasaray'ın bence en sezon hikayesini şekillendirecek transferi 10 numara olacak. Çünkü oraya ciddi bir bütçe ayrıldı. Yani Bruno Fernandes'leri, Can Uzun'ları konuştuk. Bence daha konuşmaya devam edeceğiz. O yüzden aslında senin soruna cevap vermeye çalıştım. Yani şu an evet, Leslie Ugachukwu ilk transfer olacak gibi Avusturya kampına da muhtemelen yetişir. Sonrası yedek oyet. Artık ondan sonrası da bir oyuncu satışı yaparsanız muhakkak yerlerini ikame edeceksiniz. Mesela Sarı'yı satarsanız iyi bir 8 numara almanız gerek. İşte Sanchez'i satarsanız iyi bir stoper almanız gerek ama onlardan da bağımsız Galatasaray çok net iyi bir 10 numara alacak.
0: Şimdi az önce çok isim saydım Mehmet, o isimleri detaylandıracağız tabii ki ama yani Ugachukwu ile ilgili benim düşüncem şu. Evet, taraftar belki hani yıldız olması anlamında çok mutlu olmamış olabilir. Yani daha yıldız bir isim belki bekleniyor olabilir ama sanıyorum o konuca şöyle düşünüyor. Yani Gabriel Sarı'nın da ayrılabileceği bir senaryoda orada Torreira ve yanına Ugachukwu gibi iki tane defansif anlamda çok sağlam oyuncuyu yan yana getirerekten onların önüne de yıldız bir 10 numara ve Mehmet'in söylediği gibi o ön dörtlüğü taşıyabilecek bir merkez.
1: Onları rahatlatabilecek.
0: Evet, planlıyor bence hoca. Ben biraz bu transferin açıklamasını böyle okudum açıkçası. Tabii bir Lemina konusu var, az sonra geliriz oraya. Mehmet'le de sohbetleriz ama sanıyorum hocam Leslie Ugachukwu transferi de biraz bu yüzden gerçekleşti.
2: Ben izninle hocaya da pası şöyle atayım. Hocam Lemina da yeni sezonda stoper opsiyonu olarak düşünülüyor. Sizin de düşüncenizi merak ediyorum. Hani
0: daha imza gelmedi ama Lemina'da.
2: Eski forvet olarak hani stoperleri de muhakkak görüşünüz önemli. Derbilerde iyi oynadı geçen sezon. Hep zorunluluktan oynadı stoperde. Yeni sezonda biraz yaşına bağımlı Lemina stoperi düşünüyorum. Öyle tamamlayayım, size pası atayım.
1: Ya eldeki alternatif yaratmak, eldeki oyunculardan alternatif yaratmak adına tamam olabilir ama net stoper olacak abi. Şimdi savunmada uzun boylu duran toplar için ve hızlı

0: öyle bırakıp orayı toparladı. E şimdi öyle olunca Torreira bile farkındaysan daha öne çıkmaya başladı. Şimdi böyle düşündüğünde çabuk kafa hakimiyetine sahip savunmacıların öncelikle tercih edilmesi benim taraftarım. Şimdi Van Dijk, Kim Min-jae gibi profiller oraya hem onlar timing olarak hem iyi sıçramalarından dolayı daha çok stoper özelliklerine sahipler.
1: Hocam Sanchez ile Abdülkerim iyi bir ikili. Son iki senenin zaten şampiyon takım iskeleti. Daha öncesi Abdülkerim Nelson'la oynuyordu. Hocama şunu sormak istiyorum. Hocam Sanchez satılırsa Van Dijk Abdülkerim nasıl ikili olur? Van Dijk diyorum çok pardon. Kim Min-jae
0: olur.
1: Abdülkerim olur mu?
0: Olur, olur. Olur. Şimdi bu saydığım özelliklere ikisi de sahip.
1: Çünkü bahsettiğiniz oyuncu biraz Kim Min-jae'ye ben de çağrıştı. O savunma arkasına evet, atılan yani. Topları Fenerbahçe'de çok net topluyordu. Şimdi
0: Abdülkerim mesela çok önde yakalandığı zaman savunma arkası atılan, derine atılan toplarda o hızı biraz yavaş. O hızda değil yani.
1: Ya da şöyle, tamam, oyun şöyle var, oyunu biliyor. Hocam çok pardon, izleyicilere de kafa karışık olmasın ama yani Van Dijk'la Kim Min-jae'yi kıyaslayacak değilim. Van Dijk çok çok elit bir stoper. Yani Sergio Ramos'tan sonra ama mevcut Galatasaray kadrosunu düşündüğünde bence Abdülkerim'e daha doğru ikili Kim Min-jae olur.
0: Kim Min-jae. Şimdi Van Dijk da çok çabuk bir
1: Van Dijk Sanchez
0: hızlı değil,
1: mesela.
0: Öyle diyeyim. Çabuk oyuncu değil demeyeyim de hızlı değil. Ha alan bilgisi, oyun bilgisi var. Onunla o açığı kapatıyor. Oyun zekasıyla da biraz bu açığı kapatıyor ama şimdi karşına derine sarkabilen, ondan sonra delici oyuncular geldiği zaman bunlar sıkıntı yaşayan oyuncular yani. O açıdan baktığında ya bazı oyuncular şimdi oyuna katılır, bazıları da oyunu belirler. Şimdi Galatasaray gibi takım, hedef yükselten takımlarda stoperlerden birisinin mutlak ve mutlak oyun geçiş oyununu başlatan biri özelliği olması lazım. Şimdi orada sadece işini yapacak stoperlerle olmaz bu iş. Çünkü bir hedefin var senin.
2: İkisi de topla çıkabilen zaten stoper.
0: Şimdi zaman zaman Abdülkerim çıkıyor evet. Koridoru boş bulduğu zaman.
2: Davinson'a çıkabilir. Ayağı kötü bir stoper değil Davinson.
0: Sanchez mi?
2: Evet.
0: Sanchez'in gittiği pozisyonu düşünüyoruz. Sanchez'in olmadığı zaman.
2: Ben şöyle şimdi düşünüyorum Sanchez'le ilgili. Eğer ben Galatasaray'ın yerinde olsam Sanchez'i sattığım ücret kadar harcayacaksam Davinson'u burada satmaya gerek yok bana göre.
0: Zaten Galatasaray'ın
2: yani onun altına önemli bir oyuncu getirebileceksem kolay ama muhtemelen o fiyatın altına da önemli bir oyuncu getirmek çok
1: burada
2: zor.
1: Burada zaten püf nokta Sanchez ısrar etmeli. Yani bence Galatasaray'ın Okan Hoca'nın artı. Okan Hoca'nın Galatasaray'ı düşündüğümde Torreira ve Abdülkerim 4 senedir oynuyor ama bence Sanchez de o sistemin, o dişlinin işlemesinin önemli bir parça hocam. Yani kısa pasları iyi. Tamam aralarda fazla özgüvenden bireysel hata yaptığı oluyor ama hani oyuna konsantre olduğunda çok elit bir stoper Sanchez.
0: Sanchez ya baba aynı anda birbirini tamamlayan oyuncu profilleri seçmek zorunda Okan tabii. Hoca. Niye? Şimdi sen 3 senedir 4 senedir belli bir oyun kimliği oturtturmuşsan mevcut kadrodaki oyunculara uyum sağlayabilecek profilleri seçmek zorundasın. Ayrı bir profil olmaz. Uyum süreci çok önemli çünkü.
1: Hocam şimdi şöyle sesli düşüneyim. İzleyeceğim anlatmaya çalışayım. Ben Galatasaray'da Serdar Aziz'i de izledim. Fenerbahçe stoper. Galatasaray'ın en farkı şu oluyor Ömer. Defanstan dandun top vurmuyor Galatasaray. Yani uzun paslar genelde isabetli. Artı Sanchez Abdülkerim kısa pasları da çok yapıyor.
0: Doğru.
1: Üstüne Muslera Uğurcan değişimi de stoperleri olumlu etkiledi. Üçgen çok yaptılar Uğurcan'la birlikte. Yani Galatasaray hakikaten iyi bir pas takımı. Yani hep biz Galatasaray'ı öndeki o şiddetli presle okuyoruz ama işin topla çıkış kısmını Galatasaray iyi yapıyor.
2: %100.
1: Yani o yüzden bence seninle hemfikirim. Sanchez kolay vazgeçilecek bir oyuncu değil. Seninle hemfikirim yani. 30 milyon euroya diyelim sattın. Sanchez'in boşluğunu dolduracağının garantisi yok. Ya. Yani saydığım isimler Kim Min-jae var. Öyle bulamazsın kolay yani. Şimdi Sanchez yerine.
0: Sanchez'in oyun aklı olduğu için baba. Ondan sonra her seviyede Avrupa'da da ligde de fark yaratan bir oyuncu. Ya kaliteli oyuncu şimdi. Sanchez'in biraz fizikselliğini ondan sonra geliştirdiğini düşündüğünde tek başına defansı toparlayan bir adam.
2: Şimdi şöyle hocam diyelim ki 30 milyon euroya bile satmış olsan Davinson'u Mehmet'e %100 katılıyorum. Şimdi minimum 20 milyon euroluk bir harcama yapacaksın aşağı yukarı. Bir de oyuncunun alacağı ücret olacak. Ama sen hangi performansı alacaksın? Yani orası da netti. Çünkü elinde şimdi veri olan bir performans var. 2 yıldır şampiyonu olan bir Sanchez var.

0: İşte Sanchez'le birlikte son 16'yı görmüşsün Şampiyonlar Ligi'nde. Yani veriler var ama yeni gelen oyuncuya aşağı yukarı o kadar harcama yapacaksın ve stoperinde değişime gideceksin. Bence bu önemli bir
1: şey. Şampiyonluk hoca ama son iki şampiyonluk da banko oyuncu. İlk sene Nelson oynadı geldiğinde.
2: Nelson, evet, Nelson'du. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu tür transfer söylentilerinde bizim ligimizin avantajı ne biliyor musun? Burada vergi ödemedikleri tabii için, kulüpler ödediği için büyük avantaj. Aynı paraları bulma şansı zor Avrupa'da.
0: Zor değil, imkansız.
2: İmkansız ya. Onun için tercihleri bu yönde olur. Ama tabii ki şöyle kariyer planlamasında işte hakikaten üst düzey takımlardan bir tanesi istediğinde çok fazla paraya da bakmayabilir yani. Ama şu an oturmuş kadrosuyla Galatasaray'da, ondan sonra şampiyonun en önemli adaylarından bir takımda oynamak zaten kariyer basamaklarını birer birer çıkmak demek. Şimdi Galatasaray'da artık Avrupa'da tanınan bir takım oldu. İsminden çok rahat söz edilen bir takım. Artık burada forma giymek de çok önemli yani. Sadece para için değil buraya gelmek.
1: Tabii.
2: Buraya Galatasaray'a geldiğin zaman da yani sen gene piyasa yapıyorsun. Ya şimdi tabii Galatasaray'ın hedeflerini biz yükseltiyor diyoruz da, şimdi ligimize baktığımız zaman hakikaten planlı bir transfer çalışması yapan diğer üç büyükleri görürüz. Şimdi Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe'ye baktığında onlar da şimdi kadrolarını bayağı dengeli kadrolar kurmaya başladılar yani. Onlar da mevcut kadrodaki uyumu gözeterek şey yapıyorlar, transfer yapıyorlar. Şimdi belli ki biraz daha kızışan bir lig, şampiyonluk yarışı olacak bu sene. Böyle olduğu zaman biraz da kulübeye de bakmak gerekiyor. Sadece senin elinde sana performans verecek ilk 11 oyuncuları değil, kulübesi güçlü olan şimdi devam edecek. Öyle olduğu zaman gene şimdi Galatasaray'ın bir avantajı oluyor. Şimdi baktığımızda Trabzonspor elindeki güçlü oyuncuları verdikten sonra onların yerine takviye yapmaya çalışıyor. Bu kolay bir iş değil. Yeniden bu uyum süreci başlayacak. Çünkü yeni gelen oyuncu senin istediğin kadar sistem kurmaya çalış. Eğer ki çok kaliteliyse ancak süreci daraltabilir. Hemen uyum sağlayacak diye bir şey yok. Zaten şimdi transferler farkındaysanız gecikmeye başladı. Takımlar 20'sinde 21'inde maç yapacaklar.
1: Bir şey kalmadı hocam, 10 gün
2: kalmadı. Ama ona paralel transferler önceden bitirilemedi. Böyle dünya, olduğun zaman
1: dünya kupası da vardı hocam, o da biraz baltaladı.
2: O da etkili. Böyle olunca eksik yola çıkıyorsun. Onun için Galatasaray avantajlı ama her ne olursa olsun gene de diğer takımlarla kıyas yaptığında artık Galatasaray'ın o güçlü kadrosuna yaklaştıklarını görüyorsun.
1: Buradaki problem şu hocam, sizin ben şöyle tamamlamaya çalışayım. Galatasaray çünkü 4 sene yaş aldı o kadro. Yani şöyle, o gençleştirmeyi yapması gerek aslında. Şimdi şöyle anlatmaya çalışayım. 4 sene önce kurulan takımda Abdülkerim 28 yaşında bir stoperdi ve büyük takımda kendini kanıtlamaya aç bir oyuncuydu. Torreira yine keza 96 doğumlu, Galatasaray 26 yaşında imza attı. Müthiş bir yaş. Zaten Torreira'nın çok başarılı transferi olduğunu biliyoruz ama işte artık 3. şampiyonlukta hocam 8 numarada çok katkı verdi. Bence geçen sezon olabildiğince 6 numarada idare etti Torreira. Yani burada biraz Mertens sonrası Mertens'in boşluğunda olduramadın. Yoksa evet, Barış Alper'i, Yunus'u hala genç oyuncular 2000 doğumlu olduğu için ama ya Galatasaray kadrosunun ne olur, bunu milli takımımızda da görüyoruz yani. Geza turnuvalarda da görüyoruz. Gençlik, dinamizm, nasıl futbol teknikten fiziğe evriliyoruz hocam, o yaş önemli. Yani Icardi'den Osimhen'e dönüşüm yaptığın için 3'te 4'ün şampiyonluk geldi. Yani Icardi kalsaydı o şampiyonlukların garantisi yoktu Galatasaray için.
2: Performansta devamlılık için evet yaş önemli. Çünkü yani şimdi tipik çizgi oyuncuları da böyle topa hızlı, tempolu, güçlü, hızlı oyuncular olmak zorunda. Tabii aynı zamanda Galatasaray'daki şey gibi, Barış gibi, Yunus gibi, Sane'yi de bir nebze katabiliriz buna. İyi dripling yapan özellikleri olması lazım abi, kanat oyuncuların. Bunlar bizim ligimizde fark yaratıyor. Onun için şimdi mesela Fenerbahçe'de Nene, bakıyorsun performansına, istatistiğine, evet, mükemmel. Ama seni tatmin etmiyor. Diyorsun ki bu şampiyon yapacak oyuncu değil beni. Şimdi genç, belki de gelişim ivmesi yukarı doğru çıkan Şerif'i alıyorsun.

0: olsun tatmin etmiyor. Yani güçlü santifor beklentisi var. Varken böyle oyuncularla olmuyor. Sen şampiyon olacaksan o zaman kaliteli oyuncularla takviye yapacaksın. Sana sınıf atlatacak oyuncuları transfer edeceksin. Şimdi Galatasaray'ın gençleştirme dediğin zaman aslında o kadar uygun kadro ki, bu kadroya yetenekli gençleri adapte ettiğin zaman, yavaş yavaş attığın zaman onun gelişimi de hızlı olur. O zaman süreci yönetmiş olur Galatasaray.
1: Benim en büyük itirazım hocam bu süreçte zaten hem Okan Hoca'ya hem de Galatasaray yönetimine 10+4 kuralı üzerinden çok Galatasaray kilitlenip kaldı. Tekrar 10+4 Galatasaray için fırsat. Bir kere mevcut kuralın değişmediğini düşünelim. İdeal 11'i bir sesli düşünelim. Kalede Uğurcan, savunmada Abdülkerim, ileride bir kere Barış Alper Banko. Yine çok net Yunus'tan faydalanırsın. Oyun ikinci yarı alır, İK'yı atabilirsin. Sol bekte Eren'e Jakobs'a dönüşümü kullanabilirsin. Artı Kazımcan döndü. Yani Galatasaray'ın kadrosunda çok yerli oyuncu var. Hele ki Banko 11 olarak zaten Barış Alper'den, Abdülkerim'den, Uğurcan'dan yeni sezonda vazgeçmeyeceksiniz. Bu noktada hocam aslında güzel özetledin. Yani artı 4, oradaki genç oyuncuları doğru bulduğunuzda büyük fırsat. Yani yaş olarak şimdi şöyle, Sané de çünkü artık 30 oldu. Oraya yani başka bir rekabet edecek artı 4'te uygun bir kenar forvet bulabilirsin.
2: Tabii.
1: O yani bunun faydasını görürsün. Keza aynı durum stoper için de geçerli yani. Tabii. Sanchez 30 yaşında, Abdülkerim 32 yaşında. Tabii. Muhakkak 22-23 yaşında gelişimi açık bir stoper olur oraya. Ama ben yine orta saha için ben o yüzden Leslie Hugo çıkıyor çok negatif değilim. Torreira ile Mina'nın yaşlarını düşündüğümde.
2: Bence hoca 23 yaş altı diye sadece tercih etmiyor Hugo çıkıyor. Yani hani
1: tabii evet doğru yani
2: tercih ettiği isim sadece yaş olarak öyle denk geldi bana göre. Çünkü sadece 23 yaşının altında diye herhalde o kadar önemli kritik bir noktaya değil mi? Şimdi böyle bir transfer
0: Okan'ın yapılmaz. Da Avrupa hedefi var değil mi? Şimdi 4 şampiyonluk yaşamışsın. Böyle bir profildeki teknik direktörü her şeyi bırakmayacaksın. Niye? Artık tatmin olmuş 4 şampiyonluk. 5.'yi de alayım Avrupa'ya gideyim. Uzun vadeli planlamayı o yapmayabilir. Bu sene de şampiyon olayım diyebilir. Bu biraz da yönetimin işi. Yönetim daha uzun vadeli plan yapma adına senin de bahsettiğin gibi, benim de söylediğim gibi daha genç oyuncularla yaş baremini düşürmesi lazım Galatasaray'da.
1: Hocam onun bir de için... sizi yakalamışken ısrarla sormak istiyorum. Şundan dolayı spor direktörlük yaptınız. U23 diyoruz hocam yani 18 demiyoruz. Bence 21-22 yaşında futbolcu bulunur. Trabzonspor buldu Batagov'u, Pina'yı, evet, olayı.
0: Çok rahat.
1: Yani biraz bu nokta fazla dramatize ediliyor diyorum.
0: Zaten şimdi,
1: dramatize ediliyor diyorum ben.
0: Ben şunu da söyleyeceğim. Şimdi Greenwood mesela. Abi bu bir icat değil ki ya. Bütün dünyanın bildiği adam. Senin dediğin gibi git genç yaştaki 21-22-23 yaştaki potansiyeli olan genç oyuncu sınıfından çıkmış, olgunlaşmış oyuncuları seç. Onlarla büyüt. Onları büyüt. Onlarla takviye. Yaşın da düşsün o zaman. Yaş ortalaman da düşsün yani. Ama bizde öyle değil. Bizde direkt tribüne oynanıyor. Ya Galatasaray'ın en büyük avantajlarından biri ne biliyor musun? Oyun stratejisinin oyuncularda çabuk karşılık buluyor abi. Niye? Bir oyun kurgusu var. Gelen oyuncu oraya adapte olabiliyor. Ve o adapte olduğu oyun kimliğine inanırsa direkt performans veriyor. Bu önemli bir artı yani.
1: Hocam bence, bu noktada işte şimdi, Okan Hoca farkı var şimdi. Aynen. Okan Hoca'yı eleştiriyorum ama Okan Hoca'yı
0: var
1: en çok övme sebebim de şu. Muhabir olarak her maçı takip ediyoruz Ömer. Ben Galatasaray maçlarına sıkılmıyorum bir kere. Bu bile başlı başına büyük başarı yani. Evet. Okan Hoca ile Galatasaray'ın bir oyun karakteri var. Yani Fenerbahçe'ye karşı da aynı oyunu oynuyor. Hazırlık maçındaki rakibine karşı da. Hocama katılıyorum. Gelen oyuncu da kolay o sisteme adapte oluyor.
2: Bir de çok dikte eden bir oyuncu teknik adam değil. Biraz rahat bırakmayı hani yani tabii ki hani görev veriyor. Tabii ki oyunculardan istedikleri var ama oyuncuların da kendisine alan açmasını sağlayan bir teknik adam olduğu için bence ortaya iyi bir yapı çıkıyor. Çünkü hani Dünya Kupası'ndan örnek verecek olursak artık Marcelo Bielsa gibi hani dediğim dedik illa bu görevi yapacaksın tarzı teknik adamlar hem oyuncudan geçmiyor Yani oyuncuya geçmiyor artık.
0: Olmaz.
2: Hem de iyi bir oyun planı ortaya çıkmıyor. Ben o açıdan hani Okan Hoca'nın şeyi çok iyi ayarladığını düşünüyorum. Yani evet tabii ki görevi veriyor. Zaten vermemesi imkansız ama oyuncuya da kendi yeteneğini ya da kendi fırsatını sunacak alanında bırakıyor.
0: Şampiyonlar Ligi düşünüyor. Bielsa gibi belli bir formasyonu, ondan sonra rotasyonları falan ondan sonra uygulatmaya çalışırsa futbolcu zaten tatmin olmaz. Hocam, oynadığı oyuna inanmaz o zaman.
2: Hocam 50 dakikaymış Bielsa'nın. Sadece bir maç şeyi analizi. Yani analizi derken oynanmış maçın analizi 50 dakika. Bir de oynanacak maçın analizi aşağı yukarı 1 saat. Artık günümüzdeki oyuncu ne diyor? Hocam biz 2 saat diyor. Yani bir tane şimdi bir 50'lik öyle. Bir 50'lik böyle. Yani izlemiyor oyuncular ya da şey yapamıyor yani.
0: Ambalajından simkartı kelimeler yani. Bulurlar futbolcular o kadar sürede ya. Kimse dinlemez abi. O kadar süre kimse adapte falan olamaz ya. Onun için oyuncu bak oyuncu. Oynadığı oyuna inanırsa babası o zaman sahada performans veriyor. Onun için sen o kurguyu yarattın kurguyu futbolcuya ezberletirsin ama kendi hür iradesiyle üretmek zorunda futbolcu. Abi futbol öyle güzel. Şimdi Okan Hoca diyor mu Barış'a? Vallahi şöyle sola git de sonra stoper de yaraştığı zaman bekle stoperin arasından geç mi diyor yani. Hayır sadece o koridoru kullan diyor. Orada Barış Alper yaratıcı gücünü şeyini kullanıyor.
2: Hocam futbol zaten
0: öyle olmak
2: yani
0: zorunda.
2: Didaktik bir oyun değil ki her saniyesini planlayamazsın futbolun yani.
1: Doğaçlama oynatıyor Okan Hoca. O oyununu ben de çok tabii. destekliyorum. Hoşuma gidiyor. Biraz bireysel yetenekler tabi yapıyor ama Okan Hoca'nın futbolun bir matematiği var. Bir kere Icardi'de olsun Osimhen dön başka takımlara Başakşehir, Dembaba, Crivelli, Rize'ye git Vedat Muriç, Akhisar'a git. Bir kere çalışır takımların hepsinde forvetler tabela yapıyor. Yani yapıyor. O biraz oyun stiliyle yine kenar forvetler Muğdat Galatasaray'a transfer yaptı Okan Hoca'yla.
2: Doğru.
1: Rize'de hatırla Umar Amunlar, Sami Diyorlar Vedat. Gayet Vedat Samanlı'nın önce Galatasaray'da da şimdi Kerem Aktürkoğlu iyiydi. Şimdi bir Zaha Ziyech de zaman zaman performans verdi. Sonrasında Barış Yunus'a geçti. Şimdi Sané'den de yine geçen sene bazı maçlar yani kenar forvetlerden de katkı alabiliyor ki hocam yani Fenerbahçe'de yakından gözlenmiş ya Fenerbahçe'nin bence en net problemlerinden biri. Tadiç sonrası o boşluk çok da olmadı hocam. Yani o kenar forvetin de skor ve oyun katkısı önemli.
2: Peki Mehmet,
1: bir geçen sezon 10 numarada çok Mertens aradı Galatasaray. Muhakkak bu transfer dönemi 10 numarayı ikame etmeli.
2: John Duran'dan başka şu anda Galatasaray'ın bir santrofor adayı var mı listede?
1: Oyuncuyu söyleyeceğim. Muhtemelen sen bileceksin. Ben 5-6 ay önce de dile getirmiştim. Evan Ferguson. İrlandalı. Artı 4 kriter. Bonservisi Brighton'da diyebiliyordum. Hani bu tip oyuncular artı 4'e uygun. Galatasaray'ın çok gündemine getirilmiş. Evan Ferguson'u biliyorum. Onun dışı muhakkak başka isimler de vardır yine. John Duran yine bir opsiyon ama tabi burada Galatasaray'dan hani bu kadar konuştuk. Icardi'yi Temmuz'un 10-11'i konuşmamamız gerekti. Yani Galatasaray çoktan noktayı koyması gerekti. Neden diyeceksin? Takım 7 Temmuz'da sezonu açtı. Icardi yine yok. Yani ben Torreira'yı bu yüzden elimden geldiğince destekleyip savunacağım. 4 senedir hocam antrenman kaçırmıyor.
2: Tabii.
1: Yani müthiş bir şey. Ben Snyder'i de çünkü zamanında muhabir olarak yetiştim. Kaprisli olur yıldızlar anlarız hani geç gelmelerini ama Icardi zaten bence Galatasaray kariyerini nerede bitirdi? Liverpool deplasmanında Osimhen'in kolu kırıldı. O milyara 5 gün geç geldi. O sonra da Galatasaray Icardi'ye Trabzon maçını kaybettikten sonra zaten Okan Hoca Icardi'yi oynatmamıştı gösterebilir aslında vesaire. Biraz orada yani hele ki kural 10+4 iken ve halihazırda Galatasaray'ın 9 yabancısı varken Icardi ile artık yolların ayrılması gerek. O açıklamayı da artık yeni haftada Galatasaray'ın resmileştirmesini bekliyorum açıkçası.
2: Evet, biraz o
0: Icardi bu davranış biçiminden artık. Sonra artık Allah rahmet eylesin dedirtti. Bitti abi. Bu dakikadan sonra dikiş tutmaz.
1: Taraftarın da çok tepki göstereceğini düşünmüyorum hocam. Şimdi şampiyonluk maçı tabii ki duygusal davranıldı. Oyuna girdi. Kaan Ayhan'a golün asistini yaptı. Ben o gün aynı noktadayım. Gitmesi gerek diyordum. Artık hani biraz Galatasaray'ın elini kolunu bağladı bu noktada. Dursun Özbek'in, Dursun Başkan'ın Snyder'de yaşanan süreçleri unutmaması, Icardi konusunda hassasiyet göstermesini anlıyorum ama örnek Ömer muhakkak takip ettin. Sezonun ilk antrenman öncesi Başkan Dursun Özbek toplu basın açıklaması yaptı. Soru almadı mesela.
2: Evet, evet.
1: Ben herhalde %99 Icardi ile yolları aradık. Hizmetler için teşekkür ediyoruz. Mimani bir açıklama bekliyorum. Mesela orada hala bu konunun Temmuz ortasına bırakılması Galatasaray'ın da büyük risk. Çünkü hani bu noktadan sonra Icardi kalırsa daha büyük problem olacak Galatasaray'da, onu da söyleyeyim.
2: Ya, yani Evan Ferguson'la ilgili şunu söyleyeyim ama yani bir türlü o istediği gol sayısını, hani bir tane sezon ihtiyacı var patlama anlamında. Burada mı olur bilmiyorum ama biraz taraftarın mesafeli olabileceği bir golcü. Yani şu anlamda yani iyi bir

0: oyuncu zaten fiziğiyle fark yaratabilecek bir oyuncu ama nasıl anlasam onu Mehmet? Yani hani çok çalışkan, çok üreten ama gol sayısı kısıtlı olan santrafor modeli vardır. Yani Ferguson'da biraz öyle. Şimdi Osimhen'in arkasına da biraz düşündüğümde sanki şöyle bir model almalı gibi geliyor Galatasaray. Yani az maçta oynasa o maçlarda skor katkısı yapabilecek bir isim ama Ferguson biraz daha işin çalışkanlık boyutunu, hatta bir santraforla yani yan yana oynasa daha ideal verim veren noktada.
1: Ya hocamın yanında çok forvetler üzerine hakem kesmek istemiyorum. Hocam benim gördüğüm şu kalıplı forvetler yedek kaldıklarında çok performans veremiyor. Mesela yani öyle bir problem. Öyle. Kulübe golcüsü Galatasaray'da Sinan Gümüş'ü hatırlarım. Fenerbahçe'de Semih Şentürk'ü. Bence Güven Yalçın fena değildi Beşiktaş'ta Ömer.
2: Katılıyorum.
1: Takım takım düşünüyorum.
2: Katılıyorum.
1: Biraz hani o size'lı oyuncu da riskli oluyor hocam kulübede.
3: Zaten çift,
1: soğuyor.
3: Çift santifor oynadığın zaman santiforlardan bir tanesinin profili biraz merkeze doğru gelip geçiş oyunu başlatan profilde olması lazım. Öyle ikisi yan yana aynı profilde olmaz ki. Zaten ikisi yan yana olmaz. Birisi önde birisi arkada olur. Dzeko gibi. Fenerbahçe'deki Dzeko benim anlattığım profil, o öyle bir profil olması lazım. Osimhen'in yanında gibi. Ya deminden beri işte oyun stratejisinin futbolcuda karşılık bulmasından falan bahsediyorum ya ben. Ondan sonra oyuncunun plana inanması, güvenmesi falan diyorum. Tabii buradaki en önemli faktörü söylemiyoruz. Oyuncunun da istekli olması lazım. O belirleyecek yani onun çizgisini, performansını, takımına neler verdiğini, ne kattığını. O açıdan baktığımız zaman oyuncunun ne kadar istekli olduğu belirleyici bir faktör. Şimdi Icardi bu konuda görüyorsun isteksiz. Olmaz yani bu saatten sonra olmaz. Takımı da bozar. Takımın havası da gider. Hayır abi, yakalamışsın şimdi. Bir sevgi ortamı. O sevgi ortamına uyum sağlayabilecek transferlerle gideceksin artık. Hala Icardi ile uğraşılıyor abi. Barış Alper krizi nasıl çabuk çözüldü? Çabuk çabuk çözeceğin bir sorun bu. Böyle uzadığı zaman adam şimdi sezon başı antrenmanları başlamış, Icardi yok değil mi? Kusura bakmasın abi. Bu dakikadan sonra o adam Galatasaray'ı büyütemez. Ya ikisi bir arada olmaz abi. Yani hem yan gel yat hem performans ver.
0: Ben artık çok olacağını zaten hani düşünmüyorum. Yani çok hani yönetimin de aklına takıldığını düşünmüyorum açıkçası. Yani sanki yakın bir zamanda o iş hallolacak ama Evan Ferguson mı olur, başka bir isim mi olur ya da bilmiyorum. Belki iki tane santrafor düşüncesi olabilir.
1: Bir üçüncü forvet gibi yerle oyuncu da olabilir.
0: Ya o da bu arada Evan Ferguson hani santrafor alınırsa kanat da oynayabildiği için aynı zamanda belki geçen yılki gibi bir hani Barış'ı da yedekleyecek bir isim de olabilir o anlamda diye düşünüyorum.
1: Doğru. Galatasaray dediğim gibi yani 4-5 transfer yapacak Ömer. İlk gözüken Leslie Ugochukwu olacak defansif orta saha. Sonra muhakkak bir yedek forveti hemen bitirmesi gerek. Üstüne ama dediğim gibi 10 numara transferi muhtemelen Ağustos ayına kalabilir. Artı bence yine Ağustos 29, Ağustos 30, Eylül 1 o tarihler Avrupa'daki çoğu ligin transfer tahtasının kapandığı tarih. Genelde de UEFA'ya kadro bildirimleri 2-3 Eylül'de oluyor. Bizim ligimiz için de Eylül'ün ilk haftası zamanımız var. Öyle biliyorum. Yine Galatasaray muhakkak fırsat son dakika transferi kovalayacak. Muhakkak zaten yani Icardi'nin, Osimhen'in Galatasaray kariyeri bu tip fırsat hamleleriyle başlamış. Sonrasında bonservisler alınmıştı. Galatasaray'ın tabii ki rakiplerinden şöyle bir avantajı var. Resmi maç Ağustos ortasında.
2: Doğru.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın
3: büyük
1: Temmuz'un 20'inde 22'sinde maçları olduğunu düşünsek eleme, daha hızlı aksiyon almak durumdalardı. Artık Galatasaray mevcut kadroyu korumayı tercih etti. Evet. Bu da bir bakış açısıdır. Saygı duyuyorum. Ben tam tersi. Bence Galatasaray kadrosunu değiştirmeli, gençleştirmeliydi. Bunu sadece Icardi'ye bağlamıyorum. Ben Lemina'yla da yollara ayrılmalıydı bence yani. Galatasaray bazı noktalarda bence değişime gitmeliydi. Yine Kaan Ayhan gibi, Günay gibi şu an devam edecek ya gibi
0: daha fazla değişim
1: ama
0: beklerdim diyorsun.
1: Bu oyuncularla da bence işte Ahmet Kutucu'nun gitmesini bekliyoruz. Rize Spor olacak.
0: Lemina noktasını yine ayrıca sonra soracağım Mehmet ama şunu merak ettim Ugochukwu transferiyle ilgili. Şimdi dediğim gibi sosyal medyada biraz tepki var. Yani bana göre de kulüpler sosyal medyaya bağlı transfer
1: tabii
0: yapmamalı
1: ki.
0: Ama aklıma iki tane örnek geldi son dönemde. Bir tanesi Matias Vecino, diğeri Matthias Svanberg.

0: Bu iki transferde sosyal medya tepkisinden sonra biliyorsun Galatasaray'da iptal olmuştu, rafa kalkmıştı. Ugo Çuk bu transferinde de böyle bir durum bekliyor musun, yoksa imzanın atılacağını mı düşünüyorsun?
1: Tam tersi, Okan Hoca zaten oyuncuyu beğendiğini ifade ediyor. Scout ekibinde olumlu raporu var. Artı oyuncu Premier Lig'de hatırı sayılı süre aldı bu yaşında. Geleceğe yönelik bir isim. Artı 4 kontenjan uyuyor ama bahsettiğin Vestino ile Svanberg çok hani o noktada biraz yedek oyunculardı takımlarında. Lazio ve Wolfsburg diye. Evet, Wolfsburg evet, küme düştü. Evet, değil mi? Kurtaramadı yani. O dönemde de takımın durumu iyi değildi vesaire. Leslie Ugoşuk için ayrı böyle. Ama şu var tabii taraftarda. Bundan sonraki hamleler CV olarak kariyer Leslie Ugoşuk'un önünde olmalı. Zaten öyle isimler olacak. Yani 10 numaraya konuştuğumuz isimler Can Uzun, Frankfurt'un beklentisi 50 milyon euro. Galatasaray'ın 30-35 milyon euroyu gözden çıkarmıyoruz. Yine olacaksa Bruno Fernandes bir rüya. Galatasaray sonuna kadar o şartları zorlayacak. Böyle oyuncuları konuşacağız. O yüzden de Galatasaray'da bence transfer zaten hani taraftar heyecanlandıracak isim muhtemelen Ağustos ayına kalacak.
0: Şimdi Lemina konusunda, Lemina şu anda serbest oyuncu olarak görünüyor.
1: 2 yıllık bir prensip anlaşması 2,5 var.
0: 2,5 milyon euroluk bir ücret alacak diye konuşuluyor.
1: Ben 3 milyon euro artı bonuslarla.
0: 3 milyon euro artı bonuslar.
1: Çünkü 2,5 milyon euro oynamıştı. Ama yani Lemina kalacaksa zaten o paraları oynar.
0: Soracağım Mehmet sana. Samsun Spor maçından sonra opsiyon uzadı diye bir hani haber çıktı. Hatta birkaç tane haber çıktı. Sonrasında Galatasaray yönetimiyle Lemina'nın sezon içerisinde
1: kaldırdı.
0: Evet, bir pazarlık oldu. Galatasaray Lemina'nın maaşına zam yaptı. Opsiyonunda kalktı haberleri evet, vardı. Bu doğru değil mi?
1: Doğru.
0: Tamam,
1: şu
0: yani bir kez
1: serbest,
0: daha teyit etmiş olalım.
1: Ama şu an 2 yıllık bir anlaşma, İstanbul'dan en son ayrılırken de dönecekmiş şekilde hareket etti. Hani kulüp çalışanları elinde böyle bir eşyaların toplanma. Hani yeni sezon için hani çocuğun okulu olsun. Ev düzenini, aile düzenini değiştim öyle mi? Lemina kalacak ama saygı duyuyorum bu düşünceye. Ben sadece şu anlamda hani Galatasaray 4 sene üstte şampiyon olmuş bir takım. Burada ister istemez rakipleriniz size karşı daha motive, biraz
0: doğru, bir
1: bıkkınlık olabiliyor.
0: Son şampiyonluk biraz sancılı bir şampiyonluk oldu.
1: Ya burada da hani konudan konuya belki atlıyoruz ama Galatasaray'ın ikinci şampiyonluğunu hatırlayalım. Fenerbahçe'ye kaybetti, gitti son hafta.
0: Konya Spor'u.
1: Benzer hikayeyi bence geçen sezon yazamazdı. Yani geçen sezon zaten hep böyle bir sallandı. Tedesco'lu Fenerbahçe o ikramları geri çevirdi. Yani çok şahit oldu.
0: Doğru,
1: bir
0: doğru,
1: kere yersin son dakika golü ama bir sezon içinde 3 kere son dakika golü yemezsin. Son atakta golü yedi en son işte o Fenerbahçe Rize Spor maçı. Biraz Fenerbahçe'nin hataları da Galatasaray'a zirvede tuttu.
0: Evet,
1: i̇ki, üç, iki kere liderlik şansı geldi Fenerbahçe. İkisinde de uzatmasına yediği gollerle o ikramları geri çevirdi.
0: Karagümrük,
1: Antalya Spor. Ben o yüzden de hani, değişimler olmalı. Benim bakış açım ama kalkıp da şey demiyorum hani Lemina'yla devam etme Kaan Ayhan'ın, hayır öyle değil. Git genç oyuncu bulmalısın. Yani Trabzonspor nasıl buluyor? Galatasaray da bulabilir. Peki, ki Leslie Ugoçuk'u böyle yani. Leslie Ugoçuk'u gibi 3 tane hamle yaparsın. Biri illaki tutar, o da sana çok değer katar zaten. Doğru. Yani mali açıdan zararlı çıkmazsın.
2: Şimdi Galatasaray'da bir savruk haliyle ondan sonra izlediğimiz Barış Alper İlerleyen zamanlarda gün geçtikçe kabuk değiştirdi değil mi? Ne yaptı? Takımına enerji verdi. Ondan sonra rakip alana top taşıdı. Gerektiğinde gol attı. İhtiyaç halinde golünü attı. Gol attırdı. Şimdi bu becerileri gösterdi. Galatasaray takımının rakibine kendi gücünü hissettirecek oyuncuya ihtiyacı var. Çünkü agresif, ileride baskılı oyun oynuyorsun sen. Şimdi bu profilde öyle oyuncu araması lazım Galatasaray takımının. Yoksa her pozisyonda rakibinin üstüne giden yıldırıcı oyuncuları var. Şey, Barış Alper gibi, Yunus gibi, Sané gibi. Şimdi gerektiğinde Salah bile o pozisyonu yaratmaya çalışan bir adam yani. Onun için takım oyuncusu Galatasaray'a alındığında hakikaten Galatasaray'ın kendi gücünü rakibine hissettirecek oyuncu profili seçmesi lazım. Şimdi mesela İlkay olmadı değil mi Galatasaray'da? Onun kalitesi
1: olmadı hocam.
2: Ya kalitesini ama kimse yatsıyamaz yani, büyük futbolcu. Hep gururlandırdı bizi. Bruno Fernandes'i düşündüğüm zaman şimdi çok düşünüyorum. Mesela Barış'ın olmadığı yerde o da çok çabuk oyuncu olmamasına rağmen Galatasaray takımına uyum sağlayıp Galatasaray'ın gücünü rakibine hissettirecek oyuncu profili.
0: Barış'ın mevkisinde oynamaz hocam, merkezde oynar.
2: Bruno Barış'ın mevkisinde oynar demiyorum ki ben sana.
1: Barış gibi.
2: Yani.
1: Sisteme uyar diyorsun Sertürlü.
2: Şey, Barış mı dedim? İlkay'dan bahsediyorum ben. Özür dilerim. İlkay

0: olmadı dedim ya, ilk ay olmadı. İlk ay olmadı ama Bruno Fernandes olur opozisyon.
1: Katılıyorum.
0: O zaman o rakibe gücünü hissettirir Galatasaray'ı. Şimdi o pozisyonda mesela Sara'nın ayrılma ihtimali de var herhalde, değil mi? Teknik bence göre. Galatasaray'ın oyununa katkı veren bir oyuncu bu. Her maçta, her girdiği maçta.
1: Ben de Sara'nın kalması gerektiğini düşünüyorum.
2: Evet, çok iyi oyuncu Sara.
1: Ha şöyle, 30 milyon euro. Ben rakam konusunda acımasızım, onu söyleyeyim. Ben Osimhen dışında bir kere öyle 30 milyon euroları geçti mi her oyuncu satılır. Osimhen zaten 75 verdin. Osimhen bir de Osimhen sende oldu mu forvet oyuncularının ligdeki önemini görüyoruz. Sezonu zaten 1-0 önde başlıyorsun. Yani atan ve tutan o iki istisna bende. Yani, Muslera ve Uğurcan buldum, bırakma.
0: Galatasaray oyun olarak düştüğünde Osimhen'e dayalı bir oyunla gitti Galatasaray belli bir müddet. Takım halinde düşmüştü yani Galatasaray.
2: Hatta Osimhen şampiyonluk direkt yani bir 6-7 haftalık sekans var. Neredeyse 1-0 Osimhen, 1-0 Osimhen o şekilde tabii, gitti. Tabii.
1: Ya geçen sezon baktığımızda Icardi ile arasında 1 ya da 2 gol fark vardır ligde ama şimdi golleri nicelik ve nitelik olarak ayıracağız.
2: Etki çok başka.
1: Beşiktaş deplasmanı Sané yaptı, ortaya attı gol Osimhen. Yine Fenerbahçe maçına gidelim. 1,5 ay top oynamadı hocam. Maça girdi. Osavi topu taca attı. Sırf Osimhen'le mücadele halinde yani. Rakibi kere çok ürkütüyor. Rakip stoperleri çıkartmıyor.
0: Asıyor abi.
1: Diziyle vesaire atıyor golü. Osimhen çok önemli. Sarı noktasında şuyum. Yani Ömer şöyle ifade edeyim. 30 milyon euro üstü teklif varsa değerlendirsin Galatasaray'ı. Ama kadroda kalacaksa bence zaten ben Torreira, Lemina, Sarı üçlüsünü bana ver. Ben ilk Sarı'yı 11'e yazarım. 8 numara Sarı'yı koyarım. Yanında Torreira'yı değişim dönüşümü oynar. Galatasaray'ın oyununa bence Sarı uyuyor.
2: Şunu diyecektim Mehmet de. Şimdi Lemina bence merkezde de stoperde de hocanın rotasyon için düşündüğü bir isim. Diyeceğim ama maaşı da çok rotasyonluk değil. Yani şimdi burada tekrardan hani taraftarın kızdığı muhasebeci profilini üstlenmek istemiyorum ama yani 3 milyon euroluk bir maaş da rotasyon için bana fazla geliyor açıkçası.
1: Singo'nun 4.8 milyon euro aldığı takımda Lemina 3 değil 3.5 alır, o kadarını söyleyeyim.
2: Yani Galatasaray, Lemina'nın menajeri gibi
1: konuşuyor. Galatasaray ne yazık ki orada
2: dengesizlik var.
1: Kantar'ın topuzunu kaçırdı mı diyeceğiz yani. Sanchez'in ücreti de o yüzden 4.3 oldu. Torreira da beklentiye girdi. Bu çok normal. Bu bakış açısı. Ben Sané transferinde ben Sané'yi eleştiriyorum. Nedeni şu, Sané 4-5 milyon euro oynamıyor ki 12 milyon euro alıyor. 12 milyon euro verdiğin oyuncu sana Barış Alper'den daha fazla katkı yapacak.
0: Yüzde
1: yoksa
0: Sané
1: Sané Barış Alper'den daha iyi oyuncu.
2: Doğru.
1: Kalkıp da Barış Alper Sané'nin iyi futbolcu ama hani aldığın rakam beklentiye verdiğin karşılık Salah gibi profiller senin çözümün. 2,5 milyon euro yıllık ücreti. 5-6 milyon euro bonservis verdin. Sağ bekte bence müthiş performans verdi. Ha Şampiyon Ligi seviyesi mi? Asla. Ama Süper Lig'de Salah'ı gayet senin işini gördü. Galatasaray biraz yani transfer modelleri işte Zaha'lar, Tete'ler, Ziyech'lerle başlanmıştı. Hep devam ediyor. Zaniolo da öyle bir denemeydi. Yani böyle maliyetli transferler. Singo. Ya Kafu değil bu arkadaş. Ben Singo'yu beğeniyorum bu arada ama şöyle 30 milyon euro bonservis, 5 milyon euro yıllık ücret.
2: Evet, Singo Galatasaray'ı şu anlamda biraz zorlamadı mı sence? Şimdi sağ bek mi stoper mi tam karar verilemediğinden bence hocanın kafasına da tam oturmadı bu durum. Ya da oturmuyor. Şimdi stopere biri alınacak, Singo var deniliyor. Sağ beke biri alınacak, Singo var deniliyor. Ama ikisinde de tam yok aslında.
1: Ben Şampiyon Ligi'nde sağ bekte çok iyi çıkartacağını düşünüyorum yine. Zaten Şampiyon Ligi seviyesinde Galatasaray'ın sağ beki Singo olma ama Süper Lig hocam da Fenerbahçe'de çok şahidi. Ön tarafa destek veren bek önemli. Yani Sallay'ı bence Süper Lig'de şifre sokan
0: bir hocam. Numara. Disiplinin tarifi. İnanılmaz irade oyuncusu yani.
1: Singo'daki tek problem hocam benim gördüğüm haricinde dörtlünün stoperinde çok savruk. Yani kafa topları Göztepe'nin attığı gol geliyor aklıma. Yani orada onu çok dengelemeniz gerek ama dediğim gibi sadece ücretine takılıyorum. Yoksa oyuncu fizyolojik olarak özel bir oyuncu.
2: Zor biliyor musun plan yapmak? Yani tabii. Teknik heyet için de zor yani.
1: Tabii. Ben onu şöyle anlatayım hocam. Galatasaray geçen sene hem sağ bek transfer etmek istiyordu hem stoper. Hatta gündemdeki isimlerden biri Akanji'ydi.
2: Doğru.
1: Okan Hoca dedi ki bana Singo'yu alın. Hem stoper oynar hem sağ bek oynar. O yüzden Galatasaray Aston Villa'nın elinden kaptı Singo'yu hatta. Yani Aston Villa'nın transfer edemediği bir oyuncu Singo ya, ama.
2: Akanji müthiş bir oyuncu ama şimdi Davinson olduğu için de muhtemelen hoca böyle tercih etti.
1: Singo'yu yarın yani gelecekte satma ihtimali fazlasıyla var.
0: Bence Galatasaray'ın ön tarafta pası hızlandıracak oyuncu ihtiyacı var.
1: O en önemlisi hocam.
0: Şimdi eğer Osimhen'in yanına bir santrafor düşünülüyorsa Öyle dediğim gibi

0: muhakkak bağlantı rolü ön planda olan bir oyuncu olması lazım. Bir. İkincisi topu önde tutacak bir forvet şeyi de var yani.
1: Yalnız şu görüntülerden şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Gabriel Sara biraz üst vücut çalışmış bence.
0: Ama bu çocuk
1: yani şey ya. Bunun yanlış anlaşılmasın. Kilo aldığı açısından söylemiyorum. Oyuncuların böyle gelişimleri oluyor bazen böyle aralıklarda. Yani muhtemelen üst bedeni daha fazla güçlendirici çalışmalar yapmış.
2: Bir de kolsuz tişört tabii. Deşifre oluşturacak.
1: Ne geldi aklına? Kamerun 2002 forması değil mi? Evet. Peki. Yavaş yavaş tamamlayacağız bu saati. Değerli izleyenler, araya gidiyoruz ama birçok önemli transferi saat başında konuşarak geri döneceğiz.
3: Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sağ ayağına. Can Uzun'dan harika bir gol.

pas. Bitsudoğan'ın koşuyoluna. Bitsudoğan.

Nathaniel Brown battı kaleye. Brown vurdu.

Can bıraktı. Çok güzel paslaşma Can Uzun. Nefis bir paslaşma. Şaibi ve Can bu kez Can atıyor.

0: Transferde az gol sezonu başladı.
1: Saat 13'te Fenerbahçe değerli izleyenler yeni teknik adamını duyuracak ama tabii ki bir sürpriz var gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: Herkes konuşur, sosyal medya çalkalanır ama gerçeği sadece az gol bilir.
1: Günlerdir tek bir isim üzerinden konuşuluyordu aslında ama Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: En doğru kulis bilgileri, özel haberler ve biten transferler anında az spor ekranında.
1: Yaklaşık bir saat sonra da resmi açıklamayı göreceğiz.
0: Heyecanı ilk elden yakalayın. Gözünüzü az spordan ayırmayın.

0: Transfer raporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bu saat dilimle Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe'de konuşulan çok transfer ama listenin başında tek bir isim var. O da Mason Greenwood. Zafer Hocam, Fenerbahçe taraftarı yani sürekli böyle Mason Greenwood'un açıklanacağı anı bekliyor. Hani şimdi artık cep telefonlarını daha çok kullanıyoruz. Sadece bilgisayar kullanıyor olsak şöyle bir örnek verecektim. Hani Fenerbahçe taraftarı F5'in başında bekliyor diye, ama öyle bir durum da yok şu anda. Genelde tabii artık telefondan takip ediyoruz her şeyi, ama 14 Temmuz'da Marsilya'nın fil dişi kampı olacak. Fil dişi sahillerine gidecek Marsilya. Mason Greenwood'un Marsilya'nın fil dişi sahillerindeki kampına katılmak istemediği gelen haberler arasında ve birkaç gün içinde de bu transferin artık nihai biçimde sonuçlanması bekleniyor. Ama henüz ıslak imza atılmış değil.
1: Son antrenmana da çıkmadığı söyleniyor. Ona bunlar da Fenerbahçe camiasını
0: çıkmıyordu antrenmanlara yani,
1: umutlandırıyor. Ama yani Greenwood transferi tamamlanırsa bu sadece Süper Lig için değil, Avrupa için de çok ses getiren bir hamle olur yani. Şimdi bazı takımlarda bazı oyuncular geldiği zaman o kariyeriyle, ismiyle takıma bir anlam kazandırır.
0: Evet.
1: Greenwood da öyle bir çocuk. Sahadaki kalitesinin tartışılmayacağı bir oyuncu.
0: Kesin.
1: Tabii transferin son aşamaya geldiği yönündeki haberler evet camiayı umutlandırıyor, mutlandırıyor. Ama çok da kolay olmadığı bir gerçeği var. Çünkü o Atletico Madrid abicim, Fenerbahçe kime şey yaparsa, transfer için yanaşırsa hocam, hemen o da.
0: Yok şöyle, Atletico Madrid konusu biraz sadece hani dedikodu diyeyim. Çünkü Atletico Madrid Kanginli'yi aldı Paris Saint Germain'den. Yaklaşık 40 milyon euro ödediler. Simeone'nin de Greenwood'dan ziyade hani merkezleşebilen ve savunma katkısı da yüksek olan bir oyuncu alma isteğinin olduğu konuşuldu. Zaten onu aldılar. O yüzden ben Kanginli'yi geldikten sonra Greenwood transferini çok olası görmüyorum Atletico Madrid'de.
1: Ya enteresan şeyler var. İstatistikler.
0: Fenerbahçe'nin rakibi Roma aslında, ama Fenerbahçe tabii oyuncuya daha yüksek bir maaş önerdiği için o anlamda öne çıkıyor. Evet,
1: cezbediyor oyuncuyu.
0: Tabii ki.
1: Şimdi Fenerbahçe kaliteyi artırma adına doğru hamleler yapıyor. İlk 11 seviyesini güçlendirecek bir oyuncu profili Greenwood'dur. Bizim ligimizin dinamiklerine baktığın zaman büyük katkı sağlayacak oyuncu. Ama bugün bir arkadaşım söyledi bana, performansın müthiş olmasına rağmen büyük maçlarda çok etkin rol alamadığını söyledi. Yani şimdi olası Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon maçlarında rol almayacaksa zaten Anadolu takımlarını birazcık vitesi arttırdığı zaman Fenerbahçe çok rahat geçebiliyor.
0: Şöyle söyleyeyim, hemen ekleme yapayım hocam. Tabii taraftarlardan da geliyor. Yine arkadaşlarımdan da geliyor. Bizim Altay da yazmış. Kanginli'yi resmi olarak açıklanmadı diye. Açıklanmadı ama hani Atletico Madrid'e çok yakın İspanyol kaynaklar transferi yazıyor mu?

0: muhtemelen resmen açıklanacak. Evet, resmi imza orada da yok ama Atletico Madrid Kangin Lee'yi alacak.
1: Evet, yani şimdi bizim ligimize gelecekse Greenwood gibi kaliteli oyuncular gelsin. Ligimize renk katar. Ligimizin kalitesini artırır. Şampiyonlar Ligi'nde rekabet edebilecek fiziksel ve atletik bir kadro oluşturma isteği doğrultusunda çok yerinde bir transfer olarak hocam, görüyorum ben onu. Greenwood'la
2: ilgili şunu söyleyeyim. Tabii bilmiyorum hani hangi arkadaşınızla konuştunuz ama bu sene Şampiyonlar Ligi maçlarında çok iyi oynadı. 3 gol 1 asisti var 8 maçta. Yani onun dışındaki oyun performansı da çok iyiydi. Yani Avrupa arenasında hatta 1 numaralı arenada çok önemli işler imzaladı.
1: Fransa'daki önemli takımlarla acaba o istatistiğe bakma şansım var mı?
2: Paris Saint-Germain maçları.
1: Ne onda oldu? Mesela
2: Paris Saint-Germain herkesi rahat geçtiği için yani biraz Marsilya son yıllarda bu sezon işte geçtiğimiz sezon Lens zorluk çıkardı ama yani
1: ben de
2: şöyle,
1: hatta şöyle cevap verdim Ömerciğim.
2: Rennes kaybetmiş, çok pardon hocam. Hı. Orada bir skor katkısı yok. Lyon'a kaybetmiş, yine orada bir skor katkısı yok. Paris Saint-Germain'i 1-0 yenmiş Marsilya ama bir skor katkısı yok. Yani gol asist olarak söylüyorum bunları. Onun dışında yine baktığımda Marsilya'nın şöyle dikkat çekici maçlarında Lille deplasmanı kaybediyor Marsilya, skor katkısı yok. Lens'a karşı sahasında 3-1 kazanıyor, skor katkısı yok ama 32 dakika oynuyor orada. Hmm. Paris Saint-Germain'e deplasmanda Marsilya 5-0 mağlup oluyor, skor katkısı yok. Lyon 3-2 yeniyor sahasında, skor katkısı yok. Deplasmanda Lille mağlup ediyor, skor katkısı yok. Fransa Ligi'nde böyle yani Lille, Lyon, Paris Saint-Germain maçlarında doğru tabelaya asist ya da gol yazamamış.
1: Ben de hatta
2: ama
1: şöyle
2: Şampiyonlar
1: bir
2: Ligi'nde de yani 8 maçta 3 gol 1 asist ki oyun performansı da çok iyiydi sadece tabela değil. Hiç fena değildi bence.
1: Ben de şöyle bir mecazi olarak yaklaştım. Zaten Fenerbahçe'nin Anadolu takımlarına karşı sorunu var dedim. Orayı çözsün yetiyor. Şimdi kaybedilen puanlara baktığın zaman hep alttaki takımlara puan kaybeden Fenerbahçe profili var. Öyle olduğunda da hem takımı güçlendirecek hem ilk 11 seviyesinde takıma direkt katkı sağlayacak bir adam. Hatta ben fiyatı filan da çok fazla pazarlık yapılmadan alınması taraftarıyım. Çünkü o vereceği performansla ondan sonra daha üstüne aldığının hemen hemen iki katına neredeyse satabilecek bir potansiyel olan oyuncu yani. Bizde de çok fazla kaç senelik anlaşılırsa anlaşılsın 1-2 sene en fazla kalır diye düşündüğüm oyuncular.
3: 24 yaşında hocam en az 3 transfer dönemi daha önünde evet, futbol kariyeri var.
1: Yani şimdi bunun fiziksel özellikleri, çabukluğu, ya hırsı, isteği, arzusuna baktığın zaman bizim ligimizde hakikaten özel bir hikaye yazar yani. Onun için Fenerbahçe bu kadar özlen beklentilerin karşısında bence çok planlı, diğer geçmiş senelere nazaran daha planlı bir transfer politikası yürütüyor diye düşünüyorum. Daha olumlu. Onun için Fenerbahçe adına ben daha da takviyenin geleceğini düşünüyorum. Santrafor bölgesine mesela.
2: Santrafor'da da Mateta yazılıyor.
1: Kim?
2: Mateta.
1: Yani o Dortmund'dakinden ümidi kestiler herhalde. Bissouma mıydı?
2: Girassi. Ya Girassi ile ilgili sanıyorum hocam biraz fazla temsilcisi var Girassi'nin, böyle sorunlar var.
1: Evet,
2: öyle söyleyeyim.
1: Ya, enteresan yani o da.
3: Mateta finalde gol atmadı mı?
2: Mateta konferans ligi finaline gol attı. Zaten attı. Çok iyi sezon geçirdi. 6 yıldır Crystal Palace'da oynuyor. Daha önce Mainz'da oynuyordu. Fransa milli takım kadrosunda. Ha şöyle söyleyelim yani Fransa milli takım kadrosunda olmak da çok çok üst seviye. Ne kadar oynamasa bile. Çünkü Doué, Mbappe, Dembele, yani Çerkin'in bile Olise. Neredeyse Olise. Çerkin'in süre alamadığı bir Fransa milli takımından bahsediyoruz
3: sanki
2: yani.
3: Son maç girdi oyuna böyle girdi, karşı karşıya cepheden şutu vardı.
2: Bir tane fırsat buldu.
3: Hocamla çok forvet konuştuk hocam. Lukaku olmaz mı bizim ligi? Eze gol
1: olmaz
3: atmaz
1: mı?
3: Mı?
1: Bak eğer Trossard'ı alacaksa ben geçen Eşik Ömer'le de yine konuştuk. Dedim ki Lukaku'yla Trossard'ı aldığın zaman uyum sürecini de atlatmış olur. Birbirlerini
2: şöyle,
1: tanıyan oyuncu.
2: Beşiktaş bölümünde geleceğiz ama ben o gün de söylemiştim. Ya Vlahovic tamam da Lukaku bir benim kafamı karıştırdı demiştim yani.
1: Lukaku defans

0: defansı da karıştırır. Ömer'im sadece senin kafanı karıştırmaz. Savunma. Defansı da karıştırır. İşte ligi de karıştırır.
1: 90 dakikalık performansa bir bakmak lazım. Evet. Beşiktaş oyuncunun raporlarını istemiş ama dediğim gibi konuşuyoruz Beşiktaş
2: bölümünde. Lukaku'ya şuradan geldi. Mate'de de baktığında yıpratıcı forvet. Yani bizim ligde iş yapacak forvet. O anlamda söyledim.
1: Ama aynı zamanda Mehmet Mateta'nın hani yıpratıcılığının yanı sıra onu da teknik kalitesiyle çok iyi birleştiren bir santrafor.
2: İyi oyuncu. Vedat Muriç zaten ikinci opsiyon olacak. Greenwood çok iyi transfer. Şöyle yani Zafer Hocam konuşurken görüntüler Greenwood'un golleri o bile oyuncunun çok iyi oyuncu olduğunu gösteriyor. Yani oyun yelpazesi çok geniş. Ceza sahası dışından şut var. Bir kere çift ayak kullanıyor. Kolay değildir o kenar forvetler için. Artı forvetleşebiliyor. Dribbling'i var. Komple hücum oyuncusu Greenwood. Yani bu ligin şifresi gelirse Fenerbahçe adına hatta Galatasaray'da bir 10 numara transferini bekleyeceğiz. Muhtemelen sezonu transferi olacak Süper Lig'de Greenwood. Öyle bir isim.
1: Öyle görünüyor.
2: Ki Hakan Safi ilk adım atmıştı. Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin işte Hakan Çağlıoğlu, Merih değil Greenwood için doğrusunu yapıyor bence Aziz Yıldırım'da. Yani oradaki tercihini. Sonuna kadar şartları zorlayacak Fenerbahçe. Çok iyi transfer çünkü hani biz Fenerbahçe'yi hep forvet üzerinden okuduk ama yani hocamın düşüncesini de merak ediyorum. Tadiş dedim. Kenar forveti de Fenerbahçe'nin şöyle geçtiğimiz sezon belki nereyle Kerem istatistik olarak o katkıları yapmış olabilir ama yani Greenwood başka seviye.
0: Çok.
2: Ya da oyun gücü de önemli. Orada Kerem Nene'nin çok oyun gücünden bahsedemeyeceğim ben. Yani zorluk sayısı yüksek maçlarda çok Nene piyasada yoktu. Nene biraz daha böyle Anadolu maçlarında en ön plana çıktı. Hat-trick yaptı vesaire. Fenerbahçe'nin kadrosunu çeşitlendirilmesi gerek. İyi bir merkezi vardı zaten. Kante, Gündoğdu, İsmail'le. Şimdi anladığımız kadar İsmail Kartal, Fred de tekrar kazanmaya çalışıyor o merkez sağlamlaştırmasına. Şikrinyar, Osavolde'ye Nathan Ake'yi eklediniz. O da sakatlık problemi yaşamazsa.
1: Olmazsa Şikrinyar Ake gidecek gibi orası.
2: Tabii. Osavolde'yi sol bekte kullanabilirsiniz bu arada. O da bir opsiyondur.
1: Peki şunu sorayım Mehmet sana. Şimdi Mateta bugün hani gündeme daha çok düşen bir isim oldu ama Fenerbahçe'de uzun zamandır konuşulan bir Oli Watkins gündemi de var.
2: Aston
1: Villa oyuncusu. Şimdi Watkins zaten çok iyi sezon geçirdi. Aston Villa ile birlikte. Tabii milli takımda. Ve Aston Villa ile birlikte İstanbul'da Avrupa Ligi'ni kazandı. Şu açıdan soracağım sana. Yani tabii ki soru hani birbirlerinin ikamesi olan oyuncular değil ama İsmail Hoca'nın oyun planını düşündüğünde genelde 4-2-3-1'den vazgeçen bir teknik adam değil ama şimdi Vedat ve Mateta daha çok hani biri diğerinin yerine oynar gibi. Yani ikisinden bir tanesi oynar gibi görünüyor. Ama Oli Watkins hani Vedat'la olsun ya da başka bir pivot santraforla olsun onunla da birlikte oynayabilen ya da yeri geldiğinde sol kanada da hani koyabileceğiniz ya da kanatlara da koyabileceğiniz bir oyuncu profili. Sence Fenerbahçe hangi oyuncu tarzını tercih etmeli Vedat Muriç elindeyken onu sormak istiyorum.
2: Mateta'yı şu yüzden çünkü Greenwood da var. Yani Fenerbahçe'nin elinde bu arada Asensio ile Kerem Aktürkoğlu artı Talişka da var. Yani Fenerbahçe'nin ileri ucundaki oyuncunun servis yapması gerek. Vedat onları yapıyor. Yani Vedat'la oynadığınız zaman Fenerbahçe'nin Galatasaray ile hemen hemen aynı sayıda gol attı neredeyse.
3: Sırtı dönük oynayabiliyor.
2: Galatasaray daha iyi kalecisi vardı işte Uğurcan'la. Daha az gol yedi. Şampiyon oldu. Yani senin sonra cevap olsun. Greenwood'un olmadığı denklemde Watkins hayır demezdim. Hani hücum çeşitliliğini çeşitlendirme adına ama şimdi Asensio muhakkak olacak o planlamada 11. Greenwood zaten sana artı 20 gol vaat ediyor. Kerem Aktürkoğlu her şeye rağmen skorer bir oyuncu. Ki Kerem'in Fenerbahçe'deki en büyük eksikliği sırtı dönük oynayan bir forvetle oynamamasından dolayı hep oyun gücünü göremedik.
1: Doğru.
2: Galatasaray'da Icardi ile oyunları vardı. Benfica'da Pavlidis'te. Ben biraz daha Vedat Muriç profiline yakın forvet tercih etmesi gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin.
1: Yani acaba hani dedim çok sisteminden vazgeçen bir teknik adam değil ama Zafer Hoca'yla da zaman zaman yayınlarda konuşuyoruz bunu. Bazı maçlarda Süper Lig'de 4-2-3-1'den ziyade
3: 4-1-3-2.
1: Aynen öyle hocam. 4-1-3-2 olur mu? Buna yönelir mi olur teknik adamlar? Ya da Fenerbahçe geçen sezon hani bazı takımlara işte Kasımpaşa gibi, Antalyaspor, Karagümrük gibi takımlara puan kaybettiğinde ya da birkaç yıl önceye gidersek işte Giresunspor, İstanbulspor maçlarında puan kaybettiğinde acaba bunları düşünüp İsmail Hoca dönem dönem çift santroforlu bir oyunu tercih edebilir mi diye düşünmeden geçemiyorum.
0: Bence 4-1-3-2 temel diziliştir. Her tarafa dönebilir. Büyük takımlarda bunu uygulamalıdır abi. Sen hele hele kendi sahanda

0: daha çabuk erken skoru elde etme adına çift santiforla gayet rahat başlayabilirsin.
1: Ha, şu var. Şimdi, 4-1-3-2'de ön bölüm solda Kerem, örnek veriyorum, merkezde Asensio, sağda Greenwood olacaksa
0: Talisca gitti.
1: Şöyle, Talisca muhtemelen çoğu senaryoda gidecek gibi hocam. Belki ligin ilk başlarında forma giyebilir ama santrafor transferi yetişmezse. Şimdi tekrar sayayım ben. Sağda Greenwood, merkeze Asensio, solda Kerem. Önlerinde diyelim yeni gelecek santrafor ve yanında Vedat Muriç. Evet. Şimdi 5 ön oyuncusuyla oynayacaksan, savunma yardımları çok kuvvetli olmayan 5 oyuncu. Bu kez merkezin önündeki oyuncu kim olacak? Bu birinci soru.
0: Stop şey, defansın önündeki oyuncu.
1: Çok pardon, doğru söylüyorsun hocam.
2: Prime Kante taşır hani oraya.
1: Prime Kante taşır. Diyelim ki Kante prime performansına çıkabilir mi? Çıkabilir ama bu yani Gendouzi'yi, İsmail'i, Fred'i de bu sefer hani kulübe de mi oturtacaksın? Böyle bir problem de doğuyor aslında.
0: Benim İsmail'im hepsini yaptığı işi yapar bir kere. Ama Gendouzi de enerjik, dinamik olduğu için o da agresif topa sahip olup topla birazcık da olsa alan kat eden adam olduğu için orada teknik direktör düşünecek, İsmail düşünecek onu.
2: Hocam ama ben şimdi, çok değişeceğini düşünmüyorum. Ha? Yani İsmail Kartal 4. kez Fenerbahçe'ye geldi. İsmail Hoca da hani işte 3. gelişinde şampiyonluk ettiğini düşünüyor. O sistemi bence bozmayacak. Çünkü 2. Pereira'dan
0: yani
2: devraldı.
0: Defans önünde 2 tane oyuncuyla oynayacak.
2: 4-2-3-1 yani. Hatırla hocam yani. Tamam son evet. Takımı Tadiçlerin, Cekoların, Şimanski'nin olduğu takım çok iyiydi ama onun öncesi takımı da hatırlatacağım size. Mesut Özil ve Ozan Tufan'ı göndermişti. Mert Hakan'la, İrfan Can'la, Rossi ile Serdar Dursun da oynuyordu. Yani
0: evet, evet.
2: Aslına bakarsak hani Okan Hoca'nın şu an Galatasaray'da oynattığı sistemi ben o yüzden çok sistem değişikliği yapacağını düşünmüyorum.
0: Ama bak, olası Talisca'nın oynadığı oyunu taşıyabilmesi için önüne, yanına, sağına, soluna, ondan sonra fiziksel kapasitesi yüksek oyuncu koymak zorunda zaten. Yoksa Talisca'lı bir Fenerbahçe'yi düşündüğün zaman arkasında bir tane kontrol oyuncusuyla olmaz. Zaten olmaz yani. Asensio profilde değil. Onun da oynadığını düşünürsek ikisi bir arada hiç olmaz. İsmail'in oynattığı oyun ama ya bak, yüksek bireysel kaliteye sahip oyuncular aslında tek başına başarının garantisi midir? Çok fazla değildir. Onların için şimdiki futbol artık o kadar karmaşık bir hale geldi ki. Şimdi tamam, Greenwood'un mesela kalitesinden bahsediyoruz değil mi? Ama bu çarkların yerine oturabilmesi için de ince ayarların yapılması lazım. Şimdi biz burada söyleyebiliriz, tek kontrol oyuncusuyla oyna, çiftle oyna filan. Hayır. Şimdi olası forvet, kaliteli forvetlerin savunma zafiyetleri vardır. Doğru mu?
1: Çok doğal olarak.
2: Hocam Kerem Aktürkoğlu'nun bütün kariyeri sol beklere eleştirdik biz, Kerem Aktürkoğlu'nu Galatasaray'da. Geçen sene Fenerbahçe'ye sol beklere eleştirdik. Böyle evet. Bir handikap var.
0: Şimdi Greenwood da öyle. Talisca dönmez, Kerem dönmez, Greenwood dönmez, Vedat gelmez. Asensio zaten gelmez. Otomatikman eğer ki hücumdayken defans güvenliğini garanti altına almak istiyorsa senin söylediğin gibi iki tane kontrol oyuncusuyla
1: çünkü
0: oynar.
1: Bu dediğin senaryoda hocam ön beşiyle arka beşi ayrı şehirlerde yaşıyor gibi oluyor yani.
0: Araya metro hattı lazım
1: gibi.
0: O metro hattı
2: hocam peki bak, Kante, Gendouzi, İsmail yüksek üçlüsünün ikisi sağda olur. Fred desen sizden ikili kim olur tahmininiz? Yani Kante, Gendouzi, Fred, İsmail Yüksek, 4 oyuncu var. Bu 4 oyuncunun ikisi önce hangi ikili olur?
0: İsmail ile Fred olur. Hocam, bunlar hem
1: Gendouzi ile Kante'yi
0: savunurlar hem üretmeye ben de Kante Gendouzi diyorum.
1: Ben de aynı fikirdeyim.
2: Ben Kante Gendouzi olacak diyorum. Hocanın Kante düşüncesini Gendouzi anlıyorum. İsmail Yüksek'in oynaması gerektiğini ona evet. Hemfikirim. İsmail bence de oynamıyor ama bence hocanın tercihi Gendouzi ile Kante olacak.
0: Şimdi fark yaratabilmek için Sayın İsmail Kartal ne yapacak? Yüksek skorlu maçlar elde etmeye çalışacak. Onun için orta sahadaki bir tane de iki oyunu birden oynayabilen hem Fred geçiş hücum Fred. Fred'i bir kere tercih edeceğini düşünüyorum. Öte yandan başta İsmail'i tercih edeceğini düşünüyorum ama form grafiği de çok önemli.
2: Sakatlık Gendouzi, vesaire evet. Tabi.
0: Gendouzi bir adım önde olur, o zaman onu koyar. Kante'yi ben çok düşüneceğini zannetmiyorum. Büyük oyuncu. Yaşına rağmen hele hele ligin sonuna doğru yükselen bir performansı var.
2: Beşiktaş maçı çok önemli.

0: Ne doğrultusunda?
1: Şunu sorayım hocam. Çok oyuncuna gitmesi lazım. Hem yerli hem yabancı olarak. Bugün ikinci hazırlık maçını oynadı Fenerbahçe. 4-0 maç bitmek üzere. Cengiz gol buldu. Sidiki Şerif ikinci yarıda girdi. 2 tane gol buldu. Musaba gol buldu. Yani bu 3 oyuncu da, gol bulan 3 isim de belki de önümüzdeki yıl Fenerbahçe'de olmayabilir.
0: Evet.
1: Ama ilk hazırlık maçına da bakıldığı zaman tamam, belki Admira Baker hani Avusturya ikincilik takımı ama Cengiz kalsın, Fenerbahçe bir şekilde verim alır. Musaba'dan verim alınabilir ya da Sidiki Şerif gelecek santroforlarla birlikte kadroda kalmalı der misin bu isimlere baktığında?
0: Demem. Niye demem biliyor musun? Abi yeterince artık şans verildi ya. Bak Cengiz'in var olan yetenekleri bizim ligimiz için hayda hayda fazla. Ama performans yok abi. Yani geçmişinle yaşamıyorsun ki futbolda. Bugünün var abi. Şimdi Cengiz'i ne yaptı Beşiktaş takım? Bir sene sabretti Sergen Hoca. Ne oldu? Ya 30 küsür maçta bir tane gol atacak. Kusura bakmayacak abi.
1: 5 gol 4 asist.
0: Oynamış.
2: O da ilk 4-5 maçını çok attı. Evet, Başakşehir evet. Maçını ilk kazandırdı. Attı, sonra sanırım penaltı aldı. Samsun
1: maçı evet.
2: Başlangıç
1: evet.
2: Maçları.
0: Yok abi yok. Bu tür oyuncularla bak. Bu tür oyuncular bu dakikadan sonra Fenerbahçe'yi büyütemez abi. Bekle ki Cengiz sahada performans versin. Niye bekleyeyim abi ben? Bir sene içerisinde şampiyon olmak zorundayım. Yoksa bir daha seçim var, seçilemem. Böyle de bir gerçek var. İsmail Kartal. 4. sefer gelmişsin. Şampiyonluğun yok. Yeniden tercih edilmişsin. Bu sene artık yok. Şampiyon yapmak zorundasın takımı. Eldeki mevcut seni büyütemeyeceklerle ayrılacaksın abi. Bunlarla ben buna şans vereyim. Ya ben var ya şimdi İsmail Kartal yerinde olayım. Şu maçlarda oynatmam bile. Abi ben bakarım öbür oyunculara. Ben elimdeki mevcut kadro dinamiklerle kendi düşündüğüm oyun sistemime dair kimler uygun onlarla devam ederim. Ya tutarsa olmaz abi. Şimdi son dakika vakit geçirmek için oyuna alınan İrfan Can'dan ne beklersin abi şimdi? Tempolu oyunda kayboluyor. Geçti ilk geldiğinde dönemde iyiymiş, iyi kullanmış, şu bu filan. Yok abi bugün. Onun için şimdi ben niye onlarla uğraşayım tekrar?
2: Kasımpaşa'yı da hocam çok pas geçti. Orada da ben İrfan Can değil o. Beneciyak tuttu kümede Kasımpaşa'yı.
1: Doğru.
2: Mesela İrfan Can'ı burada bence Ömer izinle hani bir beyin jimnastiği yapalım lütfen istiyorum. Şundan dolayı 10+4 kuralını ben Galatasaray'ı takip eden biri var. Galatasaray üzerine çok konuştum ama yani Galatasaray'ın dediğim gibi 9 yabancısı vardı. İlk ay devam etmezsin. Bir tane var hakkın. Lemine'yle devam etsen bile. Fenerbahçe için bence bir düşünelim. Nedeni şu, yabancı sayısı çok fazla. Tabii. Artı 4'ü unut. 10 yabancısı kim olacak? Yani mevcut kadro şimdi bak. 10 yabancıdan bir kere Vedat Muriç yeni transferinde Kosova Türk vatandaşı olsa da bildiğim kadarıyla yabancı statüsünde oluyor Vedat Muriç.
1: 23 yabancısı var.
2: Hayır şunu aslında o 10 yabancının bankolarını sayalım istiyorum. Vedat bankolardan biri. Asensio bankolardan biri. Gendozi bankolardan biri bak. Fred ve Kante demiyorum.
1: Doğru.
2: Bu arada hani 3 etti. Şikrinyar
1: 4.
2: Ake
1: 5.
2: Bence Semedo da sağ bek transferi yapmaz herhalde Fenerbahçe 6.
1: Ben de öyle tahminim. Ederson'un da bence.
2: Kaleci 7.
1: 7 evet.
2: 8'e de bir sol bek yazalım Arşı ama Osterwold'e ama Brown.
1: Doğru.
2: Yani o noktada şimdi hocam Fred dedi Kante dedi ama hakikaten şundan dolayı hocam şimdi forvette konuşuyoruz ya işte Giresi ile Watkins'i hakikaten yani 10+4 kuralı bence en çok Fenerbahçe'nin başını artacak.
0: Tabii.
2: Artı 4'te evet Nene uyuyor. Yine Brown Şerif uyuyor.
1: Brown uyuyor.
2: Şerif uyuyor ama 10 yabancı anlamında hani şunu demeye çalışıyorum aslında. Ama Fred, ama Kante sürpriz ayrılıklar kaçınılmaz olacak gibi Fenerbahçe'de. Yani mecbur kalacaklar.
1: Aynısını
2: Musaba'ya yer kalmıyor.
1: Tabii. Yok.
2: Greenwood saymadık bu arada.
1: Greenwood 24. imza olacak olursa. Çünkü giden yok şu anda.
2: Yani. O ciddi problem hocam yani. Şimdi Fred diyorsunuz ama yer kalmıyor. Çok basit matematik hocam bak şöyle sayıyorum. Savunmadan başlıyorum hocam.
0: Düşünüyorum ben.
2: Ederson 1. 2 tane stoper banko olur. Ake ile Şikrinyar 3. Osterwold'i de sayıyorum. 4. Semedo'yu saydım 5.
1: Bütün savunma hattı zaten yabancı olacak muhtemelen.
2: Gendozi'yi saydım 6. Fred ve Kante'yi saymıyorum bak.

0: Greenwood diyorum 7, Asensio 8, Vedat Muriç 9, yeni gelecek forvet 10. 10 yabancı oluyor.
1: Zaten.
0: Yani Fred'e yer kalmıyor. Örnek veriyorum.
2: Doğru doğru.
0: Artı 4'te de mecbur Brown'u kullanacaksın mesela uyduğu için. Biraz Fenerbahçe'nin yabancı konusunda bayağı zorlayacak hocam.
2: Bu kural çok zorlayacak, evet. Yani şimdi Galatasaray ile Fenerbahçe ligde bireysel kalitesi en yüksek takımlardan ikisi. Yani böyle bu açıdan o 10 artı 4 kuruluna göre o bireysel kaliteden ödün vermek zorunda bile kalabilir. Yani.
0: Hocam şundan dolayı Ömer özür dilerim.
3: Bir daha hatırlatayım Mehmet. Tabii. Çok pardon, ufak bir hatırlatmam var. Az önce söyledim ama maç tamamlandı. Fenerbahçe hazırlık maçında Polonya'da Pogon'u 4-0 mağlup etti. Onu da söyleyelim. Golleri de ikinci yarıda Sidiki Şerif attı iki tanesini. Cengiz ve Musaba ilk yarıda golleri atan isimler.
0: Üçü de onu da Fenerbahçe ile sezona girmezse yok, şaşırmayız.
2: Evet, yok evet, baba yok hükmünde sayarım onları bak.
0: Üç, ya şundan dolayı yabancı kuralını çok vurguluyorum hocam. Şundan da şimdi Galatasaray'da konuşurken ne demiştim Ömer? Kaleci Uğurcan, sol açığın Barış Alper, stoperin Abdülkerim, Eren'i, İlkay'ı, Yunus'u pekala kullanırsın.
3: Tabii, tabii.
0: Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'le Kerem Aktürkoğlu dışında bank 11 olabilir. Hocam neyin fikri? Ben artık İrfan Can Kahveci'nin çok yok, 11 olabileceğini düşünmüyorum. Veya Cengiz'in kalabileceğini. Yani Fenerbahçe'nin o anlamda hani Galatasaray'dan bir yabancıları fazla. İki yerli oyuncusu çok yok ilk 11'e. Gözü kapalı dediğim gibi hani.
3: Yani şu Çağlar da bence.
0: Çağlar artık bu bence olmaması gerek.
2: Onlar filan Çağlar Mağlar. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Milli takımda iyi performans göstermesine rağmen Mert Müldür bile abi. Yok abi.
0: Yok Mert konusunda katılmıyorum hocam. Bence olur.
2: Valla ben şampiyon yapmaz mı Fenerbahçe abi? Şampiyon yapacak oyuncular
3: değil. Şunu sorayım hocam. Oğuz Aydın'a Beşiktaş ilgisi var. Sence Fenerbahçe Oğuz'u bırakmalı mı?
2: Oğuz'dan yeterince faydalanamadığını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Çocuk da biraz işine kapanık çocuk herhalde abi. Ya çok mu zor? Bu adamı al odana iki besle bir şımart bir başına okşa sal şey çayıra.
3: Yapılıyordur belki hocam.
2: O herif şey gibi soğuk adam ya. Buz adam. Belli o mental olarak
0: hocam, bek kendisine alaka mı bekliyor. Hocam bek oynamaz
2: abi, her
0: mı?
2: Şey oynar. Oğlan bak atağa kalkıyor. Aynı tempoda geliyor. Sağ bek. O kanada kadar defansa geliyor abi çocuk. İnanılmaz bir fizikselliği var.
3: Bu arada Fenerbahçe tabii ki %99.9 oynamayacak ama çok da üçlüye yatkın bir takım oldu. Yani Ake, Şikrinyar, Osterwolde, onun dışında zaten hani Ederson gibi bir kaleci, merkezde Kante, Gendouzi.
0: Mourinho oynattı üçlüde Oğuz'u, Kostiç'le.
3: Oğuz.
0: Ben Oğuz'un çok iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum ama sayamadık. Giremedi Fenerbahçe'de o rotasyona.
2: Saydığımız deminki oyuncuları kazanmak adına çok şey kaybedeceğini düşünmeli Fenerbahçe. Olmaz abi, bunlarla devam etmez. Bak Aziz Başkan var ya, çok zeki bir başkandır ha. Hem o 10 artı 4 kuralına göre o planlamaları oturduğu yerden yapar bak. Ciddi söylüyorum ha. Öngörüsü çok iyidir. Oyun şeyi zekası iyidir.
3: Peki şunu sorayım hocam sana. Şimdi neredeyse bir aydan az kaldı Süper Lig'in başlamasına. Çağlar'ı konuştuk. Cengiz'i konuştuk. İşte başka yerli isimler de var. Şimdi tek tek saymayayım. Uzun
0: Bartu
3: sürer.
0: Var.
3: Ha, Bartu var. İşte yabancılarda Greenwood'un imzası an meselesi. Oldu 24. Santrafor geldi 25. Bu transferler olacak zaten. Şimdi hem minimum şartlarda 14 tane oyuncuyla yolları ayırman lazım. Pardon 11 tane oyuncuyla yolları ayırman lazım. Bir de buna yerli isimleri dahil edeceksin. Hocam Fenerbahçe'nin şu anda aşağı yukarı 14-15 tane oyuncuyla hani yolların ayrılması gibi bir senaryo var ama bir aydan da Süper Lig'e az kaldı. Nasıl yapılacak bu planlama?
2: Net cevap vereyim. Fenerbahçe'de Sayın İsmail Kartal şampiyon olmanın denklemini çözmek zorunda. Bütün bunları o çözecek abi. Böyle bir destekle gelmiş.
3: Oyuncu göndermenin denklemi nedir hocam?
2: Planlamayı yapacak. Bakacak.
3: Planlamayı bir, bak şimdi, vardır da yani az bir süre kaldı.
2: Şimdi bir oyun kimliği var mı İsmail'in?
3: Var.
2: Düşündü ha. Oyun kimliğine göre bakacak abi oyunculara. Bu gitsin bitti. Çok düşünülecek bir şey değil ya. Hocam, ben şimdi oyuncu, Cengiz'e hala bakayım olayı.
3: Oyuncuya git dedin mi?
2: Üzer.
3: Gidiyor mu hocam oyuncu?
2: O göndereceksin abi. O
3: şimdi Beşiktaş yaşamadı mı yıllardır?
2: Sportif direktörün var artık başında. Yani. Onu da takımıyla sahada başa baş bırakmak için bir sportif direktör geldi. Sayın Oğuz Çetin.
3: Ha, şu dediğine

0: Katılıyorum
1: onları
0: hocam.
1: Şey yapacak o.
2: Yani kampta bu kadar da çok oyuncuyu görmeye gerek var mı? Bu soru işareti zaten bence.
1: Evet. Olmaz bu kadar kalabalıkla yani şimdi. Abi düzen sağlay, bak. Uyum. Sezon başı antrenmanı sadece şurada yüklenmek değil ki. Bu uyum sürecinde şimdi 30 küsur oyuncuyla neyin uyumunu sağlayacaksın abi? Yemek sırasına girsen karmaşa olur ya. Yok abi gerekti galiba 24, 25, 26 oyuncu tamam abi.
0: Yani bu arada elde. Okan Hoca yaptı Galatasaray'da. Bazı oyuncuları Florya'da bıraktı. Kemal Brugazil örnek. Ali Turat Bülbül, Sabek. Süper Lig'de bir Sivas maçı vardı Galatasaray'la. Bazı oyuncular Florya'da çalışıyor.
2: Evet.
0: Yani çok fazla kalabalık hocamla hemfikirim. Çift kare maçların kalitesi bile bozuluyor hocam. Çünkü evet, bazı oyuncular
1: dışarıda. Zor tabii abi ya.
2: 35 kişiyle gitti Beşiktaş kampı.
1: Sonra bak ben size bir şey söyleyeyim. Şu daldan dala atlayacağım da. Kura çekiminde Galatasaray yöneticisi elini uzattığında ondan sonra tokalaşmıyor filan. Şimdi Sayın Barış Göktürk değil mi?
2: Evet.
1: Ne yapıyoruz? Kendi PR'ını mı yapmaya çalışıyoruz? Orada PR yapacak bir adam varsa sadece Aziz Yıldırım'dır kardeşim. Nedir bu ya daha sezon başında? Bu polemik, bu şey, gerginlik filan. Ne oldu? Ne elde etmeye çalışıyor ki? Rakibini daha çok konsantre ettin şimdi sen daha kafadan. Ne oldu? Kendi PR'ını yaptın, tokalaşmadın. Vay be, tebrik ederiz. Böyle bir şey yok abi.
0: Hocam siz de kulüp temsil ettiniz. Eskişehir'de üst seviye. Siz bir, o gözle baktınız. Yakışıyor mu sizce?
1: Abi olmaz. Bak ne diyorum? Orada PR yapacak birisi varsa Sayın Aziz Yıldırım'dır. Aziz Yıldırım'a rağmen bu hareketler, böyle bir şey yok. Abi nedir ya? Yunanlı mı var karşında? Bu tür polemiklerle kendi PR'ını yapmaya bak. Yöneticiler büyük sorun ya. Hakikaten büyük sorun.
2: Futbolumuzu zaten. Sezon başı hocam yani hiç öyle bir hava yok. Ya. Yani havayı bence oraya getirmemek lazım.
1: Evet ya.
2: Diye düşünüyorum. Peki geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta da tabii Trossard gündemi var. Hani nasıl Greenwood Fenerbahçe'de gündemde bir numara. Beşiktaş'ta da günlerdir Trossard bir numara ve Beşiktaşlı taraftarlar dün İspanya'yı destekledi. Merino'nun golüyle mutlu oldu. Çünkü Trossard'ın Dünya Kupası macerası tamamlandı. Belki de Lukaku'nun da diyelim.
1: Ömerciğim sana bir şey söyleyeyim mi? Adam Arsenal'deki performansının iki katını sergiledi ya.
2: Merino mu hocam?
1: Hayır, Trossard.
0: Katılıyorum
2: hocam. Arsenal'da çok iyi oynadı. Dünya Kupası'nda çok iyi oynadı.
0: Merino mu bizim maçlardaydı. Konya'da bize iki tane gol atmadı mı?
2: Attı. Konya'da hat-trick yaptı.
0: Değil mi? Çok ceza sahası yaydan burada.
1: Bazılarının gol şansı diye bir şey de vardır.
0: Doğru hocam orada.
1: Vallahi vardır yani. Gider top ne yapar yapar 50 kişinin arasından dolar önüne gelir abi.
2: Doğru söylüyorsun hocam. Ama işte İspanya şansını hocam kendi de yaratıyor yani oraya gidiyor.
0: Bu arada kaleci değişikliği tabii. Courtois'un yerine Lemar'sin girmesi.
2: Ben çok kızdım Rudi Garcia'ya. Courtois maçtan sonra açıklama yaptı. Ne oynayabilirdim dedi. Hoca çıkardı dedi yani.
1: Abi böyle bir şey yok. O zaman hocaya iyi noeller ben size söyleyeyim.
2: Ama bir saniye hocam, bütün ihaleyi de hocaya yıkmamak lazım. Sen de Courtois'an abi, büyük karaktersen bir
1: çıkmıyorum
2: saniye de çıkmıyorum diyeceksin. Çıkmıyorum diyeceksin ya.
0: Chelsea'nin kalecisi penaltılarda kalacağım dedi ki yani şey kurtardı. Çıkmıyorum dedi.
2: Öyle bir şey de değil yani Chelsea için hani öyle Courtois gibi. Çıkmıyorum diyeceksin ya.
1: Ömer ben çıkmıyorum de
2: yani. Bu kadar
1: ben
2: da çıkmıyorum yani.
1: Biliyor musun?
0: Hangi maç hocam?
1: Ya candan dumanlı hocamız. Allah şimdi İki gol atmışım, üçüncüyü kovalıyorum. Beni kaldırdı abi tabelayı. Çıkmıyorum dedim abi. Abi gol kralı olacağım ya. Ömer, rakibi de yakalamışım pamuk gibi. Çıkmadım. Lan soyunma odasına girdik, hoca yok. Lan nerede soruyoruz kimseye. Malzemeci dedi ki, hala dedi kulübede oturuyor. Küsmüş bana. Ben abi kulübenin arkasından dolandım, dürttüm hocam özür dilerim dedim.
2: Peki o tünelden hocam soyunma odasına giderken bir düşündün mü? Keşke çıksaydım yani öyle
1: dedim
2: bir şey
1: yapmasaydım. Dedim tabii ya, ayıp ettim. Yanlış yaptınız, yanlış yaptım. Ama Allah razı olsun yani o kadar hoş karşıladı ki dürttüm şey hocam özür dilerim.
2: Ama hocam bu biraz farklı örnek. Yani seninkinde tabii işin bir latifesi var, yani bir tatlı kısmı var.
1: Kupadan elendi ya.
2: Ya kupası oynuyorsun hani eğer oynayabilecek durumdaysan. Belki tamam hoca farklı düşünmüş olabilir ama oradan çıkmasan Kurtuay'a kim ne diyecek?
0: İkinci yani? Gol bir de çok net kaleci hatası yani. Bazuka vurmuyor, top öyle sektirilmez.
2: Kubar çok iyi vurmadı.
1: Kalecilere ben, bu kalecilerin

0: Hepsi arızalı biliyor musun? Ya arkadaş, tamam cepheden de gelse.
1: Evet.
0: Abi şöyle yan dön, yan taraflara at şeyi. Top sekiyor adamın önüne. Merina'nın da yalnız bak gol vuruşları mükemmel. Havaya vurdu, farkında mısın?
2: Tabii o yakın mesafeden de bitirmek ne tabii kadar kolay görünse de
1: bu
2: kolay
1: sene
2: değil.
1: Messi de Cezayir öyle gol attı. Yani kaleciler bu sene Dünya Kupası'nda öyle sektirmeler gördük hakikaten.
2: Var var.
1: Tamamlama golleri oldu.
0: Bir de çöküyor. Kaleciler erken çöküyorlar.
2: Yani Luka Zidane da kötü bir kaleci ya. Kabul edelim yani, Zidane'ın oğlu kötü bir kaleci. Yani soyadı Zidane olmasa oynayamazdı bence Cezayir'de. Neyse, ayrı hikaye. Şimdi Trossard'a gelelim.
1: Hocamla yalnız hemfikirim Ömer. Trossard'ın milli takımını ben de çok beğendim. Yani
2: şey oynuyor ya.
1: Daha doğrusu şu. Eden Hazard'lar, Mertens'ler onlarla aynı seviye değil tabii ki. Hazard zaten en top noktayı gördü ama şu an De Bruyne'nin o etkisizliğinde saha iç lideri olmuş belki.
2: Güzel bir şey söyledin. Dün Rudi Garcia Trossard yerine bence De Bruyne'yi oyundan alsaydı önce Belçika daha fazla maçın içine kalabilirdi yani.
1: Doku inemişler yapmaya çalıştı. Ya bir
2: De Bruyne
1: tek doku.
2: Çünkü gitmiyor abi artık yani.
0: İsim bak zorluyor artık teknik direktörler abi.
1: Hocam De Bruyne bir ara dünyanın bence en iyi oyuncusu da aktif.
2: Bir ara.
1: Şu Dünya Kupası gördüm ben artık tam süperliklik olmuş. Öyle söyleyeyim yani. Çok düşmüş.
2: Çok.
1: Hani hakikaten o City'de. Şu da var. Guardiola dünyanın en iyi istiyoruz hocam. Yani bunu temenni gibi algılamasın lütfen Fenerbahçeli izleyiciler. Ake'yi bir gözlemlemek istiyorum ilk ayı. City tedrisatının ardından ayrılan oyuncularda bir yıpranma var. De Bruyne'de bunu gördük. Ben ilk ayda şahsen bunu gördüm. Ake'nin de performansı dikkat edeceğim. De Bruyne çok net örnek. Başka çünkü en seviye.
2: Başka bir örnek daha vereyim ben sana. Gabriel Jesus.
1: Doğru. O da bir anda.
2: O da ayrıldıktan
1: sonra. Arsenal'e gitti. Çunuttuk ne
2: yaptı. Kovacic.
1: Yani öyle bir şey var.
2: Düşünüyorum hani ayrı, Mehmet dedikten sonra dikkatimi çekti. Ben de biraz zorladım hafıza. Yok yani evet öyle.
1: City'den çok City dünyanın en şey takım bakarsan son 10 sene.
0: Devamlı fiziksel kaleci bile demek oyuna katıyor adamlar.
2: Peki ha? Şimdi
1: bir şey Ederson da var bu arada. O kadar saydık var, Ederson da iyi değil.
2: Demesin Beşiktaş taraftarı Trossard'dan başka her şeyi konuştunuz diye konuşalım Trossard'ı.
0: Yok abi Trossard.
2: Hocam yani artık imzam meselesi ve bence Beşiktaş tarihinin son yıllarda yani genel olarak Beşiktaş tarihinin en önemli imzalarından bir tanesi ama son yıllarda da taraftarın çok hasret kaldığı bir imza gelmek üzere.
0: Büyük katkı sağlar ve Beşiktaş takımının bu tür oyuncular geldiği zaman kimlik de kazandırır takıma. Abi kaliteli oyuncu. Hem fiziksel özellikleri iyi. Hırslı, tutkusu, isteği, agresif. Taktiksel olarak uyum sağlayabilecek bir profil. Çok büyük Allah vergisi yetenek değil. Ama çok kaliteli. İnanılmaz 90 dakika konsantrasyonunu bozmayan bir adam. Saha içerisinde bu tür insanlar antrenör koçluk yapabilirler. O kalitede adamlar bunlar. İşte Dünya Kupası'ndaki performansının %60'ını göstersin bizim ligimizde fark yaratır.
2: En az 160'ını gösterir. En az.
0: Gösterirse.
1: Bu arada Arsenal'de de şampiyonluk golünü atmadın Bestan maçında. Onu Arsenal'de iyi sezon geçirdi.
2: Çok.
0: Yani Beşiktaş yaptığı transferlerle kaliteyi artırıyor. Böyle olursa Beşiktaşlar adına bu sezon ne yapar dediklerinde ben derim ki bu sene Beşiktaş zor yenilir.
2: Şimdi şöyle hocam.
0: İyi. Kaliteyi artırmaya başladı.
2: Atan tutan noktası Beşiktaş'ta oldukça iyi olacak gibi. Yani evet. Şöyle Nübel bence çok iyi bir transfer. Ve Santrofor'da da yani belli ki Vlahovic de gelse, Lukaku da gelse orada önemli bir hani kalite gelmiş olacak. Şimdi kanat Trossard. Bence Beşiktaş'ın çözmesi gereken çok çok önemli iki konu var. Bir tanesi merkez. Çünkü şimdi İtalyan'ın oyununda dün biraz maçları da izlemeye çalıştım. Beşiktaş'ın hazırlık maçları vardı 70'er dakikalık. Ya Endidi eğer pas oyununu oynayacaksa İtalyano, ki ben geçen yılda Beşiktaş'ın en sorunlu bölgesi olarak görüyordum Endidi'yi. Endidi orada yani biz bütün sezon Endidi'yi konuşmaya devam ederiz olumsuz anlamda.
0: Endidi gitti bitti o. Salih geldi Endidi bitti. Şimdi Salih Orkun'la öndeki oyuncuların daha rahat oynamasını sağlayacak bir profil. Becerikli adam, o konuda iyi. Her takıma lazım adamlardan birisi. Onun için bence o bölgede Endidi artık forma rekabetine girer. O da Beşiktaş'a katkı sağlar. Onun için bayağı bazı oyuncularla ya Fenerbahçe'de de demin saydığımız oyuncular

0: oyuncularla. Onlarla aynı yolda artık yürünmez ya. Onun için bu o yolda yürümeyi bırakmalı. O yoldan dönülmeli. Beşiktaş için de yani. O yolda yürünmeyecek hocam. Çok oyuncular var.
1: Yani Agbadu Calo ikilisinden ben hala emin değilim. Orada Emirhan var. Budokai muhtemelen ayrılacak. Yani savunma, yani şimdi şöyle bakıyorum biraz. Şimdi Trossard muhtemelen imza olacak. Bu arada Burçin Keskin Hoca bizi izliyor. Selamlar. Beşiktaş diyor yeni Mertens'ini buldu diyor. Katılıyorum. Yani kanatta oynayan ama kanattan da merkezleşen bir oyuncu. Yani kanattan oyun kuran bir oyuncu Trossard. Şimdi Trossard'ı aldın hocam. Vlahovic'i aldın. İşte Nübel'i aldın. Zaten merkezde Orkun'un var.
0: Salih'i i̇şte, aldın.
1: Aldın. Ama bence kritik bir iki detayı atlarsan yani bu kadar yatırıma yazık etmiş olabilirsin. O yüzden Beşiktaş'ın bence hani denizi okyanuzu geçmişken derede boğulmaması lazım yani.
0: Evet. Henüz daha takviyeye ihtiyacı var. Bir gerçek tabii, de var.
1: Yani. Kesin yani.
0: Beşiktaş'ta ama ya şimdi çalışılarak işte atletik performansı geliştirerek koşularla ondan sonra teknik tekrarlarla futbolcu klas futbolcu üst düzey futbolcu haline getiremezsin abi. Futbolcunun var olan yetenekleri evet antrenmanla fiziksel özelliklerini geliştirirsin ama oyun zekasıyla teknik futbolcu da olacak. Üst düzey futbolcu ancak öyle olunuyor. Şimdi Beşiktaş gibi büyük takımlara ben onun için kaliteyi artıracak oyuncu lazım diyorum. Şimdi santfor bölgesinde o mesela bir takım için takıma uyum sağlayabilecek ondan sonra takım harmonisini sağlayacak adamların başında geliyor. Üst düzey golcü mü değil ama çalışıyor, ırslı, istekli, disiplinli. Futbolda çok önemli bir detay disiplin. Çalışmak. Ama ne oluyor? Seni şampiyon yapmıyor bu oyuncular. Abi kalite çok ayrı bir şey.
2: Acımasız olacak belki ama bence tam ideal büyük takımın yedek forveti o.
0: Evet.
1: Öyle evet.
2: Niye yedek forvet diyorum? Sıkıştığında sol açık sağ açık da yaparsın forvetle birlikte. Abi, yani forvetin
1: ve rakibi de tamamen hani böyle yorgun anında zaaflarını ortaya çıkarabilecek.
2: Yani Vlahovic, yani? Lukaku ben bu arada Vlahovic'in de yani bir Juventus'un izleyiciler de benim gibi incelesin ortalaması 15 gol. Öyle tamam. Mi? Fiorentina'dan transfer olduğunda belki ondan beklenti 25 gol gibiydi ama biraz Juventus'ta United'a benzetiyorum ben. Toparlanamadı. Yani o takımda kim gitse ön tarafta Jonathan David'den pay biçelim. Çok gözleri yapamadı. Juventus kolay değil orada. Her şeye rağmen maç kaçırsa da aralarda sakatlıklarla 15 gol bizim ligde bir kere 20 gol yapar Vlahovic.
1: Juventus'ta zaten son yapan santrafor İbrahimovic. Santrafor diyorum. Sonra Ronaldo'nun da çok iyi performansı
2: yok,
1: var.
2: Yok Anelikalar falan da katılıyorum. Tevez Mevez hiçbiri İbrahimovic gibi değil.
1: Tabii değil değil. Kesin değil yani. Zaten 2000'lerin başında ya da 90'ların sonunda da Trezeguet.
2: Yok yani Juventus da kolay bir takım değil şu an. Değil. Başarılı olması.
1: Ya bence Vlahovic burada o istatistiğin ortalamanın üzerine çıkar ama seninle aynı fikirdeyim. Ya Belçika izlerken hep şunu düşündüm. Yani ya Lukaku dedim bu kadar kısıtlı sürede bu kadar fark yaratabiliyorsa Süper Lig'de de hani hayli hayli mislini yapar diye düşünüyorum. Ama Beşiktaş dediğim gibi oyuncunun raporlarını istemiş. Yani 90 dakikalık durumu ne? Fiziki durumu ne? Tüm sezonu çıkarma durumu ne? Bunlara bir bakmak lazım.
0: Ama bak lazım. Şimdi fizikselliğini ondan sonra hatta fiziksel tekniği, atletik performansını falan geliştirebilirsin abi oyuncunun. Ama oyun zekasını geliştirmek çok zordur. Önemli olan odur. Şimdi oyun zekası olan bir oyuncu. Santifor bölgesinde eşittir tarif edileceklerin içerisinde olan bir isim.
1: Lukaku nasıl biliyor musun? Seni, Mehmet'i, beni böyle
0: alır
1: böyle,
0: sırtına götürür. Edirne'ye götürür bizi yağlı güreşte.
1: Sığmayan yani. Noktada koltuğunun altına alır. Üçümüzü birden 90, taşır gider golünü atar yani.
2: 94 doğumlu diye biliyorum ya. Öyle Lukaku, çok, hayır abi, yani, bak, 35'e kadar yolu var mı?
0: Mehmet'ciğim bir daha söylüyorum. Bir oyuncunun oyun aklı varsa her seviyede fark yaratır abi. Lukaku öyle bir oyuncu. Tamam. Biraz sanki böyle çok süre almadığı için dersin ki acaba bu 90 dakikayı çıkarır mı?
1: Şöyle hocam abi. Sakatlığı oldu yavaş, da geçen yavaş, yıl yavaş. Babasını da kaybetti. Onun da çok büyük önemi oldu. Bu biraz gözden kaçıyor. Sadece sakatlığından dolayı oynamamış değil yani.
2: Ben ona bir asist yapmanı isteyeceğim. Chelsea'de keşfedildi Mourinho ile. Sonra West Bromwich'e gitti. Dönüşü Everton üstü United'e. Şimdi United

0: yaptı.
1: Doğru yaptı.
0: Roma yaptı. Napoli yaptı. Inter'i var mıydı?
1: Lukaku'nun Inter'i yok diye hatırlıyorum.
0: Ya şundan şampiyonla oynayan, zirve oynayan takımların forvet olmak da önemli hocam oyun ezberi açısından. Ben biraz ona da bakarım büyük takımda. Yani
2: var diyor Altay içeriden varmış.
0: Şundan bakalım. Dolayı muhakkak hatırlarsınız.
2: Ha, varmış varmış ya. Doğru. Hem de şöyle var. 34 gol var, 30 gol var ya.
0: Şundan dolayı hocam hep şampiyon oynayan takımda oynamış forvet. Yani ben mesela konudan belki çok sevdim. Joao Pedro vardı Fenerbahçe'nin. Evet. Galatasaray istiyordu, aldı.
1: Kalerden gelen.
0: Oynamadı, şampiyon oynadı. Fenerbahçe şey yapamadı mi mesela? Ben ona önem veririm. Lukaku da o oyun ezberi de var.
1: Inter sezonları direkt aklımdan çıkmış benim. Artık yani Turam'la Martinez nasıl bir şey oluşturduysa direkt
3: abi,
1: yok.
3: Abi bunu
1: yani
3: da Beşiktaş takımı analiz edecek. Yani bu adam bizi ilgilendiren burada ortaya koyacağı performans. Ona bakacaklar yani nedir ne değil. Sen zaten raporlar istediklerini falan söyledin.
1: Evet, Beşiktaş raporlarını istedi oyuncunun.
3: Yani şimdi eğer şimdi
1: o detaylı bir araştırma olmadan da o imza olmaz zaten.
3: Olmaz tabii. Şimdi onun için, onlar da bakıyordur şimdi Sayın Önder Özen yönetimle birlikte.
1: Evet, bu arada Ersin Destanoğlu El Cezire'ye transfer oldu. Bir son dakika gelişmesi değerli izleyenler. Beşiktaş'la sözleşmesi tamamlanmıştı ve Ersin Destanoğlu'nun yeni adresi de Birleşik Arap Emirlikleri'nden Körfez ülkesine, yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Cezire'ye transfer oldu Ersin. Çok konuşuldu, Beşiktaş'ta kalacak mı kalmayacak mı, sonrasında Beşiktaş Ersin Beşiktaş'a çok şık bir veda yaptı ve El Cezire'ye de imza attı. Ersin Destanoğlu'na da hayırlı uğurlu olsun diyelim. Benim beklemediğim olsun, evet, sürpriz bir transfer gelişmesi.
0: 24-25 yaşında Ersin, evet, biraz erken yaşı tercih etti o coğrafyayı. Yani Melih, evet, Demiral'da gördük onun handikaplarını. Ben daha Avrupa'ya transfer bekliyordum.
1: Ben de öyle bekliyordum. Yani Deportivo'nun bilgisi olduğu konuşuluyordu.
0: Belçika konuşuluyordu.
1: Yine yani transferi sürpriz değil ama
0: ayrılık ayrılması gitmesi,
1: evet, biraz öyle açıkçası.
0: Maddiyat.
3: Senin diyeceğiz dediğin gibi erken yaşlandı bu kardeşimiz. Ya. Çabuk yıprattı kendini. Çabuk yıprattı.
1: 3 yıllık bir anlaşma El Cezire ile Ersin Destanoğlu arasında, bu detayı da verelim. Öyle tahmin ediyorum.
3: Hayırlı süremiz olsun kardeşimize. Bu şampiyonluk yaşamışmış kardeşim.
1: Düşünüyorum. Evet, çok az bir süremiz kalmış. Hayırlı uğurlu olsun hocam.
0: Evet.
1: Yani tabii bu arada hani Ersin 25 yaşında bir kaleci, gayet Avrupa'ya geri dönüş yapabilir yani.
0: Türkiye'ye dönüş yapabilir.
1: Türkiye'ye dönüş yapabilir. Bakacağız. İnşallah Ersin için kariyerinde önemli bir imza olur diyelim. İnşallah. Zafer Tüzün ve sevgili Mehmet Özcan, ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Transfer raporunu tamamlıyoruz. Mutlu akşamlar, mutlu geceler hocam.
4: Torre kale sahasına doğru yaptı, ortasını Vedat attı. Vedat Torre çattı, çağırdık resmen, golcü sahne alıyor.

Pompeo. Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu gol.

0: sol kanada doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı. Mallorca attı Vedat Muriç.
1: Vedat Muriç offside'da değil. Pas iyi noktaya. Vedat Muriç. Vedat Muriç ceza sahası.

Sergi Darder yaptı ortayı. Muriç takımı!

olacak şimdi Mallorca adına. Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç. Rakibinin üzerine gitti. Çekti. Şut şansını buldu ve gol. Vedat Muriç attı yine.

Elçi Darder. Darder ortaladı. Şut geldi, gol! Her zamanki gibi Vedat Muriç.

0: Şimdi Lumumbo. Lumumbo. Vedat Tankuş yine Lumumbo çevirdi. Vedat Muriç. Vedat Muriç. 40. dakika. Fark 2'ye çıkıyor.
1: Moika orta. Morlanes yükseltti topu. Tenaz
0: çıktı. Kaçırdı elinden Muriç. İlk yarı biterken taştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç. Çoğu zaman yaptığı gibi.

0: transferde az gol sezonu başladı.
1: Saat 13'te Fenerbahçe değerli izleyenler yeni teknik adamını duyuracak ama tabii ki bir sürpriz var gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: Herkes konuşur, sosyal medya çalkalanır ama gerçeği sadece az gol biliyor.
1: Günlerdir tek bir isim üzerinden konuşuluyordu aslında ama Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: En doğru kulis bilgileri, özel haberler ve biten transferler anında az spor ekranında.
1: Yaklaşık bir saat sonra da resmi açıklamayı göreceğiz.
0: Heyecanı ilk elden yakalayın. Gözünüzü az spordan ayırmayın.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Aspor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz değerli izleyenler. 3 saat boyunca birlikteyiz. Gündemdeki tüm gelişmeleri konuklarımız Onur Özkan ve Ayrı Beşer'le birlikte konuşacağız ve her zamanki gibi yine sosyal medya üzerinden soru ve görüşlerinizi de bekliyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyi, sen nasılsın Furkan?
0: Teşekkür ediyorum.
1: Afiyettesindir inşallah.
0: Gayet iyiyiz efendim. Teşekkür ederiz. Sizler, Ayrı Bey.
1: Ne düşünüyorsunuz? Furkan'ın yeni imajıyla alakalı. Onu sorayım öncelikle. Ya şöyle bir 60'lar 70'ler
0: Ayrı abi, senin yorumların benim için çok önemli.
2: Ya hakikaten o 70'li yılların 80'li yılların beyefendisi. Yani o,
1: 80'e
2: o dönem,
1: gelme abi.
2: Ha, böyle
1: 60'lar 70'ler Yeşilçam.
2: Yeşilçam da işte biz onu
1: Küçük Hanım'ın şoförü mesela.
2: Şöyle 80'lerde izliyorduk ya onu. 80-90'larda izliyorduk biz.
1: Biraz Ayhan Işık, biraz Sadri Alışık.
2: Kesinlikle.
0: Onur yani, diyorum.
2: Elinde çantası, ailesi, mahallesi, semti, herkes onunla gurur duyuyor.
1: Yakışmış yani.
0: Güzel yani, değil mi?
2: Tabii tabii, herkes seninle
0: yorumlarınız.
2: Herkes seninle o gün de gurur duyuyordu Furkan, bugün de gurur duyuyor.
0: Teşekkür ederim. Bu arada bir transfer gelişmesi var. Şu anda ekranlara da yansıyor. Ersin Destanoğlu yeni durağı neresi olacağı tabii merak ediliyordu. Beşiktaş'ın eski kalecisi ve Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Cezira ile 3 yıllık bir anlaşmaya vardı Ersin. Hayırlı olsun Ersin için de. Aslında birer cümle bu konuda yorumunuzu alarak başlayabiliriz bugün.
1: Ya tabii bir süredir konuşuyorduk hani Ersin'in ne yapacak, nereye gidecek, Avrupa mı yapar tarzında. Bence menajer iyi bir anlaşma yapmış. Yani çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kulüp, hani tabii Ersin'i seviyoruz, beğeniyoruz ama hani çok güvenilir, %100 güvenilir bir kaleci bence değil. Hani onu alması, onu tercih etmesi, büyük ihtimalle portföyde bir 100-150 kaleci vardır. Yani ben menajer başarısı olarak gördüm bunu. Demek ki Ersin iyi bir maaş karşılığı gidiyor oraya. Yoksa hani bu yaşta Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmezdi tahminim. Çünkü Avrupa'dan da Deportivo, Hull City Hull falan City, konuşuluyordu. Evet. Demek ki menajer iyi bir anlaşma yapmış. Şöyle düşündü herhalde Ersin. Ben 28'e kadar doldurayım küfemi. 28'den sonra bir Avrupa kariyeri tekrar dönerim diye tahmin etmiş herhalde. Hayırlı olsun dediğim gibi ama biraz sanki ekonomik kısmın ağır bastığı bir anlaşma gibi gözüküyor şu anda.
0: Ayrı Beşer.
2: Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Ersin'in Beşiktaş'ta tabii ki iyi dönemleri oldu. Hatta şampiyonlukta katkısı olan kaleci olarak, ki o zaman çok daha gençti, çok daha tecrübesizdi, bir isimdi. Şimdi Beşiktaş'ın bu sezonki iddialı kadrosunda düşünülmeyen eldivendi. Dolayısıyla hani Ersin ne yapabilirdi? Ben sürekli işte Avrupa'dan talipleri olan, konuşulan bir kaleciydi. Ama gerçekten sahici iddialar mıydı bunlar? Çok emin değildim ama nihayetinde işte Onur'un söylediği çok mantıklı. Ersin açısından bakılırsa iyi bir kasa anlaşması gibi gözüküyor. Bunun da eleştirilecek, yadırganacak hiçbir tarafı yok. Hani oralardan teklif genelde biraz hani yüksek kariyeri olan ama futbolda miadını doldurmuş isimlere gelir.
0: Biraz bizden kariyerinin de son dönemlerindeki isimlere.
2: Ya Ersin aslında böyle nitelendirecek bir kaleci değil. Burada evet menajerin ciddi bir PR çalışması söz konusu. Tabii ki bunları söylerken biz Ersin'e de haksızlık yapmış olmayalım, olmuyoruz diye
0: Süper Lig şampiyonluğu yaşamış bir kaleci.
2: Kesinlikle öyle. 25 yaşında nihayetinde. Doğru. Hani Ersin'in oraya gidişi bir şey gibi düşünülmeli. Düşünülmemeli. Yani gidecek bir yer bulamadı, oralara gitti gibi bence değerlendirilmemeli. Nihayetinde Ersin'in tercih edilmesi ve yüksek bir maaşla da muhtemelen gitmiştir. Bu açıdan, Ersin açısından bakarsak peki, sevindirici.
0: Hayırlı olsun bir kez daha. Tabii ki programın girişinde ifade etmiştim. Soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Transfer gündemini ağırlıklı olarak elbette konuşacağız. Yaz transfer dönemi içerisindeyiz ve şu günlerde, son saatlerde belki de en çok merak edilen konuların başında Fenerbahçe'nin Mason Greenwood gündemi geliyor. Biz de bu konuyu konuklarımızla birlikte konuşacağız. Greenwood konusundaki son durum nedir? Bunu Onur Özkan ve Ayrı Beşer'e soracağım ama öncesinde bir VTR'miz var. Fenerbahçe'de Mason Greenwood konusundaki son durumu bir hatırlayalım. Sonrasında Fenerbahçe'nin transfer gündemini konuşacağız.
3: Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan İngiliz futbolcu Mason Greenwood'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli kulübün futbol direktörü Oğuz

0: Çetin'in Avusturya kampında taraftarların Greenwood sorusuna verdiği kısa yanıt sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
1: Geliyor mu abi? Geliyor. O zaman
0: Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, Fransa'nın Marsilya kentinde Mason Greenwood için yaptıkları transfer görüşmelerinin ardından takımın kamp yaptığı Avusturya'nın Linz kentine geldi. Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, Linz Havalimanı'nda sarı lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Taraftarların Marsilya forması giyen Mason Greenwood'la ilgili sorduğu soruya ise Oğuz Çetin'in geliyor şeklinde yanıt vermesi ise heyecana sebep oldu.
2: Evet, Fenerbahçe futbol direktörü Oğuz Çetin diyor ki Cihan Bey çok uğraşıyor, gelecek ve artık Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe camiası Mason Greenwood için tam anlamıyla geri sayıma geçmiş durumda Onur Özkan. Bu transferin ne zaman gerçekleşmesini öngörüyorsunuz ya da bir aksilik olabilir mi son dakika? Tabii ki ıslak imza atılmadı, temkinli olmakta fayda var ama şu anda bütün süreç olumlu ilerliyor gibi.
3: Bizim spor medyasında bir klişe vardır ya, şampiyonluk yarışlarında böyle kesinleşmeye başladıkça cümleler kurarız işte. İşte şampi, şampiyo gibisinden. Şu anda Mason Greenwood Fenerbahçe diyemiyoruz. Mason Greenwood Fener diyoruz. Hani sondaki D2 kaldı sadece. Onun için de ıslak imzayı bekliyoruz dediğin gibi. Hani şu anda hiçbir pürüz yok. Bütün anlaşmalar sözlü olarak tamamlandı. Sadece yazıya dökülmemiş durumda anlaşmalar. Zor bir operasyon bu arada. Kolay değil hani. Oyuncuyu ikna, Marsilya ikna noktasının dışında da aslında bazı problemler yaratan bir transferdi. United'ın bir payından bahsedebiliriz. Hetafe'nin yine transferde bir payı söz konusu. Dolayısıyla burada parça parça birçok iş var. Hani Fenerbahçe burada sadece oyuncuyla anlaştın, menajeriyle anlaştın, kulüple anlaştın değil. Bir yandan United'la da görüşmeler devam ediyor Fenerbahçe tarafında. Dolayısıyla 3-4 yerde bir anlaşma imzalamak söz konusu olduğu için uzayan bir süreç oluştu ama İki gün önce zaten tamamen tüm anlaşmalar sözlü olarak tamamlanmıştı, el sıkışılmıştı. Tarih çok net veremiyoruz şu anda ama benim aldığım bilgi en geç pazartesi günü Fenerbahçe resmi bir açıklama yapacak Greenwood'la alakalı. Bu yarın da olabilir. Yani yarın akşam saatlerine kadar da olabilir ama en geç pazartesi günü. Yani Fenerbahçe taraftarının içi rahat olsun Greenwood konusu. Tabii ki dediğin gibi hani imza atılmadığı için her an her şey olabilir ama hani bu saatten sonra bu transferin gerçekleşmemesi için yani Greenwood'un bir şekilde ya ben vazgeçiyorum demesi gerekir. Bu olacak gibi durmuyor şu anda. Greenwood çok fazla istekli Fenerbahçe gelmek için, tam tersi. Dolayısıyla burada Fenerbahçe artık %95, 96, 97 diyebiliriz belki. Mason Greenwood transferini tamamladı. Sadece yazışmalar tamamlandıktan sonra imzalar atılacak ve Greenwood'un burada uçuş planlaması yapılacak. Ben pazartesi akşamı Greenwood'un bir şekilde İstanbul'a gelmesini bekliyorum. Hani bu süreç daha fazla uzar mı? Çok zannetmiyorum. En fazla salıya kadar uzayabilir ama Fenerbahçe taraftarı tabii ki şu an endişe yaşıyordur belli noktalarda. İşte bir Lukman konusu yaşandı Fenerbahçe taraftarı için, sıcak bir mevzu. Bitti derken son anda transfer olmamıştı. Bu o noktada değil. Hani çok daha garanti gibi duruyor şu anda. Ama dediğimiz gibi buraya gelen oyuncuların bile transferinin yattığını gördüğümüz, bildiğimiz için temkinli konuşmakta fayda var ama Fenerbahçe taraftarının şu anda endişe yaşaması gereken bir durum yok. Tüm anlaşmalar sözlü olarak tamamlanmış durumda.
2: Hayri Beşer, çok deneyimli bir gazeteci olarak özellikle Sayın Oğuz Çetin'in yapmış olduğu bu açıklama, havalimanındaki taraftarlar Greenwood geliyor mu diye Sayın Çetin'e soruyorlar ve o da Cihan Bey çok uğraşıyor, gelecek yanıtını veriyor. Bunu aslında sizin deneyimlerinizle birlikte nasıl okursunuz bu açıklamaları?
4: Şimdi bu açıklamanın Oğuz Çetin'den gelmiş olması bu transferin bitmiş olduğunu ya da bitmeye çok yakın olduğunu bence net bir şekilde ortaya koyuyor. Çünkü Oğuz Çetin az çok tanıdığımız bir karakter. Öyle önden çok fazla konuşan bir profil değil, bir futbol adamı profili değil. Dolayısıyla Oğuz Çetin bu açıklamayı yapıyorsa, o ifadeyi kullanıyorsa orada gelinen nokta çok ileri bir nokta. Zaten Onur da gerekli bilgileri verdi. Ama böyle bir transferin açıkçası bu kadar kolay, bu kadar kısa sürede gerçekleşeceğini beklemiyorduk. Çünkü geçtiğimiz haftada gündemdeydi Greenwood. Fenerbahçe'nin yine gündemindeydi.

0: Başka kulüplerde devreye girmişti ve çok yüksek bonservis bedellerini zikrediyorduk. Ona rağmen Fenerbahçe işi bu noktaya getirebilmişse açıkçası çok iyi. Hani bir de Greenwood'un alacağı rakam da burada haberlerde konuşuldu, geçti. 8 milyon euro gibi bir rakam aslında.
1: Evet, yıllık maaşı.
2: Bonuslar da var ama burada.
0: Yani bonuslarla
2: 10 milyon euro'nun üzerine çıkacak maaş.
0: Ama net maaş 8 milyon euro. Yani Fenerbahçe'nin açıkçası Aziz Yıldırım'ın, hani az biraz da tanıdığımız Aziz Yıldırım'ın da net maaş konusunda böyle çok 10 milyon euroların üzerine çıkmak istemeyeceğini düşünüyorduk ki hani Greenwood gibi bir oyuncunun bizim piyasamızın geldiği yere, bizim kulüplerimizin de çılgınlaşmasını dikkate alırsak, oradan da bakarsak evet makul bir rakam değil ama artık bizim için makul bir rakam gibi gözüküyor. Ya Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirmeli, onu söyleyeyim bir defa. Fenerbahçe böyle bir oyuncuyu, böyle oyuncuları bünyesine katmalı. Böyle bir oyuncuyu Fenerbahçe'nin bünyesine katması da ligin rengini, zirve yarışının rengini, gidişatını değiştirebilecek büyüklükte bir hamle.
1: Peki bunu biraz daha açalım. Bu hamle Fenerbahçe'ye Onur Özkan saha içinde ne gibi avantajlar sağlar oyununda?
2: Ya bir kere şunu söyleyeyim. Bir fırsat transferi, hatta fırsatlar transferi bu. Hani bir tek fırsatın değil, birkaç fırsatın bir araya gelmesiyle oluşan bir transfer. Nedir birinci fırsat? Önce ondan başlayalım. Şimdi Greenwood'un geçmişte yaşadıkları bu transferde Fenerbahçe'nin önünü açan bir faktör oldu. Açık konuşalım, dünya futbol piyasasında şu anda Greenwood yeteneğinde bir oyuncuyu 40 milyon euro alamazsınız. Bedava bence şu anda bak. Fenerbahçe'nin ekonomik yapısını dışarı bırakıyorum. Ülke futbolunun ekonomik yapısını dışarı bırakıyorum. 40 milyon euro Greenwood transferi komiktir. Bedavadır. Yani şu anda baktığımız zaman West Ham iki tane oyuncu aldı. Mateus Fernandes'i aldı. Tottenham, özür diliyorum. West Ham'dan Mateus Fernandes'i aldı. Newcastle'dan Tonali'yi aldı. 200 milyon euro verdi. İki
1: rekord
2: tane merkez
1: fiyatlarla aldı, evet.
2: Bak, iki tane merkez oyuncusuna 200 milyon euro para verdi.
1: Manchester City, Elliot Anderson'ı aldı rekor bedelde.
2: 140 milyon euro.
1: Evet, merkez orta saha oyuncusu. Ya
2: şimdi dünya futbolunun geldiği noktada bu adam bu sezon 37 gole katkı vermiş Lig 1'de. Bakın Lig 1'de vermiş. Hani gidip de bunu Avrupa'nın çok az seviye bir liginde yapmamış. 5 büyük ligden birinde yapmış bu oyuncu. Şimdi yaşı 24, İngiliz pasaportu var, değerli bir pasaport. Dolayısıyla geçmişte yaptıklarını kenarda bırakarak bunu söylüyorum. 40 milyon euro Greenwood için bedavadır. Fenerbahçe kandırmış, dolandırmıştır şu anda Marsilya'ya. Bak net söylüyorum. Ama tabii burada oyuncunun geçmişte yaşadıkları, dediğim gibi Fenerbahçe'nin önünü niye açtı? Roma dışında çok net bir talibi olmadı. Çünkü insanların, yani kulüplerin yarısı güvenmiyor Greenwood'a. Yarısı da bir etiksel davranış olarak bunu sergiliyor olabilir. Yani mesela birkaç kulüp şunu diyebilir. Ya bu oyuncunun geçmişte yaşadıkları var. Hapis yatmışlığı bile var. Aldığı ceza var. Hani ben etik anlamında uygun görmüyorum diyebilir. Fenerbahçe etik dışı davranıyor demiyorum. Hani kulüplerin böyle bir bakış açısı olduğu için şu anda Fenerbahçe bu kadar tereyağından kıl çeker gibi Greenwood'u buraya getirebiliyor. Bir kere bu net bir fırsattır Fenerbahçe'nin önünde. Bu değerlendirildi. Cidden bedavaya geliyor buraya. Şimdi oyuncu ne katar? Ya bir kere çok net söyleyeyim, yakın tarihte buraya gelmiş en özel 3-4 oyuncudan bir tanesi Mason Greenwood. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani yetenek paketine baktığımız zaman iki ayağında kullanır. Ayakta kalır. Top tekniği çok üst seviyedir. Şut tekniği üst seviyedir. Fizik kalitesi iyidir. Dribling yapar. Dar alanda adam geçer. Hani bir hücum oyuncusunda olması gereken her şey var. Peki ne eksik? Bence hücum anlamında hiçbir şey eksik değil. Soğukkanlılık desem var son vuruşlarını, ki çıkışı 9 numaradır Greenwood'un. Dolayısıyla Fenerbahçe ya mükemmel bir oyuncu getiriyor burada. Gerçekten mükemmel bir oyuncu getiriyor. Tabii ki performansı bilemeyiz ne olacağını. Hiçbir oyuncu için garanti veremiyoruz. Ama yani gerçekten de baktığımız zaman oyuncunun yetenek paketine, yetenek repertuarına olağanüstü. Dedim, buraya gelmiş en özel 3-4 isimden bir tanesinden bahsediyoruz. Bir kere şunu söyleyelim. Hani Fenerbahçe'nin en büyük problemlerinden biri neydi geçtiğimiz sezon? Kadıköy'de rakip kapanıyor. Açamıyor Fenerbahçe. Açar. O kilidi açar bir şekilde. Ve yanında Asensio ile beraber oynayacak. Yani inanılmaz bir ikili baktığımız zaman. Evet, işin savunma kısmında hocayı zorlar mı? Zorlar. Takımın diğer kalanını zorlar mı? Zorlar. Hani burada ekstra bazı görev tanımları olacaktır takım içinde diğer oyunculara. Ama yani top ayağındayken Fenerbahçe'yi izlemek büyük keyif olacak. Top rakipteyken ne yapar onu görürüz. Yani bazen zorluk yaşar mı? Yaşar Fenerbahçe. Mutlaka rakibe göre, ama hani Greenwood gerçekten dediğim gibi

0: bir maçı alır bir yerden bir yere götürür. Bir turnuvayı bile götürebilir. O yetenekte bir oyuncu. Tabii ki risk var mı? Hani oyuncu bir şey yaşamış. Hani bunu bir daha yapar mı, yaşar mı kısmında insanların kafasında soru işareti olabilir. Ama 2,5 sezondur bu adam bir mesaj veriyor dünya futboluna. Hani ben diyor oyunun içine döndüm artık diyor. Benim kafam artık futbolun içinde diyor hala. Hani bazı kulüpleri ikna etmemiş olabilir. Ama futbol severleri bence ikna etmiş durumda şu anda büyük ölçüde. 2,5 sezondur çok istikrarlı, olağanüstü bir performansı var Greenwood'un. Tabii şöyle bir belki ufak soru işareti konabilir. Özellikle Lig 1'de bugün bir kez daha baktım. İşte büyük takımlara, yani büyük takım derken şampiyonluk yarışı veren takımlara karşı performansının biraz daha düşük olduğunu gördüm. İşte Paris Saint Germain gibi, Lille gibi, Rennes gibi takımlara karşı. Hani biraz daha görece rakamları düşmüş. Daha düşük seviye takımlara karşı üst seviye skor üreten bir oyuncu olmuş Lig 1'de. Hani bu bizim ligimizde işte derbilerde, zor maçlarda bir handikap yaratır mı? Onu biraz bekleyip görmek gerekiyor ama dediğim gibi Fenerbahçe çok olağanüstü yetenek skalası olan, repertuarı olan müthiş bir hücum oyuncusu getiriyor buraya. Hayırlı olsun bir kere Türk futboluna en başta. Ben yani keyifle herkesin izleyeceği bir oyuncu olacağını düşünüyorum.
1: Şimdi o hadiseyi aslında yaşamasa belki de İngiltere dışında bilet çıkarması çok kolay olmayan bir oyuncuydu
0: çok
1: zaten.
0: Çok kısa bir şey söyleyeyim. Geçen bununla ilgili ifade kullandım. Çok iddialı gelebilir insanlara. Şu anda yeryüzündeki en yetenekli 3 İngilizden bir tanesi. Bak, Harry Kane,
1: doğru.
0: Jude Bellingham, Mason Greenwood gelir. En yetenekli diyorum. Yani dediğin olayları yaşamasa şu an Real Madrid'in sağ kanadında.
1: Yani Marcus Rashford'la hemen hemen aynı dönemlerde çıkmışlardı.
0: Marcus Rashford, Phil Foden.
1: Çok daha yetenekli bir oyuncu. Hepsinden yetenek
0: yetenekli.
1: Anlamında
0: Bukayo Saka. Hepsinden evet. Yetenekli. Dediğim doğru. Gibi o olaylar olmasaydı şu anda Real Madrid'in sağ kenar oyuncusuydu.
1: Minimum. Dünya Kupası'ndaydı şu an.
0: Dünya Kupası'nda da İngiltere milli takımında sağ kenarı Saka değil o oynuyordu.
1: Çok doğru.
0: %100 yani. Hatırlıyorum. Öyle üst seviye bir yetenek olarak çıktı dünya futbol piyasasına. Ballon d'Or adayı olarak gösteriliyordu. 17 yaşında United formasıyla Avrupa Kupalarında en genç gol atan futbolcu oldu. Yani 17'sinde birçok şeyi başardı bu çocuk. Sonrasında yaşadıkları ortada ama geride bırakmış gibi duruyor bunları da. Fenerbahçe için dediğim gibi birçok fırsatın da iç içe geçtiği çok olağanüstü bir transfer operasyonu, başarılı anlamında bunu söyleyebiliriz.
1: Bir istatistik paylaşmak istiyorum Hayri Beşer. Fransa Lig 1'de en fazla başarılı dribbling yapan oyuncu geride bıraktığımız sezon Mason Greenwood. Bir sağ kenar forvet, kanat forvetten bahsediyoruz. Henüz 24 yaşında Greenwood ve Fenerbahçe'de özellikle son belki de 8-10 yıllık sürece baktığımızda transfer anlamında gelenler, gidenler, ben şu anda Greenwood ismi kadar Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran ikinci bir isim hatırlamıyorum. Ya Fenerbahçe'nin bu arada tarihinde çok çok büyük yıldızlar var. İşte Anelka'lar, Roberto Carlos'lar, Robin van Persie vesaire, çok buraya yıldız isimler geldi Fenerbahçe'ye ama ben biraz daha yakın geçmişten bahsediyorum. Yani o heyecanını biraz kaybetmişti Fenerbahçe taraftarı transfer anlamında, beklenti anlamında. Greenwood yeniden sanki bir heyecan yaratmış gibi görünüyor.
2: Kesinlikle yaratmıştır. Kaldı ki hani geçmişte Fenerbahçe'ye gelen isimlerin önemli bir kısmı da belirli bir yaştan sonra geliyordu. Belki Anelka da çok ileri yaşlarda değildi ya da Alex çok ileri yaşlarda gelmedi ama Fenerbahçe'de zaten Alex biraz da Alex oldu. Bu bence son yıllarda hem Fenerbahçe'ye gelen hem de ligimize gelen oyuncular arasında kesinlikle ilk üçe yazılacak bir isim. Ve hani daha genelden bakarsak şu açıdan güzel. Evet, rakamlar bir yönüyle çıldırdı. Hani kulüplerimiz artık çok yüksek bonservis bedelleri ödüyorlar ki işte 2-3 sezon öncesine gittiğimiz zaman 20 milyon eurolardı rekor rakamlar. Hatta Sara değil mi?
1: Tabii.
2: Ondan rekor sonra yine El-Nesri, El-Nesri, Sara, Fenerbahçe için El-Nesri,
1: evet.
2: Galatasaray için ve Türk futbolu için Sara. Bunlar 20 milyon euro bandında, 20-22 milyon euro bandında rakamlardı. Aradan çok zaman geçmedi. Şimdi gelen oyunculara bakıyoruz, rakamlara bakıyoruz. Bu yönüyle büyüleyici. Mesela yani şunun şurasında 2-3 sezon önce Icardi'yi Galatasaray'da tutmak büyük işti. Çok zor işti. Icardi Galatasaray'da kaldı. İşte şartlar Osimhen'i Galatasaray'a getirdi. Yani Osimhen'in Galatasaray'a gelmesini sağlayan sebepler de belki süreçler aynı değil. Ama yine hani şartların bir armağanı olarak,
0: krizlerin,
2: olarak
0: krizlerin şartların doğurdu.
2: Şimdi

0: Umut'ta da benzer durum söz konusu ama aslında işte 2,5 yıl gibi bir süreç geçmiş.
1: Mesela Marsilya'nın ekonomik krizde olması, oyunu satmak zorunda olması da bu krizi, yani bu süreci hazırladı Fenerbahçe adına.
0: Doğru ama hali hazırda, gerçi Osimhen de çok iyi performansla buraya gelmiş. Çok iyi performans gösterdi. Kendi prime döneminde geldi. Bu oyuncu da bence prime döneminde geliyor. Bunlar açıkçası yani hem ligimiz için heyecan verici hem gelen takımlar için heyecan verici. Şimdi ya ve şu benzetmeyi de yapabiliriz. İkisi farklı oyuncular, çok farklı pozisyonların oyuncuları. Osimhen bir santfor, bir 9 numara. Greenwood ise bir kanat forvet ki günümüz futbolunda özellikle 20 yıldan 25 yıldan beri kanat forvetlerin dünya futbolundaki yeri malum. O da çok kıymetli bir oyuncu. Ben Greenwood'un Fenerbahçe'deki etkisini, efektinin Galatasaray'daki Osimhen efektiyle eşdeğer olabileceğini düşünüyorum. Yani o potansiyeli taşıyor. Yani Osimhen geldi Galatasaray'a, neler verdi, neleri değiştirdiyse, ya da Icardi'nin sakatlığı, geriye gidişi sonrasında bir Osimhen gerçeği olmasa belki de Galatasaray 4 yıl üst üste adını şampiyonluğa yazdıran ve de Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon iyi işler yapabilen bir takım kulüp durumunda, bir temsilcimiz konumunda olmayacaktı. Şimdi Fenerbahçe'de bu yola girmiş oluyor. Şimdi oyuncunun özelliklerine baktığımız zaman bilhassa bizim ligimizin konseptini de dikkate alırsak bu tarz oyunculara gerekliliğin çok daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Defa çizgide oynuyor. Sağ önde oynuyor genelde. Ters ayaklı oynayabiliyor ve iki ayağını da elit seviyede kullanabiliyor. Çok yüksek oyun zekasına sahip. Çok yüksek dar alan becerisine sahip. Bir de forveti ikileyebiliyorsunuz.
2: Evet.
0: Yani Fenerbahçe
2: İhtiyaç bu halinde santraforda da oynayabilen
0: ya,
2: bir oyuncu.
0: Ya oyunun akışkanlığı içerisinde zaten Fenerbahçe aslında Greenwood sahadaysa ikili forvet oynuyor gibi olacak takım hücum yaparken. Bir de zaten hani şut kalitesi var. Dar alan kalitesi var. İşte sete yerleştiğiniz zaman çözüm üretme, orada doğru orta yapma, işte forvet Vedat Muriç ya da transfer edilecek bir başka forvet varsa onu besleme.
1: Şu özelliği de kalitesi var. Bence önemli abi. Mesela sağ kenardan topu aldığı zaman normalde yani standart o pozisyon oyuncusu ne yapar? Topu soluna çeker ve vurmaya çalışır. Bir savunmacı da o refleksi alıp kapatmaya çalışır. Sağına da gidip sağıyla da vurabiliyor. Yani savunmacı açısından savunulması çok zor bir oyuncu. Yani hem çekip soluna vurabiliyor, hem sağıyla çalım atıp sağıyla aynı şekilde vurabiliyor aynı derecede.
0: Ya aynı anda şartlar neyi gerektiriyorsa evet, senaryo değiştirebiliyor.
1: Evet.
0: Anda farklı bir senaryoya geçiş yapabiliyor. Yani Robben gibi değil diyorsun.
1: Evet ama Robben onu
0: Robben de onu
1: herkes bilir onu yapacağım ama engelleyemezdi yani. O başka bir seviye.
0: Bambaşka bir şeydi hakikaten. Robben'i de hatırlamış olduk.
1: Herkes bilir topu çekeceğini, vuracağını.
0: Yine de
1: biz de bilirdik televizyonda.
0: Topun güzelliği de burada.
1: Ama bir önlem alamıyordun.
0: Açıkçası hani inşallah gelir. Yani bir futbol sever olarak bunu arzu ederim. Ve Fenerbahçe'de gerçekten hani dünya piyasasının geldiği yer itibariyle, ki Onur'un verdiği rakamlar da burada çok anlamlı. Artık sıradan oyuncuları Avrupa piyasasında 50 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli olarak
1: kadroya katabiliyorsun. 50 milyon euro artık şey ya, düşük bütçeli transfere giriyor artık.
2: Bizim için de artık çok normal rakamlar oldu.
1: Aynen, evet,
2: 40 milyon euro, 50 milyon euro.
1: Normalleşti.
0: Galatasaray aynen normalleştirdi. Aslında biz bir yönüyle bu bizim için de bir değişim. Burada bir paradigma değişikliği de var. Oluyor daha doğrusu. Ben buna da dikkat çekmek istiyorum. Ya yani işin bu tarafı aslında biz hep bonservisten kaçtık yıllarca. Dikkat edersek mesela yüksek maaşlar öderdik. Hani genelde işte sözleşmesi olmayan, imza parası vererek bonservisi yerine onları transfer. Son birkaç sezondur artık yüksek bonservisler de ödüyoruz.
2: Aslında yüksek mesele bonservis, yüksek maaş ödeyip sonra oyuncuyu gönderemiyoruz başka bir kulübe.
0: Halbuki hani yüksek bonservis ödemek, ki oyuncunun yaş durumunu dikkate aldığın zaman ve 3-4 senelik bir sözleşme yapabiliyorsan, senin tekrar oyuncudan çıkabileceğin anlamına da geliyor. Şimdi Osimhen'e çok yüksek bonservis ödüyorsun ama
1: maaş da yüksek olunca
0: Osimhen biraz şey bir örnek ama hani 10 milyon euro maaş ödüyorsun. Oyuncunun bonservisi yok. 30'un üzerinde bir sakatlık yaşadı. Yaşı da gitti. Elinden çıkaramıyorsun, evet, bu defa. İşin öyle o tarafı da var.

0: sevgi, yeniden motive etmek. Yani bunu Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Trabzonspor'da yapabilecek imkanlara sahibiz.
1: Sevgi ve ilgiyle de yapabiliyoruz bunu yani.
0: Kesinlikle. Yani bu tarz oyuncuların özellikle mental açıdan, rehabilitasyon açısından desteğe ihtiyacı olan oyuncuların da buraya gelmeleri onlar açısından da avantaj. Ben şu açıdan da bakınca bir sıkıntı görmüyorum. Yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl da yoluna devam eder. İşte biz çeyrek finalleri görebilen bir ülke olabilirsek temsilcilerimizden Fenerbahçe'de, hani Türkiye Ligi'nin tercih edilme şeyi de artacak bundan sonraki
2: tabii
0: süreçlerde.
2: Cazibe noktasında artış olacak buraya. Bakış biraz aynen daha farklı olacak. Tabii.
1: Şöyle söyleyeyim. Yani 22-23 sezonu dedik ya az önce, yani transferde farklı bir noktaya geldik. 22-23 sezonu bence Türk futbolunun milat.
0: Doğru.
1: Yani Galatasaray'ın o sezon kurduğu kadro, işte Icardi'li, Mertens'li kadro ve ardından gelen şampiyonluklar aslında diğer rakipleri de biraz tetikledi. Fazlasıyla hatta, biraz demeyeyim.
0: Tabii.
1: Şimdi örnek verelim. İşte Osimhen Galatasaray'a daha sonra geldi. Yine birçok yıldız oyuncu geldi. Fenerbahçe'nin işte bu süreçte yaptığı transferler, işte N'Golo Kante, Matteo Guendouzi transferi, işte şu anda Greenwood'u konuşuyoruz. Beşiktaş'ın daha önce yaptığı Rafa Silva, Immobile transferleri. Yine Trossard'ı konuşuyoruz şu an. Bunun bence ana sebeplerinden bir tanesi Galatasaray'ın 22-23 sezonuyla beraber koymaya başladığı vizyon ve üst üste transfer, üst üste şampiyonluklar. Yani öyle bir noktaya artık Galatasaray kendini getirdi ki rakipler de onu geçme amacıyla kendi transfer politikalarını başka bir noktaya taşıdı. Artık işte 20'ler, 30'lar, 40'lar, 50'ler çok kolay dile getirdiğimiz rakamlar oldu. Hani bunun doğrusu yanlışı ayrı bir günün tartışma konusu, ama Galatasaray'ın 22-23'te o koyduğu vizyon bence şu anda Greenwood transferini de biraz tetikleyen nokta oldu. Yani Fenerbahçe artık şu anda Galatasaray'ı geçmek zorunda olan bir takım olduğu için kadroyu öyle bir seviyeye çekmeye çalışıyor ki hani şampiyonluk yolu açılsın.
0: Ya çok haklısın.
1: 22-23 sezonu milattır bence.
0: Burada tabii, ama bu işi tap noktasına getiren de Osimhen transferi.
1: Tabii Osimhen transferi, ama orada işte başlayan bir süreç var Galatasaray'da. Bütçelerin arttığı bir süreç, maaşların arttığı bir süreç. Yani futbolda aslında bunun başlangıç noktası biraz Galatasaray'ın o sezonki transferleri oldu. Sonra Fenerbahçe, Beşiktaş izlemeye başladı Galatasaray'ı. Geçme amaçlı hamleler yaptılar. İşte şu anda biz 24 yaşında Greenwood'u burada görebiliyorsak, yani bunun baş sebeplerinden bir tanesi Galatasaray'ın kadro yapısı, kadro kalitesi ve 4 yıl üst üste şampiyonluğu. Yani mesela, bu süreçte Galatasaray bunları yapmasa Greenwood'u bugün göremeyebilirdik Türkiye'de.
2: Geçtiğimiz sezon Victor Osimhen'le rekabet edebilecek bir isim olarak mesela Fenerbahçe'de sezon başında John Duran ismi gündeme gelmişti ve hep bu rekabetten bahsediyordu.
1: Tarihin en pahalı kiralık transferiydi belki
2: de. Evet, yani aslında çok da Osimhen seviyesinde bir oyuncu olmadığı öncesinde de belliydi. Zaten geldikten sonra da aslında bunu görmüş olduk, ama Greenwood mesela Osimhen'le bu noktada biraz daha rekabet edebilecek yani bir isim seviye olarak.
1: Ama refleksi şu işte şu anda doğal olarak 4 sezonun şampiyonu Galatasaray olduğu için hani Galatasaray'ı geçecek kadro, Galatasaray'ı geçecek takım refleksi var şu an rakiplerde. Greenwood'la ilgili şunu söyleyeyim, hafızamızı biraz zorlayalım, yoklayalım. 24 yaşında Türkiye'ye gelmiş en iyi oyuncu olabilir mesela Greenwood. 24 yaşında.
0: Yaş itibariyle değil mi?
1: Doğru. 24 yaşında Türkiye'ye gelmiş en iyi oyuncu Greenwood olabilir.
2: Yani düşünüyorum.
1: Yani diğer oyunculara baktığımız zaman yaşları 27-28. Snyder 28'de geldi.
2: 28'de geldi.
1: Alex 27 yaşında geldi diye hatırlıyorum.
2: Anelka kaç yaşında gelmişti?
1: Anelka da 26 ya da 27 yaşında geldi diye hatırlıyorum.
2: Çok 26 yaşında gelmiş.
1: 26 olması lazım. Yani çok oyuncu geldi buraya.
0: O da yaşta gelmişti.
2: O da evet.
1: Yani 24 yaşında Türkiye'ye gelmiş. Evet, biraz zorlayalım. İzleyicilerimiz de hafızasını yoklasınlar.
2: Evet,
1: yani
2: bize
1: yazsınlar.
2: Destek olabilirler.
1: Yani 24 yaşında bu kadar iyi bir oyuncu geldi mi daha önce Türkiye'ye?
0: Alex daha genç değil miydi?
1: Bakalım abi.
0: 8 sene oynadı
2: Alex
0: Fenerbahçe'de.
2: Böyle bir seviyede değildi.
0: Yok, değildi. Gelmediğinde
1: ama Brezilya takımı oyuncusuydu.
0: Ama 27'den sanki daha geç.
1: Bakarız abi.
0: Brezilya milli takımda oynuyordu. Çünkü 2003 Konfederasyon Kupası'nda oynamıştı. Türkiye'ye karşı da forma giymişti.
1: Alex 77 doğumlu abi. Hemen bakalım.
0: Şimdi şu da var tabii. Yani aslında ligimizin
1: 27 yaşında
0: 35'e kadar oynadı
2: gelmiş
0: Fenerbahçe'de.
1: Yani, dolayısıyla 24 yaşında.
2: Yok, doğru, gerçekten 24
1: bu
2: ya
1: kadar
2: da
1: özel bir oyuncu.
2: Yani işte 24-25 o baremlerde bu kadar üst seviyede bir oyuncu herhalde yok yakın geçmişte.
0: Yok.
2: Yani varsa da şu an benim de aklıma gelmedi açıkçası.
1: Evet, yani diliyorum ya, bir sezon önce Avrupa'nın 5 büyük liginde 37 gole katkı vermiş bir oyuncu. Hani bu seviyede ve 24 yaşında ben yakın tarihte hatırlamıyorum.
0: 37 gol müthiş bir rakam zaten. Genelde buraya gelen oyuncular

0: geldikleri ligden ki işte ya işte Premier Lig'den gelene olabiliyor, Lig 1'den gelene olabiliyor ya da İtalya'dan vesaire. Türkiye'deki katkıları çok daha fazla oluyor.
1: Victor Osimhen de 25 yaşında gelmiş Galatasaray'a.
0: O da çok iyi bir yaş.
1: O da iyi bir yaş, evet.
0: Çok iyi bir yaş. Ya inanılmaz yani. Buradan bakınca çok güzel ama bir taraftan da Onur da...
1: Okocha hani... 23 yaşında gelmiş.
2: Yani Okocha'dan dünya futbol piyasasındaki yeri bence daha önde. Okocha çok iyi futbolcuydu. %100 çok iyi ama bence Greenwood futbol piyasasındaki yeri itibariyle bence Okocha'nın önünde. Ama
1: bak, bir izleyicimiz bugün... demiş ki Anelka 26 yaşında geldi. İngiltere'ye gitti. Cristiano Ronaldo'nun önünde Premier Lig'de gol kralı oldu.
2: Tabii 26'sında geldi. Doğru. Ama yani 24 örneğini verdiğim için ben söyledim. Hatta şöyle bir şey, askerdeydim ben.
1: Ribery örneğini verenler var.
2: Ama Ribery geldiğinde Ribery değildi.
1: No name.
2: Mets'ten gelmişti. Sonra Marsilya'ya gitti. Şöyle söyleyeyim Anelka ile alakalı. Askerdeydim ben. İçtimada hiç hatırlamıyorum. Hiç unutmuyorum. En öndeyim Isparta'da. İki tane komutan konuşuyor orada. Fenerbahçe Anelka'yı almış diye. Ben dedim dalga mı geçiyorsunuz canım içimden tabii yani.
0: Zaten
2: o kadar tam.
1: İçinden ama değil mi?
2: İçimden tabii.
0: Premier Lig'den gelmedi mi Anelka Türkiye'ye?
2: Anelka Premier Lig'den geldi. Bolton
1: Wanderers'tan gelmişti galiba.
2: Bolton'dan geldi.
0: Oradan geldi tekrar Premier Lig'e döndü.
2: Evet.
0: Ama gelmeden önce de Anelka'ydı.
2: Tabii Anelka Real Madrid, Paris, Real Madrid, Arsenal görmüş oyuncuydu geldiği zaman buraya tabii ki yani. Tabii ki Fransa'nın bir takım görmüş oyuncuydu.
1: Pardon, City'den geldi Fenerbahçe'ye.
2: City'den sonra Bolton'a sonra gitti.
1: Sonra Bolton'a gidiyor, evet.
0: Ama City Bolton'a o zaman var, bugünkü City sonra değildi.
2: Değildi ama yani çok özel oyuncu
0: tabii. Kesinlikle öyle.
1: Evet yani bu anlamda Mason Greenwood transferinin bu açıdan da aslında biraz zor bir transfer olduğunu söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. Yorumlara bakıyorum işte Ribery yazan izleyicilerimiz var ama az önce Onur Özkan ifade etti. Ribery Galatasaray'a Mets'ten geldiğinde çok sükseli
2: bir transfer bonusu diyordu herkes
1: değildi. Evet tabii, sonrasında tabii. Çok farklı
0: İsim
1: bir
0: değildi.
1: İsim kariyere değildi. Evrildi. Değildi. Doğru.
0: Ve o zamanlar Galatasaray kulübü maalesef böyle enteresan şeyler Ribery'i elinden kaçırmıştır. Esen.
1: Zaniolo demiş bir izleyici. Kadir Bey.
0: Yok.
1: Zaniolo da kariyerinde o dönem sorunlarla biraz ön planda olan bir isimdi. İstikrarsız bir isimdi ki zaten şu anda kariyerindeki yakalamış olduğu ivme de biraz daha aşağı doğru gidiyor.
0: Doğru.
1: Zaniolo'nun. Bakıyorum. Sörlot demiş izleyicimiz.
2: Ama Sörlot geldiği zaman bir sezon önce bir gol atmıştı Sörlot.
1: Evet.
0: Sörlot
1: biraz Trabzonspor'da Sörlot olduğu tabii. Gibi.
0: Öncesinden Danimarka'da iyi bir sezonu var.
2: İngiltere'de
0: fakat Premier Lig'de hiç yok. Trabzonspor Sörlot'u ayağa kaldırdı. Sörlot da Trabzonspor'u ayağa kaldırdı tabiri caizse.
1: Alex 24 demiş izleyicimiz ama 27 yaşında geldi Alex. 2004-2005 sezonunda Cruzeiro'dan 27 yaşında geliyor Fenerbahçe'ye.
0: Yalnız Alex Fenerbahçe'de 8 sezon oynadı. Yani 8 sezonun toplamında Alex'in gole yaptığı katkı muazzam ya.
2: Zaten bir hala
0: ya mesela şimdi hani
2: zaten zirvede hala
0: zaman zaman kıyaslanırlar ya Sergen Yalçın Alex'in Türkiye'deki oynadığı kariyer sezonu Alex'in iki katıdır muhtemelen 15-16 sezon ama Alex'in gole katkısı Sergen Yalçın'ın iki katı.
2: Daha fazla bir olabilir.
0: Ya müthiş. Yani Alex ya gol kralı oldu. Ya, o
1: Les Ferdinand sonra... Beşiktaş'a 22 yaşında gelmiş.
2: Ya Queens Park Rangers'tan gelmiş Reşide, Les Ferdinand. O da özel bir oyuncu. Kiralık gelmiş.
1: Teşekkür ederim. O da
2: evet Ferdinand
1: destek veriyor.
2: O da İngiliz bir oyuncu.
0: Evet yani çok iyi üst düzey bir oyuncuydu.
2: Evet.
0: Sonrasında Amokachi var.
1: Talisca Beşiktaş'a 22 yaşında geldi ama o zaman Benfica'da çok bilinen bir isim değil. Kiralık olarak gelmişti. Evet, evet, iki sezonluk yani. Kiralık transfer
2: olmuştu. Ama güzel örnekler geliyor. Evet.
1: Ama evet güzel bir beyin fırtınası yapmış olduk aslında hep
0: doğru,
1: birlikte.
0: Doğru. Hepsi de iyi örnekler.
1: Sercan yani. Bey sormuş. Sercan Gürdap demiş ki Brahim Diaz mı Mason Greenwood mu?
2: Hayır benim tercihim anında mı?
1: Yani bize sormuş bence yorumumuzu.
2: Ben Greenwood derim yani %100. Yani tabii yani Brahim Diaz çok daha dengeli kariyeri olan bir oyuncu.
1: Bu arada Brahim Diaz'la ilgili olarak da
2: Galatasaray'la
1: biraz adı anılmaya başladı oyuncu.
2: Son dönemde Galatasaray'la bugün özellikle Brahim Diaz'la ilgili iddialar var. Yani ben her türlü Greenwood'u tercih ederim. Yani şöyle söyleyeyim bakın tekrarlıyorum. Yani Greenwood'un şu an yaşadıklarını bir kenara bırakalım. Şu an Avrupa'nın elit 7-8 kanat oyuncusundan bir tanesi şu an Greenwood. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Çok özel bir kanat oyuncusu. Sadece yaşadıklarından dolayı şu an Avrupa'nın birçok kulübünün sırt çevirdiği, yüzünü döndüğü bir oyuncuya dönüştü. Yani haklılar, haksızlar noktasında değilim bu arada. Hı-hı. Kendine göre haklılık payları da olabilir, itiraz etmiyorum. Ama yetenek skalası anlamında söylüyorum. İlk ona çok rahat girer şu an Avrupa futbolunda. Kanat pozisyonunda Mason Greenwood.
1: Ali Bey demiş ki Fenerbahçe'yi şampiyon ilan ediyorsunuz, diğer takımı transfer

0: yapmasın o zaman ya. Ya bizim biz öyle yok, bir gücümüz zaten yok. Hani biz Greenwood takviyesiyle beraber Fenerbahçe'nin güçlenebileceğinden bahsediyoruz. Yani oyuncunun yeteneklerini çok da inkar etmeye gerek yok bence. Ligimize gelirse her futbol sever için izlemesi
1: bir
0: çok keyifli olacak bir oyuncu.
1: Bir de şunu söylemek lazım. Hani benim bakış açım bu. Belki böyle düşünen çok fazla da insan vardır. Yani Galatasaray özel ilk 11 olarak ve kadro olarak Fenerbahçe'nin önündeydi. Ve hala da önünde. Yani Fenerbahçe çok iyi bir kadroya sahip ama Galatasaray'la yarışacak, bence hakiki anlamda yarışacak bir kadroya sahip değildi. Şimdi Galatasaray'ın golcüsü Osimhen. Galatasaray'ın kadrosunda her pozisyonda iyi oyuncu var. Ama Fenerbahçe'ye baktığımız zaman geçtiğimiz sezon golcüsü olmayan bir takım olarak sezonu tamamladı. Savunmasında problemleri olan bir takım olarak yola devam etti.
0: Bir dakika. Şimdi bu tartışmada bence başka bir seviye açan bir isim. Ricardo Quaresma.
2: Kaç yaşında gelmiş?
0: 26 yaşında gelmiş Beşiktaş'a.
2: 24 değil işte.
0: Ama o da çok bence 26'da Quaresma.
1: Yetenek olarak bence belki de Quaresma.
0: O da çok bence müthiş, başarılı bir transfer.
2: Müthiş bir yetenek tabii ki Quaresma.
0: Yaş ve şartları itibariyle güzel bir örnek. Kim yazmış?
2: Bak benim Mehmet Bey. Quaresma benim aklıma geldi ama 24 olduğu için olmadığı için söylemedim.
1: Quaresma çok büyük yetenekti.
0: 2010 yılında gelmişti. İlk geldiği dönem. Beşiktaş'a 26 yaş.
2: Az önce şey dedim ya. Fenerbahçe Marsilya dolandırmış. Birkaç kişi yazmış özür dile falan diye. Ben bunu Fenerbahçe transfer başarısına imza atmış ekonomik anlamda
1: mecazi
2: olarak söylüyorum.
1: Mecazi kullanıyorsun anlamda. Onu, evet.
2: Yani onu bile anlayamayan insanlar var. İlla açıklamak gerekiyor bazı şeyleri. Böyle yazılı olarak vereceğiz yakında yani.
1: Ticari bir faaliyet olarak algılamışlar.
0: Yani. Bak güzel bir soru var. Bugün hazırlık maçında da Fenerbahçe yine bu arada farklı bir galibiyet elde etti. 2-2 ile gidiyor hazırlık sürecinde Sarı Lacivertler ve Cengiz ikinci hazırlık maçında ikinci golünü attı. Kafa karıştırıyor şu an Cengiz. Tam böyle klasik yani.
2: Karıştırıyor mu bence sence?
1: Cengiz Ünder mi?
0: Yani. Bak Enes Bey demiş ki Cengiz Ünder üst düzey performans veriyor. Sizin görüşünüz nedir?
2: Ben kafa karıştıracağını düşünmüyorum ama yani tabii izleyicimizin kafası karışmış olabilir ama yani İsmail Hoca'nın kafasının karıştığını çok düşünmüyorum.
0: Beni etkileyemez mi diyorsun? Ne yaparsa?
2: Ya oranın oyuncusu zaten Mason Greenwood olacak. Hani yedeği de İrfan Kahveci olur gibi gözüküyor.
0: Nene var daha orada.
2: Nene daha var orada. İşte hani çok kolay değil işi. Ya sadece işte iki tane alt seviye takıma gol atmakla Fenerbahçe teknik direktörünün bence gözünde girmeyi başarabilir mi? Çok zannetmiyorum. Yani futbola dönme ışığını vermesi tabii ki güzel Cengiz Ünder'in. Milli takımımız için de güzel ama hani Fenerbahçe'de kalıcı bir yer bulabilmesi bana hala çok zor geliyor.
0: Bu arada Şerif de iki gol attı.
2: Evet.
0: Yani son iki hazırlık maçı Fenerbahçe'nin biraz böyle ilginç isimlerin
2: forma
0: spor yaptığı
2: var.
0: Ya da öne çıktığı
2: birçok oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı belli değil. Hani o noktada hani forma aslanın ağzında denir. Bu kez Fenerbahçe'de kalıp kalmama aslanın ağzında. Bir de öyle bir
1: tabii
2: durum
1: şu da var. Yani nihayetinde İsmail Hoca Cengiz'e hazırlık maçları da olsa fırsat veriyor.
2: Tabii ki tabii ki.
1: Ya ben İsmail Hoca'nın yerinde olsam ki hakikaten Cengiz çok fazla hayal kırıklığına uğrattı. Hepimizi uğrattı aslında. Çünkü Cengiz çok sağlıklı bir altyapı sürecinden geçerek, gelerek Başakşehir'de forma giydi. Orada da çok güzel işler yaptı. Sonra çok güzel transferler yaptı. Avrupa'da da çok iyi dönemleri oldu. Sonraki süreç aslında Cengiz'in gelişimine de uygun değil. Cengiz'in sahadaki fair play duruşuna da uygun değil. Cengiz'in hani hepimizin üzerinde etki bıraktığı sporcu ahlakına da uygun olmadı. Çok şaşırdım ve üzüldüm. Ama şunu söyleyeyim ben. Cengiz potansiyel olarak Greenwood'un arkasında olabilecek bir oyuncu. Ve de Başakşehir'de solda da oynadı. Aslında hoca mesela bir şey olarak, bir opsiyon olarak, şeyin yedeği olarak da rotasyondaki oyuncu olarak da düşünebilir Cengiz'i.
0: Bak yaklaşık bir saat önce Kerem'in. Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer'in kendi sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama var. Biraz uzun ama ben özetle önemli kısımları en azından aktarayım. Türkiye'nin en kaliteli oyuncuları bizde, en yürekli oyuncuları da bizde. Eksik olan bu kaliteyi ve mücadele ruhunu gerçek bir takım kimliğine dönüştürecek. Özlenen futbolu sahaya yansıtacak bu camianın ruhunu bilen bizden biriydi demiş. İsmail Hoca ile o eksik parça da tamamlandı. Şimdi bu birlikteliğin sahaya yansımasını izleme zamanı demiş Cihan Bey. İsmail Kartal'ın

0: gelişiğine eksik olan parçanın tamamlandığını ifade etmiş aslında.
1: Cihan Bey zaten İsmail Hoca'nın geliş kısmında baya baya etkisi olan bir isim, yönetici. Yani İsmail Kartal konusunda çok ciddi bir şekilde bir duruş sergilemişti zaten. Ya İsmail Kartal'la Fenerbahçe'nin enteresan bir birlikteliği, enteresan bir uyumu nasıl denir? Hayri abi, yani bir araya geldiği zaman bu ikili farklı bir enerji çıkıyor değil mi ortaya her zaman? Yani İsmail Hoca'yı mesela farklı bir takıma koyduğumuz zaman böylesine bir teknik adam performansı çıkmıyor. Ama
2: doğru.
1: Fenerbahçe'ye geldiği zaman işte o DNA uyumu mu diyelim, nasıl bir adlandırma yapalım ona bilemiyorum ama bu ikilinin çok iyi bir uyumu var tartışmasız.
2: Yani belki teknik direktör de çok iyi odaklanıyor. Bu da yani, önemli.
1: Bilemiyorum tabii ki ama hani İsmail Hoca'nın olduğu yerde Fenerbahçe'nin futbolları hep pozitif oldu. Şimdi tabii ki şu denebilir ya, rakipler çok zayıf, hiçbir itirazım yok ama yükleme idmanlarının olduğu bir dönem, yani futbolcuların en fazla yorulduğu dönemdir şu dönem. Çok ağır idmanlar yapılır, kondisyon yüklemeleri yapılıyor. Ama futbolcuları çok keyifli görüyorum ben.
0: Orkun da 24 yaşında gelmiş. Doğru.
2: Bu arada Trabzonlu izleyiciler belki
1: olabilir, evet.
0: İçten
2: içe, içten içe bizdekilere niye söylemiyorsunuz diye düşünebilirler. Mesela Yattara'yı da zikredebiliriz bir yetenek olarak. Sonra Jaja, Trabzonspor'a gelen önemli yeteneklerden
1: Şota,
2: bir tanesi.
1: Şota da genç gelmişti.
2: Şota Arvalete zaten 20'li yaşlarda geldi. Şota aslında
1: 23,
2: ama onlar tabii gelişim aşamasında.
1: Evet, ben geldiği zamanki futbolun yani içinde
0: bu
1: bulunduğu yerden
0: Trabzonspor'a
1: bahsediyorum.
0: Trabzonspor'a geldikten sonra değer kazanabilir. Evet,
2: Jaja öyle değil.
0: Ama Jaja da Metalist'ten geldi. Yani çok öyle...
2: Ama bilinen bir oyuncuydu.
0: Tabii ki. Olan ama çok üst seviye bir oyuncu değildi ama.
2: Ya böyle bir isim değildi
0: yani, yetenekli
2: tabii.
0: Bir oyuncuydu. Çok iyi bir sol ayağı vardı. Hatta Beşiktaş'a attığı çok unutulmaz bir gol var.
1: Hakan Arıkan'a.
0: Maçında. Evet, Hakan Arıkan'a. Ama bu isimler hani biraz daha Trabzonspor'la birlikte değer kazandılar.
2: Doğru. Vakeme de öyle. Vakeme de İsrail
0: mesela,
2: Ligi'nden
0: geldi. Evet, doğru. Yani
2: Sturic mesela Trabzonspor'da bekleneni veremedi ama Sturic de bence üst düzey bir oyuncuydu. Hatta Charlotte'unla aynı sezonda geldiler. Birinci forvet olarak o düşünülüyordu. Evet. Charlotte onun önüne geçti. Tabii sakatlık problemi de yaşıyordu.
0: 26 deseydiniz Mario Jardel derdik demiş Murat Bey. Evet. O da o dönem için zor bir transferdi.
1: Jardel Avrupa
0: Sporting'den gelmişti değil
1: Mi? Porto'dan geldi. Sonra Sporting'e gitti. Avrupa gol kralı olarak geldi ve bir uzun sürede rekor kırılamadı. En pahalı transfer rekoru.
2: Doğru.
1: Mario Jardel çok özel bir 9 numaraydı o da. Çok az kaldı Türkiye'de ama çok derin izler bıraktı ama evet 26 yaşındaydı o.
2: Farklı bir golcü profiliydi.
0: Şimdi santrafor konusu tabii merak ediliyor. Hadi Greenwood'un takıma katıldığını varsayalım diyor Fenerbahçe taraftarı ve Muriç sakat, bir santrafor daha takviye edilecek mi diye merak ediliyor. Listedeki isimler Oli Watkins ismi konuşuluyor. Serhu Gires'i sanki biraz daha artık liste dışında ya da listede arka sıralarda
1: biraz da geri planı diyebiliriz
0: gibi.
1: Ama dışında diyemeyiz yani.
0: Ve bugün bir isim basına yansıdı. Evet, Fransız forvet Mateta.
1: Ya Fenerbahçe tabii ki mutlaka bir 9 numara transferi yapacak ama hani çok aciliyeti var mı? Hani Gornik Zabre maçında Fenerbahçe mevcut kadrosunda geçer zaten. Yani orada Talişka Şerif çözer zaten bir şekilde işte. Ki Greenwood'un da yetişme ihtimali var o karşılaşmalara, transferi tahmin ettiğimiz süreçte ilerlerse. Hani dolayısıyla Fenerbahçe'nin 9 numara alma isteği arzusu tabii ki var ama maça yetiştirme konusunda çok net bir öyle çalışma olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü çok özel bir transfer olacak. Hata yapmaması gerekiyor Fenerbahçe yönetiminin. Dediğin gibi burada Aziz Yıldırım'ın en çok istediği oyuncu Sorloth, bir kere onun altını çizelim. Hani şu anda Sayın Başkan'a deseler ki ya Mateta hazır, işte Giresi hazır, Watkins hazır başkanım, hepsi hazır. Hangisini istersiniz? Ben Sorloth'u isterim der. Ama tabii ekonomik anlamda ve sportif anlamda şu an Sorloth transferi çok kolay gözükmüyor. Oyuncunun Türkiye bakışı çok iyi ve net değil. Atletico Madrid bırakmak istemiyor. Diğer taraftan Giresi'nin mali şartları Fenerbahçe'nin çok istediği noktada değil şu anda. Watkins konusu Aston Villa'nın çok böyle olumlu yaklaştığı bir konu değil. Dolayısıyla Mateta ismi zaten yeni değil aslında. Bir süredir Fenerbahçe'nin geniş listesinde olan futbolcuydu Mateta ama son gelişmelerden sonra biraz da listede ön plana gelmeye başladı. O da kolay bir iş değil Mateta transferi. Ama Fenerbahçe şu anda bence Sorloth'u zorlayacak. Yani önümüzdeki günlerde ilk gidilecek oyuncu bence Sorloth olacak. Olur olmaz ayrı nokta, zor hala ama bence Sayın Başkan Aziz Yıldırım bir kez daha Sorloth'u deneyecektir. Buraya getirme noktasında. Olmazsa tekrar listedeki diğer isimlerle bir bağlantı olur ama ilk gidecek isim bence bugün itibariyle Alexander.

0: Anır Sorlu Fenerbahçe adına.
1: Enes Bey demiş ki ben olsam kesinlikle Mateta'ya giderim. Bence tam bizim ligin golcüsü. Alternatif olarak da Watkins diyebilirim demiş. Bu arada Mateta evet yani fizik özellikle avantajı olarak yani Süper Lig'e çok uygun bir oyuncu. Tam hani böyle pivot santrafor diyebileceğimiz ama sanki biraz gol vuruşlarında
0: çok özel bir golcü değildir değil. Mateta.
1: Evet yani iyi bir bitirici değil.
0: Bence Fenerbahçe'nin ceza sahası için net bir bitiriciye ihtiyacı var. Yani bırakın bağlantıyı başkası yapsın. Bırakın hava topunda başkası alsın. Yani Fenerbahçe hep şunu aradı. Komple oyuncuyu aradı. Hayır. Fenerbahçe'nin şu anda ceza sahası içinde en net vuruş yapacak oyuncuya ihtiyacı var ki bence bu Girasi'dir. Yani listedeki isimler içinde
1: katılıyorum.
0: Ceza sahası içinde o en net bitiriciliği ayakla kafayla yapacak oyuncu Seri Girasi'dir. Sorloth da büyük katkı verir. Hiçbir itirazım yok. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan profil ceza sahası içinde top geldiği zaman en net, en yüzleri bitirişi yapacak
1: yani yakaladığı
0: oyuncu.
1: Zaman affetmeyecek. Hani biraz
0: kesinlikle.
1: Halk diliyle
0: aynen
1: olacak ama.
0: Öyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Yani bağlantı yapmayıversin çok net şekilde. Çok iyi pasör olmayıversin. Birebir de adam geçmeyiversin çok net bir şekilde. Ama ceza sahası içinde geldiği zaman o hazırlayıcı oyuncunun asistini gole çevirsin. Bence ihtiyaç bu ve o ihtiyacı karşılayacak oyuncu da listedeki isimlerden bahsediyorum. Bence Girasi.
1: Serdar Bey, Darwin Núñez isimleri.
0: Aman uzak dursunlar. Çok problem ya. Çok büyük problem. Fenerbahçe'nin problemli oyuncuya şu an ihtiyacı yok.
1: Mason Greenwood konusundaki son durumu şöyle özetlemiş sevgilerden. Fenerbahçeli yetkililer Marsilya ziyaretinde Mason Greenwood'la yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Greenwood Fenerbahçe forması giyeceğini, başka hiçbir teklifi kabul etmeyeceğini değerlendirmediğini söylemiş ve Manchester United'ın feragat belgesini göndermesinin ardından transfer resmi olarak da açıklanacak diye eklemiş Erdem Akbaş. Artık yani endişeye mahal yok. Bu transfer sonuçlanmaya çok yakın diyor özetlerde.
0: Evet, dediğimiz gibi yani artık resmi yazışmalar, resmi süreçler. Her geçen dakika Greenwood Fenerbahçe'ye yaklaşıyor. Öyle bir şu an durum var. Belki de yarın sabah uyandığımızda çok daha net bir tablo olacak önümüzde.
1: Evet, bu arada bir Footmercato'dan bir haber yine.
0: Suudi işi mi?
1: Evet. El Ahli Greenwood'u transfer etmek için son bir girişimde bulundu. Ancak oyuncu reddetti. Mason Greenwood Fenerbahçe'ye gidiyor diye Footmercato yaklaşık 30 dakika önce bir haber geçmiş. Yani Greenwood artık Fenerbahçe forması giyme konusunda evet. Oyuncu da ısrarcı.
2: Burayı istiyor demek
1: evet.
2: Ki oyuncu.
0: Orada Atletico çok net tehditti bu arada. Onu söyleyeyim. Yani Atletico Madrid gerçekten çok ciddi olsaydı bu transferde ki gördüğümüz kadarıyla çok ciddiye binmedi iş. Hani ikna edebilirdi Greenwood'u bir projeyle en azından. Ekonomik anlamda Fenerbahçe'nin maaş teklifine yaklaşmaları mümkün değildi. Ama proje anlamında Greenwood'u Diego Simeone'ye ikna edebilirdi. Kendi tarafına çekebilirdi. Burada hani Fenerbahçe adına en endişe verici durumu oydu. Roma asla Fenerbahçe'yle yarışamazdı zaten. Öyle bir durum yoktu. Hem ekonomik hem sportif. Ama Atletico Madrid öyle bir tehditti. Onlar çok ciddi sanırım bu transfere yoğunlaşmadı gibi gözüküyor.
1: Hayır abi, Trabzonspor'da Chris Olay için bazı haberler ve iddialar var. Oyuncuya İtalya'dan Fiorentina'nın talip olduğu, teklif yaptığı yönünde. Chris Olay konusunda Trabzonspor'un nasıl bir planlama yapmasını bekliyorsun bu transfer döneminde?
2: Şimdi Chris Olay'ın transferini aslında hem teknik heyet hazır, hem yönetim hazır, hem de camiye hazır. Chris Olay'dan Trabzonspor çok fazla memnun kaldı. Bütün camiye olarak. Ancak az önce işte Türkiye'de transfer piyasasının geldiği yeri konuştuk. İşte rakamların çıktığı boyuta konuştuk. İşte burada Galatasaray'ın öncülüğünü, etkileyiciliğini ya da baştan çıkarcılığını konuştuk. Şimdi Avrupa piyasasına bakınca hani bizde rakamların bu noktaya gelmesi de bir yönüyle normal gibi gözüküyor ama öbür taraftan da ligimizin marka değeri, yani ligimizin gelir kalemleri açısından özellikle sabit gelir ve naklen yayın geliri açısından değerlendirdiğimiz zaman da aslında çok yetersiz kalıyor. Önceden mesela naklen yayın gelirleri birkaç sene öncesinde, mesela 10 yıl öncesinde ya da 15 yıl öncesinde kulüplerimizin ve de büyük takımlarımızın öyle önemli gelir kalemini oluşturabiliyordu. Artık öyle değil. Yani 180 milyon euroluk bir paket içerisinde bölüştürdüğünüz zaman yani bir tane transferi bile karşılayacak durumda değil şu anda naklen yayın gelirleri. Bunu şu açıdan söylüyorum.

0: Dolayısıyla hani gelir kalemi oluşturma noktasında Trabzonspor'un kendine özgü bir dezavantajı da var. Ya Trabzonspor'un stadı gelir sağlamıyor kulübe. Yani sponsorluk gelirleri yine işte Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle, hatta Beşiktaş'la yarışacak düzeyde değil. Bu anlamda yine iyi işler yapıyor yönetim ama dolayısıyla Trabzonspor'un satma mecburiyeti var. Çok borçlu bir kulüp değil Trabzonspor kulübü. Yani 100 milyon euro civarında bir borcu var Trabzonspor kulübünün. Ama öbür taraftan da hani transfer yapabilmesi için de o kasa kolaylığını yine elinde değer kazandırdığı oyunculardan sağlaması gerekiyor. Bu noktada da aslında yönetim ortaya koymuş olduğu hani ikna ve informasyon sürecini gayet başarıyla yönetti. Ve dolayısıyla Chris Olayi'nin Trabzonspor'dan gitmesi bir yönüyle Trabzonspor'un yaptığı ve bundan sonra yapacağı transferlerin finansmanı açısından çok önem arz ediyor. Satılmasını öngördüğü yönetimin mutlak anlamda 3 oyuncu vardı Trabzon'dan. Bunlardan bir tanesi Agusto'ydu ki Agusto'nun transferi işte bonuslarla birlikte 20 milyon euroluk bir paket var. İşte transfer edildiği fiyata bakıldığı zaman 4 katı bir artıyla siz gönderiyorsunuz.
1: Evet, 5 milyon euroya gelmişti.
0: Olay da 5,5 milyon euroya gelmişti. Tabii hani pay da verecek transfer ettiği kulübe, işin o tarafı da var. Ama burada işte 30 milyon euronun üzerinde bir rakama Trabzonspor, ki 40 milyon euronun altında aslında Olayı elden çıkarmak istemiyor Trabzonspor kulübü. Ama gelen teklif işte 30 milyon euro bandında, ama bu hani pazarlıkla, bonuslarla 40'ı bulabilir ya da 35'ler düzeyinde bir rakama bağlanabilir. Hani Fiorentina olur mu bilmiyorum ama iç piyasaya vermek istemiyor Trabzonspor Olayı. Bunu da biliyoruz. Yani Galatasaray da Trabzonspor'un Olayının şeyleri arasındaydı, talipleri arasındaydı. Vermek istemiyor Trabzonspor.
1: Devre arasında resmi teklif yapıldı zaten. Ertuğrul Bey'in açıklaması var.
0: Açıklaması var. Ve yine gündeme geldi ama Trabzonspor biraz kapalı. Galatasaray'la bu anlamda ilişkiler çok sıcak değil. Bunu da biliyoruz.
2: Kesinlikle konuşmamak lazım yine o konuda.
0: Nasıl?
2: Çok da kesin konuşmamak lazım. Ya,
0: kesin konuşmuyorum.
2: Neler gördük, neler yaşadık bugüne kadar.
0: Haklısın, haklısın ama sıcak değil diyorum. Bu
2: tabii
0: kesinlikle
2: şu an için öyle.
0: Yani ben çok kolay görmüyorum.
2: Değil, evet. Ama açıkçası, imkansız diyemeyiz.
0: Ya, şimdi burada şunu söyleyeyim ben. 30 milyon euroluk bir teklif, yani bu başlangıç rakamıysa aslında bir uzlaşma noktasında buluşabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü Trabzonspor'un çıkması gereken en kolay çıkacağı oyuncu Olayı. Dolayısıyla bu satışın gerçekleşmesi de gerekiyor biraz Trabzonspor'un kasa kolaylığı sağlaması için. Ben Olayı Fiorentina ya da bir başka kulübe büyük ihtimalle gideceğini düşünüyorum.
1: Ama Fiorentina'da sanki biraz düşüşte olan bir takım son dönemde, yani çok
2: yeniden bir çıkış arıyorlar.
1: Geçirilmiyor. Hani Olay için doğru bir adres olur mu olmaz mı? O biraz bende soru işareti yarattı. Ve rakam olarak da 30 milyon euro artı satıştan %10 pay biraz
0: şöyle,
1: transfer piyasasıyla kıyasladığımda
2: hedeflenen rakam değil şu an.
1: Değil, evet.
0: Hedeflenen
1: yani
0: rakam değil ama rakam. Bu hani 30 milyon euro 35'e çıkabilir mi? Çıkabilir. %10'da %15'e çıkarılabilir. Yani orta yol bulunabilir ya da işte işin içerisine konacak bonuslarla sağlanabilir. Burada şimdi Trabzonspor'un bir yönüyle eli güçlü gözüküyor. Çünkü oyuncu çok genç. Trabzonspor'da kalırsa yine teklifler gelme ihtimali var. Önümüzdeki sezonlarda da üzerine koyarsa, ki koyma ihtimali
1: Avrupa
0: yüksek.
1: Avrupa kupalarında oynayacak bu
0: tabii,
1: yıl Trabzonspor.
0: Ama bir taraftan da Trabzonspor'un bu sezon durumu finanse etmesi gerekiyor.
2: Bir de, bence doğru, benim duyduğum şu var. Oyuncu tarafı gitme konusunda bayağı istekliymiş. Yani hatta ne olursa olsun yani yeni sezonda Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak istediğini söylemiş yöneticileri.
0: Doğru.
2: Hoca yani
0: doğru.
2: Hani bu anlamda günün sonunda Trabzonspor bir şekilde satmak zorunda kalabilir Olayı. Hatta ben yeni sezonda asla Olayı'nın Trabzonspor forması giymesini beklemiyorum. Dedim ya az önce, Galatasaray tarafı şu anda net kapalı gözüküyor. Ama günün sonunda şöyle bir senaryo olursa, işte Ağustos ayının sonlarına geldik. Trabzonspor hala istediği teklifi alamamış. Olayı takımda kalmış ama bir yandan huzursuz gitmek istiyor. O noktada Trabzonspor Galatasaray seçeneğini, Galatasaray istekliyse eğer o sırada gündemini alabilir. Hani şu anda katılar, hiçbir itirazım yok ama şartlar değişebilir. O şartlar da dediğim gibi işte günün sonunda Trabzonspor

0: Trabzonspor Avrupa'ya satamıyorsa olayı istediği rakam ve Galatasaray istiyorsa oyuncuyu, o zaman iki kulüp yeniden masaya oturabilir. Ama tabii şu an düşük bir ihtimal, yüksek bir ihtimal değil. Trabzonspor çünkü hedefi burada 40 milyon euro oyuncuyla alakalı, ama Ulay'ın çok yüksek şekilde gitmek arzusu Trabzonspor'un masada elini zayıflatabilir bir şekilde yani.
1: Ya oyuncu gitmek istiyor, bu da doğru. Yani Fiorentina'ya da gitmek ister mi? Bence isteyebilir, evet.
0: Bir basamak olarak görebilir Fiorentina'yı.
1: Görebilir. Ki sonuçta Serie A'ya gitmiş
0: olacaktın. Yani Serie A'da oynamış olacaktın sonuç itibariyle. Yani güzel bir şehir Floransa. Yani oradan sonra bir sezon iyi bir performansla çok net bir şekilde o 5-6 büyük takımdan birine transfer yapabilir.
1: Bir de Trabzon'un şöyle de bir avantajı var. Hani oyuncu değer kazandı ama çok yüksek maaşla oynamıyor şu anda. Trabzon'dan gittiği zaman ne olursa olsun Trabzon'dan kazandığından fazlasını da kazanacak.
2: Bu anlamda bir kaybı olmayacak.
1: Tabii olayın bir kaybı olmayacak.
0: Bir de şunun bence farkına varmamız gerekiyor. Hala çok iyi pazar değiliz ülke futbolu olarak. Doğru. Yani çok değerli pazarımız yok. İsteniyor oyuncularımız, izleniyor ama hani Ulay şu performansı şu yaşta, örnek veriyorum Belçika'da, Hollanda'da yapmış olsa, bakın 5 büyüklük demiyorum, Belçika Hollanda'da yapmış olsa 45'leri 50'leri rahat görürdü. Ama Türkiye olduğu için burada rakamlar biraz düşük oluyor, kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü rekorumuz 30 milyon euro zaten.
2: Doğru.
0: Yani Sasha Boy ile Ferdi Kadıoğlu satışları bu rakama gerçekleşti.
1: Bir de şöyle de bakmak lazım yalnız. Diyelim ki 30-35'e verdiniz. Tam istediğiniz rakama veremediniz. Ve olay gitti, başarılı oldu. Üzerine koydu, değer kazandı. Yani 30-35 bandından 50-60 bandına çıktı. O aslında Trabzonspor'un bundan sonra göndermek istediği oyuncular konusunda da yine hem referans olacak, yine rakam. Yani buradan da bakınca aslında yani ticari bir akıl İşin içine bu işin bu tarafında dikkate almalı.
0: %100.
2: Trabzonspor takviyelerini sürdürüyor. Artık Avrupa kupaları da var programda Trabzonspor için. Ek bir kulvar daha anlamına geliyor. Bu anlamda tabii takviyeler sürüyor. Bakalım ne yönde olacak? Şu ana kadar 10 isim takıma katıldı. Ayrılması muhtemel isimler var ki Ulay konusunu konuşmuştuk. Biraz aslında karışık gidelim istiyorum. Bugün Beşiktaş'la ilgili önemli transfer iddialarından birisi de Oğuz Aydın konusuydu. Oğuz'un Beşiktaş'a transfer olabileceği, daha doğru ifadeyle Beşiktaş'ın oyuncuyu kadroya katmak isteyebileceği konuşuluyor tabii ki. Ama İsmail Kartal'ın Oğuz Aydın konusundaki planlaması da önemli bu noktada. Ben bir ihtimal üzerine sorumu yöneltmiş olayım Hayri abi. Beşiktaş'a transfer olduğu takdirde Oğuz Aydın sizce katkı sağlar mı siyah beyazlara?
1: Bence Oğuz Aydın her takıma katkı sağlar. Yeter ki fırsat verilsin. O da fırsatı iyi değerlendirsin. Oğuz Aydın çok çok üst düzey bir yetenek değil. Ama önemli bir oyuncu. Çalışkan bir oyuncu. Kendine özgü yetenekleri de olan bir oyuncu. Ben geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kendisine dakika verilmesi konusunda gerek Tedesco olsun, gerek öncesinde Mourinho olsun, daha cömert olabilirlerdi. Yani bu teknik adamların biraz Oğuz Aydın'a çok hakkaniyette yaklaştıkları kanaatini taşımıyorum. Ki hani şimdi Fenerbahçe'nin şu anda sağ ön itibariyle Oğuz'u ele alırsak, işte Greenwood'un transferi gerçekleşirse, elde işte İrfan Can'ın kalacağını dikkate alırsak, işte hatta Cengiz Aydın'a da işte hazırlık maçlarında
2: şans verir.
1: Cengiz Ünder'e. Şimdi orada bir zenginlik varmış gibi gözüküyor ama Oğuz Aydın bence pekala ters kanatta da düşünülebilecek, rotasyonda düşünülebilecek bir oyuncu. Sakatlık durumunda kadrodaki oyuncuların performansına göre kadroda değerlendirecek bir oyuncu. Yani ben İsmail Kartal'ın Oğuz Aydın'dan çıkmaya çok istekli olacağı kanaatinde değilim. Beşiktaş'ın da Oğuz Aydın transferinde istekli olmasını anlayabiliyorum. Ama şu da aklıma gelmiyor değil. Şimdi Raşit'sa işte Galatasaray'da performansı itibariyle Beşiktaş'a transfer olduğunda siyah beyazlı camia çok umutluydu. Fakat Raşit'sa Beşiktaş'taki hayal kırıklığı hanesindeki oyuncular listesine adını yazdırdı. Aslında yazdırmayan kaç tane oyuncu oldu ki Beşiktaş'ta?
2: Doğru.
1: Dolayısıyla Beşiktaş'ı ele alırken Beşiktaş'taki oyuncuları bu sezon önceki performanslarıyla değerlendirirsek bizim listeye yazabileceğimiz oyuncu sayısı 2-3'ü geçmez. Ben Bu sezon

0: Yani eğer işler Beşiktaş'ta düzelirse, ki düzelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani Oğuz Aydın'ı isterken öbür taraftan elinizdeki Raşit Say'ı da değerli haneye yazdırabileceğiniz de dikkate almalısınız diye düşünüyorum. Ama Oğuz Aydın'ın yerli olması, Oğuz Aydın'ın özellikleri, Oğuz Aydın'ın aynı zamanda milli takım havuzunda da önemli isimlerden bir tanesi olması bence Oğuz Aydın'ı cazip kılıyor. Hani Beşiktaş'ta olsa ister. Aynı şekilde Trabzonspor'un da aslında arzu ettiği oyunculardan bir tanesi olmuştu. Yani iyi bir transfer olur Beşiktaş için.
1: Orkun'la çok iyi arkadaş olduklarını biliyoruz milli takımdan da, ki zaten Oğuz da Hollanda geçmişi olan, evet, bir oyuncu, doğru, gurbetçi bir oyuncu. Şimdi ben özellikle Alanyaspor dönemini hatırladığımda Oğuz Aydın'ın çok daha farklı bir oyuncuydu. Yani çok daha skor katkısı yapan, hücumda çok ciddi meziyetleri olan ve bunu da gösteren bir oyuncuydu. Ama artık Fenerbahçe'deki rolü, yani bugün yine bazı haberler vardı. İsmail Hoca'nın mesela sağ bekte,
2: Mimovic'in yerine sağ bekte oynadı zaten.
1: Evet, hazırlık maçında, Pogon maçında da forma giydi, doğru söylüyorsunuz. Sağ beke kadar evrilebileceği bir senaryo şu anda mesela konuşuluyor. Tabii bunun geçmişte olumlu örnekleri de var. Ferdi Kadıoğlu bir hücumcuyken çok iyi bir beke, evet, dönüştü, ama yani Oğuz konusunda buna gerek var mı? Çok emin değilim. Beşiktaş'a giderse de sizce nasıl bir katkı sağlar Onur Özkan?
2: Ya açık söyleyeyim, mesela şöyle bir örnek verelim biz de. Ocak ayında Fenerbahçe 9 numara transferini yapsa Oğuz Aydın Trabzonspor'a gidiyordu. Fenerbahçe o transferi gerçekleştiremeyince ve bir tepki oluşturunca, taraftar bir tepki gösterince, Fenerbahçe Oğuz'u Trabzonspor'a vermekten vazgeçti. Bütün anlaşmalar tamamdı. Şimdi bu sezon benzeri yaşanır mı Beşiktaş cephesinde? Bir kere şunu söyleyelim. Oğuz'un Fenerbahçe'nin mevcut rotasyonunda çok beklediği süreleri alması mümkün gözükmüyor. Ya çok orada ciddi bir zenginlik var. Bek rotasyonunda da şimdi bugün Mimovic'in yerine ikinci yarı oynadı. Semedo var, Mert Müldür var bir de orada şu anda Fenerbahçe'nin rotasyonunda.
1: Evet.
2: Yani bek rotasyonunda da çok kolay böyle istediği süreleri bulması mümkün gözükmüyor. Ha Beşiktaş'a gittiği zaman direkt 11 oyuncusu olur mu? Bence orada da olamayacakmış gibi duruyor şu anda. Çok kolay değil en azından. Yani Beşiktaş'ın
1: ama da bence zorlayabilir.
2: Zorlar. Fenerbahçe'den daha fazla şans, evet, olur %100. Ama hani, hı-hı, direkt süreleri alır mı ilk 11 üzerinde? Kolay değil. Şöyle bir şey var bizde. Şimdi ben kullanamıyorum oyuncu ama rakibe de vermeyeyim, o da güçlenmesin şeklinde. Yanlış bir düşünce var. Hatta Fatih Terim bununla ilgili geçen güzel bir açıklama yapmıştı. Ama tüm Avrupa'ya baktığımız zaman da ezeli rakipler arasında bu tür transfer konularında duvarlar örüldüğünü biliyoruz. İşte Inter'le Milan arasında, Real Madrid, Barcelona arasında da bunlar yaşanıyor. Çok sık bir şekilde.
1: Hatta
2: bir yandan Etico anlayabiliyorum.
1: Madrid ve Real Madrid, evet, ya da Barcelona.
2: Bunu
1: arasında
2: anlayabiliyorum bir yandan. Hani Oğuz Aydın'la alakalı bir ayrılık olabilir mi? Ben çok zannetmiyorum. Şu yönden zannetmiyorum. Hani Oğuz süreleri almaz ama bir milli oyuncu olduğu için, yerli oyuncu olduğu için, Fenerbahçe'nin Avrupa'da yazacağı kadroda yer alması daha muhtemel olduğu için Oğuz bir şekilde kadroda kalır ama dediğim gibi çok fazla eseri süreleri bulur mu? Bence bulamayacak. Benim çok beğendiğim bir oyuncu bu arada. Hani çok potansiyelli bir oyuncu ama çok fazla süre alamadığı için o potansiyeli tam istediği noktaya gelemedi. Gelişimi zayıfladı Fenerbahçe'de. Ama İsmail Kartal'ın da çok fazla, en azından kısa vadede bırakmasını çok beklemiyorum Oğuz Aydın. Yani en azından bir Ağustos sonuna kadar bir takımda kalacaktır. Belki Eylül ayında kadro şekillendikten sonra bir hamle olabilir ama Beşiktaş'a Fenerbahçe'nin vereceğini düşünmüyorum Oğuz Aydın'ı.
1: Bu arada tabii bu yaz transfer döneminde Beşiktaş'ta şu ana kadar 5 oyuncu takıma katıldı ve son katılan isim Salih Özcan olmuştu. Yine bir milli oyuncuyu Beşiktaş kadrosuna katmıştı. Salih de bugün, yani geride bıraktığımız gün 11 Temmuz Cumartesi günü sabah saatlerinde Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılmıştı ve sabah saatlerinde yapılan antrenman öncesinde de Salih basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. O açıklamaları bir izleyelim, sonrasında Beşiktaş'ı konuşmaya devam edeceğiz.
3: Çok mutluyum. Son kez dediğim gibi Beşiktaş büyük bir aile. Ona gerçekten büyük bir camia. O yüzden çok mutluyum. Herkes beni iyi karşılaştı. Ona da çok mutluyum. O yüzden gerçekten dört gözle bekliyorum maçlar başlamasına. Orkun'la oynamak gerçekten benim için çok güzel bir şey. Hani aynı düşünüyoruz. O yüzden gerçekten benim için de çok bazı pozisyonlarda kendimi rahat hissediyorum oynama stilinden dolayı. O yüzden milli takımda da gördüğünüz herkes, yani İspanyol olsun.

0: Şimdiki son maç Amerika olsun, o yüzden iyi olacağını düşünüyorum. Evet, etkisi var. Yani futboldan dışından hariç gerçekten ara sıra konuşuyoruz. Hal hatırını soruyor. Babasıyla çok iyi bir ilişkim var. O yüzden gerçekten ara sıra arıyordu, konuşuyorduk. Dediğim gibi soruyordu durum nasıl falan. O yüzden gerçekten Orkun'un da bir şekilde etkisi var aynen. Ya o da maça bağlı. 6 genelde benim pozisyonum. Orkun biraz önlerde golleri atsın da biraz rahat oynasın. Arkayı ben süpürürüm. Yani öyle düşünüyorum. 6 da aynen. Hocayla ilgili çok iyi bence. Hani gerçekten çok iyi bir enerji sahaya götürüyor, sahaya gösteriyor. Kendisi de herhalde antrenman etmek isterdi yani bizimle, o kadar enerjisi var. O yüzden gerçekten iyi, yoğun geçiyor ama bu yoğunluk da iyi bizim için, kampta önemli. Sahada da onun için, yani ona rağmen biraz kolaylaştırır bizim için o yoğunluk antrenmanlarda. Evet, Avrupa maçına da iyi bir hazırlanma oldu. İyi düşünüyorum, ilk maç evde büyük ihtimal alırız o maçı da. Dediğim gibi Beşiktaş büyük bir kulüp. Yani hak ediyor şampiyonluğu. Onu da düşünüyorum. İnşallah bu sene de şampiyon oluruz.
1: Evet, Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan diyor ki Beşiktaş'a gelmemde Orkun'un etkisi var. Orkun'la oynamak benim için çok güzel. Kendimi rahat hissediyorum diyor ki bu anlamda iki referans maç var. Birisi gruptaki İspanya deplasmanında oynadığımız mücadele. Biri de Dünya Kupası grubundaki son maçımız olan ABD maçıydı. Bu iki maçta da Orkun ve Salih'in iyi uyumu dikkat çekmişti gerçekten de. Beşiktaş taraftarı da bu anlamda bu ikilinin sahada yakalayacağı uyumdan ve vereceği performanstan umutlu Hayri abi.
2: Şimdi Beşiktaş'ın başarılı yıllarında o orta saha ikililerin rolü çok fazla olmuştu. Hatta onların da son yıllarda özlemini duyuyor Beşiktaş. Ben Salih Özcan'ı çok beğeniyorum. Gösterişli bir stili yok. Hani yetenek skalasına yazmazsınız belki Salih Özcan'ı. Üst düzey yetenekli oyuncular arasında çok fazla adından belki kelam etmezsiniz ama fayda değer açısından bence takıma çok şey katar. Hatta tahmin edilenden de çok şey katar. Milli takımımızın işte orta saha merkezinde çok üst düzey oyuncuları olduğu için belki ilk 11'de yer bulamıyor ama ilk 11'de daha fazla fırsat bulsa, ki oynadığı karşılaşmalarda gördük, milli takımda da son derece başarılı oldu. Ben Beşiktaş'ta başarılı olacağı konusunda hiç kuşku taşımıyorum. Bir defa İtalyano'nun işte toprak kipteyken baskı yapma, merkezi kapatma, topu alıp kullanma konusunda da mutlak anlamda teknik direktörün bakış açısına, isteklerine uyumlu bir profil olduğunu düşünüyorum. Çok fazla riskli oynamayı sevmiyor. Garantici bir oyun anlayışı söz konusu. Bu biraz da yetişmiş olduğu futbol kültürünün ona sağlamış olduğu alışkanlık. Yani Orkun transferi bir yönüyle maliyet açısından da dikkat çekici bir transfer olmuştu. Bu kadar yüksek maliyete ne gerek var sorularını da beraberinde getiren ama Beşiktaş taraftarında çok heyecanlandıran bir transfer olmuştu. İlk zamanlarında Orkun biraz hayal kırıklığına yol açmadı değil. Hatta kırmızı kartlarla filan gündeme geldi ama sonraki süreçte toparlandı.
1: Ligin ilk yarısı çok iyi geçmemişti onun için.
2: Evet, %100. Ama sonra toparlandı ve Beşiktaş'ın belki en iyisi olarak hepimizin dikkatini çekti. Ve şimdi işte Salih Özcan'ın bu açıklamalarını dinleyince, işte bazı transferleri görünce bir taraftan da şöyle bakıyorsunuz. Demek ki bir oyuncuyu transfer ederken çok boyutlu düşünmek zorundasınız. Yani güçlü bir vizyona sahip olmak zorundasınız. Yani o getirdiğiniz oyuncu, o oyuncuyla beraber getirebileceğiniz oyuncular, etrafını donatabileceğiniz oyuncular, aynı şekilde takımın başına getirdiğiniz teknik direktör, o teknik direktörün size sağlayacağı transfer kolaylıkları vesaire, yani teknik direktörden oyuncuya, sportif direktöre kadar, bunlar çok önemli asetler. Bunu işte biz Orkun transferinde şu anda işin bu tarafını Salih Özcan faktörüyle de görmüş olduk. Yani açıkçası Beşiktaş şu anda güçlü bir orta saha merkezine sahip oldu. Salih Özcan'la birlikte ve de zaten kaleci, iyi de bir kaleci transferi yaptı.
1: Hatta iki.

0: İki tane kaleci transferi yaptı. Son derece iyi bir sol bek transferi yaptı. Ve de transferlerine devam ediyor. Evet. Beşiktaş...
1: Trossard'ı bekliyor artık Beşiktaşlılar'da.
0: Trossard'a geldiği zaman işte...
1: Dün Belçika Dünya Kupası'na veda etti. İspanya'ya mağlup oldu. Artık bütün Beşiktaş'ta da gözler Trossard'a çevrilmiş durumda. Bir soru var Onur Özkan. Gündeme gelen bir ismi sormak istiyorum demiş Murat Bey. Julio Enciso, Paraguaylı oyuncu. Galatasaray yazılıyor. Hatta anlaşmaya yakın diyorlar. Böyle bir duyum aldınız mı diye size sormak istemiş.
2: Ben yaklaşık bunu bir hafta önce, 10 gün önce takım gazetesinde yaptım, haberleştirdim. Yani Okan Hoca'nın Enciso'yu izlediğini, çok beğendiğini, hayran kaldığını ve yönetime rapor ettiğini Enciso'yu haberleştirmiştik biz zaten. Hani benim adıma sürpriz bir gelişme değil Enciso gelişmesi. Hatta o takımdan bir oyuncu daha çok beğendi Okan Buruk. Diego Gomez.
1: Orta sahadaki
2: Brighton'da oynayan oyuncu. Onu da raporlamışlardı ama Galatasaray işte Ugo Çukwu'dan yana karar kıldı. Dediğim gibi Okan Hoca'nın turnuva öncesinde aslında çok fazla listesinde olmayan ama turnuvada izlediği zaman çok hayranlık duyduğu ve yönetime alabiliriz şeklinde ifade kullandığı bir oyuncuydu. Çünkü hem merkezi oynayabilen hem kanatları oynayabilen, çok hareketli, hem yetenekli hem enerjik de bir oyuncu Enciso. Tabii aslında Brighton döneminde çok daha yüksek seviyeye gelmesi bekleniyordu. Enciso'nun çok büyük bir potansiyeldi. Orada olmadı, iniş çıkışlı performans. Ardından işte Strasbourg kariyeri. Orada iyi bir sezon geçirdi. Ve şu anda hani alınabilecek bir bonservisi de var Galatasaray adına. Yönetimin değerlendirdi. Okan Hoca'nın çok beğendiği bir oyuncu ama hani bugün yarın gelebilecek bir oyuncu şeklinde değil şu anda Enciso. Ama dediğim gibi Okan Hoca'nın turnuvada izleyip beğendiği ve listesine eklediği futbolcu. Paraguaylı oyuncu.
1: Peki buradan da aslında Galatasaray'daki forvet konusuna geçebiliriz. Orta saha için artık Leslie, Ugo Çukwu, evet, transferini Galatasaraylılar bekliyor. Onunla ilgili de tabii ki varsa değerlendirmeleriniz, onu da almak isterim. Ve sonrasında merkez orta sahadan sonra sırada santrafor takviyesi olduğu konuşuluyor. Bu bölgede yapılacak olan takviye için öne çıkan isimler kimlerdir Galatasaray'da?
2: Ya önce Ugo Çukwu ile ilgili birkaç kelime etmek istiyorum. Lütfen. Çok tartışma yarattı çünkü sevgili Furkan sosyal medyada. Yani çok övenler ve çok yerenler şeklinde bir iki grup var sanki şu anda Ugo Çukwu'yu. Ya bir kere sosyal medyada çok yetenekli, çok kabiliyetli, bu işe kafa yoran genç arkadaşlarımız var. Birçoğunu çok beğeniyorum, takip de ediyorum. İşte maçları izliyorlar, analizler yapıyorlar, rakamları ortaya koyuyorlar, ciddi emek veriyorlar sosyal medyada. Fakat bence birçok insanın kaçırdığı bir nokta var. Şimdi rakamlar çok önemli, istatistikler çok önemli. Biz de kullanıyoruz. Ben de çok bakarım her zaman, rakamlara büyük önem veririm ama her şeyi rakamlar üzerinden de okuyamayız. Yani rakamlar bir oyuncunun profilini çizme anlamında çok yardımcı olur bize. Fakat kaliteyi ölçme konusunda %100 yardımcı olmazlar. Yani çünkü oyuncunun oynadığı lig, oynadığı takım, teknik direktörü, bunlar hep rakamlar üzerinde belirleyici olabilir, farklılık gösterebilir. O yüzden de yani görüyorum mesela Ugo Çukwu ile alakalı mesela şu eleştiri yapılmış çok fazla şekilde. İşte top kaybından sonra reaksiyon vermeyesi çok düşük oyuncunun. İşte topu kapma konusunda bir istek göstermiyor, hemen geri çekiliyor şeklinde. Şimdi bu oynadığı Burnley takımının bir taktiği aslında aynı zamanda. Yani olabilirdi. Hoca şunu diyebilir. Ya topu kaybettiğiniz zaman topun gerisine geçin, baskı yapmayın diyebilir. Bu o zaman ne oluyor? Oyuncunun direkt o reaksiyon rakamlarını aşağı çekiyor. Ya da başka bir örnek vereyim. Genellikle alt sıralar, orta sıralarda oynayan takımların savunma oyuncularının İşte uzaklaştırma, ikili mücadeleye girme, ikili mücadele kazanma, tackling rakamları hep yüksektir. Çünkü denemeleri fazladır. Karşılayan takım oldukları için. Dolayısıyla burada Ugo Çukwu'yu değerlendirirken oynadığı takımın da profilini mutlaka göz ardı etmemek gerekiyor. Şimdi savunma oynayan bir takımda, aslında küme düşen bir takımda forma giydi Ugo Çukwu. Yani hücumdan çok savunmayı düşünen bir takımın parçasıydı. O yüzden rakamlar çok doğru sonuçlar vermeyebilirim. Ben iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki burada bir nüans var. Okan Hoca'nın verdiği rol doğru olursa, oyuncudan beklenti doğru olursa iyi bir transfere dönüşür. Yani oyuncunun iyi yaptığı işler var, yapamadığı işler var. Yapamadığı işler ön plana çıkarsa sıkıntı yaratır. İyi yaptığı işler ön plana çıkarsa yıldızlaşır. Burada Okan Hoca çok net bir faktör olacak Ugo Çukwu konusunda. Ben iyi bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Özetlemek gerekirse. Tabii 9 numara işi çok sıcak. Önce onu söyleyelim. Biz John Duran konusuna çok olacak gibi bakarken, evet, şu an John Duran olmayacakmış gibi duruyor.

0: Okan Hoca yönetimle görüştü bu konuda. Daha iyisini almalıyız dedi yönetime. Duran'la alakalı ve orada yeni bir sayfa açıldı Galatasaray'da. Şu anda 3 oyuncuyla alakalı Galatasaray yönetimin planı var. Önce ufak planı anlatmak istiyorum sevgili Furkan.
1: Lütfen.
0: Şimdi çok fazla kiralık oyuncu ismi geçiyor Galatasaray'da. Taraftan tepkisini de çekti değil mi bu?
1: Evet.
0: Herkesi kiralayacak mıyız? İşte Ugo Çukur da kiralanıyor şu anda. Şimdi yönetimin planı şu şekilde. Transfer planlanan 4-5 tane ana bölge var. Stoper, 6 numara, 8 numara, 10 numara, 9 numara ve kanat bölgesi. Şimdi buralara yapılacak olan transferlerin 2 tanesinin yüksek bonserviste oyuncu olması hedefleniyor. Ki bu yaklaşık bir 85-90 milyon euro civarında bir bütçesi var Galatasaray'ın 2 bölge için. Bu bölge büyük ihtimalle 8 ve 10 numara olacak. Yönetim kalan bölgeler için bir kiralama yöntemine gitmek istiyor. Yani satın alma opsiyonlu kiralama. İşte şartlı opsiyon gibi formüller. İşte Ugo Çukur'da şartlı bir opsiyon var. Bu ne anlama geliyor? İki bölgeye çok kaliteli, üst seviye oyuncu, yüksek bonservisli. Diğer bölgeler için limitleri zorlamayacak. Galatasaray ekonomik anlamda bu sezon zorlamayacak kiralama yöntemdir. Şimdi 8 numara ve 10 numarada Galatasaray bonservis vermek istiyor. 9 numarada ise zorunlu ya da işte şartlı opsiyonlar şu an gündemde. 3 tane futbolcu var. 1. Ponomarenko. Dinamo Kiev forması yani 20 yaşındaki benim acayip beğendiğim bir oyuncu Ponomarenko. Bir bu. 2. Yine Inter formasını giyen bu zor bir iş Boni. Inter'in 9 numara rotasyonunda yer alan çok değerli bir oyuncu o da Boni ama zor gözüküyor. 3. Francolino.
1: Fil dişili oyuncu fil değil dişili. Mi? Dünya Kupası'nda da hatta kadrodaydı.
0: Midland'da oynayan o da çok potansiyel yetenekli ama son dönemde sakatlıkla beraber geriye giden bir oyuncu. Şimdi Galatasaray'ın 2003 kontenjanına uyan bu 3 oyuncuyla alakalı kulüplerine yaptığı teklifler var. Bu tekliflerin tamamı kiralama içeriyor. Belli şartlar ve opsiyon sezon sonu devreye girecek. Aynı şekilde Ugo Çukwu'da olduğu gibi. Burada 3 cepheden bir operasyon yürütüyor Galatasaray yönetimi. 3 oyuncudan birini almak istiyorlar. Ha, bana kalırsa Ponomarenko çok üst seviye bir oyuncu. Yani üst seviye potansiyel daha doğrusu. Hani bu isimler arasında benim direkt gideceğim oyuncudur ama tabi oyuncunun da çok ciddi talepleri var. İşte Milan'la adı geçiyor. Porto, Dortmund. Yani çok doğal çünkü oyuncu istemeleri. Çok üst seviye bir potansiyel bence Ponomarenko. Ama özetlemek gerekirse Galatasaray 3 tane genç oyuncu için şu anda girişimde bulunuyor. Üçünden bir tanesini de yönetim opsiyonla beraber kiralamak istiyor.
1: Matvi Ponomarenko'nun Dinamo Kiev'deki rakamları 37 maçta 18 golü bir asisti var. Henüz 20 yaşında. 2006 doğumlu çok genç bir oyuncu.
0: Alabiliyorsa Galatasaray bir dakika düşünmesin, kaçırmasın yani. Çok çok çok üst seviye bir potansiyel. Yani şöyle söyleyeyim.
2: Bunu bonservisiyle mi almak
0: hayır,
2: istiyor?
0: Hayır, hepsini 3 yani oyuncu da kiralamak istiyor Galatasaray. Son hani çünkü limitlerde bir problem yaşamamak için o bonservis bedelini bir sezon sonra ödemek istiyor Galatasaray. Ya Ponomarenko'yu şöyle özetleyeyim. Komple bir oyuncu. Yani her şeyden yapan bir oyuncu. İki ayağıyla gol vuruşu var. Bağlantı yapabiliyor kısa mesafede çok iyi bir şekilde. Kaleye uzak yerde de topu sırtı dönük alıp bir 10 numara gibi sette oyun kurabiliyor. Yani belli başlı sıkıntıları var. Şu var mesela 1.90'a yakın boyu var. Yani çok çabuk böyle çok atlet bir oyuncu değil. Ve boyuna göre de yüksekten çok iyi bir oyuncu değil. Daha iyi olabilir o konuda. Ama çok iyi bir potansiyel. Yani her şeyden oyuncuda biraz var. Komple bir paketten bahsediyoruz. Galatasaray alırsa eğer çok büyük bir iş yapmış olur. Francolino bu arada şöyle söyleyeyim. O da önemli potansiyel. İki kere sakatlık geçirdi arka arkaya. Diz ve sonra nüksetti. O olmasa zaten şu anda büyük ihtimal Avrupa'nın 5 büyük ligine gidiyordu. O sakatlıklardan sonra birçok kulüp listesinden sildi Francolino'yu. Yani riski gördü.
1: Ama plan genç bir oyuncu.
0: Genç takdir. Oyuncu 2003 kontenjanı. Yani evet, için. Genç bir oyuncu 2003 kontenjanı ve kiralık. Şartlı bir kiralama yöntemi. Galatasaray yöntemi bunu hedefliyor şu anda. Ugo Çukwu'da olduğu gibi.
1: Peki şu aklıma geldi. Lezli Ugo Çukwu 2003 kontenjanına uyan bir oyuncu,
0: evet,
1: mesela.
0: Doğru.
1: Lezli dışında ana planda daha farklı bir orta saha, merkez orta saha takviyesi olabilir mi? Yani 10 numara değil, merkez,
0: evet,
1: orta sahadan bahsediyorum.
0: Var, planda var ama bu bugün yarınki plan değil. Uzun vadeli plan. Yani Galatasaray yönetimi Gabriel Saray ile ilgili bazı planlar yapıyor. Teklifler var. Hani Saray'ı satıp oraya Galatasaray çok daha üst seviye bir oyuncu almayı düşünüyor. Zaten hani dediğim gibi bonservis vererek alınabilecek oyuncu pozisyonlarından biri 8 numara. Yani aslında Galatasaray'ın biz yeni sezonda orta sahasının tamamen değiştiğini görebiliriz. Yani örnek veriyorum, işte Ugo Çukwu yanına bir 8 numara, bir de bir 10 numara. İşte Enciso ya da Can Uzun gibi. Yani orada geçen sezonki merkezin tamamıyla değiştiğini görebiliriz Galatasaray'da ki hep eleştirdiğimiz nokta merkezde Galatasaray ciddi problemler işte Şampiyonlar Ligi'nde özellikle bazı maçlarda. Yani Okan Hoca'nın böyle bir düşüncesi var ama bu 8 numara transferi biraz Saray'la alakalı bir durum. Hani Saray'ın kaldığı senaryoda oraya çok yüksek bonservisli bir oyuncu gelmesini ben kolay görmüyorum. Hani bugün yarın değil ama hani Ağustos ayı itibariyle Galatasaray daha sıcak bir şekilde o 8 numara işine bence yoğunlaşacak. Şu anda ana hedef 9 numarayı almak ve 10 numarayı almak. Ondan sonra yönetim diğer pozisyonlar, stoper, 8 numara, kanat bölgesi için fırsat transferini zorlayacak.
1: Hayır abi, sence Victor Osimhen'in arkasında bekleyecek ve sezon boyunca hem performans verebilecek hem de problem çıkarmayacak oyuncu noktasında uygun olan profil böyle genç isimler midir Galatasaray için?
2: Bence genç isimler. Yani Onur'un söylediği isimlerin tamamı uygun. Fakat orada şöyle bir problem var. Bunlar potansiyel oyuncular. Acaba kulüpleri kiralama formülüne sıcak bakacaklar
0: bazı
2: mı?
0: Bazı şartlar ya da zorunlu bazı şartlar
2: zorunlu
0: olursa
2: opsiyonla belki sıcak bakabilirler. Çünkü yani Galatasaray'ın net bir golcüsü var. Osimhen. Ve de şöyle de bir avantajı var. Tali golcüleri de var. Zaman zaman Osimhen olmadığında işte Barış Alper dahil orada forvette oynatabileceğiniz oyuncular var. Dolayısıyla hani genç bir golcüyle ikame etmesini ben doğru bulurum. Diğer türlü sizin gideceğiniz golcüler yani Osimhen'in yedeği de nihayetinde bonservisiyle almak durumunda kaldığınız takdirde yüksek bonservis ödemeniz gerekecek. Kiralasanız da yine o kiralamanın şartları da sizi zorlayacak şartlar da olabilir. Ve artı işin 2003 şeyi de var. Burada 10+4 kuralından dolayı. İşin
1: avantajı
2: o tarafını düşünürsek ya buradaki planlama yani Onur gayet güzel anlattı. Çok mantıklı bir planlama. İsimler de doğru isimler.
1: Peki Galatasaray'ın transfer gündemine baktığımızda tabii stoper konusu var. Yani Davinson Sanchez'in durumu hala sanki netlik kazanmış gibi değil. Sürekli çünkü İtalya basınından iddialar okuyoruz. İşte Como haberleri vardı uzun bir süre. Inter iddiası bir dönem yine yer aldı İtalya basınında. Dünya Kupası'nda tabii ortaya koyduğu performansla Davinson Sanchez biraz daha Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisini çekmiş gibi görünüyor. Galatasaray'ın transferdeki durumu da bu şekildeydi. Reklam vaktimiz gelmiş. Kısa bir reklam için sizlerden izin istiyoruz. Ardından devam edeceğiz.

0: kısa bir reklamın ardından yeniden birlikteyiz. Son sayfada 3. ve son saat dilimindeyiz. Selman Luma demiş ki kendimi bildiğimden beri Galatasaraylıyım. Şunu net söyleyebilirim. Galatasaray Transfer Komitesi hala tatilde, hiçbir transfer hazırlığı yok. Bunun kanıtı da dakika başı gündeme yeni ve alakasız isim düşmesi demiş. Bir serzeniş var.
1: Bir hazırlık olmaması tabii mümkün değil. Mutlaka bir hazırlık var. Ben hep iletişim kısmında Galatasaray'ın sınıfta kaldığını düşünüyorum. Yani planlamaların belli ölçülerde, tabii ki her şeyi anlatamazsınız ama taraftara izah edilmesi gerekiyor. İşte bu kiralık oyuncu mevzusu mesela. Hani biz hep kiralık oyuncu mu alacağız? Ya burada bir plan var aslında. Bu plan anlatılabilir taraftarlara. Yani denebilir ki bir limit var. Bu limitler doğrultusunda biz bonservisi bazı bölgeler için kullanmak istiyoruz. Bazı bölgeler için kiralık oyuncu almak istiyoruz. Bu anlatılabilir. Anlatırsa taraftar doğru da karşılayabilir belki ama ya bizim paramız mı yok, hep kiralık mı oyuncu alacağız sorusu geldiği zaman akıllara tepki oluşuyor işte yönetime bu noktada. Yani Galatasaray'da o taraftara doğru bilgiyi verebilecek profil eksikliği var bence.

0: yaparken biz nasıl yapamıyoruz şeklinde. Yani Galatasaray'ın yaptığı birçok iyi transferi de bu arada Ağustos ayı ve sonrasında yaptığını da hatırlatmak istiyorum. Yani Lucas Torreira'lar, Mauro Icardi'ler, Dries Mertens'ler, Victor Osimhen'ler say say bitmez. Bir tek Leroy Sané'yi burada işte Haziran ayında gelmiş bir oyuncu olarak ayrı bir noktaya koyabiliriz. Ama genelde zaten Galatasaray'ın transferleri hep Ağustos ayı itibariyle gelmeye başlar. İşte Ugo Çukwu büyük ihtimalle 1-2 gün içinde resmi olarak açıklanacak. Tüm anlaşmalar tamam, imzalar atıldı. Sadece teknik prosedürler şu an yapılıyor. 1-2 gün içinde Ugo Çukwu gelecek İstanbul'a imzayı atmak için. 9 numara transferini Galatasaray yönetimi büyük ihtimalle bir hafta 10 gün içinde bitirecek. Ondan sonra diğer bölgeler için de hızlı aksiyon alınır bence ama bir plansızlık olduğunu düşünmüyorum ben şu anda.
1: Beşiktaş'la ilgili bir soru var. İyi yayınlar dilerim. Vlahovic son olarak ne durumda? Cevaplarsanız sevinirim demiş. Yani süreç uzadıkça sanki
0: uzaklaşıyor değil
1: Beşiktaş
0: mi?
1: Beşiktaş oyuncudan biraz uzaklaşıyor gibi.
0: Normal Furkan, yani adam diyor ki 10'unu 15'e kadar bekleyin. Onun da 14'üne lig başlıyor. Yani bekledin, gelme yüzdesi de çok yüksek değil bence bekledikten sonra. Orada bence farklı alternatiflere sanki Ali abi gidecekmiş gibi duruyor Lukaku başta olmak üzere. Yani Lukaku'ya sen çok sıcak değilsin galiba.
2: Oyuncudan kaynaklanıyor. Ya ben öncelikle Vlahovic'i isterim açıkçası Beşiktaş. Şimdi yönetiminin ve teknik heyetinin yerinde olsam Vlahovic bence daha garanti tercih olur. Lukaku başarılı olur mu? Zaten üst düzey bir oyuncu. Yüksek kariyere ve kaliteye sahip bir oyuncu. Sahip olduğu özellikler itibariyle bizim ligimiz açısından değerlendirdiğimiz zaman da son derece bu ligde fonksiyonel olabilecek, efektif katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Ama hani yani ben Beşiktaş taraftarının yerinde olsam Vlahovic'ten daha büyük heyecan duyarım. Ve daha da faydalı olacağını da düşünüyorum.
0: Ama orada yani, işte Vlahovic teklif bekliyor. Yani Avrupa'nın 5 büyük liginden.
1: 10 Ağustos'a kadar süre istemişti. Bir dönem bu şekilde haberler vardı. 10 Ağustos'a da yaklaşık daha bir ay var. Yani Beşiktaş...
0: Çok, çok uzun
2: süre. Makul bir süre değil.
0: Değil.
1: Yani sezonu erken açıyor Beşiktaş. Biraz bence yani problem olabilecek kısım.
0: Lukaku konusunda ben şu anlamda sıcağım. Beşiktaş'ın elinde eğer çok iyi bir santrafor daha olmasa, Oh'tan bahsediyorum, iyi bir santrafor o. Hani şunu derdim, Lukaku riskli ama yani Lukaku %100 değil. Bak %70'inde oynasa maçların, kalan %30'unda o idare eder. Ama %70'te de iyi katkı verir bence Lukaku. Yani o risk var ya, işte sakatlıktı, fiziki durumdu. Ya örnek veriyorum, ligde 25 maç oynasın Lukaku. 9 maç kaçırsın, problem değil. O 25 maçta da 5 yaşa maç kazandırır yapacağı katkıyla. Çünkü arkadaki bence Oh'un varlığı, evet, oradaki birinci santraforun bence maç kaçırma olayını biraz daha sanki 5 yaş adına kurtarabilir. Yani Oh olmasa, yani mesela bir önceki sezon gibi Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu olsa arkada, hani Immobile sezonundan bahsediyorum, evet, problem olur. Ama Oh'un varlığı bence o da ciddi bir avantaj. Yani yoksa Lukaku Oh oynar yani. Ne olacak yani?
1: Doğru.
0: İyi de katkı verir.
1: Bu arada Vlahovic'le ilgili olarak da tabii şimdi oyuncu kendi adına haklı.
0: Haklı bir şey
1: hani
0: demiyoruz.
1: Doğal. Bekliyor. Teklif bekliyor ama ona gelen bir teklif de yok bu arada. Yani onun açısından da böyle bir problem söz konusu.
2: O da bu hani tarafı işte umutlandırıyor.
1: Real Madrid'den teklif bekliyormuş. Yok. Yani Barcelona'yı bekliyordu bir süre.
0: Uygun bir
1: yok.
0: Oyuncu değil zaten.
1: Juventus eski kulübü acaba mı diyor. O rakamlara zaten Juventus'un çıkması çok kolay
0: Körfez
1: değil.
0: Körfez olabilir belki, hani, bilemiyorum.
1: Yani oyuncu açısından evet, acele etmemesini normal karşılayabiliyorum ama o kadar da aslında artık çok karşılığı olan da bir oyuncu değil Vlahovic. Yani biraz gözden düştü normal. Avrupa pazarında özellikle.
0: Problemli bir de.
1: Doğru.
0: Zaten ben İtalyan olmasa Beşiktaş almasın derim. İtalyan olduğu için bence Beşiktaş adına doğru hamle. Çünkü biliyor, tanıyor, katkı almış, dilinden anlıyor. Ama başka bir hoca olsa
2: çok önemli.
0: Ciddi risk. Hı hı. Adam problemli. Ciddi doğru. Problemli bir oyuncu yani. Zaten bu yaşta o yüzden kulüpsüz kaldı. Vlahovic nasıl kulüpsüz kalabiliyor? Juventus dünyanın bonservisini verdi. Bedava gitmesine göz yumdu. Demek ki neler yaşanmış ki orada. Ama İtalyan olduğu için yani orada onu bir şekilde takımın içine adapte edebilir, oyuna döndürebilir. O yüzden bence 5 yaş istiyor zaten. Yoksa riskli transfer.
1: Bir izleyicimiz yani ısrarla Valverde hakkında bilgi verir misiniz demiş. Sanırım Galatasaray'a.
0: Valverde iyi oyuncu. Real Madrid'in merkez orta saha oyuncusu. Bilgimiz bu yani.
1: Yani Hani Galatasaray evet son dönemde transferde büyük başarılar imzaladı ama
2: bir gelişme var mı diye soruyor ama.
0: Yani yapmayın, yok canım öyle
1: bir şey. Hani bir çok böyle ikonik bir maç sonu röportajı var. Kulakları çınlasın.

0: çobanlı Rıza Çalınbay'ın. Hani yok hocam, hani o kadar da değil diyoruz ha hoca. Yani Valverde hani biraz...
1: Ya tabii çıta yükseldi. Osimhen sonrası kabul ediyorum ama yani Valverde'den bahsediyoruz arkadaşlar. Yani tabii keşke gelse izlerim.
0: Mesela Ödegar konuşuluyor. Ama. Keşke gelse. Kim? Ödegar.
1: Yani kolay işler değil bunlar gerçekten. Hani bazı oyuncular var. Hani gerçekten parayla da buraya getiremiyorsunuz. Yani şimdi Valverde hani Real Madrid niye bırakıyor? Bırakıyormamış bu arada. Haberimiz mi yok hani?
0: Yani Mourinho geldi oraya da. Hani orada da şu an yeni bir yapılanma var.
1: Hayal kurmak güzel ama belli noktaya kadar. Bence Valverde büyük bir hayal Galatasaray için. Sadece Galatasaray için değil, her kulübün için.
0: Ya bir de tabii Mourinho Galatasaray'a oyuncu verir mi?
1: Ya verir. Niye vermesin? Paraya bakar Mourinho.
0: Yani en değerli oyuncularından birini.
1: Hayır. En değerli olsa zaten vermez yani. Veriyorsa değersizdir yani onun için.
2: Yani oraya gittikten sonra Galatasaray meselesi onun için kapanmıştır.
1: Tabii canım.
0: O zaman noktalıyoruz. Tekrar doğum günün kutlu olsun. Sağ Onur Özkan, çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. İyi geceler.

0: Transfer'de az spor sezonu başladı.
1: Saat 13'te Fenerbahçe değerli izleyenler yeni teknik adamını duyuracak ama tabii ki bir sürpriz var gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: Herkes konuşur, sosyal medya çalkalanır ama gerçeği sadece az spor bilir.
1: Günlerdir tek bir isim üzerinden konuşuluyordu aslında ama Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: En doğru kulis bilgileri, özel haberler ve biten transferler anında az spor ekranında.
1: Yaklaşık bir saat sonra da resmi açıklamayı göreceğiz.
0: Heyecanı ilk elden yakalayın. Gözünüzü az spordan ayırmayın.

0: 1985 yılı Avrupa Kupalarında Türkiye adına uluslararası başarıları tattığımız Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe'nin ilk turdaki rakibi Fransa'nın Bordeaux kulübü olmuştu. Tigana, Jires, Pascal gibi dönemin önemli yıldızlarını kadrosunda barındıran Fransız temsilcisi henüz ilk turda Fenerbahçe'nin rakibi olunca taraftarların yüzü asılmış, temsilcimizin ilk turda eleneceği fikri hasıl olmuştu. 18 Eylül 1985 günü Bordeaux'da oynanan gece maçında ışıklar altında oynamaya pek alışık olmayan Fenerbahçe maçın başlarında zorlansa da ilk yarıda Selçuk Yula'nın golüyle öne geçti. Maçın başından beri rakibini küçümsediği gözlemlenen Bordeaux, Selçuk'un kaydettiği golle kendine gelse de Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapatmayı başardı. Bordeaux ikinci yarıya daha diri bir başlangıç yaparak 57. dakikada Rangers'la beraberliği yakaladı. Ancak Fenerbahçe yenilen golün hemen 2 dakika sonrasında Şenol'un attığı golle öne geçse de çekişmeli geçen maçta Bordeaux'un da vazgeçmeye niyeti olmadığı belliydi. Nitekim 74'te Hanini'nin ayağından beraberliği yakalayan Fransız ekibi artık iyice umutlanmıştı. Fakat Hüseyin 77. dakikada sahneye çıkıp maçın son golünü kaydederek sadece Fenerbahçe taraftarlarını değil tüm Türkiye'yi sevince boğarak galibiyeti takımına kazandırmış oldu. Fenerbahçe adına sevindirici bir sonuçla biten ilk maçın rövanşında İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada iki ekip de golü bulamayınca 0-0'lık skor temsilcimize yaradı ve Fenerbahçe turu geçen taraf oldu. Ancak sonraki turda Göteborg'da eşleşen Fenerbahçe, Fransa'da gösterdiği başarıyı gösteremedi ve deplasmanda 4-0 yenildiği rakibini İstanbul'da 2-1 yense de kupaya veda etti. Türk Spor'un aynı yıldaki bir başka başarısı da İstanbul'da yapılan Balkan Binicilik Şampiyonası'nda binicilerimizin altın madalya kazanarak menajerdeki ilk Balkan şampiyonluğumuzu elde etmeleriydi. Fevzi Atabek, Ali Ersin, Bülent Bora ve Tunç Çapa'dan oluşan binicilik takımımız, takım müsabakasında en yakın rakibi Yunanistan'a fark atarak sıralamadaki son temsilcimiz Fevzi Atabek'in yarışmasına bile gerek kalmadan şampiyonluğunu ilan etti. Fevzi Atabek ayrıca ferdi müsabakada bronz madalyayla yarışmayı bireysel başarısıyla da taçlandırdı. Aynı müsabakada kadın takımımızla ekip yarışmasında üçüncü olurken yarışmacımız Neslihan Up bir de bronz madalya kazandı. 1985 yılında Balkanlarda elde ettiğimiz bir başka başarı ise atasporumuz olan okçulukta kaldırdığımız şampiyonluk kupasıydı. Temsilcimiz Elif Ekşi 50 metre atışında müsabakayı 310 puanla şampiyon olarak tamamlarken aynı zamanda yeni bir Balkan rekoruna da imza atmış oluyordu. Oldukça başarılı geçen yarışmalarda erkekler kategorisinde de millilerimiz takım halinde bronz madalya kazanarak yeni bir başarıya imza atıyordu. Aynı yıl gazeteler Balkan şampiyonlukları ve az takımlardaki başarılar dışında bambaşka bir kulvarda elde edilen bir başarıyı da manşetlerine taşıdı. Fransa'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Basketbol Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Galatasaray Lisesi büyük bir başarı göstererek dünya ikincisi unvanını elde etti. Turnuvada Tayvan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belçika, Danimarka ve kendi sahasında Fransa'yı yenen Galatasaray Lisesi son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne mağlup olarak gümüş madalyayı uzattı. Yeşil sahalarda Fenerbahçe'nin üstünlüğü sürerken Sarı-Lacivert ekip Türkiye 1. Futbol Ligi'nde hem şampiyonluğa hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'na uzanıyor. Ligde ilk 3'e giremeyen Galatasaray ise Federasyon Kupası'nı müzesine götüren takım oluyordu. Yılın gol kralı unvanını ise Sakaryaspor formasıyla 20 gole adını yazdıran Aykut Yiğit kazanıyordu. Parkede ise Galatasaray futbolun aksine oldukça başarılı bir yıl geçirerek baş antrenör Nur Germen önderliğinde 16 yıl aradan sonra basketboldaki ilk lig şampiyonluğunu ve 1985 yılında ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanmayı başarmıştı.
1: Ve Basketbol Federasyonu Başkanı Osman Dolakoğlu Galatasaray kaptanı Turgay'a şampiyonluk kupasını seyretmesini veriyor.
0: Elde edilen bu başarıların yanında 1985 Türkiye Basketbol Ligi'nin sayı kralı olan Amerikalı Paul Dawkins de Galatasaray formasıyla ilk kez bu sevinci yaşıyordu. Ancak sporda Türkiye adına başarılı bir yıl olarak tarihe geçen 1985 yılının Mayıs ayında dünya spor tarihinde unutulmayacak 3 acı olayla sarsılıyordu. 11 Mayıs 1985 tarihinde İngiltere 3. Ligi'nde oynanan Bradford City-Lincoln City karşılaşmasında Valley Parade Stadyumu'nun ev sahibi takımın şampiyonluk kutlamalarına sahne olması beklenirken tribüne atılan bir sigara stadyumu birkaç dakika içinde cehenneme çevirecekti. Karşılaşma oynandığı sırada tribünde maçı anlatan spikerin de fark edip uyarıda bulunduğu küçük bir yangın görülmüş. O bölümdeki taraftarlar yangını fark edince

Kulübün alt kısmına yönelmişti. Bu sırada stadın güvenlik görevlileri de diğer seyircileri yangından uzaklaştırmaya çalışıyordu. Aslında küçük bir alevle başlayan yangın, stadın tavan bölümünün tamamen ahşap olması nedeniyle birkaç dakika içinde inanılmaz bir boyuta ulaşacak ve tüm tribünü kaplayarak hiç tahmin edilemeyen bir sona neden olacaktı. Yangınla birlikte paraya kapılan taraftarların bazıları yayılan alevden direkt olarak etkilenirken, bazı izleyiciler de kaçmaya çalıştıkları sırada çıkan arbedede ezilerek hayatlarını kaybetti. Olaylar toplam 56 kişinin ölümü ve 265 taraftarın da yaralanmasıyla son buldu. Bu acı olay sonrası Wembley Park stadı kapatılıp yenilemeye alındı ve İngiltere Futbol Federasyonu stadyumlarda ahşap tribünlerin tamamen yasaklanması kararını aldı. Bradford yangınıyla aynı gün meydana gelen bir başka üzücü olaysa yine İngiltere'de Birmingham City ve Leeds United takımları arasında oynanan maçta meydana geliyor. Tribünde taraftarlar arasında çıkan kavga nedeniyle çıkan izdihamda 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybediyordu. İngiltere'den peş peşe gelen üzücü haberlerin üzerinden henüz 18 gün geçmişti ki 29 Mayıs günü yine sadece futbol tarihinde değil, dünya spor tarihinde kara bir gün yaşanıyordu. Brüksel'de oynanacak olan Juventus ve Liverpool arasındaki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı dönemin kupa seviyesindeki en büyük ve en önemli maçıydı. İngiliz ve İtalyan taraftarlar Brüksel'deki Heysel Stadı'nı doldurmuş, heyecanla takımlarının galibiyetini bekliyordu. Taraftarlar henüz stadyuma alınmadan da Brüksel sokaklarında birçok olay çıkmış, İngiliz holiganlarının başını çektiği olaylarda hafif yaralanmalar meydana gelmişti. Ancak sanki bu olaylar daha büyük ve daha acı bir olayın habercisiymiş gibi stadyumdaki taraftarların yerleşiminde yaşanan sıkıntılar da kimsenin tahmin edemeyeceği boyutta bir drama sahne olmak üzereydi. Maç başlamadan önce Liverpool taraftarı kendi bölümlerinin yanına alınan Juventus taraftarlarına sözlü sataşmalara başlamıştı ki bu sataşmalar bir süre sonra fiziki aksiyonlara dönüşmeye başladı. Önce atılan maddeler ve daha sonra topluca Juventus tribünlerine yönelen Liverpool taraftarları İtalyanların tek bir bölüme sıkışmasına neden oldu. Çıkan panik ve siyah beyaz taraftarların tek bir alana yüklenmesi nedeniyle Juventus tribünlerinde bir duvarın çökmesi ve taraftarların tel örgülere sıkışması sebebiyle 38 İtalyan ve 1 Belçikalı taraftar hayatını kaybetti. Stadyumda yaşanan dramı, soyunma odasında maçın başlamasını beklerken öğrenen futbolculardan Liverpool forması giyen Mark Lawrence'ın, Alan Hansen ve Kenny Dalglish sahaya çıkmak istemediklerini bildirse de devreye giren UEFA ve kulüp yetkilileri maçın oynanması kararının alındığını söyleyerek oyuncuların maça çıkmalarını sağladı. Neticede böyle sarsıcı bir olaya rağmen 1985 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı oynandı ve Juventus Michel Platini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 galip gelerek kupayı müzesine götürdü.

tarihe Heysel faciası olarak geçen bu hazin olay sonrası Liverpool oyuncusu Alan Hansen, o geceden hafızamda hiçbir şey kalmadı. Olayların şokuyla nasıl mücadele ettiğimizin farkında bile değildim diye konuşarak maçın bu şartlarda oynanmasını eleştiriyordu. 39 kişinin hayatını kaybettiği Heysel faciasının ardından İngiliz takımları 5, Liverpool ise 6 yıl uluslararası karşılaşmalardan men cezası alıyor. Ayrıca Heysel Stadyumu'nun ismi Kral Boden olarak değiştiriliyordu. Spor kamuoyu üst üste acıların yaşandığı 1985 yılında teniste kadınlar bir numarası olan Martina Navratilova'nın kariyerindeki 100. galibiyetine imza atmasına ve kortlarda yeni yeni parlamaya başlayan bir genç yıldızın yükselişine de tanık oluyordu. Henüz 17 yaşındayken Wimbledon tenis turnuvasında turları birer birer geçen Alman tenisçi Boris Becker, dönemin en

büyük isimlerinden biri olan Kevin Kurul'la finalde karşılaşacaktı. Genç tenisçinin finale kadar çıkması bile büyük bir başarı olarak görülürken, bekar bu çıkışıyla dünya spor kamuoyunun dikkatini üzerine çekmeyi başarıyordu. Alman tenisçi finaldeki oranı 6-3, 6-7, 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek hem bu turnuvayı kazanan ilk Alman tenisçi hem de Grand Slam kazanan en genç tenisçi unvanlarının da sahibi oldu. ...1985 yılında teniste olduğu gibi boks ringleri de daha sonra Demir Yumruk lakabını alacak olan Mike Tyson isminde genç bir boksörün kariyerinin başlangıcına tanık oldu. Spora başlamadan önce 13 yaşına kadar 30 defadan fazla karakolluk olan Mike, okulunda karıştığı kavgalarda eski amatör boks şampiyonu Bob Stewart'ın dikkatini çekerek eldivenleri ilk kez eline geçiriyor ve daha sonra boks dünyasının efsanesi Costamoto'nun himayesi altına geçerek boks camiasına yükselmeye başlıyordu. Tyson 1985'te Amato önderliğinde henüz 19 yaşındayken yaptığı ilk ağır siklet profesyonel maçında rakibi Hector Mercedes'i ilk roundda 1 dakika 47 saniyede knockout'a yenerek yıllar sürecek kariyerinin başarılarla dolu geçeceğini müjdeler gibiydi. Boksa başladığı dönemde 1.80'lik boyu boks otoritelerince ağır siklet için kısa olarak tanımlansa da Tyson'ın agresif dövüş stiliyle birçok boks severin beğenisini kazanmayı başaracaktı. ...1988 olimpiyatları, Türk askerinin Kore Savaşı'nda canını ortaya koyduğu ve 700'ün üzerinde Mehmetçiğimizi şehit verdiğimiz topraklarda, Güney Kore'nin Seul kentinde yapıldı. Türkiye bu dost ülkede düzenlenen olimpiyatlara oldukça geniş bir kafileyle katılmıştı. Daha önceki olimpiyatlara 30-40 kişilik kafilelerle katılan Türkiye Olimpiyat Komitesi, Güney Kore'ye tam 83 kişilik bir sporcu ordusuyla gidiyordu. Elbette bu geniş kafilenin içerisinde birbirinden değerli sporcularımız vardı ama bir tanesi gerek sportif başarıları gerekse hayat hikayesiyle diğerlerinden ayrılıyordu. Bu sporcumuzun adı Naim Süleymanoğlu'ydu. 1986 yılında Avustralya'daki Dünya Şampiyonası sırasında olaylı bir şekilde Türk Büyükelçiliğine sığınarak iltica eden Naim, artık ana vatanı Türkiye adına müsabakalara katılmak istiyordu. Ancak bunun için daha önce bağlı bulunduğu Bulgaristan Halter Federasyonu'ndan izin alınması gerekiyordu. Uzun uğraşlar ve pazarlıklar sonucu Türkiye'nin Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödemesi şartıyla bu sorun da ortadan kalktı ve Naim resmen bir Türk sporcusu oldu. Naim 1988 yılının Nisan ayında iltica nedeniyle verilen cezasını doldurduktan sonra katıldığı ilk uluslararası yarışmasında İngiltere'nin Cardiff kentinde dünya rekoru kırarak 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonu olmuştu. Milli haltercimiz koparmada 150, silkbede 180 kilo kaldırarak toplamda 330 kiloyla yarıştığı tüm müsabakaları altın madalyayla taçlandırmıştı. Seul olimpiyatlarında ise Süleymanoğlu yarıştığı 60 kilo kategorisinde koparma, silkme ve toplamda 3'er rekor olmak üzere bir müsabakada 9 dünya 6 olimpiyat rekorunu kırıp cepher kilo unvanını aldı. Vücut ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırarak tüm dünyanın dikkatini çeken Süleymanoğlu'nun yarışmalardan sonra düzenlenen basın toplantısı hınca hınç doluydu. O günün medya temsilcisi olan ve sonradan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığı yapan Togay Bayatlı, Naim'in yaşanan süreci şöyle anlatıyordu. Dünyanın önde gelen televizyon kuruluşları ve dünyaca ünlü bir Amerikan şirketinden Naim'le görüşme talepleri gelmeye başladı. Televizyonlarla görüştük. Amerikan şirketinin davetine Time dergisinde Naim röportajını yayınlatırsanız kabul ederiz diye şart koyduk. Onlar da kabul ettiler.
Bunu Naim'in ailesi

ailesiyle görüşebilmesini sağlayabilmek için istemiştim. Çünkü yıllardır ailesiyle görüşemiyor, bunun ezikliği ve üzüntüsünü yaşıyordu. Sonuçta Time dergisi muhabirleriyle görüştük ve röportajın yayınlanacağına dair söz verdiler. Daha sonra medya merkezinde basın toplantısı düzenlemek istedim. Birçok kişi benimle iddiaya girdi. 20-25 kişiden fazla kimse gelmez dediler. Dünya Spor Yazarları Birliği As Başkanı sıfatıyla bütün ajansların medya merkezlerindeki ofislerini gezdim, kendilerinden basın toplantısına katılmalarını rica ettim. Sonuçta basın toplantısında salon tıktım tıktım doldu. 200'den fazla gazeteci, foto muhabiri gelmişti. Naim konuşmasında gözlerinden yaşlar akarak 4 yıldır annesini, babasını, kardeşlerini görmediğini, bundan büyük üzüntü duyduğunu, bu konuda kendisine yardımcı olunması gerektiğini söylüyordu. Naim'in konuşmasını dinleyen Türk yabancı salondaki herkesin gözünden yaş gelmeye başlamıştı. İnsanların merhamet hissini yükselten, aynı zamanda Bulgaristan'daki zulmü kınayan tepkiler hemen hemen dünyanın bütün yayın organlarında yer aldı. Everybody Wins, Herkes Kazandı başlığıyla Time dergisine kapak olan Naim'in hikayesi, aslında tüm Türkiye için olimpiyatlarda elde edilmiş en büyük ödül haline gelmişti. Atıcılık, atletizm, boks, güreş, halter, judo, okçuluk, tekvando, yelken ve yüzme dallarında yarıştığımız Seul'de Süleymanoğlu'nun dışında kürsüye çıkan tek sporcumuz 82 kilo serbestte Necmi Gençalp oldu. Sporcumuz turnuva içinde sakatlandıktan sonra çıktığı final maçında Koreli rakibine 4-0 yenilerek olimpiyat ikincisi oldu. 1987-1988 Türkiye Futbol Ligi'nde oynadığı 38 maçın 27'sini kazanan Galatasaray, tarihinin efsane kadrolarından biriyle mücadele ederek en yakın rakibi Beşiktaş'a 12 puan fark atıyor ve Şampiyonluk Kupası'nı müzesine götürüyordu. Malatyaspor'un 3. sırada bitirdiği ligden düşen takımlarsa Denizlispor, Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Zonguldakspor olmuştu. Dönemin Federasyon Kupası'nda heyecan, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi geniş kitlelere hitap eden büyük takımların henüz ilk turlarda elenmesiyle azalmış, daha yöresel bir hal almıştı. Neticede Sakaryaspor ve Samsunspor arasında oynanan final maçında Sakarya ekibi Samsunspor'u 2-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek Federasyon Kupası'nın sahibi olmuştu. Yılın Başbakanlık Kupası için lig ikincisi Beşiktaş ve Federasyon Kupası ikincisi Samsunspor Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde attığı golle Samsunspor'u 3-2 yenen Beşiktaş Başbakanlık Kupası'na uzandı. Sezonun son ve en prestijli kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası ise lig şampiyonu Galatasaray ve Kupa şampiyonu Sakaryaspor'u karşı karşıya getirdi. Başbakanlık kupası gibi bu kupada yine Ankara'da oynanıyordu. Zorlu mücadelenin sonunda Mirsat ve Tanju'nun golleriyle Sakarya ekibini 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, tarihindeki 6. Cumhurbaşkanlığı kupasını da müzesine götürmeyi başarıyordu. Türkiye Deplasmanlı Basketbol Ligi'nde normal sezonun birinciliğini 39 puanla Fenerbahçe elde etti. Efes Pilsen 38 puanla ikinci, Tofaş'sa ligi üçüncü bitirdi. Galatasaray 7. olarak playofflara kalma hakkı kazanırken Beşiktaş'sa ligi 11. sırada tamamlayarak birinci lige veda ediyordu. Playoff serisinde ise yarı finalde Galatasaray'ı eleyen Eczacıbaşı'yla Fenerbahçe'yi playoff dışına iten Çukurova finale çıkmayı başaran takımdan oldu. 4 maçlık final serisi sonunda Eczacıbaşı kupayı kazanan ekip oldu. Aynı zamanda Eczacıbaşı son derece başarılı geçen sezonun son kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da Fenerbahçe'yi 89-87 yenerek elde etti. Türk basketbol seyircisi 1988 yılında ligde ve kupada elde edilen galibiyetler ve şampiyonluklar dışında müthiş bir rekora da tanıklık ediyordu. İzmir Atatürk Spor Salonu'nda Hilal Spor ve Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçeli Erman Kunter tek başına tam 153 sayı kaydederek inanılması güç bir rekora imza atıyordu. Sarı lacivertli takım hem maçı 175-101'lik skorla

kazanıp tarihe geçecek, hem de Erman Kunter kaydettiği sayılarla sadece ülkemizde değil, tüm dünya basınında kendisine geniş bir yer bulacaktı. 80'li yıllarda karate ve tekvando gibi uzak doğu sporlarında Türk sporcuları oldukça başarılı bir döneme giriyordu. Nitekim 1988 yılındaki Avrupa Tekvando Şampiyonası Türk sporcuları için son derece başarılı bir turnuva olmuştu. Tüm kategorilerde kazanılan 13 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya Türkiye'ye takım sıralamasında Avrupa şampiyonluğunu kazandırıyordu. 1988 yılında uzak doğu sporlarında elde ettiğimiz başarıyı ne yazık ki atasporumuz olan güreşte tekrarlayamamıştık. İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazanmış, Norveç'teki Avrupa Grokoremen Güreş Şampiyonası'nda ise sadece bir 4.'lük elde edebilmiştik. Bir başka amatör sporu olan okçulukta ise dönemin Yugoslavya'sındaki Balkan Okçuluk Şampiyonası'nda 7 Balkan rekoruyla Türk milli takımı yine son derece başarılı bir müsabaka çıkarmıştı. ...2005 yılı hem Türkiye'de hem de dünyada tarihe geçen olaylara sahne oldu. A milli takım Almanya'daki Dünya Kupası finallerine gidemedi ve kulüp takımlarımız Avrupa'ya erken veda etti ama tarihe geçen Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'un adını tüm dünyaya duyurdu. 25 Mayıs 2005 günü İtalyanlar ve İngilizler için farklı anlamlar taşır. Bir Milanlı için o gün kabusa dönen bir rüya, Liverpool'lular içinse adeta bir peri masalıdır. İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanan tarihi finalde daha ilk devrede 3-0 öne geçen Milan tam kupanın kulbundan tutmuşken bir anda her şey tersine döner ve maç 3-3 biter. Penaltılara giden maçta kupa İngilizlerin olurken organizasyondan alnının akıyla çıkan Türkiye unutulmaz finale ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı. Türkiye bir başka gururu yine 2005 yılında Formula 1 ile yaşadı. Ülkemizde ilk defa düzenlenen yarışta McLaren Mercedes'in Finli pilotu Raikkonen finişi ilk gören isim olurken İstanbul ünlü 8. virajıyla Formula 1'e renk kattı. 56. Formula 1 Grand Prix Dünya Şampiyonası'nda Renault sürücüsü Fernando Alonso tarihin en genç şampiyonu oldu.

Türkiye 2005 yılında bir başka başarılı organizasyona daha İzmir'de imza attı. Yaklaşık 8000 sporcunun katıldığı üniversite yaz spor oyunları sayesinde tüm dünya Türk misafirperverliğine hayran kaldı.

Üniversiyatta Türkiye 10 altın, 11 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 27 madalyayla tarihteki en başarılı sonucunu alırken birinci Rusya oldu.

hem de kulüplerimiz açısından adeta kabus gibi geçti. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Kıbrıs Rum kesiminin Anortosis Fagamuso takımına 3-1 ve 1-0'lık skorlarla elendi. UEFA Kupası ikinci ön eleme turunda ise Galatasaray Norveç'ten Tromsø'ye 1-0 ve 1-1'lik skorlarla boyun eğdi. Şampiyonlar Ligi'nde de durum farklı değildi. Fenerbahçe grupta bir galibiyet ve bir beraberliğin yanı sıra 4 yenilgiyle 4 puan topladı ve son sırada yer aldı. UEFA Kupası'nda ise Beşiktaş bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 5 puan topladı ve grupta 4. sıraya yerleşerek elendi.

En büyük şokuysa milli takımla yaşadık. 2006 Dünya Kupası yolunda baraj maçında Türkiye İsviçre'ye başkent Bern'de 2-0 yenildikten sonra İstanbul'daki rövanşı 4-2 kazansa da finallere kalamadı. Maçtan sonra yaşanan olaylarsa yüzümüzü kızarttı. Futbolda yüzümüzü güldürense 17 yaş altı millilerimiz oldu. Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı U17 milli takımı Hollanda'da Avrupa şampiyonu oldu. Milliler Peru'daki dünya şampiyonasında ise yarı finalde Brezilya'ya 9 kişiyle 4-3 yenilip 4. oldu. Süper Lig'de 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe 16. kez mutlu sona ulaşırken Fatih Tekke 31 golle ilk kez gol kralı oldu. Türkiye Kupası'nı ise finalde Fenerbahçe'yi 5-1'lik tarihi skorla mağlup eden Galatasaray kazandı. Dünya futbolunda ise 2005 yılında Konfederasyon Kupası heyecanı yaşandı. Finalde Arjantin'i 4-1 yenen Brezilya kupayı ikinci kez kazandı. Almanya'daki finalde Adriano'nun iki, Kaka ve Ronaldinho'nun golleriyle Brezilya kupanın sahibi olurken Arjantin'in tek golü 65. dakikada Pablo Aymar'dan geldi. ...2005'in en güzel haberi güreşten geldi. Henüz 17 yaşındayken dünya şampiyonu olan Hamza Yerlikaya... ...2005 yılında iki muhteşem başarıya imza attı... ...ve Avrupa şampiyonasında 7. dünya şampiyonasında ise 3. altın madalyasını aldı. Wimbledon tenis turnuvasında 2005 şampiyonluklarını erkeklerde İsviçreli Roger Federer, bayanlarda ise Amerikalı Venus Williams kazandı. Acısıyla, tatlısıyla 2005 tarihin tozlu sayfaları arasında yerini aldı.

0: Transfer'de az gol sezonu başladı.
1: Saat 13'te Fenerbahçe değerli izleyenler yeni teknik adamını duyuracak ama tabii ki bir sürpriz var gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: Herkes konuşur, sosyal medya çalkalanır ama gerçeği sadece az gol bilir.
1: Günlerdir tek bir isim üzerinden konuşuluyordu aslında ama Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: En doğru kulis bilgileri özel haberlerde, biten transferler anında az gol ekranında.
1: Yaklaşık bir saat sonra da resmi açıklamayı göreceğiz.
0: Heyecanı ilk elden yakalayın. Gözünüzü az buradan ayırmayın. Sporun coşkusu sosyal medyada da az sporda yaşanıyor. Yani az spor. Facebook az spor. YouTube az spor. Instagram az spor. X az spor. Sporun heyecanını takip edin.
2: Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sağ ayağına. Can Uzun'dan harika bir gol.

Yılmaz, Mesut Doğan'ın koşu yoluna. Mesut

Nathaniel Brown baktı kaleye. Brown vurdu.

Can. Can bıraktı. Çok güzel paslaşma Can Uzun. Can Uzun. Nefis bir paslaşma. Şaibi ve Can. Bu kez Can atıyor.

0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Elektrikli araç satışlarında küresel hareketlilik sürüyor. Haziran ayında dünya genelinde elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre %7 artarak 2 milyona ulaştı. Yılın ilk 6 ayındaki toplam satışsa 9 milyon 600 bin olarak kayıtlara geçti. Dünyanın en büyük pazarı Çin'de ise Haziran ayı satışları geçen yılın aynı ayına göre %11 geriledi. Kuzey Amerika'da da düşüş sürdü. Haziran'daki elektrikli araç satışları geçen yılın aynı ayına göre %13 azalarak 130 bin oldu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri elektrikli araçlara yönelik teşviklerin kaldırılması satışları baskılamaya devam ediyor.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
2: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Değerli izleyenler, iyi pazarlar herkese. Sabah sporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Hemen başlayalım, bugüne Fenerbahçe ile başlayacağız. Sarı lacivertliler hazırlık maçında Polonya temsilcisi Pogon'u 4-0'la geçti. Fenerbahçe sezonun ikinci hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı. Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Admira Baker'i 5-0 mağlup eden Sarı Lacivertliler, Polonya temsilcisi Pogon'u 4-0 yendi. Cengiz Ünder'in golleriyle öne geçen Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın ağları sarsmasıyla farkı ikiye çıkardı. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Sidiki Şerif de Sarı Lacivertlilerin 3. ve 4. gollerini kaydetti. Fenerbahçe'nin Pogon'u 4 golle geçtiği mücadelenin ardından Levent Mercan açıklamalarda bulundu.
2: Bence ikinci maç olarak da çok iyi bir performans gösterdik. Takım içerisinde istek, arzu çok iyi şu ana kadar. İki maçta da onu gösterdik. Tabii ki daha eksikliğimiz birkaç tane var ama onları bu kamp sürecinde çalışıp daha iyi maçlara çıkaracağımızı düşünüyorum. Ama dediğin gibi son iki maçta güzel bir galibiyetle ayrıldık. Ya İsmail Hoca ilk baştan beri kendi oyun komple hocalar kendi felsefesini anlatmaya çalıştı, takıma iletmeye çalıştı. Bence biz de takım olarak hocaların dediğini, İsmail Hoca'nın istediğini çok iyi geri verdik maçlarda. Yani kendi isteklerini çok iyi gösterdik iki maçta da. Dediğim gibi tabii ki daha eksikliğimiz var birkaç tane ama bence çok iyi çalışıp daha da iyini çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Çok iyi bir hava var takımın içerisinde. Herkes çok iyi geri döndü tatilden. Herkes de çok istekli. Bence en çok dikkat edilebileceğimiz şey bu şu an. İyi bir şey olarak.
1: Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Crystal Palace forması giyen Fransız golcü Jean-Philippe Mateta'yı listesine ekledi.
3: Forvet hattını Vedat Muriç de güçlendiren Fenerbahçe ikinci golcü için çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna bir santrafor daha katmak isteyen Sarı Lacivertlilere Crystal Palace'ın 29 yaşındaki Fransız milli futbolcusu Jean-Philippe Mateta önerildi. Transfer döneminin başından bu yana gündeminde Serhou Guirassy ve Oli Watkins bulunan Fenerbahçe yönetimi alternatif isimleri değerlendirme kararı aldı. Fransa milli takımıyla Dünya Kupası'nda bulunan Mateta ile ilgili girişimlerin turnuvadan sonra yapılması bekleniyor. Mateta milli takım formasıyla Dünya Kupası'nda 3 maçta oyuna sonradan girerek 24 dakika sahada kaldı. ...2021 yılından beri Crystal Palace'da oynayan tecrübeli futbolcu, İngiliz ekibiyle 202 maçta forma giyerken 62 gollük katkı sağladı. Geçtiğimiz sezon Londra ekibiyle tüm kulvarlarda 50 maça çıkan Mateta, 16 gol atarken 3 de asist yaptı.
1: Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'la Juventus'un ilgilendiği iddia ediliyor.
3: Fenerbahçe'de geleceği en fazla merak edilen oyuncuların başında Ederson geliyor. Geçen yaz Manchester City'den transfer edilen Brezilyalı kaleci ilk sezonunda zaman zaman eleştirilerin odağı haline gelmişti. Süper Lig'in tamamlanmasının ardından soluğu milli takımda alan

0: Ederson Dünya Kupası'nda hiç forma giymedi. Yönetim izin sürecinin ardından takıma dahil olacak tecrübeli eldivenle görüşecek. Başkan Aziz Yıldırım ve Teknik Direktör İsmail Kartal yıllarca en üst seviyede görev yapan Ederson'un kazanılması gerektiğini düşünüyor. Brezilyalı kaleci ise henüz geleceğiyle ilgili kararını vermese de ayrılık fikrine soğuk bakmıyor. Daha önce Suudi kulüpleriyle anılan Ederson'a İtalyan devi Juventus'un da talip olduğu öğrenildi. Yönetimin olası bir transfer durumunda oyuncunun serbest kalma bedeli olan 25 milyon eurodan aşağı bir teklifi kabul etmeyeceği aktarıldı. Fenerbahçe, Ederson'la yapılacak toplantının ardından kaleci konusunda yol haritasını belirleyecek. Brezilyalı eldivenin ayrılık kararı alması halinde yine yüksek profilli bir ismin transfer edilmesi bekleniyor.
1: Beşiktaş'ta gözler artık tamamen Trossard transferine çevrilmiş durumda değerli izleyenler. Yıldız oyuncu için geri sayıma geçen siyah beyaz yönetim yapılacak ikinci görüşmenin ardından artık işi resmiyete dökmeyi hedefliyor.
2: Beşiktaş, Leandro Trossard transferini tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. Siyah beyazlılar, Belçikalı Yıldız'ın menajeriyle yapacağı ikinci görüşmeyle birlikte transferi resmiyete kavuşturmayı planlıyor. İstanbul'da gerçekleştirilen ilk temaslarda Trossard cephesiyle önemli mesafe kat edilirken Belçikalı Yıldız da Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı. Siyah beyazlılar hem Arsenal hem de oyuncu cephesiyle büyük ölçüde anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın İngiliz kulübüyle 18 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro da bonus karşılığında el sıkıştığı öğrenildi. 2026 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Belçika milli takımının önemli isimlerinden biri olan 30 yaşındaki yıldıza 8 milyon euro garanti ücretin yanı sıra performans ve başarı bonusları içeren bir sözleşme teklif edilmişti. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın bizzat takip ettiği transferin gerçekleşmesini Teknik Direktör Vincenzo Italiano da çok istiyor. Yönetim, Trossard tatile çıkmadan önce resmi imzayı attırmayı planlıyor. Geçen sezon Arsenal'da 32'si ilk 11'de olmak üzere 50 maçta 8 gol, 10 asist üreten Trossard, Dünya Kupası'nda ise 6 karşılaşmada 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
1: Santrfor bölgesinde Vlahovic için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, alternatiflerini de belirledi.
0: Beşiktaş forvet transferi için titiz bir çalışma yürütüyor. Juventus'ta sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona eren Dušan Vlahović renklerine bağlamak isteyen siyah beyazlılar, Sırp futbolcuya teklifini yaptı ve beklemeye geçti.

İtalya'dan Tutto Sports'a Beşiktaş'ta görüşen 26 yaşındaki santrforun yeniden Juventus'la yakınlaşmaya başladığını öne sürdü. Haberde Vlahovic'in Serie A ekibine tekrar katılabilmek için ekonomik taleplerinde daha esnek davrandığı belirtildi. Geride bıraktığımız sezon Juventus'ta 13 ilk 11'de olmak üzere 23 maça çıkan Vlahovic 10 gol 2 asistle mücadele etti. Ancak Beşiktaş'ın planı Vlahovic'le sınırlı değil. Sırp oyuncunun nihai kararını bekleyen Beşiktaş yönetimi Romelu Lukaku'yla da temaslarını sürdürüyor.

0: Belçikalı golcünün sağlık raporlarına göre transfer sürecini ilerletmeyi düşünen yönetim, Vlahovic'ten gelecek habere göre süreci hızlandıracak. 2026 Dünya Kupası'nda Belçika milli takımıyla 6 maçta 3 gol 1 asist üreten Lukaku, geride bıraktığımız sezon Napoli'de ise 7 maçta bir kez ağları havalandırdı. Yeni sezona güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen Beşiktaş'ın forvet transferini önümüzdeki günlerde tamamlaması bekleniyor.
1: Beşiktaş'ın transfer gündemi oldukça hareketli değerli izleyenler. Gündeme gelen bir başka iddia da siyah beyazlıların

0: ezeli rakibi Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı almak istediği yönünde.
1: Beşiktaş, Oğuz Aydın'ı transfer listesine aldı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla kiralayan siyah beyazlılar, Oğuz Aydın'ın durumunu yakından takip ediyor. Beşiktaş yönetimi kanat transferi gerçekleştirmeye hazırlanan Fenerbahçe'de rotasyonda arka plana düşen 25 yaşındaki futbolcu için şartlar oluşursa hamle yapmayı planlıyor. Fenerbahçe, Alanyaspor'da yıldızı parlayan Oğuz Aydın'ı 2024 yılında 6 milyon euro karşılığında transfer etmişti. İlk sezonu olan 2024-2025'te 30 müsabakada 7 gol, 7 asist üreten futbolcu, geçen sezonsa 12'si ilk 11'de olmak üzere 39 karşılaşmada 4 asist katkısında bulundu. Sarı lacivertlilerle sözleşmesi 2028 yılına kadar süren Oğuz Aydın, A milli takım formasıyla da 12 müsabakada görev yaptı.
0: Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan Slovakya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
2: Çok mutluyum. Son kez dediğim gibi Beşiktaş büyük bir aile. Ona gerçekten büyük bir camia. O yüzden çok mutluyum. Herkes beni iyi karşılaştı. Ona da çok mutluyum. O yüzden gerçekten dört gözle bekliyorum maçlar başlamasına. Orkun'la oynamak gerçekten benim için çok güzel bir şey. Hani aynı düşünüyoruz. O yüzden gerçekten benim için de çok bazı pozisyonlarda kendimi rahat hissediyorum. Oynama stilinden dolayı. O yüzden milli takımda da gördüğünüz herkes, yani İspanya olsun, şimdiki son maç Amerika olsun. O yüzden İyi olacağını düşünüyorum, evet. Etkisi var yani, futboldan dışından hariç gerçekten ara sıra konuşuyoruz, hal hatırını soruyor, babasında çok iyi bir ilişkim var, o yüzden gerçekten ara sıra arıyordu, konuşuyorduk, dediğim gibi soruyordu durum nasıl falan, o yüzden gerçekten Orkun'un da bir şekilde etkisi var aynen. Ya o da maça bağlı, 6 genelde benim pozisyonum. Orkun biraz önlerde golları atsın da biraz rahat oynasın. Arkayı ben süpürürüm. Yani öyle düşünüyorum. 6 da aynen. Hocayla ilgili çok iyi bence. Hani gerçekten çok iyi bir enerji sahaya götürüyor, sahaya gösteriyor. Kendisi de herhalde antrenman etmek isterdi yani bizimle. O kadar enerjisi var. O yüzden gerçekten iyi. Yoğun geçiyor ama bu yoğunluk da iyi bizim için. Kampta önemli. Sahada da onun için, yani ona rağmen biraz kolaylaştırır bizim için o yoğunluk antrenmanlarda. Evet, Avrupa maçına da iyi bir hazırlanma oldu. İyi düşünüyorum, ilk maç evde büyük ihtimal alırız o maçı da. Dediğim gibi Beşiktaş büyük bir kulüp. Yani hak ediyor şampiyonluğu, onu da düşünüyorum. İnşallah bu sene de şampiyon oluruz.
0: Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu'nun yeni adresi El Cezire oldu. Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'la sözleşmesinin bitmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin yolunu tuttu. 25 yaşındaki kaleci El Cezire'ye transfer oldu. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan Ersin Destanoğlu'yla 3 yıllık anlaşmaya vardı. Başarılı eldiven, geçtiğimiz sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 32 maçta 10 kez kalesini gole kapattı. Fransız orta saha Leslie Ugochukwu ile anlaşmaya varan Galatasaray, Avusturya kampına kadar forvet transferini de bitirmeye hedefliyor.
3: Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı. Sarı kırmızılıların ilk takviyesi Leslie Ugochukwu olacak. Galatasaray, Burnley'nin 22 yaşındaki orta sahasını satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Yönetimin sıradaki hedefi ise forvet transferini gerçekleştirmek. Icardi ile devam etmesi beklenmeyen sarı kırmızılılar, yedek santrfor olarak yabancı kuralına uygun genç bir oyuncu almak istiyor. 2003 ve sonrası doğumlu yabancı forvet listesi yapan Galatasaray, eş zamanlı olarak birkaç isimle görüşüyor. Sarı kırmızılılar kısa süre içinde temas halinde olduğu adaylardan birine imza attırmayı hedefliyor. Yönetim daha önce imza aşamasına getirdiği Kolombiyalı golcü John Duran'dansa vazgeçti. İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Avusturya kampı 23 Temmuz'da başlayacak. Leslie Ugochukwu ve yeni forveti kampa yetiştirmeye çalışan sarı kırmızılılar, takviye planlanan diğer mevkiler için

0: içinde girişimlerine devam ediyor.
1: Serie A ekibi Como'nun Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Davinson Sanchez'e ilgisi sürüyor.
0: Como, Davinson Sanchez'den vazgeçmiyor. Çizme basınından La Gazzetta'nın haberine göre Como, Galatasaray'ın Dünya Kupası'nda iyi bir performans ortaya koyan Kolombiyalı stoperini mükemmel aday olarak görüyor.
2: Kafa!
0: Sarı kırmızılıların kafasını çalan İtalyan ekibinin 20 milyon euro teklif ettiği iddia edildi. Galatasaray'ın ise Davinson Sanchez için 30 milyon euro istediği bildirildi. İtalyan ekibi için transferi zorlaştıran durumlardan birinin de 30 yaşındaki savunmacının maaşı olduğu öğrenildi. Como'nun Davinson Sanchez transferinin olumsuz sonuçlanması halinde ise alternatiflerinin hazır olduğu belirtildi. Mavi beyazlıların Chelsea forması giyen Mamadou Sarr için temaslarını sıklaştırdığı ve Başakşehir forması giyen Jerome Opoku'yu da seçenekler arasına aldığı ifade edildi. Como'nun ana transfer hedefi olarak gösterilen Davinson Sanchez, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 45 maçta 2 gol kaydetti.
1: Sergilediği performanslarla Galatasaray tarihinde önemli bir yer edinen Mauro Icardi'nin geleceği konusundaki belirsizlik devam ediyor.
3: Galatasaray'la Mauro Icardi arasındaki sözleşme 1 Temmuz itibarıyla sona erdi.
4: Ahmet Kutucu aldı Pina karşısında. Şimdi Kazımcan'a doğru. Kale sahası değil mi, orada geldi Mauro Icardi.
3: Sarı kırmızılılarla Arjantinli golcü arasında yeni kontrat görüşmeleri devam ederken taraflar henüz ortak noktada buluşamadı. Galatasaraylı yetkililer 33 yaşındaki Mauro Icardi'ye 1+1 yıllık sözleşme ve yıllık 5 milyon euro teklif etti. Icardi cephesi ise 2 yıllık garanti sözleşme ve yıllık 7 milyon euro talep ediyor. 7 Temmuz'da başlayan yeni sezon kampına da katılmayan Icardi için Galatasaray kulübünden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tatilde olan tecrübeli futbolcunun menajeri ise taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı. 2023-24 sezonunda gol kralı olan Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 97'si ilk 11'de olmak üzere 134 maçta 77 gol ve 23 asistlik performans sergiledi. Sarı kırmızılı ekipte 6 kupa kazanan Arjantinli yıldız, Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olmayı da başarmıştı.
1: Trabzonspor'un genç yıldızı Chris Olayi ile ilgili İtalya'dan çarpıcı bir transfer iddiası geldi.
3: Chris Olayi Avrupa kulüplerinin gündeminden düşmüyor. 2026 Dünya Kupası'nda fil dişi sahilleri formasıyla dikkat çeken Trabzonspor'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusuna İtalya'dan ciddi bir ilgi var. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fiorentina genç futbolcunun transferi için Trabzonspor'la 30 milyon euro ve sonraki satıştan %10 pay karşılığında anlaşmaya yaklaştı. Dünya Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen fil dişi sahillerinde oynadığı 4 maçta da başarılı bir performans ortaya koyan Olayi'nin de İtalyan ekibine sıcak baktığı öne sürüldü. Karadeniz ekibinin geçen sezon Fransa'nın Bastia takımından 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Olayi, bordo mavili formayla 31 karşılaşmada 2 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Futbolcunun Trabzonspor'la sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.
1: Trabzonspor, Gianluca Prestigiani'nin transferi için Benfica'yla peşinat konusunda pazarlıklarını sürdürüyor.
3: Şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen ve ard arda takviyeler yapan Trabzonspor transferde durmuyor. Zubkov'un ayrılığı sonrası sağ kanat için çalışmalarını sürdüren bordo mavililer, Benfica forması giyen Gianluca Prestigiani'yi renklerine bağlamak üzere. Portekiz basınında çıkan haberlere göre iki kulübün 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için 17 milyon euroya el sıkıştığı, ancak peşinat konusunda ufak pürüzlerin olduğu öğrenildi. Benfica'nın Prestigiani için 5-6 milyon euroluk bir peşinat talep ettiği, Trabzonspor'un ise daha düşük bir ücret ödeyerek işi bitirmek istediği kaydedildi. Kulüpler arasındaki pazarlığın kısa süre içerisinde

0: Birisinde sonuçlanabileceği aktarıldı. Geçen sezon 41 maçta forma giyen Cristiani 3 gol 5 asistlik katkı yaptı. 1.66 boyundaki Arjantinli oyuncunun Benfica ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Hemen gelin başlayalım ana sayfalarla her zaman olduğu gibi. İlk olarak Fotomaç gazetesinin ana sayfasına bakacağız. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'den dikkat çeken iki transfer haberi görüyoruz manşette. Biri Aslan'a Yunan Messi, diğeri de Greenwood Fener'e geliyor şeklinde. Önce Galatasaray cephesine bakalım. Galatasaray 18 yaşındaki çalım makinesi Karetsas'ın peşinde diyor haber. Can Uzun transferinde süreç uzayınca Galatasaray yeni bir 10 numara için harekete geçti. Konstantinos Karetsas. Dries Mertens önerdi. Cimbom 18 yaşındaki maestro için Genk'in kapısını çaldı. Yeni Messi olarak lanse edilen Yunan futbolcu için sarı kırmızılı yönetim 35 milyon euro bütçe ayırdı diyor haber. Oyuncunun yine piyasa değeri de 35 milyon euro olarak gösterilmiş. Hemen yanındaki Greenwood haberine bakacağız. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin resmen açıkladı. Kanarya Marsilya'nın dünyaca ünlü sağ kanadı Mason Greenwood da mutlu sona ulaştı. Fransız ekibiyle transfer görüşmesi yapan belliğinize geçen Oğuz Çetin. Taraftarın Greenwood geliyor. Greenwood sorusuna geliyor diyerek müjde verdi. Marsilya 40 artı 5 milyon euro alacak. Senelik 10 milyon eurodan 4 artı 1 yıllık imza atacak. 24 yaşındaki İngiliz yıldız açıklanacak denmiş. Jean-Philippe Mateta'nın Fenerbahçe'nin gündemine geldiği haberi yine burada da bir kutu haber şeklinde paylaşılmış. Onun dışında Trossard Beşiktaş'ta, Arokodare Fırtınaya şeklinde siyah beyazlılardan ve bordo mavillerden de dikkat çeken birer haber paylaşmış olalım. Fanatik gazetesinin ana sayfasına baktığımız zaman yine manşette Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dikkat çeken transfer haberleri var. Fener'e yıldız yağmuru Greenwood geliyor. Lookman yine radarda. Ederson out. Bunu in şeklinde haberler. Hemen sağ tarafında Galatasaray cephesinde de Aslan büyük oynuyor başlığıyla. Ugo Çukwu tamam. Sırada Reinders var. Can Uzun'a yakın takip. Sanchez Como'ya yaklaşıyor. Yine Galatasaray cephesinden dikkat çeken haberler. Kartal'a üçü bir arada. Forvet'e Vlahovic, orta sahaya Anguissa ya da Mandragora takviyesi için bastırıyor Beşiktaş denmiş. Cristiani fırtınaya çok yakın haberini de yine burada görüyoruz. Şöyle biraz ayrıntılara bakalım. Sabah gazetesinin 17. sayfasında Ahmet Çakar'ın gündemi değerlendirdiği bir bölüm var. Galatasaray az ama öz transfer yapmak istiyor şeklinde bir transfer değerlendirmesi. Icardi'nin ayrılığının takımı etkilemeyeceğini savunmuş Ahmet Çakar. İtalyan onun Beşiktaş'a hava getirdiğini söylüyor. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe için doğru bir seçim olduğu ve Greenwood transferinin de tutarsa büyük iş yapacağını söylemiş. Hemen alt kısma geldiğimiz zaman Uğur Çem imzasıyla dikkat çeken pelerinsiz kahraman haberine bakalım. Merino kritik anlarda İspanya'yı kurtarmaya devam ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz'e 90+1'de attığı golle çeyrek finalin kapısını açan 30 yaşındaki orta saha. Belçika'yı da 88'de avlayarak Boğaları en iyi 4 takım arasına yazdırdı. Euro 2024'te ise Almanya'yı 119'da üzmüş ve son 8'i getiren isim olmuştu. Evet, Hürriyet 15 Türk basketbolu alev alev başlığına bakacağız. Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray yeni sezon öncesi ard arda yaptıkları transferlerle dikkat çekiyor. Shane Larkin'le vedalaşan Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun önemli isimlerinden Mike James'i kadrosuna kattı. Larkin'e açıklaması beklenen Fenerbahçe Beko, Trent Forrest ve Shevon Shields'dan sonra Braxton Key'i transfer etti. Beşiktaş, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Scottie Wilbekin ve Melis Sissoko'dan sonra dün de Dakuan Jeffries'i aldı.

0: Galatasaray'da Deschamps-Pierre, Berkcan Durmaz, Şehmus Özer, Alexey Nikolic'den sonra Metu'yu da bitirdi. Dikkat çeken transfer haberleri. Hemen altında da voleybol haberini görüyoruz. Sultanlar Dünya'nın 8. harikası. Amirli kadın voleybol takımımız üst üste 8. kez Voleybol Milletler Ligi finallerinde. 2023'te şampiyonluğa ulaştığımız ligde final etabı 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'de oynanacak değerli izleyenler. Evet, bir de Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Amerika sevdi bu işi. Onur Dinçer'in haberi. Futbolun Amerika'da ticari bir ürün olarak olgunlaştırıldığı 2026 Dünya Kupası, ülke insanının oyuna iyice dahil olduğu döneme denk düşüyor. 17.1 milyar dolar gayri safi üretim ve 9.6 milyar dolarlık gayri safi yurt içi hasılanın yanında su molalarından bile 500 milyon dolarlık bir ekonomi doğması yeni turnuvaları her açıdan cazip kılıyor şeklinde bir haber. Gazete manşetleri şimdilik bu şekildeydi değerli izleyenler. Tüm bu haberlere ve daha fazlasına bir sonraki saat diliminde birlikte bakacağız. Şimdi gelin devam edelim akışımızdan. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor ve bu sabaha karşı oynanan mücadelede Arjantin İsviçre'yi 3-1 ile geçti. Adını yarı finale yazdırdı.
1: 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesi Arjantin İsviçre karşısında. Son yarı finalist belli olacak. İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi belli olacak. Maçın hakemi Portekizli hakem João Pinheiro. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Maça İsviçre başlıyor. Messi korneri kullandı. Kafa vuruşu uzak köşeye doğru ve top ağlarda. Gol McAllister. Dakika 10. Çok erken buldu golü Arjantin. 1-0 öne geçiyor İsviçre karşısında. Embolo sıyrılmayı başardı. Embolo gidiyor. Martinez tam zamanında müdahale geldi. Kaleci Emiliano Martinez'den. Görüntüler ikinci yarıdan. Rodriguez ortalıyor şimdi kale sahasına. Kafa vuruşu Emiliano Martinez. İyi uzandı bu topa. Embolo böyle yükseldi. Emiliano Martinez. Dakika 67. Dandoy. İyi top geldi şimdi ona. Dandoy. Dandoy topu ağlarla buluşturuyor. 1-1. Eşitliği yakalıyor bu golle İsviçre. Embolo. Embolo yerde kaldı. Hakem pozisyona yakın. Embolo kendisini yere bırakıyor. Paredes'e çıkan bir sarı kart var. Bu pozisyon şimdi VAR'da incelenecek. Embolo sarı kartı da var. Maçın hakemi João Pinheiro VAR monitöründe şu an. Pozisyonu inceliyor. Ve evet, ikinci sarı kart, kırmızı kart. Embolo hakemi aldatmaya yönelik harekette bulunduğundan dolayı ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldı İsviçre. Maçın son anları, Kobel'den muazzam bir kurtarış. 90 dakikada eşitlik bozulmadı. Maç uzatmalara gitti. Julian Alvarez. Alvarez muazzam bir gol. Julian Alvarez sessizliğini bozdu. Sönük bir başlangıç yapmıştı ancak harika bir gol atıyor. Alvarez 2-1 öne geçti Arjantin. 120+1 Arjantin kontratakta dağınık yakalandı İsviçre savunması. Bir çalım şimdi savunmadan döndü, kaleciden sekti. Lautaro Martinez maçı bitiren golü kaydediyor. Lautaro Martinez 3-1. Maçın sonucu Arjantin 3 İsviçre 1. İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi Arjantin oluyor.
0: İngiltere'de çeyrek final mücadelesinde Norveç'i 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
2: FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde iki Avrupa ülkesi Norveç ve İngiltere karşı karşıya geliyor. İngiltere serbest vuruş kullandı. Harry Kane'in vuruşu, top üstten avuta çıkıyor. Norveç hücumu, Kjelderup, orta şut karışımı, bir vuruş ve top ağlara gidiyor. 36. dakikada öne geçiyor Norveç. Andreas Kjelderup direğe de çarpan top ağlarla buluşuyor. Norveç 1-0 önde. Yine Norveç hücumu, Alexander Sørloth'un vuruşunda isabet yok. İngiltere beraberliği arıyor. Gordon, Bellingham kontrol, vuruş ve top ağlarda. 45 artı 1'de beraberliği yakalıyor İngiltere. Jude Bellingham sol ayağıyla çok düzgün bir vuruş. Neil Hunt'ı avlıyor. İngiltere'nin baskısı sürüyor. Harry Kane, Harry Kane'in vuruşu top ağlara gidiyor fakat offside bayrağı havada. Görüntüler ikinci yarıdan. Norveç köşe vuruşu kullanıyor. Kafalardan seken top, Berg vurdu. Pickford'dan döndü. Hegem topu ağlara gönderiyor. Fakat bir VAR tavsiyesi, hakem Clement Turpan pozisyonu inceliyor ve Haaland'ın rakibine faul yaptığını tespit ediyor. Gol geçersiz. Durum yeniden 1-1. Saka yaptı ortayı. Arka direkte dokunamıyor Anderson. 90 dakikada eşitlik bozulmuyor. Norveç 1, İngiltere 1. Uzatmalara gidiyoruz. Dakika 93. Spence'in pası. Rodgers uzaklardan kaleyi yok diyor. Neil Hunt'tan dönen top, Bellingham ve top ağlara gidiyor. Müthiş bir takip. Jude Bellingham kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. İngiltere geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçiyor. Büyük hata Neil Hunt'tan, Bellingham affetmiyor. Spence topu taşıyor. Yerde kaldı. Turpan penaltı noktasını gösteriyor. VAR bir kez daha devrede. Turpan izledi ve penaltı yok diyor. Kalan bölümde karşılaşmada başka gol sesi çıkmıyor. Maçın sonucu Norveç 1, İngiltere 2. İngiltere yarı finalde.
0: İspanya'da Belçika'yı 2-1 ile geçti ve adını yarı finale yazdırmayı başardı.
3: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanında İspanya ile Belçika kozlarını Los Angeles'ta paylaşıyor. De La Fuente, İspanya teknik adamı ekrana yansıdı. Penaltı bekledi. Bu pozisyonda İspanya devam dedi. Michael Oliver. İspanya atakta. Belçika çıkmaya çalışırken top kaybını yaptı. Lamine Yamal vurdu. Top dışarı gitti. Korner bekledi Yamal. Out dedi Michael Oliver. Yüklenmeye devam ediyor İspanya. Olmo sekti top ve ağlara gitti. İspanya golü buluyor. Fabian Ruiz ile Porro çevirdi. Olmo vurdu. Courtois'dan seken top, tamamlayan Fabian Ruiz. Son olarak Castagne'ye de çarpıyor. Top ağlara gidiyor. İspanya öne geçiyor. Friki Yamal'la kullanıyor İspanya. Yamal vurdu. Thibaut Courtois. İyi yer tuttu Thibaut Courtois. Beraberlik arıyor Belçika. De Bruyne'den pas. Castagne yaptı ortayı. De Ketelare. Belçika'nın beraberlik golü De Ketelare ile geliyor. Castagne'den orta, ön bölüm hareketlendi, kafayı vurdu. Simon'u mağlup etti. De Ketelare. Belçika 41'de beraberliği yakaladı. Görüntüler ikinci yarıdan. Etkili geldi Belçika. Doku çevirdi. Boşta kalan top. Vuruş yanağlara gitti. De Kuyper. Sağ kanadı kullanıyor İspanya. Lamine Yamal. Kaleyi düşündü Yamal. Thibaut Courtois. Bu kez Belçika geliyor. Raskin yaptı ortayı. İki oyuncu savunmada anlaşamadı. Laporte ve Rodri

0: Atağın devamında De Bruyne'nin vuruşunda top kaleci Simon'da kaldı. Bir penaltı beklentisi de olmuştu ama devam dedi Oliver. Yamal'la atakta İspanya. Yamal pası bıraktı. Açı dar. Oyarzabal geçemedi. Thibaut Courtois'ı. Maçta son bölümler. Courtois yerini Lammens'e bıraktı. Lammens hata yapıyor. Tamamlayan Mikel Merino. İspanya'da son dakikaların golcüsü yine sahnede. Kubarsin'in şutunda Lammens hata yaptı. Merino affetmedi. Bu gol İspanya'yı yarı finale taşıyor. İspanya 2, Belçika 1. Fransa'nın yarı finaldeki rakibi İspanya oluyor.
1: İspanya'nın Belçika'yı mağlup ettiği mücadelenin ardından basın toplantılarını izleyelim.
2: İspanya'yı Dünya Kupalarında yarı finale taşıyan 3. teknik direktör olan Luis de la Fuente, sıradaki rakipleri Fransa'nın kendilerinden çekinmesi gerektiğini söyledi.
3: Takımımın her şartta ortaya koyduğu karakterden dolayı gurur duyuyorum. Belçika'dan daha rahat kazanmayı hak edecek kadar fazla pozisyon ürettik. Dünya Kupası'nda maç kazanmanın ne kadar zor olduğunu unutmamalıyız. Mikel Merino çok yönlü bir futbolcu. Pivot 6, oyun kurucu 6, 8 ve 9 numarada oynadı. Her şeyi doğru yapıyor. Pedri ve Fabian Ruiz de dünyanın en iyi oyuncularından. Dolayısıyla dünyanın en iyi takımı olduğunu düşündüğüm Fransa da bizim kadar endişeli olacaktır. Neticede onları üst üste iki kez mağlup etmeyi başaran tek takım biziz. Sonuçta final oynaması beklenen iki takım karşılaşacak. Biz de şimdi o maça odaklanmış durumdayız.
2: 86. dakikada dahil olduğu maçta takımına bir kez daha turu getiren Merino, yaşadıklarını hayal bile edemeyeceğini aktardı.
4: En çılgın hayallerimde bile bunların gerçekleşeceğini hayal edemezdim. Son anda top önüme düştü ve bir gol daha attım. Takıma bir kez daha yardımcı olabilmek gerçekten muhteşem. Portekiz maçındakinden biraz daha farklı oldu ama çok mutluyum. Hocam bana çıkıp 10 numara olarak oynamamı tembihledi. Maçtan sonra da inanılmaz olduğumu söyledi.
2: Belçika teknik direktörü Rudi Garcia, İspanya karşısında şansın yanlarında olmadığını vurguladı.
5: Kendimizi kötü hissedecek bir şey yok. Dünya Kupası'ndaki performansımızla gurur duyuyoruz. İspanya'ya zor anlar yaşattık. Ama ne yazık ki yıldızlar bizim lehimize sıralanmamıştı. Kalecimizi, kaptanımızı kaybettik. Kevin De Bruyne'yi oyundan çıkarmak zorunda kaldık. Bu planımızda yoktu. Ayrıca VAR'ın ne işe yaradığını da anlamıyorum. Bence elle oynama konusunda sonsuza dek sürecek bir sorun bu. Bu kalibrede bir takımla karşılaştığınızda hem %100 performans göstermelisiniz hem de şans aslında yanınızda olması gerekiyor. Çekişmeli bir maç oldu ama sonuçta elimizden kayıp gitti.
2: Sakatlığı sebebiyle 71. dakikada oyundan alınan kaleci Courtois devam etmek istediğini ancak hocasının değişikliği tercih ettiğini söyledi.
6: İkinci yarının başında degaj yaparken kas ağrım oldu. Sonra birkaç kurtarış yaptım ve kendimi iyi hissedince devam etmek istedim. Ama yeniden aynı ağrıyı hissedince iş değişti. Teknik direktörümüz %100 hazır birini istedi. Bu onun kararı ve benim için sorun değil. Lammens'in yaşadığı duyguyu biliyorum. Kaleciler için berbat bir histir. Ama o harika bir kaleci ve bundan daha da güçlenerek çıkacak. Manchester'da toparlanacak ve harika bir sezon geçirecek. Tabii ki Dünya Kupası'nda çeyrek finalde veda edince mutlu olmuyorsunuz. Ama tarihi değiştiremezsiniz.
1: ...2002'de şampiyon olduktan sonra her Dünya Kupası'nı hayal kırıklığıyla tamamlayan Brezilya'da düşüşün sebepleri neler? Gelin şimdi haberimizle birlikte bakalım. Evet, bunu ekrana getireceğiz değerli izleyenler. Brezilya analiz haberimize bakacağız birlikte ama şimdi devam edelim. FIFA'dan ilginç bir ticari hamle geldi. Dünya Kupası finalinin oynanacağı stadın çimlerinin satışa sunulacağı belirtildi.
2: Dünya Futbolu'nun yönetici kurumu FIFA ilginç bir kararla Dünya Kupası'ndan daha fazla gelir elde etmenin yolunu buldu. Dev organizasyonun finalinin oynanacağı New Jersey stadının çimleri küçük bloklar halinde internetten satışa sunulacak. Reçine içine gömülerek koruma altına alınacak çim parçalarının fiyatları ise boyutlarına göre 450, 900, 1200 200 ve 3000 dolar olarak belirlendi. Söz konusu ürünler 19 Temmuz'da oynanacak finalin ardından kargoya verilecek. Çin blokların sadece Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Avrupa'daki alıcılara gönderilebileceği belirtildi. 4 kategorideki ürünlerin her birinden 2026 adet üretilecek ve tüm ürünlerin satılması durumunda gelir 11 milyon doları aşacak. 3000 dolarlık paketin içinde altın işlemeli metal hatıra bilet, mini bir Dünya Kupası final topu ve kristal kesim cam bir Dünya Kupası da yer alıyor.
1: Üç yıllık aranın ardından Real Madrid'in başına geçen Jose Mourinho kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Bu haberi de birazdan ekrana getireceğiz değerli izleyenler. Portekiz milli takımında da bildiğiniz gibi Jorge Jesus dönemi başladı ve imza töreninin ardından Jesus'un yaptığı açıklamalara bakalım.
4: 2026 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Portekiz milli takımı Jorge Jesus'la yeni bir sayfa açıyor. Roberto Martinez'in istifası sonrası anlaşmaya varılan Jorge Jesus imza töreni sonrası basın mensuplarının karşısına geçti. Fenerbahçe ve Suudi Arabistan maceralarının ardından ülkesine dönen 71 yaşındaki teknik adam kendisini 50 yaşında hissettiğini söyledi.
5: Bugüne kadar amacım her zaman kazanmaktı. Bundan sonra da aynı olacak. Sorumluluk almayı seviyorum. Çalışma koşulları, sporcular ve oyun yapısı konuları net olduğunda ve bunları geliştirecek malzemem olduğunda üzerimdeki baskıyı dert etmem. Bu tür şeylere alışkınım. 71 yaşındayım ama kendimi 50 yaşında gibi hissediyorum. Çünkü her gün 1-2 saat antrenman yapabiliyorum. Bu nedenle zorlu bir mücadeleye hazırım ve kazanacağımızdan eminim.
4: Jorge Jesus, Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile henüz görüşmediğini ama zamanı geldiğinde sadece onunla değil her oyuncusuyla konuşacağını vurguladı.
5: Cristiano benim için ya da milli takım için herhangi bir sorun teşkil etmez. Karar vermem gerektiğinde tabii ki konuşacağız ama sadece onunla değil tüm oyuncularımla konuşacağım. Cristiano Portekiz futbolunun ve milli takımın sembolü ve bu hep böyle olacak. Geçtiğimiz sezon El Nassr'da birlikte çalışmaktan büyük zevk aldım. Onunla çalışmak gerçekten kolay. Kariyeri ve geleceği için ne yapmak istediğine o karar verecek. El Nassr'da oynamaya devam etmek istediğini ve kariyerini orada bitireceğini söylüyordu. Herkes gibi o da uygun olduğu sürece milli takıma çağıracağım.
1: Şimdi Jose Mourinho'nun yaptığı açıklamaları izleyelim.
2: Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Valdebebas tesislerinde kamera karşısına geçti. Portekizli teknik adam, Real Madrid'in başında olmaktan onur duyduğunu dile getirirken, İspanya'nın dünya şampiyonu olacağına inandığını ima etti.
7: Con mi mismo preocupado se...
8: Duygularımı anlatmaya kelimeler yetmez. Buraya gelmek benim için bir görev gibi. Kişisel olarak ne kazanıp ne kaybedeceğimi düşünmüyorum. Ben yardım etmek için buradayım. Herkesin daha iyi olmasına yardım etmek için geldim. Oyuncular, personel, kim varsa. Burada çalışmak ve sorumluluk almak gibi bir kültür oluşturmak için geldim. Real Madrid'de çalışmak değil, Real Madrid için çalışma konseptini seviyorum. Tam olarak bu görev için buradayım. Sadece buraya geldiğimden beri değil, uzun zamandır çalışıyoruz. Kulüp yapısı içindeki tüm unsurlarla iletişim halindeyiz. Teknoloji bize çok yardımcı oluyor tabii. Fiziksel olarak gelmeden uzaktan da çalışabiliyoruz. Tabii ki bütün oyuncularımın da burada olmasını isterdim. Ama neticede hepsi gelecek ve sezon hazırlıklarında bir arada olacağız. Biz şimdi buradayız, daha sonra aramıza dünya şampiyonları katılacak.
7: Teknolojiye nos ayuda muchísimo y yo prácticamente es llegar y controlar.
1: Milli basketbolcu Tarık Biberovic'in yeni adresi NBA takımlarından Dallas Mavericks oldu. NBA temsilcisi Tarık'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Beko bu transferden buyout ücreti alacak. Tarık Biberovic geçen sezon Fenerbahçe formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 34 maçta 12 sayı, 3,5 rebound ve 2 asist ortalamaları yakaladı. Fenerbahçe'de 8 sezon geçiren Tarık Sarı Lacivertliler'de 11 kupa kazandı. Fenerbahçe Beko ise ABD

0: Deli basketbolcu Braxton Key ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Braxton Key Fenerbahçe'de sarı lacivertliler geçtiğimiz sezonu Valencia'da geçiren Birleşik Amerikalı forvet oyuncusu Braxton Key'i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Kariyeri boyunca NBA'de Philadelphia, Detroit, Denver ve Golden State formaları giyen Key, Avrupa'da forma giydiği ilk yılda Valencia ile lig şampiyonu oldu. Euroleague'de Final Four tecrübesi yaşayan 29 yaşındaki basketbolcu maç başına ortalama 17 dakika süre alırken 6,3 sayı, 3,5 rebound ve 1,1 asist istatistikleri yakaladı. Öte yandan Fenerbahçe takıma geçtiğimiz sezonun başında katılan 26 yaşındaki Yantunen'i de serbest bıraktı. Finlandiyalı 4 numara Euroleague'de çıktığı 36 maçta 6,4 sayı ve 4 rebound istatistikleri yakalamıştı. Anadolu Efes, ABD'li oyuncu Mike James'i kadrosuna kattı.
1: Anadolu Efes, Shane Larkin'in yerini Mike James'le doldurdu. Lacivert beyazlılar 2021-2022 sezonunun başından bu yana Fransa temsilcisi Monaco'da forma giyen 35 yaşındaki oyun kurucu şütörle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Mike James, NBA'de Phoenix Suns, New Orleans Pelicans ve Brooklyn Nets, Avrupa'da ise Baskonya, Panathinaikos, Armani Milan ve CSKA Moskova'da da görev yaptı. Kariyerinde ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk yaşayan deneyimli basketbolcu, 2024'te Euroleague'de en değerli oyuncu ödülüne layık görülürken, 2025'te ise Euroleague tarihinin en iyi 25 oyuncusu listesinde yer aldı.
0: A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finalleri garantiledi. Filenin Sultanları Japonya mücadelesini 3-1 kazandı ve bu sonuçla 8 galibiyet 22 puana ulaşan Filenin Sultanları üst üste 8. kez finale yükseldi. Milletler Ligi'nin 3. etabındaki son maçında 9.30'da Tayland'la karşılaşacak Türkiye, 22-26 Temmuz tarihlerinde ise finallerde mücadele edecek. Bu haberle sabah sporunda ilk saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: A Spor Radyo.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde fast food sektöründe kriz derinleşiyor. Büyük restoran zincirleri düşük gelirli tüketicilerin restoran harcamalarını azaltması nedeniyle yüzlerce şubesini kapattı veya küçülme kararı aldı. Uzmanlar fast food'un artık uygun fiyatlı yemek algısını kaybettiğini ve tüketicilerin yeniden evde yemek yemeye yöneldiğini belirtiyor. Müşteri kaybını durdurmak isteyen restoran zincirleri ise indirimli menüler sunmanın yanı sıra yapay zeka destekli sipariş sistemlerine yatırım yaparak maliyetleri düşürmeye çalışıyor.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
3: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
4: Reklam.
0: A Spor Radyo.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Spor Radyo.
1: Bir kez daha günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda ikinci saate başlıyoruz. Bu saate Galatasaray'la başlayacağız. Sarı Kırmızılılar'da da transfer çalışmaları sürüyor. Orta saha için Leslie Ugochukwu ile anlaşmaya vardı Galatasaray ve Avusturya kampına kadar bir de santrfor transferi yapmayı hedefliyor.
2: Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı. Sarı Kırmızılıların ilk takviyesi Leslie Ugochukwu olacak. Galatasaray, Burnley'nin 22 yaşındaki orta sahasını satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Yönetimin sıradaki hedefi ise forvet transferini gerçekleştirmek. Icardi ile devam etmesi beklenmeyen Sarı Kırmızılılar, yedek santrfor olarak yabancı kuralına uygun genç bir oyuncu almak istiyor. 2003 ve sonrası doğumlu yabancı forvet listesi yapan Galatasaray, eş zamanlı olarak birkaç isimle görüşüyor. Sarı Kırmızılılar kısa süre içinde temas halinde olduğu adaylardan birine imza attırmayı hedefliyor. Yönetim daha önce imza aşamasına getirdiği Kolombiyalı golcü John Duran'dansa vazgeçti. İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Avusturya kampı 23 Temmuz'da başlayacak. Leslie Ugochukwu ve yeni forveti kampa yetiştirmeye çalışan Sarı Kırmızılılar, takviye planlanan diğer mevkiler için de girişimlerine devam ediyor.
1: Serie A ekibi Como'nun Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Davinson Sanchez'e ilgisi sürüyor.
2: Como, Davinson Sanchez'den vazgeçmiyor. Çizme basınından La Gazzetta'nın haberine göre Como, Galatasaray'ın Dünya Kupası'nda iyi bir performans ortaya koyan Kolombiyalı stoperini mükemmel aday olarak görüyor.
3: Kafa!
2: Sarı Kırmızılıların kapısını çalan İtalyan ekibinin 20 milyon euro teklif ettiği iddia edildi. Galatasaray'ın ise Davinson Sanchez için 30 milyon euro istediği bildirildi. İtalyan ekibi için transferi zorlaştıran durumlardan birinin de 30 yaşındaki savunmacının maaşı olduğu öğrenildi. Como'nun Davinson Sanchez transferinin olumsuz sonuçlanması halinde ise alternatiflerinin hazır olduğu belirtildi. Mavi beyazlıların Chelsea forması giyen Mamadou Sarr için temaslarını sıklaştırdığı ve Başakşehir forması giyen Jerome Opoku'yu da seçenekler arasına aldığı ifade edildi. Como'nun ana transfer hedefi olarak gösterilen Davinson Sanchez, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 45 maçta 2 gol kaydetti.
1: Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.
4: Galatasaray'la Mauro Icardi arasındaki sözleşme 1 Temmuz itibarıyla sona erdi.
5: Ahmet Kutucu aldı Pina karşısında. Şimdi Kazımcan'a doğru. Kale sahası bir gol daha geldi. Mauro Icardi.
4: Sarı Kırmızılılarla Arjantinli golcü arasında yeni kontrat görüşmeleri devam ederken taraflar henüz ortak noktada buluşamadı. Galatasaraylı yetkililer 33 yaşındaki Mauro Icardi'ye 1+1 yıllık sözleşme ve yıllık 5 milyon euro teklif etti. Icardi cephesi ise 2 yıllık garanti sözleşme ve yıllık 7 milyon euro talep ediyor. 7 Temmuz'da başlayan yeni sezon kampına da katılmayan Icardi için Galatasaray kulübünden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tatilde olan tecrübeli futbolcunun menajeri ise taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı. 2023-24 sezonunda gol kralı olan Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 97'si ilk 11'de olmak üzere 134 maçta 77 gol ve 23 asistlik performans sergiledi. Sarı Kırmızılı ekipte 6 kupa kazanan Arjantinli Yıldız, Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olmayı da başarmıştı.

0: Fenerbahçe hazırlık maçında Polonya temsilcisi Pogon'u 4 golle geçti. Fenerbahçe sezonun ikinci hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı. Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker'i 5-0 mağlup eden Sarı Lacivertliler Polonya temsilcisi Pogon'u 4-0 yendi. Cengiz Ünder'in golüyle öne geçen Fenerbahçe Musaba'nın ağları sarsmasıyla farkı 2'ye çıkardı. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Sidiki Şerif de Sarı Lacivertlilerin 3. ve 4. gollerini kaydetti. Mücadelenin ardından Levent Mercan'ın açıklamalarını izleyelim.
1: Bence ikinci maç olarak da çok iyi bir performans gösterdik. Takım içerisinde istek, arzu çok iyi şu ana kadar. İki maçta da onu gösterdik. Tabii ki daha eksikliğimiz birkaç tane var ama onları bu kamp sürecinde çalışıp daha iyi maçlara çıkaracağımızı düşünüyorum. Ama dediğin gibi son iki maçta güzel bir galibiyetle ayrıldık. Ya İsmail Hoca ilk baştan beri kendi oyun yani komple hocalar yani kendi felsefesini anlatmaya çalıştı, takıma iletmeye çalıştı. Bence biz de takım olarak hocaların dediğini, İsmail Hoca'nın istediğini çok iyi geri verdik maçlarda. Yani kendi isteklerini çok iyi gösterdik iki maçta da. Dediğim gibi tabii ki daha eksikliğimiz var birkaç tane ama bence çok iyi çalışıp daha da iyini çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Çok iyi bir hava var takımın içerisinde. Herkes çok iyi geri döndü tatilden. Herkes de çok istekli. Bence en çok dikkat edilebileceğimiz şey bu şu an. İyi bir şey olarak.
0: Kadrosuna bir golcü daha katmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim Fransız golcü Jean-Philippe Mateta oldu.
2: Forvet hattını Vedat Muriç de güçlendiren Fenerbahçe ikinci golcü için çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna bir santrafor daha katmak isteyen Sarı Lacivertlilere Crystal Palace'ın 29 yaşındaki Fransız milli futbolcusu Jean-Philippe Mateta önerildi. Transfer döneminin başından bu yana gündeminde Serhou Guirassy ve Ollie Watkins bulunan Fenerbahçe yönetimi alternatif isimleri değerlendirme kararı aldı. Fransa milli takımıyla Dünya Kupası'nda bulunan Mateta ile ilgili girişimlerin turnuvadan sonra yapılması bekleniyor. Mateta milli takım formasıyla Dünya Kupası'nda 3 maçta oyuna sonradan girerek 24 dakika sahada kaldı. ...2021 yılından beri Crystal Palace'da oynayan tecrübeli futbolcu... ...İngiliz ekibiyle 202 maçta forma giyerken 62 gollük katkı sağladı. Geçtiğimiz sezon Londra ekibiyle tüm kulvarlarda 50 maça çıkan Mateta... ...16 gol atarken 3 de asist yaptı.
0: Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'la Juventus'un ilgilendiği iddia ediliyor.
2: Fenerbahçe'de geleceği en fazla merak edilen oyuncuların başında Ederson geliyor. Geçen yaz Manchester City'den transfer edilen Brezilyalı kaleci ilk sezonunda zaman zaman eleştirilerin odağı haline gelmişti. Süper Lig'in tamamlanmasının ardından soluğu milli takımda alan Ederson, Dünya Kupası'nda hiç forma giymedi. Yönetim izin sürecinin ardından takıma dahil olacak tecrübeli eldivenle görüşecek. Başkan Aziz Yıldırım ve teknik direktör İsmail Kartal, yıllarca en üst seviyede görev yapan Ederson'un kazanılması gerektiğini düşünüyor. Brezilyalı kaleci ise henüz geleceğiyle ilgili kararını vermese de ayrılık fikrine soğuk bakmıyor. Daha önce Suudi kulüpleriyle anılan Ederson'a İtalyan devi Juventus'un da talip olduğu öğrenildi. Yönetimin olası bir transfer durumunda oyuncunun serbest kalma bedeli olan 25 milyon eurodan aşağı bir teklifi kabul etmeyeceği aktarıldı. Fenerbahçe Ederson'la yapılacak toplantının ardından kaleci konusunda yol haritasını belirleyecek. Brezilyalı eldivenin ayrılık kararı alması halinde yine yüksek profilli bir ismin transfer edilmesi bekleniyor.

Şimdi bir gazete turu yapacağız. Gazetelerdeki Fenerbahçe ve Galatasaray haberlerine birlikte göz atacağız değerli izleyenler. Başlayalım. Fotomaç gazetesinin 3. sayfası Fenerbahçe'ye ayrılmış ve Greenwood'da geri sayım haberi bizi karşılıyor. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in geliyor sözleriyle müjdelediği Mason Greenwood Avusturya kampına katılacak. Marsilya ile 40+5 milyon euro karşılığında anlaşmaya varıldı deniyor. Yıllık 10 milyon euro kazanacak oyuncu. Bugün ya da yarın oyuncunun İstanbul'a getirilmesinin planlandığı ve kampa yetişeceği detayları da yine paylaşılmış. Hemen altında Mateta önerisi başlığına bakalım. Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Crystal Palace'ın Fransız golcüsü Philippe Mateta oldu. 29 yaşındaki golcü oyuncu menajerler aracılığıyla Sarı Lacivertli kulübe önerildi deniyor. Hemen sol kısımda bir de Ake sevinci başlığı var. Avusturya kampına katılan ve önceki gün ilk antrenmanına çıkan Nathan Ake hazır görüntüsüyle beğeni topladı. Oyuncu tatilini kısa keserek Avusturya kampına katılmıştı ve ilk antrenmanındaki iyi görüntüsünün teknik direktör İsmail Kartal'ı çok memnun ettiği söylenmiş. Sayfanın en altında kaleye Bonu başlıklı bir haber görüyoruz. Kalecisi Ederson'la yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, Fas milli takımıyla Dünya Kupası'na damga vuran tecrübeli file bekçisi Bonu'yu istiyor. Juventus'ta 35 yaşındaki eldivenle ilgileniyor şeklinde bir haber dikkat çekiyor. Bu arada aynı Juventus'un Ederson'a olan ilgisini de az önce paylaşmıştık. Şimdi Fanatik gazetesinin 2. sayfasına bakacağız. Kerem giderse yeniden Lookman başlıklı bir haber görüyoruz. Kanarya'da Kerem Aktürkoğlu için ortaya atılan transfer iddiası gündem yarattı. Suudi Arabistan ekibi El Ahli'nin milli futbolcuya yüksek bonservisle talip olabileceği öne sürülürken Sarı Lacivertlilerin olası ayrılık sonrası daha önce de çok istediği Lookman seçeneğini değerlendirebileceği iddia edildi deniyor. Ve alt kısımda da Greenwood için her şey hazır başlığı dikkat çekiyor. Sarı Lacivertli ekibin uzun süredir gündeminde bulunan Mason Greenwood transferinde sona gelindi. Fenerbahçe'nin Marsilya ile anlaşma sağladığı belirtilirken İngiliz yıldızın kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor denmiş. Sözleşmenin de 4+1 yıllık olduğu detayı paylaşılıyor diyelim ve sayfanın en altında Ederson giderse yerine Bonu başlığına yine bakalım. 35 yaşındaki eldiven 3 yıldır Suudi temsilcisi El Hilal'de görev yapıyor ve Ederson'un ayrılığı halinde Fenerbahçe'nin gündemine gelebilecek isim olarak burada da faslı oyuncu gösterilmiş. Milliyet 12 ile devam edeceğiz. Yine burada da Ederson'la ilgili bir haber dikkat çekiyor Fenerbahçe bölümünde. Ederson başkana emanet şeklinde. Brezilya milli takımı forması altında Dünya Kupası'nı tamamlayan kaleci Ederson'un Fenerbahçe'deki durumu Başkan Aziz Yıldırım'la yüz yüze yapacağı görüşme sonrası netlik kazanacak. Sarı lacivertliler kalmasını isterken sambacının ayrılmayı planladığı iddia ediliyor. İfade edildi şeklinde bir haber. Muriç'ten müjde başlığını görüyoruz. Muriç'in tedavisinin olumlu ilerlediği belirtilmiş. Gornik maçına yetişebileceği söyleniyor değerli izleyenler. 21 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak ilk maç öncesi takıma katılacak futbolcunun son 15 dakika civarlarında forma giyebileceği öğrenildi şeklinde bir haber. Fenerbahçe hazırlık maçında Pogon'u 4-0'la geçti. Yine bu haberi de burada görmek mümkün. Sayfanın en altına geldiğimiz zaman Nevzat Dindar imzasıyla bir Galatasaray haberi görüyoruz. Sanchez belirsizliği başlıklı. Galatasaray'da Kolombiyalı stoperin ayrılık iddiaları güçlendi. Başarılı savunmacı için İtalya'dan Como en ciddi talip olarak görünürken teklifi 20 milyon euroya kadar yükseltti. Cimbom bırakmak istemese de gitmek isterse 30 milyon euronun altına inilmeyecek diyor haber Nevzat Dindar imzasıyla. Galatasaray'ın büyük oranda transferini bitirdiği orta saha oyuncusu Leslie Ugochukwu takımı Burnley'nin önceki gece oynadığı hazırlık maçının kadrosuna alınmadı

0: şeklinde bir haber yine dikkat çekiyor. Victor Osimhen de izinden döndü ve çalışmalara başladı haberini görüyoruz. Galatasaray bölümünde öne çıkan haberler bu şekilde Milliyet gazetesinde. Şimdi devam edelim. Sabah gazetesine geçeceğiz. Burada da hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'dan haberler var. Samet Yüksel imzasıyla Kante'ye komşu olacak başlığına bakalım. Fenerbahçe Mason Greenwood'un İstanbul'da oturacağı evi bile ayarladı. Transferi bitme aşamasına gelen İngiliz yıldız, N'Golo Kante, Marco Asensio ve Matteo Guendouzi gibi isimlerin ikamet ettiği bölgede yaşayacak. Hemen sol kısımda da kalede Ederson bilmecesi başlığını görüyoruz. Fenerbahçe yönetimi Juventus'la birlikte iki Avrupa kulübünün daha talip olduğu Brezilyalı kaleciden kısa süre içinde kararını vermesini istiyor. Yine Kanarya durdurulamıyor. İki maçta tam 9 gol başlığıyla Pogon maçının detayları da paylaşılmış ve bu sayfadaki Galatasaray haberlerine bakacağız şimdi. Ferguson sürprizi. Çağdaş Halıcı imzasıyla İrlandalı forvet menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Aslan Brighton'dan geçen sene ağır ayak bileği sakatlığı yaşayan 2004'lü yıldızın sağlık raporlarını istedi. Olumsuz bir durum görülmezse hemen masaya oturulacak deniyor. Anlaşma tamam, Ugo Çuk mu geliyor haberi de yine bu sayfada Galatasaray bölümünde öne çıkıyor diyebiliriz. Şimdi Fotomaç gazetesinin Galatasaray sayfasına bakalım. Sol tarafta transfere dev bütçe başlığını görüyoruz. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek limitler dahilinde bütün bütçeyi yeni isimleri getirmek için kullanacak diyor haber. Hoş geldin Osimhen başlığı dikkat çekiyor. Dün Kemerburgaz'da takım arkadaşlarına katıldı Nijeryalı yıldız. Savunmaya Mbokazi başlığını görüyoruz sağ tarafta. Güney Afrika ile Dünya Kupası'nda şov yapan Chicago Fire'ın 20 yaşındaki genç stoperi Mbokazi Galatasaray transfer listesine girdi denmiş. Ve Karetsas çıkarması Galatasaray Yunanistan'ın süper yıldız adayını gözüne kestirdi. Dries Mertens'in önerisiyle Genk forması giyen 18 yaşındaki Karetsas'ı gündemine alan sarı kırmızılılar Can Uzun'da mutlu sona ulaşamazsa Yunan yıldızı bitirecek denmiş. Oyuncunun pas uzmanı olduğu ve 18 asist 3 gole imza attığı gibi detaylar paylaşılmış değerli izleyenler. Onun dışında Şalai'ye izin yok başlığı dikkat çekiyor. Gabriel Sara yolcu Brezilya'ya gidecek şeklinde haberler ve Barış Alper Yılmaz'a henüz bir teklif gelmediği şeklinde yine dikkat çeken bir başlık bugün Fotomaç gazetesinde mevcut diyebiliriz. Gazetelerdeki Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi gelin akışımıza geri dönelim. Beşiktaş'la devam edelim. Siyah beyazlıların da transfer gündemi oldukça yoğun ama en çok odaklanılan isim şu an itibarıyla Leonard Trossard. Yıldız oyuncu için artık geri sayıma geçildi ve yapılacak ikinci görüşmeyle birlikte bu transferin resmiyet kazanması bekleniyor.
1: Beşiktaş, Leandro Trossard transferini tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. Siyah beyazlılar, Belçikalı yıldızın menajeriyle yapacağı ikinci görüşmeyle birlikte transferi resmiyete kavuşturmayı planlıyor. İstanbul'da gerçekleştirilen ilk temaslarda Trossard cephesiyle önemli mesafe kat edilirken Belçikalı yıldızda Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı. Siyah beyazlılar hem Arsenal hem de oyuncu cephesiyle büyük ölçüde anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın İngiliz kulübüyle 18 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro da bonus karşılığında el sıkıştığı öğrenildi. 2026 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Belçika milli takımının önemli isimlerinden biri olan 30 yaşındaki yıldıza 8 milyon euro garanti ücretin yanı sıra performans ve başarı bonusları içeren bir sözleşme teklif edilmişti. (Gülüyor) Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın bizzat takip ettiği transferin gerçekleşmesini teknik direktör Vincenzo İtalya

0: İtalyano da çok istiyor. Yönetim Trossard tatile çıkmadan önce resmi imzayı attırmayı planlıyor. Geçen sezon Arsenal'da 32'si ilk 11'de olmak üzere 50 maçta 8 gol, 10 asist üreten Trossard, Dünya Kupası'nda ise 6 karşılaşmada 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
1: İtalyan basını Beşiktaş'ın gündemindeki Vlahovic'in yeniden Juventus'la yakınlaşmaya başladığını iddia etti. Beşiktaş ise alternatif isimler belirledi.
2: Beşiktaş forvet transferi için titiz bir çalışma yürütüyor. Juventus'ta sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona eren Dušan Vlahović renklerine bağlamak isteyen siyah beyazlılar, Sırp futbolcuya teklifini yaptı ve beklemeye geçti.

İtalya'dan Tutto Sports'a Beşiktaş'ta görüşen 26 yaşındaki santrforun yeniden Juventus'la yakınlaşmaya başladığını öne sürdü. Haberde Vlahovic'in Serie A ekibine tekrar katılabilmek için ekonomik taleplerinde daha esnek davrandığı belirtildi. Geride bıraktığımız sezon Juventus'ta 13 ilk 11'de olmak üzere 23 maça çıkan Vlahovic 10 gol 2 asistle mücadele etti. Ancak Beşiktaş'ın planı Vlahovic'le sınırlı değil. Sırp oyuncunun nihai kararını bekleyen Beşiktaş yönetimi Romelu Lukaku'yla da temaslarını sürdürüyor.

Belçikalı golcünün sağlık raporlarına göre transfer sürecini ilerletmeyi düşünen yönetim, Vlahovic'den gelecek habere göre süreci hızlandıracak. 2026 Dünya Kupası'nda Belçika milli takımıyla 6 maçta 3 gol 1 asist üreten Lukaku, geride bıraktığımız sezon Napoli'de ise 7 maçta bir kez ağları havalandırdı. Yeni sezona güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen Beşiktaş'ın forvet transferini önümüzdeki günlerde tamamlaması bekleniyor.

0: Evet, Beşiktaş'ın transfer gündeminde dikkat çeken bir isim daha var değerli izleyenler. Siyah beyazlıların ezeli rakibi Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı istediği iddia ediliyor.
1: Beşiktaş Oğuz Aydın'ı transfer listesine aldı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla kiralayan siyah beyazlılar Oğuz Aydın'ın durumunu yakından takip ediyor. Beşiktaş yönetimi kanat transferi gerçekleştirmeye hazırlanan Fenerbahçe'de rotasyonda arka plana düşen 25 yaşındaki futbolcu için şartlar oluşursa hamle yapmayı planlıyor. Fenerbahçe, Alanyaspor'da yıldızı parlayan Oğuz Aydın'ı 2024 yılında 6 milyon euro karşılığında transfer etmişti. İlk sezonu olan 2024-2025'te 30 müsabakada 7 gol, 7 asist üreten futbolcu, geçen sezonsa 12'si ilk 11'de olmak üzere 39 karşılaşmada 4 asist katkısında bulundu. Sarı lacivertlilerle sözleşmesi 2028 yılına kadar süren Oğuz Aydın, A milli takım formasıyla da 12 müsabakada görev yaptı.
0: Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan Slovakya kampında basın mensuplarına sorularını yanıtladı.
2: Çok mutluyum. Son kez dediğim gibi Beşiktaş büyük bir aile. Ona gerçekten büyük bir camia. O yüzden çok mutluyum. Herkes beni iyi karşılaştı. Ona da çok mutluyum. O yüzden gerçekten dört gözle bekliyorum maçlar başlamasına. Orkun'la oynamak gerçekten benim için çok güzel bir şey. Hani aynı düşünüyoruz. O yüzden gerçekten benim için de çok bazı pozisyonlarda kendimi rahat hissediyorum. Oynama stilinden dolayı. O yüzden milli takımda da gördüğünüz herkes, yani İspanya olsun, şimdiki son maç Amerika olsun. O yüzden İyi olacağını düşünüyorum, evet. Etkisi var yani, futboldan dışından hariç gerçekten ara sıra konuşuyoruz, hal hatırını soruyor, babasında çok iyi bir ilişkim var, o yüzden gerçekten ara sıra arıyordu, konuşuyorduk, dediğim gibi soruyordu durum nasıl falan, o yüzden gerçekten Orkun'un da bir şekilde etkisi var aynen. Ya o da maça bağlı. 6 genelde benim pozisyonum. Orkun biraz önlerde golleri atsın da biraz rahat oynasın. Arkayı ben süpürürüm. Yani öyle düşünüyorum. 6 da aynen. Hocayla ilgili çok iyi bence. Hani gerçekten çok iyi bir enerji sahaya götürüyor, sahaya gösteriyor. Kendisi de herhalde antrenman etmek isterdi yani bizimle, o kadar enerjisi var, o yüzden gerçekten iyi, yoğun geçiyor ama bu yoğunluk da iyi bizim için, kampta önemli. Sahada da onun için, yani ona rağmen biraz kolaylaştırır bizim için o yoğunluk antrenmanlarda. Evet, Avrupa maçına da iyi bir hazırlanma oldu, iyi düşünüyorum. İlk maç evde büyük ihtimal alırız o maçı da. Dediğim gibi Beşiktaş büyük bir kulüp. Yani hak ediyor şampiyonluğu. Onu da düşünüyorum. İnşallah bu sene de şampiyon oluruz.
0: Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu'nun yeni adresi El Cezire oldu. Ersin Destanoğlu Beşiktaş'ta sözleşmesinin bitmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin yolunu tuttu. 25 yaşındaki kaleci El Cezire'ye transfer oldu. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan Ersin Destanoğlu'yla 3 yıllık anlaşmaya vardı. Başarılı eldiven geçtiğimiz sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 32 maçta 10 kez kalesini gole kapattı. Trabzonspor'un genç yıldızı Cristo Lai ile ilgili İtalya'dan çarpıcı bir transfer iddiası geldi.
1: Chris Ulay Avrupa kulüplerinin gündeminden düşmüyor. 2026 Dünya Kupası'nda fil dişi sahilleri formasıyla dikkat çeken Trabzonspor'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusuna İtalya'dan ciddi bir ilgi var. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fiorentina genç futbolcunun transferi için Trabzonspor'la 30 milyon euro ve sonraki satıştan %10 pay karşılığında anlaşmaya yaklaştı. Dünya Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen fil dişi sahillerinde oynadığı 4 maçta da başarılı bir performans ortaya koyan Ulay'ın de İtalyan ekibine sıcak baktığı öne sürüldü. Karadeniz ekibinin geçen sezon Fransa'nın Bastia takımından 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ulay, bordo mavili formayla 31 karşılaşmada 2 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Futbolcunun Trabzonspor'la sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.
0: Trabzonspor Gianluca Presciani'nin transferi için Benfica ile peşinat konusundaki pazarlıklarını sürdürüyor.
1: Şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen ve arda arda takviyeler yapan Trabzonspor transferde durmuyor. Zubkov'un ayrılığı sonrası sağ kanat için çalışmalarını sürdüren Bordo Mavililer, Benfica forması giyen Gianluca Presciani'yi renklerine bağlamak üzere. Portekiz basınında çıkan haberlere göre iki kulübün 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için 17 milyon euroya el sıkıştığı ancak peşinat konusunda ufak pürüzlerin olduğu öğrenildi. Benfica'nın Presciani için 5-6 milyon euroluk bir peşinat talep ettiği, Trabzonspor'un ise daha düşük bir ücret ödeyerek işi bitirmek istediği kaydedildi. Kulüpler arasındaki pazarlığın kısa süre içerisinde sonuçlanabileceği aktarıldı. Geçen sezon 41 maçta forma giyen Presciani 3 gol 5 asistlik katkı yaptı. 1.66 boyundaki Arjantinli oyuncunun Benfica ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
0: Bir gazete turu daha yapalım şimdi. Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine göz atacağız birlikte. Gelin hemen Foto Maç 4 Beşiktaş sayfasıyla başlayalım. Sevilla tamam, sıra Sov'da başlıklı bir haber görüyoruz sayfanın en başında. İspanyol basını Beşiktaş'ın Sevilla ile İsviçreli maestro Cibril Sow için 7 milyon euro artı 2 milyon euro bonusu anlaştığını öne sürdü. Oyuncu tarafıyla görüşmelerin sürdüğü belirtildi deniyor. Onun dışında gel artık Trossard başlığı dikkat çekiyor bu sayfada. Beşiktaş Belçika'nın Dünya Kupası'ndan elenmesiyle Leandro Trossard transferinde geri sayıma geçti. Kara Kartal'ın uzun süredir peşinde olduğu ve transferinde önemli mesafe kat ettiği 31 yaşındaki sol açık, Belçika'nın İspanya'ya elenmesiyle siyah beyazlı formayı giymek için saatleri saymaya başladı denmiş. Dünya Kupası'nda da 2 gol 3 asistlik performansıyla dikkat çekmişti Trossard. Orkun'un arkasını süpürürüm başlığıyla az önce de izlediğimiz Salih Özcan'ın açıklamalarını görüyoruz. Kendimi rahat hissettiğim pozisyon 6 numara. Orkun biraz...

0: biraz daha önde. O golleri atsın, ben arkasını süpürürüm ifadesini kullandı Salih Özcan ve yeni takımıyla ilk idmanına da çıktı. Sabah 15'te yine Salih Özcan'ı görüyoruz. Orkun gol atsın, ben arkasını süpürürüm başlığıyla. Kendisi için takım oyuncusu vurgusunu yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçımız evde, büyük ihtimalle alırız ifadesini de kullandı Salih. Teknik direktör Vincenzo Italiano ile ilgili de enerjik değerlendirmesini yapmış. O gün Şahinoğlu imzalı imzayı at, tatile başla başlığını görüyoruz. Kartal Trossard'a adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Tecrübeli sol kanadın formasını giydiği Belçika'nın Dünya Kupası'ndan elenmesi Kartal'ı rahatlattı. Başkan Serdal Adalı işi bitirmek için Slovakya kampı programını erteledi ve mali açıdan da oyuncuya en iyi teklifi Beşiktaş'ın verdiği söylenmiş. Yang Yo ve Murillo Beşiktaş'ın Slovakya kampına katıldığı detayı da yine burada dikkat çeken haberler arasında. Sayfanın en altına geldiğimizde Trabzonspor haberlerini görüyoruz. Fiorentina olayı çok istiyor başlığı dikkat çekici. Çizme ekibi Trabzon'un genç orta sahası için kesenin ağzını iyice açtı. 25 milyon euroluk teklifi geri çeviren İtalyan ekibi, çevrilen İtalyan ekibi 27 artı 3 milyon euro ve sonraki satıştan %10 payla yeniden Bordo Mavillerin kapısını çaldı. Fırtına satış payı oranının %20'ye çıkarılmasını istedi şeklinde bir haber. Fanatik 5 bir taraf Beşiktaş'a bir taraf Trabzonspor'a ayrılmış. İlk olarak sol taraftaki Beşiktaş haberlerine bir bakalım. Kartal'dan çizme çıkarması. İtalyan basını Beşiktaş'ın Vincenzo Italiano yönetimindeki transfer planını mercek altına aldı. Siyah beyazlıların Dušan Vlahović, Frank Anguissa ve Mandragora için girişimlerini sürdürdüğü belirtildi deniyor. Alt kısımda Salih Özcan'ın açıklamaları şampiyonluğu hak ediyoruz başlığıyla paylaşılmış. Sağ tarafa geçtiğimizde de Prestigiani'de kritik viraj başlığıyla Trabzonspor'un gündemini görmek mümkün. Benfica ile pazarlıklar sürüyor denmiş. Bordo Mavililer oyuncu ile prensip anlaşmasına varırken bonservis bedeli ve ödeme planındaki son pürüzleri gidermeye çalışıyor denmiş. Bir de Harun için yüksek uçtular başlıklı bir haber görüyoruz. Genk forması giyen Kenan Harun'u gündemine aldı Trabzonspor. Genç futbolcu yeşil ışık yaktı ancak Belçika temsilcisinin yüksek bonservis beklentisi görüşmeleri zorluyor denmiş. Takvim 17 ile devam edeceğiz. Son aday Dario Osorio başlıklı bir haber görüyoruz. Bordo Mavililer sağ kanat transferinde rotasını Osorio'ya çevirdi. 15 milyon euro piyasa değerine sahip Şilili Yıldız gündeme gelirken Prestigiani transferinde Benfica'nın yüksek peşinat talebi nedeniyle görüşmeler beklemeye alındı deniyor. Bir de fotomaç 5'e bakalım. Yine Trabzonspor sayfası Prestigiani için cevap bekleniyor. Haberini burada da görüyoruz. Dario Osorio teklifi yine fotomaçta da paylaşılan haberlerden biri. Ve Arokodare tamam başlığıyla yine 25 yaşındaki Nijeryalı forvetin haberini görmek mümkün. Championship ekibi Wolverhampton'la pazarlıkların devam ettiği söylenmiş. İngiliz ekibi Arokodare için 15 milyon euro istiyor. Bordo Mavililer 10 milyon euro önerdi. Fiorentina olayının peşinde haberini yine bugün Fotomaç gazetesinde de görmek mümkün. Diğer birçok sayfada olduğu gibi. Evet değerli izleyenler, dört büyük kulübünde gündem maddelerine şöyle bir göz attıktan sonra gelin biraz dış basının gündemini konuşalım. Şimdi bir bağlantı yapacağız Hüseyin Özkök'le ve ağırlıklı olarak elbette Dünya Kupası'nı, dış basının gündemini konuşacağız. Günaydın Hüseyin Özkök, hoş geldiniz yayınımıza. İyi pazarlar diliyorum.
1: Ezgi günaydın, iyi pazarlar diliyorum ben de herkese. Size de kolay gelsin. Dünya Kupası maçları tüm hızıyla devam ediyor ama artık sona geldik sayılır. 100. maçı da tamamladık ve Dünya Kupası tarihini 100 barajını aşan ilk Dünya Kupası olarak kayıtlara geçirdik seyrederek. Şimdi geriye 4 maç kaldı. 2 yarı final, bir üçüncülük maçı, bir de final maçı. Onları bekleyeceğiz. Bu arada Ezgi, voleybolcu kızlarımız da buradan başlarken tebrik etmek istiyorum. Tabii ki. Milletler Ligi'nde finallere kaldılar. Hani Dünya Kupası nedeni onlar...

0: biraz ihmal etmiş gibi olduk ama merak etmesin, maçlarını seyrediyoruz. Dünya Kupası'ndan sonra da bol bol konuşacağız onların zaten finallerdeki maçlarını. Onu da şimdiden söyleyeyim ve tekrar başarılar dileyim kendilerine.
1: Onlar başarılarıyla zaten kendilerini ihmal ettirmiyorlar. Evet, İşte böyle kendini hatırlatıyor başarılı olan insanlar. Gerçekten de tebrik edelim filenin sultanlarını. Şimdi Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri artık oynanan son maçlarla birlikte belli oldu. Hemen sıcağı sıcağına oynanan karşılaşmaları şöyle bir önce kısaca değerlendirip sonra yarı final eşleşmelerini isterseniz bir bakalım. Arjantin İsviçre'yi geçmeyi başardı. İngiltere'de Norveç'i saf dışı bıraktı. Bu iki karşılaşma ile ilgili genel değerlendirmelerinizi rica edeyim.
0: İngiltere-Norveç karşılaşmasında benim favorim İngiltere'ydi. İngiltere gerçekten çok hakimdi maçı. Özellikle Norveç'in golüne kadar öyle bir maç oldu ki hani sabaha kadar oynansa İngiltere bastıracak, Norveç savunma yapacak ve herhangi bir pozisyon doğmayacak havası vardı. O kadar tek taraflı oynanıyordu maç ama Norveç de çok iyi savunma yapıyordu. Bir türlü İngiltere forvetlerine aralara sızma fırsatı vermediler, şut atma fırsatı vermediler. Ama o Norveç'in ilk golünden sonra oyun tamamen değişti ve bambaşka bir havaya büründü. Ondan sonra işte Jude Bellingham sahneye çıktı. Jude Bellingham gerçekten mükemmel bir gol attı. Kişisel yeteneğini çok net şekilde gösterdi. Dün akşam tabii ki iki golcüden Haaland ve Kane'den çok şey bekliyordu futbol severler ama iki takımın da savunmaları bu iki golcüyü çok iyi savundular ve kendilerine gol fırsatı tanımadılar. İşte arada da Jude Bellingham çıktı. Kişisel hüneriyle gerçekten çok önemli bir futbolcu. İki gol kaydederek takımının kazanmasını sağladı ki ikinci golü uzatmada attı. Yani İngiltere'nin kazanması benim için sürpriz değildi. Zaten favori gördüğüm takım İngiltere'ydi. Diğer karşılaşmayı Ezgi tam olarak seyrettiğimi söyleyemem. Sabah 4'e saati kurdum. Televizyonu açtım. Ama uyumaya devam etti. Hani sesinden gol sesi duyarsam belki uyanırım tekrarına bakarım diye. Nitekim Arjantin'in ilk golünü kaçırdım. İsviçre'nin ilk golünde uyandım. Tekrarını gördüm golün. Neyse ki uzatmalarda da artık sabah olmuştu neredeyse. Uzatmayı tamamen seyrettim. Orada da Arjantin rakibin de tabii ki 10 kişi kalmasıyla birlikte uzatmada artık İsviçre tamamen oyundan düştü. Fizik olarak çok yıprandılar bir kişi eksik olarak. Ve özellikle Julian Alvarez'in muhteşem golüyle öne geçtikten sonra da 3. golü atıp işi tamamen bitirdiler ve yarı finale kaldılar. Bu arada Embolo'ya gösterilen kırmızı kart da bence haklıydı. Yani ikinci sarı kart haklıydı. Orada hakem hata yapmıştı. VAR tarafından düzeltildi. Orada bir sorun görmüyorum. Ve şimdi karşımızda Arjantin, İngiltere yarı finali. Diğer tarafta da Fransa, İspanya yarı finali var. Gerçekten 4 tane çok önemli takım yarı finallere kaldılar. Ve bakalım biri salı biri çarşamba oynanacak. Kimler finale kalacak onu çarşamba akşamı net şekilde öğreneceğiz. Bu arada bir nüans var sevgili Ezgi, onu da hemen belirteyim. İngiltere'nin iki hakemi var Dünya Kupası'nda, Michael Oliver ve Anthony Taylor. Onların artık Dünya Kupası yönetme hayalleri bitti. Birinci neden kendi ülkelerin takımı finale kalabilir ama ikinci neden, o da biraz siyasetle alakalı, geçmişteki Falkland savaşları nedeniyle İngiliz hakemler Arjantin'in maçlarını yönetemiyorlar. Dolayısıyla finalin bir ayağında İngiltere veya Arjantin olacağı için bu iki hakemin final hayalleri böylece suya düşmüş oldu. İnşallah güzel yarı finaller izleriz bu büyük takımların arasındaki maçlarda ve finalistler de orada ortaya çıkar.
1: Evet, İsviçre'nin bu arada Dünya Kupası macerası da Arjantin maçıyla birlikte tamamlanmış oldu. Evet. Özellikle tabii İsviçre hem bu aşamaya kadar gelebilmesiyle hem de Murat Yakın faktörüyle biraz fazla konuşuldu. Özellikle hem tavrıyla, tarzıyla, gözlükleriyle dikkat çeken bir isim oldu Murat Yakın. Kendisine programlarda özel videolar da hazırladı. Ondan bir cevap da geldi. Böyle enteresan bir sosyal medya gündemi de oldu Murat Yakın'ın. Şimdi artık yarı final itibariyle çok fazla bahsedemeyeceğiz kendisinden. O zaman bugün şöyle bir değerlendirelim.
0: Evet, Murat Yakın Türk kökenleri olan İsviçreli bir teknik direktör. Hepimiz çok yakından tanıyoruz. Türkiye'de de forma giydi. Kardeşi Hakan Yakın da aynı şekilde Türkiye'de forma giydi. İsviçre milli takımının uzun yıllardan beri teknik direktörlüğünü yapıyor ve tarzıyla senin de söylediğin gibi eski bütün dünyada viral oldu. İşte kıyafetleri, gözlükleri, mafya babasına benzetenler oldu falan. Özellikle de James Corden, Amerikan yayıncı kuruluş Fox için talk show'lar yapan James Corden, ki kendisi için ben de uzun yıllardan beri takip ederim. Çok sevdiğim bir talk show'cudur. Hem Amerika'da ve hem İngiltere'de çok meşhurdur. Onun talk show'unda Murat Yakın'da biraz dalga geçmiş. İşte böyle Breaking Bad'in karakterlerine benziyor demiş. Ondan sonra Bond'un kötüsü demiş filan. Böyle espriler yapmış. Ama İsviçre'lilerde Murat Yakın'da çok güzel bir video hazırlayıp ona göndermişler. O video da hakikaten çok çok güzel. Murat Yakın da güzel oynamış değil mi? Sen beğenmişsindir diye düşünüyorum.
1: Çok beğendim.
0: Ben çok beğendim.
1: Çok beğendim.
0: Şöyle demiş, biz İsviçre'liler kötü değilizdir. İsviçre saati gibi dakikidir. İsviçre bankası gibi garantiliyizdir, güvenilirizdir. Ve İsviçre çikolatası gibi tatlıyızdır demiş. Tek kötü yanımız sizleri yenmek demiş. Sahada görüşürüz demiş. Hakikaten harika bir cevap. Böyle tam sosyal medyalık olmuş. James Corden da bayılmış buna. Zaten çok övdü kendi talk show'unda o video geldikten sonra. Böyle bir hoşluk yarattılar. Dünya Kupası'nın skandallarının yanında da böyle hoşlukları da olmuş oldu. Ben açıkçası çok beğendim. Hakikaten tebrik ederim iki tarafı da.
1: Yalnız bu videonun üstüne İsviçre yarı finale çıksaydı muhtemelen Murat Yakın'ın heykelini dikerlerdi İsviçre'ye. Onu da söylemek
0: kesin,
1: lazım.
0: Kesin. Peki. Ama yine de bence çok başarılı oldular.
1: Kesinlikle.
0: Yani İsviçre kadrosu itibariyle çeyrek final bence gayet başarılı bir sonuç.
1: Kesinlikle öyle. Peki devam edelim. Şimdi birazdan tabii ki finalle ilgili de konuşacağımız konular olacak Dünya Kupası'nda, ama yine futbol severlerin merakla takip ettiği bir konu, Almanya'nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp olacak mı olmayacak mı, artık anlaşmanın sağlandığını söyleyebiliriz.
0: Evet, söyleyebiliriz. Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf'la Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke, ki Hans-Joachim Watzke aynı zamanda Bundesliga'nın da başkanı, eski Dortmund'un CEO'su, New York'a gittiler ve New York Havalimanı'ndaki bir otelde Jürgen Klopp'la oradaki toplantı salonunda görüştüler. Görüşmede herhangi bir sorun çıkmadı. Almanya Futbol Federasyonu bununla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Jürgen Klopp'la bütün sözleşmeyle ilgili detaylarda anlaştık. Herhangi bir sorun yok. Şimdi sırada Red Bull'la anlaşmamız vardılar. Çünkü Red Bull'un global futbol direktörü olduğu için Jürgen Klopp ve 2029 sonuna kadar sözleşmesi olduğu için onlarla da anlaşmaları gerekiyor. Ama orada da bir sorun çıkacağı düşünülmüyor. Çünkü oradaki global futbol direktörlüğü görevini kendisine veren sportif direktör Red Bull'un Oliver Minzlaff da Alman. Dolayısıyla kendisi de büyük olasılıkla Jürgen Klopp'un Alman milli takımın başına gelmesini istiyor. Hatta gelmesinin kendileri açısından daha iyi olacağı ve global bir markayı, global bir pozisyonda böyle bir figürün tanıtımını yapması çok daha etkili olacağı söyleniyor. Dolayısıyla bu iş çok yakın zamanda açıklanacak gibi duruyor ve Jürgen Klopp Dünya Kupası'ndan sonra Almanya milli takımının teknik direktörlüğünü yapacak büyük ihtimalle, artık %99 diyebiliriz. Kendisi şu anda Alman yayıncı kuruluşta yorumcu. Dünya Kupası bitene kadar New York'ta kalacak. Ondan sonra Almanya'ya dönüp görevine başlayacak. İşin ilginç tarafı, Ezgi şunu da belirteyim. Liverpool'a gitmeden önce Jürgen Klopp Liverpool'un sahipleriyle de New York'ta buluşmuş. Orada görüşüp anlaşmaya varmıştı. Şimdi de Alman milli takımının teknik direktörlüğü için yine New York'ta görüşüp federasyonla anlaşması da böyle ilginç bir tesadüf oldu.
1: Peki Infantino, programımızda en çok yer verdiğimiz isimlerden biri evet, şüphesiz. Ve Infantino el yükseltmeye devam ediyor. Hiçbir şeyden memnun olmayıp her zaman daha fazlasını istemeye devam ediyor. Biz 48 takımlı turnuva nasıl oldu, oyun kalitesi nasıl etkilendi falan diye konuşurken o dedi ki biz 64 takımlı turnuvayı konuşuyoruz.
0: Evet, kesinlikle geçtiğimiz günlerde yaptığı bir röportajda, bir medya portalına, İsviçre'li bir medya portalına yaptığı açıklamada 64 takımla Dünya Kupası'nı kesinlikle görüşeceklerini ve yapmak istediklerini söylüyor. Şöyle diyor, 48 takıma çıkarttığımızda da itirazlar olmuştu ama küçük ve orta ölçek takımların ne kadar başarılı olduğunu bu Dünya Kupası'nda gördük. 64 takıma çıkardığımızda daha fazla takım katılacak. Biz bu takımlara şans vermeliyiz ki Dünya Kupası'nda oynama şansı kendilerini göstersinler gibi bir argümanı var. Ne kadar bu argüman kabul edilir edilmez tabii ki tartışılacaktır bu önümüzdeki aylarda, orası kesin. Ama 64 takıma çıkartmayı başarırsa da şaşırmam. Ama diğer yandan da 2027'de FIFA başkanlık seçimleri var. Tabii ki Infantino adaylığını koyacak. Ama bu son Dünya Kupası'nda yaşanan skandallardan sonra diğer konfederasyonlar da ve federasyonlar da Infantino'nun arkasında duracaklar mı? Nasıl gelişmeler olacak? Çünkü özellikle Somali'li hakime yapılanlar Afrikalıları çok rencide etti. Dolayısıyla orada büyük tartışmalar yaşanacak gibi duruyor 2027 seçimlerinde. Ama 64 takıma çıkarsa bu sefer 16 grup olacak. İlk iki takım son 32 turundan kalacak ve öyle devam edilecek. Yani başka türlü olması mümkün değil. Fakat turnuva tabii daha da uzayacak. Maç sayısı daha da artacak. Onlar da bu işin handikapları. Bakalım göreceğiz önümüzdeki aylarda, 1-2 yıl içinde bu da netlik kazanır diye düşünüyorum.
1: Peki, şimdi süremin sonuna geldi mi Sayın Özkök? Konuşamadığımız konular var, evet, elbette. Özellikle de Dünya Kupası'nda, evet, Dünya Kupası'ndaki final organizasyonu ile ilgili elbette vermemiz gereken bilgiler de var izleyicilerimize. Hem de sizinle değerlendiririz ama mutlaka hafta içinde bir yayınımız daha olur final öncesi ve detaylı bir şekilde onlardan da bahsederiz. Şimdilik çok çok teşekkür ediyorum hem verdiğiniz bilgiler hem de yorumlarınız için. Bir kez daha size iyi pazarlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet değerli izleyenler, Hüseyin Özkök'le Dünya Kupası'nı konuştuk, değerlendirdik. Şimdi sabah sporunda bu saati de tamamlayacağız. Bizden ayrılmayın. Saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Savaş Çorlu bize katılacak. Gündemi kendisiyle değerlendireceğiz. Görüşmek üzere.
2: Müthiş bir gol Harry Kane'den.

0: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DRKOM.TR'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DRKOM.TR'de. DNR.

0: A Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 12 Temmuz 1932 yılında Türk Dil Kurumu kuruldu. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Dış ticarette Mayıs ayı verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ihracat birim değer endeksi Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %14,2 arttı. İthalat birim değer endeksindeki yıllık artış da %14,2 oldu. Böylece dış ticarette fiyat etkisinin güçlü seyrini koruduğu bir tablo ortaya çıktı. İhracat birim değerindeki artış ana sektörlerin tamamına yayıldı. İhracat miktar endeksi %20,8, ithalat miktar endeksi %21,8 geriledi. İhracat miktar endeksi Mayıs'ta %1,2 arttı. Dış ticaret haddi de sınırlı bir artışla 89,6 seviyesine yükseldi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Sporun radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Bir kez daha günaydın ve iyi pazarlar değerli izleyenler. Sabah sporunda 3. ve son saatteyiz. Bugün stüdyo konuğumuz Savaş Çorlu ile birlikte gündemdeki gelişmeleri yaklaşık 1 saat boyunca değerlendireceğiz. Günaydın Savaş, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk. İyi pazarlar, iyi hafta sonları.
1: Çok teşekkürler. Nasılsın?
2: İyiyim, gayet güzel. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Evet, yoğun bir transfer gündemi var. Onları konuşacağız. Sonra tabii ki Dünya Kupası bölümümüze geçeceğiz ve oynanan çeyrek final maçları ve oluşan yarı final eşleşmelerini de değerlendireceğiz. Hemen tabii sene bulmuşken Galatasaray'la başlayalım istersen önce. Şimdi Sarı Kırmızılılar'da geçtiğimiz haftaya kadar ciddi bir transfer sessizliği vardı. Bunu söyleyebiliriz ama özellikle Dursun Özbey'in açıklamalarından sonra biraz hareketlenme var gibi görünüyor sanki. Önce istersen Ugo Çukbu'yla başlayalım. Çünkü artık bu transferin netleştiği bilgisi var. Tamamen anlaşma sağlandı mı? Ugo Çukbu net bir şekilde Galatasaray'ın oyuncusu oldu mu Savaş? Önce bunu sorayım. Sonra da bir hareketlilik var dediğimde bir yüzünde yani gibi bir ifade oluştu. Onu bir sormak istiyorum.
2: İlk önce Lesi Ugo Çukbu'ya başlayalım. Bu hafta içinde İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçmesini bekliyorum açıkçası. Zaten daha önce epey bir zamandır görüşülen bir transferdi. Dursun Özbey'in açıklamalarından sonra hareket oldu mu dersek, yani bir Lesi Ugo Çukbu transferiyle biraz hareket. Onun dışında her gün yeni genç oyuncular yazılıyor. Ama Galatasaray'da Lesi Ugo Çukbu'nun hafta içinde buraya gelip hem sağlık kontrolü hem imzasından sonra Galatasaray'da beklenen transfer aslında iyi bir 10 numara. Yani hep şunu söylüyorduk. Mertens'ten sonra o boşluk dolmadı.
1: Evet.
2: Mertens'in boşluğu gerçekten dolmadı. Galatasaray'da 10 numaraların kolay yeri dolmuyor. Hacı'dan itibaren bakalım. Birçok oyuncu geldi. En son Sneijder, Mertens.
1: Ama çok yıldız oyuncularla geldi. Şimdi onu
2: evet, yani
1: lazım.
2: Şimdi bakıyorum adı geçenlere genç oyuncular sevgili Ezgi. Galatasaray'daki o 10 numaralar gerçekte yıldız adayı değil de, ya 10 numara oynadığınız zaman yanınızdakileri de oynatıyorsunuz. Gerçek bir lider oluyorsunuz. Şimdi Mertens'in Galatasaray'a 3 senede verdikleri asla yadırgamaz. Hep Galatasaray'ın şampiyonluklarındaki, yani Mertens'in 3 yılında yaşadığı şampiyonluklarda hep bir yıldız yazı ama gerçek bir lider mi aslında Mertens'ti. Hem sağ içinde hem sağ dışında. Sneijder'li şampiyonluğu hatırlayalım. Hep yanında birilerini yıldız yapabiliyordu bu tip oyuncular. Mesela Mertens'in 3 senesinde hep oyuna katkı sağladığı, gelişim sağladığı oyuncular sayabiliriz. Mesela Yunus da bunlardan bir tanesi. Sneijder zamanında Yasin Öztekin. İnanılmaz yıldızlaşmıştı çünkü farklı oynuyorlardı. Icardi döneminde Kerem Ak, bazı futbolcular bazen böyle yanındaki oyuncuları yıldızlaştırabiliyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın bir transfer yapacaksa bu transfer 10 numara olması lazım. Var, alternatifler var. Hatırlayalım, lig bittiğinden beri Silva denildi, birçok isimler sayıldı. Ben gerçek bir 10 numara alacağını düşünüyorum.
1: Çok uzun süredir de Can Uzun ismi üzerinde konuşuyor.
2: Can Uzun ismin transferini Galatasaray bir fırsata çevirmek istiyor. Fırsat nedir? Şu ana kadar Can Uzun'un İtalya'dan, Almanya'dan olduğu kulüplerin bazı teklifler aldığı söyleniyordu. Galatasaray da burada beklemede. 60 milyon euro serbest kalır maddesi var. 50 milyon eurolardan bahsediyor. 45-50 milyon eurolardan. Galatasaray eğer Osimhen'de olduğu gibi, Icardi olduğu gibi sadece Can Uzun son resmi teklifte Galatasaray olsa burada Galatasaray istediğine ulaşır. Galatasaray ilk önce 30 denildi. 35 denildi.
1: En son 40'a çıktı, haberleri çıktı.
2: Çok tam emin değilim. Çünkü gerçek bir pazarlık yok ortada daha. Henüz Can Uzun için Frankfurt kulübüyle oturup bir pazarlık yapmadı. Galatasaray üzerinden şu anda 30'la başladı, 35 oldu, 40 oldu deniliyor. Ama bu rakamı yönetici cephesinde, başkan cephesinde henüz biz 40 milyon euro çıktık ya da 40 milyon euro bir teklif yaptık. İki kulüpten de böyle bir şey
1: nasıl
2: duymadık.
1: Nasıl yani? Kulüp temsilcileri oturup şimdiye kadar hiçbir pazarlık yapmadılar mı? Pazarlık masasına oturulmadı mı Can?
2: Resmi olarak yok ama son birkaç gündür bir şeyler olmaya başladı. Ama son bir aydır hep hani böyle daha resmi pazarlıklar başlamamışken.
1: Evet, yani sanki bize gelen bilgi... Takımlar sürekli bir araya geliyorlar, bir pazarlık yapıyorlar, anlaşamıyorlar ve masadan kalkılıyor gibi düşünüyoruz.
2: Son 3-4 gündür yani bu hafta içinde o senin de ifade ettiğin Dursun Özbey'in basın toplantısından sonra Galatasaray camiasının, Galatasaray taraftarının tepkisinin önüne geçmek için, ama burada süre hala var, taraftarın tepkisine bakarak bir transfer yapıp orada bir zarar görmek istemiyor Galatasaray. Can Uzun Galatasaray için 9-10 adım nasıl, çok gönlü bir oyuncu çünkü yani. Numara olarak değil mi ama oyun anlamında liderlik yapabilecek bir oyuncu. Fakat 20 yaşında genç bir oyuncu. Milli takımımız için önemliydi. Milli takımda çok fazla kullanamadık bu oyuncuyu. Ama Galatasaray önümüzdeki günlerde evet kulübüne Can Uzun için bu teklifi yaptı. Resmi rakamlar duyabiliriz. Şu ana kadar ben Galatasaray'da 40 milyona çıktık rakamı diye bir şey duymadım. Hani biz hep şunu konuştuk. 30 verecek, 35 verecek, 40 evet. verecek. 60 milyon euro serbest kalır maddesi var. Galatasaray'ın dışında çok böyle aman aman Can Uzun'la ilgilenen, net olarak böyle ilgi odağı olan bir takım yok. En çok Galatasaray.
1: Yani Dünya Kupası'nda bir iz bıraksaydı belki olurdu, o bahsi geçen olurdu.
2: O Galatasaray için aslında
1: ama,
2: bir şans.
1: Evet.
2: Yani Galatasaray adına bastığım zaman bir şans. Çünkü orada iki maç üstü oynayıp gol atmış olsaydı, etkili bir oyun sergilemiş olsaydı zaten genç bir oyuncu. Dünya Kupası'nda özellikle genç oyuncular takip ediliyor. Ben önümüzdeki hafta Galatasaray'da biraz daha hareket olacağını düşünüyorum ama 20'sinden sonra, yani şu anda baktığımız zaman bir Leicester transferinin dışında bugünden yarına bir transfer beklemiyorum.

0: Can Uzun transferini bitirecekse bekleyerek bitirecek. Böyle hemen bu hafta içinde Can Uzun'la ilgili bir gelişme olacağını düşünmüyorum. Bu ay sonunu falan bulabilir. Doğru politika mıdır? Doğru. 60 milyon lira serbest kalır maddesi olan bir oyuncuyu 35-40 milyon lira alabiliyorsanız ve bu oyuncu 20 yaşındaysa, Almanya'da da çok ciddi işler yapmışsa olabilir. Ama
1: peki son ana kadar bekleyip sonuç itibarıyla başka bir kulübün devreye girmesiyle Frankfurt o kulübün teklifini de kabul edebilir ve bu bölge çok net bir ihtiyaç Galatasaray'da. Alternatifleri var mı? Şimdi bugün örneğin gazetelere baktığımız zaman işte foto maçta Karetsas diye bir oyuncu görüyoruz. Özellikle Dries Mertens'in önerdiği şeklinde, daha 18 yaşında ama dikkat çeken işte Yunan Messi olarak adlandırılan bir oyuncu. Onun dışında farklı alternatifleri var mı Galatasaray'ın?
0: Ezgi, eğer bu oyuncu Yunan Messi ise zaten bunu 18 yaşında Galatasaray dışında 50 tane daha kulüp bulur, alır, takip eder. Galatasaray'da takip eden bir tane. Ama Galatasaray'ın şu anda Yunan Messi'ye ihtiyacı yok. Galatasaray'ın lidere ihtiyacı var.
1: Gerçek
0: Galatasaray'ın
1: Messi.
0: Yani gerçek Messi'ye ihtiyacı var. 40 yaşında da olsa gelsin burada oynasın. Hatta geçen dönem hatırlayalım, Galatasaray'ın Messi'ye karşı çok ciddi bir ilgisi oldu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyorsa, ki bana göre ligin 4 sene üstte şampiyonu, 5. sene şampiyonluğu da kovalayacak en ciddi aday biziz diyor Sayın Dursun. Birçok Galatasaray böyle düşünüyor. Ama bunun için senin gerçek bir lidere ihtiyacın var. Geçen sene Galatasaray Mertens'in yokluğunu buram buram hissetti her maçta.
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi'nde de ligde de Galatasaray 3 yıl kazandığı şampiyonluklarda kaç maç kaybetmiş, kaç puan kaybetmiş, bir de geçen sene Mertens'siz kaç puan kaybetmiş. Mertens'in olmadığı yerde yanında oynayan oyunculara bakalım. Önünde, arkasında, sağında, solunda hep bir özgüven eksikliği vardı. Mertens size 80'de bile gelse bir maç kazandırabiliyordu. Öyle bir liderliği vardı. Oyuna giriyordu, penaltı alıyordu, şut çekiyordu, gol atıyordu ya da bir asist yapıyordu. Ama Mertens'in yokluğunda Galatasaray'ın geçen sene kaybettiği ilk yarı derbi kazanamadı Galatasaray. Hep kilidi açandı Mertens. Ve çok kontrollü bir futbol oynuyordu. Zekasıyla oynuyordu. Oynamadığı zamanlarda kulübede bile liderlik yapabilen bir oyuncudan bahsediyor. Hani 18 yaşındaki bir oyuncu Yunan Messi
1: bu ihtiyacı karşılayamaz.
0: Net diyorsun. Karşılayamaz. Beklentiyi karşılayamaz bir defa. Beklenti 18 yaşındaki oyuncudan çok yüksek oluyor.
1: O yani zaman biraz daha kariyerli oyunculara yönelmesi.
0: Ben kariyerli bir oyuncu olacağını düşünüyorum.
1: Kim mesela?
0: Şimdi Leslie'nin de şu anda direkt 11'de oynayabilecek bir oyuncu mudur dersen, ben çok emin değilim mesela. Hani kimi kesecek orada? Oraya bir 10 numara alındığı zaman. Orada kadro aşağı yukarı belli.
1: Yani orada biraz Lemina'yı yedekleyeceği gibi yorumları yapıldı.
0: Yani bu oyuncu transfer edildi ama zaten satın alma opsiyonlu. Maç sayısı konulacak ortada. Gerçek bir maç sayısı. Galatasaray geçmişte böyle birçok oyuncuyu maç sayısına ulaştırmadığı için sözleşmesini alamadı oldu, bonservisini. Ha, buradaki potansiyeline bakacak, gelişime bakılacak. Gelişimi açıksa belki bonservisi sezon sonunda alınabilir, bu kiralık satın alma opsiyonlu olacağı için. Ama orada gerçek bir lidere ihtiyacı var Galatasaray'ın. Kim dersen, birçok oyuncu geldi geçti bu zamana kadar. 21-22 tane orta sahada sırf o bölgeye isim yazıldı ve hala yazılmaya devam ediyor. Ben oranın, yani Can Uzun olursa bir şey demem. Ama Can Uzun'un dışında, Can Uzun olması da o rakamlara hala birçok ismim geçiyor. Yani Fernando Silva'lar, Bernardo Silva'lar denildi, bir ay konuşuldu, sonra gitti. Silva'lar bitmez biliyorsun yani. Ya orada da Galatasaray Başkanı...
1: Taraftarın tepkisini haklı buluyor musun Savaş?
0: Ezgi, çok net söylüyorum. Galatasaray taraftar tepkisinde haklı ama neden haklı? Galatasaray şampiyonluk sonrası taraftarına, bizim iskelet kadromuz hazır. Lige önümüzdeki sezonu en hazır kadro biziz. Genişte bir kadromuz var. Gidenler oldu, gelenler oldu. Biz 3-4 transferle bu işi bitiririz. Hiç acele etmeyeceğiz demiş olsalardı tamam. Ama bunu daha önceki bir yerinde söyledim. Sayın Abdullah Kavukçu şampiyonluk kutlamalarının daha birinci ya da ikinci günüydü. Yani şampiyonluk oldukları akşam. Arsenal'ın 800 milyon euro bütçesi varsa bizim 500 milyon euro bütçemiz var. İstediğimiz oyuncuyu alacağız, İstediğimiz yıldızı alacağız açıklamaları yaparsanız. Doğru. Ve geçen sezon çok kötü bir sezon geçiren bir Beşiktaş bu sene iyi transferler yapıyorsa, kalecisini hem yedekli hem alıyorsa, stoperine, sol bekine.
1: Ama Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Beşiktaş'ın ihtiyacıyla Galatasaray'ın ihtiyacı aynı değil ki.
0: Fenerbahçe'de kalabalık, şişkin bir kadrosu vardı. O da ihtiyacı olan bölgelere transfer. Trabzonspor her sene çok iyi yapıyor. Siz beklentiyi yükselttiniz. Yani Sayın Başkan'ın açıklamaları, Abdullah Kavukçu'nun açıklamaları, yoksa şunu söyleyebilirlerdi. Bizim transferlerimiz Temmuz'dan itibaren fırsat transferi olacağız, arada bir transfer yapacağız. Biraz burada açıklamalarla para, çünkü şu anda eğer bir maneki sıkıntısı yoksa transfer yapabilirsin.
1: Beklenti biraz da şundan yükseldi sanki Savaş. 4 yıllık şampiyonluğun ardından tırnak içinde biraz bu kadronun artık doyuma ulaştığı, Artık bu kadronun biraz güncellenmesi gerektiği yorumları o kadar fazla yapıldı ki sezon bittikten sonra. Herkesin şöyle bir beklentisi vardı. Artık o iskelet kadro biraz daha değişecek. Alıştığımız isimlerin yerine yenileri gelecek. İşte

0: Pereira da gidebilir bu doğrultuda, Sanchez de gidebilir. Icardi ki zaten şu anda gitmiş gibi görünüyor. Yani o omurgayı oluşturan önemli isimler gidecekler artık ve yerlerine daha üst seviye, biraz daha Şampiyonlar Ligi düşünülerek yapılmış transferler gelecek gibi bir beklenti oluşunca böyle Nisan-Mayıs aylarında sanki o isyan şu an o yüzden çıkıyor gibi taraftarda.
1: Tabii şimdi mesela bu takımda 4 yıl üstte şampiyonluk yaşayan oyunculara baktığımız zaman Torreira, Barış, Icardi vardı geçen sene, mesela bu sözleşmesi bitti. Bu oyuncularda artık bir doymuşluk olduğu söyleniyor ama Okan Hoca bunları görmüyor mu? Okan Hoca bilmiyor mu? Başkan bilmiyor mu? Taraftar nezdinde doymuşluk var. Futbolcuya soralım ki ben bunu Sanchez'le yaptığım röportajda çok ilginç bir kelime kullanmıştı. Ne doymuştu? Yani biz şampiyonlukla düşünüyoruz gibi. Böyle bir düşünce hiçbir futbolcuda olmaz.
0: Hayır, düşünceden ziyade şöyle, şimdi en çok eleştirildiği sezon bu sezon oldu ya Galatasaray'ın şampiyon olmasına rağmen. Yani orada da şu yorumlar yapıldı. Biraz daha rakipler dişli olsaydı Galatasaray bu kadar rahat olamayabilirdi bu sezon.
1: Ben bunu çok net Trabzonspor'la Fenerbahçe'nin eğer son 8 maçlarında bir seri yakalamış olsalardı şampiyonun yeri değiştirdi. Ya Fenerbahçe olurdu ya Galatasaray olurdu. Yani bir Trabzonspor olurdu. Buradaki eksiklik takım halinde değil. Galatasaray Mertens'in yekliğini, 10 numarasının olmamasının eksikliğini yaşadı. Kim yapabildi orada Mertens'in görevini? İlkay yapabildi mi? Yunus yapabildi mi? Sané yapabildi mi? Bunlar yapamadılar. Yani geçen sene Mertens'in olmadığı bölgede Mertens'in her maçta eksikliği hissedildi. O kreatif oyununda, geçiş oyunlarında, pas alışverişinde, zaman zaman topu tutmada, yani bazen 10 dakika topu ayağında, Mertens bunların hepsini yapabiliyordu. Topu ayağında tutabiliyordu, uzun pas verebiliyordu, çalım atabiliyordu, penaltı alıyordu. Bunların hiçbirisini yapabilecek bir oyuncu yok takımda. Kim yaptı bunu? Zaman zaman Sané yaptı, zaman zaman Yunus yaptı, zaman zaman İlkay yapmaya çalıştı. Hani o bölgeye baktığınız zaman 10 numarada alakasız isimler oynadı. Hiç o bölgeyi yapamayan insanlar ki sezon başında zaten o konuda denedi hiçbirisinde de olmadı. Ya o yüzden ben Galatasaray'ın ilk yapacağı transferin 10 numarası olmasını beklerdim.
0: İkinci?
1: İkinci olarak da...
0: Savunma?
1: Savunmada...
0: Davinson gidecek mi? Komo'nun çok ısrarla istediği haberleri geliyor.
1: Rakamsal anlamda bir bayağı açık var. Nasıl ki Galatasaray, sadece Galatasaray değil, artık dünyadaki bütün kulüpler bunu yapabiliyor. Çok üst düzey bir futbolcuysa mutlaka bir parayı bastırıyor. 100, 110, 120, 150 artık rakamlar çok büyüdü. Real Madrid sen burada parayı beklemezsin. Gidersin verirsin alırsın. Osimhen'i alacağım diyor. Real Madrid Osimhen'i alacağım derse alır. Alır. Yani gelip de Galatasaray 150 istiyorum derse en fazla 140 verir. Mesela rakamsal anlamda. Osimhen de gitmek istiyorsa gider. Osimhen üzerinden konuşacağım. Yani Real Madrid, Barcelona bile eskisi gibi kesenin ağzını açamıyor.
0: Barcelona açacak hani, hali yok zaten.
1: Yok, eskiden bunlar yapıyorlardı ama Real Madrid şu anda, bir de Paris Saint Germain baktığı zaman yani kasası en dolu, evet. Parayı harcayabilecek kulüpler. Sanchez konusunda Galatasaray'ın 30 milyon euro civarında bir beklentisi vardı. Komo'nun 18-19-20 civarlarında Galatasaray verdi. Galatasaray eğer Sanchez satacaksa 28-30 milyon euro bandında.
0: Öyle bir teklif de gelmedi.
1: Gelebilir. Gelmedi ama gelebilir. Belki Komo'da fiyatı yükseltebilir. Komo çok ısrarcı çünkü yani.
0: Yani Komo'da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olacak.
1: Ben Sanchez
0: geldi.
1: Konusunda rakamı her geçen gün biraz daha yükseltiyor. Yani 14-15'lerden 18'lere bu transferde politikadır. Bunu yapabilirsiniz. Ama bir de burada Sanchez'in eğer ben gitmek istiyorum derse bu rakamı da Galatasaray yükseltiyor. Bu sefer iki tane stoper alman lazım. Nasıl bir Sanchez bulacaksın bu defa? Sanchez bu takımda 3 sezondur var. Ve iyi işler de yapıyor. Bunu değiştirmek kolay bir şey değil. Yerine bulacağın adam 2 olacak bu sefer.
0: Gitmediği senaryoda da ama mutlaka bir stoper takviyesi
1: net
0: yapılacak.
1: Oraya sol stoper de lazım. Artık Abdülkerim'le de Şampiyonlar Ligi'nde oynayamıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi maçındaki Abdülkerim performansı ile lig maçındaki Abdülkerim performansı çok farklı. Galatasaray eğer bu sezon 5. şampiyonluk tabii ki önemli. Ama Galatasaray'ın asıl hedefi Şampiyonlar Ligi. Geçen sene çeyrek finalin kapısından döndü. Önemli rakiplerden puan aldı. Ama bu sene bunu çok net yapmak istiyor. Bu kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olma şansınız yok. Net yok. Evet, kaleciniz, atanız, tutanız iyi. Ama savunmada Sanchez gitti mi, kalacak mı, kalırsa, kafasında hep yurt dışı olursa, Abdülkerim performansı, sağ bekte Salah'ı gidecek mi, kalacak mı, ona da hala gelen teklifler var çeşitli dolaylı şekilde. Transfer bence Avrupa'da da baktığınız zaman Dünya Kupası'ndan sonra başlayacak.
0: Evet, evet.
1: Hala Dünya Kupası'ndan dönen takımlardan görüşmeler var, orada olan takımlardan var. Yani bizim için değil, dünya futbol piyasası Dünya Kupası'nın bitmesini bekliyor. Tatilde olan futbolcular var, onlar da önce kulüplerle, menajerlerle. Bu süreç bence biraz daha zaman istiyor. Ama ben Galatasaray'ın ilk yapacağı transferin 10 numara olacağını düşünüyorum.
0: Peki.
1: Bu transferde fırsat olmaz eğer kısa vadede yaparsa. son güne kadar beklerse, bu sefer son güne kadar beklersen elindeki BC planları da gitmiş oluyor.
0: Bir de Icardi'yi soracağım Savaş. Çünkü sözleşmesi sona erse de Galatasaray'dan henüz emeklerin için çok teşekkür ederiz tarzında bir veda paylaşımı gelmedi. Anlaşılacağına dair bir paylaşım ya da bilgi de gelmedi. Dolayısıyla belirsizlik içinde bir konu gibi görünüyor şu an Icardi. Ne olacak?
1: Sevgili Ezgi, ben Icardi'yi o kadar çok seviyorum ki nasıl bir Icardi'ci olduğumu biliyor herkes. Duygusal tarafım, ben şunu söyledim, kalmasından yana. Profesyonel tarafım kalmamasından yana. Bugün sözleşmesi bitmiş bir oyuncunun, şu anda boşta gözüken bir oyuncunun tatile gitmesi, tatilde olması, takımın burada çalışıyor olması, transferde de bu kadar suskunluğun olduğu yerde Icardi tekrardan dönüyor dedikleri zaman Icardi'yi en çok seven insanlar ben bile karşı çıkarım.
0: Yani Icardi hep tatilde olduğu için ama zaten bütün boşluklarda tatil yaptığı için.
1: Sözleşmeli oyuncuyken tamam, izin alıyordu vesaire, ama şu anda aynı senin söylediğin bu sansasyona, bu kurguyu herkes düşünebiliyor kafasında. Yine Icardi geç gelecek, sözleşmesi bitti ama. Bitti. Yani 4,5 milyon euroyu kabul ederse, kulüp bulamayıp tekrar Galatasaray'a gelse, Galatasaray kulübü bu kadar şey değil ki. Galatasaray kulübünün bir planı olmalı, planlaması olmalı. Plansızlığın o zaman sıkıntısını yaşar. Icardi geçen bir baktım fit resimler falan paylaşıyor. Eski kilosunu atmış gibi gözüküyor. Ya bu Galatasaray Icardi ile yaşadığı çok güzel başarılar var. Kazanılmış iki tane müthiş şampiyonluk var. Bir değil birkaç jenerasyonu çocukları Galatasaray'la yapmış bir Icardi var. Ama bugün ben istemem. Bak çok Icardi'ci olarak söylüyorum. Benim Icardi'ci olduğumu herkes bilir. Takım çalışıyor. Kampa gidecek 23'ünde.
0: Osimhen de döndü.
1: Osimhen döndü. Yeni bir o golcü bakarken o golcü Icardi olursa Galatasaray'ı böler. Bak net söylüyorum. İyi bir Icardi'ci olarak söylüyorum. Galatasaray'ı böler yani. Icardi'nin Galatasaray'a geri dönmesi. Ha Icardi Galatasaray'a dönmeden iyi bir 10 numara alırsın. Çok iyi bir 10 numara alırsın. Nasıl mesela Sané'yi transfer etti. Sané transferi çok önemli bir transferdi Galatasaray'a.
0: İyi de döneyim dediği zaman istediği gibi dönebilecek mi Icardi?
1: Yani, ben...
0: yani orada Galatasaray yönetimi şunu diyor mu? 4 milyon euroyu 4,5 veya kabul ediyorsan sen canın istediği zaman gelebilirsin gibi bir şey mi söylendi Icardi'ye?
1: Bulamazsa Galatasaray'da kabul ederse gelecek. Yani Icardi'nin şu anda kafasında ne var onu bilmiyorum yani. Tatile gidiyorsun. Hem de bayağı uzak yolla bir tatile gidiyorsun. Tatile giderken resim paylaşıyorsun. Daha önce evi ailevi sorunları vardı. İki tanesinde, üç tanesinde. Birisi çocuk, birisi de boşanma dönemi. Evet. Ben ailevi soruna asla girmem. Çünkü özel hayattır. Hiçbir şekilde... mümkün olduğu kadar da hep destek olduk. Çünkü ailevi sebeplerden çocuk var dedik, eşi var dedik, ayrılık dedik, duygusallık dedik. Ama bugün sen şu anda sevgilin artık, sevgilinle oraya gidip takımı yalnız bırakıyorsan, takımı yalnız bırakmaktan kastım sezon başı hazırlık kampı. Milli takımdan dönenlere bir ekstra bir şey demiyorum. Onlar izin alıyor. Çünkü onların hakkı, herkes tatil yaparken onlar milli takımlarındaydı. Ama bugün Icardi 4-4,5'u kabul ettim ben geliyorum derse, başkan ve Okan Hoca'nın tavrı ne olur bilmiyorum. Okan Hoca zaten Icardi'ye çok sıcak bakmadığını biliyorum kalmasından yana. Başkan bir teklifi sunalı 2 ay oldu neredeyse. Lig bittiği zaman başkan, menajeri de açıklama yaptı hatta, hatırlayalım yeni menajeri. Biz sadece bir kere başkanla konuştuk dedi, karşılıklı çatlamı sunduk. Çıkan haberlere iyi tepki göstermişlerdi. Ben Icardi'nin yeniden Galatasaray'da olabileceğini düşünmüyorum. Yani veda etmesi için bir kulübe imza mı atması lazım? Ben burada Galatasaray'ın da mesela bunu yapması lazım diye düşünüyorum. Yani o zaman birileri bir beklenti içinde.
0: Peki. Şimdi Fenerbahçe'ye geçelim istersen. Sarı lacivertliler Avusturya kampında 2 hazırlık maçı yaptı. Biri Admiral Wacker'le, diğeri de Pogon'la ve 2 karşılaşmada toplam 9 gol kaydetti. Biraz öne çıkan isimler var. Özellikle ilk karşılaşmada orta saha oyuncularının biraz daha öne çıktığını görmüştük. Bu karşılaşmada da yine ilk maçta da gol atan Cengiz Ünder mesela 2 karşılaşmada da gol attı. Biraz hırslı, istekli bir görüntüsü var. Ama onun dışında bol gollü hazırlık maçları yaparak devam ediyor şu anda Fenerbahçe. Transfer iddiaları var. Mason Greenwood'u tabii ki merakla ve hevesle, heyecanla bekliyor Fenerbahçe camiası. Şöyle bir Fenerbahçe'nin fotoğrafını çekersen Savaş, nasıl görüyorsun?
1: Çok erken daha. Bu fotoğrafı çekmek için biraz daha mesela pili şarj etmek lazım. Şu anda benim pilim mesela fotoğrafı çekeceğim zaman çok az bir şarjım var. Birkaç kere çekmem lazım. Birkaç kere yetmez. Biraz daha eksikler gelsin. Ama yeni bir hava, yeni bir yönetim, yeni bir hoca, yeni gelen takviyeler var. Gelmeye devam edecek takviyeler var. Cengiz Ünder konusunda benim çok fazla umudum var mı dersen çok fazla yok. Çünkü Beşiktaş'ta Sergen Hoca ona çok ciddi şanslar verdi.
0: Hani şimdi belki evlendi, düzenli hayat, biraz daha farklı bir hayat tarzına geçtiyse.

0: biraz daha işi ciddiye aldıysa. Çünkü hep o eski Cengiz, o potansiyeli olan Cengiz'i de görmeyi hedefliyor ya insanlar bir
1: Doğru ama
0: noktada.
1: Fenerbahçe'nin Cengiz'i kurtarmaya bir ihtiyacı yok. Cengiz'in Fenerbahçe'yi
0: kurtarmaya. Cengiz'in kendisini kurtarmaya ihtiyacı
1: Cengiz'in,
0: var öncelikle.
1: Cengiz'in önce kendini kurtarması
0: Evet.
1: lazım. Kurtarması için de çok çalışması lazım. Fenerbahçe'de beklenti çok yüksek. Aziz Başkan göreve gelirken şampiyonluk sözü verdi. Beşinci Galatasaray şampiyonluğunu göstermeyeceğim dedi. Dolayısıyla yapılacak olan transferler de birkaç tane daha transfer yapılacak gibi gözüküyor. Üst düzey transferler. Şimdi baktığın zaman Greenwood transferi de çok önemli bir transfer. Gerçekleşmesi halinde. Neke transferi iyi transfer.
0: Nathan
1: Yani
0: Ake,
1: Neke.
0: evet.
1: Yani dolayısıyla burada Fenerbahçe bir şeyleri format atıyor ya mesela az önce değil mi? Benim pilim yetmez o fotoğrafı çekmeye. Bir resmi maçlar görmemiz lazım.
0: Yani çok majör değişiklikler de yok ama bu arada. Şu anda nokta atışı takviyeler
1: Ama nokta
0: yapılıyor
1: atış
0: gibi.
1: takviye ihtiyacı var. Çok fazladan en
0: Evet,
1: çok yani
0: evet.
1: Galatasaray nasıl diyorsak
0: Yani orta sahası güçlü
1: Fenerbahçe'nin
0: zaten.
1: kadrosu kötü bir kadrosu yoktu.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'de bir sinerji eksikliği vardı. Bir birliktelik eksikliği vardı. Bölünmüş bir camia vardı. Fenerbahçe ne yaparsa yapsın İsmail hocasıyla, Aziz Yıldırım ile, yönetimiyle, taraftarıyla, eski başkanlarıyla, seçimi kaybeden Hakan Safi Bey ile genel anlamda bir birleşemezse sadece Aziz Bey hala o eski dönemindeki beğenli olursa yine sıkıntı yaşar. Bunu ben söylüyorum. Birliktelik yakalamanız lazım şampiyon olmanız için. Yani bir futbolcunun performansı ya da hocanın performansı yetmez. Fenerbahçe maç da kaybedecek, maç da kazanacak. Zaman zaman inişli çıkışlı dönemler olacak. Orada o birlikteliği yakalamanız lazım. Camia olarak, taraftar olarak. Hatırlayalım 10 senede Fenerbahçe'de kaç tane futbolcu yuhlandı? Kaç futbolcu soyunma odasına ağlayarak gitti? Teknik adamların gelişini gidişini. Sportif başarı önemli ama sportif başarıyla beraber zaman zaman başarısızlıklar da olabilir, puan da kaybedebilir. Ben Aziz Bey'in etrafında bu kadar oy aldıysa birleşmenin ve hep söyledi Fenerbahçe'yi birleştirecekse ben birleştiririm dedi. Bu konuda Aziz Bey'in de fedakarlık yapması lazım. Yani benlikten çıkıp bize dönmesi lazım. Hatırlayalım geçmişte ben Fenerbahçe'nin ta kendisiyim diyor değil mi? Bu seçim sürecinde bazı şeylerinde düzelme oldu. Bazı zaman zaman yine sert üsluplar kullandı. Hani Aziz Başkan burada Fenerbahçe için şu anda birçok Fenerbahçeli için bir şans. Fenerbahçe'nin tekrar dönmesi, başkan olması, şampiyonluk inançları tam. Nokta 1-2 transfer. Fenerbahçe'nin kadrosu zaten şampiyonluk için yeterli. Ederson'la görüşülecek. Livakovic mi kalacak, Ederson mu kalacak? Ederson gibi
0: Ederson'un
1: gözüküyor.
0: da gitmesi yönünde bazı haberler
1: Aziz Bey'in seçim
0: gördüm.
1: sürecinde çok
0: Ya daha
1: maliyetli.
0: doğrusu Ederson biraz daha gitmek istiyor
1: Konuşacağız dedi Aziz
0: gibi.
1: Bey. Seçim zamanında da söyledi. Ama maliyetli olduğuna vurgu
0: Evet.
1: yaptı. Çok da maliyetli bir oyuncu dedi.
0: Dedi ki yani bu maliyette bu kalitede bir oyuncuyu bulamayız.
1: Doğru. Ama Fenerbahçe için de maliyetli olduğunu söyledi. Sidiki Şerif için maliyetli olduğunu söyledi. Nene ile Sidiki Şerif için yaptığı ağır eleştiriler var. Süper Lig topçusu değil diye. Bugün baktığın zaman Vedat Muriç sakat. Şu anda Sidiki Şerif sana ilk maça çıkacak. Şurada
0: Evet.
1: 10 gün
0: İki de
1: sonra.
0: gol attı hazırlık maçında.
1: Benim güvenim var fazlasıyla. Genç bir oyuncu. Takımın tek başına Sidiki Şerif o yükü kaldıramazdı. Ama bugün Vedat Muriç de oynar. Vedat Muriç'in arkasında oynar. Oyuna sonradan girer. Yani ben önümüzdeki günlerde Sidiki Şerif Fenerbahçe birlikteliğinde çok iyi şeyler doğabileceğini düşünüyorum. Kiralık gider mi? Kalabilir de. Geniş bir kadroya ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin şu anda transferden kilitlenmiş vaziyette ama elindeki mevcut o 9 tane 8 tane oyuncuyu göndermek zorunda olduğu için burada seçim yapamıyor.
0: Evet.
1: İsmail Hoca'nın işi de zor. Tercih yapmakta. Sayın Başkan'ın işi de zor. Oğuz Çetin'in işi de zor. Yani bu sezon baktığın zaman şimdi Kante de dönüyor. Orta saha çok kalabalık. Kimler
0: Olabildiğince
1: gidecek?
0: Olabildiğince bu arada yerli oyunculardan da faydalanması gerekecek Fenerbahçe'nin.
1: Doğru. Altyapıdan da çıkacak olan oyuncular var. Profesyonel sözleşme imzalayıp şu anda kampta olanlar var. Belki de İsmail Hoca oradan bir iki tane genç oyuncuyu takviye yapacak. İkiz kardeşler var orada. Profesyonel olmuş bir oyuncular var orada. Dolayısıyla ben Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde biraz daha böyle takım içinde o ilk Avrupa maçı, yani ilk Şampiyonlar Ligi eleme maçı da belirleyici olacaktır. İlk maç çünkü çok önemli.
0: Tabii Vedat'ın sakatlığı sonrası Greenwood'dan ziyade Santfor'a hala bir hamle yapılmamış olması tabii şu anda taraftarları biraz endişelendiriyor
1: ya,
0: ama.
1: Greenwood bile insanların kafasında acaba gelmeyecek mi? Oğuz Çetin gitti oraya, Cihan Kamer gitti, boş döndüler. Uzay uçakla alıp geleceği bekleniyordu. Şu anda ben bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Ama
0: evet, gelecek gibi görünüyor.
1: Transferde olası bir sorun olursa bunlar büyük sıkıntı olur. Yani sıkıntı doğru. Taraftarın da psikolojisini baktığın zaman bozar. Yönetimin de bozar, hocanın da bozar. Transfer bana göre de bitti ama herkes onu soruyor. Ne oldu, bir aksilik mi
0: tabii.
1: acaba diye yani.
0: Yani çok yıldız bir oyuncu çünkü. Bu arada Maçetan'ın da gündeme
1: ligin
0: geldiği
1: haberleri
0: var.
1: Ligin Fenerbahçe'nin oyun aklını değiştirir. Müthiş izlediğimiz Greenwood çok başka bir oyuncu. Fenerbahçe'de her an oyunu değiştirebilecek bir oyuncu. ön alanda

0: kurabilen, topsuz alanda gidebilen, topla bile gidebilen, kaleye şut çekebilen, rakibi oyundan düşürebilen, yani bir kanattan daha fazlası.
1: Şimdi Greenwood'un transfer edilmesiyle tabii kanat rotasyonu da çok genişleyecek Fenerbahçe'nin. Bu doğrultuda Oğuz Aydın'ın takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Tabii daha fazla forma şansı bulabilmek adına ki Oğuz Aydın'ı da Beşiktaş'ın istediği haberleri var. Buradan şöyle bir Fenerbahçe'yi Beşiktaş'a da bağlamış olalım.
0: Geçen sene Trabzon istedi. Bu sene Beşiktaş istiyor. Oğuz Aydın'ın talepleri olabilir. Milli takımda da yer alan bir oyuncu çünkü geniş kadroda. İrfan Can'ın durumunu merak ediyorum. İrfan Can bana göre Kasımpaşa'da başarılı bir dönem geçirdi. Yani 10 maça baktığın zaman Kasımpaşa'yı ligde tutan oyunculardan bir tanesi de oydu. Çünkü iyi işler yaptı orada.
1: Ama şimdi Greenwood'da olan bir Fenerbahçe'de İrfan Can'ın Oğuz Aydın'ın forma şansı bulması elbette ki olabilir ama yani böyle bir sakatlık, ceza falan yok, gibi bir senaryo
0: orada
1: dışında Greenwood
0: varsa Greenwood oynar. Şimdi Sané ile Barış'ın dışında o iki formayı alabilecek ne kadar kötü olursa olsun ben şimdi 11'i yazayım gelecek sezon. Bir tarafa Sané'ye bir tarafa Barış'ı yazarım yani. Sonra gelecek oyunculara bakarız. Ama şu anda ilk 11'e kanat olarak bu ikinci oyuncuyu yazarız yani. Greenwood varsa hem oynar hem oynatır. Yani bu oyunun çevresini değiştirir. Diğer taraftan baktığında mutlaka başka transferler de var. Watkins transferi içinde Fenerbahçe görüşüyor. Bunu ilk olarak Aspor'da söylemiştim geçen hafta. Yani bu transfer de bir tarafta tutuluyor. Daha bir de golcü transferi.
1: Evet.
0: Yani golcü transferi, net bir golcü transferi. Sürpriz bir isim deniliyor. Aziz Bey,
1: en son Mateta gündeme geldi deniyor.
0: Daha başka isimler de çıkabilir. Fenerbahçe çünkü çok gizli operasyonu çok iyi yapıyor. Sağ gösterip sol vuruyor. Çünkü baktığın zaman Knight'ın Ake transferini hatırlayalım. Birçok isim yazıldı stopere. Bir anda çat Ake geldi. Dolayısıyla burada da yine önümüzdeki günlerde Fenerbahçe yönetimi böyle sürpriz isimlerle bizim karşımıza çıkabilirler.
1: Peki Oğuz Aydın Beşiktaş'a gidebilir dedik. Beşiktaş'ın transfer gündemi çok yoğun. Sen de takip ediyorsun Savaş. Şu an herkes Trossard'ı bekliyor ama pek çok bölgeye yapılması planlanan çok fazla transfer olduğu için, çok ciddi eksikleri hala olduğu için Beşiktaş'ın çok kalabalık da bir listesi var. Dolayısıyla şöyle gündemdeki isimleri istersen bir değerlendirelim. Trossard için ikinci bir görüşme yapılacağı söyleniyor. Onun dışında santrfor transferi için Vlahovic çok uzun süredir gündemde olmaması halinde Lukaku'nun yine listede olduğu haberleri var. İşte az önce Oğuz Aydın'dan bahsettik. Savunmaya yine bir takviye yapılması planlanıyor. Onu biliyoruz. Pek çok bölge, pek çok aday ve arayış var.
0: Yani en çok
1: bir taraftan da bir adımlarla ilerliyor şu an Beşiktaş.
0: Güven vermeye başladı.
1: Lazım,
0: güven evet. Vermeye başladı. Bak, evet. Beşiktaş'ı çok eleştirdik. Sergen Hoca zamanında, Serkan Reşber zamanında sportif anlamda ve yönetim anlamında. Ama şu anda Beşiktaş taraftarı umutlu. Beşiktaş taraftarı bakıyor. Şimdi kaleci eksiği vardı. İki kaleci birden, ikisi de birbirinden önemli kaleci. Sonuçta Noel transferi çok önemli bir transfer. Diğer taraftan Doğan Elemdar alıyorsunuz. Bu da milli takımın kalesini koruyan, evet, milli takım geniş kadrosunda yer alan bir oyuncu. Yurt dışı görmüş, tecrübeli bir kaleci. Diğer taraftan iyi bir sol bek alındı baktığımız zaman. Bir stoper transferi için çalışmalar sürüyor hala. Çünkü orada Akbatun yanında net bir stoper lazım. Eğer şampiyonluk yarışında ben varacağım diyorsun. Trossard transferi bu kadar dillendirilip hala ikinci bir görüşme, üçüncü bir görüşme. Ama diğer taraftan da senin dediğin gibi Vlahović ve Lukaku alternatiflerinin de olması da güzel bir şey. Hı hı. Bir tarafta eğer burada Trossard'da bir sıkıntı olursa biz buradan hemen dönüş yapabileceğimiz BC planımız var olması güzel bir şey. Ben Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde yine sürpriz değil ama Beşiktaş taraftarını mutlu edecek isimlerle karşısına çıkacaklarını düşünüyorum. Beşiktaş yönetimi bu konuda Önder Özen'le, hocayla, İtalyano'yla güzel bir çalışma içindeler, güzel birliktelik içindeler. Ya Beşiktaş'ın geçen seneki umutsuzluğu bu sene umuda bırakmış. Şunu söyle, Beşiktaş öyle bir kadro kıracak ki şampiyon olmayabilir ama mücadele eden bir kadro olacak.
1: Ya yapılanma doğrultusunda en azından doğru ya da, isimler ya da şunu, gelebilir.
0: Ya da şunu artık.
1: Geçtiğimiz sezon Trabzonspor örneğinde gördüğümüz gibi.
0: Kaç tane Beşiktaşlı arkadaşımla konuşsam şunu söyle Ezgi. Biz artık ligin 10. haftasında havlu atan bir takım olmayacağız. Mücadele eden bir takım olacağız. Evet. Yenilebiliriz. Yenilebiliriz. Yenebiliriz. Kaybederken de alkışlanacak bir Beşiktaş kuruluyor.
1: Yani artık şampiyonluk ya da Eylül-Ekim'de havlu atmak gibi iki ayrı uç
0: yok.
1: Olmamalı
0: Beşiktaş'ta. Kaybedersek de alkışlanacak
1: Mayıs'a
0: bir Beşiktaş.
1: Kadar, evet, Mayıs'a kadar şampiyonluk yarışının içinde olan Hayp'i gösterebilirse tabii ki bütün takımlar için neticede dört
0: keyif
1: büyük
0: veren
1: kulüp
0: bir Beşiktaş. Yani keyif
1: gibi.
0: Veren bir Beşiktaş olsun. Kadroya baktığımız zaman rakiplerimizle mücadele edecek bir kadro olsun. Beşiktaş bunun eksikliğini bayağıdır hissediyor.
1: Evet.
0: O yüzden bu sene Serdar Adalı yönetimi de bu konuda Önder Özen transferin başında. İtalyano zaten herkesin güvendiği bir teknik adam. Çok açıklamalarıyla.
1: Oyuncular da şu an güzel ifadeler kullanıyor.
0: Ben birinci açıklamasında daha tam böyle geçer bir not verdim. Yani son

0: Sadece ayakları da yüz basan, egodan uzak, futbolcu diyalogları iyi, geçmişte İtalya'da yaptıkları ortada. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ta çok iyi bir hoca bulduğunu düşünüyorum. Futbolcularla zaten o bağı kurarsa arkasından başarı da geliyor.
1: Evet, Trabzonspor'da da şu anda özellikle genç oyuncular için gelen teklifler biraz daha gündemin ilk sırasında diyebiliriz. Olay için çok fazla teklif geldiği söyleniyor. Trabzonspor'da özellikle birkaç gündür Prestiani için girişimlerini devam ettiriyor. Trabzonspor'da transferin hızlı takımlarından biri.
0: Hızlı takım hatta. Hızlı demeyelim de ona Trabzon transferin en planlamalı takımlarından bir tanesi diyelim ona.
1: Evet, yani hızlı, sezon biter bitmez hamleler
0: hızlı,
1: başladı.
0: Hızlı başka bir şey, planlama başka bir şey. Trabzonspor planlamalı
1: hızlı
0: transfer.
1: Hızlı ve planlı.
0: Hızlı ve planlı, evet. Planlıyı başa koyup hızlı diyebiliriz. Hepsini söyleyebiliriz. Çünkü transfer Trabzonspor ne zaman lig bitiyor hemen bir bakıyoruz ki bir haftası 10 gün sonra bir transfer açıklıyor. Şu ana kadar yapılan transferlerin hepsi nokta transfer, doğru transfer. Bunun içine ekonomik anlamda diyebiliriz, performans anlamında diyebiliriz, gelecek anlamda diyebiliriz. Her gelen, mesela şimdi Yeşilburun Adana'dan aldıkları oyuncuyu, ben burada yayındayken son dakika Trabzonspor Yeşilburun Adana'dan bir oyuncu transfer ettiği zaman yine bulmuş, nereden bulmuş dedik. Arjantin'e karşı attığı gol, muazzam bir gol Koval'ın ve şu anda futbolcu 6'ya alındı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. 6-6.5 civarında alındı. Şu anda Trabzonspor bu oyuncuyu satıyorum dese herhalde 15-20'ye satar. Yani 3-4 katı bir anda yaptı yani. Çünkü kimse bilmiyordu yani. Yeşilburun Adaları'nın takımını bile bilmiyorduk. Biz nasıl bir takım falan diyorduk. Bizim Yalova kadar bir yermiş mesela yani. Sonra bu takım Arjantin'e kök söktürdü. Bu oyuncu muazzam oynadı iki maçta da. Ya, Trabzonspor bunları yapıyor, buluyor, ediyor, planlamalı. Ya dur bekleyelim, fırsat transferi değil mi? Alacaklarını alıyor, şu anda da fırsat bekliyor mesela.
1: Evet.
0: Ve bu işi çok iyi yapıyor. Planlı ve hızlı bir şekilde yapıyor. Fatih Tekke Hoca şu anda herhalde ondan daha mutlusu yoktur. Çünkü en iyi, en hazır kadro anlamında çalışan hocalardan bir tanesi. Kalecisi, atanı ve tutanı, Onana'yı da çok büyük transfer Onana.
1: Tabii, tabii.
0: Yani Onana'yı tekrar kiralamak, bana göre şimdiden söyleyeyim, seneye de bonservisiyle alınır. Yani son bir sene kalan bir oyuncu. Burada Onana'nın da düşüncesi çok önemli. Lig bitti, Onana Trabzonspor'da kalır dedim. Çünkü çok mutluydu.
1: Evet.
0: Çok başarılı ve mutlu bir sezon geçirdi.
1: Peki. Evet, gündem maddeleri dört büyük takımın bu şekildeydi değerli izleyenler. Hızlıca bir değerlendirdik. Şimdi Sabah Spor'una Dünya Kupası'nda bugün bölümüyle devam edelim.
2: Ziraat Bankası sunar.
1: Evet, çeyrek final maçları tamamlandı. Yarı final eşleşmeleri belli oldu ve Arjantin'le başlayalım. İsviçre'yi 3-1 ile geçti Arjantin ve adını yarı finale yazdırdı. Önce özeti bir ekrana getirelim, sonra değerlendirelim.
3: 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesi Arjantin-İsviçre karşısında. Son yarı finalist belli olacak. İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi belli olacak. Maçın hakemi Portekizli hakem João Pinheiro. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Maça İsviçre başlıyor. Messi korneri kullandı. Kafa vuruşu uzak köşeye doğru ve topağalarda. Gol McAllister. Dakika 10. Çok erken buldu golü Arjantin. 1-0 öne geçiyor İsviçre karşısında. Embolo sıyrılmayı başardı. Embolo gidiyor. Martinez tam zamanında müdahale geldi. Kaleci Emiliano Martinez'den. Görüntüler ikinci yarıdan. Rodriguez ortalıyor şimdi kale sahasına. Kafa vuruşu Emiliano Martinez. İyi uzandı bu topa. Embolo böyle yükseldi. Emiliano Martinez. Dakika 67. Dandoy. İyi top geldi şimdi ona. Dandoy. Dandoy topu ağlarla buluşturuyor. 1-1. Eşitliği yakalıyor bu golle İsviçre. Embolo. Embolo yerde kaldı. Hakem pozisyona yakın. Embolo kendisini yere bırakıyor. Paredes'e çıkan bir sarı kart var. Bu pozisyon şimdi VAR'da incelenecek. Embolo sarı kartı da var.

0: Maçın hakemi João Pinheiro VAR monitöründe şu an pozisyonu inceliyor ve evet, ikinci sarı kart, kırmızı kart. Embolo hakemi aldatmaya yönelik harekette bulunduğundan dolayı ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldı İsviçre. Maçın son anları, Kobel'den muazzam bir kurtarış. 90 dakikada eşitlik bozulmadı. Maç uzatmalara gitti. Julian Alvarez. Alvarez, muazzam bir gol. Julian Alvarez sessizliğini bozdu. Sönük bir başlangıç yapmıştı ancak harika bir gol atıyor Alvarez. 2-1 öne geçti Arjantin. 120+1 Arjantin kontratakta dağınık, yakalandı İsviçre savunması. Bir çalım şimdi savunmadan döndü, kaleciden sekti Lautaro Martinez. Maçı bitiren golü kaydediyor Lautaro Martinez. 3-1. Maçın sonucu Arjantin 3 İsviçre 1. İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi Arjantin oluyor.
1: Evet, Arjantin adını yarı finale yazdırdı. Şimdi yarı finalde İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Birazdan İngiltere'nin maçının özetini de izleyeceğiz tabii ki, ama önce Arjantin'i biraz değerlendirelim. İsviçre adına savaş aslında bu noktaya kadar gelebilmek önemli bir başarıydı. Murat Yakın'ı da buradan tebrik etmek lazım. Hem performansıyla hem tarzıyla, gözlükleriyle çok fazla konuşulan, Dünya Kupası'na renk katan isimlerden ve takımlardan biri oldu İsviçre, ama Arjantin Messi'si olan kazanıyor.
2: İsviçre her zaman benim sempati duyduğum bir takımdır. Ülke olarak da takım olarak da. Tabii Murat Yakın bizden birisi olduğu zaman daha farklı oluyor. Gözlükler, çok şey anlatırız. Bu turnuvada çok hak edenler değil, hak etmeyenlerin kazandığı çok maç var. Hak edenler.
1: Arjantin hak etmedi mi?
2: Bu turnuvada Arjantin'de, İspanya'da beklediğim futbolun çok altındalar. Bir Fransa var mesela baktığım zaman. En başında favori kim dediğim zaman Fransa demiştim, sonuna kadar da Fransa. Fransa bu kupayı fazlasıyla hak ediyor şu ana kadar. Arjantin hak ediyor mu? Arjantin'in son 3 maçına bakalım İsviçre dahil. Oyun anlamında bir oyuncunun ayağına bakıyorlar. Evet. O bir oyuncu takımını sırtlıyor. Tamam. Oyun anlamında ne oynuyorsun dersen hiçbir şey oynamıyor. Ya ta ki Yeşil Brunadalarından beri. Yeşil Brunadalar biraz daha şanslı olsaydı, biraz daha becerikli ayaklar olmuş olsa, biraz da tecrübe olmuş olsa Arjantin'i eleyebilirdi. Geçen maçta yine aynı şekilde.
1: Olsa olsa hali olmuyor işte, savaş gördü.
2: Ya turnuva takım oynuyordur değil mi futbol? Bakıyorsun şimdi mesela İngiltere Harry Kane'in ayağına bakıyor. Arjantin Messi'nin ayağına bakıyor. Portekiz Ronaldo'nun ayağına bakıyordu. Diğer taraftan Haaland'ın ayağına bakılıyor. Hep böyle bir, ama Fransa öyle değil. Fransa Mbappe penaltı değil, kaçırıyor. Ki. Sağ kanat atıyor, beki atıyor. Diye orta sahadan bir çıkabiliyor.
1: Şu an Fransa net bir şekilde turnuvanın en iyi takımı.
2: Bu kadar basit. O dolayısıyla hak eden kazanacaksa bu turnuvanın hak edeni Fransa.
1: Oraya daha dur, ama oraya daha gelmedim.
2: Valla bu Fransa, İspanya, mesela İspanya son şampiyon diyorsun. İnanılmaz kötüler. Yani oyun anlamındaki, eskiden bana İspanya keyif veriyordu ya, Avrupa Şampiyonası'nda baktığım zaman İspanya'nın maçını bir an önce başlasın diye bekliyordum mesela. Sağ taraftan, sol taraftan savunmada öyle bir takım vardı ki, bu turnuvada ben mesela İspanya'yı çok geride gördüm. Ama Fransa hiç şaşırtmadı. Fransa çıkıyor, 70 dakika gol atamıyorsa 20 dakikaya bir şekilde sıkıştırıyor, ama 70 dakika içinde bana oyun izlettiriyor. Yani futbol izlettiriyor. Son maçta da öyleydi. İspanya Fransa değil mi? Yanlış söylemiyorum.
1: İspanya Fransa yarı finalde oynayacak.
2: Evet. Yarı finalde İspanya.
1: Erken final yani.
2: Erken final, zaten İspanya'nın çok normalde burayı görmezdi. Ben Fransa'nın İspanya'yı rahat yeneceğini düşünüyorum. Yani
1: rahat yeneceğini.
2: Rahat yeneceğini düşünüyorum. Çünkü İspanya doğru düzgün top oynamıyor. Arjantin, İngiltere.
1: Arjantin İngiltere enteresan. Dur önce İngiltere'nin maçını bir izleyelim. Onun da özeti var değerli
2: i̇zleyelim
1: izleyenler.
2: Bakalım.
1: Norveç'i 2-1 ile geçti İngiltere'de ve adını yarı finale yazdırdı. Arjantin'le karşılaşacak. O maçın da özetini bir izleyelim.
3: FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde iki Avrupa ülkesi Norveç ve İngiltere karşı karşıya geliyor. İngiltere serbest vuruş kullandı. Harry Kane'in vuruşu, top üstten avuta çıkıyor. Norveç hücumu, Kjelderup, orta şut karışımı bir vuruş ve top ağlara gidiyor. 36. dakikada öne geçiyor Norveç. Andreas Kjelderup direğe de çarpan top ağlarla buluşuyor. Norveç 1-0 önde. Yine Norveç hücumu, Alexander Sørloth'un vuruşunda isabet yok.

0: İngiltere beraberliği arıyor. Gordon, Bellingham kontrol, vuruş ve top ağlarda. 45 artı 1'de beraberliği yakalıyor İngiltere. Jude Bellingham sol ayağıyla çok düzgün bir vuruş. Neil Hunt'ı avlıyor. İngiltere'nin baskısı sürüyor. Harry Kane, Harry Kane'in vuruşu top ağlara gidiyor fakat offside bayrağı havada. Görüntüler ikinci yarıdan. Norveç köşe vuruşu kullanıyor. Kafalardan seken top. Berg vurdu. Pickford'dan döndü. Hegem topu ağlara gönderiyor. Fakat bir VAR tavsiyesi hakem Clement Turpan pozisyonu inceliyor ve Haaland'ın rakibine faul yaptığını tespit ediyor. Gol geçersiz. Durum yeniden 1-1. Saka yaptı ortayı. Arka direkte dokunamıyor Anderson. 90 dakikada eşitlik bozulmuyor. Norveç 1, İngiltere 1. Uzatmalara gidiyoruz. Dakika 93. Spence'in pası. Rodgers uzaklardan kaleyi yokluyor. Neil Hunt'tan dönen top. Bellingham ve top ağlara gidiyor. Müthiş bir takip. Jude Bellingham kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. İngiltere geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçiyor. Büyük hata Neil Hunt'tan. Bellingham affetmiyor. Spence topu taşıyor. Yerde kaldı. Turpan penaltı noktasını gösteriyor. VAR bir kez daha devrede. Turpan izledi ve penaltı yok diyor. Kalan bölümde karşılaşmada başka gol sesi çıkmıyor. Maçın sonucu Norveç 1, İngiltere 2. İngiltere yarı finalde.
1: Evet, sürekli Harry Kane'in ayağına bakıyor dediğimiz İngiltere bu sefer Jude Bellingham'ın ayağına baktı Savaş. Haaland'ın da rüyası burada sona erdi. Norveç'in kürek şovunu özleyeceğiz.
2: Gizli favorilerden bir tanesi tabii ki yani sonuçta evet. Yani kalan maçlar bundan sonra çok daha keyifli olacak. İngiltere gizli favorilerden olduğu gibi artık burada.
1: İngiltere ben İngiltere'yi tutacağım. Işte
2: Arjantin, bak şimdi
1: Messi. Diyordun biraz bak, önce.
2: Anti Arjantinci çok fazla. O kadar çok yazıyorlar ki bana. Arjantin bu turnuvada çok sevimsiz hale geldi. Ama Messi'den dolayı ama genel bu
1: Messi
2: kötü
1: futbolundan
2: dolayı.
1: Messi ne yaptı? Messi'den dolayı niye sevimsiz hale gelsin ki?
2: Ronaldo eğlenince Messi sevimsiz yani... hale geliyor.
1: Hayır bak Arjantin anlayabilirim. Hani gerçekten çok ciddi bir oyun yok. Birçok oyuncu beklentinin altında kaldı. Performansının altında kaldı. Gerçekten Messi'nin ayağına çok baktı. Özellikle ilk maçlarda. Ama yani şimdi liderim var. Ve lider de seni bir üst tura çıkartıyor.
2: Hakemlerin falan da biraz mesela Arjantin'e ayrı bir koruma. Ben Dünya Kupası'ndaki hakem performanslarını genelde beğendim ama bu tip maçlarda biraz ince
1: adam da penaltı atamıyor zaten ince. Yani öyle bir problem var tamam çalıyorlar da.
2: Etrafımda çok fazla var anti Arjantinci olan, anti Messi'ci olan. Ben de onlardan bir tanesiyim. Ben bunu hep söylüyorum. Messi, Ronaldo. Bende de Ronaldo hayranlığı
1: var. Yani Ronaldo da evinde izliyorsun şu maçları.
2: Mesela Suat abimiz var bizim. Suat Akın, İptürizm Başkanı. Bütün herkese selam olsun. Sana da selam söylüyorlar.
1: Teşekkürler.
2: Suat abi her zaman karnımızı çekiyor. Sayın Başkan selamlar. Bütün taşımacılık işi yapıyorlar. Yolculara hep güler yüzü personel de var. Başkanıma selam. Yani herkes orada söyleyeyim yani bir Ronaldo dünyada bilmiyorum ama Türkiye'de Ronaldo mu Messi mi daha çok çıkar?
1: Biz yaptık araştırma Ronaldo çıktı.
2: Benim evde bile Ronaldo
1: saygı
2: çıkıyor.
1: Saygı duyuyoruz.
2: Benim evde 4'te 4 saygı Ronaldo duyuyoruz. Çıkıyor mesela.
1: Bizim ya evde Ronaldo çıkma imkanı yok.
2: Bir tane arada böyle Messi çıksa diyeceğim yani kızım da Ronaldo diyor. Oğlum zaten aşırı Ronaldo'cu.
1: Yani gençler biraz daha Ronaldo'yu seviyorlar. Bilmiyorum biraz daha sevdirene popüler bir figür olduğu sevdirene. İçin. Biraz daha popüler bir figür olduğu
2: popüler
1: için sosyal medyayı
2: değil.
1: Daha iyi kullanıyor.
2: Popüler sosyal medyada çok fazla böyle aşırı böyle gençlere sempatik değil. Daha böyle samimi geliyor. Daha duyarlı, daha böyle...
1: Savaş iyi de hangisi iyi futbolcuyu tartışıyoruz? Duyarlılığı tamam yani hani...
2: Hangisi
1: iyi futbolcuyu tartışıyoruz burada?
2: Ama bazen iyi futbolcu da iyi insan da olmak lazım. İyi futbolcunun insanı... Ben bütünüyle bakıyorum.
1: Ben bütünüyle bakmıyorum. Ağacı bir görelim turnuva
2: evet, ağacı bir görelim.
1: 3 dakikamız var. Şimdi İngiltere ve Arjantin karşı karşıya gelecek yarı finalde. Diğer tarafta da erken final dedik. İspanya-Fransa maçı. Savaş o kadar takımın arasından

0: geldik artık buraya, yarı finale.
1: Direkt İngiltere'ye gözüm böyle.
0: İngiltere'ye attın finale.
1: Yazıp sönüyor böyle, yanıp sönüyor böyle yani.
0: Peki.
1: Öyle olmasa da öyle istiyorum.
0: Ya bu arada İngiltere'nin de artık hakikaten biliyorsun her turnuvada artık o şanssızlığı kırabilecekler mi, şampiyon olabilecekler mi diye diye her
1: uzun
0: turnuvada
1: yıllardır.
0: Bir yere kadar gelip.
1: Uzun yıllar. Bu turnuvada aslında böyle şeyler var. Mesela Amerika. Bu ev sahibi olmadan vermiş olduğu bir şey. Çünkü uzun yıllarda değil turnuvanın, hani dünya kupalarında başlamadan bırakan ya da başlamadan turnuvaya veda eden takımların başında geliyordu. Burada İngiltere futbol beşiği. Dolayısıyla bir final, bir kupa özlemi olması lazım, gidermesi lazım.
0: Fransa, öbür taraftan da Fransa'yı aldım.
1: Fransa'yı net alıyorum ya. Hiç yani İspanya'yı çok seviyordum ama Fransa burada taraflı değilim. Direkt objektifim. Yani Fransa mı İspanya mı dersen İspanya'yı daha çok seviyorum. Ama Fransa kazanır diyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Yani evet.
1: İspanya benim için daha
0: ayrı. Tabii ki her zaman.
1: İnsanı, coğrafi olarak her şeyle bak. Fransa hep bende dışarıda kalır. Ama profesyonel olarak baktığım zaman Fransa burada
0: ağır
1: basıyor.
0: Fransa çok iyi bir turnuva çıkartıyor gerçekten. Yani çok iyi bir futbol oynuyor. Ve bu arada Fransa çok farklı oynayan takımlarla da karşı karşıya geldi savaş. Yani çok kapanan bir Paraguay'la da karşı karşıya geldi. Orada hakikaten bir sinir harbi de yaşadı. Ve buna rağmen kazanmayı başardı. İşte Fas gibi geçtiğimiz Dünya Kupası'na da damga vurmuş bir takımla da karşı karşıya geldi. Şimdi İspanya gibi turnuvanın favorilerinden olan bir takımla karşılaşacak. Dolayısıyla Fransa çok zorlu bir yoldan, enteresan bir yoldan da geçip bir taraftan finale kalacak gibi görünüyor. Ki sonra da zannediyorum buradan finale çıkan ipi göster gibi, ne dersin?
1: Şurada mesela... Çok
0: son
1: net,
0: cümlelerini
1: çok
0: alayım.
1: Net bir Fransa-İngiltere finali görüyorum. İkisi de çok net hak etti oyunlarıyla.
0: Ben de Fransa-Arjantin finali diyorum.
1: İstemiyorum Arjantin'i. Zorla istemiyorum. Arjantin'i finalde görmek istemiyorum ya.
0: Bakalım görüşürüz ya Savaş. Görüşürüz çarşamba günü.
1: Tamam hadi bakalım.
0: Çarşamba günü göreceğiz.
1: Hak eden kazansın beni demiyorum. Görmek istemiyorum. Hak eden görmek istemiyorum. Finalde görmek istemiyorum.
0: Peki Savaş Çorlu çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları.
0: İyi hafta sonları diliyoruz değerli izleyenler. Sabah sporunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: A Spor Radyo. Spor'un radyosu. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Spor Radyo. Spor'un radyosu.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Okuma keyfini DNR'la renklendir. Binlerce kitap her an elinin altında. Renkli ekranıyla sayfaları canlı kılacak Kobo Clara Color e-kitap okuyucu 8.999 liralık kaçırılmaz fiyatıyla DNR'da seni bekliyor. Son gün 15 Temmuz.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklam.
6: A Spor Radyo.
7: Parafın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 12 Temmuz 1932 yılında Türk Dil Kurumu kuruldu.
9: Güzellikler dünyası.
7: Parafın katkılarıyla.
5: Reklam.
10: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
11: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500

0: 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Güzellikler dünyası.
9: Parafın katkılarıyla.
10: Uzun bir süre başarıya hasret kalan Türk atletizmi, 1986 yılında takım olarak olmasa da kişisel başarılarla gururumuzu kabartıyordu. Dönemin Yugoslavya'sının Ljubljana şehrinde düzenlenen Balkan oyunlarında, Türkiye şampiyonu Mehmet Tersi ve 10.000 metrede şampiyon olan Necdet Ayaz'ın birincilikleriyle, ülke içinde zor dönemden geçen Türk atletizmi, yurt dışında bir nebze olsun rahat bir nefes alıyordu. Atletizm gibi uzak doğu sporlarında da uluslararası alanda boy gösterdiğimiz 1986 yılında Türk milli takımı 6. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 5 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanıyor ve takım halinde Avrupa ikincisi olma başarısını gösteriyordu.
8: Güzellikler dünyası.
9: Parafın katkılarıyla.

0: Merhabalar. Futbol dünyasında bir zamanlar demeye devam ediyoruz. Sevgili Kemal Belgin'le birlikte. Kemal abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim.
0: Dünden bugüne futbol sohbetimizin ilk bölümünde unutulmaz kaleci hataları var. Futbolumuzdaki. Neden unutulmaz kaleci hataları? Hepinizin malumu çok talihsiz bir Lyon Beşiktaş maçı yaşadık ve Fabri açısından gerçekten dramatikti. Bizler açısından da tam bir şoktu. 74 saniyede yenen iki gol ama o gollerden ikincisi gerçekten kolay kolay hazmedilebilecek bir gol değildi. Arkadaşlarım ekranında yansıtabilirler. Fabri'nin ilk hatası olmayınca çünkü benzer hataları Benfica'da yaptı. İşte Gençler Birliği maçında yanılmıyorsam yine Başakşehir maçındaki arkadaşlarım bir yandan ekrana da veriyorlar. İşte Fabri'nin bu hatası bize de gündemden hareketle yol aldığımız için unutulmaz kaleci hatalarını akıllara getirdi. Öyle olunca biz de dedik ki şu nedir hafızalara kazınan futbolumuzdaki unutulmaz kaleci hataları. Şimdi Yaşar Duran'la başlayalım. Milli kalecimiz. Uzun yıllar Fenerbahçe'nin de kalesini korudu. Ama öyle iki maç var ki biri İngiltere maçı, biri de 1985-86 sezonundaki Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Öyle böyle hatalar değil. Hadi hep birlikte bir yandan da izleyelim, bir yandan da Kemal abiyle
1: var mı görüntü?
0: Konuşalım. Var tabii.
1: Harika. Bu Beşiktaş maçı.
0: Şimdi bu yok, İngiltere maçı, bizim parçalı garip formayla çıktığımız. Evet. Bunu tekrar alabilme imkanımız var mı arkadaşlar, bu görüntüyü? Şimdi köşe vuruşu kullanılıyor. Yaşar çıkıyor boşa. Bir kafa, Yaşar dönmeye çalışıyor. İkinci kafa, üçüncü kafa. Ya gerçekten İngiltere maçı dramatik bir
1: ben
0: maçtı.
1: Ben bu gole kafa voleybolu diye yazımın içinde yer vermiştim.
0: Kafa voleybolu.
1: Smaç aynen böyle. Kaldırdım ya, elini verdim vurdu.
0: Olacak şey değildi gerçekten. 8-0'lık İngiltere maçları, hani burada Yaşar'ın hatası olmayan çok ciddi savunma hataları vesaire falan da var ama
1: kadro hatası.
0: Kadro hatasından tutun da, ama bu maçtan sonra Yaşar Duran'ın adı futbolumuzda kova Yaşar'a çıktı.
1: Yani kimileri öyle dedi.
0: Dedi. Çok talihsiz maçlar gerçekten. Ya şu savunmaya baksanıza.
1: Tam ya takım olarak bir felaketiz ya. Yani takım olarak. Yani inanılmaz. İnanılmaz kötüyüz. O bir tane bunların, İngilizlerin bir sol açığı vardı o zaman. Şimdi ismini bilmiyorum, hatırlayabileceğim mi? Burada da aklımda kaldığı kadarıyla bizim sağ bekte de Fenerbahçeli İsmail oynuyor.
0: İsmail az önce topun üzerinden şöyle atıyor ya, o da İsmail.
1: Yani solak çok iyi bir oyuncuydu. İki defa İsmail'in üzerinden geçti.
0: İşte az önceki pozisyon da oydu.
1: Yani.
0: Robson teknik direktör. Shilton kalede.
1: Evet, iki defa Yaşar'ın üstünden geçti topla. Yani müthiş bir herifti.
0: Geç bakayım, çıkıyor hop.
1: Tabii, üç tane mi?
0: Bir de şeyi getirebilir miyiz arkadaşlar? 1985-86 sezonu Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Yine kalede Yaşar var. İşte görüntü ekranda. İnönü stadında o zamanki adıyla bayağı bir hırpalanmış zemin.
1: Tabii canım.
0: Hani zeminleri falan da işliyoruz biliyorsunuz. Ortayı Beşiktaşlı Hüsamettin yapıyor. Şimdi bakın dikkatli. Yaşar çıkıyor. Kaçırdı. Topu elinden kaçırıyor. Kovačević'in kafasına nişanlıyor. O kafadan top gidip gol oluyor.
1: Evet.
0: Ya, inanılmaz bir gol. Bence tarihi hatalardan biri de bu.
1: Tabii.
0: Yani kaçırıyor. Topu Kovačević'in, Mirsat sonra ismini de almıştı Beşiktaşlı. Hakem de MHK Başkanı
1: Yusuf Namoğlu.
0: Yusuf Namoğlu o maçta. Ya gerçekten enteresan bir gol bu. Yani Yaşar Duran çok da nükteden bir insan. İngiltere maçı ile ilgili de Fatih İngiltere'de o geçtiği için İngiltere maçında 18-0'lık maçta, şimdi ona da bakacağız. Sen tecrübelisin, ne olur diyormuş. Bu sürekli kaçıyormuş Yaşar abi onun yanından. En sonunda gazetelerde manşet attılar. O kadar iyi arkadaş.

0: Der ki yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor diye, ikisi de 8-0'lık maçlarda kaleyi koruyunca.
1: 8, evet.
0: Peki hemen o zaman Fatih Uraz'a gelelim. Diğer İngiltere maçının.
1: Tabii 8-2.
0: Diğer İngiltere maçının aktörü, bu da İngiltere'deki karşılaşma.
1: Şimdi ben bu
0: Lineker'le Barnes burada bayağı bir şov yapmıştı.
1: Ben şimdi burada kaleciler tamam 8'er tane yediler de.
0: Tabii. Ama şuraya baksanıza, burada ne yapsın adam? Üçlü bir savunma var. Tabii. Barnes gol atarken.
1: Barnes. Ha, o İsmail'in üstünden geçen de Barnes işte burada. İki defa üstünden attı topu.
0: John Barnes da bayağı iyi futbolcu değil. Rugbyci gibi bir yapısı vardı.
1: Tabii.
0: Hataya bakın.
1: Evet.
0: Semih mi o? Yanılmıyorsam Semih'ti. Bir gol daha Lineker'den geliyor.
1: Evet. Şimdi burada 2-8'lik maçta da bir kere teknik direktörlerin çok büyük hatası vardır.
0: Değil mi?
1: Evet. Yani onu bilmiyorum, şimdi söyleyeyim mi görüntüleri?
0: Tabii bizim şeyimiz kaleci yani hataları ama.
1: Yani şöyle, kalecileri bu duruma gelmesinde.
0: Bilanço ona yazılıyor. Şimdi Yaşar demiş ki ilk maçta Abdülkerim Yaşar'a, abi gol benim hatam demiş. Ya senin hatan da bana yazıyor kardeşim, bana yazıyor diye serzenişte bulundum diyor. İşte
1: bu da bir tane tek şey.
0: Erhan Önal, evet, tek pozisyonumuz. Bu çok sıkıntılı bir goldür.
1: Evet.
0: Yani orada Fatih'in ciddi bir hatasından bahsedilebilir. Yani şurada buraya çıkıyor.
1: O arada Lineker galiba tık diye bir dokuyor ayağının burnuyla. Şimdi burada
0: sıkıntılı
1: iki maçta da bence teknik direktörlerin büyük.
0: Bak abi şuraya bak abi. Allah aşkına şu golü bir kere daha verelim.
1: Büyük günahı var diyebilirim.
0: Sonra bunları geçelim. Şu 8-0'lık maçları çok hatırlamak istemiyorum çünkü, ama şu golü bir kez daha verelim. Yani bunu kaleciye bağlamak, bu yenilgiyi, doğru değil ama bunlar da çok ciddi kaleci hatadır.
1: Şimdi bak, birincisinde
0: Hayrettin'e gelelim bu arada biz. Kemal abi siz buyurun.
1: Birincisinde İstanbul'daki maçta kadro yanlış. Yani tepeden tırnağa yanlış. Galiba sevgili rahmetli benim de arkadaşım, beraber oynadım, Candan teknik direktör yanlış hatırlamıyorsam Tarhan. İkincisinde de Mustafa Denizli hocanın biz İngiltere'ye gider oynarız arkadaş filan.
0: Hani, öyle demişti. Öyle, evet.
1: İngiltere'ye gidip arkadaş
0: şimdi
1: oynarsan.
0: Burada da bir Paris Saint Germain maçı Galatasaray'ın. Evet. Bu da gerçekten Galatasaray adına işleri iyi gidiyor. Ali Sami Yen diye 2-0 öne geçiyor Galatasaray. Sonra bir dakika içinde iki gol yiyor Hayrettin. Birisi evet. 40 metreden.
1: Evet.
0: Bunu tekrar verecektir arkadaşlarım. Neredeyse 40, yani 40 abartılı olur da 30'un
1: yani
0: üzerinde.
1: Kucağında topu sektirip dalgasını evet. geçmesi lazım gelen. Baksana olduğu yere geliyor. Hiç yani plonjona bile gerek yok bu topta.
0: Çok uzak.
1: Yani uzak.
0: Diğer gole de bakalım. Aynı dakika içinde sonra bir gol daha gelecek. Bu çok kötü ya.
1: Çok
0: hani
1: kötü
0: ilkini
1: yani.
0: Önemli değil de o ilki yenebilir. Yersin. Yani
1: eline gelmiş.
0: Ama bu
1: eline gelmiş bir top. Topla beraber içeri giriyoruz.
0: Evet. Bu da yine unutulmazlar arasında yerini aldı. Hayrettin Demirbaş çok iyi maçları da var tabii. İşte kalecilerin de kaderi bu.
1: Tabii.
0: Şimdi birazdan en iyi futbolu bırakmışlar arasında en iyi Türk kaleciler diyeceğiz. Orada da var ama çok büyük hataları da var tabii. Rüştü Reçber geliyor.
1: Şimdi bir tane Yasin Özdenek var esas.
0: Tabii onları.
1: Yani Yasin gibi sonradan milli takımın devamlı kalecisi ve Kosmos.
0: Hatasını mı diyeceksiniz?
1: Evet, Kosmos'un kalecisi, düşünebiliyor musun? Fakat çok genç yaşta Galatasaray kalesini verdiler Yasin'e. İnönü Stadı'nda bir Vefa Galatasaray maçı. Suat Mamat rahmetli o arada Vefa'ya gitmişti Beşiktaş'tan.
0: Arkadaşlar bir duralım MTK maçında. MTK maçında bir duralım.
1: Santra'dan Suat rahmetli bir topa vurdu. Gazhane kalesine, yeni tribünler kalesine, öyle deniz kalesi değil de öbür kaleye.

0: Top böyle tıngır mıngır gidiyor yani, santradan vurulan bir şut. Öyle Suat da oralardan pek topa falan vuran adam değildi zaten. Yasin de kalede, Galatasaray'ın kalecisi. İyildi, topu alacak yerden bacaklarının arasından içeri kaçırdı.
1: Sıkıntılı.
0: Gol oldu yani. Vay efendim işte bundan kaleci mi olur falan filan, bizim Gökmen'in kardeşi. Gökmen Özanak yok mu? Onun kardeşi. Vay falan bilmem ne, ama Yasin iyi bir kaleci olacağını İstanbul Spor'da, hatta daha sonraki maçlarda hep sinyalini vermişti. Nitekim Galatasaray'ın temelli kalecisi oldu. Ondan sonra da tuttu. Kosmos'a gitti, Amerika'ya.
1: Evet, birazdan doğru. İyiler arasında evet. Sayacaktık zaten.
0: Kosmada, ama böyle bir gol yedi yani.
1: Böyle bir gol de vardı. Peki Rüştü Reçber'e geçelim. Neden kritik biliyor musunuz? Rüştü'nün hakikaten inanılmaz maçları var. Türk futbolu tarihinde çok özel bir yeri olduğuna da hiç şüphe yok, ama MTK maçı, Rıdvan Hoca'nın da evet. Rıdvan Dilmen'in de Fenerbahçe kariyerini bitiren maç. Şimdi ekrana getirecek arkadaşlarım. Evet. Buradan bir serbest vuruş evet. oluyor. Deplasmanda 0-0. Diyor ki herkes bu işi biz bitiririz. Tabii. Alın Rüştü'nün yediği gol bu. İşte yeniyor, yeniyor. Rıdvan Dilmen teknik direktör ellerinin arasından tuttuğu topu kaçırıyor ve MTK öne geçiyor.
0: Elediler Fener'i.
1: Evet.
0: 0-0'dan sonra.
1: Bu da
0: burada da
1: bir başka hata.
0: Hadi neyse, burada topa iyi vurmuş adam.
1: Ha, diğeri çok net hata.
0: Tabii, öteki çok kötü.
1: Ha, bu da çıkartılacak top abi.
0: Ya başka çıkartılır da yani.
1: Evet.
0: Öteki çok feci canım. Yani.
1: Ha, şu bayağı talihsiz bir gol.
0: Tuttuğun topu içeri atıyorsun resmen ya. Şimdi bazı durumlarda kaleciler bu böyle biraz da kesme geliyor, top barajın üstünden atmış. Topu şöyle tık elinden atarsın önüne. Oradan alırsın.
1: Evet, iki hamlede eğer ya yakınında o tehlike konusunda
0: tokatlar kornere atarsın. Yani biraz kalecilerin çeşitli düşünmeleri lazım.
1: Ama işte ha. yalnız adamlık, bilanço sürekli kalecilere kesiliyor. Ha, tabii, Fevzi
0: en son,
1: var.
0: En son orada bitiyor iş.
1: Fevzi var. Beşiktaş Galatasaray maçı.
0: Iskayı
1: 2000 yılı.
0: Iskayı mı söylüyorsun?
1: Evet, orada görüntümüz yok ama gazete küpürleriyle Fevzi ligi bitirdi demiş.
0: Tabii, tabii.
1: Galatasaray tabii kader maçı bu.
0: Tabii, tabii.
1: Kim kazanırsa kendi lehine çevirecek. 2000 sezonu şampiyonluk maçı. Beşiktaş 1-0 önde. 79. dakikaya kadar da iyi gidiyor Fevzi ama Halil Agiç'in geri pası var. O topu tabii. ıskalıyor
0: Iskaladı.
1: Fevzi. Ve ben şeyi hatırlıyorum. Direğin dibine işte şöyle o görüntü.
0: Gasane
1: ıskalayınca
0: kalesi dediğimiz
1: direğin
0: yani.
1: Dibinde çöküp kalmıştı.
0: Yeni tribünler hani İnönü'nün o kaleye felaket bir ıska. Yani
1: şampiyonluk için son umuduydu bu maç Beşiktaş'ın.
0: Evet.
1: Bu maçı işte bu hata gelince 1-0 öndeyken Beşiktaş kazansa işler farklı olacak.
0: Farklı olacak tabii.
1: Böyle bir karşılaşma oldu. Peki bu işleri herkes yapıyor. Her kalecinin başına buna benzer hatalar gelebilir diye de bize çok faydası dokunan ve o dönem dünya futbolunun en iyi 2-3 kalecisinden biri olarak gösterilen bir kalecinin hatasına gelelim şimdi de. Buyurun efendim. İşte karşılaşma Türkiye-Çek Cumhuriyeti maçı. Petr Cech böyle kaçırıyor elinden. Nihat golü atıyor. Biz hepimiz bayram ediyoruz. Ama dünyanın en iyi kalecilerinden biri, belki tabii. de birincisi o sırada.
0: Tabii.
1: Bu hatayla takımını tabii. kupanın dışına itiyor.
0: At yumruğu gitsin. Değil mi? Tokatla. Bakın geliyor. Çıktın. Çıktın. Tokatla elinin tersiyle dışarı gitsin. Veya yumrukla iyicene nereye giderse gitsin.
1: Evet. Bizim yani. İçin güzel bir andı tabii.
0: Yani.
1: Ne dersiniz? Tabii Fabri'yi arka arkaya yapınca bu işi, orada bir sıkıntı var açıkçası.
0: Şimdi bütün bu gördüğümüz hatalar içinde Fabri hepsini sollar.
1: Yani kaleci ceza sahası içinde çalım atıyor.
0: Bir tane attın. Hadi evet. neyse oturttun. Artık oradan vur.

0: Giderse gitsin. Ne yapacaksın yani? İkinci adamı, üçüncü adamı da çalımlayıp gole mi gideceksin öbür kaleye? Yani ne yapacaksın yani? 3-4 defa yaptı ligde. Ucuz kurtuldu. Hatta burada Atiba veriyor galiba geri pasını. Gelişine vurtaca gitsin abi. Ya bakın, ben hep bunu söylüyorum. Sadece kaleciler için değil, savunma elemanları da veya savunmaya dönmüş gelmiş, yardıma gelmiş orta saha forvet oyuncuları da olabilir. Alayım vereyim. Yok kardeşim, çok boşsan al ver. Beckenbauer denen adam, dünyanın en teknik liberosu diyelim. Kaç defa önündeki topu taca attı ya. Hem canlı statta gördüm, hem televizyonda seyrettim. Neden? Bizim hocamız da, Suat Baba rahmetli, derdi ki oğlum taca vur, elle oynasın herif. Mantığa bak. Ne evet. Güzel değil mi?
1: Evet.
0: Elle gol atılır mı? Atılmaz. Taca vur, elle oynasın adam diyor. Ayağına verirsen ayağından oynayacak adam. Taca vur, elle oynasın adam diyor. Sen de burada Fabri olarak, bu geçen gün yediği golle ilgili, gelişine vur taca, Lyon alsın atsın eliyle abi. Sen o arada savunmada eksiğin varsa yardımlar yetişsin. Oyun dinlenecek çünkü 30 saniye, 15 saniye ne kadarsa. Yani bir kalecinin çalım atması ne demek ya?
1: Evet evet.
0: Ha, olacak şey değil yani.
1: Gerçekten çok talihsizlik oldu.
0: Ve Şenol'un...
1: Onu Tolga yapsa var ya, Türkiye'ye dönemezdi.
0: Tabii şeyde bizim sabah programlardan birindeydi galiba, yanlış söylemeyeyim. Bu bizim ligde işte veya nerede yaptıysa, bir iki defa yaptı, Şenol Hoca'yı gösterdi.
1: Yani evet, evet kenarda böyle yapıyor, bu kaçıncı diyor.
0: İsyanını Şenol Hoca'nın...
1: Biz verdik onu.
0: Ha, biz işte biliyorum, bizim kanalda yayınlandı. Yani sen kenardaki teknik direktörü kalpten öldürürsün be. Gider adam abi.
1: Evet.
0: Düşünebiliyor musun?
1: Evet.
0: Yani şu maçı 1-1 bitirmişsin diyelim. 0-0'a bile tur atlayacaksın, başladığı evet. Gibi bitsin. E şimdi şeyde, arenada illaki bir gol atacak senin takımın abi, Allah'ın emri. Yoksa evet. Elenirsin.
1: Evet. Yani. Peki, bu madalyonun bir yüzüydü. Tabii kalecilik dediğimiz gibi zor meslek. Siz hata yaparsanız gol oluyor. Daha arkası yok. Türk kalecilerin futbolu bırakanlar arasında en iyilerini de şöyle bir hatırlayalım istedik kısa kısa. İlk akla gelenlerden şöyle eskiden bu tarafa gelirsek, bir Turgay Şeren'i es tabii, geçemeyiz. Tabii,
0: tabii efsane yani.
1: Değil mi?
0: Tabii Galatasaray ve milli takımı senelerce. Bir de işte bak, Yasin'e veriyor formayı, gördün mü? Demin evet. Bahsettiğim Yasin, bacak arasından gol yiyen Yasin evet. Bu.
1: Onun da listenin içinde sayacaklarımızdan biri. Evet. İşte o unutulmaz Almanya'daki maçla Berlin Panteri lakabı takılan Turgay Şeren. O bu tarafa doğru gelirsek.
0: İşte çok genç yaşta Galatasaray kalesini alıyor, hı-hı. Kaptan oluyor, milli takım kaptan oluyor senelerce. Yani efsane, hani diyoruz ya şimdi evet. İki tane gol atan adama, yani Turgay Şeren Allah rahmet eylesin, hakikaten efsane yani.
1: Değil mi?
0: Hakikaten efsane yani.
1: Peki yavaş yavaş geçelim. Cihat Arman mı?
0: Cihat Arman tabii. Uçan kaleci lakabı ve sarı formasıyla, şurada bak, ve Admira Vaker maçı bu ve sarı formasıyla. Yani biz küçüklükten beri bunları
1: i̇şte
0: yaşadık.
1: Geçen programlarda işledik ya, sarı kanarya denmesinin
0: evet, sarı
1: sebebi.
0: Kanarya denmesinin ve açık ve net şunu söyleyeyim. Takım kaptanlığını yaptığı bir takım var. Cihat Murat Ahmet, Selahattin Samim Halil, Küçük Hükret, Erol Sufi, Lefter Halit. Bu Fenerbahçe tarihinin bir numaralı efsane kadrosudur. Hiç öyle kimse atıp tutmasın.
1: Bak şu sarı forma burada.
0: Evet ve... Bu Cihat Arman'ın bu forması sarı kanaryalar ve Fenerbahçe'nin o takımı Türkiye'de, atıyorum rakam temsili bir şey anlatabilmek için, 100 Fenerli varsa 50'sini bunlar Fenerli yapmıştır. Abi. Açık ve net. Varsa tartışacak gelsin baba yiğit.
1: Peki yine aklınıza gelenlerden Özcan.
0: Özcan Arkoç. Vefa, çünkü şöyle, şimdi bunları anlatıyoruz. Özcan benim iyi dostum. Özcan Arkoç. Bu takım Nisi İstanbul'da 2-1 yenen takım. Lazavni, Allah rahmet eylesin. Molnar en başta antrenör. Özcan Arkoç, Şeref As, Allah sağlık versin. Basri Dilimlili, rahmetli. Osman Sağ, Naci abi iyi.
1: Kafada
0: değil.
1: O kasket gibi bir şey mi?
0: Şapka şey böyle.
1: Sağda, şimdikiler gibi değil tabii
0: yok,
1: doğal
0: yok.
1: Olarak.
0: Sağda toprağı bol olsun Lefter.
1: Evet,
0: onun yanında Gürcan. Onun yanında rahmetli Mikro Mustafa. Senior Can Bartu, evet, ve yüksek

0: Güzel gündüz.
1: Bu
2: hepsinin imzalarıyla çok da güzel bir fotoğraf değil mi?
0: Nisi İstanbul'da Şampiyon Kulüpler Kupası'nda o zaman öyleydi. Şampiyonlar Ligi'ydi. 2-1 yenen takım. Şimdi Özcan Arkoç Trakya taraflarında galiba Lüleburgaz, yanlış söylemeyeyim, halde karpuz atarmış. Atarlar yani kamyondan tezgaha.
2: Evet.
0: Tabii eller böyle. Demişler ya arkadaş sen bu karpuzların bir tanesini düşürmedin. Yani lukt alıp atıyorsun lan orada. Gel sen kaleci maleci falan, neyse uzatmayalım. Kaleci diye başlatıyorlar Özcan Arkoç'u ve Vefa'ya geliyor.
2: Evet.
0: Vefa'da oynuyordu. Lefter'in penaltısını kurtardı. Fenerbahçe'ye transferi odur sebebi.
2: Hmm.
0: Lefter'in penaltısını kurtardı. Hemen o sene Fenerbahçe'ye Özcan Arkoç'u transfer etti. Fakat geldi. İlk günlerde dökülüyor. Fener her maça 1-0 mağlup başlıyor. Neden olduğunu söylemeyeyim, sansür olsun.
2: Olsun.
0: Şükrü Ersoy o zaman yedekte. Şükrü Ersoy 32 yaşında kaleye geçti mecburen. Çünkü Özcan her maça 1-0 mağlup başlatıyor Fenerbahçe'yi. Şükrü abi Allah selamet versin sağdır. Bayağı bir maç oynadı. Sonradan Özcan baktılar işte formon falan filan derken Şükrü abi topu bırakacak. Özcan
2: o
0: geçti.
2: O zamanlar daha da erken bırakıyor.
0: Daha 29-30 yaşında bırakıyorsun yaşlandı diye. Özcan aldı kaleyi tabii yürüdü. Sonra çok enteresandır. Bir Fenerbahçe Beşiktaş maçından evvel İnönü'de Özcan Arkoç gibi dev bir kaleci bence. Günün umumi kaptanı, şimdinin sportif direktörü öyle diyelim. Küçük Fikret'e soyunma odasında bir şey söyledi. Küfür, hakaret, makaret değil. Ben bu eldivenleri şu 50 bin liraya alayım öyle giyeceğim dedi. Küçük Fikret de o zaman sen o eldivenleri hiç giyemeyeceksin. Geç Mehmet Ali kaleye dedi. Hmm. Mehmet Ali de genç takımın kalecisi. O zaman oyuncu değiştirme falan da yok. Yedek kaleci ama öyle yani. Ve sonra onu Suadiye'de gece kulübünde hiç alakası yokken silahla vurdular, öldürdüler Mehmet Ali'yi. Mehmet Ali kaleye geçti ve Beşiktaş Fener'i 2-0 yendi tabii. 18 yaşında bir kaleci. Özcan nerede, o nerede? Ve Fenerbahçe, bak Naci, Özcan, Osman, burada da yine aşağı yukarı Nisi yenen takım. Bir Nedim var sağ bek, Puşkas Ergun var en sağda. Aşağı yukarı aynı takım. Şeref yok galiba burada. Ha, burada Şeref var. Ve o Fenerbahçe'de sonu oldu Özcan Arkoç'un. Beşiktaş'a gitti. Beşiktaş'a gitti, şahane oynuyor tabii. Beşiktaş şampiyonluğa gidiyor. Bak bu milli takım. O da Necmi Mutlu. Bak Özcan'ın bebeliğine bak. Bu genç milli takım bu. Bir dakika bakayım. Beton Mustafa. Sıska Özer. Kimler var ya? Vah vah vah. Nereden buldunuz bu resmi? Helal olsun size. Beşiktaş şampiyonluğa gidiyor. Sen tut 90. dakikada Fener'e transferi olan Şenol'dan gol ye. Beşiktaş şampiyonluğu kaybetti. Çok o, ama bak ne büyük kaleci. Oradan Hamburg'a gitti. Alman Ligi'ne. Özcan Arkoç Hamburg'da oynadı aslanlar gibi. Takım kaptanlığı yaptı. Hamburg'da topu bıraktıktan sonra teknik direktör yaptılar Özcan Arkoç'u.
2: Çok önemli.
0: O kadar büyük bir kaleciydi. Yani hani bahsediyoruz ya Turgay Şeren, işte Cihat Arman falan. Aha. Yani Özcan Arkoç'u Türk kaleciliğinde
2: özel
0: havada,
2: bir yere koymamak
0: havada
2: olmaz.
0: Havada ilk beşin içine koruruz. Havada da üçte olur.
2: Öyle mi? Şimdi birazdan soracağım zaten de.
0: Yani şimdi birini söyleyeceğiz. Dur, bize şimdi Ali'den bahsetmemiz lazım.
2: Kim var?
0: Ali Artuner'den.
2: Ali Artuner. Var mı görüntü arkadaşlar? Ali Artuner'de gelecek inşallah.
0: Özcan'ın işte Ali. Şimdi Göztepe'nin kalecisi. O efsane bir Göztepe takı var. Ali Mehmet Çağlayan o, tabii.
2: UEFA dönemiymiş. Fuar Şehirleri Kupası dönemi.
0: Tabii. Yani o Ali Mehmet Çağlayan işte Hüseyin, Mehmet, Nevzat, Nihat, Gürsel, Halil, meşhur Ertan, meşhur forvet.
2: Evet. Neydi kaleci olarak özelliği Kemal abi?
0: Aynı Turgay özellikleri vardı. Hava toplarında çok iyi. Çıkar yumruğunu koyar. Refleksler müthiş. Zaten boy post yerinde. Genç bir kaleci olarak. Milli takıma yedek oldu. Rusya'ya maça gidiyoruz. Özel maça. Rusların iyi takımı var. Turgay abi kaleci, rahmetli.
2: Turgay abinin son dönemleri mi artık?
0: İşte de Alparslan, bak Muzaffer, Ercan, Durutek'i gitti neyse. Bu da Alman milli takımın kaptı. Ve Alman şeyler, Ruslar felaket. Kaleyi bizim bombardımana tutuyorlar.

0: Bak bu Ali bebe hali. Daha. Turgay Şeren pardon 20. dakika falan yalan söyleyeyim sakatlandı. Özel maç.
1: Evet.
0: Kaleye Ali'ye geç dediler hadi. Herkesin şeyi şu 5'lik 6'lık yani rahat oluruz hiç oynamamış adam. Fakat biz maçı yanlış hatırlamıyorsam o günle rahmetli Suat Mamat'ın golleriyle 2-0 kazandık. O milli takıma o gün Turgay'ın yerine sahaya giren kaleci Ali, Turgay milli takım bitti. Ondan sonra Ali oynadı hep. Hmm. Yani hakikaten çok büyük bir kaleciydi bu da Ali de.
1: İşte bazen o şans geldiği zaman İyi kullanabilmek çok
0: ve
1: önemli.
0: O maçı müthiş oynadı. Herkes inanamadığına sonra ondan sonra da artık milli takım kaleci seçilirken kaleci Ali Artuner.
1: Başkası. Sabri Dino.
0: Sabri benim çok iyi arkadaşımdı. Rahmetli diyoruz çünkü ses seda çıkmadı kayboluşundan bu yana. Eğer sağsa Allah sağlık versin diyelim.
1: Nasıl sağsa abi?
0: Bilmiyoruz yani bilmiyoruz şeyi yok. Yani Sabri'nin cenazesi yok. Öldüğü haberi yok. Yani evet. Kimine göre Boğaz Köprüsü'nden atladı kimine göre kayboldu. Bir aralık rivayetler çıktı Romanya'da gördük diye. O. Tabii çünkü iş hayatına atılmıştı ve kötü gidiyordu işler. Bak Tavşan Sami falan var takıma bak. Sandı tabii. Neyse yani bilmiyoruz Sabri'nin ne olduğunu. Bu hangi takım bilemiyorum ama Deniz Gücü değil. O Metin Oktay
1: Metin
0: değil
1: Oktay
0: mi?
1: Var evet. En solda.
0: Evet. Yanında yo Vefa bu be. Dur Vefa mı bakayım ya. Çıkartamadım takımı. Solda Metin Oktay. Sağda neydi o? Fethi miydi ya? O galiba. Neyse. Ve Necmi Mutlu'dan sonra Sabri kaleyi devraldı.
1: Necmi Mutlu Beşiktaş'ta antrenörlük de yaptı.
0: Tabii sonra. Necmi Bahattin Münir, Tuncay Sabahattin Kaya, Arif Nazmi Şenol Birol. Ahmet de gol diye bağırırdı seyirci. Ahmet'i duymazdık. Şampiyon olan Beşiktaş takımının efsane evet. Kalecisi. Sonra teknik direktörlük yaptı. Sonra Sabri geldi. Sabri ile bizim o Deniz Gücü'nde askerken Deniz Gücü'nün kaleciliğini yaptıydı Sabri.
1: Evet.
0: Beşiktaş zaten oradan aldı ve İstanbul şampiyonu oldu Deniz Gücü. Şeyde amatörlerde. Bizim tanıştığımız oradan başlamıştır Sabri ile. Sonra emekli olduktan sonra işte halı sahalar bilmem neler falan filan. Sevgili Alp Yalman'ın iş yeri vardı Mecidiyeköy Gayrettepe'de. Evet, evet. Orada beraber o da gelirdi.
1: Orada futbolcu beğenirdi derler.
0: Prekazi'yi orada beğendiler. Prekazi ilk bizden oynadı. İşte yani şey mini saha maçı diyelim. 6'şer kişi bile oynuyorduk. Orada vay anasını ya dediler bu nasıl bir şey filan. Ondan sonra 3 gün sonra Fatih Terim'in Fenerbahçe stadındaki jübilesinde Galatasaray o büyük sahada Prekazi çıktı. Orada da imzayı attırdı. İşte ben bu kadar oyuncuyum diye. Sabri falan orada beraber oynardık. Sabri de çok iyi bir kaleciydi. Şu takıma bak abi Araf Yusuf. Onun önünde oturan Güray var ya en solda. Kaldırmayın arkadaşlar bir dakika. En solda Araf Yusuf'un önünde oturan rahmetli Güray. O da bizim Fenerbahçe genç takımından kaptanımız. Hmm. Ve kim? Naci Erdem'in hanımının kardeşi. Fenerbahçe takım kaptanı Naci Erdem'in hanımın kardeşidir Güray. Zeko var orada. Zekeriya
1: abi
0: var.
1: De hemen sağ başta.
0: Sanlı'ya tabii.
1: Dün programda birlikteydik yine. 74 saniyede 2 gol evet. Yediğinden Beşiktaş'ın bahsedince o konulara girmeyelim
0: çünkü Romanya'daki maç aklımıza gelir hemen. O şey Metin Türel teknik direktör hocam kulakların çınlasın. Metin Türel kenardan bağırıyormuş. Biz maçta yokuz tabii. Beşiktaş golü yedi. Sanlı topu almış santraya koşuyor. Koşma orada dur diyormuş yani. Bırak vakit geçsin hani üzül müzül dümen yap biraz falan. Ve orada turu inanılmaz bir şekilde kaybettiydi Beşiktaş.
1: Peki Yasin'den konuştuk.
0: Yasin'i konuştuk tabii.
1: Evet Yasin Özden Galatasaray'ın başında milli takımda da çok iyi işler yaptı. Şenol Hoca'dan konuşmak lazım. Kalecilik dönemini tabii. Şenol Güneş'in.
0: Tabii Şenol Hoca Trabzon ve sonra milli takım. Onun bir İtalyan.
1: Yasin Özenak'tan sonra mı devralıyor değil mi?
0: Şenol.
1: Evet.
0: Tabii tabii. Ondan sonra.
1: Yani Yasin Özenak 70'lerin ortasına tabii. Sonuna doğru
0: Yasin
1: bırakıyor.
0: Yasin zaten çok uzun oynamadı Ender. Amerika'ya gitti.
1: Evet.
0: Ya bilmiyorum.
1: Pelé'nin takımında.
0: Türkiye'de
1: Kosmos'a.
0: Bir problemim mi vardı bilemiyorum ama yo, bir iyi bir teklif. Amerika'da oynamak o zaman çok da bakir olay. Bak şuraya bak. Necmi, Ali Kemal. Bu Trabzon takımı tabii. Bu da Fener Trabzon'u Kadir arkada, Cemil Engin.

0: maça çıkıyorlar.
1: Evet.
0: Şenol, ben Şenol'u şuna benzetirim. Bak bu da milli takım. Rahmetli Erol Can. Ondan sonra...
1: Yani Necmi uzun boylu kaleci. Bir kaleci dedi. Hayır. Çok enteresan.
0: Ben Şenol'u şuna benzetirim. Datku vardı Fenerbahçe'de.
1: Evet.
0: Yabancı kaleci. Bir sezonda 6 gol yedi toplam. Ben Datku'nun oynadığı Fenerbahçe'de 100 maç. Rakam temsilidir. Yani daha fazla oynadı da. 2 defa veya 3 defa plonjon uçtuğunu hatırlarım. Şenol da öyle bir kaleciydi. Çok iyi yer tutar, çok dikkatli, oyunu çok iyi takip eder. Ben de Şenol'un böyle uçarak Allah ne plonjonlar yaptığını pek hatırlamam. Hani top bir yere gider dersin ki ay dersin, aa Şenol'u bir bakarsın bir adım atar tak tutar topu. Yani sanki hani lapa gibi vurmuşlar gibi. Şenol'un da işte şey gibi söyle adını, Datku gibi, ben onları birbirlerine çok benzetirim. Öyle refleks, mekles, artistik patinaj falan yok. Oyunu çok iyi takip edeceksin. Akın nereden ne hale gelebilir, nereden nereye dönebilir? Ben hangi zaviyeyi öyle derdik eskiden. Tutarım kaleci olarak. Öyle bir kaleciydi Şenol Güneş.
1: Şunu çok iyi çıkartmış mesela.
0: Ustalıkla, bir de bu İtalya'da o biliyorsun topla beraber kaleye maleye böyle büyük bir beyin sarsıntısı falan geçirdi. Trabzon'un bir maçında.
1: Ondan. Şeye benziyor. Yani çok öyle boylu fizikli olmayınca
0: ama işte
1: şeyi vardı. Real Madrid'in kalecisi vardı. Buyo muydu? Buyo.
0: He.
1: Ona fiziği benziyordu Şenol Güneş'in. Gerçekten Türk futboluna damga vurmuş kalecilerden biri değil mi?
0: Tabii. Hiç tartışmasız ve dediğim gibi ben Datku'ya benzetirim. Ha. Çok iyi yer tutar.
1: Peki, bu tarafa doğru gelince artık tabii bırakmışlardan bahsediyoruz. Engin İpekoğlu ve Rüştü Reçber geliyor sanıyorum.
0: Tabii yani şöyle hiç alınmasınlar. Biraz evvel bahsettiğimiz kalecilerin çok ayarında olmayan iki kalecimiz ama
1: Rüştü de mi?
0: Rüştü de öyle.
1: Öyle mi?
0: Tabii Rüştü'nün transferi çok komiktir, anlatayım mı?
1: Antalya'dan mı? Bak. Şeyi konuşacağız ama vaktimiz ne? Yetmeyebilir. Tanju'yu şey yaptık ya bu haftaya altın ayakkabısını.
0: Rüştü'yü önce Beşiktaş alıyor. Fakat Rüştü çok ağır bir trafik kazası geçiriyor.
1: Hatırlıyorum sanki hayal meyal onu.
0: Ameliyatı eden doktor Beşiktaş kongre üyesi. Süleyman abi arıyor Seba'yı. Diyor ki sakın almayın diyor, bu oynayamaz artık diyor. Beşiktaş'ın parası boşa gider diyor ve Beşiktaş vazgeçti. Ömer Çavuşoğlu'yla galiba Cemil Turan onun üzerine gittiler. Rüştü'yü aldılar, Fener'e getirdiler. Enteresan değil mi? Ameliyat eden doktor diyor. Süleyman sakın alma diyor, oynayamaz diyor. Ben ameliyat ettim diyor. Çok kötü bir trafik kazası geçiriyor Rüştü. Tabii iyi kaleci. Engin de iyi kaleci ama bir Özcan Arkoç. Bir
1: peki
0: Ali
1: bir 3 yap bize Kemal abi.
0: Valla tabii Turgay, Şeren, benim Cihat abiyi. Onu başka bir yere koymak lazım Cihat abi.
1: Nasıl? Bunu...
0: Ya şöyle Cihat abi tabii çok iyi kaleci, çok şey yani Cihat Arman'ın ait olduğu formaya verdiği çok büyük başka değerler var.
1: Sadece sağ içi performansıyla değerlendirmemek gerek diyorsunuz. Tabii. Anladım.
0: Ben şöyle derim, Turgay, Özcan, Ali. Ali Artuner. Turgay abi de rahmetli, Ali de rahmetli oldu. Özcan Allah uzun ömürler versin Almanya'da.
1: Turgay, Özcan, Ali.
0: Ben öyle diyorum. Yani. Necmi Mutlu'yu Allah sağlık versin inkar edemem. Yasin'e edemem. Rüştü'ye edemem. Yani her şeye rağmen kaleci Yavuz, Manchester maçının Fatih'i filan. Yani böyle bir takım yerli kalecilerimiz var yani. Senelerce
1: ama bunlar kaldı. Biraz daha ön yani planlı diyorsunuz.
0: Biraz daha diyorsun. Yani gibiydi sanki.
1: Peki.
0: Şükrü Ersoy'u inkar edemeyiz. Yani.
1: Peki. Şu Tanju Çolak'ın altın ayakkabı ödülü ve Frans futbola kapak olma işine bir gelelim.
0: Gelelim.
1: İşte şu.
0: Evet. Bunu iyi bulmuşsunuz. Sizi tebrik ederim. Şimdi tabii bu altın ayakkabı Adidas'la, İsmini söylemekte hiçbir şey yok. Frans futbolla onun ortaklaşa düzenlediği bir yarışmaydı. Ve Türkiye'den kimseyi koymuyorlardı. Ben çünkü muhabiri olduğum için.
1: L'Ekip'in.
0: L'Ekip'in dergisi.
1: L'Ekip'in dergisi. Yani.
0: Bakıyorum geliyor işte bir sürü oyuncular. İlk Osman Arpacıoğlu Fener'e transfer olduğu sezon Fenerbahçe Adana Spor'u İnönü'de 4-0 yendi. Dördünü de Osman attı golün. Ben de açtım telefonu, dedim ya arkadaşlar, burada böyle bir olayla başladık.
1: O Frans futbolu koyalım yine arkadaşlar.
0: Böyle bir şeyle başladık.

0: Başladık. 4 gol attı adam. Yine dergi geldi. 3 golle birisi en başta gidiyor. Biz Avrupalı değil miyiz? UEFA üyesi değil miyiz ya Türkiye olarak? Osman Arpacıoğlu yok. Aa öyle mi dediler? Ya işte Leon Fümelli vardı Türkiye muhabiri. Hmm. Çok yaşlı artık irtibat kuramıyoruz falan filan. Ve Osman'ı şeye soktuk.
1: Yarışma.
0: Altın ayakkabı yarışmasına bir sonraki sayıda Osman lider olarak girdi. İlk Türkiye'nin, Türkiye'de futbolcunun girişi.
1: Güzel almıyorlar dedi mi o zaman?
0: Almıyor, hiç kimse yok. Girdi, sonra? Girdi ve işte ondan sonra biz L'Équipe'in muhabiri olduk Fransız futbolunun dolayısıyla. Bir 14 sene falan yaptım yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi de bizim Selçuk Manav yapıyor. Hı-hı. Ona devrettik o zaman. Çünkü biz sorumluluk alınca uğraşacak vaktimiz yoktu. Kulakları çınlasın. Dün de bizim programa L'Équipe'den irtibat kurdurttum ben. Birilerinden almışlar, almışsınız galiba. Ben izleyemedim. Ve geçen yıllar içinde Türk futbolcular girmeye başladı. Ama kazanan yok. Tanju kazandı. İlk Türk futbolcusu. O
1: 39 gollüsü.
0: İlk Türk futbolcusudur altın ayakkabıyı kazanan. Tanju Çolak. Hatta gidiyor Tanju. Herkese 2-3 atıyor falan filan. Bana telefon ettiler. Dediler ki ya bir maç seyretmek istiyoruz Tanju'yu L'Équipe'den.
1: Yani nasıl oluyor bu iş diye.
0: İnanmıyorlar belli. Söylemiyorlar da ama belli. Dedim tabii o arada Galatasaray Kocaeli Ali Sami Yen'de. Denk geldi. İki kişi geldi bunlar. Gerard Arno da genel yayın yönetmeni. Benim çok iyi dostumdu. Geldiler. O gün 5-2 yendi Galatasaray Kocaeli. Tanju 2 tane attıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Aha. Dedim ne haber ne diyorsun? Oo dediler enteresan oyuncu. Çok sezgili. İlk bir kere müthiş vuruş tekniği. Yani gol atıyor. Yani gol, topu gole çeviriyor. Öyle ayak var bunda dediler. Kafa öyle. Öyle durduğu yerde oturup da bekleyip beleşçi değil dolanarak şeyi takip ediyor, atakları takip ediyor, nereden gelişiyor, nereye gelebilir falan. Dedim ki ne haber dedim, iyi misiniz dedim. Ah Fransızlar ya tamam dediler, bu dediler falan. Bir kere daha geldiler sonra. Bitime 3-4 hafta kala, yalan söylemeyeyim. Artık iyicene kanaat getirdiler ki bu Tanju harbi gol atıyor. Ve en son Adana'da attı galiba, yalan söylemeyeyim, hatırımda kaldığı kadarıyla. Bizim gol kralı oldu 39 golle ve
1: Adana Demirspor maçı.
0: Adana Demirspor maçı ve
1: o vardı o yeni kral Tanju yazan.
0: Ve şey
1: Metin Oktay'ın rekorunu da kırıyor.
0: Metin'in rekorunu da kırdı 38-39'la. Ve Fransız futbolda da birinci oldu. Sonra beni aradılar. Dediler ki geliyoruz iki kişi Tanju'yu ayarla. Fransız futbola kapak yapacağız. Peki dedik, geldi bunlar karşıladı.
1: Bu kapak öyle oldu yani.
0: Tabii. Ondan sonra işte Topkapı Sarayı'nı da fotoğraflarını çektiler. İşte tarihi İstanbul'un yerlerinde fotoğraflarını çektiler Tanju'nun. Ve yanlış hatırlamıyorsam 5 sayfa Tanju Çolak röportajı yayınlandı bu sayıda. Bu kapaktır. Bir Türk futbolcusu ilk defa Fransız futbola kapak oluyor. Çok önemli. Neyse. Geldiler burada işte Tanju ile falan filan. Ondan sonra bir sürü yerlerde fotoğraflar çekildi, fotoğraflar çekildi. İşte bilgiler nerede başladın, nasıl gittin falan filan, şu bu. Ve en son bu yeni Kumkapı mı orası? Kumkapı'daki ne otel? Bir tane otel vardır.
1: X otel diyelim.
0: X otelde en son akşamüstü artık bir şeyler yiyelim dedik. Açlıktan ölüyoruz. Oturduk Tanju ile ben yan yana. Fransızlar karşıda. Devam ediyorlar sormaya. Ben de Tanju dedim ki bak şunu soruyorlar. O dedi ki abi şöyleydi falan filan. Saat 5:30-6'ya gelirken Tanju alttan bana bir tekme attı. Ben böyle bir tabii şey ne oluyor dedim be. Abi dedi ya bir tane daha attı. Gol atar gibi. Ne oluyor be dedim. Abi benim gitmem lazım dedi. Kurban olayım dedi. Tabii adamlar bir şeyler hissettiler. Dedim ki yok dedim şeymiş. Florya'da dedim futbolcularla antrenörün teknik heyetim önemli bir toplantısı varmış dedim. Onu söylüyor hani artık ben kalkabilir miyim bittiyse. Aa tabii dediler ya bizim işimiz bitti her şeyi aldık. Gidebilir dedim. Hadi Tanju sen git dedim. Bu gitti. Şimdi tabii bana böyle Florya'da toplantı falan demedi. Ben uydurdum bunu.
1: Başka bir şey dediğini biliyoruz.
0: Ertesi gün bir telefon etti. Dedi abi esas sebep ne biliyor musun? Dedi nedir dedim. Bana sebebi söyledi. Seni dedim ilk gördüğüm yerde alnından öpeceğim. Sana helal olsun dedim. Yalnız tekmelerin yeri hala acıyor dedim. Güldü. Şimdi de TRT'de bizim geçen sene biz Şampiyonlar Ligi programı yaparken Ömer Ürünlü'yle falan orada birkaç kere rastlaştık Tanju'yla. Çok önemli bir başarıdır.
1: Evet.

0: Ama Frans futbolunda Türk futbolcuları bu yarışa dahil etmesini sağlamak önemli bir iş gerçekten.
1: Tabii.
0: Peki artık programın sonuna geldik. Her programda artık gelenek olduğu üzere Türk futboluna ilişkin küçük bilgiler de veriyoruz. Burada da şeyi verelim. Türkiye'de ligde, Süper Lig'de bugünkü adıyla bir maçta en fazla gol atan yabancılar. 5 gol değerli izleyenler. 96 sezonunda Trabzonsporlu Şota Arveladze Eskişehirspor'a atıyor 5 gol. Kolay iş değil, 5 gol
1: tabii.
0: Bir yabancı için. Şota Arveladze 5 gol atıyor 95-96. İlk 5 gol atan oyuncu ki zaten Şota 95-96 sezonunda 25 golle gol kralı oluyor.
1: Oldu tabii.
0: Ve Tarık Hoçiç'ten sonra ilk yabancı gol kralı ve o gol sayısı da en yükseği.
1: Tabii.
0: Sonra kim geliyor? Mario Jardel. Mario Jardel 16 milyon dolara gelmişti.
1: Evet.
0: Kemal abi,
1: işte o dönemde o Cem Uzan
0: getirmişti o dönem bir şekilde. Evet. Yani 2000 yılında 16 milyon ne demek?
1: Tabii.
0: Porto'dan geldi. Sonra da zaten çok dikiş tutturamadı. O da Erzurumspor'a 5 gol atmıştı.
1: Bu da
0: ve tabii Süper Madrid Kupa'da mi? Real Madrid'e attığı 2 gol var ki Süper tabii. Kupa'yı getiren Süper Galatasaray'a tabii. Sonra Süper Mario dediler. Evet, bundan sonra evet. Mario Jardel'e. Ve son olarak da Alex de Souza Ankara Gücü'ne 2010-11 sezonunda 5 gol atmıştı.
1: Attı, evet.
0: O zaten Alex çok bahsettik. 245 evet. Maça 136 gol sığdıran.
1: Şuraya
0: hakikaten
1: bak.
0: Fenerbahçe için bir masal kahramanı evet. gibi
1: golcülerin,
0: duruyor.
1: Bu beşer golü atanların boynuna ilk sarılan kim? Galatasaray. Hep Emre Çolak. Hep bizim Emre. Hem şeyde Galatasaray'da hem Fener'de gol atanlara evet. ilk sıçrayan o.
0: Tabii diğer ikisi golcü, gol bölgesinin oyuncusu. Alex 10 numara olarak bu noktaya gelmesi.
1: Jardel zaten tipik santrfor.
0: Evet.
1: Şota biraz daha gezgin. Biraz daha hareketli. Evet. Alex çok daha başka bir şey. O çok koşmayan. Gözleyip oraya top gelir abi. Ben oraya bulunayım deyip bulunduğu yerden de golü atan adam.
0: Evet. Böylece bu küçük bilgileri de size aktarmış ve programımızın sonuna gelmiş olduk. Kemal abi ağzına sağlık.
1: Sonra ne
0: teşekkür
1: yapacağız?
0: Ederiz.
1: İstersen bir şey yap. Arkası yarın.
0: Arkası yarın.
1: Sürpriz olsun.
0: Yaparız.
1: Çünkü
0: izleyicilerden gelen istekler de var.
1: Tabii Cüneyt Şen geldi. Tehlikedir. Biz bir an evvel yerimizden
0: değerli
1: kalkalım.
0: Değerli izleyenler, bir zamanlar futbol demeye devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde fast food sektöründe kriz derinleşiyor. Büyük restoran zincirleri düşük gelirli tüketicilerin restoran harcamalarını azaltması nedeniyle yüzlerce şubesini kapattı veya küçülme kararı aldı. Uzmanlar fast food'un artık uygun fiyatlı yemek algısını kaybettiğini ve tüketicilerin yeniden evde yemek yemeye yöneldiğini belirtiyor. Müşteri kaybını durdurmak isteyen restoran zincirleri ise indirimli menüler sunmanın yanı sıra yapay zeka destekli sipariş sistemlerine yatırım yaparak maliyetleri düşürmeye çalışıyor.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıca

0: Mağazalarından indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 12 Temmuz 1932 yılında Türk Dil Kurumu kuruldu.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: A-Spor Radyo. Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Aspor Radyo.
1: Pazarlar değerli izleyenler, yaşasın hafta sonuna hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikteyiz. Öne çıkan gelişmelere birlikte göz atacağız. Tabii ki bağlantılarımız olacak. Konuklarımızla gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Hemen gelin başlayalım. Takımların yeni sezon hazırlıkları devam ediyor bildiğiniz gibi. Fenerbahçe'de o hazırlıklar kapsamında hazırlık maçlarına devam ediyor. İkinci hazırlık maçını Polonya temsilcisi Pogon'la oynadı Fenerbahçe ve mücadeleyi 4 golle kazandı. Fenerbahçe sezonun ikinci hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı. Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Admira Vakeri 5-0 mağlup eden Sarı Lacivertliler, Polonya temsilcisi Pogon'u 4-0 yendi. Cengiz Ünder'in golüyle öne geçen Fenerbahçe, Musaba'nın ağları sarsmasıyla farkı 2'ye çıkardı. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Sidiki Şerif de Sarı Lacivertlilerin 3. ve 4. golünü kaydetti. Şimdi birlikte maç sonuna gidelim değerli izleyenler. Fenerbahçe'nin Pogon'u 4-0'la geçtiği mücadelenin ardından Levent Mercan açıklamalarda bulundu.
2: Bence ikinci maç olarak da çok iyi bir performans gösterdik. Takım içerisinde istek, arzu çok iyi şu ana kadar. İki maçta da onu gösterdik. Tabii ki daha eksikliğimiz birkaç tane var ama onları bu kamp sürecinde çalıştık.

0: çalışıp daha iyi maçlara çıkaracağımızı düşünüyorum. Ama dediğin gibi son iki maçta güzel bir galibiyetle ayrıldık. Ya İsmail Hoca ilk baştan beri kendi oyun yani komple hocalar yani kendi felsefesini anlatmaya çalıştı, takıma iletmeye çalıştı. Bence biz de takım olarak hocaların dediğini, İsmail Hoca'nın istediğini çok iyi geri verdik maçlarda. Yani kendi isteklerini çok iyi gösterdik iki maçta da. Dediğim gibi tabii ki daha eksikliğimiz var birkaç tane ama bence çok iyi çalışıp daha da iyini çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Çok iyi bir hava var takımın içerisinde. Herkes çok iyi geri döndü tatilden. Herkes de çok istekli. Bence en çok dikkat edilebileceğimiz şey bu şu an. İyi bir şey olarak.
1: Vedat Muriç'in sakatlığı sonrası Fenerbahçe'de golcü arayışları hız kazandı değerli izleyenler. Sarı lacivertlilerin gündemine her gün yeni bir isim ekleniyor. Son olarak da Crystal Palace forması giyen Fransız golcü Jean-Philippe Mateta listeye eklendi.
2: Forvet hattını Vedat Muriç'te güçlendiren Fenerbahçe ikinci golcü için çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna bir santrfor daha katmak isteyen sarı lacivertlilere Crystal Palace'ın 29 yaşındaki Fransız milli futbolcusu Jean-Philippe Mateta önerildi. Transfer döneminin başından bu yana gündeminde Serhu Girassi ve Oli Watkins bulunan Fenerbahçe yönetimi alternatif isimleri değerlendirme kararı aldı. Fransa milli takımıyla Dünya Kupası'nda bulunan Mateta ile ilgili girişimlerin turnuvadan sonra yapılması bekleniyor. Mateta milli takım formasıyla Dünya Kupası'nda 3 maçta oyuna sonradan girerek 24 dakika sahada kaldı. ...2021 yılından beri Crystal Palace'da oynayan tecrübeli futbolcu, İngiliz ekibiyle 202 maçta forma giyerken 62 gollük katkı sağladı. Geçtiğimiz sezon Londra ekibiyle tüm kulvarlarda 50 maça çıkan Mateta, 16 gol atarken 3 de asist yaptı.
1: Fenerbahçe'de merak edilen konulardan biri de kaleci Ederson yeni sezonda takımda kalacak mı yoksa başka bir takıma mı gidecek? Ederson'a son olarak Juventus'un talip olduğu bilgisi var.
2: Fenerbahçe'de gideceği en fazla merak edilen oyuncuların başında Ederson geliyor. Geçen yaz Manchester City'den transfer edilen Brezilyalı kaleci ilk sezonunda zaman zaman eleştirilerin odağı haline gelmişti. Süper Lig'in tamamlanmasının ardından soluğu milli takımda alan Ederson, Dünya Kupası'nda hiç forma giymedi. Yönetim izin sürecinin ardından takıma dahil olacak tecrübeli eldivenle görüşecek. Başkan Aziz Yıldırım ve teknik direktör İsmail Kartal, yıllarca en üst seviyede görev yapan Ederson'un kazanılması gerektiğini düşünüyor. Brezilyalı kaleci ise henüz geleceğiyle ilgili kararını vermese de ayrılık fikrine soğuk bakmıyor. Daha önce Suudi kulüpleriyle anılan Ederson'a İtalyan devi Juventus'un da talip olduğu öğrenildi. Yönetimin olası bir transfer durumunda oyuncunun serbest kalma bedeli olan 25 milyon eurodan aşağı bir teklifi kabul etmeyeceği aktarıldı. Fenerbahçe Ederson'la yapılacak toplantının ardından kaleci konusunda yol haritasını belirleyecek. Brezilyalı eldivenin ayrılık kararı alması halinde yine yüksek profilli bir ismin transfer edilmesi bekleniyor.
1: Galatasaray'ın gündemiyle devam edeceğiz. Şimdi sarı kırmızılılarda da transfer hareketliliği başladı diyebiliriz. Özellikle takımdan ayrılacak isimler elbette merak ediliyor. Ve Serie A ekiplerinden Como'nun Davinson Sanchez'e olan ilgisi de devam ediyor değerli izleyenler. Son olarak 30 yaşındaki savunmacı için Galatasaray'a 20 milyon euroluk bir teklif yapıldığı iddiası var.
2: Como Davinson Sanchez'den vazgeçmiyor. Çizme basınından La Gazzetta'nın haberine göre Como, Galatasaray'ın Dünya Kupası'nda iyi bir performans ortaya koyan Kolombiyalı stoperini mükemmel aday olarak görüyor.

0: Edinson Sanchez.
1: Sarı kırmızılıların kapısını çalan İtalyan ekibinin 20 milyon euro teklif ettiği iddia edildi. Galatasaray'ın ise Davinson Sanchez için 30 milyon euro istediği bildirildi. İtalyan ekibi için transferi zorlaştıran durumlardan birinin de 30 yaşındaki savunmacının maaşı olduğu öğrenildi. Como'nun Davinson Sanchez transferinin olumsuz sonuçlanması halinde ise alternatiflerinin hazır olduğu belirtildi. Mavi beyazlıların Chelsea forması giyen Mamadou Sarr için temaslarını sıklaştırdığı ve Başakşehir forması giyen Jerome Opoku'yu da seçenekler arasına aldığı ifade edildi. Como'nun ana transfer hedefi olarak gösterilen Davinson Sanchez, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 45 maçta 2 gol kaydetti.
2: Transfer politikasında genç isimlere yönelen Galatasaray, Avusturya kampına kadar forvet transferini de tamamlamayı hedefliyor.
1: Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı. Sarı kırmızılıların ilk takviyesi Leslie Ugochukwu olacak. Galatasaray, Burnley'nin 22 yaşındaki orta sahasını satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Yönetimin sıradaki hedefi ise forvet transferini gerçekleştirmek. Icardi ile devam etmesi beklenmeyen sarı kırmızılılar, yedek santrfor olarak yabancı kuralına uygun genç bir oyuncu almak istiyor. 2003 ve sonrası doğumlu yabancı forvet listesi yapan Galatasaray, eş zamanlı olarak birkaç isimle görüşüyor. Sarı kırmızılılar kısa süre içinde temas halinde olduğu adaylardan birine imza attırmayı hedefliyor. Yönetim daha önce imza aşamasına getirdiği Kolombiyalı golcü John Duran'dansa vazgeçti. İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Avusturya kampı 23 Temmuz'da başlayacak. Leslie Ugochukwu ve yeni forveti kampa yetiştirmeye çalışan sarı kırmızılılar, takviye planlanan diğer mevkiler için de girişimlerine devam ediyor.
2: Galatasaray tarihinde önemli bir yer edinen Mauro Icardi'nin sözleşmesi sona erdi bildiğiniz gibi ve Arjantinli yıldızın geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.
3: Galatasaray'la Mauro Icardi arasındaki sözleşme 1 Temmuz itibarıyla sona erdi.
0: Ahmet Kutucu aldı Pina karşısında. Şimdi Kazımcan'a doğru. Kale sahası değil mi orada?
3: Sarı kırmızılılarla Arjantinli golcü arasında yeni kontrat görüşmeleri devam ederken taraflar henüz ortak noktada buluşamadı. Galatasaraylı yetkililer 33 yaşındaki Mauro Icardi'ye 1+1 yıllık sözleşme ve yıllık 5 milyon euro teklif etti. Icardi cephesi ise 2 yıllık garanti sözleşme ve yıllık 7 milyon euro talep ediyor. 7 Temmuz'da başlayan yeni sezon kampına da katılmayan Icardi için Galatasaray kulübünden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tatilde olan tecrübeli futbolcunun menajeri ise taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı. 2023-24 sezonunda gol kralı olan Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 97'si ilk 11'de olmak üzere 134 maçta 77 gol ve 23 asistlik performans sergiledi. Sarı kırmızılı ekipte 6 kupa kazanan Arjantinli yıldız, Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olmayı da başarmıştı.
2: Beşiktaş'ta da transfer çalışmaları devam ediyor değerli izleyenler. Artık tüm camia Trossard transferine kilitlenmiş durumda. Geri sayıma geçildiğini söyleyebiliriz bu transfer için. Siyah beyazlı yönetim ikinci bir görüşmeyi yapıp artık işi resmiyete dökmeyi hedefliyor.
3: Beşiktaş, Leandro Trossard transferini tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. Siyah beyazlılar, Belçikalı yıldızın menajeriyle yapacağı ikinci görüşmeyle birlikte transferi resmiyete kavuşturmayı planlıyor. İstanbul'da gerçekleştirilen ilk temaslarda Trossard cephesiyle önemli mesafe kat edilirken Belçikalı yıldız da Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı. Siyah beyazlılar hem Arsenal hem de oyuncu cephesiyle büyük ölçüde anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın İngiliz kulübüyle 18 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro da bonus karşılığında el sıkıştığı öğrenildi. 2026 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Belçika milli takımının

0: önemli isimlerinden biri olan 30 yaşındaki yıldıza 8 milyon euro garanti ücretin yanı sıra performans ve başarı bonusları içeren bir sözleşme teklif edilmişti. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın bizzat takip ettiği transferin gerçekleşmesini teknik direktör Vincenzo Italiano da çok istiyor. Yönetim Trossard tatile çıkmadan önce resmi imzayı attırmayı planlıyor. Geçen sezon Arsenal'da 32'si ilk 11'de olmak üzere 50 maçta 8 gol, 10 asist üreten Trossard, Dünya Kupası'nda ise 6 karşılaşmada 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
1: Beşiktaş'ta uzun süredir santrfor arayışları da sürüyor değerli izleyenler. Gündemde en fazla konuşulan isim bildiğiniz gibi Dušan Vlahović. Ancak siyah beyazlı yönetim bu transferde mutlu sona ulaşılamaması halinde alternatiflerini de belirledi.
2: Beşiktaş forvet transferi için titiz bir çalışma yürütüyor. Juventus'ta sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona eren Dušan Vlahović renklerine bağlamak isteyen siyah beyazlılar, Sırp futbolcuya teklifini yaptı ve beklemeye geçti.

İtalya'dan Tutto Sports'a Beşiktaş'ta görüşen 26 yaşındaki santrforun yeniden Juventus'la yakınlaşmaya başladığını öne sürdü. Haberde Vlahovic'in Serie A ekibine tekrar katılabilmek için ekonomik taleplerinde daha esnek davrandığı belirtildi. Geride bıraktığımız sezon Juventus'ta 13 ilk 11'de olmak üzere 23 maça çıkan Vlahovic 10 gol 2 asistle mücadele etti. Ancak Beşiktaş'ın planı Vlahovic'le sınırlı değil. Sırp oyuncunun nihai kararını bekleyen Beşiktaş yönetimi Romelu Lukaku'yla da temaslarını sürdürüyor.

0: Belçikalı golcünün sağlık raporlarına göre transfer sürecini ilerletmeyi düşünen yönetim, Vlahovic'den gelecek habere göre süreci hızlandıracak. 2026 Dünya Kupası'nda Belçika milli takımıyla 6 maçta 3 gol 1 asist üreten Lukaku, geride bıraktığımız sezon Napoli'de ise 7 maçta bir kez ağları havalandırdı. Yeni sezona güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen Beşiktaş'ın forvet transferini önümüzdeki günlerde tamamlaması bekleniyor.
1: Beşiktaş'ın gündeminde yerli oyuncular da var değerli izleyenler. Siyah beyazlıların ezeli rakibi Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor.
2: Beşiktaş Oğuz Aydın'ı transfer listesine aldı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla kiralayan siyah beyazlılar Oğuz Aydın'ın durumunu yakından takip ediyor. Beşiktaş yönetimi kanat transferi gerçekleştirmeye hazırlanan Fenerbahçe'de rotasyonda arka plana düşen 25 yaşındaki futbolcu için şartlar oluşursa hamle yapmayı planlıyor. Fenerbahçe, Alanyaspor'da yıldızı parlayan Oğuz Aydın'ı 2024 yılında 6 milyon euro karşılığında transfer etmişti. İlk sezonu olan 2024-2025'te 30 müsabakada 7 gol, 7 asist üreten futbolcu, geçen sezonsa 12'si ilk 11'de olmak üzere 39 karşılaşmada 4 asist katkısında bulundu. Sarı lacivertlilerle sözleşmesi 2028 yılına kadar süren Oğuz Aydın, A milli takım formasıyla da 12 müsabakada görev yaptı.
1: Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan, Slovakya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
3: Çok mutluyum. Son kez dediğim gibi Beşiktaş büyük bir aile. Ona gerçekten büyük bir camia. O yüzden çok mutluyum. Herkes beni iyi karşılaştı. Ona da çok mutluyum. O yüzden gerçekten dört gözle bekliyorum maçlar başlamasına. Orkun'la oynamak gerçekten benim için çok güzel bir şey. Hani aynı düşünüyoruz. O yüzden gerçekten benim için de çok bazı pozisyonlarda kendimi rahat hissediyorum oynama stilinden dolayı. O yüzden milli takımda da gördüğünüz herkes, yani İspanya olsun, şimdiki son maç Amerika olsun, o yüzden iyi olacağını düşünüyorum. Evet, etkisi var. Yani futboldan dışından hariç gerçekten ara sıra konuşuyoruz, hal hatırını soruyoruz.

0: Babasının da çok iyi bir ilişkim var, o yüzden gerçekten ara sıra arıyordu, konuşuyorduk, dediğim gibi soruyordu durum nasıl falan. O yüzden gerçekten Orkun'un da bir şekilde etkisi vardı aynen. Ya o da maça bağlı, 6 genelde benim pozisyonum. Orkun biraz önlerde golleri atsın da biraz rahat oynasın, arkayı ben süpürürüm. Yani öyle düşünüyorum, 6 da aynen. Hocayla ilgili çok iyi bence. Hani gerçekten çok iyi bir enerji sahaya götürüyor, sahaya gösteriyor. Kendisi de herhalde antrenman etmek isterdi. Yani bizimle o kadar enerjisi var. O yüzden gerçekten iyi. Yoğun geçiyor ama bu yoğunluk da iyi bizim için. Kampta önemli. Sahada da onun için, yani ona rağmen biraz kolaylaştırır bizim için o yoğunluk antrenmanlarda. Evet, Avrupa maçına da iyi bir hazırlanma oldu. İyi düşünüyorum, ilk maç evde büyük ihtimal alırız o maçı da. Dediğim gibi Beşiktaş büyük bir kulüp. Yani hak ediyor şampiyonluğu, onu da düşünüyorum. İnşallah bu sene de şampiyon oluruz.
1: Dünya Kupası'nda sergilediği performansla transfer döneminin gözdelerinden biri haline geldi Trabzonspor'un genç oyuncusu Chris Dolay'ı. Değerli izleyenler, oyuncuyu Avrupa'dan pek çok kulübün ilgisi olduğunu biliyoruz, ancak İtalya'dan çarpıcı bir transfer iddiası geldi.
2: Chris Ulay Avrupa kulüplerinin gündeminden düşmüyor. 2026 Dünya Kupası'nda fil dişi sahilleri formasıyla dikkat çeken Trabzonspor'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusuna İtalya'dan ciddi bir ilgi var. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fiorentina genç futbolcunun transferi için Trabzonspor'la 30 milyon euro ve sonraki satıştan %10 pay karşılığında anlaşmaya yaklaştı. Dünya Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen fil dişi sahillerinde oynadığı 4 maçta da başarılı bir performans ortaya koyan Ulay'ın de İtalyan ekibine sıcak baktığı öne sürüldü. Karadeniz ekibinin geçen sezon Fransa'nın Bastia takımından 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ulay, bordo mavili formayla 31 karşılaşmada 2 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Futbolcunun Trabzonspor'la sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.
1: Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimlerden biri de Gianluca Prestigiani. Değerli izleyenler, Benfica ile peşinat konusunda pazarlıklar devam ediyor.
2: Şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen ve arda arda takviyeler yapan Trabzonspor transferde durmuyor. Zubkov'un ayrılığı sonrası sağ kanat için çalışmalarını sürdüren bordo mavililer, Benfica forması giyen Gianluca Prestigiani'yi renklerine bağlamak üzere. Portekiz basınında çıkan haberlere göre iki kulübün 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için 17 milyon euroya el sıkıştığı, ancak peşinat konusunda ufak pürüzlerin olduğu öğrenildi. Benfica'nın Prestigiani için 5-6 milyon euroluk bir peşinat talep ettiği, Trabzonspor'un ise daha düşük bir ücret ödeyerek işi bitirmek istediği kaydedildi. Kulüpler arasındaki pazarlığın kısa süre içerisinde sonuçlanabileceği aktarıldı. Geçen sezon 41 maçta forma giyen Prestigiani 3 gol 5 asistlik katkı yaptı. 1.66 boyundaki Arjantinli oyuncunun Benfica ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Yaşasın hafta sonuna Dünya Kupası'yla devam ediyoruz değerli izleyenler. Dev turnuvada artık yarı final eşleşmeleri belli oldu. Hemen son oynanan çeyrek final müsabakalarının özetlerine birlikte bakacağız. Arjantin İsviçre'yi 3-1 ile geçti ve adını yarı finale yazdırdı.
2: 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesi Arjantin İsviçre karşısında. Son yarı finalist belli olacak. İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi belli olacak. Maçın hakemi Portekizli hakem João Pinheiro. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Maça İsviçre başlıyor. Messi korneri kullandı. Kafa vuruşu uzak köşeye doğru ve top ağlarda. Gol McAllister. Dakika 10. Çok erken buldu golü Arjantin. 1-0 öne geçiyor İsviçre karşısında. Embolo sıyrılmayı başardı. Embolo gidiyor. Martinez tam zamanında müdahale geldi. Kaleci Emiliano Martinez'den. Görüntüler ikinci yarıdan. Rodriguez orta oluyor. Şimdi kalesi aslında.

0: Kafa vuruşu Emiliano Martinez. İyi uzandı bu topa. Embolo. Böyle yükseldi Emiliano Martinez. Dakika 67. Dandoy. İyi top geldi şimdi ona. Dandoy. Dandoy topu ağlarla buluşturuyor. 1-1. Eşitliği yakalıyor bu golle İsviçre. Embolo. Embolo yerde kaldı. Hakem pozisyona yakın. Embolo kendisini yere bırakıyor. Paredes'e çıkan bir sarı kart var. Bu pozisyon şimdi VAR'da incelenecek. Embolo sarı kartı da var. Maçın hakemi João Pinheiro VAR monitöründe şu an. Pozisyonu inceliyor. Ve evet, ikinci sarı kart, kırmızı kart. Embolo hakemi aldatmaya yönelik harekette bulunduğundan dolayı ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldı İsviçre. Maçın son anları. Kobel'den muazzam bir kurtarış. 90 dakikada eşitlik bozulmadı. Maç uzatmalara gitti. Julian Alvarez. Alvarez muazzam bir gol. Julian Alvarez sessizliğini bozdu. Sönük bir başlangıç yapmıştı ancak harika bir gol atıyor. Alvarez 2-1 öne geçti Arjantin. 120+1 Arjantin kontratakta dağınık yakalandı İsviçre savunması. Bir çalım şimdi savunmadan döndü, kaleciden sekti. Lautaro Martinez maçı bitiren golü kaydediyor. Lautaro Martinez 3-1. Maçın sonucu Arjantin 3 İsviçre 1. İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi Arjantin oluyor.
1: İngiltere'de Norveç karşısında 2-1'lik galibiyet alarak adını yarı finale yazdırdı.
2: FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde iki Avrupa ülkesi Norveç ve İngiltere karşı karşıya geliyor. İngiltere serbest vuruş kullandı. Harry Kane'in vuruşu top üstten avuta çıkıyor. Norveç hücumu Schelderup orta şut karışımı bir vuruş ve top ağlara gidiyor. 36. dakikada öne geçiyor Norveç. Andreas Schelderup direğe de çarpan top ağlarla buluşuyor. Norveç 1-0 önde. Yine Norveç hücumu Alexander Sørloth'un vuruşunda isabet yok. İngiltere beraberliği arıyor. Gordon, Bellingham kontrol, vuruş ve top ağlarda. 45+1'de beraberliği yakalıyor İngiltere. Jude Bellingham sol ayağıyla çok düzgün bir vuruş. Nylund'u avlıyor. İngiltere'nin baskısı sürüyor. Harry Kane, Harry Kane'in vuruşu top ağlara gidiyor fakat offside bayrağı havada. Görüntüler ikinci yarıdan. Norveç köşe vuruşu kullanıyor. Kafalardan seken top. Berg vurdu. Pickford'dan döndü. Hegem topu ağlara gönderiyor. Fakat bir VAR tavsiyesi hakem Clement Turpan pozisyonu inceliyor ve Haaland'ın rakibine faul yaptığını tespit ediyor. Gol geçersiz. Durum yeniden 1-1. Saka yaptı ortayı. Arka direkte dokunamıyor Anderson. 90 dakikada eşitlik bozulmuyor. Norveç 1, İngiltere 1. Uzatmalara gidiyoruz. Dakika 93. Spence'in pası. Rodgers uzaklardan kaleyi yok diyor. Nylund'dan dönen top. Bellingham ve top ağlara gidiyor. Müthiş bir takip. Jude Bellingham kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. İngiltere geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçiyor. Büyük hata Nylund'dan, Bellingham affetmiyor. Spence topu taşıyor. Yerde kaldı. Turpan penaltı noktasını gösteriyor. VAR bir kez daha devrede. Turpan izledi ve penaltı yok diyor. Kalan bölümde karşılaşmada başka gol sesi çıkmıyor. Maçın sonucu Norveç 1, İngiltere 2. İngiltere yarı finalde.

0: Şimdi gelin maç sonuna gidelim ve hem teknik direktörler hem de futbolcuların yaptıkları açıklamaları birlikte izleyelim.
1: İngiltere'nin Alman teknik direktörü Thomas Tuchel, Norveç galibiyetinin ardından "daha iyi olabilirdik, şanslıydık" ifadelerini kullandı.
2: Takımımın gösterdiği çaba, inanç ve mücadele kararlılığı beni çok etkiledi. Kimse bu konuda aksini iddia edemez. Ne kadar ölsek az. Ama ben bir antrenörüm. Genel olarak daha iyi oynayabileceğimizi düşünüyorum. Daha iyi maçlarımız oldu. Bence tersine dönebilecek kritik anlarda şanslıydık. Örneğin 2-0 geriye düşmediğimiz için de şanslıydık. Bunu kabul ediyorum. Şans faktörünü kimsenin inkar edeceğini sanmıyorum. Bu nedenle itiraf etmekte de bir sakınca görmüyorum. Neticede son 4 takım arasına kalmanın yolunu bulduk. En önemlisi bu tabii ama analizci kafayla bakınca daha iyi oynamamız gerektiğini düşünüyoruz.
1: Karşılaşmada attığı 2 golle maçın kahramanı olan Jude Bellingham ise Tuchel'e iğneleyici bir gönderme yaparak takım arkadaşlarını tebrik etti.
3: Futbolda teknik, taktik gibi yönler var ama benim için en önemlisi psikolojik tarafı. Zorluklarla nasıl başa çıkabileceğiniz çok önemli. Bu takım bir kez daha bunu gösterdi. Hocamız şans faktörünü öne çıkardığına göre sanırım Haaland, Ødegaard ve Sørloth gibi oyunculara karşı oynamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor. Karşılaşması kolay bir takım değil. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Her maçı binlerce pas yaparak kazanamazsınız. Bazen kirli oynamanız gerekir. Biz de bu gece bunu yaptık. Annem günlerdir bana dikkatli konuşmamı, müdahalelerime, sarı kartlara, mimik ve tepkilerime dikkat etmemi söylüyordu. Hakemin de hakkını vermek gerek çünkü mükemmeldi. Birçok hakemin aksine onunla saygılı bir şekilde iletişim kurmama izin verdi. Sonuçta iyi oynadığımız gerçek bir maç oldu ve şanslıyım ki kazasız atlattım.
1: Norveç teknik direktörü Ståle Solbakken tartışılan pozisyonla ilgili "fark etmemiş olamazlar" değerlendirmesinde bulundu.
4: Golü bulduktan sonra devre bitene kadar zorlandık. 2-0 öne geçebilecekken gol yedik. Bu da futbolun bir parçası. İnsanlar hata yapar. Bence genel olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Oyuncularım olağanüstü bir turnuva geçirdi. Son maçta bazı tuhaf olaylar yaşadık. Tabii. İngiltere'nin golü öncesi topun kamera teline çarpmasını hakemler fark etmemiş olamaz. İlla Norveç'in sahaya girmesi mi gerekiyordu? Gerçekten inanılmaz. O kablo topu durdurduysa oyunun hakem atışıyla devam etmesi gerekirdi. FIFA çipin uyarı vermediğini söylüyorsa ne diyebilirim ki? Teması ben fark etmedim ama bütün yedek kulübesi görmüş.
1: Turnuvada çıktığı 5 maçta 7 gol kaydeden Erling Haaland ise bundan sonra İngiltere'yi destekleyeceğini söyledi.
5: Norveç'in dünya haritasındaki yerini herkese gösterdiğimiz için çok mutluyum. Kürek çekme geleneğimizi ve iyi insanlar olduğumuzu herkese gösterdik. Yani en azından ben öyle olduğumuzu düşünüyorum. Umarım bundan sonra da Avrupa Şampiyonaları ve Dünya Kupalarında yine bir şeyler başarabiliriz. Çünkü muhteşem bir jenerasyonuz. Artık bu turnuvada İngiltere'nin başarılı olmasını istiyorum. Sanırım gençken Norveç formasından önce İngiltere forması almıştım. Güzel bir ülke ve şık bir formaları var. Daha ne söyleyebilirim bilmiyorum çünkü bu turnuvada çok konuştum ve artık sıkıldım. Şimdi tatile çıkma zamanı.
0: Evet, öne çıkan haberleri paylaştık. Şimdi bir bağlantı yapalım. Haldun Domaç'la birlikte gündemdeki gelişmeleri konuşalım biraz. Bir günaydın ve iyi pazarlar dileyelim. Haldun Domaç, hoş geldiniz yayınımıza.
6: Hoş bulduk Ezgi. Günaydın, iyi pazarlar, güzel bir hafta sonu diliyorum herkese.
0: Çok teşekkürler, biz de size aynı şekilde. Evet, şimdi özetleri izledikten sonra isterseniz biraz Dünya Kupası konuşalım önce. Artık yarı final eşleşmeleri belli oldu. Fransa, İspanya ve Arjantin, İngiltere kozlarını paylaşacak. Önce favorinizi sorayım. Ne dersiniz, var mı bir şampiyonluk adayınız?
6: Ya benim aslında benim beklediğim bir final vardı.

0: ama turnuva ağacı bu finale götürmedi bizi. Ben Fransa-İspanya finali bekliyordum. Buraya götürmüyor. Evet, erken final olacak. Oraya götürmedi bizi. Şöyle söyleyeyim, hani bu turnuva başladığında da ilk düşündüğümüz konu şuydu. Yarı finale 4 takım kimler kalır? Brezilya, Arjantin, İspanya, Fransa. Yani kafamda sorulduğu zaman da hep bu soruya böyle yanıt veriyordum. Ama Brezilya bizi biraz yanılttı. Hatta Arjantin de istenen düzeyde değil. Ama Arjantin bir futbol kültürüyle, bir futbol geleneğiyle buraya kadar gelmeyi başardı. Aslında oyunu tatmin ediyor mu dersen, mesela İsviçre karşısında acaba 10 kişi kalmasa daha farklı bir senaryo olur muydu? Bunlar hep tartışılabilir ama futbolun güzelliği de bu tür tartışmaları içinde barındırıyor olması. Yani bu tartışmaları içinde barındırdığı için güzel. Sonuçlarına erkenden hükmedemediğimiz için güzel. Öyle söylediğimde, yani ben tabii erken finalin Fransa-İspanya arasında oynanacağını ve benim turnuva başlarken düşündüğüm Fransa'nın şampiyonluğuydu. Bakalım oraya doğru gidiyor muyuz? Ama şunu söyleyeyim, bu turnuva birçok şeyi yeniden güncellememiz gerektiğini ortaya koydu. Sadece hakem kararları ya da işte uygulanan yeni kurallar açısından değil, savunmanın ne kadar değerli olduğunu, oyunun bazen 85'ten sonra başladığını, bazen doğru bir Merino hamlesiyle nelere varabileceğinizi gösterdi. Yani bir oyuncu hamlesiyle çok şeyler olabiliyor. Yani bütün bunlara baktığımız zaman bu Dünya Kupası tabii genel olarak bittikten sonra hep beraber bir analiz yapacağız. O analizin içerisinde bazı şeyleri koymamız gerekiyor. Ve belki de bu turnuvanın, bu Dünya Kupası'nın, bilmiyorum sen de benimle aynı kanaatte misin, en renkli takımını Norveç seçeceğiz herhalde. Yani öyle söyleyebilirim. Norveç'in o hep beraber saha ortasında çektikleri kürekler, türbündeki kürekler, renkleri, yani gerçekten de şöyle söyleyelim, Haaland'ın söylediği gibi bir iz bıraktık Dünya Kupası'nda diyor. Gerçekten bana göre bir iz bıraktılar. Ve tabii bu Dünya Kupası'nı farklı bir şekilde de anacağız. Belki daha ileride konuşacağız. Cristiano Ronaldo'nun, Messi'nin artık kapanan devrinden sonra biz onların yerine hangi ikiliyi koyacağız? Bu tartışma konusu bir olarak açacağım bunu ben. Biz hangi ikiliyi koymamız gerekiyor? Mesela bunlardan biri Mbappe mi? Diğeri Haaland mı? Ya da işte yani Olise mi? Yani bir şekilde arayışımız da devam edecek. Çünkü dünya futbolu hep bu tür tartışmaların içerisinde taraflar oluşturur. Yani Pele mi, Maradona mı, işte Messi mi, Cristiano Ronaldo mu derken acaba böyle bir ikonlar çıkartabilecek miyiz? Onlara da bakmamız lazım. Netice itibariyle artık onları son kez izlediğimiz bir Dünya Kupası. Yeni isimler üzerinden konuşacağız. Futbolun değişen savunma prensipleri üzerinden konuşacağız. Onlar da çok farklı bir noktaya geldi. Bütün bunlara baktığımızda güzel bir Dünya Kupası. Belki futbol kalitesini ben çok yukarıda bulmadım ama mücadelesi açısından ve statlar açısından, yani olağanüstü statlarda oynandı maçlar, o açıdan baktığımızda güzel bir Dünya Kupası oldu. Sadece burada bizi üzen, milli takımımızın beklentilerimizin çok altında kalarak turnuvaya veda etmesiydi. Benim beklentim çeyrek finaldi, biliyorsun hep konuşuyoruz. O çeyrek finali yakalayamadığımız için gerçekten bu jenerasyonla çok üzüldük diyebilirim. Böyle bir özet yapayım. Genel anlamda baktığımda hani senin sorunun yanıtı ben de Fransa, ama bu dörtlü arasında kim olmaz dersen hiçbir şekilde bir takımı seçemem. Bir ülke milli takımını seçemem.
1: Evet, aslında enteresan olan da bu zaten. Şöyle söyleyelim, çok fazla tartışma oldu hangi takım nereye kadar gelmeyi ne kadar hak etti konusunda. Ama bugün baktığımızda FIFA dünya sıralamasında ilk 4 basamaktaki ülkelerin şu anda yarı finalde olduğunu görüyoruz. Bu da aslında o başarının belki çok da tesadüf olmadığını bize gösterdi bu turnuvada diyebiliriz zannediyorum. Yani evet, Arjantin'le ilgili işte kullanıyor mu tartışmaları yapıldı. İngiltere sadece Harry Kane'in ayağına mı bakıyor tartışmaları yapıldı. İspanya eskisi gibi değil dedik ama bugün şöyle bir listeye baktığımız zaman ilk 4 sıradaki ülke şu anda son 4'te Dünya Kupası'nda.
0: Evet, yani şöyle de bakalım istersen, dünya futbolunda Avrupa'nın nasıl bir yer edindiğini de görmemiz lazım. Yani şurada yarı finalde 4 takım var, 4 ülke var, onlardan 3'ü Avrupa ülkesi, öyle söylememiz lazım. Belki de 10 kişi kalmasa Arjantin karşısında geçseydi İsviçre bu oturu, belki de 4 Avrupa takımı Dünya Kupası'nın yarı finalinde yer alacaktı. Öyle bakmamız lazım. Dolayısıyla Avrupa futbolunun hala dünya futboluna egemen olduğunu net bir şekilde gözlemliyoruz. Onu özellikle söylememiz lazım. Hatta şunu da vurgulamak lazım. Güney Amerika'da yetişen oyuncuların bile tercih olarak Avrupa'ya gitme isteği, Avrupa'da oynama isteği, oyuncuların bile yani parlamak için oraya gitme isteği aslında bize her şeyi çok net bir şekilde anlatıyor. Dünya futbolunun odak noktasının, merkezinin Avrupa olduğunu görüyoruz. Senin de söylediğin gibi sıralama da zaten bize bunu anlatıyor. Arjantin konusunda dediğim gibi bir yani beklentilerimizin altında kalan bir Arjantin var ama netice itibariyle hep söylüyorum bazı ülkelerin futbol kültürleri onları belli bir noktaya getirebiliyor. Bu noktada belki hayal kırıklığı Almanya, hayal kırıklığı Brezilya, onların futbol kültürünün bu kadar erken gitmemeleri gerektiğini gösteriyor bize ama netice itibariyle şuraya geliyoruz. Evet, bir Dünya Kupası ve o Dünya Kupası'nda yine Arjantin var ve o Dünya Kupası'nda 3 Avrupa takımı var ve senin de söylediğin gibi ilk 4 dünya sıralamasının ilk 4'ü yarı finalde. Demek ki onlar bu işin altyapısını doğru bir şekilde yönetiyorlar. Yani İspanya için zaten söyleyeceğim bir şey yok. İspanya'da oyuncuları artık 12 yaşından 14 yaşından itibaren alarak, yani şimdi hep biz bunlara hiç bakmıyoruz Ezgi. 12-14 yaşından itibaren oyuncuları alarak basamak basamak yükselterek buralara getiriyorlar. Ama biz sanki şöyle düşünüyoruz. Onu seç, bunu seç, onu seç, getir Dünya Kupası'nda oynat ve bu iş hallolsun gibi düşünüyoruz. Bazı dersler çıkarmamız lazım. Neden bu İspanya bu kadar istikrarlı bir futbol ülkesi oldu? Bazı dersler çıkarmamız lazım. Fransa neden Şampiyonlar Ligi kazanıyor? Dünya Kupalarında, Avrupa Şampiyonalarında geldiği çizgiler çok önemli. Bundan çıkartacağımız dersler de olduğunu söylemem lazım. Ama tabii biz şimdi kendi tırnak içinde kavgamızın içerisinde yorulduğumuz için şimdi bunu artık bir kenara bıraktık. Bak, Dünya Kupası'ndan elendik Ezgi. Hani bu tür eleştirileri yapınca kızıyorlar ama Dünya Kupası'ndan elendik. Biz herhangi bir çalıştayımız yok, herhangi bir konuşmamız yok, herhangi bir görüşmemiz yok. Neden böyle olduğu konusunda teknik yapıda herhangi bir araştırmamız yok. Ya da en azından bana gelen böyle bir şey yok. Ve şöyle söyleyeyim, bunları kapattık, bir kenara koyduk. Şimdi şöyle önümde listesi var. Bakın şimdi arkasından hemen 25 Eylül'de Fransa ile oynayacağız. Bu Fransa ile yarı final oynayan. 28 Eylül'de İtalya ile oynayacağız. Yani 2 Ekim'de Belçika ile. Bak, Belçika burada elendi daha ve yani gerçekten şunu söylemek lazım. Yani hiçbir şeyden ders almak adına hiçbir konuyu masaya yatırıp nerede yanlış yaptığımız üzerine bir yorum yapmıyoruz. Yani Dünya Kupası'ndan elenen tüm teknik direktörler istifa ediyorlar, ayrılıyorlar görevlerinden. Yani biz burada yeterli işi yapamadık diye biz de kötünün istikrarını savunmaya devam ediyoruz. O da ayrı bir tarafı yani işin. Hani onu da getirmemiz lazım. Bu manada baktığımızda hiçbir konudan bir özel ders çıkartıp özel bir çalışma içerisine girmiyoruz. Altyapılar nasıl çalışıyor onunla ilgili bakmıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, biraz derin bir konu ama altyapıda çalıştırdığınız hocanız otobüsle antrenman sahasına gidip geliyor. Verdiğiniz maaş asgari ücret ve sonra da diyorsunuz ki ben Dünya Kupası'nda alt tarafı böyle olursa üst tarafının da çok yukarıda olması mümkün değil. Bütün beklentimiz işte Almanya'da yetişen Kenan Yıldız, Almanya'da işte Porto'dan Deniz Gül, beklentilerimizi söylüyorum. Oraya bir tane işte Hakan Çalhanoğlu, bir tane oyuncu sıkıştırabiliyoruz. Yani netice itibariyle hani böyle bir pazar günü herkesin keyfini kaçırmak istemem. Ama biz yine böyle bu defteri kapattık, bıraktık. Ekim ayı geldiğinde açarız, Eylül ayı geldiğinde açarız ve ya vah vah vah Fransa'ya karşı niye bu kadar kötü oynadık, bu Fransa nasıl oynuyor, ne yapıyor diye oturur sohbetini yaparız. Yani yaptığımız iş bu. Peki. Onun için bunları söylemem lazım.
1: Dönelim kendi transfer ve Süper Lig sezon gerçeklerimize Dünya Kupası'ndan. Evet. Şimdi takımlar hazırlıklarını sürdürüyorlar. Onlardan biri de Fenerbahçe. Avusturya kampında 2 hazırlık maçı oynadı ve toplam 9 gol attı. Öne çıkan isimler var elbette. Muhtemelen hazırlık maçlarını yakından takip ettiniz. Şöyle gördüğünüz tabloyu bir yorumlamanızı rica edeceğim. Bir taraftan da tabii ki transfer konusunda Mason Greenwood bekleyişi sürüyor. Buyurun, neler söylersiniz?
0: Ezgi, genel bir tablo çizeyim. Yani şimdi teknik direktör değişimi olduğunda oyun şablonunda ne tür bir değişiklik yaşanıyor onu gözlemlememiz lazım önce oyunculardan daha çok. Çünkü oyuncular zaten aynı oyuncular. Değişik bir oyuncu yok sahada. Onun için şablona baktığımız zaman şimdi Fenerbahçe'nin gördüğümüz kadar şiddetli ön alan baskısı yapmaya çalıştığını, İsmail Kartal'ın bunu yapmak için oyuncularını motive ettiğini ya da işte onları bu şekilde kanalize ettiğini net bir şekilde gözlemliyoruz. Yani ön alan baskısı hatta savunmayı orta saha çizgisine kadar çekiyor ve ikinci topları kazanma konusunda çok ciddi bir hamle üstünlüğü sağlamaya çalışıyor. Yani bu şimdi net bir şekilde iki maçta da görüldü ve buradan da rakiplerin zayıflığını da bir kenara koyuyorum ama buradan da tam bir maçta 5, ikinci maçta 4 gol çıkardı. Ama bu oyun anlayışı, bu oyun şablonu içerisinde dikkatten kaçırılmaması gereken noktalar var mı? Var. Fenerbahçe çok öne doğru çıktığında, o ön alana doğru yaklaştığında orta çizgiye kadar savunma gerisi, savunma sırtı koşullarında zaman zaman sıkıntı yaşayabiliyor. Geriden oyunu kurarken bazı sıkıntılar yaşadığını gördük ama bütün bunlara rağmen bunlar Fenerbahçe için bir sorun olmadı. Her iki kalecinin de hem Mert'in hem Tarık'ın performanslarının bu iki maçta da iyi olduğunu gözlemledik. Çünkü kaleci genelde soğur. Yani top sürekli sizdedir, öndedir. Son bir pozisyon gelir işte 20 dakikada bir. Onu kurtarmak çok kolay bir şey değil. Şimdi bunu özel olarak bunu söylüyorum. Fenerbahçe daha çok şimdi elinde santrofor noktasında sıkıntı olduğu için işte 4-3-3'e yakın oyunlar oynamaya çalışıyor. Santrofor klasik yok. İşte Çağrı Hakan Baltay'ı kullandı. Bu maçta Talişka'yı önce kullandı. Sonrasındaki Şerif'i kullandı. Yani santrofor olarak klasik santrofor dediğimiz klasik santrofor yok. Transfer ettiği sol stoperi de yani ayakları temiz, yumuşak, geri koşma becerisi olan biraz daha fazla Milan Škriniar'a göre Nathan Hakey'i daha henüz kadronun içerisine monte edemedi. Bu noktaya bakmamız lazım. Genel tablo oyuncuların arzulu bir görüntü sergilediklerini gözlemliyoruz. İkili mücadelelerden kaçmıyorlar. Yüksek düzeyde tempo yapmaya çalışıyorlar. Bunlar sezon başında hocanın da sempatisini toplamak adına oyuncuların daha yüksek bir formla oynamalarını ortaya çıkarabilir. Bunu özellikle söyleyebilirim. Ama bütün bunların ötesinde şunu da vurgulamamız lazım. Net bir şekilde bir santrofora Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Yani eğer yine geçen seneki gibi yani Vedat Muriç var sakat ama geçen sene gibi o santrofor bölgesini zenginleştiremezseniz, bütün yükü Sıdıkı Şerif'in üstüne bindirdiğiniz gibi bu kez de ikinci santrofor olarak yükü onun üstüne bindirirseniz yani oralarda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ayrıca söylediğimiz gibi bir orta alanda daha dengeli yani iki ceza sahası arasında gidip gelen oyuncuya ihtiyaç var ve tabii ki kanat bölgesinde artık bitti diyebileceğimiz Mason Greenwood konusu var ki Mason Greenwood fark oluşturacak. Yani klasik tabir var ya Ezgi, yani pastanın üzerine çilek ya da işte krema falan deniyor ya, öyle bir isim olur. Eğer bir de santrofor alıp bir takviye olarak sol bek takviyesini yapabilirse Fenerbahçe, bence gerçekten de sezon için iyi bir başlangıç yapar. Çünkü elinde gerçekten zengin bir kadrosu var. Burada önemli olan Fenerbahçe'nin transferleri kadar göndereceği oyuncularla ilgili yapacağı mücadele. Bu çok önemli. Çünkü Mason Greenwood geldiğinde yanılmıyorsam 23. oyuncu olacak. 23. yabancı. İş böyle olunca bir kere bunların bir kısmını tasfiye etmeniz gerekiyor. Bu çok handikaplı bir durum. Şu ana kadar da hani oyuncu ben gitmem derse gitmiyor. Ayrıca şu da var. Avrupa'da da dünya futbolunda da kuralların ne olduğunu herkes biliyor. Yani İngiltere'deki evet, yabancı kuralı ne, İspanya'daki ne, hepsini biliyor. Bizdeki yabancı kuralını da bildikleri için kulüp yönetimlerini 10+4 nedeniyle ciddi manada bu yabancılar zorlayacaktır.
1: Peki. Haldun Domak, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Bir kez daha size güzel bir pazar günü diliyorum.
0: Ben de sizlere güzel bir pazar günü diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Evet, Haldun Domaç'la şöyle biraz gündemi değerlendirdik. Bu saati tamamlayalım. Saat başında yeniden görüşmek üzere.
2: A Spor Radyo, Türkiye'nin

0: faiz oranı sıfır.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 12 Temmuz 1932 yılında Türk Dil Kurumu kuruldu. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
5: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
8: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Reklam.
0: A-Spor Radyo.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
9: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
11: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
13: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
1: A Spor Radyo.

0: Kez daha herkese mutlu günler, mutlu pazarlar değerli izleyenler. Yaşasın hafta sonunda ikinci ve son saate başlıyoruz. Bu saate de Fenerbahçe ile başlayacağız. Sarı lacivertlilerde Avusturya kampı sürüyor ve şimdiye kadar iki hazırlık maçı oynandı. Son olarak Fenerbahçe Pogon'la karşı karşıya geldi ve mücadeleyi 4-0 kazandı. Fenerbahçe sezonun ikinci hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı. Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Admira Baker'i 5-0 mağlup eden Sarı Lacivertliler, Polonya temsilcisi Pogon'u da 4-0 yendi. Cengiz Ünder'in golüyle öne geçen Fenerbahçe, Musaba'nın ağları sarsmasıyla farkı ikiye çıkardı. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Sidiki Şerif de Sarı Lacivertlilerin 3. ve 4. gollerini kaydetti. Şimdi maç sonuna gidelim ve Levent Mercan'ın yaptığı açıklamaları izleyelim.
1: Bence ikinci maç olarak da çok iyi bir performans gösterdik. Takım içerisinde istek, arzu çok iyi şu ana kadar. İki maçta da onu gösterdik. Tabii ki daha eksikliğimiz birkaç tane var ama onları bu kamp sürecinde çalışıp daha iyi maçlara çıkaracağımızı düşünüyorum. Ama dediğin gibi son iki maçta güzel bir galibiyetle ayrıldık. Ya İsmail Hoca ilk baştan beri kendi oyun yani komple hocalar yani kendi felsefesini anlatmaya çalıştı, takıma iletmeye çalıştı. Bence biz de takım olarak hocaların dediğini, İsmail Hoca'nın istediğini çok iyi geri verdik maçlarda. Yani kendi isteklerini çok iyi gösterdik iki maçta da. Dediğim gibi tabii ki daha eksikliğimiz var birkaç tane ama bence çok iyi çalışıp daha da iyini çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Çok iyi bir hava var takımın içerisinde. Herkes çok iyi geri döndü tatilden. Herkes de çok istekli. Bence en çok dikkat edilebilir.

0: diyebileceğimiz şey bu şu an. İyi bir şey olarak.
1: Vedat Muriç'in sakatlığı nedeniyle golcü arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Crystal Palace forması giyen Fransız oyuncu Jean-Philippe Mateta oldu.
2: Forvet hattını Vedat Muriç de güçlendiren Fenerbahçe ikinci golcü için çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna bir santrfor daha katmak isteyen sarı lacivertlilere Crystal Palace'ın 29 yaşındaki Fransız milli futbolcusu Jean-Philippe Mateta önerildi. Transfer döneminin başından bu yana gündeminde Serhou Guirassy ve Oli Watkins bulunan Fenerbahçe yönetimi alternatif isimleri değerlendirme kararı aldı. Fransa milli takımıyla Dünya Kupası'nda bulunan Mateta ile ilgili girişimlerin turnuvadan sonra yapılması bekleniyor. Mateta milli takım formasıyla Dünya Kupası'nda 3 maçta oyuna sonradan girerek 24 dakika sahada kaldı. ...2021 yılından beri Crystal Palace'da oynayan tecrübeli futbolcu... ...İngiliz ekibiyle 202 maçta forma giyerken 62 gollük katkı sağladı. Geçtiğimiz sezon Londra ekibiyle tüm kulvarlarda 50 maça çıkan Mateta... ...16 gol atarken 3 de asist yaptı.
1: Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'la Juventus'un ilgilendiği iddia ediliyor.
2: Fenerbahçe'de geleceği en fazla merak edilen oyuncuların başında Ederson geliyor. Geçen yaz Manchester City'den transfer edilen Brezilyalı kaleci ilk sezonunda zaman zaman eleştirilerin odağı haline gelmişti. Süper Lig'in tamamlanmasının ardından soluğu milli takımda alan Ederson, Dünya Kupası'nda hiç forma giymedi. Yönetim, izin sürecinin ardından takıma dahil olacak tecrübeli eldivenle görüşecek. Başkan Aziz Yıldırım ve teknik direktör İsmail Kartal, yıllarca en üst seviyede görev yapan Ederson'un kazanılması gerektiğini düşünüyor. Brezilyalı kaleci ise henüz geleceğiyle ilgili kararını vermese de ayrılık fikrine soğuk bakmıyor. Daha önce Suudi kulüpleriyle anılan Ederson'a İtalyan devi Juventus'un da talip olduğu öğrenildi. Yönetimin olası bir transfer durumunda oyuncunun serbest kalma bedeli olan 25 milyon eurodan aşağı bir teklifi kabul etmeyeceği aktarıldı. Fenerbahçe, Ederson'la yapılacak toplantının ardından kaleci konusunda yol haritasını belirleyecek. Brezilyalı eldivenin ayrılık kararı alması halinde yine yüksek profilli bir ismin transfer edilmesi bekleniyor.
1: Transferin hareketli takımlarından biri Beşiktaş değerli izleyenler siyah beyazlılar Trossard konusunda girişimlerini sürdürüyor. Hedef yapılacak ikinci görüşmeyle birlikte artık bu transfere resmiyet kazandırmak.
3: Beşiktaş, Leandro Trossard transferini tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. Siyah beyazlılar, Belçikalı Yıldız'ın menajeriyle yapacağı ikinci görüşmeyle birlikte transferi resmiyete kavuşturmayı planlıyor. İstanbul'da gerçekleştirilen ilk temaslarda Trossard cephesiyle önemli mesafe kat edilirken Belçikalı Yıldız da Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı. Siyah beyazlılar hem Arsenal hem de oyuncu cephesiyle büyük ölçüde anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın İngiliz kulübüyle 18 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro da bonus karşılığında el sıkıştığı öğrenildi. 2026 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Belçika milli takımının önemli isimlerinden biri olan 30 yaşındaki Yıldız'a 8 milyon euro garanti ücretin yanı sıra performans ve başarı bonusları içeren bir sözleşme teklif edilmişti. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın bizzat takip ettiği transferin gerçekleşmesini teknik direktör Vincenzo Italiano da çok istiyor. Yönetim, Trossard tatile çıkmadan önce resmi imzayı attırmayı planlıyor. Geçen sezon Arsenal'da 32'si ilk 11'de olmak üzere 50 maçta 8 gol, 10 asist üreten Trossard, Dünya Kupası'nda ise 6 karşılaşmada 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
1: Santfor bölgesine de Dušan Vlahović'i transfer etmek isteyen Beşiktaş bu transfer

0: Rapper'de mutlu sona ulaşamaması halinde alternatif isimleri de belirledi.
1: Beşiktaş forvet transferi için titiz bir çalışma yürütüyor. Juventus'ta sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona eren Dusan Vlahovic renklerine bağlamak isteyen siyah beyazlılar, Sırp futbolcuya teklifini yaptı ve beklemeye geçti.

İtalya'dan Tutto Sports'a Beşiktaş'ta görüşen 26 yaşındaki santrforun yeniden Juventus'la yakınlaşmaya başladığını öne sürdü. Haberde Vlahovic'in Serie A ekibine tekrar katılabilmek için ekonomik taleplerinde daha esnek davrandığı belirtildi. Geride bıraktığımız sezon Juventus'ta 13 ilk 11'de olmak üzere 23 maça çıkan Vlahovic 10 gol 2 asistle mücadele etti. Ancak Beşiktaş'ın planı Vlahovic'le sınırlı değil. Sırp oyuncunun nihai kararını bekleyen Beşiktaş yönetimi Romelu Lukaku'yla da temaslarını sürdürüyor.

Belçikalı golcünün sağlık raporlarına göre transfer sürecini ilerletmeyi düşünen yönetim, Vlahovic'ten gelecek habere göre süreci hızlandıracak. 2026 Dünya Kupası'nda Belçika milli takımıyla 6 maçta 3 gol 1 asist üreten Lukaku, geride bıraktığımız sezon Napoli'de ise 7 maçta bir kez ağları havalandırdı. Yeni sezona güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen Beşiktaş'ın forvet transferini önümüzdeki günlerde tamamlaması bekleniyor.

0: Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan Slovakya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
1: Çok mutluyum. Son kez dediğim gibi Beşiktaş büyük bir aile. Ona gerçekten büyük bir camia. O yüzden çok mutluyum. Herkes beni iyi karşılaştı. Ona da çok mutluyum. O yüzden gerçekten dört gözle bekliyorum maçlar başlamasına. Orkun'la oynamak gerçekten benim için çok güzel bir şey. Hani aynı düşünüyoruz. O yüzden gerçekten benim için de çok bazı pozisyonlarda kendimi rahat hissediyorum oynama stilinden dolayı. O yüzden milli takımda da gördüğünüz herkes, yani İspanya olsun, şimdiki son maç Amerika olsun, o yüzden iyi olacağını düşünüyorum. Evet, etkisi var yani futboldan dışından hariç. Gerçekten ara sıra konuşuyoruz, hal hatırını soruyor, babasında çok iyi bir ilişkim var, o yüzden gerçekten ara sıra arıyordu, konuşuyorduk, dediğim gibi soruyordu durum nasıl falan. O yüzden gerçekten Orkun'un da bir şekilde etkisi vardı aynen. Ya o da maça bağlı. 6 genelde benim pozisyonum. Orkun biraz önlerde golleri atsın da biraz rahat oynasın. Arkayı ben süpürürüm. Yani öyle düşünüyorum. 6 da aynen. Hocayla ilgili çok iyi bence. Hani gerçekten çok iyi bir enerji sahaya götürüyor, sahaya gösteriyor. Kendisi de herhalde antrenman etmek isterdi yani bizimle, o kadar enerjisi var. O yüzden gerçekten iyi, yoğun geçiyor ama bu yoğunluk da iyi bizim için, kampta önemli. Sahada da onun için, yani ona rağmen biraz kolaylaştırır bizim için o yoğunluk antrenmanlarda. Evet, Avrupa maçına da iyi bir hazırlanma oldu. İyi düşünüyorum, ilk maç evde büyük ihtimal alırız o maçı da. Dediğim gibi Beşiktaş büyük bir kulüp. Yani hak ediyor şampiyonluğu. Onu da düşünüyorum. İnşallah bu sene de şampiyon oluruz.
0: Beşiktaş'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin oyuncusu Oğuz Aydın'ı gündemine aldığı iddia ediliyor.
2: Beşiktaş Oğuz Aydın'ı transfer listesine aldı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla kiralayan siyah beyazlılar Oğuz Aydın'ın durumunu yakından takip ediyor. Beşiktaş yönetimi kanat transferi gerçekleştirmeye hazırlanan Fenerbahçe'de rotasyonda arka plana düşen 25 yaşındaki futbolcu için şartlar oluşursa hamle yapmayı planlıyor. Fenerbahçe, Alanyaspor'da yıldızı parlayan Oğuz Aydın'ı 2024 yılında 6 milyon euro karşılığında transfer etmişti. İlk sezonu olan 2024-2025'te 30 müsabakada 7 gol, 7 asist üreten futbolcu, geçen sezonsa 12'si ilk 11'de olmak üzere 39 karşılaşmada 4 asist katkısında bulundu. Sarı lacivertlilerle sözleşmesi 2028 yılına kadar süren Oğuz Aydın, A milli takım formasıyla da 12 müsabakada görev yaptı.
0: Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu'nun yeni adresi El Cezire oldu. Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'la sözleşmesinin bitmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin yolunu tuttu. 25 yaşındaki kaleci El Cezire'ye transfer oldu. El Cezire kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan Ersin Destanoğlu'yla 3 yıllık anlaşmaya vardı. Başarılı eldiven, geçtiğimiz sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 32 maçta 10 kez kalesini gole kapattı. Serie A ekiplerinden Como'nun Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez'e ilgisi sürüyor.
3: Como, Davinson Sanchez'den vazgeçmiyor. Çizme basınından La Gazzetta'nın haberine göre Como, Galatasaray'ın Dünya Kupası'nda iyi bir performans ortaya koyan Kolombiyalı stoperini mükemmel aday olarak görüyor.
4: Kafa!
3: Sarı kırmızılıların kafasını çalan İtalyan ekibinin 20 milyon euro teklif ettiği iddia edildi. Galatasaray'ın ise Davinson Sanchez için 30 milyon euro istediği bildirildi. İtalyan ekibi için transferi zorlaştıran durumlardan birinin de 30 yaşındaki savunmacının maaşı olduğu öğrenildi. Como'nun Davinson Sanchez transferinin olumsuz sonuçlanması halinde ise alternatiflerinin hazır olduğu belirtildi. Mavi beyazlıların Chelsea forması giyen Mamadou Sarr için temaslarını sıklaştırdığı ve Başakşehir forması giyen Jerome Opoku'yu da seçenekler arasına aldığı ifade edildi. Como'nun ana transfer hedefi olarak gösterilen Davinson Sanchez, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 45 maçta 2 gol kaydetti.
0: Galatasaray Avusturya kampı başlayana kadar kadrosuna bir santrfor takviyesi yapmak istiyor.
3: Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı. Sarı kırmızılıların ilk takviyesi Leslie Ugochukwu olacak. Galatasaray Burnley'nin 22 yaşındaki orta sahasını satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Yönetimin sıradaki hedefi ise forvet transferini gerçekleştirmek. Icardi ile devam etmesi beklenmeyen sarı kırmızılılar yedek santrfor olarak yabancı kuralına uygun genç bir oyuncu almak istiyor. 2003 ve sonrası doğumlu yabancı forvet listesi yapan Galatasaray eş zamanlı olarak birkaç isimle görüşüyor. Sarı kırmızılılar kısa süre içinde temas halinde olduğu adaylardan birine imza attırmayı hedefliyor. Yönetim daha önce imza aşamasına getirdiği Kolombiyalı golcü John Duran'dansa vazgeçti. İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Avusturya kampı 23 Temmuz'da başlayacak. Leslie Ugochukwu ve yeni forveti kampa yetiştirmeye çalışan sarı kırmızılılar, takviye planlanan diğer mevkiler için de girişimlerine devam ediyor.
0: Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.
2: Galatasaray'la Mauro Icardi arasındaki sözleşme 1 Temmuz itibarıyla sona erdi.
4: Ahmet Kutucu aldı Pina karşısında. Şimdi Kazımcan'a doğru. Kale sahası değil mi, orada geldi Mauro Icardi.
2: Sarı kırmızılılarla Arjantinli golcü arasında yeni kontrat görüşmeleri devam ederken taraflar henüz ortak noktada buluşamadı. Galatasaraylı yetkililer 33 yaşındaki Mauro Icardi'ye 1+1 yıllık sözleşme ve yıllık 5 milyon euro teklif etti. Icardi cephesi ise 2 yıllık garanti sözleşme ve yıllık 7 milyon euro talep ediyor. 7 Temmuz'da başlayan yeni sezon kampına da katılmayan Icardi için Galatasaray kulübünden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tatilde olan tecrübeli futbolcunun menajeri ise taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı. 2023-24 sezonunda gol kralı olan Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 97'si ilk 11'de olmak üzere 134 maçta 77 gol ve 23 asistlik performans sergiledi. Sarı kırmızılı ekipte 6 kupa kazanan Arjantinli yıldız, Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü

0: yabancı futbolcusu olmayı da başarmıştı.
1: İtalyan basınından Trabzonspor'un genç yıldızı Chris Olay ile ilgili bir transfer iddiası geldi.
0: Chris Olay Avrupa kulüplerinin gündeminden düşmüyor. 2026 Dünya Kupası'nda fil dişi sahilleri formasıyla dikkat çeken Trabzonspor'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusuna İtalya'dan ciddi bir ilgi var. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fiorentina genç futbolcunun transferi için Trabzonspor'la 30 milyon euro ve sonraki satıştan %10 pay karşılığında anlaşmaya yaklaştı. Dünya Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen fil dişi sahillerinde oynadığı 4 maçta da başarılı bir performans ortaya koyan Ulay'ın de İtalyan ekibine sıcak baktığı öne sürüldü. Karadeniz ekibinin geçen sezon Fransa'nın Bastia takımından 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ulay, bordo mavili formayla 31 karşılaşmada 2 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Futbolcunun Trabzonspor'la sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.
1: Trabzonspor Gianluca Prestigiani'nin transferi için Benfica'yla peşinat konusunda pazarlıklarını sürdürüyor.
0: Şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen ve ard arda takviyeler yapan Trabzonspor transferde durmuyor. Zubkov'un ayrılığı sonrası sağ kanat için çalışmalarını sürdüren bordo mavililer, Benfica forması giyen Gianluca Prestigiani'yi renklerine bağlamak üzere. Portekiz basınında çıkan haberlere göre iki kulübün 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için 17 milyon euroya el sıkıştığı ancak peşinat konusunda ufak pürüzlerin olduğu öğrenildi. Benfica'nın Prestigiani için 5-6 milyon euroluk bir peşinat talep ettiği, Trabzonspor'un ise daha düşük bir ücret ödeyerek işi bitirmek istediği kaydedildi. Kulüpler arasındaki pazarlığın kısa süre içerisinde sonuçlanabileceği aktarıldı. Geçen sezon 41 maçta forma giyen Prestigiani 3 gol 5 asistlik katkı yaptı. 1.66 boyundaki Arjantinli oyuncunun Benfica ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Dünya Kupası çeyrek final maçında Arjantin İsviçre'yi 3-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.
0: 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesi Arjantin İsviçre karşısında. Son yarı finalist belli olacak. İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi belli olacak. Maçın hakemi Portekizli hakem João Pinheiro. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Maça İsviçre başlıyor. Messi korneri kullandı. Kafa vuruşu uzak köşeye doğru ve topu alardı. Gol McAllister. Dakika 10. Çok erken buldu golü Arjantin. 1-0 öne geçiyor İsviçre karşısında. Embolo sıyrılmayı başardı. Embolo gidiyor. Martinez tam zamanında müdahale geldi. Kaleci Emiliano Martinez'den. Görüntüler ikinci yarıdan. Rodriguez ortalıyor şimdi kale sahasına. Kafa vuruşu Emiliano Martinez. İyi uzandı bu topa. Embolo böyle yükseldi. Emiliano Martinez. Dakika 67. Dandoy. İyi top geldi şimdi ona. Dandoy. Dandoy topu ağlarla buluşturuyor. 1-1. Eşitliği yakalıyor bu golle İsviçre. Embolo. Embolo yerde kaldı. Hakem pozisyona yakın. Embolo kendisini yere bırakıyor. Paredes'e çıkan bir sarı kart var. Bu pozisyon şimdi VAR'da incelenecek. Embolo sarı kartı da var. Maçın hakemi João Pinheiro VAR monitöründe şu an pozisyonu inceliyor. Ve evet ikinci sarı kart kırmızı kart. Embolo hakemi aldatmaya yönelik harekette bulunduğundan dolayı ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldı İsviçre. Maçın son anları Kobel'den muazzam bir kurtarış. 90 dakikada eşitlik bozulmadı. Maç uzatmalara gitti. Julian Alvarez. Alvarez muazzam bir gol. Julian Alvarez sessizliğini bozdu. Sönük bir başlangıç yapmıştı ancak harika bir gol atıyor. Alvarez 2-1 öne geçti Arjantin. 120 artı 1

0: Arjantin kontra atakta dağınık yakalan İsviçre savunması. Bir çalım şimdi savunmadan döndü. Kaleci'den sekti. Lautaro Martinez. Maçı bitiren golü kaydediyor. Lautaro Martinez 3-1. Maçın sonucu Arjantin 3 İsviçre 1. İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi Arjantin oluyor.
1: İngiltere'de Norveç'i 2-1 ile geçti ve yarı finale yükseldi.
2: FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde iki Avrupa ülkesi Norveç ve İngiltere karşı karşıya geliyor. İngiltere serbest vuruş kullandı. Harry Kane'in vuruşu top üstten avuta çıkıyor. Norveç hücumu Schelderup orta şut karışımı bir vuruş ve top ağlara gidiyor. 36. dakikada öne geçiyor Norveç. Andreas Schelderup direğe de çarpan top ağlarla buluşuyor. Norveç 1-0 önde. Yine Norveç hücumu Alexander Sørloth'un vuruşunda isabet yok. İngiltere beraberliği arıyor. Gordon, Bellingham kontrol, vuruş ve top ağlarda. 45 artı 1'de beraberliği yakalıyor İngiltere. Jude Bellingham sol ayağıyla çok düzgün bir vuruş. Neil Hunt'ı avlıyor. İngiltere'nin baskısı sürüyor. Harry Kane. Harry Kane'in vuruşu top ağlara gidiyor fakat offside bayrağı havada. Görüntüler ikinci yarıdan. Norveç köşe vuruşu kullanıyor. Kafalardan seken top Berg vurdu. Pickford'dan döndü. Hegem topu ağlara gönderiyor. Fakat bir VAR tavsiyesi hakem Clement Turpan pozisyonu inceliyor ve Haaland'ın rakibine faul yaptığını tespit ediyor. Gol geçersiz. Durum yeniden 1-1. Saka yaptı ortayı. Arka direkte dokunamıyor Anderson. 90 dakikada eşitlik bozulmuyor. Norveç 1, İngiltere 1. Uzatmalara gidiyoruz. Dakika 93. Spence'in pası. Rodgers uzaklardan kaleyi yokluyor. Neil Hunt'tan dönen top Bellingham ve top ağlara gidiyor. Müthiş bir takip. Jude Bellingham kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. İngiltere geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçiyor. Büyük hata Neil Hunt'tan. Bellingham affetmiyor. Spence topu taşıyor. Yerde kaldı. Turpan penaltı noktasını gösteriyor. VAR bir kez daha devrede. Turpan izledi ve penaltı yok diyor. Kalan bölümde karşılaşmada başka gol sesi çıkmıyor. Maçın sonucu Norveç 1, İngiltere 2. İngiltere yarı finalde.
1: Şimdi maç sonuna gidelim ve hem teknik direktörler hem de futbolcuların yaptığı açıklamaları birlikte izleyelim.
3: İngiltere'nin Alman teknik direktörü Thomas Tuchel, Norveç galibiyetinin ardından "daha iyi olabilirdik, şanslıydık" ifadelerini kullandı.
4: Takımımın gösterdiği çaba, inanç ve mücadele kararlılığı beni çok etkiledi. Kimse bu konuda aksini iddia edemez. Ne kadar övsek az. Ama ben bir antrenörüm. Genel olarak daha iyi oynayabileceğimizi düşünüyorum. Daha iyi maçlarımız oldu. Bence tersine dönebilecek kritik anlarda şanslıydık. Örneğin 2-0 geriye düşmediğimiz için de şanslıydık. Bunu kabul ediyorum. Şans faktörünü kimsenin inkar edeceğini sanmıyorum. Bu nedenle itiraf etmekte de bir sakınca görmüyorum. Neticede son 4 takım arasına kalmanın yolunu bulduk. En önemlisi bu tabii ama analizci kafayla bakınca daha iyi oynamamız gerektiğini düşünüyoruz.
3: Karşılaşmada attığı 2 golle maçın kahramanı olan Jude Bellingham ise Tuchel'e iğneleyici bir gönderme yaparak takım arkadaşlarını tebrik etti.

0: facets, you know, some of it's technical, tactical and for me the biggest one is psychological.
1: Futbolda teknik, taktik gibi yönler var ama benim için en önemlisi psikolojik tarafı. Zorluklarla nasıl başa çıkabileceğiniz çok önemli. Bu takım bir kez daha bunu gösterdi. Hocamız şans faktörünü öne çıkardığına göre sanırım Haaland, Ødegaard ve Sørloth gibi oyunculara karşı oynamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor. Karşılaşması kolay bir takım değil. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Her maçı binlerce pas yaparak kazanamazsınız. Bazen kirli oynamanız gerekir. Biz de bu gece bunu yaptık. Annem günlerdir bana dikkatli konuşmamı, müdahalelerime, sarı kartlara, mimik ve tepkilerime dikkat etmemi söylüyordu. Hakemin de hakkını vermek gerek çünkü mükemmeldi. Birçok hakemin aksine onunla saygılı bir şekilde iletişim kurmama izin verdi. Sonuçta iyi oynadığımız gerçek bir maç oldu. Ve şanslıyım ki kazasız atlattım.
2: Norveç teknik direktörü Ståle Solbakken tartışılan pozisyonla ilgili fark etmemiş olamazlar değerlendirmesinde bulundu.
3: Golü bulduktan sonra devre bitene kadar zorlandık. 2-0 öne geçebilecekken gol yedik. Bu da futbolun bir parçası. İnsanlar hata yapar. Bence genel olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Oyuncularım olağanüstü bir turnuva geçirdi. Son maçta bazı tuhaf olaylar yaşadık. Tabii. İngiltere'nin golü öncesi topun kamera teline çarpmasını hakemler fark etmemiş olamaz. İlla Norveç'in sahaya girmesi mi gerekiyordu? Gerçekten inanılmaz. O kablo topu durdurduysa oyunun hakem atışıyla devam etmesi gerekirdi. FIFA çipin uyarı vermediğini söylüyorsa ne diyebilirim ki? Teması ben fark etmedim ama bütün yedek kulübesi görmüş.
2: Turnuvada çıktığı 5 maçta 7 gol kaydeden Erling Haaland ise bundan sonra İngiltere'yi destekleyeceğini söyledi.
4: Norveç'in dünya haritasındaki yerini herkese gösterdiğimiz için çok mutluyum. Kürek çekme geleneğimizi ve iyi insanlar olduğumuzu herkese gösterdik. Yani en azından ben öyle olduğumuzu düşünüyorum. Umarım bundan sonra da Avrupa şampiyonaları ve dünya kupalarında yine bir şeyler başarabiliriz. Çünkü muhteşem bir jenerasyonuz. Artık bu turnuvada İngiltere'nin başarılı olmasını istiyorum. Sanırım gençken Norveç formasından önce İngiltere forması almıştım. Güzel bir ülke ve şık bir formaları var. Daha ne söyleyebilirim bilmiyorum çünkü bu turnuvada çok konuştum ve artık sıkıldım. Şimdi tatile çıkma zamanı. With a Norway
2: t-shirt on. Real Madrid'de Vinicius Junior'un yeni sözleşme konusu belirsizliğini koruyor.
5: Real Madrid Vinicius Junior'la anlaşma noktasına varamadı. Florentino Perez yönetimi Brezilyalı yıldızın kontratını uzatmak için çalışmalarını hızlandırsa da taraflar henüz ortak noktada buluşamadı. İspanya basınında teknik direktör Jose Mourinho'nun Vinicius'u kesinlikle takımda tutmak istediği ve kendisini ikinci kaptan olarak düşündüğü belirtiliyor. Haberlerde ayrıca 25 yaşındaki futbolcuya uzun süreli bir kontrat teklifi yapmayı planlayan yönetimin görüşmelere son noktayı koymak için oyuncunun menajerine Temmuz sonuna kadar süre verdiği iddia edildi. Vinicius'un da takımda kalmak istediği belirtilirken maaş konusunda hala belirsizlik söz konusu. Yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon eflatun beyazı formayla çıktığı 53 maçta 22 gol ve 14 asist üretti.
2: 13 yıl sonra yeniden Real Madrid'in başına geçen Jose Mourinho kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
5: Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Valdebebas tesislerinde kamera karşısına geçti. Portekizli teknik adam, Real Madrid'in başında olmaktan onur duyduğunu dile getirirken, İspanya'nın dünya şampiyonu olacağına inandığını ima etti.
6: Duygularımı anlatmaya kelimeler yetmez. Buraya gelmek benim için bir görev gibi. Kişisel olarak ne kazanıp ne kaybedeceğimi düşünmüyorum. Ben yardım etmek için buradayım. Herkesin daha iyi olmasına yardım etmek için geldim. Oyuncular, personel, kim varsa. Burada çalışmak ve sorumluluk almak gibi bir kültür oluşturmak için geldim. Real Madrid'de çalışmak değil, Real Madrid için çalışma konseptini seviyorum.

0: Tam olarak bu görev için buradayım. Sadece buraya geldiğimden beri değil, uzun zamandır çalışıyoruz. Kulüp yapısı içindeki tüm unsurlarla iletişim halindeyiz. Teknoloji bize çok yardımcı oluyor tabii. Fiziksel olarak gelmeden uzaktan da çalışabiliyoruz. Tabii ki bütün oyuncularımın da burada olmasını isterdim. Ama neticede hepsi gelecek ve sezon hazırlıklarında bir arada olacağız. Biz şimdi buradayız, daha sonra aramıza dünya şampiyonları katılacak.
1: Teknolojiye nos ayuda muchísimo y hoy prácticamente es llegar y controlar entre comillas obviamente.
2: Portekiz milli takımında Jorge Jesus dönemi başlıyor değerli izleyenler. Gelin şimdi tecrübeli teknik direktörün imza töreninin ardından yaptığı açıklamaları birlikte izleyelim.
3: 2026 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Portekiz milli takımı Jorge Jesus'la yeni bir sayfa açıyor. Roberto Martinez'in istifası sonrası anlaşmaya varılan Jorge Jesus imza töreni sonrası basın mensuplarının karşısına geçti. Fenerbahçe ve Suudi Arabistan maceralarının ardından ülkesine dönen 71 yaşındaki teknik adam kendisini 50 yaşında hissettiğini söyledi.
4: Bugüne kadar amacım her zaman kazanmaktı. Bundan sonra da aynı olacak. Sorumluluk almayı seviyorum. Çalışma koşulları, sporcular ve oyun yapısı konuları net olduğunda ve bunları geliştirecek malzemem olduğunda üzerimdeki baskıyı dert etmem. Bu tür şeylere alışkınım. 71 yaşındayım ama kendimi 50 yaşında gibi hissediyorum. Çünkü her gün 1-2 saat antrenman yapabiliyorum. Bu nedenle zorlu bir mücadeleye hazırım ve kazanacağımızdan eminim.
3: Jorge Jesus, Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile henüz görüşmediğini ama zamanı geldiğinde sadece onunla değil her oyuncusuyla konuşacağını vurguladı.
4: Cristiano benim için ya da milli takım için herhangi bir sorun teşkil etmez. Karar vermem gerektiğinde tabii ki konuşacağız ama sadece onunla değil tüm oyuncularımla konuşacağım. Cristiano Portekiz futbolunun ve milli takımın sembolü ve bu hep böyle olacak. Geçtiğimiz sezon El Nasr'da birlikte çalışmaktan büyük zevk aldım. Onunla çalışmak gerçekten kolay. Kariyeri ve geleceği için ne yapmak istediğine o karar verecek. El Nasr'da oynamaya devam etmek istediğini ve kariyerini orada bitireceğini söylüyordu. Herkes gibi. O da uygun olduğu sürece milli takıma çağıracağım.
2: Fenerbahçe Beko'nun milli yıldızı Tarık Biberovic yeni sezonda NBA ekiplerinden Dallas Mavericks forması giyecek. NBA temsilcisi Tarık'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Beko bu transferden buyout ücreti alacak. Tarık Biberovic geçen sezon Fenerbahçe formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 34 maçta 12 sayı, 3,5 rebound ve 2 asist ortalamaları yakaladı. Fenerbahçe'de 8 sezon geçiren Tarık, Sarı Lacivertliler'de 11 kupa kazandı. Anadolu Efes, ABD'li oyuncu Mike James'i kadrosuna kattı.
3: Anadolu Efes, Shane Larkin'in yerini Mike James'le doldurdu. Lacivert Beyazlılar 2021-2022 sezonunun başından bu yana Fransa temsilcisi Monaco'da forma giyen 35 yaşındaki oyun kurucu Stör'le 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Mike James NBA'de Phoenix Suns, New Orleans Pelicans ve Brooklyn Nets, Avrupa'da ise Baskonya, Panathinaikos, Armani Milan ve CSKA Moskova'da da görev yaptı. Kariyerinde ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk yaşayan deneyimli basketbolcu, 2024'te EuroLeague'de en değerli oyuncu ödülüne layık görülürken, 2025'te ise EuroLeague tarihinin en iyi 25 oyuncusu listesinde yer aldı.
2: Ve tenisle devam edelim. Wimbledon'da tek erkekler finalinde Yannick Sinner'le Alexander Zverev bu akşam kozlarını paylaşacak.
5: Dünya tenis takviminin 3. Grand Slam'i Wimbledon'da son viraja girildi. Arka arkaya oynanan tek erkekler yarı finallerinde Alexander Zverev ve Jannik Sinner finale

0: rezervasyon yaptıran iki isim oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanan günün ilk maçında Alman tenisçi Alexander Zverev, Britanyalı Arthur Ferry ile mücadele etti. Wildcard'la yarı finale kadar çıkma başarısı gösteren rakibini 3-0'la geçen Zverev, kariyerinde ilk kez Wimbledon'da finale yükseldi. Maçın ardından kortta açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki Zverev, rakibini ve seyirciyi tebrik etmeyi ihmal etmedi.
1: It's incredible here is yes I know that 99.99% of the stadium was wanting.
2: Wimbledon hep en zorlandığım turnuva olmuştur. O yüzden ilk kez finale çıktığım için çok mutluyum. Arthur'a hakkını vermem gerekiyor. İnanılmaz bir tenisçi. Bu sporda en az 15 yıl başarılı olacağından eminim. Bu arada stadyumun %99.99'unun Arthur tarafında olduğunun farkındayım. Ama yine de çok adil bir seyirci kitlesi vardı. Atmosfer inanılmazdı. Dünyadaki birçok stadyumun buradan örnek alması gerektiğini düşünüyorum.
1: One of the best crowds to play tennis in front.
0: Günün ikinci yarı final maçında dünya bir numarası Yannick Sinner'le 39 yaşındaki Novak Djokovic korta çıktı. Fransa Açık'ta rahatsızlanan ve ikinci turda turnuvaya veda eden İtalyan raket, Londra'da formunu yeniden yakaladığını gösterdi ve Sırp rakibine set vermedi. Wimbledon'ın son şampiyonu Sinner, bu turnuvada 7, toplamda da 24 Grand Slam şampiyonluğu bulunan tecrübeli rakibini 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti.
3: Game, Sinner.
0: 24 yaşındaki tenisçi, zaferin ardından yaptığı konuşmada Djokovic'le oynamanın zorluklarından bahsetti.
4: Beginning of the tournament is always tough, you know. Especially coming here.
5: Wimbledon'da bir final daha oynayabilmek benim için çok şey ifade ediyor. Sahip olduğumuz en özel turnuva. Maçlarımız her zaman zor geçiyor. O kazanmıştı. Bu yüzden birkaç ayarlama yapıp agresif kalmaya, çok iyi servis atmaya çalıştım. Bana göre o bu spordaki en iyi servis karşılama oyuncusu. Bu yüzden bugünkü performansımdan ve finallere döndüğüm için mutluyum.
4: I'm happy where I am. I'm happy to be back in the finals and of course we hope for a good final on Sunday.
0: Alexander Zverev ile Yannick Sinner'in kozlarını paylaşacağı Wimbledon finali pazar 18'de başlayacak.
6: Wimbledon tek kadınlar finalinde ise gülen taraf Linda Noskova oldu.
5: Wimbledon tek kadınlar finali iki Çek tenisçinin çekişmeli mücadelesine sahne oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın finalinde Paris Olimpiyat Oyunları'nda çiftler kategorisinde birlikte mücadele eden Linda Noskova ile Karolina Muhova bu kez filenin farklı taraflarındaydı. Kariyerlerinin ilk Grand Slam şampiyonluğu için korta çıkan ikilinin mücadelesinde ilk seti Noskova 6-3 kazandı. İkinci setin karar anlarında zor anlar yaşayan Noskova, tecrübeli rakibinin dönüşüne engel olamadı ve Muhova eşitliği yakaladı. Son sette yeniden hakimiyeti eline geçiren 21 yaşındaki Noskova, 6-3 aldığı bu sette ilk Grand Slam finalinde şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Linda Noskova, son 4 yılda Çim Kort şampiyonluğuna ulaşan 3. Çek kadın tenisçi olurken, 2011'de vatandaşı Petra Kvitova'dan bu yana Wimbledon'ı kazanan en genç kadın tenisçi unvanını da aldı. Maçın ardından kortta konuşan genç yetenek, 2024 Wimbledon öncesi kaybettiği annesini anmayı da ihmal etmedi.
7: Thank you.
5: Karolina Muhova'nın sağ rakibine eski arkadaşım diye takılması herkesi güldürdü.
6: Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin MLS'te kaydettiği golleri hatırlayarak yaşasın hafta sonunu noktalıyoruz değerli izleyenler. Bizden ayrılmayın. İyi pazarlar. Hoşça kalın.

0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu. Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 12 Temmuz 1932 yılında Türk Dil Kurumu kuruldu.
5: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
3: Reklam.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
9: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Şahane yaz festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel. Şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13'te.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo

0: Efendim Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi sevgili Kemal Belgin'le birlikte güzel bir pazar gününü paylaşmak istiyoruz sizlerle. Yaklaşık 50 dakika kadar geçmişten bugüne bir futbol yolculuğuna çıkartacağız sizleri. Klasikleşen girizgahı yapalım. O dönemi yaşayanlar için bir tatlı hatıra, bilmeyenler için de öyle zannediyorum ki son derece ilginç bulacakları anekdotlarla harmanlayacağız bu programı. Ve bugünün gündeminden geçmişe uzanıp dünden bugüne bir takım mesajlar, bir takım değişmeyen konuları vurgulamaya çalışarak yol alacağız. Bizi klasik bir hani futbol tarihi programı yapmaktan çıkartan şey de bu zaten. Evet. Kemal abi hemen başlayalım istiyorum.
1: Evet.
0: Yüklü gündem.
1: Evet.
0: Konular bol. Unutulmaz anlar diyeceğiz. Sizi o unutulmaz anların içinde futbolun unutulmaz hırçın futbolcularıyla tanıştıracağız futbolumuzun. Hadi bakalım.

0: Evet, şimdi sarı kartlar, kırmızı kartlar futbolun vazgeçilmezi.
1: Tabii. Yeni moda.
0: Evet.
1: Eskiden öyle bir şey yoktu.
0: Biz ilk bu programda pek çok izleyici eskiden kırmızı kartın olmadığını öğrendi.
1: Sarı kartın da olmadı.
0: Sarı kartın olmadığını öğrendi. Yani gerçekten çok ilginç bir durum. Tabii. Oyuncu değişiklik hakkının olmadığını tabii. Yine pek çok futbol sever bu programda öğrendi. Doğrusunu söylemek gerekirse önemli bir fayda sağladığımızı düşünüyorum bu anlamda da. Şimdi işte bugünün de hırçın futbolcuları var. Kimi kırmızı kartlar pozisyon icabı oluyor. Kimisi itirazdan şundan bundan oluyor. Biz şöyle bir baktık. Futbolumuzun en hırçın, en çok kırmızı kart gören kariyeri boyunca oyuncularına. Bir kariyer boyunca kaç kırmızı kart görülebilir sizce? Yani aşağı yukarı 12-15 yıl diye düşünsek. Şimdi biraz daha uzadı ama eskiden bu kariyer 12 yıl civarındaydı değil mi Kemal abi?
1: Yani pek öyle, mesela bizim Ziya 30 yaşına geldim ben bırakıyorum dedi.

0: Evet.
1: Yani şimdi bayağı 35, 36, 37.
0: Dolayısıyla 12 yılda aşağı yukarı kaç kırmızı kart görebilirsiniz? Şöyle bir baktık. 7'den 12'ye kadar en düşük 7 alalım dedik. 12 kırmızı karta kadar kariyeri boyunca kırmızı kart gören oyuncular var. Normalde bu sayının hiç almayanlarını da yapacağız da. Normalde bu sayının böyle ortalama bir oyuncu için kariyerinde 2-3 bilemediniz 4 olduğunu görüyoruz. Efendim 7 kırmızı kart kimler var? Yakın tarihten 2 isim var mesela Hasan Şaş, Vali Tandoğan. Ama orada garip bir isim var. Onun neden öyle olduğunu sana soracağım. Çünkü hani çok fazla futbolculuk dönemine ben denk gelemedim. Birçok futbol severinde bizi izleyen denk geldiğini düşünmüyorum. Mustafa Denizli. 7 kırmızı kart. Hırçın bir futbolcu muydu yoksa pozisyon icabı mı? Öyle bir şeyin var mı? İzlenimin, gözlemin.
1: Hırslı diyebiliriz yani. Zaten yani Mustafa Denizli'nin futbolculuk dönemi tamamen 6 ay desek yalan söylememiş evet, olurum. Galatasaray'da bir sene çünkü. Benim aklımda kaldığı kadarıyla. 6 ayda takım kaptanlığı yapmış işte 16 yaşında 6 ayda takıma girmiş oynamaya başlamış falan filan. Tabi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olmadığı için o dönemlerde. 6 ay yani işte hakem veriyor yani biraz aleyhine.
0: Evet.
1: O yüzden de işte hakeme itirazlar, efendime söyleyeyim hırslanıp rakibe sert girmeler filan falan. Dolayısıyla Mustafa Hoca diyelim bugünkü apoletiyle. Bu 7 tane toplam 7 kırmızı kartı görmüş. Gördü. Yani ben birkaç tanesine şahit.
0: Şahit oldum. 8 evet. Kırmızı kartlılar var mesela. Ömer Erdoğan Bursa Sporlu yakın zamanda bıraktı.
1: Evet.
0: Müjdat Yetkiner.
1: Bizim Fenerli.
0: Fenerli.
1: Tabii.
0: Yusuf Altıntaş Galatasaray'da. Bunlar da 8'er kırmızı kart kariyerleri tabii. Boyunca görmüşler.
1: Burada da mesela şöyle diyebilirim.
0: Ben mesela Ömer Erdoğan da hani bunlar hep savunmacı oyuncular. Hepsinin tatlı sert hatta sert kızımı biraz ağır basan futbolcu tipleri olduğunu her üçünü de izlediğim için söyleyebilirim.
1: Üçü de hırslı. Yani yenilgi kabul etmeyen bir yapıya sahipler. Hırslı. Haksızlığa karşı devamlı öfkelenip hırs gösteren 3 tane tip oyuncu bunlar. Dolayısıyla da
0: İşte bu Ömer Bursa Spor'un kaptanıydı. Dolayısıyla oluyor diyorsun.
1: Tabii. Şimdi bak burada enteresan biraz evvel geçtik ya. 7 kart. Evet. Hasan Şaş, Ali Tandoğan'da var 7'de. Evet. Mustafa Denizli. Burada enteresan olan Hasan Şaş'la Mustafa Doğan'ın forvet oyuncusu olmaları. Yani sertlik varsa bunlara yapılıyor.
0: Doğru. Hani
1: gol atmasın, pas vermesin.
0: Mustafa Denizli'de, Hasan Şaş'ta.
1: O ikisi de zaten kenar oyuncusu yani öyle diyebiliriz. Ön kenar.
0: Ofansif oyuncular yani.
1: Onun için yani bunların 7 kırmızı kart görmesi diğerlerine oranla biraz garip. Çünkü bunlar sert müdahaleleri gören
0: değil mi?
1: Tip görevleri icabı. Ama dediğim gibi çok hırslı oluşları. İşte haksızlığa kendilerine göre yapılıyorsa haksızlığa tahammül göstermemeleri sebebiyle de o kartları görmüşler. Müjdat ama
0: 10 kırmızı kartlar var.
1: Evet.
0: Sedat Bayrak, Sedat'ı hatırlar futbol severler. Evet. İbrahim Toraman.
1: Evet, İbrahim Toraman da öyleydi. Savunma oyuncusu. Yani
0: bu da Sedat.
1: Sedat tabii. Bak şuradan bile bak oradan bile
0: bak. Hop çıktı zaten kırmızı. Sen dur ol da diyordu.
1: Bak. Oradan yardımcıyı da alkışlıyor filan falan yani yapı bu. Yani bu tip oyuncuların bak bu tip oyuncuların yapılarını değiştiremezsiniz. Çok zor. Ha ne yapacaksınız? Oynatmayacaksınız veyahut da çok yararlı oluyorsa takıma bunlara katlanacaksınız. Bu da İbrahim Toraman.
0: Değil İbrahim mi? O da evet. O da 10 kırmızı kart.
1: O da öyle çok hırslı. Beşiktaş takımında kaptanlık yapıyor. En küçük bir kendine göre yanlış karara anında itiraz. Bir de büyük takım kaptanı yani. O da mesela 10 taneyle rekor kırmış. Arkada.
0: Orada 12 kırmızı kart var.
1: Emre
0: Aşık. Tabii. 12 kırmızı kart. Bizim bulabildiğimiz en fazla son dönemin en fazla kırmızı kart gören oyuncusu Emre Aşık. Kariyerinde 12 kırmızı kart var.

0: 12 kırmızı kart bayağı bir şey. Yani o yani aşağı yukarı yılda bir kart çıkmış.
1: Valla çok sert oynayan, yani rakibiyle yakın teması çok kuran savunma oyuncularının başında gelir Emre. Yani dolayısıyla da hakemine göre sarı, ikinci sarıdan kırmızı veya direkt kırmızı, neyse yani takdire bağlı. Ama yani Emre bunların içinde rakibine en çok yapışarak, çok yakın
0: temaslı,
1: temaslı ve onu kaleye yüzünü döndürmemek, pas kullandırmamak için böyle biçilmiş kaftan, ama işte hakemine göre de kırmızıyı yiyorsun.
0: Peki büyük liglerde baktık. Yani tamamını kıyıda köşede daha fazla gören vardır bilmiyorum. Faal, en çok kırmızı kart gören futbolcu kimdir acaba diye. Sergio Ramos çıktı Kemal abi.
1: E çıkar.
0: 19 kırmızı kart.
1: Baksana.
0: Görmediklerini de unutmayalım. Muhammed Salah'ın en son Şampiyonlar tabii. Ligi'nde Muhammed Salah'la karşı tabii. karşıya kaldığı pozisyon da pek masum değildi yani.
1: Yani Real Madrid takımının kaptanısınız. İşte stoper oynuyorsunuz. Yeni şeyde tandemde görev alıyorsunuz. Oynadığınız lig.
0: Hop çıktı galiba kırmızı.
1: Tabii ikinci sarıdan. Oynadığınız lig İspanya Ligi. Hani bir de. Real Madrid'i yenmek İspanyol Ligi'nde kaç takım varsa hepsinin en büyük ideali olsa gerek. Yani onun için Sergio Ramos bu 19 kırmızı kartı.
0: Faal.
1: Hala oynuyor.
0: Şu anda en çok kırmızı kart gören oyuncu görüntüsü.
1: Tabii hala da oynuyor. Goller atıyor gidiyor.
0: Senin Sergio peki Ramos. Geçmişte ama kırmızı kart yoktu tabii de.
1: Yok tabii.
0: Öyle hatırladığın böyle ya çok fazla kırmızı kart gören.
1: Bizde hakem böyle yapardı. Dışarı.
0: Ha, dışarıda.
1: Attı yani kırmızı kart gösterdi demektir.
0: O öyle bir hata yani şöyle hatırladığın bu çok... sert oyuncuydu ya da çok kart görürdü ya da daha doğrusu çok atılırdı dediğim bir oyuncu var mı?
1: Var.
0: Direkt hatırlayabileceğin.
1: Var.
0: Yani biz mesela şimdi hırçın oyuncular deyince işte Caner'di, evet. Volkan'dı, Emre'ydi, işte giden Melo'ydu. Öyle oyuncuları hep ilk aklımıza gelen oyuncular onlar oluyor.
1: Tabii. Çok itiraz hakeme.
0: Mesela burada
1: Caner temizledi. Kim o? Ha şey.
0: Ozan. Sonradan Bu Melo
1: zaten o tabii baş kasap. Öyle derdik biz ona. Yani tabii daha eskilerde işte yani kart mart yokken işaretle ihtar böyle.
0: Bakın.
1: Yani bir daha yaparsan Emre işte mesela en küçük bir bilmem yanlışa dayanamayan, ondan sonra rakip eğer geçiyorsa o işe tahammül edemeyen bir tip. Yani şöyle bunlar tamamen üzerindeki formanın sahadan en iyi şekilde en iyi sonuçta çıkabilmesi için önce ruhuyla mücadele eden sahada oyuncular bunlar. Tabii esasında mesela benim ölçülerime göre şu an için bu benim görüşüm son 15 yılın diyebilirim.
0: Evet.
1: Türkiye'de bir numaralı futbolcusu Emre Belezoğlu'dur.
0: Bütünüyle katılıyorum.
1: Yani bir sıralama yap deseler bana bir numaraya Emre'yi yazar.
0: Benim
1: orada oynamış, burada oynamış benim için
0: benim
1: önemli.
0: Benim gördüğüm
1: değil.
0: Şu ana kadar bir takım için en faydalı oyuncu. Yani Sergen büyük yetenekti mesela gördüklerim içinde, ama Emre çok daha yetenekli, çok daha faydalı. Çok daha takım için değerli bir oyuncu diye görüyor. Benim de kendi
1: yani,
0: kişisel düşüncem.
1: Bana göre çünkü şöyle bir de hani sağlamasını yapalım derlerse yani Inter'de 6 sene oynanmaz abi. Oynayamazsın abi. Oradan kalkıp Newcastle'a değil mi? Newcastle'a evet. gidip 3 senede orada oynayamazsın yani İngiliz Ligi'nde. Bir şey olmasan oynatmazlar adamı. Oradan dönüyorsun geliyorsun Fenerbahçe'ye. Bir ara Atletico Madrid'e gidiyorsun. 6 aylık, 6 aylık her neyse. Yani.
0: Evet.
1: Sonra da oradan
0: ama
1: tekrar.
0: Ama önemli olan yani yokluğunda eksikliği tabii. ne kadar önemli olduğunu sanıyorum. Bugün Fenerbahçeliler en iyi onu bilecektir. Peki.
1: Başakşehir.
0: Tabii
1: Emre'siz
0: canım,
1: ne
0: tabii,
1: halde?
0: Tabii.
1: Eskilerden ben bir iki tane isim söyleyeyim.
0: Tamam.
1: Çok eskilerden. Fenerbahçe'de Seracettin Kırklar vardı.

0: Sağbek.
1: Duymadım abi.
0: Böyle kalın, yani öyle sağbek yok çünkü. Mesela 1.83 boyunda falan. Böyle bir adam Seracettin.
1: Yapılı.
0: Yapılı çok. Mesela o da çok oyundan, çok sert oynardı çünkü. Belki yapı itibariyle, yani vücut yapısı itibariyle. Mesela Galatasaray'da Allah selamet versin çok sevgili dostum Candemir Berkman. Cando bizim.
1: Öyle mi?
0: Tabii Cando deriz biz ona. Cando da öyle. O da sağbek. O da çok hırslı. Yani adam geçmeyecek abi Candemir'i. Yani top geçer de ama adam biraz zor. Yani bunlar da eskilerde. Beşiktaş'tan aklımı kurcalıyorum. Sabahattin diyebilirim santraf eski pozisyon icabıyla. Hani şu Necmi Bahattin Münir, Tuncay Sabahattin Kaya efsane kadro. Sabahattin'i söyleyebiliriz. Ama Seracettin ve Candemir kadar değillerdir.
1: Anladım.
0: Değildi kendisi. Bunlar da eskiden, yani genelde işte top geçer adam geçmez.
1: Öyle bir şey vardır. Tabii. Değil mi? Top geçer adam,
0: adam geçmez.
1: Peki futbolumuzun hırçın futbolcularını, hırçın isimlerini böylece hatırlamış olduk. Kırmızı kart rekorlarını da öğrenmiş olduk. Biz de 12'ye kadar çıkmış. Umarım kaçırdığımız yoktur. Daha fazla var mı bilmiyorum. Ama Sergio Ramos'un 19'u bayağı bir rakammış yani. Peki geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Bakalım nereye gideceğiz. Evet, futbola hayat veren isimler, bence değer kılan isimlerden, sektörlerden biri de maç spikerleri. Ve ben şeye gidene kadar, ilk maçı seyredene kadar, herhalde 9 yaşında mıydım? Birisinin maçı anlatmasını bekliyordum statta. Ya kimse anlatmıyor dedim. O derece işlemiş demek ki hayatımıza. Biraz onlardan bahsedeceğiz. Ve şöyle bir baktığım zaman da aslında çok değerli isimler var. Zaman zaman burada konuştuk değil mi?
0: Tabii.
1: İlk aslında hani hem dergici hem gazeteci, pek çoğunuzun, ben dahil, araştırma yapmadan bilmiyordum. İlk maç spikeri ve sunucusu da Sait Çelebi. 1897-1953 yılları arasında yaşamış. Çok enteresan. Şöyle kendi bir seyyar bir şeyi var. Çanta gibi Kemal abi. Hı hı. Oradan o şekilde anlatıyor. Çok ilginç. O görüntü vardır. Bakın burada da görüntüler var. İlk Sait Çelebi. Sonra herhalde Sulhi Garan mı?
0: Tabii. Aynı zamanda.
1: Bunlar yani biz şeye kadar getireceğiz, belli bir yere kadar getireceğiz. Ama hani Sait Çelebi'den bilinen ilk maç spikeri ülkemizin Sait Çelebi.
0: Bak,
1: ardından
0: Selahattin Torkal, bak sağdaki rahmetli Fenerli eski. Ama Adalet forması galiba.
1: Sait Çelebi'den sonra da Sulhi Garan geliyor. 50'li yıllar galiba hep onun sesinden maç dinleyerek tabii geçmiş değil mi? Sulhi Garan.
0: Sulhi Garan rahmetli.
1: Beşiktaş ve Vefa'da da futbol oynamış.
0: Aynı zamanda hakem.
1: Ve FIFA kokatlı ilk Türk hakemi.
0: İlk Türk hakemi Sulhi Garan artı.
1: Burada hakem olarak.
0: Tabii.
1: Hakem, burada hakem formasıyla.
0: Artı Sulhi Garan'ın radyoda spor programı olan ilk vatandaş, öyle diyeyim yani.
1: Ne kadar enteresan.
0: Hatta.
1: Bak, futbolcu, hakem, maç spikeri.
0: Maç spikeri. Bir de şey, program, spor programı
1: ve
0: yapıyor.
1: Ve program sunucusu.
0: Tabii. Radyoda o zaman televizyon yok. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Kerry Pink diye bir şarkı var.
1: Bu da ortadaki hakem Sulhi Garan.
0: Sulhi Garan tabii. Bu da Tahtabacak İsmet'in mi, İsmet bu yoksa bizim Beykozlu, onu çıkartamadım ama bu Selahattin Torkal sağdaki.
1: Şeyle Ekrem Talu'yla Sulhi Garan aynı dönem mi?
0: Aşağı yukarı da. Yani Sulhi Garan'ın.
1: Muvakkar Ekrem Talu ve Sulhi Garan aynı dönemin spikerleri.
0: Sulhi Garan ilk program yapan adam, Kerry Pink diye bir şarkı vardır. Bilir misin?
1: Evet.
0: İşte onun şeyiydi. Neyse diyorsunuz.
1: Jingle'ı mıydı?
0: Jingle'ı oydu. Sulhi Garan orada başlardı. İşte dün oynanan İstanbul Anadolu Küme maçlarında Topkapı 1'e harçlar, 2-3-1 böyle skorları sayardı böyle otomatik olarak. Ondan sonra da işte büyük maçlar filan falan, işte şöyle oldu böyle oldu falan filan diye. Çok önemli bir değerdi. Bu arada küçük bir hikaye anlatabilir miyim? Kimsenin bilmediği ve bilemeyeceği. Bir Fenerbahçe,
1: hikayeleri severiz.
0: Bir Fenerbahçe Galatasaray maçı İnönü Stadında ezeli rekabet. Bir pozisyon oldu. Can Bartu'nun kulakları çınlasın. Aleyhine bir düdük çaldı Süley abi. Süley abi derdik biz yani. Santra civarlarında. Ondan sonra Can Bartu ona bir şeyler söyledi. Onu burada söyleyemeyiz. At da göreyim beni dedi. O zaman kart mart yok. At da beni göreyim dedi. Böyle bir muhabbet oluyor Santra'da. Deniz Kalesi'nden o muhabbete kim geldi koşarak? Rahmetli Turgay Şeren. Bak dedi, Süley abi onu atamadın, bizden de kimseye atamazsın dedi, haberin olsun dedi. Ve maç kimse oyundan atılmadan bitti. Böyle yani Süley Garan'la rahmetliyle ilgili böyle de bir anı var. Ondan sonra Can Bartu sağ, Turgay abi
1: çok
0: rahmetli
1: oldu. Çok
0: da erken
1: oldu. Yaşta ölmüşler. Tabii. Süley Garan 46, tabii. Muvakkar Ekrem Tolu da 54 yaşında vefat etmiş.
0: Tabii.
1: Ekrem Tolu da yine Recaizade Mahmut Ekrem'in torunu.
0: Tabii.
1: Yani Türk Edebiyatı'nda son derece önemli yeri olan araba sevdası mıydı Recaizade Mahmut Ekrem'in? Bak nereden? Üniversite sınavının şeyleri bunlar. Evet.
0: Şimdi Muvakkar Ekrem Talu da çok önemli bir maç spikeriydi. İnönü Stadı, eski İnönü Stadı'nda maçın nereden anlatıldığını bilirsin herhalde. Şöyle evet. Camekanlı bir evet. Yerdir. Ön tarafta da şeref tribünü vardır.
1: Evet. Anlattım oradan.
0: Muhakkar abi de Allah rahmet eylesin. Oradan bir tane şeyi vardı onun. Adamı diyeyim yani. Hı-hı. Sık sık şeref tribününe yollardı onu yöneticilere. Nokta. Sonra
1: Halit abi geliyor. 60'lı yıllar. Yani 50'lerin sonu 60'ların başından itibaren Halit abi zaten 80'lere kadar bence hani maç spikerliğinin bizim dönem için gelmiş geçmiş en önemli en büyük ismi. Ben Türk Milli Takımı'nın 500. maçında da o 100. maçını anlatmıştı. 500. maçını anlatmak da bana nasip oldu. Ondan mikrofonu aldım, anlattım.
0: Oo, kimler bak, Metin Oktay, yani rahmetli Necmi Pele var. Necmi abi, Necmi Tan Yolaç, Pele.
1: Evet. Halit abi, Allah uzun ömür versin. Yaşayan bir efsane.
0: 25 doğumludur.
1: 25 değil mi? Maşallah.
0: Çünkü tercümanda da çalıştığı için ben bunların hepsinin doğum yılını ezbere bilirim. Ben bir sene ben geldim.
1: Bakın
0: bir
1: sağ için ya, sağ içinden maç anlatmak tabii. Da değerli seyirciler. Bu yani gerçekten çok zor iş ama tabii. Bunlar radyo anlatımı.
0: Tabii.
1: Yoksa radyo anlatımında biraz kaçırsanız da toparlama imkanınız tabii. Var ama işte sahanın yerlerini söylemek vesaire bunlar önem taşır. Ama düz zeminde karşıdaki taç çizgisini göremezsin.
0: Göremezsin tabii.
1: Köşe gönde top çıktı mı, girdi mi, ne oluyor, ne yapıyor? Yani çok zor iş düz zeminden maç anlatmak. Zaman zaman özellikle şey dönemlerde bize yurt dışına gittiğimiz maçlarda kötü yer verirler.
0: Türk olduğun için öyle.
1: Türk spiker, ben hiç unutmuyorum, bir Bulgaristan'da bir milli maçta yanılmıyorsam anlatıyorum. Köşe gönderin arkasında en uçta bir yerden vermişler. Ya dedim buradan maç anlatılır mı? Ama bu daha da kötü bence.
0: Tabii aynı.
1: Yani düz satıhta maç anlatmak çok
0: bu
1: zor.
0: Bu aynı zamanda ben bunu çok yazdım, çizdim. Teknik direktörler içinde çok büyük bir dezavantajdır.
1: Evet.
0: Kulübede aynı hizada.
1: O yüzden oturur. Yukarıya koymak enteresan bir yardımcı olabilir değil mi?
0: Yani tabii yani en azından bir 10 metre yukarıda bir yerde bütün alanı hakim olabilmek, her şeyi daha iyi görebilmek. Yani bilmiyorum, çok zor.
1: Sonra Pertev Tunaseli 60'larda yine Pertev Tunaseli'de.
0: Bu lefterden ikimiz ne alaka? Hayda.
1: Seni nasıl bulmuşlar Kemal abi?
0: Vallahi ne bileyim, bu yani lefterle ikimiz ne alaka yani şimdi maç anlatmakla? Bilmiyorum.
1: Peki o dönemden sonra da işte Pertev Tunaseli'nin dönemi, Necati Karakaya ve Orhan Ayhan'ın da, Orhan abinin de yine ön plana çıktığı
0: İşte Necati
1: dönemde.
0: Karakaya, doktor Necati Karakaya, doktordur Necati abi.
1: Ondan sonra da zaten
0: bak kimler var ya, Nazmi Bilge değil mi?
1: Çok enteresan bir anekdot, Pertev Tunaseli radyodan bir milli maçta Can Bartu gol kaçırınca

0: Evet.
1: Söylediği bir ifadeden dolayı mesleği bırakmış. Doğru mudur?
0: Doğru. Doğru. Yani
1: Allah kimse başına vermesin.
0: Yani şöyle sakın kimse yanlış anlamasın. Eğer bizi izleyen ailesinden de kimler varsa, yani bu futbolda, basketbolda, işte bu gazetecilikte, spikerlikte, yorumculukta adını ne koyarsan koy, bu dünyanın içinde herkesin bir lakabı vardır.
1: Evet.
0: Bu da Deli Pertev. Yani İyi de yani
1: çok heyecanlı anlatılmış.
0: Çok heyecanlı anlatılmış.
1: Vururmuş.
0: Tabii masalara falan vurur. Felaket heyecanlı anlatırdı. Yani çoğunun böyle lakabı vardır yani. Hele biraz ünlü oluyorsan, yukarı doğru gidiyorsan o lakabı daha çabuk verirler adama.
1: Evet.
0: Yani.
1: Evet, biz şimdi, belli bir zamana kadar getirelim istedik. Yani günümüzün işte İlker abiyi, Ercan abiyi vesaireyi herkes artık biliyor ama
0: Orhan Ayan'a
1: baksana. Belli bir döneme kadar belli bir döneme kadar herkesin belki şu anda maç dinlemediği futbol spikerlerini, maç spikerlerini
0: bak Can Bartu'da
1: hatırlatalım istedik. O yüzden
0: bir anımı bir yine anlatmak kadar geldik durumundayım. Tabii ki. Her olayda bir anımı anlatıyorum. Bir maç, Avrupa Kupası maçı, sanıyorum Bursa Spor'la bir şey, bu John Weiss Miller, o Tarzan soldaki, biz tercüman olarak onu Türkiye'ye getirdik. İşte Tarzan aranızda falan.
1: Diye. Olimpiyat altın madalyalı
0: tabii,
1: yüzücü.
0: Tabii canım, işte hem yüzücü hem artist getirdik tercümanın konuğu olarak buralarda. Neyse şimdi öyle işler yok da. Neyi anlatıyordum ya? Necati Karakaya. Doktor Necati Karakaya. Bursa'da
1: diagonali çok kullanırdı değil mi o? Diagonalden.
0: Bursa bir yabancı takımdan oynuyor. Avrupa Kupası maçı. Yanlış hatırlamıyorsam. Orada kim vardı? Van Basten galiba. Van Basten'in oynadığı takım. Hı hı. Necati abi maçı anlatıyor işte radyoda. Dedi ki altın pabuçlu Van Basten dedi. Topa dedi burada iyi vuramadı dedi. Neyse ertesi hafta geldik Ali Samiyen'de yan yana oturuyoruz. Ya dedim Necati abi altın ayakkabı demedin. Altın krampon demedin hani şimdinin modasıyla. Altın pabuç dedin abi sen hatırlıyor musun dedim. Oğlum sen dua et de eskarpin demedim dedi. Bunu hiç unutma. Sen dua et de eskarpin demedim dedi. Bunu hiç unutmam Necati abi. Allah sağlık selamet versin.
1: Evet. Evet, bu güzel anıyla da bu bölümü de noktalamış olalım. Bir futbolcu bir hikaye diyelim. Bu hafta çok gündemde olan bir futbolcunun o hikayesini hep birlikte hatırlayalım bir kez daha.

0: Evet, Brad Friedel 1995'te Galatasaray'a transfer olmuştu. Yanılmıyorsam da Türkiye Kupası o dönemde kazandığı
1: takımda
0: var. O dönemin işte yerli kalecileri Hayrettin ve Nezih'i Hayrettin için söyleniyor. Hatta biz haber programda da bağladık hafta içinde Hayrettin'i. Söyleyen futbolcu da belli ama şimdi hani şey yapmayalım. Ama bu tarz enteresan. Şimdi hikayesini görüyor musun? Bir Fenerbahçe Galatasaray maçını şey çok ilginç. Yani eğer bir Galatasaray Fenerbahçe maçı oynadıysanız, oradaki atmosferi yaşadıysanız dünyanın her atmosferinde futbol oynayabilirsiniz.
1: Rahat rahat oynarsınız diyor. Doğru.
0: Çok enteresan. Doğru, bir yabancı futbolcunun gözünden hele o dönemde ilk kez de yurt dışına çıkıyordu Brad Friedel. Amerika Futbol Federasyonu'ndan alınmıştı bonservisi. Friedel sonrasında hani Liverpool'a da gitti. İşte Tottenham'da oynadı. Blackburn, yanılmıyorsam Blackburn'da da oynadı. Aston Villa'da oynadı. Gerçekten önemli bir kariyer yaptı.
1: Tabii.
0: Ama şu anda da işte teknik direktörlük yapıyor MLS'te, New England'da. Ama doğrusunu söylemek gerekirse ilginç bir durum. Yani yabancı futbolcuların gözünden ülkemize bakmak, hani diyoruz ya hep adaptasyon süreci, neden oynamayı, neden direkt olmuyor, farklı kültürler. Yani hepsini şunu söylüyorum, bir eve taşınsanız bile sıkıntı yaşıyorsunuz, bir yabancılık çekiyorsunuz, ülke değiştiren, kültür değiştiren, takım değiştiren demiyorum bile. İnsanların, hele böyle ilk kez yurt dışına
1: şey
0: çıkanların
1: be,
0: çok kolay değil
1: o
0: durumu.
1: O bir şey mi be? Evet. Sen yabancı oyuncudan bahsediyorsun. Sen ne yerlilerde ne hikayeler var bir bilseniz.
0: Değil mi? Şimdi, bizden dışarı gidelim mi diyorsun?
1: Hayır hayır, biz Türkiye'de başka bir vilayetten İstanbul'a gelen birisi.
0: Evet.
1: Büyüklerden birine geliyor. Takım falan ismi söyleyeyim mi? İster misiniz?
0: Tamam söyleyelim. Bir şey var mı? Bir sıkıntı mı?
1: Yok, benim için hiçbir sıkıntı söyleyelim. Yok. Yüksel Gündüz Fenerbahçe Güneş Spor'dan transfer etti. Abi evet. Bulduktan, rahmetli Avni abiden. Santrfor. Golcü. Tam bugünün anlatımıyla tipik golcü.
0: Evet.
1: Zıplar hoplar kalecilere bir kere muazzam nizami şarj yapardı. Fenerbahçe kendi atamasa bile o şarjlardan dünyanın golünü attı o dönemde. Ve Yüksel Gündüz, Allah selamet versin, benim çok iyi dostum, bayağı böyle bir Fenerbahçe'nin o malum oyuncuların oynadığı ünlü kadrosunda öne çıktı.
0: 60'lı yıllar mı?
1: İşte tabii, yani 60'lı yıllar da değil, 50'lerin sonu.
0: Sonu, 60'ların başı.
1: Bayağı böyle öne çıktı yani. İşte Yüksel attı, Fener kazandı. Yüksel'den bilmem ne. Yüksel işte şöyle atıyor. Yüksel böyle veriyor falan. Bu arada aynı takımdaki bir oyuncu Fener Altay oynayacak İnönü'de.
0: Evet.
1: Varol'un sağ, Allah selamet versin. Varol'un en iyi dönemlerinden biri. Şimdi takımda öne çıktı ya Yüksel Gündüz. Biri diyor ki Varol'a, bu sana şarja geldiğinde dirseği koy diyor. Ya diyor, ben seni attırmam diyor. Ben seni attırmam diyor. Sen dirseği koy diyor. Yani bertaraf olsun bu ya.
0: Yani sen diyorsun ki Kemal abi, bırak yabancıyı, geçtim yabancıyı. Dışarıdan buraya gelen yerli oyuncular bile ilk geldiklerinde ne sıkıntılarla
1: yani
0: karşılaşıyor.
1: Abi yani eskiden biraz daha çoktu. Ama şimdi yok değil.
0: Eskiden mesela şimdi tabii daha farklı imkanlar var ama kaptanlar ya da tecrübeli oyuncular duş almadan oraya doğru yönelen oyuncuyu bayağı bir
1: o eskiden de
0: yermiş.
1: Ama. Çünkü ne o?
0: Bir iki tane var değil mi duş?
1: Ne diyorlar ona?
0: Kabin.
1: Kazan yok şey, ne kazanı o? Böyle içine bir şey atıyorsun, torbanın içinde. Önce tahta çıra yanardı, sonra bir şey icat ettiler, böyle naylon torbanın içinde bir yakacak. Kibriti çaktı
0: gibi değil de tabii başka bir...
1: kazan yani onu, kibriti vurdun mu çok güzel yanıyor, onu atarlardı kazanın içine, kazan evet. Yanar, suyu ısıtır. Anladın mı? Zaten 3 tane duş var mesela bizim tahta statta Fenerbahçe'de.
0: Evet.
1: En babalar, kıdemliler önce girer, güzel duşlarını alırlar,
0: arkadan su soğur değil mi,
1: arkadan bir tane daha yetiştirebilirsen ne ala, yetiştiremezsen Bahriye Hamamı'na. Şimdi orası şey mağazası oldu, giyim malzemesi Süreyya'nın öbür köşesi. Ha. Ya Bahriye Hamamı'na ya da Aziziye Hamamı'na. Rıhtıma. Yet çünkü 3 kişi yaptığı zaman duşu zaten yanan şey.
0: Su bitiyor.
1: Sıcak su bitiyor. Yani ya öyle bekleyeceksin, öbürkünü de atacaklar ki sen de sıraya giresin. Ya ona hava çok güzel olursa belki soğukla da alırsın. Ama yani o zamanki sahaları falan düşünebiliyor musun? Çamuru mamuru. Yani mümkün değil. Ne yapıyorsun? Taksi çeviriyorsun. Koşarak çıkıyorsun caddeye. O zaman öyle telefonda taksi falan da yok. Fenerstan. Çıkıyorsun şeye, caddeye. Oradan Allah işte inşallah geçerse biri. O da herkes almıyor. Çünkü üstün
0: çamur
1: başı.
0: Çamur içindesin.
1: Tabii rezaletsin. Alan olursa işte ya Bahriye'ye ya da Aziziye'ye. Hamama gidersin. Başka çare yok.
0: Nereden nereye değil mi?
1: Abi şimdi 10-12 tane kabin var.
0: Tabii canım.
1: Bir de şey var. Hani doğalgaz soğumuyor ki su.
0: Tabii canım, kombi zaten tıkır tıkır. Şartlar son derece
1: tabii
0: farklı.
1: Tabii canım.
0: O kadar söyleyelim. Tabii. Peki geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Şu jübile işine bir bakacağız. Evet, jübile işi kendi gitti, adı kaldı, yadigar bir durum.
1: Aynen öyle.
0: Ama bir dönem jübileler Türk futbolunun vazgeçilmez ritüellerinden biriydi. Öyle zannediyorum ki jübile işinin kalkmasının, bilmiyorum yanlış mı, Aziz Başkan'ın tasarruflarından sonra oldu.
1: Aynen öyle.
0: Önce Fenerbahçe'de kalktı, peşi sıra diğer takımlarda kaldırmaya başladı. Ve jübile işi futbol sahalarından, tarih sahnesinden silindi.
1: Tıpkı Türkiye Spor Yazarları Kupası gibi.
0: Tıpkı Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası gibi, doğru. Hatta onunla beraber Spor Yazarları Derneği Kupası kalktı gibi. İşte Donanma Kupası bilmem ne.
1: Onlar zaten
0: onlar
1: kalktı.
0: Da kalktı.
1: Onlar zaten kalktı da kalktı. Onlar ihtilal şeyleriydi.
0: He, o dönemin mi?
1: Döneminde yani. Ama Türkiye Spor Yazarları Kupası...
0: Her sezonun önünde oynanan üç büyüklerin hatta sonra dört büyüklere evrildi.
1: Tabii bir hoca dedi ki yeni gelen, ya dedi yeni takım kurduk dedi, ondan dört bundan beş yersek biz bu sezonu ya çıkartamayız dedi. Ve kupa kaldırıldı.
0: Evet, ben niye sonra dediler ki niye Spor Yazarları Derneği'ne para kazandıracağız dediler değil mi?
1: Büyük yöneticilerimiz de dernekteki taşüstüne dediler.
0: Evet, böylece böyle bir geleneğimiz de yok olmuş oldu. Gelenekleri yok etmekte üstümüze yok zaten. Şimdi Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminin bir tane jübilesi var. Aslında iki tane ama bir tanesi Aziz Yıldırım Sayın Eski Başkan'ın inisiyatifiyle yapılmış. Diğeri verilen sözün yerine getirilmiş.
1: O jübile sayılmaz, 18 kişi vardı statta. Tanju'nunki.
0: Öyle mi?
1: Aynen.
0: Tanju Çolak'ın ki şeyden kalma, Ali Şen döneminden verilen bir sözün hayata geçirilmesi. Ama rahmetli Selçuk abininki, Selçuk Yılan'ınki Aziz Yıldırım tarafından yapılan tek jübile.
1: Evet.
0: Öyle gözüküyor. Bir anlamda da bilemiyorum şey mi, hani Galatasaray'a gittiği için yuvaya geri dönüş jübilesi falan da derler. Ne diyorsun sen?
1: Selçuk'a mı?
0: Evet.
1: Yani
0: çünkü bir Almanya, ardından kısacık bir Galatasaray var. Ama Fenerbahçeli Selçuk olarak anılması adına bu jübile yapıldı derler.
1: Selçuk'un hikayesi enteresandır esasında. Yani Selçuk Şekerspor'da oynuyordu. Bilmem bilir misiniz? Şekerspor Ankara'da Galatasaray'ı 4-1 yeniyor. Selçuk da, bu Serkan nereden çıktı rahmetli?
0: Bilemiyorum.
1: Neyse.
0: Şimdi Selçuklu da geldi.
1: Selçuk da iki
0: bugün fotoğraflarla enteresan fotoğraflar geliyor araya. Bizim Cem bugün biraz şakülü kaymış Cem'in.
1: Selçuk,
0: bu Bordo maçı unutulmaz.
1: Selçuk iki tane atıyor, yanlış hatırlamıyorsam attırıyor da. Maçtan sonra ertesi gün Coşkun Özarı rahmetli Galatasaray teknik direktörü. Beraberiz. Daha dedi Kemal'cim senden bir şey rica edeceğim dedi. Buyur abi dedi.
0: İşte bu jübile maçının Erzurumspor'la Fotoğraf Gazetesi yazarı Selçuk'a sahaya omuza İlker abi evet. İlker abi var, Kemalettin var. Çok hızlı geçiyorsunuz. Erzurumspor maçı. O dönem işte o Okoçalı, Moçreli falan bir Fenerbahçe değil mi?
1: Evet.
0: Ay canına ya. 22 Temmuz 1998.
1: Evet.
0: Sergio'ya bırakmış yerini ve
1: ama bu o maç değil fotoğraftaki.
0: Selçuk için Kadıköy'e diyor. Ha yok, o önceki bir maç.
1: Tabii. Şimdi
0: Bordo maçı o.
1: Olabilir, evet.
0: Evet.
1: Coşkun abi dedi ki ya senden bir buyur abi dedim, emrin olur ya. Ya dedi Kemancığım dedi, bu Selçuk dedi bizimkilere söyledim dedi Galatasaray'a. Alın. Enteresan bir oyuncu. Ya dedi hadi ya demişler.
0: Bak o zaman TSYD kupasındaki Galatasaray derbisi öncesi taraftarına ümit verdi. O zamanlar TSYD kupası tabii, da varmış.
1: Tabii. Var tabii.
0: Bayiç ve Boliç'in golleri.
1: Oradan diyor ki bir de üstelik diyor bizim Muzaffer'in de yeğeni diyor. Muzaffer kim? Ekrem Muzaffer Tuncay Aydın meşhur Börç takımının stoperi. Selçuk'un dayısıdır. Diyor ki üstelik de bizim Muzaffer'in de yeğeni dedim diyor.
0: Galatasaray'da.
1: Galatasaray ama diyor işte. Kimse diyor oralı olmadı diyor. Ya şu çocuğa yazık olacak diyor. Fenerlilere söyle de bu işi halletsinler diyor. Ben de iki gün sonra kulüpteydim. Büyük Fikret, rahmetli Fikret Arıcan. Dedim ki Fikret abi böyle böyle bir olay oldu. Coşkun hocam böyle böyle dedi. Ben dedim sadece size bunu naklediyorum. Oo dedi Coşkun dedi bir şey söylüyorsa dedi bunda bir şey vardır. Ankara'yı aradı. Naci Barlas rahmetli o zaman İller Bankası Genel Müdürü. Naci dedi o dedi sizin Şeker Spor'da orada bir tane Selçuk varmış dedi. Böyle yürürken çalım atıyormuş. Kenara düşüyormuş oyuncular. Sanki öyle bir imaj sunan bir adam. Onu dedi hemen dedi hallet bize dedi. Naci abi de rahmetli o da kongre üyesi hallediyor. Neyse hatta bir de diyor ki bu diyor Selçuk diyor tamam da bir de İskender var diyor. Onu da alalım. Bir alalım peki diyor. Bir gece evvel Trabzon gelip İskender'i kaçırıyor Trabzon'a. Selçuk'la Yaşar. Bir de Yaşar var. İkisi beraber Büyük Fikret işte Naci Barlas'ı devreye sokarak Fenerbahçe'ye geldiler. Ve Selçuk önce oynayamadı Fenerbahçe'de.
0: İyi başlamadı değil mi?
1: Oynatılmadı, oynayamadı. Şey geldi Frieder Rausch.
0: Evet.
1: Fener'e teknik direktör oldu. Ya dedi bunu dedi çok bu nasıl oynamaz Fener takımında ya dedi. Ve Frieder Rausch koydu ilk 11'e ilk defa. Bir sene oynamadı dediler yani geldi de hikaye. Ha. Ve Frieder Rausch sayesinde Selçuk Selçuk oldu. Sonra işte zaman içinde işte bu Bordo maçı falan filan ben o maçtaydım. Ondan sonra hatta trenlerde şey uçaklarda grev vardı dönüşte trenle geldik yerde tarak. Sonra işte bu attığı gol şeye Bordo'ya. Bordo'da da Tiganajire Borsis falan oynuyor ha. Ondan sonra ve işte Galatasaray'a gitti bir aralık. Almanya'ya gitti. Oradan geldi Galatasaray'a.
0: Bröweis Berlin'e gitmişti.
1: İşte Selçuk'un senin biraz evvel işaret ettiğin o döneminde çok ciddi bir rahatsızlığı var. Allah kimseye vermesin. Selçuk'un bu rahatsızlığı Hürriyet gazetesinde manşet oldu. Hı hı. Bir tek. Ve bu yüzden de o manşeti atan Hürriyet Spor Müdürü görevden alındı Erol Simavi tarafından. Bu manşeti atarsan bu adam yarın toplumun içine nasıl çıkacak diye Erol Bey kızmış. İsmini de söyleyeyim Doğan Koloğlu rahmetli spor müdürü onu görevden alıyor. Sonra işte o şeyden sonra işte Almanya'ydı Galatasaray'dı falan Selçuk tabii olumsuz etkilendi doğal olarak. Ve işte dediğim gibi topu bıraktı ve bu jübile yani Aziz Bey'in Yıldırım'ın dönemindeki tek
0: jübile.
1: Evet esas anlamda.
0: 20 yılın tek jübilesi.
1: Tabii eskiden işte burada şey var koymuşsunuz Can Bartu ile Metin Oktay.
0: Yani unutulmaz jübile odur mesela
1: tabii,
0: değil mi?
1: Metin abinin jübilesi mesela.
0: Var, çok var. Burada işledik işte. Fatih Terim işledik biliyorsun, helikopterle iniyor.
1: Tabii Fener Stadı'na
0: hem yılların,
1: de.
0: Tabii hem
1: Fener,
0: Fener
1: Stadı'na.
0: Son yılların şaşalı jübilelerinden biri Mehmet Özley'in jübilesiydi. Samet Hoca'nın ikini hatırlıyorum. Çok fazla vardı. Bir dönemin işte bu oda formaları.
1: Formaları
0: bu görüntü çok değerli bir görüntü,
1: evet,
0: yalnız.
1: Tabii.
0: Can, İki tane. Galatasaray.

0: kadar Metin Oktay'da Fenerbahçe.
1: İki tane efsane.
0: Şeref duyarım diyor. Yaparız sana jübile diyor ama Fenerbahçe formasını giyer misin biraz? Şeref duyuyorum ya, giymez miyim diyor.
1: İki tane efsane
0: şimdi
1: oyuncu.
0: İşte bu noktadalar.
1: İki tane efsane ve şunun altını çizelim. İki tane adam oyuncu.
0: Evet.
1: Ha, karakterleri çok değişik. Vay yapıları şey. Çok değişik ama adam, iki tane efsane oyuncu.
0: Peki programın geldik son bölümüne, biliyor muydunuz diyeceğiz ve size averaj konusuyla ilgili enteresan bilgiler vereceğiz. Kemal abi, averaj garipliklerini işleyeceğiz. Şimdi averajda şampiyonluklar falan var ama başka enteresan işler de olmuş. Futbol averaj nasıl gelinmiş biliyor musunuz? 1903 yılında, ben bilmiyordum, öğrendim. 1903 yılında ilk prensip bugünkü işte Premier Lig'de de yürürlükte olan genel averaj. Atılan golden yenilen golü çıkartıyorsun. Ortaya çıkan rakam işte senin averajın oluyor. Hesaplaması kolay. Ama 1959-70 yılları arasında averaj, ben hiç bilmiyordum bunu abi. Atılan golün yenen gole bölünmesiyle elde ediliyormuş.
1: Aynen öyle.
0: 1959-70 arasında atılan gol yenen gole bölünüyor. Çıkan rakam senin averajın.
1: Tabii.
0: Orada biraz matematik gerekiyor yani.
1: Tabii. Öteki kolay. 30-18-12 zaten işte.
0: 1959 mesela sezonunda lig 2 gruplu.
1: Tabii.
0: Playoff sistemli. A grubunun lideri Galatasaray'ın 20 puanı var. 18 gol atmış. Bakın burası enteresan. 18 gol atmış, 7 gol yemiş.
1: Evet.
0: Aynı puandaki UEFA'nın 21'e 10'luk bir averajı var. Genel gol averajı olsa UEFA şampiyon ya.
1: Yani grup şampiyonu.
0: Evet.
1: Fener oldu da sonra.
0: Bölme usulü yapılınca Galatasaray 2.5, UEFA'nın 2.1 oluyor averajı. Ve o grubun şampiyonu, A grubunun şampiyonu Galatasaray oluyor.
1: Tabii.
0: Lig şampiyonluğu maçı oynama
1: hakkına sahip oluyor Fenerbahçe ile 1-0, 4-0.
0: Evet.
1: Sonuçlar 0-1.
0: Yani UEFA Fenerbahçe tabii oynayacak öyle
1: tabii
0: olması.
1: Tabii.
0: Enteresan. Peki averajda neler olmuş bir onlara bakalım kısa kısa. Bursa Spor 3 kez sezonu 0 averajla bitiren tek takım. 0.
1: Öyleymiş evet.
0: Attığı 7 aynı. 70-71 ilk böyle sezon. 79-80 ve 80-81 arka arkaya düz hesapla kapatmışlar. Bakın burada var. Attığı 25, yediği 25.
1: Tabii.
0: İyi de bir puan. 34 puanla bitiriyor.
1: Tabii.
0: 30 maç sonunda.
1: 5. oluyor ya. Yani.
0: Bu 70 artık sezonu değil mi? 70 sezonu mu bu herhalde? 70-71 sezonu bu, Galatasaray'ın şampiyon, Fenerbahçe'nin ikinci olduğu.
1: Hı hı.
0: Bölç dönemi mi bu yoksa daha önce mi Kemal abi, 70-71?
1: Sanki ilk sene mi yahut Bölç ikinci sene mi geldi, onu çok iyi hatırlamıyorum yani.
0: Burada kadro da bu. Bursa Spor'un o dönemki kadrosu.
1: Mesut değil mi o?
0: Sonra Fenerbahçe'nin averajla ligde kaldı. Hani ligde averaj şampiyonluk var falan. 80-81 sezonu. 24. haftada Eskişehirspor'a yeniliyor Fenerbahçe. Son 6 maçta 3 beraberlik, 3 yenilgi alıyor.
1: Tabii.
0: Kümede kalma potasında. Bakın 29 puanlı Rizespor küme düşüyor. Eksi 7 averajı var. 29 puanlı Fenerbahçe artı 4 averajla averajla ligde kalıyor. 10. sırada ama o zaman 16 takım var. 10. sırada ama averajla kalıyor ligde. Bu da
1: tabii
0: dramatik bir durum. 9 galibiyetle kapatmış 30 maçta Fenerbahçe o sezonu. Fenerbahçe
1: Rauş dönemi.
0: Kabus abi sezonu. Rauş dönemi değil mi?
1: Değil
0: bu
1: mi? Ben öyle hatırlıyorum.
0: Kabus dönemlerinden biri bu da. 1975-76.
1: Bu sezonla da ilgili çok önemli bir anı var ama hadi anlatmayayım artık.
0: Tamam. çok ne kadar vaktimiz var?
1: Bir saunayla ilgili.
0: 2-3 dakikamız var. Onda bir başka
1: onu söyleyeyim. Sonra. Bir saunayla ilgili. O kadar söyleyeyim.
0: Tamam. Göztepe 75-76 sezonunda küme düşerken Zonguldakspor'un averajı 0. Göztepe'nin averajı -1.
1: Evet.
0: Şuraya baksanıza. Yani dramatik değil mi bu?
1: Tabii.
0: -1. Şöyle söyleyeyim. Giresun'un Altay'ın falan da 0-1 averajı var. Yine Eskişehir'in 0 averajı var. Zonguldak 0'la ligde kalıyor. Göztepe -1'le bugün Süper Lig'de mücadele eden Göztepe -1'le lige veda ediyor 75-76 sezonu. Zeytinburnu Spor 1996-97'de bugünkü adıyla Süper Lig'deydi.
1: Tabii.
0: Zeytinburnu var. Ne takımları hatırlıyoruz böylece. Ve sezonun sonuncu olarak tamamladı. Lig tarihinin en kötü performansıdır bu.
1: Tabii tabii.
0: Zeytinburnu Spor'un. Yani average'e bakar mısınız? -60. Daha büyük bir eksi averaj yok. 26 gol atıyor. 86 gol yiyor. O sene Denizli de bayağı yemiş. 81 ona ya öyle.
1: Bu Zeytinburnu'nun
0: Galatasaray'ın averajına bakalım mı? Artı 60.
1: 60. Ya hangisi, o da kaç enteresan. Senesi bu?
0: Bu 1900 96-97 bu, ilk şampiyonluk.
1: Bu Zeytinburnu'nda kim oynuyordu? Yani
0: oynuyor. Erdem Tuğal mıydı o zaman hoca acaba ya?
1: Onu bilmiyorum da.
0: Zeytinburnu kadrosu bu.
1: Hayır yani kim buradan yetişti?
0: Burada Papen Mustafa'yı görüyorum.
1: Hangisi şu, evet. Kim yetişti buradan o dönemlerde?
0: Emre buradan mı çıktı? Emre Belözoğlu.
1: Aynen öyle.
0: Evet, enteresan ya. Vefa 1959-60 sezonu, onu yazdık değil mi? Bir de dört büyük takımdan en kötü averajı gören şu ana kadar Trabzonspor olmuş. 2001-2002 sezonunda 14. olurken lig sonunda -11 averaj Trabzonspor değil mi?
1: Evet.
0: En kötü averaj şu ana kadar dört büyüklerin içinde -11 averaj. Yıl 2001-2002. Sonra Beşiktaş 75-76 sezonu -7 averaj.
1: Nerede o şey?
0: -7 averaj Beşiktaş.
1: Bak, kaçlar düşmüş Beşiktaş.
0: O sene
1: kaçlar?
0: Trabzon şampiyon, Fener ikinci. Beşiktaş 27 puanla ligde kalıyor. 25 puanlı Ankara Gücü küme düşüyor.
1: Balıkesir'le beraber ikisi düşüyorlar.
0: Vay canına ya.
1: Bu sezonda bir burada İnönü'de oynanan bir Beşiktaş Balıkesir maçı var.
0: Onu da konuşalım o zaman. Bir son 30 saniyemiz. 2010-2011 Galatasaray -5'i görüyor. Sezon sonunda. Bu o Beşiktaş bu arada. Fenerbahçe eksiye hiç düşmemiş. Ama 90-91'de 0 averaj.
1: 0 tabi.
0: Eksiye hiç düşmemiş ama şu anda eksi averajda, onu söyleyeyim. buradan bir an önce toparlaması lazım. Tarihe geçmemek için 0 averajla bir sezon kapatmış. Evet, bunları da bu şekilde hatırlatmış olalım. Kemal abi ağzına sağlık. Değerli izleyenler, Bir Zamanlar Futbol'dan bu haftalık da bu kadar efendim. İyi pazarlar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
1: Alspor'un fenomen programı transfer raporuna hoş geldiniz.
0: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
2: Sürpriz bir isim
3: sözleşme imzalayacak.
0: Transferin nabzı bu sezonda Alspor'da atıyor.
4: Bir transfer gelişmemiz var.
2: Özel bir yetenek.
4: 30 gol katkısı yapabilir.
0: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
2: Ciddi anlamda verimli olabilir.
4: İlk kez duyduğum bazı detaylar var.
3: Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
0: Transfer raporu her akşam 21'de Alspor'da.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Temizlik günü mü?

azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 12 Temmuz 1932 yılında Türk Dil Kurumu kuruldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Reklam.
9: Aspor Radyo.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
13: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, Petrol Ofisi'nden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
14: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
9: Aspor Radyo.
15: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
16: Dış ticarette Mayıs ayı verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ihracat birim değer endeksi Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %14,2 arttı. İthalat birim değer endeksindeki yıllık artış da %14,2 oldu. Böylece dış ticarette

0: fiyat etkisinin güçlü seyrini koruduğu bir tablo ortaya çıktı. İhracat birim değerindeki artış ana sektörlerin tamamına yayıldı. İhracat miktar endeksi %20,8, ithalat miktar endeksi %21,8 geriledi. İhracat miktar endeksi Mayıs'ta %1,2 arttı. Dış ticaret haddi de sınırlı bir artışla 89,6 seviyesine yükseldi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. Ahmet Akçam ve Güvenç Kurtar. Konuklarımız yaklaşık 3 saat boyunca gündeme dair değerlendirmelerle bir arada olacağız. Ahmet Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: İyi yayınlar olsun. Güvenç Hocam selamlar. Hoş geldiniz.
1: İyi, hoş bulduk. İyi yayınlar. Hocamı özlemiştim.
0: Uzun süredir...
1: Evet iyi oldu.
0: Bu ikili bir araya gelmemişti sanki.
1: Bir geçenlerde oldu ama ay geçiyor herhalde ya değil mi?
2: Çok zaman çok çabuk geçiyor.
1: Hocam ben daldan dala programı var ya yapıyorum herhalde.
2: Evet.
1: Bir gün o iki, üç, beş gece
0: bugün
1: falan.
0: Bugün yine öyle bir program mı vaat etmeliyiz izleyiciye?
1: Yok canım. Benim pek saatim belli olmuyor ya.
0: Evet.
1: Derler ya bir eşref saati.
2: Şöyle seyirciye bir şey vaat edeceksek biraz futbol konuşmayı vaat edelim.
0: Futbol artı Dünya Kupası.
2: Çünkü Dünya Kupası'nın yanı sıra takımlarımız sezonları da açtılar. Yani İsmail Hoca Fenerbahçe'de, İtalyano Hoca Beşiktaş'ta neler yapıyor, nasıl bir oyun anlayışı
0: yapıyorlar.
2: Hazırlık maçlarını da ben izledim, notlarımı da aldım.
0: Yani, Pogon maçında izlemişsinizdir
2: izledim,
0: diye düşünüyorum. Az sonra zaten konuşacağımız
2: izledim,
0: bir mücadele.
2: Önümüzdeki sezon için bence biraz daha fazla heyecan vaat ediyor takımların şu ana kadar yaptıkları.
0: Fenerbahçe ile bir açılış yapalım. Sarı lacivertliler Mason Greenwood transferine odaklanmış durumda ve artık deyim yerindeyse gün sayılıyor. Yasal prosedürleri çözmek adına Fenerbahçeli yöneticilerin daha önce Fransa'ya gittiklerini belirtelim. Yüz yüze bir görüşme de gerçekleştirildi. Greenwood önceliğinin Fenerbahçe olduğunu Sarı Lacivertli Kulübün yöneticilerine yineledi. Yıllık 8 milyon euroluk bir teklif söz konusu. Bu teklife evet dedi Greenwood. Marsilya ile ise yaklaşık 40 milyon euro karşılığında bir prensip anlaşması sağlandı. Geçen sezon 45 maçta 26 gol, 11 asistle müthiş bir skor katkısı yapmıştı Mason Greenwood Fransız ekibine. Hocam ne düşündürüyor bu transfer ihtimali size? Yakın görüyoruz oyuncuyu Fenerbahçe'ye.
1: Ben de yakın görüyorum. Oraya kadar da gittiler mutlaka alır gelirler diye düşünüyorum. Yani o kesenin ağzını açarlar bundan sonra. Yani o taraflarda da biraz taviz verebilir. 8-9 olur, 45-50 olur falan filan. Öyle düşünüyorum. Şimdi adamın şimdi istatistiklerine baktığımız zaman eyvah müthiş bir adam.
0: Müthiş.
1: Yani, ya o kadar gol, o kadar asist yani. Zaten bak ben ne yapıyorum biliyor musun? Giriyorum şeylere Kerem. Adam dün de mesela İngiltere maçı var ya bir basıyorum şeylere abi. Kaç gol atmış, kaç asist yapmış. Zaten Dünya Kupası'na gelince şey yapacağım. Bu İngiltere şampiyon olabilir. Çünkü sonradan gelenlerin şeylerine bakıyorum. İstatistiklerine. Abo adam var ya. Premier Lig'de 29 gol 11 asist. Ya pardon ya. Beni. Şeyden arıyorlar.
0: Nereden? Neden ona?
2: Greenwood arıyor.
0: Greenwood mu arıyor?
1: Greenwood'dan
0: telefon var. Şey, Güven çocuğa ama açamadık.
1: Şimdi şey... Ya baksana şu attığı gole bak ya.
2: Yok hocam şimdi Greenwood...
1: Hoca bir dur bir şey daha söyleyeyim şu golle ilgili.
2: Ben sana bir şey sormak
1: istiyorum. Hemen unutma. Şimdi şey var ya bu bizim Can vardı ya Can.

0: şeydi Stuttgart'tı. Aman Frankfurt'la.
1: Şimdi uzun, burada, Can Uzun.
0: Can Uzun. Şimdi burada şeyleri biz dedim, ben dedim ki Galatasaray bunu yener falan dedim. O arada şeyi gösteriyor böyle, tamam mı? Can gönlü bir çaktı, tamam mı? Ondan sonra bir dakika sözümü geri aldım dedim. Adam bize de attı aynısını, tamam mı? O dedim ki ben ne bileyim böyle ya, bir adam var orada. O zaman da tanımıyorum ben Canman falan filan, tamam mı? Şimdi bunu görünce var ya eyvah adamı aldık. Şimdi,
2: hocam, çok iyi şutar o da.
1: He? Hocam sen işte istatistiklere gidiyorsun. Tuşa bir basıyorsun 20 gol atmış 30 tane asist yapmış. Muhteşem şeyler, istatistikler bunlar. Ya peki bu kadar iyi futbolcuları Avrupalı niye kendi takımında tutmuyor da yani bize göndermeye çalışıyor? Veya bu çok futbolcu güzel.
0: Soruyu sordun mu?
1: Niye bizde oynamak istemiyor da bizde oynamak istiyor?
0: Arpa neden diyorlar ya, hani bizde amiyane konuşayım, arpa bir, iki.
1: Öyle mi?
0: Abi büyük paraya satıyor. Bir de ne diyor biliyor musun? Biz bunları öyle mi? Ben birkaç tane daha Greenwood bulurum diyor. Var. Bir şeyleri var, çalışmaları var hocam.
1: Eğer yani tek bir neden buysa iyi.
0: Başka ne
1: yoksa
0: olabilir?
1: bize gelip sorun çıkaracaklarsa genel ha, konuşuyorum şimdi.
0: Şimdi
1: çünkü bütün takımlarımızda biz buna benzer transferleri hep yaptık. Şimdi biz yine bugün konuşacağız. İşte Hugo Çukwu Galatasaray'da ne yapacak? Greenwood Fenerbahçe'de ne yapacak? Veya Vlahovic Beşiktaş'a gelecek mi? Yani iki aydır hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Ama
2: yine Hugo Çukwu yeni bir gündem. Greenwood'da son bir haftada ısındı.
1: İsimler sadece değişiyor. Başka evet, değişen hiçbir şey yok.
0: Hocam.
1: Şimdi bir bakıyoruz Fenerbahçe'de 10 tane, Beşiktaş'ta 5 tane, Galatasaray'da 3 tane. Gelip de hiçbir zaman gitmek istemeyen, biz bu adamlardan nasıl kurtuluruz diye düşündüğümüz transferler var hocam. Ah. Yani biz bence biraz da bunları konuşuyor olmamız lazım.
0: Şimdi bak.
1: O yüzden doğru güzel transfer yapalım. Yani Galatasaray Zaha gibi sorunlu adamları aldı. Aldığına pişman oldu.
0: Bir sürü.
1: Gönderirken Oliveira de büyük kayıpla gönderdi.
0: Hocam bak.
1: Keza bugün Beşiktaş öyle. Keza Fenerbahçe evet, öyle. Şimdi yani göndere göndere bitiremiyor Fenerbahçe.
0: Hocam çok güzel bir şey noktaya temas ettim. Bak. Şimdi bizim zamanımızda, tamam mı? İlk önce şunu söyleyeyim. Atatürk ne demiş? Zeki, çevik, ahlaklı olacak. İsviçre beraber seyrediyoruz. 15 dakika. Ya dayanamaz. Golü attı zaten. Adam gitti kendini attırdı. Sahtekarlık yaptı. Zeki, çevik, ahlaklı. Bir. Bu çok önemli. Şimdi Türkiye'ye gelen biz eskiden gece şeylere giderdik. Bize de gelirlerdi. Gece kontrollerine. Sen bilmiyorum, sana yapmamışsınız da.
1: Hocam ben gencim. Ben o günleri hatırlamıyorum. O, tamam. Ben bizim şimdi zamanımız diye geçmişi şeyden anlatmıyorum.
0: Akşamları bahaneyle bir çikolata alırsın. Evleri bekarlar falan. Bak İstanbul'a gelen futbolcuların sıkıntısı. İstanbul, ben dünyanın her yerini gezdim hemen hemen. Hoca da gezmiştir. Bu İstanbul'da 7-24 saat bir yaşantı var. Tamam mı? Buraya bekar futbolcu veya işte aylaksı diyemeyeceğim ama yani bu sosyal hayatı seven bir futbolcu gelirse eyvah burada. O şeyi bulamaz. Bulamaz. Çünkü çok da
1: hocam bulamaz. Zaman çok değişti. Senin bu anlattığın yok, bütün yok, bu yok, olaylar
0: hala var hocam.
1: 40 sene önceydi hocam.
0: Hocam hala yani var.
1: Hocam.
0: Allah Allah. Bir anlattırma bana
1: hocam,
0: şimdi.
1: Hocam o zamanın gençliğini anlatayım sana. Bir de şimdiki gençliği anlatayım. Arada o kadar büyük fark var ki.
0: Var da.
1: O zamanki gençliğin ihtiyaçlarıyla şimdiki gençliğin ihtiyaçları aynı değil. Düşünceleri aynı değil. Hocam. Yani biz bir saplandık. Futbolcu gece yaşantısını, gece hocam, alemini
0: profesyonel
1: sever.
0: Öyle değil. Profesyonel
1: gece
0: yaşantı.
1: Adelesi atar, bilmem ne yapar. Öyle bir şey yok.
0: Var.
1: İşte benden 5 yaş yüzünüzü genç Kerem'e soralım. Yani biz gençler
0: hocam,
1: biraz
0: sen erken yatıyorsun galiba hocam. Sen erken
1: yani
0: yatıyorsun.
1: Yani o yüzden yani geçmişteki magazin, o örneklerin hocam, zamanı bitti artık.
2: Yok, yok. Şöyle yapalım.
0: Yani o, ama söylediği sorunun cevabı
2: biz oyuncu,
0: böyle.
2: Oyuncu
0: profesyonel üstüne yaşantısı evet, olmayan adam buraya gelmesin. Ama sen de şimdi bir dokundurdun hafiften iki kişiye. Tamam mı?
2: Hangi iki kişi?
0: Yani geleceklerden sorunlu oldukları şeyler var ya. Kapandı diyorlar, bilmem ne diyorlar. Anladın mı? Ya sorunlu, ya Icardi bile sorunlu oldu abi, ailesinden bir ayrıldı, duman oldu adam. Yani şunu anlatmak istiyorum. Ha o ahlaksız değil belki ama neyse. Şunu söyleyeyim. Ya bir profesyonel yaşantı diyelim o kadar. Bu illa gece hayatı
2: biraz
0: diye
2: da böyle
0: değil
2: her şeyin yolunda gittiği senaryo üstüne düşünüyoruz.
1: Hocam
2: bak, yani pozitif bakmaya
0: hocamın,
2: çalıştığımız
0: işte ama yine arada bir şey yaptım bir.
1: Hocam sen diyorsun ki profesyonel yaşantısı olmayan buraya gelmesin. profesyonel yaşantısı

0: olmayanı alma. Biz almayalım onu. Şimdi bakıyorsun işte al Dünya Kupası'nın yıldızlarından hala anlatalım. Adam yatmadan 3 saat önce zaten bütün her şeyi, elektronik her şeyi kapatıyor. Beslenmesi evet. ayrı, uyuması ayrı. Bunların hepsi bakın hocam, profesyonelliğe örnek
1: bunları alamıyor zaten.
0: Yani hala gezmiyor mu, eğlenmiyor mu?
1: Hocam, o da geziyor öyle. Hocam bu şey hafiften bir dokundurma yaptı Kerem. Ben onları anlamadım.
0: Yok ben hissetmedim. Ilgili. Bana dokundurmadı
2: yok ya,
0: gibi.
2: Var. Ya,
1: başka sıkıntıları olmuş bunların ya.
2: Greenwood'un oldu zaten.
1: Yani işte.
2: Onlar... Zaten Greenwood'un buraya geliyor olmasının ve başka bir yerden ciddi bir talip kendisine olmamasının sebebi işte, geçmişindeki sıkıntılar.
1: Sen onu güzel söyledin. Hoca onu
2: yayında
1: bilmiyor.
2: Yayında öyle bir şey söylememiştim ama.
1: Ya, söylemedin nasıl söyledin? Ben bile... Hoca anlamadı zaten. Şimdi, bilmiyor.
0: Magazina... Greenwood'la ilgili şu kadarını söyleyeyim. Adamın futbolculuk özellikleri gerçekten nadir görülecek
2: evet.
0: kaliteli özellikler. Orada hiçbir sorun yok. Benim gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe taraftarı da Greenwood'u çok istiyor. Yani bazen bu tür transferleri de yönetim bizim ülkemizde yapmak zorunda hissedebiliyor kendini. Çünkü burada bir risk var. O riske girip Fenerbahçe bu transferi yapmayı da düşünüyor. Tamam. Ona da soru, orada da sorun yok. O zaman Greenwood artık şunu uzatmasın. Sözleşmeyi en azından bugün gelemiyorsa da bugün imzalasın. Artık herkes de planlı programını ona göre yapsın.
1: Hocam menajer şimdi... ama biliyorsun hocam menajerle galiba sıkıntı. Bak Kerem söylediği şey ne? Adam tamam diyor. Menajer kaşıyor. Bu taraftan buradan 3-5 daha...
2: Hocam ben menajerle ilgili bir şey söylemedim. Siz ya bana ya şu ana ya. Kadar 10 dakika içinde 2 kere söylemediğim ya şeyleri sen yani söylemişim gibi
1: evet.
2: bir giriş yaptınız. Şimdi, ben öyle bir şey söylemedim.
1: Yani bak şimdi adamın sıkıntıları geçti. Onu söylüyor yani. Var bir sıkıntı vardı. Büyük bir sıkıntı vardı. Geçti bundan sonra ama yani neticede buraya gelen adamları niye başkası almıyor da bilmem ne alıyor dedin hocam sen de. Tamam mı? Adamlar birisi ya bir adamı gönderirken illa Allah dersin tamam mı? Mesela Guardiola 2-3 tane adam gönderdi hayret edilecek şey ondan sonra böyle tepe taklak gitti, idare edemedi neyse ama bir de tamam mı? Adamları alırken hakikaten profesyonel yaşantısı olur neydi o şeyin neyse isim vermeyelim. Geri senelerdir oynar de sorunluydu mesela Osimhen. Burada maşallah.
0: Osimhen hiç sorunlu değildi. Ne sorunu vardı ki?
1: Olur hocam.
2: Napoli ile kulüple direkt
0: bakın yani işte neyse yani. İki kişi kendi arasında bazı sorunlar yaşayabilir. Hocam veya işte. Bir futbolcu bir kulüple bazı sorunlar yaşayabilir.
1: Burada da yaşayabilirdi.
0: Ama yani. Sorun zaten buysa o sorun değildir. Peki ben bir soru daha sorayım. Greenwood bakın. Çok yetenekli futbolcu sorun yok. Gelsin ben de istiyorum. Aha. Onu seyretmek de istiyorum. Ligimize renk katacak onu da istiyorum. Kayıpları da bu riske giren kulübü Fenerbahçe alacak, karşılayacak.
1: Yani risk mi görüyorsun hocam? Şimdi onu da söylesem.
0: Hiçbir sorun olmaz. Şimdi Greenwood hangi mevkide oynuyor hocam? Sağ kanat. Tamam sağ, solda da oynar, önde de oynar. Fenerbahçe'nin sağ kanattaki oyuncularını bir sayalım. Nene. Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt'u yeni aldılar. İrfan Kahveci.
2: Musaba.
0: Şimdi oraya 6 tane...
1: Asensio?
0: Asensio'yu ben forvet arkası görüyorum. Ben oraya 6 tane futbolcu saydım. Şimdi sen Greenwood'u alırken bu 6 tane futbolcudan en azından 2 tanesini, 3 tanesini göndermiş ol.
1: Hocam yani Kerem'i unuttun.
0: Kerem de solda oynuyor.
1: Fark eder mi? Oynamaz mı? Hepsi sağ solda.
2: Bahsettiğimiz oyuncuların da sağ kanatta daha çok gördüğümüz isimlerin çoğu solda da oynuyor.
0: Ya mutlaka orada
2: ama çok kalabalık bir kanat rotasyonu var. Ama isim olarak hiçbiri de Greenwood'a yakın değil.
0: Değil tabii. Ben onun için diyorum. Yani böyle bir kaliteyi alabilmen için bu adamları göndermen lazım. O yüzden diyorum Greenwood bir an önce o imzayı atsın. Fenerbahçe'de eldeki futbolcuları göndermeye çalışsın. Bakıyoruz. İşte örneğin bir Cengiz, birçok kişinin gidecek dediği Cengiz her iki maçta da hem dün Pogon maçında hem de 4 gün önce Admiral Wacker maçında birinci golü attı. Çok istekli, çok çalışıyor, çok mücadele ediyor.
1: Zaten kaliteye baktığın zaman var ya.
0: Bu insanların hayallerinle de bizim... Yani.

0: oynamaya hakkımız yok. Bu oyunculara da Fenerbahçe'de kalacak mı gidecek mi bunu da söylemek Oğuz, herkesin görevi.
1: Oğuz Aydın,
0: ben saydım hepsini
1: milli
0: oraya.
1: Milli takımda oynuyor adam.
0: Ben hep takımda en son direkt oynadım.
1: Hepsini oraya saydım.
2: İrfan da. Yaban Atma ya kimler var ya. Neneyi saymıyorum artık ben. Yani. Ama doğru yani ya bir şey hocam. Sen Fenerbahçe'den para alıyor musun hocam?
1: Ben mi?
2: Parayı alan kim İsmail Hoca düşünsün. Bu sıkıntıları hoca düşünecek. Hocaya vallahi sıkıntı.
3: Hocam, yani Greenwood hazırsa zaten 11'e yazacağı en ya önemli 2-3 oyuncudan biri olacak.
0: Mutlaka ama şimdi bizim en azından izleyenimize olan saygımızdan ötürü bizim de bu işlere biraz kafa yormamız lazım.
3: Hocayla yani, empati yapmak lazım.
0: Tabii burada bizim sonra da diyoruz ki milli takımımız niye elendi? Biz burada doğruları konuşmazsak, anlatmazsak, doğru yönlendirmeler yapmazsak bu milli takıma kadar uzanıyor. Biz burada konuşmalarımızda Türk futboluna hizmet ediyoruz hocam.
2: Hocam tamam da hocam
0: karşılığında para almıyoruz.
2: Ayrı konu.
0: Ama yani insanların bazen sevgisini, saygısını almak da güzel bir şey. Biz burada konuştuklarımızda yarın öbür gün başka biz de para kazanacağımız kulüplere gideceğiz. Orada görev yapacağız.
3: Hocam oyuncunun enteresan özellikleri var. Açık alanda da dar alanda da etkili. Aslında solak ama şöyle bir baktığınızda sağını mı kullanıyor daha çok solunu mu emin olamıyorsunuz. Çünkü iki ayağını da hakikaten şutla ilgili özellikle denk kullanıyor. Çok nadir rastlanabilecek bir yetenek. Bu tarz bir oyuncuya sahip olmak rakipleri ne kadar zor duruma düşürür? Önlem alınması nasıl zorlaşır? Biraz bundan bahsetmenizi rica ederim.
0: Ya sevgili Kerem, yani günümüzde alınacak önlemler de artık farklı. Güvenç Hoca'nın zamanlarında adam adama markaj vardı. Yani öyle iyi bir futbolcu olduğunda onun peşine, onun iyi marka edecek birini takıyordun. Öyle çözümlere gidiyordun. Şimdi tabii ki bu anlayış takımın genel olarak alacağı bazı önlemlere yöneldi. Bir defa takımlar artık defansif yönden dar alanda oynuyoruz. Bu Dünya Kupası da bunun en güzel örneği. Orada da Greenwood gibi bizim yıldız dediğimiz futbolcular var. İşte bakıyorsun bir Messi'ye nasıl önlem alıyorlar. Bir
2: alamıyorlar.
0: Nasıl alıyorlar? Hocam alınabildiği kadar.
2: İşte yani alıyorlar da alamıyorlar.
0: İşte son maça bakıyoruz. Yani bir tarafta Haaland vardı. Bir tarafta Harry Kane vardı. Yani ikisi de şu ana kadar 7'şer goldeydi herhalde. İkisi de kendi takımlarının golcüsü. Rakip takımda böyle bir oyuncu varsa ona önlem almayı düşünürsün. Nitekim o önlemleri de aldılar. Bir ne? Takım kompakt bir şekilde alanları daralttı. O daralttıkları alanlarda bunlar bazen işte Haaland gibi direkt diyelim tek vuruşla daha fazla golleri atan futbolcuya karşı alacağınız veya o tür pozisyonlarda alacağınız önlem başkadır. Ona o topları attırmamanız lazım. O ortaları yaptırmamanız lazım. Sonra da onu belki de top ona gelmeden önce ondan önce bu o topu kesecek bir kişinin o topu kesmek için doğru yerde pozisyon alıp topu kesmesi lazım. Yok o kesemiyorsa da onunla orada birebir oynayacak oyuncunun da ona vurdurmaması için direkt yakın temaslı oyuna girmesi lazım. Bugün rakibe temas ettiğin zaman bunların hepsi faul değildir. İşte faul yapmadan da onunla korakor mücadelelerde o vuruşları engellersin.
2: Hocam Gabriel'i yere düşürdü biliyorsun değil mi? Haaland. Gabriel nasıl? Gibi stoperi. İp beraber çıktılar.
0: Evet.
2: Hatırlamıyor musunuz golü? Kafayı vurdu. Gabriel yerde. Gabriel bugün dünyanın sayılı stoperlerinden biri. Yani
0: kesin.
2: Tutamadı da onu.
0: Kesin.
2: Ama bak orada güzel bir şey söyledin. O topu oraya attırmazsaydın.
0: Şimdi bir de yani Greenwood gibi sadece son vuruşlarda bu vuruşları değil aynı zamanda topu ayağına aldığı zaman da çalım becerisi yüksek.
3: Evet.
0: Adam eksilten geniş alanlara hücum edebilecek futbolcular da var. Onlar da hem onlar gibi çabuk futbolculardan biriyle eşleştireceksin hem de onların mutlaka kademesinde olacak. Onu geçerse en azından hemen ikinci bir baskının geleceği kademedeki oyuncuları organize etmen lazım. Onları mümkün olduğu kadar tehlikesiz bölgeye, onun daha tehlikesiz tarafına yönlendirmen lazım. Yani futbolda yapılacak çok şey var.

0: Biz hep futbolun ilkelerinden, prensiplerinden bahsederiz. Onların ne olduğunu burada çok geniş bir şekilde konuşmayız. Fırsat olursa bir gün onları anlatayım ben size. Yani savunma prensiplerinin tamamını bu tür oyunculara karşı takım olarak oynamanız lazım. Dünya Kupası şunu gösterdi. Adamın adı Haaland da olsa, adamın adı Messi de olsa, Messi dahil, yeri geldiğinde kendi birinci bölgesine kadar geliyor. Messi'yi de oraya kadar gelmiş bir şekilde çok gördüm. Defans yapmasa bile en azından o kompakt duruşun bir parçası olması hocam, için Harry Kane, oraya geliyor.
1: Harry Kane burada o her bir yerde. Numara. He? O bir numaralı örnek. De çok bu konuyla ilgili ben şey diyeceğim. İlk maçımız bizim Portekiz'deydi belki bu 2008'de. Herhalde. Ben maçtaydım. Cristiano Ronaldo o zaman sağ açık oynuyor, öyle diyelim, sağ önde. Karşısında kim var sen biliyorsun. Hakan Balta. Onu var ya paramparça eder değil mi normalinde? Bir defa geçemedi. Niye? Kompakt oynadı takım. Hakan Balta'yı ya ben dedim geyivah dedim, tamam maçtayım da. Ya topa değdirmedi. Niye? Sıkışık. O dar alanda bir takım 20 metrede oynadı ya. Müthiş oynadık. Ve Hakan Balta'yı aldı. Yani o esasında ben diyebilir ha, ben bu Ronaldo'ya adım attırmadım diyebilir. Öyle de var. Bir de mesela ben şeyi almıştım. Mirkoviç'i almıştım. Türkiye'de çok çabuk adamlar var diye. Adam adama mesela, tamam mı? Yapıştırıyordum. Ben şimdi golü kim atıyor Fenerbahçe'de? Alex. Abi Alex'e. Bir de bir çocuk vardı şeyde, adını söyle, Denizli Spor'da, ona veriyorduk mesela çabuk hocam, anladın mı? Yani o öyle de bir çözümler buluyorduk. Ama şöyle hocam, yalnız ben Türkiye'de bu adam adama yanlış anlaşıyorlar medya. Adam adam oynama dediğin zaman prensip vardır, topla kale arasında olacaksın. Yani şimdi ben şimdi Ahmet Hoca'yı tutuyorum, tamam mı? Kerem de burada gole gidiyor. Ben adama da oynuyorum diyor. Ya gole gidiyor kardeşim, bunu bırakacağım, topla kale arasında olacağım. Bu prensibi bilmiyordu. Medyadakiler hiç bilmiyordu hele. Medyadaki kusura bakmasına adam adama, ya adam adama öyle oynanır mı? Bana ne, Ahmet Hoca burada kalmış. Kerem burada gole gidiyor. Ben abi Ahmet Hoca ile yok.
2: Öyle dün bir prensip, pozisyon oldu.
1: Öyle bir prensip
2: İngiltere Norveç
1: şimdi
2: maçında. 2'ye 1 geliyordu Norveç. Sörloth sağ taraftan topu sürüyordu. Haaland soldan koşu yapıyordu. Stoper, hangi stoperdi o pozisyondaki hatırlamıyorum. Gehi olabilir ama emin değilim. Ne Sörloth'a bastı ne Haaland'ı bıraktı.
1: Bravo.
2: Evet. Bak, müthişti.
1: Ya bir, bak İngiliz ya, neyse oraya geleceğiz herhalde arkadaş.
2: Son bölümde konuşuruz.
1: Neyse yani var ya bak, bravo. Ben onun mesela oyalamasını yaptırıyordum.
2: Hatırlıyor musunuz hocam sizi?
1: Hatırlıyorum.
2: Çok iyiydi.
1: Ya onu santradan başlıyordum, 2'ye 1 çalıştırıyordum ben. Evet. Santradan 2'ye 1 nasıl yapar? Buraya mı buraya mı buraya
2: Van
1: mı?
2: Van Dijk müthiş yapardı o işi. O zaten yani dönemin en iyi stoperiydi tabii.
1: Hocam ben
2: ona yetişemedik
1: var.
2: Hocam.
1: Var ama 74 Dünya Kupası'nı bir gör.
2: Tabii ama yetişemedik. Bak,
1: son dakikada 2'ye 1 kaldı. Verti Fox girdi hocam. Verti topu kaptırdı. Beckenbauer 2'ye 1 kaldı. Ya bir bunu seyretmek lazım işte. Van Dijk hocam, de öyle yaptı şeyi Haaland'a.
0: Ben o zaman daha doğmamıştım.
1: Ya hocam sen de doğmuyorsan yani, gireceksin burada tık tık tık.
0: Sonradan izledim onu işte.
2: Güvenç hocam.
0: Tık tık girdim sonradan
2: Ahmet
0: izledim.
2: Hocam bir santrfor transferi daha olacak. Greenwood'la ilgili bir gelişme olursa muhakkak paylaşırız. O ayrı bir konu. Ama bir santrfor transferi daha düşünüyor Fenerbahçe.
0: Evet.
2: Son aday Crystal Palace'lı, Fransa milli takımıyla da zaman zaman izleme şansı bulduğumuz Jean-Philippe Mateta. Fiziksel olarak hakikaten o da acayip. Hı. Çok da sakin topla beraber. Ne yaptığını hep biliyor. Lige ve Fenerbahçe'ye ne kadar uygun görüyorsunuz?
0: Bizim ligimizde ben Mateta'nın gerçekten iş yapacağını düşünüyorum. Çok atletik bir oyuncu. Yani hem geniş alanlara, ki Crystal Palace'da oynuyorsan zaten Premier Lig'de geniş alanlara hücum etmeyi bilmen lazım.
2: Evet.
0: Diğer taraftan da fiziksel yapısı onu aynı zamanda kapalı defanslara karşı hava toplarında bile etkili kılabilecek kadar ayrıcalıklı kılıyor. Yani o özellikleri de mevcut. Ben günümüzde bütün takımlarımıza uygun bir santrofor olduğunu düşünüyorum. Buna benzer çok santrofor adayı var. Demin ben onu söyledim. Bizim şu an gündemimizde olan futbolcuların hepsini Kerem, gözü kapalı hiç konuşmadan al. Şimdi santroforları sayalım. İşte Mateta dedin, Vlahovic dedin, Lukaku dedin, ondan sonra Oliver Watkins dedin, Sörloth dedin.
2: Tabii Watkins'in de adı geçiyor.
0: Ya şimdi bakıyorsun bu ismini söylediğim oyunculardan hiçbirine kötü deme

0: şansınız var
1: yok
0: mı? Yani bakıyorum bunların maliyetleri de, bunların en ucuzu, en kötü ihtimalle en ucuzu senede 10 milyon net kazanmak istiyor. E bunların bir de bonservis ödeyeceksen bonservisleri 30. nerelerden baktım başlıyor şimdi. Görüyorum.
2: Hocam
0: şimdi
2: şu anda 30.
0: Futbolun gerçeği şu, bizim bu paraları ödeme durumumuz yok iken biz hala bu futbolcuları transfer etmeyi düşünüyorsak, yani bunu bir Allah'ın lütfu olarak kabul etmemiz lazım. O zaman boşa kurşun atmayalım. Bir tane doğru adam aldığın zaman yanına iki tane, üç tane de sana hiç hizmet etmeyecek, fayda sağlamayacak futbolcuları almayalım ki oradan tasarruf edelim. Biz bir futbolcunun yanı sıra kalkıp da bize faydası olmayacak oyuncuları da transfer ediyoruz. Fenerbahçe'ye baktığımızda şimdi diyelim elde bir Vedat Muriç var, yeni alındı. Sıddıkı Şerif kalacak gibi düşünülüyor. İki, bir tane de çok iyi adam alacaksın. Üç, yani bu lüks diyebileceğimiz kadar iyi bir santrofor mevkiinin transferde tamamlanması demek. Gençlere zaten orada hiç forma şansı gelmeyecek. İki tane çağrıları var. Biri Balta çağrı, biri Fedai çağrı. Onları da başka yerlerde geliştirmeyi düşüneceklerdir mutlaka. Fenerbahçe'ye olmazsa olmaz mutlaka bir santrofor lazım. Pogon maçında şunu gördük. Vedat'ın sakatlığından dolayı Sıdıki de ikinci yarı oyuna girdi. Fenerbahçe 4-6-0 oynadı. Bizim milli takımımızda en çok eleştirdiğimiz oyun. Yani Talisca santrofor bölgesine biraz yakındı. Ama Talisca biraz da kendini göstermek için hep böyle sol iç kulvarına doğru kaydı. Böyle ayağına, sol ayağına topu alsın da biraz içe kat ederek gol atsın diye. Dönem dönem Fred Talisca'nın önünde santrofor bölgesine daha yakındı. Hatta direkt altı pasını oradan yaptığı bir de kafa vuruşu da var. Yani Fenerbahçe'de şu an en eksik mevki santrofor mevki görünüyor sevgili Kerem. Greenwood okey. Bu artık pastanın üzerindeki çilek olacak. Ama transferde de o santraforu bir an önce transfer etmelerinde fayda var. Ben hep şunu diyorum. Hala Şampiyonlar Ligi elemesinde size fayda sağlayacak o oyuncuyu transfer edebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi'nden eleniyorsanız o transferin size en azından orada beklediğiniz faydası olmayacaktır. Bu da herkesi üzer.
2: Hocam adamın istatistikleri 16 gol 3 asist. Bir sene evvel 17 gol 4 asist. Crystal Palace'da 19 gol 5 asist Mateta. O yaşı da kaç, 29 diyor. 30 milyon şeyi var. Şu anda piyasa değeri. Alacak abi 30-40 verecek yani. Buna da kaç para verdin? 40 veriyorsun şeye. Greenwood'a. Burada sevindirici bir şey var bu Greenwood'da. Ya. Hakan Safi bunu şey yaptı değil mi? Yani transferde. Bak helal olsun şeye de. Aziz Yıldırım'a. Daha evvel de Mourinho ile de ilgili böyle bir şeyler olmuştu. O söyledi, bu söyledi demiyorlar. Fenerbahçe camiası biraz kenetlenmeye başlıyor herhalde. Yani değil mi? O hoşuma gidiyor. Yani eski yöneticiler falan filan. Onu işte Hakan Safi söyledi, kardeşim ben almam demiyor. Aferin, bravo ya, çok hoşuma gitti. Ya İnşallah hocam, da bitecek gibi sanki hocam. Ben de takip ediyorum şimdi, Kerem daha iyi biliyor belki ama.
3: Mateta mı?
2: He?
3: Biraz zaman lazım.
2: Yok, hocam. Greenwood.
3: Ha, Greenwood'da bir sıkıntı yok gibi görünüyor şu an.
2: Greenwood'a Mateta'yı da alırsa.
0: Ama hocam daha 4-5 gün önce almaya gittiler onu. O yüzden yani Oğuz Hoca da tamam gelecek diyor. Ben şunu önemsiyorum.
2: Hocam,
0: hazırlık döneminde.
2: Cihan Kamer diye bir yönetici var. Tanıyor musun hocam? O iş bitirici
0: Cihan
2: bir adam.
0: Cihan Kamer'le birlikte gittiler.
2: Yani işte iş bitirici bir adam. O gittiyse ben bir şey söyleyeyim mi? Ona Aziz Yıldırım Başkan da demiştir ki al gel bunu.
0: Hocam ben konulara teknik adam gözüyle yaklaşıyorum. Şimdi bir teknik adam herkesten daha fazla o takımın başarısını ister. İsmail Hoca da herkesten fazla Şampiyonlar Ligi'nde bu elemeleri geçerek Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı ister. Evet. Onun için de İsmail Hoca'ya bizim ihtiyacı olan kadroyu mümkünse hazırlık döneminin başında vermemiz lazım. Bak ne diyorum, dün 4-6-0 oynadı ilk yarı. Sen diyelim
2: hocam maç kaç bitti?
0: 4-0
2: i̇şte
0: bitti.
2: 4 ile başladı. 4-6-0 4 ile bitti hocam. Ya,
0: şimdi hocam.
2: Allah. Sen de taktın kafayı bu sıfıra mıfıra. Hocam sıfır.
0: Hocam dün öyle oynadı. Şimdi sen tamam da senin adam olarak ligde kullanmayacağın bir düzende oynamayı tercih eder misin?
2: Hocam fark etmiyor.
0: Etmezsin.
2: Hocam benim bir prensibim vardı antrenöre başladığımda. Şuydu. Kaleci dahil top bizdeyken herkes golü düşünecek. Bak kaleci dahil hani çabuk atacağım bilmem ne. Top rakipteyken de herkes savunmayı düşünecek. Prensim benim de antrenörle başlarken. Her yer golü atma. Ya böyle de bir şeyimiz var bizim İzmit'te. Bizim bir Yılmaz Spor'umuz vardı böyle, tamam mı? Romanların takımı. Gidiyor şimdi sağ bek çocuk. Geçiyor herkesi, kale boş. Kale vuracağını dışarı çıkarıyor. Dışarı çıkarınca da santifor vuramıyor. Şey yapıyorlar. Ulan niye vurmadın be diyorlar. Tebe diyor, 2 numara gol atar mı be diyor. Tamam. Şimdi hocam artık herkes gol atacak hocam. Bırak 4-6-0 ya, sen de yapma. Ya atsın. Bir şey Talişkan'ın attığı goller santifor.
3: Hocam Şerif biraz kafa karıştırdı mı peki sizce? Evet. Yani sanki böyle planlarda çok yokmuş gibi davranılıyor. Evet. Ama oyuna da girdi. 2 gol attı. Bu arada
0: 5 dakikada 2 gol attı.
3: Kalitesiz bir oyuncu değil kesinlikle. Geliştirilebilir tarafı
0: var. Kesinlikle geliştirilebilir sevgili Kerem. Bakın Türkiye'nin en iyi santroforlarından biriyle ben çok genç yaşta beraber çalıştım. Onu transfer eden kişi benim. İlk geldiği dönemde de çalışmalara başladığımızda ya gol atamıyorum diye komplekslere giriyordu. Yani bu derece eksiği olan bir futbolcuyu daha sonra biz sadece Türkiye'de değil uluslararası seviyede bile senede 30'un üzerinde gol atan bir futbolcu seviyesine gelmek için başladığımız çalışmalarla oraya kadar gelişti. Ben onu anlatmaya
3: çalışıyorum. Yaşı da çok genç.
0: Evet.
2: Ama Şerif, burada üçüncü olacak dün, şimdi bu Şerif.
0: Dün müthiş. Dün bir defa Asensio'nun o birinci goldeki pası müthişti. Yani araya o kadar güzel bıraktı ki geniş alan da var. O geniş alana defans arkasına bir koşu. Şerif oraya koştuğu zaman ona zaten defansın yetişmesi neredeyse mümkün değil. Yine güzel bir vuruş yaptı ama biraz da o tür vuruşlarda şansa da ihtiyaç var. Kalecinin bacak arasından geçti. Bir yerine çarpabilir. İkinci golde bu sefer kendi baskı yaptı, kazandı. Aynı vuruşu yaptı. Ayağının yanından geçti. Pogo'nun kalecisi o tür pozisyonlarda hep ayakla müdahale etmeye çalışıyor. Öyle olunca da bu bazen senin şansın oluyor. İşte bir boşluktan iğne deliğinden geçer gibi geçiyor. İki vuruşta kaleciye de takılabilirdi. Ama Şerif'le Fenerbahçe'nin planı ne olursa olsun ona onlar karar verecek. Benim ısrarla durduğum konu, her futbolcuyu yaşı kaç olursa olsun geliştirmek için ona özel projeler, özel antrenman programları yapmanız ve onu maçlarda da o yaptığınız çalışmalara göre oynatmanız
2: hocam,
0: lazım.
2: Hocam bir de işte bak bunu güzel Şerif, ama bunları oynatmanız lazım. Bak şimdi Mateta gelecek mi? Muriç iyileşirse 2, bu 3 numaraya düşecek. Hatta hocam bak hiç beğenmedim o Nene var. Hocam bir santifor oynadı. 3 tane gol attı galiba ya 2. Hatırlarsın belki. Tutamazsın onu. Yani 4 tane santiforum var. Bana göre kenara hiç düşünme şeyi. Orada İrfan var, o var, bu var, Oğuz var. Hepsi onun önünde bana göre. Nene. Ama santifor olarak yani, ama ilk 4'e. Şimdi bu çocuğu nasıl şans vereceksin? Mateta geldi. Muriç iyileşti. Eyvah yani. 3.
0: Hocam şans vermeyeceksen alma, bu iş i̇şte plan işi hocam ya.
2: Ama işte var hocam,
3: önce
2: var.
3: Yönetim aldı sonuçta.
2: Şimdi hem diyorsun ki alsın hem diyorsun almasın.
0: Hayır hocam.
2: Almaz mısın sen şimdi?
0: Şans vermeyeceksen alma. Hocam, kullanmayacaksan niye kullanmayacaksın?
2: Hocam aldın şey artık. Ya şimdi
0: hocam,
2: ya onları şimdi almıyorsun.
0: Sen çay söyleme.
2: Hocam bak içtik. Afiyet olsun. Şimdi kahve içelim arada hocam. Şöyle de bir sade kahve. Ya şimdi o alınmış. Şimdi bundan sonra bak ben şöyle yapıyorum. Bazen ben arkadaşlarımı kızıyorum. Diyorum ki Türkiye'de maç sayısı fazla olsun. Hatta şimdi nereye geleceğim? Şimdi 20 takım olursa 38 maçta biz teknik adamız değil mi? Gençlere şans verme şeyimiz daha fazla olur. Düşmeye de oynasan, tamam mı? Az maçta çocuk yok. Mesela Türkiye Kupası'nın, Ziraat Kupası'nın daha evvel biz down falan toprağı bol olsun falan konuştum. O şey vardı, Selçuk vardı. Kaç maç oynuyor dedim. 20 falan dedi, attı biraz şeyi, tamam mı? Rahmetli diyemeyeceğim. Neyse. Dedim ki o maçlar çoğalsın. Çünkü futbolcu Türkiye Kupası, Ziraat Kupası'nda oynadı.

0: oynadığı zaman maç resmi oyunu ama o beligi meligi oynadığı zaman eyvah oynamaz çıkmaz zaten futbolcu. Neyse şunu söyleyeceğim.
1: Hocam senin futbolcun profesyonel de hani. Niye yok, çıkmasın ya, hocam? Sen çıkarıyorsun ya.
0: Hocam ya yapmaz Allah Allah. Benim futbolum profesyonel falan değil abi. Ben sana söyleyeyim duygusal. Şimdi şunu söyleyeceğim. Onun için maç adedin fazla olsun. Şimdi nereye geleceğim? Bakıyorum Crystal Palace son güne kadar maç oynadı mı? Oynadı. Arsenal oynadı mı? Bak bakalım oradaki hocam, futbolculara. Hocam şey oynadı mı? Yani City, Bayern Münih. Hepsi oynuyor. Ne oldu bu yorgunluklar ya?
1: Hocam bir şey söyleyeyim.
0: Ne oldu? Bir dakikadır şunu anlatacağım.
1: Aynı şeyi söylüyorum.
0: Hocam bu yorgunluk ne oldu hocam, şimdi? Bana onu söyle. Bırak sonra konuşursun. Hocam, ne oldu? Yorgun oluyordu bunlar. Burada oynarken.
1: Hocam.
0: Maç oynadı diye.
1: Bir saniye. Hocam bugün dünyanın en iyi hocalarından biri kim? Guardiola. Veya dünyanın en önemli o hocalarını dinliyoruz. Veya şu an dünyanın en iyi futbolcularını dinliyoruz. Hepsinin birinci şikayeti çok maç oynuyoruz. Bakın biz çok maç oynatalım diye bir futbolcuya senede 100 tane maç yaptıramayız.
0: Hocam abartıyorsun geçen ya. Sene, oynamasın
2: hocam,
0: o zaman.
2: Hocam söylüyorlar hocam, ama oyuncular.
0: Ya söylüyorlar tabii oyuncu söylüyor. Gezme tozma istiyor. Ya Allah
1: hocam
0: Allah.
1: Dur ya niye gezme? Ya Haaland'ın nasıl yaşadığını anlattık hocam ya. Messi gezen tozan bir adam mı? Ronaldo gezen hocam, tozan bir adam mı?
0: Şu anda bir dakika.
1: Hocam yapmayalım ya.
0: Ya futbolcular şimdi şikayet mi ediyor şu oynayanlar dünya kupasında? Hocam. Dünya kupasında oynayanlar.
2: Ya yapmayın. Şöyle genel hatlarıyla ediyorlar hocam.
1: Ya hocam
2: maç
1: şey,
2: sayısı çok fazla.
0: Ya, şey, ya şimdi beni
2: konuştunuz. Hocam çok fazla maç.
1: Ya hocam bir şey söyleyeceğim. Bak şey Infantino dedi ki bir dahaki dünya kupasını 64 takımla yapacağız. Ya bunlar... Güvenç hocamın tabiriyle kafayı yemişler ya.
2: Evet.
1: Hocam niye, böyle niye? Bir şey yok. Bu futbolcular ne zaman dinlenecek?
0: Dinleniyor hocam maç oynayarak dinleniyor.
1: Bizim ya.
0: Hocam bak, maç kaç senedir antrenörlük yapmıyorsun bir şey unuttum.
2: Avrupa şampiyonası.
0: Hocam bir dakika ya bir şey söyleyeceğim.
1: Bak, bir şey
0: ya zannediyor ki bir dakika hocam bir şey unuttun. Sen şimdi çarşamba maç oynuyor. Çarşamba günü ben sana antrenmanı futbolcu serbest mi bırakıyorsun? Anasını ağlatıyoruz ya. Çarşamba günü çift idman devamlı. Ben Almanya'dan almışımdır programlarımı. İyidir kötüdür. Piontenele bir idmanı vardı. Vallahi gözlerini yorup kan kusuyor futbolcu. Kan kusuyor. Benim ya bir idmanlarım
1: hocam,
0: vardı.
1: Hocam yani Piontek ne zaman idman yaptırıyordu? Hangi sene?
0: Ya fark
1: 40 sene ya. Önce hocam. Ya 40 sene. Ya, 40 yüzünü... sene önce daha
2: evet, hocam.
1: Cep telefonları yoktu hocam ya.
0: Ya hocam.
1: Şimdi antrenmanlar nasıl zaten yaptırıyor ben onu anlatayım.
0: Antrenmanlarda bayıltıyorsun adamı. Serbest kalmıyor yani futbolcu.
2: Bu hocam, konuları hocam, bu konuları kapatalım. Yani şu an Güvenç hocayla bir netice alamayız.
0: Niye? Yani niye Ahmet Hoca ile alamıyorsun da benden alıyorsun?
2: Ahmet Hoca ile de alamayacağımız zamanlar olabilir ama hocam, siz de genelde hocam, alamayız. Şimdi hiç şey yapmayalım. Bu konuyu geçelim. Çünkü bir 9 dakikamız var Fenerbahçe bölümünü noktalamak için. Siz de Fenerbahçe Pogon maçını izlediniz.
0: Evet.
2: Ben izlemedim. Siz izlediniz.
0: İzledim.
2: O yüzden biraz da benim gibi maçı izlememiş olanlar ya da izleyip değerlendirme bekleyenler için o maçta ne gördük? Biraz onun üstüne konuşmamızda fayda var. Zamanımız
1: hocam,
2: limitli.
1: Hocam başlar mısın başlayayım mı?
0: Başlayayım ben azıcık. Ben evet. Kısa sen notlara
2: bakana nasıl gördünüz
0: kadar
2: hocam?
0: Bak, iyi gördüm. 4-0 falan boş ver. Bak bir kere İsmail Hoca var ya. Ben şimdi geldim Fenerbahçe'ye. Çok da iddialıyım tamam mı? Şu anda hoca da öyle. Yani bize bir takım versen var ya 24 saat çalışırız. Bırak hani o şeyi falan hani yorgunluğu, uykusuzluğu. Şimdi bakıyorum yaptığı şeylere enteresan şeyler adamları oynatıyor. Çok enteresan. Ya ben mesela bazı şeyleri koymam o takımı koymam. Bir an evvel tamam mı? Mesela Gordon'u falan öyle yapıyordu. İlk 11'i koyarım anasını satayım. Öbürlerine hiç bakmam çünkü... İp boynumda, kelle koltukta ip boyunda. Aha. Nerede duruyor biliyorsun değil mi? Sehpa yok. Şişe var ya şişenin üzerinde duruyor hocalar. Şişenin bak şişenin. Yani burada gidecek. Şimdi çok adamları değiştiriyor, oynatıyor, onu sokuyor, bunu sokuyor var ya müthiş. Bana göre vallahi İsmail Hoca'ya var ya tebrik ediyorum. Yani bu nasıl? Acaba danışıyor mu? Tek başıma mı yapıyor? Ekibe mi danışıyor? Hocam nasıl? Kimleri oynatıyor falan filan? Hiç aklıma gelmeyenleri takım kuruyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Fenerbahçe şimdi tabii şeyler de geldiği zaman...
2: Oyun daha pozitif olacak mı hocam? Yani onun emarelerini görüyor musunuz
0: zaten
2: şu
0: ya,
2: an?
0: Hocanın felsefesi belli zaten.
2: Evet.
0: Tamam mı? Yani o biliyorsun şimdi sol bek, sağ beki biliyorsun Say Samuel'le Ferdi ilerideydi. Ki aldı onları şeye. Orta sahası firetli miretli. Tamam yalnız hocam. Burada sen Asensio

0: bir şey dedin ama geçen sene Fenerbahçe'nin hocam bir istatistiklere baktım, ben kendim çıkarttım şöyle, biliyorsun böyle sarı yeşil yeşil yeşil sarı kırmızı şeyler var ya, basıyorum.
1: Sarılara basıyordun değil mi?
0: Sarılara basıyorum. Ne yapmış?
2: Tamam. Nasıl biliyorsun?
0: Tamam bak yeşil, bak yeşil, gördün mü şimdi?
1: Ya hocam bak ben biraz Pogon maçını anlatayım.
0: Dur ha bir dakika dur. Şimdi bakıyorum şöyle söylüyorum ama. Niye bunu şey yaptı? Bu ne o?
3: Hocam şimdi, Asensio sağ kanatta oynarken şöyleydi böyleydi diyeceksiniz.
0: Dinle bir dakika.
3: Çok duydum ortada bunu ama Asensio bir daha oynamayacak sağ kanatta yani.
0: Green sağ kanat oynamıyor ki. Allah Allah ya, sol kanatta oynar. Sağ,
3: solda da
0: ya,
3: oynamayacak.
0: Asensio ya bir dakika. 10 numara oynadığı maçlara baktım. Hı-hı. O sarılara bastım. Ya Asensio oynar. 18 puan kaybettikleri maça baş. 10 maçta 18 puan hocam kaybetmişler. Ya Talisca orada 10 numara oynamış. Hı-hı. Ya Asensio orada 10 numara oynamış. Gerisi zebal abi. Ben olsam şimdi İsmail Hoca yerinde, İsmail Hoca'ya da söyleyeceğim. Gir istatistiklere. Gir. 18 puan nasıl kaybettin? Gir o sarılara bas hocam. Kırmızılara bas. Kırmızı az zaten. Hepsi 10 numara orada oynadığı maçlar. Ha galip geldi maçlar da olmuş. Bakıyorum rakip eksikmiş. Hı-hı. Kayseri Spor'a 3 gol atmış şey. Ne o Talisca.
3: Talisca attı.
0: Öbürleri yendikleri doğru maçlarda Asensio mesela Kasımpaşa maçında doğru oynamış 10 numara. Golü de atmış. Kasımpaşa 10 kişi kalmış. Yine 2 puan kaybetmişsin. Tamam mı? Ama Samsun maçında da mesela
1: hocam
0: Asensio
1: bunların, Talisca. Bunların hepsini konuştuk ya.
0: Ya tamam da anlatamıyorum şimdi. Allah Allah. Şimdi İsmail hocam onu orada mı oynatacak şimdi sence? Ben olsam oynatmam.
3: %100 arkadaş orada oynatacak hocam.
0: Oğlum sen kendi bilir abi.
3: Başka bir yer yok zaten.
1: Sevgili Kerem, şimdi Pogon maçını sorduğun için, aha, bir defa Fenerbahçeli futbolcuların hepsi İsmail Hoca'nın oyun anlayışından, oyun felsefesinden bahsediyor.
3: Evet.
1: Bu çok önemli. İsmail Hoca da futbolcularına söylediği şey benim gördüğüm bu. Kaldı ki bir de Fenerbahçe taraftarını mutlu edecek, memnun edecek bir oyun anlayışı tercih etmiş. Yoğun bir ön alan baskısı uyguluyorlar. Şimdi Fenerbahçe bu ön alan baskısını uygularken defansını da orta sahaya kadar çıkarıyor. Ön alan baskısı içinde futbolcuların ismi kim olursa olsun, Fenerbahçeli futbolcular o derece istekli ki, o derece yoğun baskılar yapıyorlar ki kaybettikleri topları bile çok çabuk geri kazanıyorlar. Bu Fenerbahçe'nin en büyük artısı. Yani Fenerbahçe biraz tamamıyla aşırı bir ters örnek vereyim. Mourinho zamanında olduğu gibi birinci bölgeye kadar çekilip orada defans yapmayacak. Fenerbahçe ön alan baskısı yapacak. Bu ön alan baskısını yaparken daha geriden oyun kurmadan oraya geçeceğim. Geriden oyunu kurarken iki stoperle oyun kuruyor. Hemen onların önlerinde merkezde Guendouzi var. Guendouzi ile birinci bağlantıları yapıyor. Guendouzi'nin önünde de iç kulvarlarda Fred ile Bartu'yu kullandı. Hem Admira maçında hem Pogon maçında. Yani Asensio oyuna girdiği zaman her iki maçta da yine aynı yerde kullandı. Fred daha fazla merkezde. Onun önünde iki tane oyuncu. Fred, Bartu. Bunların içinde Bartu biraz daha Guendouzi'ye yardıma gelen. Fred de biraz daha ofansif düşünen biri. Yani önümüzdeki sene Fenerbahçe oynarken büyük bir ihtimalle Fred'le şu an için yine merkezde, onun yanında daha 8 numara konumunda Kante'yle ve onun önünde de Asensio'yla. Asensio tam 10 numara arkasında olmayacak. Git gel.
0: Hocam Guendouzi'yi yedin.
1: Hayır Guendouzi.
0: Hocam diyor.
1: Guendouzi, Kante,
0: Fred?
1: Fred Asensio.
0: Fred'i yedin.
1: Fred'i bazı maçlarda Guendouzi'yi, Kante'yi ikisinden birini oynatmayacak, onu oynatacak. Orta sahadaki 3 mevkiyi böyle dolduracak. Şimdi önemli olan şu, Fenerbahçe geriden oyun kurmaya çalışıyor ama daha eksikleri çok. Rakip baskı yaptığı zaman çok top kaybediyorlar. İsmail Hoca'nın bunu çalışması lazım. Takımın öğrenmesi lazım. Geri öne çıkarken çok top kaybedip de gol yiyen bir Fenerbahçe izleyeceğiz. 2. Ön alan baskıları şu an doğaçlama yapıyorlar. İstekle, heyecanla, fazla koşarak yapıyorlar. Sen 90 dakikanın tamamında lig boyunca bu derece büyük eforlu baskıları yapamazsın. Buraya biraz daha aklı katmaları lazım. Bu topların çoğunu kazanacaklardır. Rakip çıktığı zaman defans güvenliğini almakta sorun yaşıyorlar. Akşam da onu gördük. Aynı bizim milli takımımızın Paraguay ve Avustralya karşısında yediği goller gibi. Fenerbahçe'nin şimdi buna çalışması lazım. Bir, önde bu baskıları iyi yapacak.

0: kazandıkları topları daha iyi pozisyon üretecek, değerlendirecek diyelim ofansif aksiyonları ön plana çıkarmaları lazım. İki, rakip kontratağa kalktığında Fenerbahçe defansının bunlara o imkanları vermemesi lazım. Geri koşturduğun zaman Fenerbahçe'yi çok zorlanıyor, pozisyon veriyorlar. Gol yemediler gerçi ama Pogon ilk 30 dakika tamamıyla birinci bölge savunma yaptı.
1: Evet.
0: Daha sonra onlar çıktıklarında veya ön alan baskısı yaptıklarında Fenerbahçe bambaşka bir kimliğe büründü. Eksik çok ama başlangıçta heyecan veren bir Fenerbahçe var kesin.
1: Hocam bir buçuk dakikamız var ama çok böyle konuşulduğu için sormak istiyorum. Sağ bek Mimović'i nasıl gördünüz? Böyle genel hatlarıyla biraz memnun etti sanki.
2: Evet insanları. Etti. Şimdi ben geçen sene bakıyorum, tamam mı? Benim abim aslında bir Fenerbahçeli. Fanatik. Gol yediği zaman beni arar. Mert Müldür gene yedirdi. Ya abi dedim. Yani ben de bakıyorum, tamam mı? Şimdi Samet oynamadığı zaman eğer orada Mert oynayacaksa, o Mert var ya, mesela santfor oynattık direkten, ya git orada oynat diyeceksin, 20 tane santfor var ama Samet'a şey maçında yamalı tuttu var ya, adım attırmadı. Evet. Dedim ki girdi, eyvah dedim, sol beke koydu onu, seyrettin mi hocam bilmiyorum. Ya sol beki yamalı var ya, adım attırmadı ya.
1: Ya Mimović olabilir mi rotasyonda?
2: Olabilir ama orada sanki ister misin şeyi alsın o sayı Samuel'i geriye? Alabilir. Olabilir. Ben adamım ya arkadaş. Şimdi olabilir yani ama Mimović'in o asisti falan var ya, oraya gitmesi benim hoşuma gitti. Ama ne kadar gördük yani onu bir de şöyle yani daha üst düzey bir takımlarda karşı koyacak gibi geliyor bana İsmail.
1: Ya ilk etapta size hitap etti yani.
0: İlk iki maçta oynayan futbolcuların neredeyse 3/2 Fenerbahçe'nin kadrosunda olmuş.
1: Olmayacak.
0: Yani bunları hepimiz biliyoruz. Bunları konuşmam. Mimović de olmayacak.
1: O belki yaş skalasından dolayı olabilir mi diye kafamız karıştı.
2: Ama hocam öyle diyorsun. Yok. Cengiz iki tane gol attı. Senin Şerif'in iki tane gol attı. Hocam, devamlı hatalarsın. Ne yapacak yani
0: hocam? Bu program bir araya kişiyle yapılıyor. 10 kişiyle değil hocam.
1: Bir araya gidelim az sonra yeniden.
2: Biz 10 kişiye bedeliz hocam. Ne diyorsun
1: tabii
2: ya?
1: Tabii ki. Az sonra üstüne konuşacağımız konular var. Bir yere ayrılmayın.
3: Spor'un radyosu A-Spor Radyo.
4: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 12 Temmuz 1932 yılında Türk Dil Kurumu kuruldu.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
7: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
8: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
9: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
10: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
16: MediaMarkt.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
2: Reklam.
17: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
18: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
19: Tatil budur hissi.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
20: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
21: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Galatasaray'a dair konuşacağız. Sarı kırmızılı takımda Leslie Ugochukwu'yla anlaşıldı. Şimdi hedef forvet transferi olacak. Hocama bir Ugochukwu yorumu için dönmek isterim. İzleyebildiniz mi hocam biraz?
2: Yok, fazla izleyemedim. Yani internetteki bir iki görüntü içinde yani çok iddialı yorumlar yapmayacağım. Bence futbolcunun buradaki performansına bakmak lazım. Şimdi Galatasaray'a bundan sonraki transferleri de önemli olacak. O yüzden biz futbolcu geldiği zaman o futbolcuyla ilgili çok detaylı bilgiler versek bile bütün bu anlattıklarımız gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi onu buradaki performansları belirleyecek. Ama nedir? Galatasaray'ın o bölgede en azından işte Lemina Torreira ikilisinin biri olmadığı takdirde orada oynatabileceği iyi bir oyuncuya ihtiyacı var. Yaşı da bence uygun. Yani bu yaşta bir futbolcuyu demin söylediğimiz gibi geliştirebilirsiniz. Teknik özellikleri, çabukluğu çok ön planda olan biri değil. Çünkü uzun fizikli yapısıyla defansif görevleri daha önde, ağırlıklı olacak. Daha fazla 6 numara oynayabilecek pozisyonda biri. Lemina Torreira ikilisinden Lemina'nın görevine biraz daha yakın olan bir futbolcu. Ama hakkında çok yetenekli, gelişmeye açık, müsait diye oyuncular var. Bilgiler var. Şimdi
3: iki oynar mı hocam?
2: Her sene
3: Lemina Torreira bu üçü de oynar mı?
2: Yok, üçü birlikte
3: Şampiyonlar Ligi'nde
2: üçü birlikte
3: Şampiyonlar Ligi hocam ama.
2: Ya hocam, şimdi hoca var ki sen biraz o gruptasın. İşin defansif yönü çok ön planda, ağırlıklı orta sahayı o güvenceye almak için 3 tane biraz yaratıcı özelliği olmayan oyuncuyu ön plana çıkarıyor. Benim kendi oyun anlayışım, bakın, teknik özelliği iyi olan, yaratıcı özelliği iyi olan futbolculara defans yaptırabilirsin. Ama bu özelliği olmayan birine hücum yaptıramazsın. Dünya Kupası da şunu gösterdi. Artık defansı bile kaliteli oyuncularla yapman lazım.
3: Hocam kaliteli oyuncu defansa döndü hocam ya.
2: Kaliteli hocam yani, demin ya söyledim.
3: Sen idealleri hep bak hocam, sen bütün konuşmaların ideale yakın konu. İdeal şeyleri
2: hocam benim
3: burada.
2: Hedefim o zaten.
3: Hedefin de hocam olmayacak.
2: Hocam benim bak hocam, olmuyor dediğin anda zaten bu işi olmadı. Yapma.
3: Ya ne yapıyor zaten yapmıyoruz hocam.
2: Ben,
3: sen ideal olan
2: ben Messi'yle, ben Haaland'la veya ben şeyle
1: Mbappe.
2: Yok. Harry Kane ne defans yapmak istiyorum. Harry Kane defans yapıyor mu?
3: Süper.
2: Tamam hocam. Demek ki benim gibi bir deli
3: Messi
2: çıkmış.
3: Harry
2: Kane defans yapmayı ya, da kabullendirebilmiş yapıyor. Ben bunun peşinde
1: koşuyorum. Bu tip bir oyuncu nasıl şekillendirir hocam orta saha kurgusunu? Yani elde Torreira var. Sara var. Sara ayrılır mı bilmiyoruz. Bir takım iddialar vardı ama sanki sıcak bir şey yok. Lemina'nın kalacağı konuşuluyordu. Bir değişiklik şimdi, olur mu emin değilim.
2: Ben biraz daha şüphe etmeye başladım Lemina'dan. Çünkü bana gelen bir bilgi şuydu. Lemina ile ilgili hiçbir problem yok. Biraz da ücretinde iyileştirme yapılacak ve Lemina kalacak. Hatta yorumların büyük bir kısmında Galatasaray'ın stoper transferi bile Lemina ile ilintili konuşuldu. Çünkü yeri geldiğinde ihtiyaç halinde Lemina bile stoper oynayabilir. Bu Galatasaray'ın bir alternatifi dendi. Yani şu an için Torreira Ugochukwu eğer oynayacaksa, ama bakın Galatasaray'da gençler çok fazla süre almadılar. O yüzden Galatasaray'ın özellikle Şampiyonlar Ligi'nde çok deneyimli oyunculara da ihtiyacı var. Okan Hoca da orada biraz daha fazla deneyimi tercih etti. Orta sahadaki diğer genç Naga.
1: Niaga. O var, doğru.
2: O da mevcut. Geçen sene hiç oynama şansı olmadı. Yani Naga'da Galatasaray'ın geliştirecek dediğimiz futbolcularından bir tanesi. Şimdi Güven hocamla biz belki konuyu detaylı konuştuğumuzda ben biraz ayrıntı araya katmak istiyorum ama haklı olduğu bir konu var. Futbolcu oynamadan belirli bir seviyeye gelemiyor. Niaga'da oynamıyorsa, süre alamıyorsa hep yerinde sayıyor. Bir sene oynamamış bir futbolcu, ikinci sene zaten göndermek zorunda kalıyorsun. Yani Galatasaray böyle bir genci alıyorsa benim özellikle Okan Hoca'dan beklediğim iki tane önemli konu var. Bir tanesi bu futbolcunun bireysel gelişimi için çok özel programlar yapılmalı, özel antrenmanlar yapılmalı, bu futbolcu geliştirilmeli. Ve antrenmanda yapılan bu çalışmaların sahada uygulanması için de ona zaman verilmeli. O yüzden o zamanı vermekte Okan Hoca zorlandı. Temenni ediyorum hem geliştirecek hem de oynatacaktır. Kaldı ki orta sahayı sayarken işte sen söyledin orada bir Sara var. O ikiliden biri olmaya aday, onlardan biri olmuş bir oyuncu. Şimdi orada bir İlkay var. İlkay'ı bu ikiliden hocam. Biri olmuş, biri olmaya yani. Aday bir oyuncu. İki Galatasaray'da
4: Yunus'u oynatıyor orada.
2: Yunus 10 numara pozisyonunda oynamış olsa bile bu sene bazı maçlarda Galatasaray oraya bir oyuncu daha transfer edecek. Şimdi siz bu transferleri de yaptığınızda çok diyelim geniş bir kadro bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Bunun da altını çizmek lazım. Olay sadece işte Icardi gibi birinin arkasında kalmayı kabullenmemek değil. Olay takım içinde o mutsuzluğun beraberinde getirdiği sinerjinin düşmesine kadar, takımın havasının bozulmasına kadar gidiyor sevgili Kerem. O yüzden takım birlik beraberliği her şeyin önünde gelir. Yani nerede çokluk bazen orada da sorun olabiliyor. Kullanmayacağınız oyuncuları almamak bence en doğrusu. Ama aldığınız gençleri yetiştirmek de sizin göreviniz.
1: Doğru. Hocam sanki Ugo Çukwu böyle Galatasaray'ın orta sahasındaki bütün profilleri düşündüğümüzde böyle Lemina ile eşleşiyor gibi geliyor bana.
4: Bana da öyle geliyor.
1: O yüzden acaba Lemina ile devam etmeme yönünde bir tasarrufu olabilir mi Galatasaray'ın ki Lemina'yı bir yandan da böyle stoperi de yedekleyecek bir oyuncu gibi görüyor kulüp.
4: Bence Lemina kalmalı. Dediğin gibi stoper de oynar, orada da oynar. Bunun ne vereceğini de hiç bilmiyoruz. Ben gel seyretmedim ama. Şimdi şey var, Singo var. Onu da koyabilirsin orta sahaya. Şimdi hocam tamam. Yani kreatif oyuncular olsun, orta sahada falan filan ama şurada görüyoruz ki yani bütün Dünya Kupası'nda işte Paraguay dahil neredeyse tur atlıyorlardı. Adamlar bir şeyde çıkıyorlardı. Yani savunma çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde geldin tamam güzel. Ama Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e kalmak için bana göre öyle bir orta saha lazım. Ama şimdi Pedri'ydi bilmem neydi. Baktığın zaman hem koşan hem mücadele eden hem kreatif, kaliteli, teknik adamlar öyle. Nerede öyle futbolcu?
1: Çok
4: bakıyorum,
1: az var.
4: Bakıyorum var. Bakıyorum 115 milyon euro, 85 milyon, milyon euro. Bir tane şey var. Odegaard var. Allah'ım yarabbim ya. Nasıl bir futbolcu arkadaş Odegaard ya. Vallahi baktım 85 milyon. Ya zaten o Arsenal'ın şampiyon olmaması mümkün değil. Bir bakıyorum adamları var ya nasıl bir adamlar almış o şey.
1: İnanılmaz. Onlar da gelişe zaman içinde
2: hocam,
1: bu arada.
2: Hocam Odegaard uzaydan mı geldi?
4: Hocam neyse nereden alacaksın?
2: Hayır bizde dünya kadar genç var ben onu anlatıyorum.
4: Hocam genç diyorsun bak transfer edelim. Bizim taraftarımız, medyamız, şeyimiz, camia transfer işte. Al
1: işte genç oyuncu.
4: Bukovic'i. Aldın geçen senedeki 3 tane oynatamadın.
1: Niaga'yı özellikle.
4: Yani olmuyor işte arkadaş ya al oynat ya.
1: Niaga'da da bir kumaş var aslında hocam.
4: Hocam kumaş da bu bak bu Şampiyonlar Ligi tamam mı veya neyse. Bu Şampiyonlar Ligi'ni de bırak şimdi Fenerbahçe'yi düşün. Az Yıldırım Başkan gelmiş şampiyon olacak yani arkadaş. Onu bunu düşünmez ya. Arkadaş. Ben veririm parayı adam yetiştirme

0: falan filan unutur. Ya, şimdi camia öyle istiyor. Ben geçenlerde Dursun Başkan falan şeye gittim. Bizim Serhan Türk'le iftara gittim. Bir grup var. Başkana yakın bir grup. Camia, tamam mı? Arkadaş bir şey yapıyorlar. Baskı yapıyorlar başkana. Ya dedim bir dakika, ben söz alacağım dedim. 30 kişi falan var. Ya dedim 100 senedir şampiyon oldun. Bu sene lidersin. Şampiyonlar Ligi'nde iyi gidiyorsun. Ne baskısı bu dedim ya. Berabere de kalırsın, yenisin başkan. E görmüyor musun dedi. Şunlara bak dedi ya. Arkadaş böyle bir baskı olmaz yani. O bir yakın çevre bu. Medya düşün. Bunun şey boyutunu düşün. Taraftar boyutunu düşün. Yok Ultra Aslan, yok şey, yok bu arkadaş. Yani burada adam sana diyor ki onu al, bunu al, şunu al. E sen şimdi bak güzel söylüyorsun. Oynatmayacağın adamı alma. Kimi alacaksın? Alırsan ya kaç para şey Demina? Hem stoperde oynar. Bana göre bu Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı adamlarından Galatasaray'da, hani istikrar olarak da bakarsan, Demina bir tanesi. Hani Osimhen'den sonra. Kaleci 3-4 kişi sayarsan. E şimdi ne yapacaksın? Burada İlkay var. İlkay Çoban mı ya? O futbolcunun kralı ya. Ama işte bir sakatlandı, bir şey oldu falan. Adam yani şunu söyleyeceğim. Alma arkadaş o zaman. Genç oyuncu alıyorsun, kenara oynatamazsın. Oynatamazsın arkadaş. Ben de olsam dedim ya, bizi şöyle derlerdi. Ben biraz geçen abarttım hani. İp boynumuzda şişenin üzerinde duruyoruz diye. Çantası, en iyi antrenör çantası hazır. Bavulu hazır antrenör derlerdi. Git kovulacak adamsın. 4 sene şampiyon oldun değil mi? Bu sene bir kötü gitsin, gör bak sen Okan için yazılanları. Aman Allah'ım yarabbim. Zaten geçen sene de böyleydi. Şu maçta şunu yaptı, bu maçta bunu yaptı. Herkes koltuğunda tehlikede. Bizde öyle bir istikrar yok. Şey gibi Guardiola gibi bilmem kaç sene, 10 sene öbürü Wenger gibi falan yok abi. Bizde hep boynunda herkesin. Baskı çok fazla. Öbür taraftan baskı var. Gelecek adamlar belli oraya.
1: Bu da genç oyuncuları kullanmasının önüne geçiyor.
0: Önüne geçiyor tabii. Ben de geçer bir yere kadar. Ama ben işte niye diyorum? Maç fazla olursa hocam bak başka türlü şans vermem. Ben de, biz de hocayız hocam. Sen de ben de kovulacağız. Belli yani. E bunu oyna ama fazla maçım var. Ben onu telafi etme şansım var. Mesela şeyi çok güzel yaptılar. Ziraat Kupası'nı o gruplarla falan. Harika yaptılar. Çok güzel yaptılar mesela ya. Ver abi orada bir tane maçta eğlenmiyorsun.
2: Hocam, öbür türlü. Elim, hocam Pendik Facia'yı yapsınlar. İlk yapacağım iş takım sayısını 16'ya düşürmek olur. Eyvah. Senin bu açıklamalarından sonra.
0: Eyvah.
2: Ya bak hocam bir şey
0: 180 söyleyeyim. Derece ters gidiyorsun hocam.
2: Hayır ben onun için söylüyorum onu yani. Bakın. Yani. Şimdiden söylüyorum. Avrupa Kupası maçları, hele hele grup maçları başladığı zaman bütün takımlarımız bu hafta zorlu maçım var, benim maçımı erteleyin diye federasyona dilekçe verecek. Ben federasyon olsam şimdi bütün takımlara derim ki bakın lig başladığında böyle bir istekle bana gelecekseniz gelin bu konuyu şimdiden konuşalım. Bunu şimdiden karara bağlayalım. Benim ligim alt üst olmasın.
0: Çok güzel hocam.
2: Anlatabildim mi?
0: Genç takımla çık hocam.
2: Önceden tedbir almaya çalışıyorum oraya. Diğer taraftan bazı şeyleri biz abartıyoruz. Dünya Kupası'nda diyelim en küçük takımları sayalım. Kuraso veya işte Yeşil Burun Adaları. Demokratik Kongo. Bunlar başarılı oldu mu? Bence hocam. Oldu.
0: Oldu da
2: peki,
0: hocam.
2: Peki bir dakika hocam.
0: Adamlar şanssızlıktan gitti ya.
2: Peki hocam bir dakika. Evet. Bunlar şanssızlıktan gittiyse bunların bir oyuncusu değil. Bütün kadrosunun değeri 20 milyon yoktu ya. Anlatabildim mi? Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın futbolcular arasında öyle konuşulduğu, anlatıldığı kadar büyük fark yok. Bir futbolcunun motivasyonu, profesyonellik anlayışı, saha içindeki teknik özelliklerinden bahsetmiyorum. İsteği iyidir. O iyi bir takımın içindedir. İyi bir takım olmuştur onlar. Kalite olmasa bile harika işler yaparlar. Bunların bir de kalitesi varsa o zaman zaten 100 milyonluk futbolcu oluyor. Bizim bu oyunculardan bile çok iyi işler yapabilecek bir seviyeye getirmek hakkımız, durumumuz varken biz hala bu işe, bu gelişmeye sıcak bakmıyorsak hata bizde. Bizim konulara tamamıyla bu açıdan yaklaşıyor olmamız lazım.
0: Tamam hocam, sana bir soru soracağım. Şimdi Messi, kim var şimdi? Kane var, gol atan, ne o? Say işte.
1: Haaland.

0: Haaland var say.
1: Mbappe
0: falan. Getir Türkiye'ye, bizde ikinci ligde 16 takım var. 30 maç oynasa bunlar göbek yapar hocam ya. Göbek ya. Ya 30 maç yani oynayamaz ya, zaten.
2: Hocam
0: bunlar 40-50-60 maç
1: oynayamaz. Maç sayısı hocam, muhabbetine çok dalmıyorlar.
0: Ama tamam işte hocam, ama futbolcu nasıl yetiştireceksin? 30 tane maç oynayan bir futbolcu abi ne Messi olur ne olur, hiçbir şey olmaz.
1: Hocam mevcut maçlarda olsa, bu oyuncuları sürelerini daha bak, adil hocam, yine
0: hocam, ya onu da işte hocam, bizim bavulumuz hocam, elimizde. Hocam, ya kolay hocam, değil öyle. Mevcut hocam, maçlarda yapacakmış bak.
2: Deschamps'ın çok beğendiğim bir açıklaması vardı. Satır aralarında dedi ki ben dedi şu anki kadromdaki futbolculara hiçbir zaman kendimi anlatmadım. Bizi dana anlatmadım. Bizim zamanımızdaki büyük futbolcuları anlatmadım. Neden? Bugünün futbolcusu bunu onu umursamıyor. O diyor ki hoca diyor sen zamanında iyisin, o zamanında kalmış diyor. Beni ilgilendirmiyor. Sen şu an ne yapıyorsun? Beni o ilgilendiriyor diyor. O yüzden ben de geçmişle ilgili şu oldu bu oldu diye fazla bahsetmek istemiyorum. Ama çok güzel örnek Okan Buruk'un kendi ya. Okan Buruk'u 17 yaşında A takımında oynattık. Ve çok da samimi söylüyorum, biraz da kendime pay çıkaracağım. 92-93 sezonunda bütün teknik yetki bendeyken Okan'ı o kadroya alan benim, daha sezon açılışını yapmamışız. Antrenmanlar başlamamış hocam. Antrenmanlar başlamadan Okan'ın direkt 11 oynaması için onun yapması gereken ne iş varsa onları düşünen, planlayan benim, sezonu açtıktan sonra 4 hafta sonra Spor Yazarları Kupası oynanıyordu İstanbul'da. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş maçı vardı. Onu Spor Yazarları'ndan başlamak üzere sakatlanana kadar neredeyse bütün maçlarda ilk 11 oynatan yine benim ya. Okan Buruk o zaman 18 yaşındaydı. O sene de biz bütün kupaları aldık hocam. Yani kimse de kalkıp bana yok gençtir, yok odur, oynamaz. Ya bir tane iki tane kaliteli genci her maç kaldırır ya. Hocam, o yüzden lütfen ben hakem kesmiyorum ama milleti kandırmasın
0: hocam,
2: kimse.
0: Şu anda şu
2: ben sen, yemiyorum
0: o,
2: hocam.
0: O da geçmiş. Şimdi
2: ben yemiyorum hocam. Bak bir şey söylüyorum hocam.
0: 18 yaşındaki
2: hocam o sene
1: ya. İyi oyuncuyu da koy hocam.
2: O sene Mustafa Papen Mustafa Kocabey birçok maçta 11 oynadı. Ondan sonraki senelerde Ceyhun Eriş'i, Fatih Akyeli, İlas Karaman'ı daha birçok oyuncuyu alıp A takımda oynattık. Hocam bu insanların hepsi milli takıma kadar gitti. Sonra da bu futbolculardan sonra Galatasaray'da bir tane kendi altyapısından milli takıma giden futbolcu olmadı desek yeridir. Bir iki istisna
0: tamam
2: dışında.
0: Doğru söylüyorsun, işte bu transferler hocam.
2: O yüzden şimdi biz o çocuklara güvenelim, yani. Onları geliştirelim, onlara o süre içinde de o şansı, o fırsatı verelim hocam ya. Yani biz altyapı programına çevirmedik burayı. Ben evet. Takımı planlarken öyle yaparım.
1: Hocam bir forvet transferi de yapacak Galatasaray bu arada. Yani Icardi'nin artık gittiğini düşünecek olursak. Ve bu oyuncunun 2003 ve sonrası doğumlu olabilme ihtimali de düşünülüyormuş. Yani Osimhen'i yedekleyecek isim. Belki 10 numaraya işte Can Uzun gelirse o da orada hizmet verebilir ihtiyaç halinde ama ne dersiniz bu planlamayla ilgili?
2: Ya şu an Galatasaray'ın bir defa Osimhen oynamadığı maçlarda Allah korusun sakatlık olabilir veya bazı maçlarda mecburen rotasyon olabilir. Galatasaray'ın yine böyle üst düzey performans alabileceği bir ikinci santraforunun olması lazım. O yüzden bence oraya o gençten ziyade tamamıyla genç biri de yapabilir bunu ayrıca. Hı hı. Genç biri de yapabilir. Onun yanına da genç birini alsınlar. Eğer biraz da iddialı konuşmaya başladı. Gözü kapalı git Bertuğ'u al ya. Yani Galatasaray Bertuğ'un da A takımda bile Sarıyer alt A takımında bile oynamadığı dönemlerde Galatasaray'ın takibindeydi. Yani Fatih Hoca o dönemde Bertuğ'u eğer Fatih Hoca devam etseydi çoktan almıştı zaten. Böyle bir oyuncuyu alırsın. Bir sene iki sene onunla çalışır geliştirirsin. İki sene sonra elinde Türk taş gibi santraforun olur. Milli takıma bile hizmet verir ya. Yani özelliklerine bakıyorsun. Bertuğ'un da öğrenmesi gereken çok şey var. Kabul. Ama Bertuğ çok çabuk da öğrenen biri. Ben onunla beraber çalışmış biriyim. Sevgili Kerem ver ona programı. tek başına çalışsın, kendini geliştirsin. O yüzden Galatasaray'a şöyle bir baktığımda, eğer kadro bozulmazsa, bundan sonra bu kadrodan kimse ayrılmaz ise, Galatasaray'ın çok büyük bir transfere ihtiyacı yok. Yani şu an elinde Singo dahil olmak üzere 3 tane stoper var. Ben bir tane stoper alırım. Kanatlara oyuncu almam. Tamam, Hugo Çukwu da alındı. Bir tane 10 numara alırım. Bir demin konuştuğumuz santrofora alırım. Ki bu isimler hepsi Galatasaray'da belli. Yani şu an eldeki kanat oyuncularına ilave bir tane de iyi kanat alırım. Çünkü Barış var, Sané var, Yunus var.
1: Evet.
2: Yani o iki pozisyonu en azından 4 kişiyle oynamak isterim. Bir de
3: Salahi var hocam.
2: Saray sağ bek şu an Galatasaray'ın elinde. Boya gitti Salahi ve şeyin dışında.
1: Singo var.
2: Singo'nun dışında başka alternatif yok.
1: Singo'nun da akıbeti ne vereceği
2: yani belirsiz. O yüzden
3: Salahi de çok gol yediriyor hocam. Kaç tane kademede Şampiyonlar Ligi'nde bir sayısı. Yani esas onlara bakmak lazım.
2: Hocam.
3: Olacak şey değil hocam.
2: Şimdi bir de buradan Galatasaray, Okan Hoca'ya rica ederiz. Senin tavsiyelerini defansif yönde dinler.
3: Hocam,
2: onları yaparsa Salahi gol yedirmez.
3: Hocam bunu bilmem. Ben yedirdiği gollere bakıyorum ben.
2: Anlatabildim mi?
3: Hocam,
2: o yüzden
3: yediğinde gollere, Salahi'nin yedirdiği gollere bir bak hocam. Ben onlara bakarım.
1: Yani, bir bakalım.
3: Yani hoca da bakacak.
2: Hocam.
3: Kendi bilir
2: hocam,
3: yani.
2: Hocam dünyanın hangi futbolcusu gol kaçırmadı, hangi futbolcusu hocam, hatalı
3: değil,
2: gol yemedi, yedirmedi.
3: Fark var.
2: O kadar
3: bir tane başka,
2: hocam.
3: 5 tane başka. Hocam say o zaman
2: hocam,
3: ya.
2: Hocam ben Galatasaray'ın teknik direktörü olsam gözü kapalı Salah ile her maça çıkarım.
3: Çıkar. Yani yenilirsin.
2: Bu benim
3: işte,
2: düşüncem.
3: Bu kadar olursun. 4 tane yersin. 16
1: gol kaldı. Çok iyi iş çıkardığı maç.
2: Şu ana kadar da ben şu ana kadar da Galatasaray tamam 1-2 istisna dışında 4 yemedi. Salahi geldiği andan itibaren de Galatasaray'ın performansı bence muhteşem ya.
3: Hocam yani Nelson için de aynı şeyler söylendi.
2: Nasıl?
3: Nelson için. Burada hatta şeyle falan 23 milyon verdiler, 20 verdiler, vermedi falan. Dedim ki bedavaya gider, gidecek. Sana yazıyorum şimdi. Salahi'nin sonu bu. İyi bir sahibe kalsın. Salahi'yi de 5 milyona satamayacaksın. Bak burada söylüyorum. Aradan bir sene geçer, 2 sene
2: hocam,
3: burada konuşuruz.
2: Hocam bütün dünya Ronaldo'yu konuştu. 25 sene. Ronaldo da o seviyeye geldi. Futbolda her gün bir kariyer bitiyor ya.
3: Hocam Ronaldo forvet, gol kaçırırsın ama bu
2: hocam,
3: sana gol yediriyor
2: hocam,
3: ya.
2: Bir dakika.
3: Bariz gol yediriyor.
2: Herkesin
3: hocam,
2: kariyeri bir gün ya. Bitecek. Her canlı bu ölümü tadacak. Her futbolcu futbolu bırakacak. Salahi'de Galatasaray'da olduğu dönemde hele hele fayda maliyet hesabı yaparsak Salahi'yi transfer edenlere burada büyük alkış tutarım ya. O hocam, paraya geldi. Adam sağ bek oynadı, adam orta saha oynadı, kanat oynadı, forvet oynadı,
3: bir şey
2: oynamadı.
3: Sağ bek diyorum
2: ya.
3: Hocam, sağ bekte dünya kadar gol yedirdi hocam. Nelson gibi olur. Şuraya yazıyorum diyorum sana.
1: Bakalım hocam zaman.
3: Tabii Nelson için de aynı böyle konuşmalar oluyordu. Aynı Nelson için de böyle konuşmalar oluyordu.
2: Hocam.
3: Aynısını söylüyorum
2: hocam,
3: işte
2: burada. Bir futbolcu bir sezonda senin hesabına göre 50-60 maç oynar.
3: Oynaması lazım.
2: Salahi de bir o kadar maç oynuyor, 50-60 maç. O 50-60 maçın içinde 1-2 tane gol yedirdiği
3: tane
2: maç
3: değil.
2: Her zaman mevcut.
3: Olmaz hocam. Yani
2: sen onları sayarsın. Ben iyi oynadı. Ben iyi oynadığı 30 maçı
1: hocam,
2: sayarım.
1: Hocam iyi maçı kötü maçından çok daha fazladır. Ya
3: olabilir. Şimdi. Kaleci de var. Süper oynuyor ama yediği zaman gol eleniyorsun.
1: Tamam,
3: işte bitti.
1: Ama
3: al.
1: İyi maçı mı daha fazla?
3: Yani,
1: kötü maçı
3: fark
1: mı?
3: Fark etmiyor. Uğurcan'ın yediği gollere bak şimdi. Herif müthiş oynadı. Müthiş. Böyle bir performans yok. Avrupa'ya gidebilirdi. Al yedi geldi geri döndü.
2: Hayır ne yapalım, Uğurcan'ı gönderelim mi?
3: Hayır.
2: Gol yedi diye
3: hata.
2: Ya.
3: Yok sonra
2: Salahi
3: bakılır.
2: Hata yaptı diye gönderecek
3: hocam,
2: miyiz
3: Salahi hocam? Salahi 1-2 değil hocam ya. Vallahi Allah. Diyorum sana Nelson'un akıbeti. Allah ömür verirse
2: hocam
3: verirse
2: senden rica ediyorum. Hangi maçlarda hatalı gol yedi?
3: Sen bulacaksın onu. Ben biliyorum hepsini.
2: Ben yemedi. Biliyorsan
3: ne?
2: Söyle. Ben onları izleyeceğim
3: zaman,
2: bir daha.
3: Hocam o zaman sen uykun vardı. Uyumuşsun.
1: Hocam maçları çıkartın getirin hocam.
2: Hocam, hocam bak Galatasaray'ın bütün maçları böyle yazılı. Bende.
3: Salahi'nin yedirdiği golleri bilmiyorsun yani.
2: Hayır, demek ki benim
3: Şampiyonlar Ligi.
2: Demek ki o maçlarda yedirmemiş. Sendeki şu maçta şu pozisyonda şu golde yedirdi.
3: Eyvah.
1: Hocam
3: kaç tane var?
1: İstatistiklerine bakıyorum Salahi'nin. İstatistikleri de gayet iyi yani.
3: Ya ben adam değil ki, atletik adamı severim
1: gayet,
3: ben.
1: Gayet iyi.
3: Ben Nelson'dan daha fazla tutarım bunu. Yani Nelson'un bir şeydi. Ama

0: Bunu yedirdi gollere bakarım ben savunmadan.
1: Hocam Davinson için Como iddiaları var.
0: Ya Davinson kızıyorum ona ya. Davinson Galatasaray'ın en iyi adamı ya.
1: Ya dokunulmaz oyuncu statüsünde evet. Mi sizin için?
0: Evet. Nedir abi 18 mi 18 mi? Müthiş oynadı ya. Şeyde de boşuna eğlendiler yani. Dünya Kupası'ndan da.
1: Evet.
0: Müthiş oynuyor adam ya. Bu nedir abi 18 milyon falan filan alabilir misin ya? Şimdi Davinson'un normal fiyatı 30 olmasa 50-60 milyon euro. Hiç şeyden öbürlerinden eksiği yok ki.
2: Şimdi
0: yani Kerem, Brezilyalıların onların bunların şeylerinden eksiği yok hiç Davinson'un.
2: Ligimiz için bir öngörüde bulunacağım. Bakın bu sezon bir defa bir açıdan tarafsız gözle izleyenler için çok keyifli bir sezon olacak. Yani futbolda çok şey konuşulacak. Niye? Galatasaray ön alan baskısı, Beşiktaş ön alan baskısı, Fenerbahçe ön alan baskısı. Trabzon hem geriden oyun kuruyor hem ön alan baskısı yapıyor. Müthiş. Demek ki bütün bunları yaparken önde çok top kapacak bu takımlar. Çok da pozisyon bulacak, gol bulacak. Bu kesin. Tam tersi bu baskıları yaparken defansta çok da hata yapacaklar. Çok da geçişlerden, kontradan gol yiyecekler. Bu da kesin. Ve her şey bir tarafa Fenerbahçe, Galatasaray, bakın Trabzon, Beşiktaş da şampiyonluk yarışında olacak. Galatasaray, Fenerbahçe rekabeti şimdiden başladı bile. Çok tabii. Net.
0: Hocam burada bir araya gireceğim.
2: Kura çekiminde başladı. Şimdi.
0: Ama bu oynanan baskısıyla ilgili bir başka konuya
2: gireceğim. Şimdi hocam, ben teknik konuya girmeyelim. Benim mesajım şu.
0: Oynanan baskısını söylüyorsun. Hocam bir antrenörler
1: salamıyor. Hocam sözünü bitirebilir mi?
0: Hayır. Bitiremez.
1: Bir müsaade edin.
0: Hocam ya başka şeye geçiyor.
2: Hocam bir dakika, ben başka aynı konuyu anlatıyorum. Peki, buradan tamam. Şuraya geleceğim. Şimdi müthiş bir şampiyonluk yarışı olacak. 6 hafta sonra milli maçlardan dolayı 3 hafta boşluk var. O 3 haftaya lider girmek çok önemli. Bakın. O 3 haftaya lider giremiyorsa bir takım, o 3 haftada epey canı sıkılır. Şimdi ben fikstüre bakıyorum. 6 hafta sonra o 3 haftalık ara geldiğinde Galatasaray'ın bir Başakşehir deplasmanı var, bir Trabzon deplasmanı var. Bu maçlarda puan kaybedebilir mi Galatasaray? Kaybedebilir. Bu da Galatasaray'ın belki de 6 haftaya lider olarak girememesi ihtimalini beraberinde getirir. Bütün bu riskleri azaltmak için Galatasaray transferlerini şimdi yapmalı, kadrosunu şimdi oturtmalı ve oturmuş o yeni gelen futbolcularla da hem bir tane Şampiyonlar Ligi oynayacaklar, hem o Şampiyonlar Ligi'ne hem de bu 6 haftayı çok iyi oynamalı. Bunun için de Sanchez benim olmazsa olmazlarımdan bir tanesi. Konuşulan rakamları hiç dinlemem bile. Sanchez'le yoluma devam ederim.
1: Aynı fikirdesiniz.
2: Sanchez'e verdiğin anda oraya bir adam alman lazım. Galatasaray 6 hafta içinde oraya oyuncu bile alamaz.
0: Şimdi bunda seninle hemfikirim. Ben ama ön alan baskısı sen biliyorsun, ben biliyorum, Kerem biliyor. Öbür antrenörlere salak mı ön alan baskısı yapan bir takımı arkadan oyuna girsin? Guardiola bir şey çıkarttı. Onun şeyi takımı bambaşka, oradaki adamların oyuna girmesi. Dünya kadar gol kaptırıyorlar, yiyorlar. Şimdi Galatasaray'da 3 tane bücür vardı biliyorsun değil mi? Ben Galatasaray'a karşı oynarken orta sahada ya ileride
1: Okan, Emre, Suat üçlüsünü söylüyorum.
0: Bir de ileride de iki tane koşan isimlerini veremeyeceğiz. Koşan adam var. Ya sen Galatasaray öyle oyuna girmeye kalkarsan seni oyardı işte o seneler falan. Uzun geçeceksin. Ya artık bu kadar aptallık olur mu şimdi? Bilmemiş ava gittiniz mi veya bilirsiniz.
1: Yok gitmedi.
0: Gitmedi mi? Köpek böyle durur aportta, ondan sonra bir atlar bıldırcın kalkar, tavşan gider avcı vurur. Şimdi böyle bekliyorlar aportta. Ön alan baskısı ya. O hala oradan geriden oyun kurmaya çalışıyor. Bu kadar salaklık olamaz ya. Bu antrenörler var ya, beyni sulanmış ya. Lan ben ona niye gireyim? Bir sürü oyuna girme şeyleri var. Adını söyle. B planı var, C planı, D planım da var. Mesela benim kendi şahsıma. Hı hı. Şimdi diyor ön alan baskısı. Allah Allah. Yapsın abi kendi kendine yapsın. Uzun geçer, ya. Uzun geçerken başka şeyler de var. Neyse şimdi
2: hocam, yani, hocam bir şey söyleyeyim ya. Kerem benden topu kaptı. Topu kaptığı anda ben Kerem'e burada baskı yaparsam Kerem bunu sağa sola uzuna muzuna oynayamaz. Senin söylediğin iş out atıyorsam ben serbestim. İster uzun oynarım, ister iki pas yapıp uzun oynarım. İstersem geriden oyun
0: hocam,
2: kurarım.
0: Bak, sen
2: İşin o boyutu geçtim. Ayrı.
0: Şimdi, tamam ben şimdi diyorum ki out atışında kalecinin oyuna başlarken kaleci devamlı arkadan başlıyorlar. Onlar da orada önelen baskısı.
2: Peki,
0: ben sana ondan bahsediyorum hocam.
2: Bir dakika hocam, bir dakika. Bir takım bir maçta kaç tane şut atıyor? Biz de bakıyoruz. Galatasaray, Fener'i özel saymayalım. Genelde 10-15 civarında bir şutla tamamlıyoruz değil mi? Bunun zaten yarısı kaleyi tutuyor. Auto giden top sayısı 10 taneyi bulmuyor bile hocam. Sen bir maçta 5 tane out atacaksın. 5 tane out'u uzun kullandın. 5 tane out'u uzun kullanmakla toplar, çözüm
0: hocam, bitmiş kaleci, olmuyor. Ya hocam ben ona, hocam sen bak şimdi. Kaleciye gelen toplar da var. Kaleci de arkadan başlatıyor. Hocam yapma. O ne lan baskısı ne o zaman? Yaptırmam ben sana hocam, fark etmez. İsterse 2 defa olsun. Ben öyle an baskısı yaptırmam. Ben teknik adam olarak bir sürü daha sana arada anlatırım. Şimdi burada
1: hocam bu arada hocam, siz ön alan baskısı yapan bir takımsanız ki Galatasaray bunu zaman yapıyor, zaman yapıyor ya. Şampiyonlar Ligi'nde de. Yani stoperlerin de burada çok önemli. Davinson sanki bu ihtiyaca da hizmet eden bir profil. Ne dersiniz?
0: Ya söylüyorum, ben kızıyorum ya. Onun için böyle şeyler yazılıyor falan ya. Bir de 18 milyon falan yazıyorlar. Kızıyorum adam abi. Ya adını bile anmam ya. Adını bana yeri hakaret ederim bir de isteyene falan. Var tamam kardeşim, 70 milyonu getir al. Mesela yani. Hı. Anladın mı? Bir de atarım 80 milyon falan isterim yani. Kızıyorum ya.
1: Asla sana düşünülmemeli.
0: Yok canım ya. Adama da iyileştirme de yaparsan yap yani. Ya ben olsam yaparım yani. Yap arkadaş, millete veriyorsun.
2: İyileştir hocam, bu iyileştirmeyi konuşmak lazım ya. Hayır, şimdi bizim ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi o ya. Hocam bütün kulüpler her sene bütün takımına iyileştirme yapıyor. Yani bakın, enflasyona uğrayan bir birim cinsinden biz bu anlaşmaları yapmıyoruz. Biz bunu dolar euro cinsinden yapıyoruz. Orada bile iyileştirmelere gidiyor, pardon ya.
0: Hocam ne yapacaksın?
2: Hocam yani bir Türk futbolunu eğer biz yöneteceksek, demek ki bütün bunları yapmayacağımız bir düzeni, bir sistemi getirelim hocam.
0: Tamam hocam. Hocam
2: anlatabildim
0: hocam,
2: mi?
0: Hocam 25 milyon veriyorsun, buna 3 milyon veriyorsun.
2: Şimdi arada fark var. Şimdi kalkıp da bugün Türk futbolunun normalde harcamaması gereken bu paraları bizim ekonomimizin dışına bu şekilde neredeyse eba ederek biz göndertebiliyorsak, burada bir hata yapıyoruz. Sevgili hocam yani tamamıyla devletimizin desteğiyle futbolu ayakta tutan, yani iyi ki böyle bir devletimiz var ya.
0: Evet.
2: Yani hocam, bize vallahi stat yaptılar, tesis yaptılar. Bu dönemde bu futbolcuların gelişimi için bile birçok konuda imkan tanıyorlar. Bütün bunların değerini bilmek lazım.
0: Bravo,
2: hocam.
0: Hocam bak,
2: bu para bizim halkın parası. Bunu halkın, hiçbir hocam, kulübün
0: bizim böyle cumhurbaşkanımız gibi
2: çaldırmasına,
0: futbolu seven,
2: birini boşa bir harcamasına şey hocam göz yummamamız lazım.
0: Başkan yok. Dua etsinler, böyle başımızda böyle bir başkan var yani. Sporu seven, bu kadar destek veren dünyada yoktur herhalde başka. Yani yarın bir gün Allah uzun ömür versin veya ayrıldığı zaman ne olacak? Merak ediyorum ben kulüpleri ya. Bu kadar destek ama bir yere kadar, doğru söylüyorsun yani hocam, olur mu ya? Ona ver 20, ona ver 70. Ya kimse bak, şey geliyor aklıma, Allah rahmetsin Mustafa Başkan geliyor, rahmetli olan. Şey, Ali Koç paralar acıyordu, bas paraları Leyla'ya falan dedi, hatırlıyor musun? Yani bu kadar açılır mı arkadaş ya? 75 milyon adama, 50 milyon 40 milyon Türk parasına vuramıyorum zaten, tamam mı? Ya bu paralar ne oluyor? Bütçe şimdi açıklanıyor, dibine kadar kullanıyorsun. Bir kişi de demiyor ki ya şuradan da bir kısmına borçlara yatıralım diyen yok ha. Hiç duydunuz? Ben hiç duymadım. Hiçbir kulüpte görmedim. Hani şu kadar parayı alalım, şu kadar da borçları yatıralım falan yok.
2: Doğru iş Allah yapıyorsan problem yani yok. O paraları harca. Osimhen'e 75 milyon verip de alabiliyorsan al. Neden? Şu an Osimhen'i satsan en kötü ihtimalle 120-125'i buluyorsun.
1: Gonzalo Ramos'a yani, Milan 75 verdi.
2: Sen demek ki öyle bir transfer yaptığında bir, ona yatırdığın parayı fazlasıyla çıkarıyorsun. Çıkardığın o paranın içinde ona verdiğin maaş da var. Hocam, hem ekonomik yönden karlısın hem de sportif
0: hocam,
2: yönden.
0: Hocam kaç tane müthiş var böyle hocam? Müthiş. Alıp da fazla sattın. Kaç tane futbol?
2: Hocam
0: bizimkiler hariç.
2: Bak ben sen deminden beri onu kesin vurguluyorum hocam. Dedim ya, benim için alınacak bir futbolcudan çok, eldeki futbolcuları nasıl göndereceğiz onu düşünüyoruz ya.
0: Hocam bir de büyük paralar ya. Hocam büyük 3-5 milyon, 50 milyon, 10 milyon ya çok büyük paralar ya. Ya 1 milyon euro dediğin zaman kaç, 55 milyon mu niye ediyor ya? Bayağı ya düşünüyorum 3 milyona falan parayı verip gönderiyorsun. Evet. Oliveraları falan gönderdin değil mi? Zağları şunları bunları.
2: Galatasaray'ı toparlayacak olursak, Galatasaray'ın evet biraz zamanı var dedik ama o zaman artık sona doğru geliyor. Şu an hiç kimsenin bence telaş yapmasına gerek yok. Hiç kimsenin kimseyi baskı altına almasına veya birilerinden şikayetçi olmasına gerek yok. Ama söz sahibi kişiler de artık transferleri bakın 5 hafta sonra sezon başlamış olacak. Yani bugün işte pazar, 5 hafta sonra bugün büyük bir ihtimalle Galatasaray'da ilk lig maçını oynamış olacak.
0: Hocam çok geç açmıyor mu sezonu be?
2: Nasıl?
0: Ne düşünüyorsun? Sezonu çok geç açıyor gibi sanki. Bir 23'ü dediler, şimdi birini attılar falan filan. Yarın bir gün bunun bak görürsün, bu çok dedikodu
2: geç
0: çıkar.
2: Geç açıyor dediğin ne?
0: Ya 23'ü dediler ya açacağız.
2: Galatasaray açtı sezonu hocam.
0: Geçen şeyi söylemişti. Birini erteledi falan filan yani.
2: Yok hocam, Galatasaray 5,5 hafta kala açtı. 5,5 haftada, hafta 5,5 haftada kurtarır. Neden? Hı. 6 hafta normal işte 5,5-6 tanınan hafta, süre. Ama bu 6 haftanın konuşulduğu dönemlerde genelde futbolcular bitik gelirdi. Şimdi hele hele bir takımın hocası kaldıysa yaz tatiline futbolcu gitmeden önce ona yaz tatili için özel program veriyor.
0: Kilolarını alıyorlar.
2: Futbolcuların tamamı çok üst düzey olmasa bile sıfır gelmiyorlar. Yani bugün 5,5 haftada rahatlıkla sen onları hazırlayabiliyorsun.
0: Hocam zaten hazır hafta geliyorlar. Biraz, özel uzmanlar yapıyorlar falan filan ya. Herkesin artık o bireysel performans antrenörleri var. Hocam.
1: Profesyonel yaklaşanlar ya, evet. Yani. Daha iyi gelebiliyorlar. Ama genel hatlarıyla
2: onları da yetiştiriyorsun. Sadece bu sene işte demin saydığım nedenlerden dolayı ilginç bir sene olacak. Futbolculara bireysel antrenmanları özellikle bütün kulüplerin yaptırması lazım. Çünkü bakıyorsun milli futbolcular geç katılacak.
0: Evet.
2: Dolayısıyla onların hazırlanması geç. Sonra işte 6 maç oynanacak. Bir 3 hafta yine milli takıma gidilecek. Milli takıma gidenler orada ne yapacak?
0: Hocam taktik ilmanın
2: milli takım
0: var.
2: Kulüp antrenörlerinin işbirliği yapması lazım.
0: Aklıma bir şey geldi hocam bak bununla ilgili. Şu Dünya Kupası'nda bir tane duran top çalışması görmedim. Korner veya frikik. Hiç yaslamadım. Özel bir çalışma. Hocam kadın futbol takımlarının bir tane frik çalışmaları var. Almıştım onu da nereye koydum? İnanamazsın ya. Kandırmaca yani böyle. Mesela benim kafamda iki tane şey var. Bir tanesini Mısır milli takımı yapmıştı. Afrika şampiyonu o zaman bir frik çalışması. Müthiş ya. Onu yemeyecek hiçbir şey takım yok. Yani
1: İran yaptı Belçika maçında da ufak bir offside'a takıldı o enteresan.
0: Ha evet. O da güzeldi. O da güzeldi. Çok daha basitti o. Takıldı bravo. Ama benim iki tane böyle şeyim var mesela. Bir tane korner, direkt hep kornere ya bir paslaşım bir şey var. Öyle bir sürü şeyler var yani.
2: Hocam onlar da çıktı. Yani bu
0: yok,
2: sene
0: hocam görmedik.
2: Ben birçok maçta onu gördüm. Özellikle Arsenal ligde çok farklı duran top çalışmaları evet, uygulanıyordu.
0: Ama
2: benzerlerini ligde de gördüm. Birçok takımdan gördüm. O arkadan ikinci direkten birinci direğe doğru koşular. Yani burada da çok şey oldu.
0: Ama
2: ısrarlı değil.
0: Genel bakın, yani ben başka
2: Dünya Kupası'nda şunu bile gördük ya. Santra'dan direkt korner bayrağını oradan taça attılar, topu gittiler, ön alan baskısı yaptılar. Evet. Yani artık basketbolda olduğu gibi her top ayrı değerlendiriliyor. Anları doğru oynamak diyoruz ya. Her sekansı neredeyse ayrı ayrı planlamaya çalışıyor hocalar ama futbol yapısından dolayı her sekansı ayrı ayrı planlayamazsın. O yüzden saha içindeki futbolcuna öyle bir eğitim vermen lazım ki saha içinde o bunu planlasın.
0: Hocam ama bu
2: yani antrenör gibi futbolcu yetiştirecek.
1: Hocam size bir soru. Icardi ile ilgili kulüpten bir açıklama yok.
2: Evet.
1: Mesela normal şartlarda artık Galatasaray tarihin en çok gol atan yabancı oyuncusu. Efsane statüsünde rahatlıkla görülebilecek bir oyuncu. Bu isimle ilgili bir açıklama, bir veda paylaşımı olmamasını hala tüm ihtimalleri açık bir şekilde düşünmemizi mi gerektiriyor ya da bunu sağlar mı, sağlamalı mı? Bilmiyorum, ne düşünüyorsunuz? Hala böyle bir kapı açık mı acaba?
2: Bence değil. Şöyle, şimdi Bu açıklamayı Galatasaray'ın biraz da taktiği oldu. Yetkili sorumlu kişilerin. Ya ilk hayır diyen

0: kişi biz olmayalım. Çünkü Icardi Galatasaray taraftarı arasında ne kadar çok seviliyor biliyorsun. Sanki oradan bir başkan, bir yönetici veya Okan Hoca ya tamam artık şu ana kadar cevap da vermedi, biz defteri kapattık demek istemiyorlar. Aha. Yeri geldiğinde bu bir eleştiri konusu olarak onlara geri dönebilir. Icardi de bence biraz kurnazlık yapıyor. O da bu konuda bir açıklama yapmıyor. Hatta menajeri arada bir kafa karıştırıcı, yönetimi zorda bırakıcı açıklamalarda bile bulunuyor. Bence bunun şu ana kadar artık çoktan bitmesi lazım.
1: Hocam ben... Icardi nerede şu anda? Bir bilgi var mı?
0: Icardi Amerika'daydı.
1: Ne yapıyor? Ne yapıyor?
0: İşte Arjantin'in maçı vardı, onu izleyecekti. Bilmiyorum onu izledi. Yani
1: çalışıyor mu hocam? Hiçbir sezona doğru düz başlamadı ki adam.
0: Artık Galatasaray'ın sorunu değil. Sözleşmesi bitti. Yani benim görüşüme göre de Icardi artık gelmek istese bile Galatasaray onun diyelim bu isteğini yerine getirmeyecek. Benim kendi şahsi görüşüm.
1: Okan da bıktı hocam.
0: Her şey bir tarafa. Bıktı yani. Bakın. Ha? Taraftarla bu konuda fikir ayrıcalığı yaşarsan bunu halledebilirsin. Ama futbolcuyla yaşarsan halledemezsin. Şu an Galatasaraylı futbolcuların benim kendi görüşüm. Eğer Icardi kalkar da önümüzdeki hafta ya ben Galatasaray'ın teklifini kabul ettim geri geliyorum derse futbolcu kendi takım arkadaşı diyecek hop Icardi ne oluyor ya?
1: Neredesin ya?
0: Biz burada çalışıyoruz iki haftadır. Sen Dünya Kupası orası burası gezdin. Şimdi geldin bir iki ayda anca hazırlanacaksın. Ne işin var burada diye futbolcu bile buna karşı çıkar.
1: Hocam ya da hazırlanıyorsa acaba?
0: O yüzden konu bence kapanmıştır. Ha? Ama benim şahsi görüşüm, benim yapım biraz da bunu gerektiriyor. Bu tür belirsizlikleri ben çok sevmem. O yüzden futbol takımlarını doğru yönetmek demek, doğru plan yapmak demek, tamamıyla belirsiz olan her şeyi belirgin hale getirmektir. Çünkü ben bir şey bilmiyorsam orada doğru planlar yapamam. Icardi'siz bir sezon planlıyorum derim, o planımı ona göre yaparım. Icardi gelecek mi gelmeyecek mi diye düşünüyorsan hala kimi santrofor alacağım diye düşünmek zorunda kalırsın.
1: Evet, o da bir tuhaf ya.
0: Tabii
1: ya. Adam da gelen de yok yani ha.
2: Evet.
1: O da çok enteresan.
0: O yüzden yönetimin yönlendirici olup bu konuya bence kesinlikle bir çözüm bulması lazım. Bunu da istiyorum istemiyorum diye değil, çok güzel bir şekilde yönetim kalkıp dese ki evet Icardi ile biz konuştuk şu tarihte Icardi'ye çok güzel bir veda töreni yapacağız dese bu bile bu sorunun bittiği anlamına gelir. Bakın olumsuz hiçbir şey söylemeden.
2: Bu arada taraftarlar da yani aman Icardi kalsın ya da kesin kalmalı gibi bir noktada değil artık ya.
0: Artık değil. Eskiden evet. Çoğunluk kalmasını istiyordu.
1: Ama şu anda
0: şimdi
1: kızmışlardır abi. Neredesin sen diye. Ama hocam bir de hazır geliyor mu sen seyret. Bir de ama Galatasaray transfer yapmıyor
0: ya
1: arkadaş.
0: Hocam
1: yani
0: çalışmayan biri nasıl hazır gelecek?
1: Nereden biliyorsun hocam? Belki şu anda adam müthiş bir tane performans antrenörü buldu Amerika'da çalışıyor.
0: Yani Icardi
2: çok düşük ihtimal hocam.
0: Öyle bir şey olsaydı
2: kadarıyla.
0: Icardi onu paylaşmaz mıydı? Icardi'nin sosyal medyayı nasıl kullandığını biliyoruz. Paylaşmaz mıydı? İlk yapacağı paylaşımlar onlar
1: hocam olmadı. Bak bir şey gördüm. Bir oda yapmışlar. Bizim bir cezmi vardı ya federasyonda bizim cezmi. Diyor ki bu odanın içinde diyor 3000 metrede antrenman yapıyorsun diyor. 3000 metre ne demek biliyor musun? Bak 2000 metrede ben antrenman yaptırıyordum hocam. Bak 2000 metreden aşağı iniyorum var ya arada dağlar oluyor. 3000 metrede yani öyle bir oda böyle cezmin odasında vardı. Kulağı çınlasın buradan selam gönderelim. Arkadaş adam hazırlanıyor.
2: 3000 rakımda çalışıyormuşsun hissiyle yapıyorsun antrenmanı.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Ben mesela bizim Yılmaz Cetürk vardı. Çok bilgi bir adamdı Allah rahmet eylesin. Bir koşular yapıyorduk interval. 2000 metrede diyelim ki 300, 500, 700 metre koşuya 100 metre geride kalıyorlardı. 100 metre interval. Mesela 4'e bölüyordu koşuyu. Diyelim ki 1000 metre ne yapıyor? 250 saniyede koşacak. Dağda var ya 2000 metrede bayılıyor. Aşağı indik. Kaleciler bile evvel geliyor 30 saniye. Ya durun diyoruz. Eşik koşusu bu. Fonrema'ya gittim. Bütün dünya şampiyonları, atletler 2000 metrede oradan idman yapıyor. Ondan sonra arada var ya tren gibi geçiyor adamları. Şimdi 3000 metreyi düşünüyorum. Eyvah yani. Ya. O kadar bir fark var. Tamam mı? Arada. İki, şöyle söyleyeyim. Ben şeyden Uludağ'dan indim. en şey yani o interval koşuları bir hafta sonu yaptırmışındır mutlaka, tamam mı? O şey ölçüler artıyor falan ya, onu bile düşün yani. Hani diyorlar işte 15 gün sonra falan filan filan.
2: Böyle bir formatta çalışsa
1: olabilir ya, gelirsem ya ne bileyim ben.
0: Ya hocam şimdi biz birçok şeyi abartıyoruz. Bu konuya abarttığımız gibi. Sen gider de devamlı 3000 metrede çalışır, sadece maçını oynamak için sıfır rakımlı bir yere inersen bunun büyük faydası var. Yüksek seviyede çalıştığın zaman yeteri kadar oksijen olmadığı için vücut daha fazla alyuvar üretir. Evet. Vücutta normalden fazla alyuvar varsa oksijenin bol olduğu yerde sana daha fazla oksijen taşır. Bu kadar.
2: Bir virgül koyduk, devam edeceğiz az sonra. Bizden ayrılmayın, spor gündemi kaldığı yerden devam edecek.
3: Müthiş bir gol. A Spor Radyo, Türkiye'nin

0: yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
5: Aspor Radyo.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Reklam. Aspor Radyo.
8: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
9: Uzun bir süre başarıya hasret kalan Türk atletizmi 1986 yılında takım olarak olmasa da kişisel başarılarla gururumuzu kabartıyordu. Dönemin Yugoslavya'sının Ljubljana şehrinde düzenlenen Balkan oyunlarında Türkiye şampiyonu Mehmet Tersi ve 10.000 metrede şampiyon olan Necdet Ayaz'ın birincilikleriyle ülke içinde zor dönemden geçen Türk atletizmi yurt dışında bir nebze olsun rahat bir nefes alıyordu. Atletizm gibi uzak

0: Doğu sporlarında da uluslararası alanda boy gösterdiğimiz 1986 yılında Türk milli takımı 6. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 5 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanıyor ve takım halinde Avrupa ikincisi olma başarısını gösteriyordu. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
4: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: Aspor Radyo canlı yayın.
1: Değil. O kaliteli santroforların gol atması için bile bir takım oyunu lazım.
2: Tabii.
1: Yani işin bu boyutunu kesinlikle göz ardı etmemekte fayda var. Trossard da şu ana kadar kariyerinde yani üst düzey, bir defa çok yetenekli bir oyuncu. Bence fiziksel özellikleri de çok iyi. Yani illaki 2 metreli bir adam olması gerekmiyor birinin fiziğin iyi olması için. Yani futbol oyununa çok uygun bir yapısı var. Oyunun ofansif yönde gerekli olan her şeyini yapabilecek kalitede, deneyimde, tecrübede bir oyuncu. O yüzden bana çok heyecan verdi. Beşiktaş'ın önde böyle lider oyunculara çok ihtiyacı var. O yüzden Beşiktaş'ın kadrosuna göre onu değerlendirdiğimizde önemi daha da fazla ortaya çıkıyor tabii. Şimdi Beşiktaş'ın geride henüz tam olarak oturmuş bir oyun anlayışı en azından bu dönemde yok. Ama hocanın onu oturtmasını bekliyorum kendi adıma. Transfer edilen Nübel'le beraber onun büyük faydası olacak. Stoperlere hala takviye lazım. Orta sahada Salih Orkun Kökçü'ye emanet bir orta sahası olacak Beşiktaş'ın. Öne baktığımızda son dönemde veya son senede Çerni dönem dönem performans alındı, alınamadı. Olaitan bu hazırlık maçlarında biraz daha etkili göründü ama Trossard orada Beşiktaş'ın bence en önemli oyun yöneticisi olacak.
2: Hocam bir virgül koyduk, Doğan Alemdar açıklamalarda bulunuyor, izleyelim.
3: Bu rekabette her zaman başarı getirmiştir. İnşallah da Beşiktaş'ımızın başarısı için çok güzel rekabet ortamı oluşacağına inanıyorum.
4: Doğan, ya çok fit görünüyorsun. Yani maşallah var, önce öyle onu söyleyeyim.
3: Teşekkür
4: ederim. Şimdi tabii transfer olduktan sonra Nübel'le birlikte senin transferin açıklandıktan sonra Beşiktaş taraftarında, camiasında büyük bir beğeni topladı bu transferler. Ve herkes şunu söylüyor, artık Beşiktaş'ın kalesi emin ellerde diye. Uzun yıllar Beşiktaş'ın kalesinde sıkıntı yaşamayacağı söyleniyor. Sen bunlara katılıyor musun?
3: Ya tabii ki önemli olan Nübel'in de benim de buraya aynı anda gelmemiz. Ortada rekabet ortamı da aynı söylediğim gibi her zaman bir başarıyı getirecektir. Ben burada olmaktan çok mutluyum. İnşallah sahada ikimiz de elimizden en iyisini vereceğimize inanıyorum.
5: Tekrar hayırlı olsun. 80 numaralı formaya gideceksin. Senin için özel bir anlamı var mı acaba?
3: 80 numara benim için özel anlamı var aslında. Ailem, annemin doğum tarihi. Başakşehir'de o forma numarasını almıştım. Önceki sezonda Rende'de o forma numarasını almıştım ama kalmamıştım. Ailem, annem benim için çok değerli onlar. Buradan ona selam göndermek istiyorum. Benim için önemli bir numara.
4: Gelmeden önce Olaytan mı eski takımı verirsin? Görüştünüz mü? Sana neler söyledi?
3: Tabii ki diğer arkadaşlarım gibi Olaytan da bana bir mesaj attı. İlk haberi aldığında büyük ihtimalle. O da çok mutlu oldu. Buradan biraz bahsetti. Ortamından bahsetti. Büyük bir cami olduğunu zaten ben biliyorum. Ondan tekrar bahsetti. Güzel bir arkadaşımız vardı onunla geçmişten de. İnşallah birlikte güzel başarılara imza atarız.
5: Büyük bir camiada oynayacaksın. Nasıl, duyguların neler? Taraftarın karşısına çıktığın zaman neler hissedeceksin?
3: Ya tabii ki daha öncesinde Beşiktaş'a karşı forma giymiştim Covid döneminden. Sonrasında Başakşehir'e transfer olduğum zaman o sıra tribündeydim. Taraftar beni çok etkilemişti camia olarak. İnşallah elimden geldiğin en iyisini verip taraftarlarımızla birlikte mutlu bir son görürüz.
5: Başka soru yok.
4: Teşekkürler, hayırlı olsun.
3: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık.
1: Adamı tanıyorum.
2: Doğan Alemdar'ın açıklamalarını ekrana getirdik. Hoca Trossard'la ilgili konuşuyordu ama bir virgül koyalım. Trossard'a tekrar dönüş yapacağız. Kalecisi yoktu Beşiktaş'ın. Yani genç kalecileri vardı ama Nübel ve Doğan'la beraber orayı doldurdu siyah beyazlar. Yaklaşık oyunculara verilecek paradan bağımsız yaklaşık 10 milyon euroluk bir takviye. İki kaleci. Ne dersiniz hocam?
1: Bana göre ikisi de Ersin de Mert de kalsaydı, yani dörde ikişerden atıyorum sana. Hı hı. 4 milyona, hem de oturmuş iki kaleci, şampiyon yapmış birisi, öbürü de

0: takımımızda çok başarılı maçları var. İyi maçları var Beşiktaş'ta da. Yani şöyle söyleyeyim, Mert'le ilgili şunu söyleyeceğim. Yani formda olmayan bir Beşiktaş'ın kalecisi, savunması iyi olmayan Beşiktaş'ın kalecisi. Ona rağmen iyi, ikisi de iyi işler çıkarttı. Bunlar hayırlı olsun diyoruz. Yapacak bir şey yok ama bana göre transfer yanlıştı. İnşallah ikisi de iyi oynar. Beşiktaş'a faydalı olur. Söyleyeceğim hocam, bu kadar.
1: Bence Nübel transferi Beşiktaş'ın bu sene en önemli transferlerinden biri. Başka mevkilerde oynatabilecek birçok futbolcu üretebiliyorsun alternatif olarak. Ama kalede oynayacak bir kaleci dışında
2: bir son dakika gelişmesi var. Mete Gazoz Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı. Milli okçu klasik yay finalinde Mauro Nespoli'yi mağlup ederek mutlu sona ulaştı sevgili seyirciler. Olimpiyatlarda ve Dünya Kupalarında, şampiyonalarda iyi neticeler getirmeye devam ediyor. Mete Gazoz ülke sporumuz için ve Dünya Kupası'nda da altın madalya kazandığını, finalde Mauro Nespoli'yi mağlup ettiğini bir kere daha ifade edelim. Hayırlı olsun diyelim Mete Gazoz için, yeni bir şampiyonluk ki önünde çok uzun bir kariyer var. Çok daha fazlasını yapmaya da devam edecek. Buyurun hocam.
1: Şimdi Beşiktaş'ta Mert ayrılığı oldu. Bu ayrılığın nedenlerini konuşmak bize şu an için düşmez. Mert benim gözümde sportif yönden değerlendirildiğinde iyi bir kaleciydi. Uzun süre milli takımın kalecisini de korudu. Ama o gittiyse bir defa Beşiktaş'ın kalecisi değil artık. Elde bir tek vardı, Ersin vardı. Ersin de futbola başladı. Beşiktaş'ta A takımına çıktığı daha ilk senesinde şampiyonluk yaşamış bir kaleci. Serkan Hoca o dönemde ben kaleci istemiyorum, Ersin'le devam edeceğim dedi ve o sene şampiyon oldular. Bu sene Sergen Hoca da Ersin'den vazgeçtiyse bunun kendilerinde olan bir sürü nedenleri vardır. Ama bazen taraftarla olan ilişkiniz koptuğu zaman oradan ayrılmak en güzeliydi. Beşiktaş Ersin ilişkisi bence koptuğu için de bu ayrılık iki tarafa da iyi gelecek. Dolayısıyla önce kaleyi doldurmak lazımdı. Geçen devre arası Vasquez'i transfer ettiler. Yani hiç süre bile almadı. Böyle gereksiz işler yapacağını, bir tane iyi bir kaleci transfer edersin, Nübel onlardan bir tanesi. Öyle böyle Almanların milli takımının üçüncü kalecisi. Onun yanına bir tane daha genç, dediğim şekilde geliştirirsen iyi bir seviyeye gelebilecek Doğan Alemdar'ı aldılar. Şu an kaleyi kapattılar. Emre Bilgin de zaten kadroda. Kaldı ki kampta diğer kalecileri de var. Beşiktaş'ın kalede bir sorunu olmasını beklemiyorum. O yüzden genel olarak konuşacak olursak Beşiktaş'ın şu anki kadro yapısına iyi bir tane stoper, orta saha Salih, Orkun, oraya tane emanet olacak. Şu anki görüntü o. Çünkü eldeki kadro yapısına göre de Trossard kanatta oynayacakmış gibi duruyor. Onu ortada da kullanabilirsin. Hiç evet, sorun yok. Forvet arkasında ki iyi kanat oyuncuları transfer ettiği zaman onu da görebiliriz. Çünkü Beşiktaş'ın oynadığı iki hazırlık maçında şunu gördüm. Hoca özellikle top rakipteyken 4-4-2'ye benzer bir sistem oynuyor. Yani takımın genel dizilişi bile 4-4-2 gibi. Nedeni şu, ön alan baskısı istiyor ya İtalyano'da. O baskıda hep iki kişiyle baskı yaparlar ya. Evet. Takımda henüz bu oturmadığı için o iki kişiyi baştan belirlemiş. Onlar 4-4-2 gibi oynadılar. İşte ilk maçta Semih'le Ali Sami Bircan oynadı. İkinci maçta da Mustafa Ekimoğlu'nun yanına Oleytan ikinci bir adam gibi gitti. O yüzden Trossard'ın mevkisi de eldeki transferlere uygun bir şekilde belirlenecek.
2: O gün Şahinoğlu bizimle beraber Beşiktaş'ın kamp çalışmalarını çok yakından takip ediyor gazeteci arkadaşımız. O gün Şahinoğlu da neler aktaracak merak ediyorum. O gün hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk Kerem. İyi yayınlar. Ahmet hocama, Güvenç hocama selamlar buradan.
0: Selamlar o gün.
4: Aleyküm selam.
2: O gün nasıl görüyorsun takımın son durumunu? Hazırlık maçları, performansları üzerine konuşuyoruz ama antrenmanlar, çalışmalar, hocanın neler yapmak istediği ortaya, ne koymayı hedeflediğine dair görüşlerinde bizim için çok önemli. Nedir son durum?
3: Şimdi siz de tam o konudan bahsediyordunuz. Hani ihtiyaç

0: olan mevkiler vesaire derken genç oyuncuların ismini sıklıkla zikrettiniz. Gençlerin ağırlıklı olduğu bir Beşiktaş kampı izledik başlangıç aşamasında. Hazırlık maçları da genel olarak zaten bu şekildeydi. İki gün mesela çift maçın olduğu günler yaşıyor Beşiktaş hazırlık kampında. Bir anlamda da sebebi şu: gençlerden kim kendini gösterebilir? Kim A takımda potansiyel taşıyıp o rotasyona dahil edebilir? Vincenzo Italiano biraz da bunları görmek istiyordu. İlk maçlar belki sonuç anlamında, skor anlamında vesaire böyle eksikleri göz önüne koydu ama yani amacı burada maçları kazanmak değil hazırlık maçlarındaki tablo. Yani daha ziyade kimler yola devam edebilir Beşiktaş'ta, kimler yeterli olur, kimler rotasyonda yer alabilir ama genç ama tecrübeli olarak ya da belki de eksik olarak görünmeyen ama eksikliği sonradan ortaya çıkabilecek pozisyonları tespit etmeye çalışıyor Vincenzo Italiano. Beşiktaş'ın iki hazırlık maçı daha var. Salı günü birini öğlen birini akşam oynayacak şekilde. O maçların ardından genel anlamda bir değerlendirmeyi yapacağız futbolcularla ilgili ama şunu söyleyelim. İdman temposunun çok yoğun olduğunu futbolcular her röportajında ifade ediyor. Yani ama benim yaptığım röportajda henüz yayınlanmadı Semih Kılıçsoy. Ama diğer medya mensubu arkadaşlarım yaptığı röportajlarda tempo çok dikkat çekiyor. Fiziksel yüklemeler hakikaten bizim de gözlemlediğimiz bir konu. Bunu her teknik direktör geldiğinde söylenen ifadelerden biri olarak lütfen algılamayın. Şunu belirteyim. Mesela Vincenzo Italiano her gün antrenmandan yarım saat önce sahaya geliyor. Futbolcularla aynı anda ya da futbolcuların ardından gelmiyor. Yarım saat önce geliyor. Bütün saha organizasyonunu kendisi kuruyor, kendisi planlıyor ekibiyle birlikte ve ondan sonra futbolcuları sahada bekliyor. Aşağı yukarı 20-25 dakika sonra futbolcular geliyor. İdman saati o süre. Ve şunu gözlemliyoruz, antrenmanları kenardan da izlemiyor. Tamamen kendisinin yönettiği bir süreç var. Yani ben şunları da gördüm daha önceki teknik direktörlerde. İşte kenardan izleyip ekibine bırakıyordu. Yardımcı antrenörler tamamen organize ediyordu ama İtalyanı başından sonuna kadar işin içinde. Hatta yeni başlayan bir tercüman arkadaşımız var, İtalyanca tercüman için. Yani antrenmanlarda herhalde 8-9 kilometre koşmaya başladı diyoruz yani. Vincenzo Italiano çünkü çok sürekli koşuyor. Futbolcuya da koşması gerektiğini hissettiriyor doğal olarak. Genel olarak futbolcuların söylediği antrenmanlarla ilgili durum bu.
1: Onun bir sorusu olacak o gün. Hocam,
2: o gün iyi çalışmalar diliyorum.
0: Hocam sağ olun, teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi yayınlar.
2: Teşekkürler. Ben de Beşiktaş'ın iki maçını izledim. Çok da keyif aldım. Hoca dediğin gibi maçlarda da çok aktif. O kesin.
0: Evet.
2: Ön alan baskısına da son derece önem veriyor. O da kesin. Ben Beşiktaş'ın evet, özellikle 2-0 kaybettiği Vicev-Loç maçında önde baskı yaparken defans güvenliği konusunda da bazı eksiklerini gördüm. Hoca ön alan baskısının yanı sıra defansif yönden çalışma yapıyor mu, yapıyorsa neler yapıyor?
0: Hocam şimdi Vincenzo Italiano'nun takımdan istediği şeylerden bir tanesi şu: önde baskıyı sadece hücum hattındaki oyuncular yapmayacak. Orta sahaların da öne çıkıp bunu yapmasını isterken ayrıca stoperin de rakip karşılamayı önde yapmasını istiyor. Yani bazı alışkanlıkları olan futbolcular var takımda. Mesela bunlardan birisi Thiago Jalo. Jalo biraz daha mesela rakibini geriye çekilerek mark etmeye, karşılamaya çalışan bir oyuncu. Vincenzo Italiano geldiğinde ilk antrenmanlar, ilk maçların ardından bunu tespit ediyor ve oyuncusuyla ilgili bununla, bu konuyla alakalı mesela çok uzun süre bir toplantı yapmış, uzun süreli. Neler yapması gerektiğine dair, kendisinden ne istediğine dair. Yani önde baskı yapmasını istiyor çünkü. Biraz daha alışkanlığı farklı. Sizin de dediğiniz gibi bu oyunu oynamaya çalışırken arkada pozisyonlar veriyor ki 2-0 kaybettikleri, Bologna takımına karşı kaybettikleri maçta Emre Bilgin'in birkaç tane de net kurtarışı var mesela ceza sahası içerisinde. Yani hem defansif eksikleri gösterdi mevcuttaki takımın ama. Burada Mourinho yoktu, Agbo da yoktu hocam. Bu arada bunları unutmayalım. Emirhan Topçu'nun sakatlığı vardı. Hazırlık maçlarında oynamadı son iki hazırlık maçında. Solbek Otlar'a yeni katıldı ama henüz hazırlık maçlarında görmedik. Onun çünkü bir sakat sürecinin dönüşüydü. Antrenmanların ilk bölümünde yer alıyordu ve ardından fiziksel performansı antrenörüyle çalışma yapıyordu. Şimdi oradaki bir dörtlü değişecek.

0: kaleci değişecek. 6 numaraya Salih Özcan hamlesini yaptı Beşiktaş. Belki ileride biraz daha ofansif bir orta saha katkısı da gelebilir, takviyesi de gelebilir takıma. Çehresi değiştikten sonra aslında biz oyunun bence meyveleri varsa bunları göreceğiz. Ama sizin de dediğiniz gibi yani stoperlerin de işin içine katarak önde baskı yapmaya çalışıyor. Geriye çekinmelerini istemiyor. Bir diğeri şu, dikine pas istiyor. Çok yan pastan ziyade yani bek stopere stoper beke sürekli böyle geride top çevirmeyi istemiyor. Biraz öne oynayarak pas organizasyonu istiyor ama burada da eğer sıkıştığınızda yani pas opsiyonu kalmıyorsa tekrar başa alın diyor takıma. Bu buradan aldığımız bilgiler. Tekrar başa alın, tekrar başlatın. Önemli olan doğru paslaşma. Yani pas kaybı yapmama diyor. Minimuma indirmeye çalışıyor. Burada da kaliteli stoperlere, pas organizasyonuna katarak kaliteli stoperleri ve keza aynı şekilde topu kullanabilecek iyi bir 6 numara performansına da ihtiyaç var. Takviyeler geldikten sonra, yeni transferler takıma katıldıktan sonra Beşiktaş'ın oyununun geliştiğini göreceğiz.
1: Zamanların tamamını izleyebiliyor musunuz orada?
0: Hocam günde çift antrenman yapılıyor. Antrenmanları genellikle bir tanesi açık oluyor. O da belli bir bölümü. Şu ana kadar tam antrenman açılmadı. Daha ziyade hazırlık maçlarında tamamını izleyip maçlarda oyuncuların performansından canlı gözle takip edebiliyoruz. Ama diğer bölümlerde işte 20 dakika, 25 dakika kadar burada yer alıyoruz. O bölümleri izliyoruz.
2: Çok özür diliyorum. Bir transfer gelişmesi var. Senin de belki üstüne yorum yapabileceğin bir gelişme. El Cezire Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna kattı. Evet. 25 yaşındaki kaleciyle 3 yıllık sözleşme imzalandığına dair haberi ekranlarda görüyorsunuz. O gün nasıl değerlendiriyorsun bu gelişmeyi? Beşiktaş kaleci transferinde zaten bu arada noktaladı. Hem Ersin'e dair açacağım parantezi hem de yeni transferlere dair görüşlerini dinlemek isterim.
0: Ersin Destanoğlu'na Beşiktaş kontratı sunmuştu kalmak istediği takdirde. Ama Ersin uzun süre yanıt vermedi. Ersin yanıt vermeyince de Beşiktaş yeni bir çözüm aradı. Ve Doğan Alemdar hamlesini yaptı. Az önce Doğan bizim sorularımızı yanıtlıyordu burada. Ersin yeni bir sayfa açmak istedi kariyerinde. Çünkü her sezon aynı şeyleri yaşadığını düşünüyordu. Ve bir farklılık, yeni bir şey istedi. Mental olarak da yenilenmek istedi. Sadece bu kulüp değişikliği, işte ilk 11'de olurum, performans olarak iyileşirim gibi değil. Mental tarafı da var işin. Çünkü Ersin, yani şöyle son 4 sezona bakalım. Her sezona ikinci kaleci olarak başladı. Sezon içerisinde kendisine forma şansı geldiği maçlar oldu. Sıkıntılı sonuçlardan sonra geldi ama. Ve ilk hatasında ya da hata olmasa dahi yenilen gollerde Ersin sürekli olarak tepki aldı. Doğal olarak kendisine farklı bir kariyer planı çizmek istedi. İki taraf için de hayırlı olsun.
2: O gün Nübel ve Doğan'dan ne beklemeliyiz?
0: Nübel'den herhalde çok şey beklemeliyiz açıkçası. Bu Leziga performansının da ardından. Doğan Alemdar da bence iyi bir rotasyon hamlesi. İlerideki performansını merak ettiğim kalecilerden bir tanesi. Çünkü buradan gidişini biliyoruz Fransa'ya zaten. Bir bonservis bedeli de ödenmişti o dönemde kendisine. Bir potansiyeli var. Ama şu an birinci kalecisi Beşiktaş'ın tabii ki Nübel. Nübel'i biraz daha stoper, yani ceza sahası dışına çıkıp bir libero gibi de kullanmak istiyor Vincenzo Italiano. Çünkü istatistiklerde bu yönde Almanya'da çok öne çıkan bir kaleci olarak belirtiliyor ve bu yönünü kullanmak istiyor. Beşiktaş dolayısıyla Nübel'de ısrarlı olduğu noktalardan biri. Vincenzo Italiano takımının oyun planına çok uygun olduğunu düşünüyordu. Şu an beklenti büyük. Uzun yıllar Beşiktaş'ın kalesini koruması bekleniyor. Yani geçici bir çözüm aramadı bu kez Beşiktaş. Israr etti. Ciddi de bir maliyet sonuçta bütün oyuncular. Yani böyle bir iki sezonlu çözümler çok sıkıcı oldu Beşiktaş'ta. Artık uzun vadeli bir arayış yapıldı. Burada da Nübel'den beklenti çok büyük. Şunu da söyleyeyim bu arada. Sayın Başkan Serdar Adalı şu an yolda. Slovakya kampına katılacak. Birazdan inmesini bekliyoruz uçağının hatta. Serdar Adalı'nın geçtiğimiz günlerde kampa gelecekti. Hazırlık maçlarının oynandığı gün. Ancak son anda planı iptal oldu. Çünkü Trossard görüşmeleri vardı. Bir gün önce menajeriyle görüşmüştü ama bir gün sonra tekrar bir görüşme daha planlanınca iptal etmişti. Ama bugün Serdar Adalı kampa katıldı. Bunu da

0: bilgisini buradan vermiş oldum.
1: O gün son bir sorum var. Sonrasında vedalaşacağız. Biz takip ediyoruz aslında Trossard'la ilgili gelişmeleri ama elinde yeni bir bilgi var mı? Süreç nereye doğru gidiyor?
0: Var, şöyle bir ortam var artık Beşiktaş kampında. Buradan dönmez düşüncesi hakim. Yani oyuncunun tarafıyla defalarca görüşüldü. Belçika'nın elenmesi bekleniyordu artık. Yani oyuncuyla da yani yüz yüze bir görüşme olsun diye. Yüzde derken görüntülü açıdan söylüyorum. Hani transfer teklifini net olarak değerlendirip de kararını vermesi biraz gecikmişti. Çünkü İspanya maçı vardı. Oyuncu tam bununla ilgili karar vermek istemiyordu. Yani transfer teklifine yoğunlaşmak istemiyordu. Belçika elendi. Beşiktaş rahatladı. Şimdi artık beklenen şey 1-2-3 gün içerisinde Trossard'ın bu teklifi, evet daha önce zaten olumlu yaklaşımı sergiledi, tamam deyip imzalaması, ardından da İstanbul'a gelmesi şeklinde beklenti hakim. Yani büyük ölçüde bitti gözüyle bakılıyor Trossard. Zaten dikkat ederseniz son bir hafta yaklaşık Kerem, başka çok isim konuşulduğunu hatırlamıyorum. Armand Nöğren de bir ara vardı ama son bir haftada o da dış basın dışında konuşulmadı. Şu an tamamen Trossard'ın iki dudağının arasından tamam geliyorum demesine kaldı iş. Ekonomik anlamda pürüzler giderildi çünkü bunu da belirteyim. Menajeriyle iki gün görüşme yapıldı. Bazı ufak tefek noktalar vardı. Onlar da büyük ölçüde giderildi. Yıllık maaşıyla alakalı değildi zaten. Bonus, imza parası gibi konularla alakalıydı. Onlar da çözüme kavuştu. Arsenal'a verecek para için zaten bonservis için daha öncesinde sıkışıldı. Oyuncunun menajeri hazır. Kulübü hazır. Şimdi sadece Trossard'ın tam hazırım ve geliyorum demesi kaldı.
1: O gün çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ ol. O gün Şahinoğlu bizimle beraberdi. Çok kısa belki birer Trossard yorumuyla birlikte önce Trabzonspor sonra Dünya Kupası konuşabiliriz. Hocam bekliyoruz transferin neticelenmesini.
2: 8 gol gibi. 10 asist var ya.
1: Evet.
2: Premier Lig'de çok önemli bir oyuncu.
1: Çok.
2: Yani mesela beni bu heyecanlandırın. Yani şey gibi nasıl Fenerbahçe'nin alacağı futbolcular falan, yani bu da beni çok heyecanlandırdı. Beşiktaş adına iyi bir transfer. Yani güzel bir transfer. Bakıyorum yani yaş 31 ama bütün öbür istatistikleri hep aynı. Ya baktığım zaman baksana 10 gol 9 asist, 8 gol en son 10 asist, 17 gol 2 asist falan filan yani.
1: Hocam kısa bir yorum.
3: Trossard'la ilgili ben de her şey çok olumlu. Zaten evet. Sürekli kanalımızda konuşulan konu. Ben biraz daha teknik yönden çalışmaları değerlendirmek isterdim ama fazla zamanımız yok. Hoca dün iki tane maç oynadı üst üste. Bu bence çok güzel bir gelişme. Ülkemizde çok uygulanan bir anlayış değil bu. Ama kampta olan bütün futbolcular, Güvenç Hocam diyor ya, futbolcu oynayarak gelişir. Bütün futbolcuları oynatıyor. Onun için iki maç oynamaları çok güzel. Bu dönemde futbolcular 90 dakika oynayamayacakları için de 70'er dakikalık 2 x 35 dakikalık 2 maç oynadı. Bundan sonra oynayacaklar o 2 maçı da saat aralarında saat farkı da olduğu için biri öğlen 12, biri akşam 6'da onları belki de 90'ar dakika oynatabilir. Çünkü Avrupa Kupası eleme maçından önce o kadronun da 2 tane en azından 90 dakika oynamış olması lazım. Bu uygulama benim çok takdirle karşıladım bu uygulama. Hoca çok sempatik. Çok enerjik, çok dinamik. Maçlarda bile rahat durmuyor. Devamlı aktif futbolcularla konuşuyor. Temenni ediyorum futbolcular hocanın bu derece aktif içinde olmasından rahatsızlık duymazlar. Bizde bazen bundan çok memnun olmayan futbolcular da olabiliyor. Bu hocanın değerini bilsinler.
1: Trabzonspor'da özellikle transferde atılan önemli hamleler var, hareketler var. Lakin bazı oyunculara da ilgi söz konusu. Ulay için İtalya'dan Fiorentina'nın Trabzonspor'a 30 milyon euro ve sonraki satıştan %10 pay teklif edildiğine dair bazı haberler geliyor hocam. Ulay hakikaten yükselen yıldızı Bordo Mavili kulübün. Onun satışına nasıl bakarsınız? Çok da önemli bir gelir elde edilecek oyuncu ayrılırsa, görüntü o yönde.
3: Ya bir defa benim genel prensibim şudur. Yaşı genç bile olsa bir futbolcuyu alıyorsam önce kendi takımımda performans vermesini isterim, dilerim. Çünkü sportif yönden takımın başarılıysa o zaman o futbolcuların
4: daha kaliteli bir eğitim alacakları anlamını da beraberinde getiriyor.

0: gerektiriyor bu. Okul ne kadar iyi, o kadar iyi eğitim. Dolayısıyla o kadar değerli futbolcu. Ama bazı futbolcular bu konuda takıma büyük katkı sağlayacak olsalar bile ekonomik yönden sizin de hayır diyemeyeceğiniz bir noktaya ulaşabilirler. O yüzden Ulay transferi bence kesinlikle o seviyede değerlendirilmeli. Yani şu an gelen transferlere Ulay'ın sportif yönden zaten sıcak baktığını, ekonomik yönden de Trabzon istediğini alıyorsa, yani öyle bir değerli futbolcuyu transferine izin vermek daha doğru. Ama Trabzon'un iyi yaptığı bir şey var. Gençleri almaya devam ediyor. Trabzon'da Fatih Hoca hem oyunu hem oyuncuyu geliştirme hedefinde, bu güzel karşılığını da alıyorlar zaten.
1: Hocam
2: bak %10'a bakıyorum ben. 30 çok iyi, orada %10'u bir %15'e falan çıkarırsa süper. Ve iyi şeyler ya hocam, yalnız bu arada 33 yaşında bir adam aldı biliyorsun değil mi?
0: Hocam günlük bir tane. Bazen evet. Eğitimde evet. Öyle lazım. Bir oyuncu da lazım.
2: Ya hocam ben bir şeyi ta bizim UEFA Kupası'na gideceğimiz zaman City'de şey vardı ya, bir antrenör girdi çift kale şey turnuvada maç oynadı ya, antrenör içeride çok önemli. Benim amatör takım var bir tane. Örnek işte şey spor. Ya ben diyor içeride olsam var ya, inan var bak şu halimle çok faydalı olurum.
1: Sen hocam yanınıza sen bile veremezsiniz gibi.
2: Vermeyeceğim olur. Zaten ben konuşacağım. İçeriden idare edeceğim. Tamam mı?
1: O zaman olur. Yani,
2: ya neticede o tecrübeli adamlar önemli. Hani bazen diyor ya 31 yaşında 30, ya 30 yaşında adam aldı ve iyi şeyler yapıyor Trabzonspor. İyi adamlar oluyor. Eminim ki çok iyi bir transferdir o. Öbür diğerlerini de seçiyorlar, buluyorlar. Bravo. Takdir etmek lazım. Tebrik etmek lazım. Scoutları kimler nasıl alıyorsa. Başkan da ne derse yapıyorlar. Bravo Fatih Hoca'ya da. Trabzonspor iyi yol şeydi. Ama bu 30 milyon arttı dedim ya. %10'u biraz daha arttırsınlar. O çocuğun şeyi var. Başlarda da izledim onu. Baktım son maçı herhalde şey yapamadım ama hiç çıkartmadılar da onu, biliyor musun? Yani dışarı almadılar, öyle biliyorum ben. Hoca bilmiyorum. İki tane maçında direkt
1: oynadı.
2: Değil mi?
1: Fil dişiyle.
2: Yani şey 30 milyon iyi de para ya. Trabzonspor bak geçen sene de aldı falan filan. İyi işler yapıyor. Vallahi kutluyorum. Tebrik ederim.
1: Dünya Kupası'na bir dönüş yapalım. Arjantin-İsviçre mücadelesi sabaha karşı oynandı. Ve o maçın özet görüntüleri elimizde. Arjantin'in İsviçre'yi 3-1 mağlup edip İngiltere'nin rakibi olmayı başardığı karşılaşmanın özet görüntüleri şimdi A-Spor ekranlarında.
3: 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesi Arjantin-İsviçre karşısında. Son yarı finalist belli olacak. İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi belli olacak. Maçın hakemi Portekizli hakem João Pinheiro. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Maça İsviçre başlıyor. Messi korneri kullandı. Kafa vuruşu uzak köşeye doğru ve topu alardı. Gol McAllister. Dakika 10. Çok erken buldu golü Arjantin. 1-0 öne geçiyor İsviçre karşısında. Embolo sıyrılmayı başardı. Embolo gidiyor. Martinez tam zamanında müdahale geldi. Kaleci Emiliano Martinez'den. Görüntüler ikinci yarıdan. Rodriguez ortalıyor şimdi kale sahasına. Kafa vuruşu Emiliano Martinez. İyi uzandı bu topa. Embolo böyle yükseldi. Emiliano Martinez. Dakika 67. Dandoy. İyi top geldi şimdi ona. Dandoy topu ağlarla buluşturuyor. 1-1. Eşitliği yakalıyor bu golle İsviçre. Embolo. Embolo yerde kaldı. Hakem pozisyona yakın. Embolo kendisini yere bırakıyor. Paredes'e çıkan bir sarı kart var. Bu pozisyon şimdi VAR'da incelenecek. Embolo sarı kartı da var. Maçın hakemi João Pinheiro VAR monitöründe şu an. Pozisyonu inceliyor ve evet, ikinci sarı kart, kırmızı kart. Embolo hakemi aldatmaya yönelik harekette bulunduğundan dolayı ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldı İsviçre. Maçın son anları, Kobel'den muazzam bir kurtarış. 90 dakikada eşitlik bozulmadı. Maç uzatmalara gitti. Julian Alvarez. Alvarez, muazzam bir gol. Julian Alvarez sessizliğini bozdu. Sönük bir başlangıç yapmıştı ancak harika bir gol atıyor Alvarez. 2-1 öne geçti Arjantin. 120+1 Arjantin kontratakta dağınık yakalandı İsviçre savunması. Bir çalım şimdi savunmadan döndü, kaleciden sekti. Lautaro Martinez maçı bitiren golü kaydediyor. Lautaro Martinez 3-1. Maçın sonucu Arjantin 3 İsviçre 1. İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi Arjantin oluyor.
1: ...12 dakikamız var... ...bir maç özetimiz daha elimizde... ...onu da ekrana taşıyacağız... ...o yüzden kısa kısa yorumlar rica edeceğim... ...hocam Arjantin... ...İsviçre'ye geçti... ...kolay da olmadı... ...Güvenç Hoca da izlemiş mücadeleyi... ...ne dersiniz neticeye ya, dair?
0: Bu seviyede zaten kolay olmaz... ...yani Arjantin için... Işte ...hakemlerin biraz daha ayrıcalıklı olarak baktıkları... ...kulüp yorumları da çok geldi... ...evet... ...yani Messi'ye ben de ayrı bir sempati duyuyorum... ...ona ayrı bakıyorum ama... Arjantin'in öyle veya böyle takım içinde bir yıldız futbolcuyla nasıl birlikte oynanır konusunda çalıştığı bir düzen var, bir sistem var. Tabii bu Dünya Kupası'nda üzerinde durulan konulardan bir tanesi de kaliteli oyuncularla oynanan futbol. Arjantin'in futbolcuları İsviçre ile kıyaslandığında kalite olarak çok daha önde. Oyunun bir bölümünde İsviçre etkili görünmüş olsa bile Embolo'nun kırmızı kartından sonra olay zaten benim gözümde bitmişti. Futbolcunun yaptığı da profesyonellik diye Güvenç Hocam. İşte profesyonellik olmayana bir örnek. Ya kimse kimseyi aldatmaya kalkmasın. O yüzden çok doğru bir kırmızı kart oldu. Arjantin planladığı gibi biraz belki beklenenin altında bir oyun kalitesiyle de olsa şampiyonluğa doğru gidiyor. Ama benim adayım, şampiyonluk adayım kesinlikle Fransa. Bunu da burada belirtmeden geçmek istemedim.
1: Hocam.
2: Şimdi maçı seyrettim. Bu gol attı. Adam atılana kadar var ya bir baskı yaptı. İsviçre hani bilmesen var ya öbür takım kim? Dersin ki bu müthiş bir takım İsviçre. Öbür takım da öyle sanki kötü bir takım. Ama atıldı kendi kendine. Ya gitti adamın ayağına vurdu. Bu kadar olmaz ya. Ama hoca güzel söyledi. Sarı kartı göstermese tamam mı? Bu böyle olmayacaktı. Yani atılmayacaktı adam. Takımı yaktı. Ben olası bir yani şeyi turu bu futbolcu şey yaptı. Sahtekarlıktan. Tam bir sahtekar yani. Yazık günah oldu bana göre. Ben şimdi tabii Messi'ye sempatim var. Çok iyi adamlar var yani şimdi. Arjantin'e bakıyorsun var ya tek tek. Bir bakıyorum 75 milyon 85 milyon adamların fiyatları falan filan. Yani iyi bir takım ama iyi oynamıyorlar. Şey maçını da Mısır maçını da işte hakem Hüsam Hasan isyan etti. Golümüzü vermedi, penaltımızı vermedi falan filan diye. O kadarını pek incelemeyeceğim ama Arjantin benim istediğim beklediğim şey değil. Takım değil yani. Değil. Ben İngiltere onu ondan sonra konuşalım. Yani neticede vallahi bu İsviçre'ye yazık oldu. Sürpriz bir takım biliyor musun? İsviçre. Sürpriz evet. Yapacaktı. O öyle bir baskı oldu ki Kerem inanamazsın ya. Allah Allah diyorum bu İsviçre nasıl bir takımmış ya. Ama adam atıldıktan sonra bitti zaten. Çok kaliteli adamları var Arjantin'in. Ya Messi zaten başlı başına bir takım. Bakalım hayırlısı.
1: İngiltere ve Norveç arasındaki karşılaşmada da tempo zaman zaman yükseldi. Heyecanlı bir mücadeleye tanıklık ettik sevgili seyirciler. O maçın özet görüntülerini de ekrana getirelim. Hem karşılaşmayı değerlendiririz hem de Arjantin-İngiltere maçı bize ne vaat ediyor onun üstüne konuşuruz.
3: FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde iki Avrupa ülkesi Norveç ve İngiltere karşı karşıya geliyor. İngiltere serbest vuruş kullandı. Harry Kane'in vuruşu top üstten avuta çıkıyor. Norveç hücumu Schelderup orta şut karışımı bir vuruş ve top ağlara gidiyor. 36. dakikada öne geçiyor Norveç. Andreas Schelderup direğe de çarpan top ağlarla buluşuyor. Norveç 1-0 önde. Yine Norveç hücumu Alexander Sørloth'un vuruşunda isabet yok. İngiltere beraberliği arıyor. Gordon
4: Bellingham kontrol,

0: vuruş ve top ağlarda. 45 artı 1'de beraberliği yakalıyor İngiltere. Jude Bellingham sol ayağıyla çok düzgün bir vuruş. Neil Hunt'ı avlıyor. İngiltere'nin baskısı sürüyor. Harry Kane. Harry Kane'in vuruşu top ağlara gidiyor fakat offside bayrağı havada. Görüntüler ikinci yarıdan. Norveç köşe vuruşu kullanıyor. Kafalardan seken top. Berg vurdu. Pickford'dan döndü. Hegem topu ağlara gönderiyor. Fakat bir VAR tavsiyesi, hakem Clement Turpan pozisyonu inceliyor ve Haaland'ın rakibine faul yaptığını tespit ediyor. Gol geçersiz. Durum yeniden 1-1. Saka yaptı ortayı. Arka direkte dokunamıyor Anderson. 90 dakikada eşitlik bozulmuyor. Norveç 1, İngiltere 1. Uzatmalara gidiyoruz. Dakika 93. Spence'in pası. Rodgers uzaklardan kaleyi yokluyor. Neil Hunt'tan dönen top. Bellingham ve top ağlara gidiyor. Müthiş bir takip. Jude Bellingham kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. İngiltere geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçiyor. Büyük hata Neil Hunt'tan. Bellingham affetmiyor. Spence topu taşıyor. Yerde kaldı. Turpan penaltı noktasını gösteriyor. VAR bir kez daha devrede. Turpan izledi ve penaltı yok diyor. Kalan bölümde karşılaşmada başka gol sesi çıkmıyor. Maçın sonucu Norveç 1, İngiltere 2. İngiltere yarı finalde.
1: Hocam İngiltere kazandı. Çok kolay olmadı ama istediği evet. neticeyi de almayı başardı. Ne dersiniz İngilizlerin performansı için? Yarı finale geldiler. Bir rüyaları var. İki adım kaldı.
2: Doğru, o rüyayı her büyük turnuvadan önce görüyorlar. Yani bence geldikleri seviye gayet iyi. Yani bundan sonraki maç da Arjantin maçı. Kolay olacak mı? Hayır. Zaten Dünya Kupası'nda kolay denilen bir maç yok. Ama benim çok keyifle izlediğim maçlardan bir tanesiydi. Yani iki takımda da birer tane Dünya Kupası'nın yıldızı santrofor. Harry Kane, Haaland, hele Haaland kendi takım arkadaşlarına karşı da oynayınca olay farklı bir seviyeye geldi. Sörloth oynadı. Son durumunu çok merak ediyorum. Bizde transfer konuşmaları, dedikoduları var. Bizden bir takıma gelir mi? Gerçi bir maçta sonradan girdi. Oli Watkins de İngilizlerin kadrosunda olunca ona da bakıyorum. Oynar mı, oynamaz mı? Tabii bence İngiltere'nin buraya gelişinde Harry Kane'in çok büyük rolü olduğu o kesin. Ama bir o kadar da Bellingham'ı oraya ilave etmek lazım. Hele hele dün attığı iki golden sonra resmen turu getiren Bellingham oldu. Tabii biraz da şunun altını çizmek istiyorum. Bakın aynı futbolcu bir ay önce ayrı performans, bir ay sonra ayrı performans. Real Madrid'de öyle depremler yaşandı ki yıldız diyebileceğimiz çok kaliteli futbolcular bile çok kötü performans sergilediler. Bu Dünya Kupası başladığında en çok da onu merak ediyordum. Acaba Real Madridliler ne yapacak? İşte onlardan biri de Mbappe'ydi. Harika gidiyor. Yani orası başka, burası başka. Bu da bizde şu açıdan bir ders olsun. Ya bazen kalite iyi futbol oynamaya yetmiyor. Ortamın iyi olması lazım. Sinerjinin, takımın doğru olması lazım. Bazen de her şey doğru olsa bile o takımda sorun yaşamamanız lazım. O yüzden ben Bellingham'ı Harry Kane kadar önemsiyorum İngiltere'de. Norveç'te benim sempatik şampiyonum. Onlar bu dünya
1: gönüllerin şampiyonu.
2: Evet,
1: hocam.
2: En çok renk katan takım oldu.
3: Hocam, Odegaard'ı çok beğeniyordum. Çabuk söyleyeyim. Oli Watkins yedek, oyuna girmedi. Rashford yedek, oyuna girmedi. Oli Watkins 21 gol 5 asisti var Aston Villa'da. Müthiş, düşün yani. Oyuna girenler, hocayı ben kutluyorum bak şimdi.
1: Hoca bu arada kadroya beğenmez. Da almadığı çok önemli oyuncular vardı hocam. Çok tartışıldı kupa öncesi.
3: Onu bilmem ama ya oyuna soktuğu oyuncular var ya, tecrübeli. Hepsi kalite. Savunma ama kalite. Hele en son bir tane stoper soktu. Bak

0: Çok akıllı hareket etti. Ya hocayı tuttum bir kere var ya hoca bu maçı bir onu bilmem ben başka maçlarda ne yaptı falan ama ya bu maça baktım ben girenlere de bakıyorum şeylerine falan. Oo, İngiltere yani şeyi çok iyi. Bundan sonrası yani ilk 11'in dışında var ya yani müdahaleleri var ya müthiş adamlar var. Ben İngiltere kupayı ben şimdi bu maçtan sonra var ya Arjantin'de gördüm İsveç maçı. İngiltere kupayı alırsa hiç şaşırmam.
1: İngiltere Arjantin'i eler diyorsunuz.
0: Eler bana göre kupada Fransa'yla olursa da Mbappé'yi tutarsa hani var ya bir adam adamı diyorduk ya Mbappé'yi bir adam yapıştırırım tamam mı? Yani İngiltere'yi çok tuttum. Hocayı çok tuttum. Giren adamlara bir bakın şeyine. İstatistiklerine giren adamlar var ya müthiş ya.
1: Evet.
0: Hepsi var ya inanılmaz ya. Çok tecrübeli bir de nasıl akıllı oynuyorlar. Vay maşallah değil mi?
1: Hocam çok teşekkür Allah. Ediyorum. Ağzınıza evet. Sağlık. Ahmet Hocam teşekkürler.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sevgili seyirciler spor gündeminde sona geldik. Programa noktayı koyuyoruz. A Spor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu akşamlar. Hoşça kalın.
3: Çok emek verdik. Çok ter döktük. Çok bekledik. Haydi çocuklar. Dünya Kupası için başarılar.
4: Arda'nın koşusu. Şimdi geldi Arda'ya. Haydari kapattı onu. Zeki geldi. Atağa destek verdi. Zeki'ye iyi pas Arda'dan. Haydi Zeki çevirdi içeriye. En arkaya geçer mi geçti? Kenan Yıldız. Kenan şut açısı. Kenan vurdu. Savunma. Hakan vuruşu. Yine savunma. Boybo da orada. Kaleci tereddüt etti. Kenan vuruşu. Asfaltı dışarıya. Gole yaklaştık. Gole yaklaştık. Kenan Yıldız.
5: Rakip ayak koyması top köşeye gidiyor bu vuruşta.
4: Orkun Hakan da geldi. Arda Güler. Arda içeri kat etti. Orkun baktı kaleye. Orkun. Nefis vurdu. Harika vurdu.
5: Çok
4: asfaltta dışarıya.
5: Top dışa doğru koysa.
4: Şimdi Recep Say aldık topu Hakan. Kerem yerde kaldı. Devam dedi maçın hakemi Hoca. Hocanın pası Aslani. Kaleye düşürdü direkten durdu. Vedat Polis dışarıya. Uğurcan'ın orada son anda çok kritik bir müdahalesi var. Kerem'i topla buluşturamadı. Devam dedi Michael Oliver şimdi sol kanada Kenan'a doğru. Haydi Kenan. Kenan Yıldız ceza sahasına girdi. Kenan geçti rakibini çevirdi. Kenan düzeltti. Kenan çizgiden çıkardılar. Hatamız devam edecek. Hakan sol ayak. Hakan vurdu. Savunma Kosova savunması. Kendi yaralanından çıktı. Ofsayt yok. Saktı savunma arkasına. Geçti rakibini. Kerem'e pozisyonu hazırladı. Çizgiden çevirdi. Kerem. Bu pozisyon onun kanıtı. Şimdi Arda'nın pası iyi yere. Orkun tek top Kenan'a. Kenan girdi içeri. Kenan Yıldız sol ayak çevirdi. Orkun. Gol. 1-0 öndeyiz. Aradığımız golü bulduk. 1-0 öndeyiz.
5: Offside'a bakılacak galiba.
4: İtirazlar var. Kosovalı oyunculardan golü attık. Kerem orada son dokunuşu yaptı mı? Yaptıysa offside var mı ona bakılacak.
5: Golü verdi.
4: Yani Kerem de geriden çıktı gol. 1-0 öndeyiz. Şimdi avantaj bizde. Kerem Aktürkoğlu. İşte bu. Arda aldı. 4-4 çıkacağız. Arda taşıdı. Solunda Kenan, sağında Kerem. Arda şimdi döndü sol kanada. Kalabalık geldik, tehlikeli geldik. Ceza sahası. Vuruş kaleci. İkinci gole yaklaştık. Barış. Barış'tan pas hatası. Musli'ye vurdu. Dışarıya. Neyse ki dışarıya. Out. Musli'ye. En etkili şutörleri onun önünde kaldı. Sert vurdu. Neyse ki çerçeveyi bulamadı. Arda Güler nüfus geçti. Arda tutuldu. Avantaj. Avantaj Orkun'aydı. Orkun verdi pasını. Kenan geçersin onu. Kenan Yıldız. Kenan üstüne gitti rakibini. Kenan ceza sahası. Kenan dışarıya. Çerçeveyi bulamadık. Eren'i geçti. Ferdi karşılamaya çıkardı.
1: çalışıyor Jegrova. Verdi pasını. Aslani, dikkat edelim. Yayla Aslani. Vurdu Uğurcan. Uğurcan, Uğurcan. Helal olsun Uğurcan. Helal. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu çocuklar, bizim çocuklar, her şeyi başardılar, her şeyi. Montella yönetiminde bizim çocuklarla hak ettiğimiz yerdeyiz. Futbolun zirvesindeyiz. Dünya Kupası'ndayız.
2: İki takım seremoni için oyun alanına geldi, yerlerini aldı. İşaret geldi, ilk düdük. Başarılar bizim çocuklar. Baskı var, kazandık topu. Deniz'e doğru. Deniz topla buluştu, pasını da verdi. Gol pozisyonu, direkten geri döndü top. Can Uzun'la gole çok yaklaştık. Henüz ilk saniyelerde. Orkun görüntüde. Baskıyla başladık. İşte böyle direğe takıldık. Can'ın vuruşunda. Mert de katıldı hücuma. Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü. Henüz ilk dakikayı geride bırakmışken 1-0 öndeyiz. Baskıyla başladık. Nefes aldırmadık Makedonya'ya. İşte böyle savunma arkasına koşu. Orkun Kökçü'nün bitirici vuruşu. Milli takım 1-0 önde bu golle. Berkowski ayağından açtı. Şimdi Salih Özcan. Bıraktı Can'a doğru. Eren sol kanattan ileri çıktı. Şimdi Eren Elmalı'ya. Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun. Can Uzun şut ve gol. Can Uzun'un golü, farkı ikiye çıkarttı. 16. dakika. Kontra atakta çok etkili geldik. Can Uzun'la farkı ikiye çıkarttık Kadıköy'de. Eren'den Can Uzun'a, Can Uzun'dan bitirici vuruş. İkinci yarıya milli futbol takımımız başladı. Şimdi Kaan Ayhan bir ortada sağ taraftan. Salih aldı. Bütün atlarımıza rakip yarı alandayız. Can Uzun. Ceza sahası. Deniz vurdu ve gol! Deniz Gül'ün golü, milli takımımız farkı 3'e yükseltiyor Kadıköy'de. İşte Can Uzun'un asisti. Deniz Gül'ün golü. Şimdi Kaan. Yerden Arda'ya doğru. Arda sol tarafa bıraktı. Aral. Aral'ın pası. Arda çekti, çok güzel bir hareket. Arda yine. Arda Güler bir hareket daha. Köşe vuruşu, büyük alkış alıyor. Elezi'yi sıkıntılı duruma düşürdü açıkçası. Arda Güler işte bu şık çalımlarla. Yine rakip yarı sahadayız. Bütün atlarımızla İrfan Can Kahveci. İrfan Can çok güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper! Dalga dalga geliyor milli takım. Barış Alper Yılmaz'la 4-0'ı yakaladık 70. dakikada. Çok güzel bir hücum organizasyonu da. Çok güzel bir gol daha. Bu kez gol Barış Alper Yılmaz'dan. Ve son düdük geldi. İspanyol José Luis Maniera'dan. Milli takımımız Dünya Kupası öncesi ilk

0: maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ediyor. Goller Orkun Canuzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'dan.
1: Milli takımımız Dünya Kupası'nda D grubunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Popovic ve Montella iki teknik direktör görüntüye geldi. Milli takımımızın atağı Barış Alper orada vurdu, kalecide kaldı, bir iç başarılı. Milli takımımız böyle goller attı. Karşılaşmada 27. dakika. İran Kunda topla buluştu. İran Kunda topu alarda gol. Avustralya milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. İran Kunda topu filelerle buluşturuyor. Skor 1-0. Milli takımımız beraberlik arıyor. Abdülkerim Bardakçı sert vurdu direkt. Önce kaleci, sonra direkt. İç parmaklarının ucuyla dokunuyor, sonrasında direkt gole izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Baskısı var milli takımımızın. Cezalarında tehlike, uzaklaştıramadılar. Baskımız devam ediyor. İsmail Yüksek uzaktan vurdu dışarıya. Gol aradı millilerimiz. Köşe vuruşunu kullandı Avustralya. Cezalarında tehlike, Uğurcan. Bu pozisyonda kritik bir dokunuş Uğurcan'dan. Arda kullandı serbest vuruşu, kaleci Miç. Yine gole yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz. Yine atak milli takımımız. Zeki cezalığında. Zeki kaleciyi geçemiyor. İşte bu pozisyonda sonuç gelmedi. Dakika 75. Metcalf. Top bir kez daha ağlarımızda. 2-0. Avustralya ikinci golü böyle buluyor. Milli takımımız 2-0 geride. Ay yıldızlarımız yükleniyor. Kenan cezalarında penaltı bekliyoruz. Gözler maçı rakibinde. Valenzuela bu pozisyonda devam diyor. Bir başka hata millilerimizin. Kerem vurdu kaleci Miç. İki hamlede topun sahibi oluyor. Gole çok yaklaştık. Kullanılan serbest vuruş Hakan Çalhanoğlu da kaleci Miç'i geçemiyor. A milli takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup oluyor ilk maçında grupta.
2: Milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda gruptaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geliyor. Savunmadan çıkarken yaptığımız bir top kaybı. Galarza'nın vuruşunda topu ağlarla buluşuyor. İkinci dakikada Galarza'nın golüyle Paraguay öne geçiyor. Serbest vuruşu Hakan'la kullandık. Mert Müldür'ün kafası top direklerden döndü. Büyük bir şanssızlık. Kaleye top böyle yöneldi. Önce üst, sonrasında yan direk. Topu ağlarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim. Maçın El Salvador'lu hakemi Ivan Barton. Oyunu durdurdu. Sağ içinde tansiyon yükseldi. Sonrasında VAR'dan gelen bir inceleme tavsiyesi. Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı bir şeyler söylüyor. Yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. El Salvadorlu Ivan Barton pozisyonu açıkladı ve Almiron kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Merin şutunda. Kaleci Hill başarılı, pozisyonun devamında sonuç çıkmadı. Yüklenmeye devam ediyoruz. Kenan çevirdi. Kafa Deniz'den top kaleci

0: Barış hareketli. Barış Alper topla buluştu. Barış bıraktı. Can uzun vurdu. Kaleci Hil başarılı. Devamında Deniz topu dışarı yolladı. Bu pozisyondan da sonuç çıkmadı. Maçta artık son anlar. Meri'nin kafası, top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor.
1: Milli futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya. Vincenzo Montella ve Mauricio Pochettino arka arkaya ekrandaydı. Korner kullandı Birleşik Devletler. Gol atan oyuncu Trusty. 3. dakikada durum 1-0.
2: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: mağazalarından indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
1: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Bir reklam.
7: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
8: Sporda öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
9: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
10: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
11: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
5: Sopalarda gol!
8: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A-Spor'da.
1: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
12: İyi akşamlar, ana habere hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Gelişmelerle karşınızdayız. Bir son dakika haberiyle başlıyoruz. Beşiktaş'ta transfere dair. Siyah beyazlar ezeli rakibi Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'a talip oldu. Detayları A-Spor muhabiri Efecan Öztaş'la konuşacağız. Efecan hoş geldin.
13: Teşekkürler Koray Baloğlu, yayınlar diliyorum sana da.
12: Ekrana da yansıyor. Beşiktaş Oğuz Aydın için harekete geçti diyoruz. Detaylar nelerdir? Sözü sana bırakayım.
13: Evet, Beşiktaş yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek adına Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın için harekete geçti. Siyah beyazlı yönetim transfer şartlarını görüşmek amacıyla Fenerbahçe yönetimiyle ilk teması gerçekleştirdi. Sürecin nasıl ilerleyeceği, iki kulüp arasında yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak. Ama buradaki en kritik nokta da şu anda yönetimler arasında yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiğini söyleyebilirim. Koray Baloğlu, Fenerbahçe yönetimiyle Beşiktaş yönetimi arasındaki

0: ama İsmail Kartal'ın vereceği cevabı bekliyor Beşiktaş yönetimi de, Fenerbahçe yönetimi de. Burası en kritik noktası. Beşiktaş Oğuz Aydın'ın net bir şekilde istiyor, ilgileniyor. İlk resmi temasında kurmuş durumda Koray Baloğlu.
1: Detayları soracağım tabii sana Efecan, ama bu arada ekrandaki görüntülerin canlı olduğunu söyleyelim. Bir yandan da o görüntüleri izliyoruz. Beşiktaş Slovakya'da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlar 14 Temmuz'a kadar devam edecek bu çalışmalar. Bir yandan da hem biz transfer haberlerini konuşurken siz de Beşiktaş'ın şu anda yapmış olduğu antrenmanı canlı olarak takip edebilirsiniz. Vincenzo Italiano tüm oyuncularını topladı. Onlarla sohbet ediyor şu anda bir yandan. Alspor Radyo'dan bizi takip edenler için de söyleyelim ve transfer sohbetimizi Efecan Öztaş'la devam edelim. Efecan, Oğuz Aydın için herhangi bir rakam vesaire telaffuz edildi mi şu an için, yoksa sadece Beşiktaş'ın bu ilk adımını mı aktarıyoruz? Bunun dışında ek bir bilgi var mı?
0: Rakamsal olarak bir görüşme gerçekleşmemiş. Ben bu bilgiyi de aslında aktarabilirim. Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe yönetimi Oğuz Aydın'ı bırakır mısınız? Biz almak istersek bir zorluk çıkartır mısınız diye soruyor. Fenerbahçe tarafı da Oğuz'la ilgili kararı İsmail Kartal verecek. Temodo'nun ayrılık ihtimaline karşı Oğuz Aydın'ı sağ bekte kullanma planı var diyor. Ama bizim yönümüzden herhangi bir sorun yok. İsmail Hoca bırakmak isterse diğer detayları da görüşürüz diyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş yönetiminin arasındaki o iyi ilişkileri kullanarak aslında bunu kullanmaya aslında daha sıcak bakıyor iki taraf. Ama İsmail Kartal'ın burada dediğimiz gibi vereceği karar oldukça önemli. Burada Oğuz Aydın tarafıyla da bir yaptığımız inceleme sonrası görüşmeler, bilgiler, aldığımız bilgiler doğrultusunda şunu söyleyebilirim Koray Baloğlu. Oğuz da ayrılığa sıcak bakıyormuş Fenerbahçe'den. Ama tabii buradaki en büyük etken İsmail Kartal'ın vereceği karar şu anda.
1: Evet, bakalım İsmail Kartal nasıl değerlendirecek Beşiktaş'ın bu önerisini, teklifini. Bir yandan antrenmanı izlerken diğer yandan Trossard konusuna da giriş yapalım istersen. Son aşamaya geldi dedik Beşiktaş. Detaylar nelerdir?
0: Evet, Beşiktaş oyuncu tarafıyla aslında 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Ama maddi konular anlamında henüz bir anlaşma sağlanmış değil. Görüşmeler sürüyor. Sözleşmelerdeki maddeler konusunda gidip gelmeler oluyor. Finansal açıdan şu an için bir sıkıntı yok. Beşiktaş bu hafta içi oyuncuyla imzalamak istiyor. Türkiye'ye, İstanbul'a getirmek istiyor. Oyuncu bugün Belçika kampından ayrıldı. Amerika'nın Belçika kampından ayrıldı ve Belçika'ya geldi. Ailesiyle bir görüşmesi olacak. Ardından artık yavaş yavaş da kararının açıklamasını bekliyoruz. Oyuncunun temsilcisi Beşiktaş'ta yaptıkları görüşmenin oldukça iyi geçtiğini aktarıyor. Diğer takımlardan gelecek teklifleri artık umursamadıklarını, sadece Beşiktaş'ın yaptığı teklifleri ve teklifi aslında değerlendirmeye aldıklarını, Arabistan'dan çok iyi bir teklif aldıklarını ama Beşiktaş'ta anlaşma aşamasında oldukları için bu teklifi de değerlendirmediklerini aktarıyor. Dediğim gibi yeni haftada Beşiktaş Trossard'ı İstanbul'a getirmek istiyor. Tüm görüşmeler olumlu ilerliyor. Artık yavaş yavaş Trossard adım adım Beşiktaş'a diyebiliriz Koray Baloğlu.
1: Efecan, bu iki isim dışında Oğuz Aydın ve Trossard dışında senin aktaracağın güncel gelişmeler var mı? Ersin gitti zaten, onu birazdan haberlerde paylaşacağız. Santrfor meselesi veya savunma hattına bir Türkiye'den talip olduğu isim var Beşiktaş'ın. İstersen onunla ilgili de yine detayları aktarmanı rica edeyim.
0: Evet, stoper bölgesinde Beşiktaş dediğimiz gibi sürekli olarak biz bunları tekrarlıyorduk. Felix Ulukay'ın bir ayrılık ihtimali var. Buna karşında Beşiktaş oraya bir yerli ve bir yabancı transfer yapmak istiyor. Gündeme gelen bir diğer isim Ümit Akta, Alanyaspor forması giyen genç bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da önemli işleri imza atmıştı. Ümit Akta Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaşlı yetkililer de bu öneriyi değerlendirmeye aldılar. Ama Alanyaspor'un beklentisi oldukça yüksek. Yaklaşık 10 milyon euroluk bir teklif istiyor Ümit Akta için. Ama Beşiktaşlı bu rakamı fazla bulduğu için henüz net bir girişim yapmış değil. Ama Önder Özen'in beğendiği, listeyi aldığı isimlerden biri olarak da yer alıyor Ümit Akta. Onu söyleyebilirim Koray Baloğlu. Dediğiniz gibi Beşiktaş'ın bir santrofor gündemi de var. Dušan Vlahović'ten gelecek kararı bekliyor artık. Siyah beyazlı ekip orada 10 Ağustos'u gösterdi Dušan Vlahović tarafı. 10 Ağustos'a kadar bekleyin, ben bir kararımı vereyim, gelecek teklifleri değerlendireyim dedi. Kendisine henüz çok iyi bir teklifte gelmiş değil hala. Ama 5 büyüklükten de teklifleri bekliyor. Beşiktaş'ı da bekletiyor. Beşiktaş da beklerken arka planda Lukaku'yu aslında görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor. Lukaku tarafında da Beşiktaş ile Lukaku tarafında şöyle bir söz konusu durum var. Lukaku tabii geçtiğimiz yıllarda önemli sakatlıklar yaşadı. Yaşadığı bu sakatlıklar sonrasında Beşiktaş yönetimi de herhangi bir sorun çıksın istemiyor. Çünkü önemli de bir maaş talebi de bulunuyor Belçikalı futbolcunun. Orada sağlık raporları istendi. Oyuncudan gelecek sağlık raporları sonrasında daha net ve daha somut adımlarla Beşiktaş bu transferde ilerlemeler kaydedebilir. Sayın Başkan Serdar Adalı da Vincenzo Italiano'ya sen bu oyuncuyu istersen ben Lukaku'yu yarın da getirebilirim dedi. Onu da söyleyeyim Karaybalalı. Yani bu transferin Vlahovic transferi gerçekleşmezse Lukaku transferinin gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek gözüküyor Beşiktaş'ta. Alternatifler arasında tutuluyor şu anda.
1: Orta saha için isimler var mı Efecan kulağına gelen?
0: Şu anda orta saha ismine erişemedim. O yüzden araştırmalarımı sürdürüyorum ben de ama siyah beyaz yönetimin orta saha bölgesine bir yerli bir yabancı oyuncu ekleme yapmak istediğini söyleyebilirim Koray Baloğlu. Vincenzo Italiano 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen bir oyuncu istiyormuş. Ve olmazsa olmaz olarak görüyormuş bu pozisyonları oynayabilen bir oyuncu kadrosuna katılmasını çok istiyormuş. Süper Lig başlamadan derhal 8 ve 10 numara oynayan bu pozisyonda oynayan önemli bir oyuncu kadromuza katmamız lazım diyormuş. Bu isteğini de yeniliyormuş direkt olarak siyah beyaz yönetime. En çok istediği bölgelerden biri de bu bölgeler hatta. Hatta stoper bölgesinden daha öne koyuyormuş onu da söyleyebilirim ama isim olarak henüz bir isme ulaşmış değiliz. Ulaştıktan sonra tekrardan Altspor ekranlarında aktarmaya çalışırız.
1: Efecan teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Kolay gelsin. Efecan Öztaş bizimle birlikteydi. Son dakika bilgisini bir kez daha hatırlatalım. Zira Aspor Radyo'dan da takip edenler için Beşiktaş Oğuz Aydın'ı transfer etmek için harekete geçti. Siyah beyazlılar transfer şartlarını görüşmek için Fenerbahçe ile ilk temasta bulundu. Sarı lacivertli kulüpten gelen yanıt Efecan'ın anlattığına göre aktardıklarına göre şu şekilde: Fenerbahçe yönetimi biz bu anlamda herhangi bir olumsuz düşüncemiz olmaz, konuşabiliriz ama burada kararı teknik direktör İsmail Kartal verecek. İsmail Kartal'ın şayet yolları ayırabiliriz demesi halinde o zaman şartları konuşuruz yanıtını verdiğini aktardı az önce Aspor muhabiri Efecan Öztaş. Beşiktaş kamp çalışmalarını Slovakya'nın Samorin kentinde sürdürüyor. Canlı görüntüler şu anda antrenmandan ekrana yansıyor. Siyah beyazlı takımda Orkun Kökçü yanında Ndidi ile birlikte çalışmalarda takım halinde siyah beyazlılar. Vincenzo Italiano antrenmanın başında tüm oyuncularını topladı. Siyah beyazların yeni teknik direktörü onlarla bir süre konuştu ve ardından siyah beyazlı futbolcular çalışmalara başladı. Bugün tarih 12 Temmuz, siyah beyazlı kulüp 1 Temmuz'da Slovakya'ya gitti. Samorin kentinde aslında yeni sezon hazırlıklarına Beşiktaş İstanbul'da başlamıştı. Ardından 1 Temmuz'da Slovakya'ya gitti ikinci etap kamp çalışmaları için. Ve 14 Temmuz tarihinde tamamlayacak Beşiktaş çalışmalarını. Genç futbolcular da yine var. Kiralık olarak forma giyen geçtiğimiz sezon Semih Kılıçsoy yeniden yuvasına döndü. O da antrenmanda yer alıyor. Gençler ve yeni takviyelerle birlikte Beşiktaş Slovakya'daki çalışmalarını sürdürüyor. 6 hazırlık maçı planlandı Slovakya kampında ve şu ana kadar oynanan maçlarda siyah beyazlar Macar ekibi Girmot'u 2-1 yendi. Ardından bir başka Macar temsilcisi Moson Magyoro ile golsüz berabere kaldı. 3. hazırlık maçında Avusturya ekibi Mattersburg'la karşı karşıya geldi Beşiktaş. 35 dakikalık 2 devre halinde oynandı bu maç. Ve siyah beyazlar 1-0 kazandı. Bu karşılaşmanın ardından yine aynı gün içerisinde aynı formatta yani 2 35 dakikalık devreyle birlikte Widzew Łódź takımıyla karşılaştı siyah beyazlar. Bu karşılaşmada ise rakibine 2-0 kaybetti. Şimdi 2 hazırlık maçı daha var Beşiktaş'ın Slovakya kampı bitmeden önce. Onlar da 14 Temmuz tarihinde oynanacak salı günü. Aynı gün içerisinde 2 özel maç yapacak Beşiktaş. Saat 12'de Dinamo Malzenice ve saat 18.30'da da Spartak Tırnava ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş. 14 Temmuz'da bu iki hazırlık maçını yapacak ve Slovakya'nın Samorin şehrindeki kamp çalışmalarını

0: İkinci etap çalışmalarını Beşiktaş noktalayacak. Milli futbolcular daha geç döndü. Orkun Kökçü, Amir Mourinho ve Yang Yuo Dünya Kupası'nda mücadele etmişlerdi hatırlayacağınız gibi. Şu anda da Beşiktaş'ın çalışmaları sürüyor. Slovakya kampından canlı görüntüleri aktardık size. Ana habere Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Sarı lacivertlilerde de gözler, kulaklar tamamıyla artık Mason Greenwood transferine odaklanmış vaziyette. Detayları aktaralım. Fenerbahçe İngiliz yıldız Mason Greenwood'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli idareciler kısa süre önce yasal prosedürleri görüşmek üzere Fransa'ya gitmişti. Fenerbahçeli yetkililer Marsilya ziyaretinde Greenwood'la yüz yüze görüşme de gerçekleştirdi. Yıldız futbolcu sarı lacivertli formayı giyeceğini yenilerken başka hiçbir teklifi değerlendirmediğini iletti. Sürecin tamamlanması için Manchester United'ın ön alım hakkını kullanmayacağına dair son resmi imzayı atması bekleniyor. Mason Greenwood Fenerbahçe'nin yıllık 8 milyon euroluk teklifine evet demişti. Sarı lacivertliler Marsilya ile ise 40 milyon euroya prensipte anlaşmıştı. Geçtiğimiz sezon 45 maça çıkan Greenwood 26 gol atarken 11'de asist yaptı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı ve Kadıköy'de maça çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.
1: Teşekkür ediyorum. Burada gerçekten çok iyi bir şekilde karşılandım. Burada olduğum için de çok mutluyum. İlk birkaç günümün iyi geçtiğini söyleyebilirim. Çok heyecanlıyım burada olduğum için. Nasıl telaffuz edildiğinin bir önemi yok ama Hollanda'da Nathan Ake diye telaffuz ediliyor. Bu şekilde söyleyebilirsiniz. Transfer süreci çok çabuk gelişti. Tabii ki öncesinde kulübün bana olan bir ilgisi vardı. Ben de buranın bana olan ilgisini duyunca tabii ki hemen çok ilgimi çekti buradan gelen bu teklif. Hemen Ederson'la konuştum. Kendisi de buranın harika bir kulüp olduğunu söyledi. Aynı zamanda stadımızda çok iyi bir atmosfer olduğunu, taraftarlarımızın harika olduğunu söyledi. Bunu duymak da beni heyecanlandırdı. Sonrasında transfer süreci çabuk gelişti. City ile olan transfer süreçlerini hızlı bir şekilde tamamladık. Benim için kolay bir karar oldu buraya gelmek. Birkaç idman sonra fiziksel olarak iyi duruma geleceğimi düşünüyorum. Çok fazla vakit alacağını düşünmüyorum. Çünkü belirtmiş olduğum gibi son maçımı oynayalı çok uzun süre geçmedi. Dolayısıyla çok uzun bir süre almasını beklemiyorum. Birkaç gün içinde birkaç antrenmanla ben de tamamen fitliğime kavuşurum. Kendim hakkında konuşmak zor benim için ama şunu söyleyebilirim ki her zaman konsantrasyonu yüksek bir savunma oyuncusuyum. Tabii ki savunma yapmak benim ilk işim. Dolayısıyla benim temel amacım, saha içerisindeki ilk amacım savunma hattının organizasyonuna yardım etmek, iyi savunma yapmamızı sağlamak. Ondan sonra tabii ki toplu oyunda gelir. Toplu oyunda da akıllı olmaya çalışıyorum. Benim defansif olarak yapmaya çalıştığım en önemli şey oyunu okumak. Bir hamle yapmamam gerektiğinde veya ne zaman hamle yapıp ne zaman hamle yapmamam gerektiğini öngörebilmek, oyunu okumak. Bunlar benim güçlü yanlarım diye düşünüyorum. Benim için çok kolay oldu diyebilirim. Çünkü buraya geldiğim ilk andan itibaren herkes beni en iyi şekilde karşıladılar. Çok sıcak bir karşılama yaptılar. Hemen ailemi sordular. İstanbul'daki hayattan bahsettiler. Hocamızla da bir konuşma gerçekleştirdim. O da bana planlarından ve mevcut durumumu sorup kendi planlarından bahsetti. Zaten daha da fazlasıyla konuşacağız her zaman. Umarım hep birlikte iyi bir sezon geçiririz. Gerçekten bunun için sabırsızlanıyorum ama belirtmiş olduğum gibi çok iyi bir karşılama oldu herkes tarafından. Öncelikle savunma hattında iletişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Savunma hattı oyuncular olarak kendi aranızda çok iyi bir saha içerisinde çok iyi bir ilişkinizin olması gerekiyor. Tabii ki bütün oyuncularla ama özellikle savunma oyuncuları olarak, savunma hattında oynayan oyuncular olarak kendi aranızda. Bunun da aslında şuradan geçtiğini düşünüyorum. Ne kadar çok birlikte oynarsanız, ne kadar çok birbirinizi tanırsanız o kadar iyi oluyor. Çünkü saha içerisinde bazen konuşacak, o saha içerisinde o iletişimi kuracak vakit olmayabiliyor. Dolayısıyla yanınızdaki oyuncunun nasıl olduğunu, nasıl oynadığını bilirseniz, onu iyi tanırsanız tabii ki ona göre reaksiyon vermeniz daha kolay oluyor. Siz takım arkadaşlarınızı saha içerisinde ne kadar çok tanırsanız işler sizin için o kadar kolaylaşır. Bunun da zamanla bu iletişiminde oynadıkça, birbirimizi tanıdıkça daha da artacağını, daha da iyi olacağını düşünüyorum. Tabii ki her oyuncu farklıdır. Her oyuncunun farklı tercihleri vardır ama ben oynadığımız maçlardan önce rakiplerin oyuncularını izlemeyi tercih ederim. Çünkü o zaman o oyuncunun güçlü yönleri neler, nasıl bir oyun tarzı var, neler yapıyor bunu görürsünüz. Tabii ki her oyuncunun tercihi farklı.

0: ama ben bunu yapmaya özen gösteriyorum. Çok iyi izlenimlere sahibim. Bütün takım arkadaşlarım da bana taraftarlarımızın ne kadar ateşli olduğundan bahsediyorlar. Beni şimdiden evimizde oynayacağımız ilk maça hazırlıyorlar. O stad oyunu evimizde oynadığımız maçlarda stadın full olduğundan ve harika bir destek gösterdiklerinden bahsediyorlar ki ben de zaten sosyal medyada bazı klipler gördüm. Çok heyecanlıyım. Sabırsızlıkla bekliyorum bunu canlı olarak tecrübe etmeyi. Çok fazla mesaj aldım. Özellikle buraya transferim gerçekleştikten sonra çok fazla hoş geldin mesajı aldım. Beni evimde hissettirdi bu mesajları görmek. O yüzden çok teşekkür ediyorum bunun için. Yeni sezonu büyük bir meydan okuma olarak görüyorum. Takımımızın uzun yıllardır şampiyon olamadığını biliyorum. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde uzun zamandır yokuz. Bunu da biliyorum. Öncelikle biz Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek için elimizden geleni yapacağız. Şu anda ilk amacımız o. Sonrasında da belirtmiş olduğunuz gibi 4 farklı kulvarda yarışıyor olacağız ve Fenerbahçe İçerisinde yer aldığı bütün kulvarlarda o turnuvayı, o kupayı kazanmak için savaşır. Bizler de elimizden gelenin en iyisini yapacağız her zaman. Maç maç bakacağız. Çünkü çok ileriye bakmamız gerektiğini düşünmüyorum. Bizim maç maç düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız eleme maçları. Sonrasında da umuyorum ki lige iyi bir başlangıç yapıp devamını bu şekilde getiririz. Öncelikle destekleri için çok teşekkür ediyorum. Bizim arkamızda olmaya devam etsinler. Bizler her zaman elimizden gelenin en iyisini vereceğiz. Umuyorum ki hep birlikte güzel bir sezon geçireceğiz. Hep birlikte bunun için mücadele edeceğiz. Kendilerine teşekkür ediyorum.
1: Fenerbahçe hazırlık maçında Pogon'u mağlup etti. Fenerbahçe sezonun ikinci hazırlık maçında da galibiyetle ayrıldı. Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker'i 5-0 mağlup eden Sarı Lacivertliler Polonya temsilcisi Pogon'u 4-0 yendi. Cengiz Ünder'in golüyle öne geçen Fenerbahçe, Antony Musaba'nın ağları sarsmasıyla farkı 2'ye çıkardı. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Sidiki Şerif de Sarı Lacivertlilerin 3. ve 4. gollerini kaydetti. Pogon karşılaşmasının ardından Levent Mercan açıklamalarda bulundu.
2: Bence ikinci maç olarak da çok iyi bir performans gösterdik. Takım içerisinde istek, arzu çok iyi şu ana kadar. İki maçta da onu gösterdik. Tabii ki daha eksikliğimiz birkaç tane var ama onları bu kamp sürecinde çalışıp daha iyi maçlara çıkaracağımızı düşünüyorum. Ama dediğin gibi son iki maçta güzel bir galibiyetle ayrıldık. Ya İsmail Hoca ilk baştan beri kendi oyun yani komple hocalar yani kendi felsefesini anlatmaya çalıştı, takıma iletmeye çalıştı. Bence biz de takım olarak hocaların dediğini, İsmail Hoca'nın istediğini çok iyi geri verdik maçlarda. Yani kendi isteklerini çok iyi gösterdik iki maçta da. Dediğim gibi tabii ki daha eksikliğimiz var birkaç tane ama bence çok iyi çalışıp daha da iyini çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Çok iyi bir hava var takımın içerisinde. Herkes çok iyi geri döndü tatilden. Herkes de çok istekli. Bence en çok dikkat edilebileceğimiz şey bu şu an. İyi bir şey olarak.
1: Fenerbahçe'nin santrfor arayışları sürerken Pogon maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Sıdıkı Şerif attığı iki golle İsmail Kartal'a mesaj verdi.
3: Yeni sezon öncesi forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de genç golcü Sidiki Şerif sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Pogon maçında ikinci yarının başında oyuna giren 19 yaşındaki Fransız golcü 4 dakikada 2 golle taraftarın beğenisini topladı. Fenerbahçe'nin genç golcüsü maç boyunca attığı 4 pasın tamamında isabet sağlarken bu pasların 3'ünü rakip yarı sahada kullandı. Şerif sadece 8 kez topla buluşmasına rağmen hücumda büyük etkinlik sağladı. Toplamda 46 metre top taşıyan Şerif dikine ve ileriye doğru yaptığı koşularla rakip savunmanın dengesini bozdu. Sidiki Şerif'in kompakt ve bitirici performansı teknik direktör İsmail Kartal'ın elini rahatlatacak. Genç yıldız adayı sergilediği oyunla formaya göz kırptı. Geçen sezon devre arasında Fransa'nın Angers takımından 18 milyon euroya transfer edilen Sidiki Şerif, Vedat Muriç'in sakatlığında Gornik Zabrze mücadelesi öncesi eldeki tek santrfor konumunda. Fenerbahçe 21 ya da 22 Temmuz'da UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Polonya ekibini ağırlayacak.
1: Galatasaray Burnley'den Leslie Gökçek'un transferini duyurmak için geri sayıma geçti.
3: Galatasaray Leslie Gökçek'u bekliyor. Sarı Kırmızılıların yaz transfer döneminde ilk takviyesi Fransız orta saha oyuncusu oluyor. Galatasaraylı idareciler 22 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Championship'e düşen Burnley ile anlaşmaya vardı. Sarı Kırmızılılar Ugochukwu'yu bonservisiyle satmak isteyen Burnley kulübünü şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle ikna etti. Ugochukwu 20-25 maç seviyesinde Galatasaray forması giydiğinde şarta bağlı satın alma opsiyonu devreye girecek. Sarı Kırmızılılar genç orta saha oyuncusunu kısa süre içinde İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. Ağustos 2025'te Chelsea'den 29 milyon euro bonservisle Burnley'e transfer olan Ugochukwu, geçtiğimiz sezon 38 maça çıkarken 3 gol 2 asiste imza attı.
1: Serie A ekibi Fiorentina Trabzonspor'un genç futbolcusu Olay'ı transfer etmek istiyor. Kulüpler arasında görüşmeler sürüyor.
3: Trabzonspor'da başarılı bir sezon geçiren, sonrasında da Dünya Kupası'ndaki performansıyla adından sıkça söz ettiren Cristina Ulai, Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu. Ulai'yi kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yaptığı teklifle ön plana çıkan Fiorentina, 25 milyon euroluk önerisi geri çevrilince rakamı güncelledi. İtalyan ekibi 27 artı 3 milyon euroyla Bordo Mavililerin kapısını bir kez daha çalarken sonraki satıştan da %10 pay teklifinde bulundu. Trabzonspor'un ise satış payının %20'ye çıkarılmasını istediği öğrenildi. İtalyan basınına göre Fiorentina'ya yakın kaynaklar transferin büyük oranda bittiğini öne sürüyor. İtalyan yöneticilerin nihai anlaşmayı sağlamak için önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği ifade edildi. Dünya Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen fil dişi sahillerinde oynadığı 4 maçta da başarılı bir performans ortaya koyan 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun da İtalyan ekibine sıcak baktığı öne sürüldü. Karadeniz ekibinin geçen sezon Fransa'nın Bastia takımından 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ulay, Bordo Mavili formayla 31 karşılaşmada 2 gol 4 asistlik katkı sağladı. Futbolcunun Trabzonspor'la sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.
1: Beşiktaş'tan ayrılan kaleci Ersin Destanoğlu'nun yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Ersin, El Cezire kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
4: Beşiktaş'taki sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 25 yaşındaki milli kaleci transfer tercihini Birleşik Arap Emirlikleri'nden yana kullandı. Başarılı file bekçisi Abu Dhabi ekibi El Cezire ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
5: Ersin Cezravi.
4: Ersin yeni takımında Türk futbol severlerin yakından tanıdığı isimlerle de aynı formayı giyecek. Başakşehir'den tanınan Ravil Tagir ve Trabzonspor'un eski golcüsü Simon Banza da El Cezire kadrosunda yer alıyor. Siyah beyazlı formayla ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Ersin Destanoğlu, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu da kazandı. 2025-2026 sezonunda 32 resmi maçta görev alan Ersin, 10 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başarırken 34 gol yedi.
1: 2026 Dünya Kupası'na katılamayan İtalya milli takımında teknik sorumlu görevine Paolo Maldini getirildi.
3: Dünya Kupası hasreti 16 yıla çıkan İtalya milli takımında yeniden yapılanma dönemi sürüyor. Federasyon Olağanüstü Genel Kurulu'nda geçen ay başkanlığa seçilen Giovanni Malago, milli takımlara yönelik yeni bir sistem oluşturmak üzere ilk adımını attı. Malago, 58 yaşındaki Paolo Maldini'nin federasyonda milli takımlar teknik sorumlusu olarak görevlendirildiğini, Brezilya asıllı İtalyan eski futbolcu Leandro Araujo'nun da Maldini'nin danışmanı olacağını duyurdu. Malago açıklamasında, "Maldini'yi getirmek her zaman benim hedefimdi. Onun sadece A milli takımı değil, değil, tüm genç takımları da denetleyecek doğru kişi olduğunu düşündüm. Çünkü bu iş kapsamlı, zorlu ve meşakkatli bir iş dedi. Malago bu adımla İtalya milli takımının 2030'daki Dünya Kupası'na kadar götürecek 4 yıllık bir taahhüde girdiklerini belirtti. Ülke basınında

0: İtalya milli takımının teknik direktörlüğü için Antonio Conte ve Roberto Mancini'nin isimlerinin öne çıktığı ve bu iki isimden birinin yeni teknik direktör olarak duyurulmasının beklendiği haberleri yer aldı.
1: Bulgaristan Ligi ekiplerinden Ludogorets teknik direktörlük görevine son olarak Samsun Spor'u çalıştıran Thomas Reis'i getirdi.
2: Ludogorets'te teknik direktörlük görevine Thomas Reis getirildi. Bulgar ekibinden yapılan açıklamada, Thomas Reis Samsun Spor'daki son derece başarılı döneminin ardından Ludogorets'e katıldı. 14 kez Bulgaristan şampiyonu olan takımımızın başına geçen Reis ve ekibine başarılar dileriz ifadeleri kullanıldı. Son olarak Samsun Spor'da görev alan 52 yaşındaki teknik adam daha önce Bochum ve Schalke takımlarını da çalıştırdı. Thomas Reis, Karadeniz ekibine çalıştırırken takımın başında çıktığı 72 maçta 1.63 puan ortalaması yakalamıştı. Samsun Spor'la UEFA Konferans Ligi'nde de önemli başarılar elde eden Alman teknik adam, Bulgar ekibiyle de eleme turlarına geçerek aynı turnuvada yeniden başarılar kazanmaya çalışacak.
1: Ana haberde sıra Dünya Kupası'na geldi. Dün oynanan karşılaşmalar var. Önemli müsabakalarda hakikaten hepsini detaylı şekilde konuşacağız. Kısa bir mola rica ediyoruz. Birazdan Dünya Kupası'yla karşınızdayız.

0: Ziraat Bankası sunar. Ziraat Bankası'nın sunduğu program devam edecek.
1: Vakıfbank'ın yenilikçi ödeme ve tahsilat ekosistemi Vinov. Peki Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Ticaret Vinov'la hızlandı.
1: Sadece ticarette değil, eğitimde de ödemeler artık Vinov'la yapılıyor.
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı.
1: Peki ya küçük işletmeler?
3: Vinov bize ilaç gibi geldi.
1: İster bireysel ister ticari. Ödeme yapanlar için ekstra limit ve taksitlendirme, ödeme alanlar için vadesinden önce tahsil ve devir gibi birçok özellikle onlarca sektörde ödeme ve tahsilatlar Vinov güvencesinde. Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.
4: Excuse me, who's that?
5: Online data tracker follows me everywhere I browse.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
3: Vurdum beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
4: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
5: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
4: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
6: Atacağım artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
4: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
7: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: sadece spor olsun diye.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Sadece spor olsun diye.
1: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
2: Biz gecenin ucuna halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Atacağım artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.

0: Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla Bankart lira kazanabilir, seyahat ve konaklama harcamalarınızı Bankart liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensi. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Engin Can.
3: Dedeciğim.
2: Yoksa sen de mi bonus doldun?
3: Bonus kıl.
2: Ney?
3: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
2: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
4: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
3: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
2: Yıkıldın mı şu an?
3: Bonus kıl da yıkılıyor dede.
5: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
7: Haberimiz yok Yüksel abi.
6: Of ama benim adım Çekici Yükselse. Ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
10: Ziraat Bankası'nın

0: Can devam ediyor. Dün oynanan çeyrek final mücadelesinde İngiltere ile Norveç karşı karşıya geldi. Bu müsabakada tabii ki gözler dünyanın en formda, en başarılı iki santrforundaydı. Norveç forması giyen Erling Haaland, diğer tarafta Harry Kane İngiltere milli takımına karşıydı. Hangi golcü daha çok ön plana çıkacak? Bu sorunun cevabının merak edildiği mücadelede golcüler belki sahneye çıkmadı ama takım arkadaşlarının performansı skoru belirledi. İngiltere adını yarı finalden yarı finale yazdırmayı başardı. Şimdi o karşılaşmanın özetiyle Dünya Kupası'na devam ediyoruz ama küçük bir molanın ardından.
1: Vakıfbank'ın yenilikçi ödeme ve tahsilat ekosistemi Vinov. Peki Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Ticaret Vinov'la hızlandı.
1: Sadece ticarette değil, eğitimde de ödemeler artık Vinov'la yapılıyor.
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı.
1: Peki ya küçük işletmeler?
3: Vinov bize ilaç gibi geldi.
1: İster bireysel ister ticari. Ödeme yapanlar için ekstra limit ve taksitlendirme, ödeme alanlar için vadesinden önce tahsil ve devir gibi birçok özellikle onlarca sektörde ödeme ve tahsilatlar Vinov güvencesinde. Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder.

0: 15 dakikada.
1: Paraf'ın uçuran yıldızı Parafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle parkı açar. Paraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Parafly'la uç uçabildiğin kadar.
2: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
3: Biz orada gecenin uçuna halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
4: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
3: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
5: Atacağına mı artık ya? Bunu kaçırır mı canım?
3: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
6: FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde iki Avrupa ülkesi Norveç ve İngiltere karşı karşıya geliyor. İngiltere serbest vuruş kullandı. Harry Kane'in vuruşu top üstten avuta çıkıyor. Norveç hücumu Schelderup orta şut karışımı bir vuruş ve top ağlara gidiyor. 36. dakikada öne geçiyor Norveç. Andreas Schelderup direğe de

0: Arpan topu ağlarla buluşuyor. Norveç 1-0 önde. Yine Norveç hücumu Alexander Sørloth'un vuruşunda. İsabet yok. İngiltere beraberliği arıyor. Gordon, Bellingham kontrol. Vuruş ve topu ağlarda. 45 artı 1'de beraberliği yakalıyor İngiltere. Jude Bellingham sol ayağıyla çok düzgün bir vuruş. Nylund'u avlıyor. İngiltere'nin baskısı sürüyor. Harry Kane. Harry Kane'in vuruşu top ağlara gidiyor fakat offside bayrağı havada. Görüntüler ikinci yarıdan. Norveç köşe vuruşu kullanıyor. Kafalardan seken top. Berg vurdu. Pickford'dan döndü. Hegem topu ağlara gönderiyor. Fakat bir VAR tavsiyesi hakem Clement Turpan pozisyonu inceliyor ve Haaland'ın rakibine faul yaptığını tespit ediyor. Gol geçersiz. Durum yeniden 1-1. Saka yaptı ortayı. Arka direkte dokunamıyor Anderson. 90 dakikada eşitlik bozulmuyor. Norveç 1, İngiltere 1. Uzatmalara gidiyoruz. Dakika 93. Spence'in pası. Rodgers uzaklardan kaleyi yok diyor. Nylund'dan dönen top. Bellingham ve top ağlara gidiyor. Müthiş bir takip. Jude Bellingham kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. İngiltere geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçiyor. Büyük hata Nylund'dan. Bellingham affetmiyor. Spence topu taşıyor. Yerde kaldı. Turpan penaltı noktasını gösteriyor. VAR bir kez daha devrede. Turpan izledi ve penaltı yok diyor. Kalan bölümde karşılaşmada başka gol sesi çıkmıyor. Maçın sonucu Norveç 1, İngiltere 2. İngiltere yarı finalde.
1: Şimdi İngiltere'nin adını yarı finale yazdırdığı karşılaşmanın sonrasına gidiyoruz. Açıklamaları ekrana getireceğiz ama Thomas Tuchel ile Bellingham arasında ufak çaplı bir atışma söz konusu.
2: İngiltere'nin Alman teknik direktörü Thomas Tuchel, Norveç galibiyetinin ardından "daha iyi olabilirdik, şanslıydık" ifadelerini kullandı.
3: Takımımın gösterdiği çaba, inanç ve mücadele kararlılığı beni çok etkiledi. Kimse bu konuda aksini iddia edemez. Ne kadar övsek az. Ama ben bir antrenörüm. Genel olarak daha iyi oynayabileceğimizi düşünüyorum. Daha iyi maçlarımız oldu. Bence tersine dönebilecek kritik anlarda şanslıydık. Örneğin 2-0 geriye düşmediğimiz için de şanslıydık. Bunu kabul ediyorum. Şans faktörünü kimsenin inkar edeceğini sanmıyorum. Bu nedenle itiraf etmekte de bir sakınca görmüyorum. Neticede son 4 takım arasına kalmanın yolunu bulduk. En önemlisi bu tabii ama analizci kafayla bakınca daha iyi oynamamız gerektiğini düşünüyoruz.
2: Karşılaşmada attığı 2 golle maçın kahramanı olan Jude Bellingham ise Tuchel'e iğneleyici bir gönderme yaparak takım arkadaşlarını tebrik etti.

0: facets, you know, some of it's technical, tactical and for me the biggest one is psychological.
1: Futbolda teknik, taktik gibi yönler var ama benim için en önemlisi psikolojik tarafı. Zorluklarla nasıl başa çıkabileceğiniz çok önemli. Bu takım bir kez daha bunu gösterdi. Hocamız şans faktörünü öne çıkardığına göre sanırım Haaland, Ødegaard ve Sørloth gibi oyunculara karşı oynamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor. Karşılaşması kolay bir takım değil. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Her maçı binlerce pas yaparak kazanamazsınız. Bazen kirli oynamanız gerekir. Biz de bu gece bunu yaptık. Annem günlerdir bana dikkatli konuşmamı, müdahalelerime, sarı kartlara, mimik ve tepkilerime dikkat etmemi söylüyordu. Hakemin de hakkını vermek gerek çünkü mükemmeldi. Birçok hakemin aksine onunla saygılı bir şekilde iletişim kurmama izin verdi. Sonuçta iyi oynadığımız gerçek bir maç oldu ve şanslıyım ki kazasız atlattım.

0: I think when I get the balance.
1: Norveç teknik direktörü Ståle Solbakken tartışılan pozisyonla ilgili fark etmemiş olamazlar değerlendirmesinde bulundu.
2: Golü bulduktan sonra devre bitene kadar zorlandık. 2-0 öne geçebilecekken gol yedik. Bu da futbolun bir parçası. İnsanlar hata yapar. Bence genel olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Oyuncularım olağanüstü bir turnuva geçirdi. Son maçta bazı tuhaf olaylar yaşadık. İngiltere'nin golü öncesi topun kamera teline çarpmasını hakemler fark etmemiş olamaz. İlla Norveç'in sahaya girmesi mi gerekiyordu? Gerçekten inanılmaz. O kablo topu durdurduysa oyunun hakem atışıyla devam etmesi gerekirdi. FIFA çipin uyarı vermediğini söylüyorsa ne diyebilirim ki? Teması ben fark etmedim ama bütün yedek kulübesi görmüş.
1: Turnuvada çıktığı 5 maçta 7 gol kaydeden Erling Haaland ise bundan sonra İngiltere'yi destekleyeceğini söyledi. Maybe one thing
3: Norveç'in dünya haritasındaki yerini herkese gösterdiğimiz için çok mutluyum. Kürek çekme geleneğimizi ve iyi insanlar olduğumuzu herkese gösterdik. Yani en azından ben öyle olduğumuzu düşünüyorum. Umarım bundan sonra da Avrupa şampiyonaları ve dünya kupalarında yine bir şeyler başarabiliriz. Çünkü muhteşem bir jenerasyonuz. Artık bu turnuvada İngiltere'nin başarılı olmasını istiyorum. Sanırım gençken Norveç formasından önce İngiltere forması almıştım. Güzel bir ülke ve şık bir formaları var. Daha ne söyleyebilirim bilmiyorum çünkü bu turnuvada çok konuştum ve artık sıkıldım. Şimdi tatile çıkma zamanı.
4: Turnuvaya büyük renk kattıkları kesin Norveç adına Haaland, Ødegaard, Sørloth, Schjelderup gerçekten Norveç keyif veren bir takımdı. Veda ettiler, yarı final eşleşmeleri belli oldu. Dilerseniz hemen turnuva ağacına bir şöylece bakalım. Fas'ı saf dışı bırakan Fransa ile aynı şekilde Belçika'yı eleyen İspanya yarı finalde karşılaşacaklar. Hakikaten aslında turnuvanın başından itibaren pek çok futbol yorumcusuna göre de ağırlıklı olarak favori iki takım. Yani bir erken final futbol severleri bekliyor. Fransa İspanya karşılaşmasıyla birlikte. Diğer bölümde ise Arjantin İsviçre'yi mağlup ederek adına yarı finale yazdırdı ve Norveç'i geçen İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Dört takıma baktığımızda dev futbol ülkeleri, hakikaten iyi de performans sergileyen takımların böyle yarı finaline kıyasıya rekabetin olacağı maçlar bizi bekliyor. Bir tarafta Fransa, İspanya kazanan finale çıkacak. Diğer tarafta da İngiltere ve Arjantin bu eşleşmenin galibi de yine adını finale yazdıracak. Bakalım hangi takımlar arasında oynanacak final. Çok çetin bir müsabaka bizi bekliyor. Onu söyleyelim, müsabakalar daha doğrusu. Neden diyoruz çünkü bunu? Şöyle bir tablo var. Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen takımlarla ilgili olarak dilerseniz onu da ekrana getirelim. Neden bahsettiğimi daha net anlayacaksınız. Yarı finalistlerin belli olmasıyla birlikte uzun süre sonra bir ilk yaşanıyor. Hemen üstte görüyorsunuz FIFA'nın dünya ülkeler sıralaması. Bu sıralama ilk 4. Fransa ilk sırada 1948.97 puanla birlikte. Arjantin 1943.47 puanla ikinci sırada. Üçüncü sırada 1934.79 puanla İspanya var. Dördüncü sırada 1889.42 puanla İngiltere, ardından beşinci Brezilya vesaire vesaire liste devam ediyor. Yani dünyada şu anda FIFA sıralamasında ilk 4 sıradaki ülkeler bu sezon Dünya Kupası'nda atlarını yarı finale yazdırdılar. Yani sadece görece bir kavram, yorum olarak sahadaki en iyi takımlar değil, rakamların da tasdik ettiği bir dünyanın en iyi 4 takımının karşı karşıya geleceği yarı final serisi göreceğiz. Fransa FIFA sıralamasında ilk sıradaydı. 3. sıradaki İspanya ile oynayacak. Arjantin FIFA listesinde 2. sıradaydı. Onlar da yine aynı listede 4. basamaktaki İngiltere ile oynayacak. Bu da uzun süre sonra gerçekleşen bir hadise. Hakikaten yani dünya futbolunun zirvesindeki 4 ülke aynı şekilde listedeki başarılarını sahaya da yansıttılar ve FIFA Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelecekler. Dünya Kupası'nın yarı finalistleri son dönemde dünya futbolundaki dominasyonuyla da dikkat çekiyor. FIFA sıralamasının ilk 4 sırasında yer alan Fransa, İspanya, Arjantin ve İngiltere futbolun zirve organizasyonunda rüştünü ispat etmek için kozlarını paylaşacak.

0: Dünya Kupası'nda yarı final tablosu netleşti. FIFA Dünya sıralamasının ilk 4 basamağında yer alan Fransa, Arjantin, İspanya ve İngiltere son yıllardaki istikrarlı performanslarını bu turnuvada da sürdürerek son 4 takım arasına kaldı. Didier Deschamps yönetimindeki Fransa son 3 Dünya Kupası'nda da yarı final görmeyi başardı. ...2018'de şampiyonluğa ulaşan, 2022'de final oynayan maviler bu turnuvada da şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösteriliyor. Fransa'nın başarısının temelinde ise geniş ve yüksek kaliteli oyuncu havuzu yer alıyor. Kylian Mbappe'nin liderliğinde Michael Oll ise Osman Dembele ve Désiré Doué gibi yıldızlara sahip Fransızlar sadece bugünün değil gelecek turnuvalarında en güçlü favorileri arasında. FIFA sıralamasında ikinci basamakta bulunan Arjantin'de istikrarını koruyan takımlardan biri. 2022 Dünya Kupası'nda 36 yıllık şampiyonluk hasretine son veren tangocular unvanını korumaya çalışacak. Lionel Messi liderliğinde 2014'te de final oynayan Güney Amerika temsilcisi bu süreçte 2 Copa Amerika zaferi de yaşadı. Messi'nin muhtemel son Dünya Kupası'nda Arjantin bir kez daha tarih yazmanın peşinde. FIFA sıralamasının üçüncüsü İspanya ise 2010 Dünya Şampiyonluğu sonrası yaşadığı durgunluğu son yıllarda yaşamıyor. 2010'dan sonraki 3 Dünya Kupası'nda yalnızca birer galibiyet alabilen Matadorlar 2014'te gruptan çıkamadı. 2018 ve 2022'de ise son 16 turunda veda etti. Euro 2024 şampiyonluğunun ardından Dünya Kupası'na da favorilerden biri olarak gelen De La Fuente'nin ekibi, oyun anlamında beklentilerin biraz gerisinde kalsa da savunmadaki direnciyle öne çıktı. İspanya 5 maçta sadece 1 gol yiyerek 2010'dan sonraki en güçlü Dünya Kupası performanslarından birine imza attı. Yarı finalin diğer takımı İngiltere ise FIFA sıralamasının 4. basamağında yer alıyor. Thomas Tuchel yönetimindeki İngilizler 60 yıllık Dünya Kupası hasretini sonlandırmaya sadece 2 maç uzakta. 1966 şampiyonluğunun ardından hem Dünya hem Avrupa şampiyonalarında final dahi oynayamayan İngilizler son turnuvalarda yarışmacı takım olmayı başardı. Gareth Southgate döneminde 2018'de yarı final, 2022'de çeyrek final oynayan İngiltere son 2 Avrupa Şampiyonası'nda da finale yükseldi. Kupaya ulaşamasa da son yılların en istikrarlı milli takımlarından biri haline gelen ada temsilcisi bu kez istikrarını zaferle taçlandırmayı hedefliyor. Dünya futbolunun 4 devi final bileti için sahneye çıkmaya hazır. Fransa ile İspanya salı günü Türkiye saatiyle 22'de Dallas'ta karşı karşıya gelecek. İngiltere ile Arjantin ise çarşamba akşamı aynı saatte final bileti için Atlanta'da mücadele edecek.
1: ...2026 Dünya Kupası'na dair haberlerle ilgili bölümümüzü şimdilik noktalıyoruz ve ana haberle devam ediyoruz.

Spor Radyo. Sporun Radyosu. Reklam. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her

0: Kanadalılar 4. sırada yer aldı. A milli kadın voleybol takımı bir önceki gün Japonya ile oynadığı maçta aldığı galibiyetle FIVB Milletler Ligi finalinde oynamayı garantilemişti. 2026 Milletler Ligi finalleri 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Macau Özel İdari Bölgesi'nde oynanacak.
1: Wimbledon'da tek kadınlar finali nefes kesti. İki Çek tenisçinin mücadelesinde gülen taraf Linda Noskova oldu.
2: Wimbledon tek kadınlar finali iki Çek tenisçinin çekişmeli mücadelesine sahne oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın finalinde Paris Olimpiyat Oyunları'nda çiftler kategorisinde birlikte mücadele eden Linda Noskova ile Karolina Muhova bu kez filenin farklı taraflarındaydı. Kariyerlerinin ilk Grand Slam şampiyonluğu için korta çıkan ikilinin mücadelesinde ilk seti Noskova 6-3 kazandı. İkinci setin karar anlarında zor anlar yaşayan Noskova, tecrübeli rakibinin dönüşüne engel olamadı ve Muhova eşitliği yakaladı. Son sette yeniden hakimiyeti eline geçiren 21 yaşındaki Noskova, 6-3 aldığı bu setle ilk Grand Slam finalinde şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Linda Noskova son 4 yılda Çim Kort şampiyonluğuna ulaşan 3. Çek kadın tenisçi olurken 2011'de vatandaşı Petra Kvitova'dan bu yana Wimbledon'ı kazanan en genç kadın tenisçi unvanını da aldı. Maçın ardından kortta konuşan genç yetenek 2024 Wimbledon öncesi kaybettiği annesini anmayı da ihmal etmedi.
3: I believe that all our Czech fans at home are proud of us, so no matter the result today, I think.
4: Fiziksel ve mental anlamda inanılmaz zor maçlardan sonra burada olmak muhteşem bir duygu. Karolina, beni çok zorladın, seni hiç affetmeyeceğim. Ama neyse, neticede arkadaşız. İlk Grand Slam finalini seninle oynadığım için çok mutluyum. Sanırım kazanandan bağımsız olarak bugün birlikte tarih yazdık. Babama, sponsorlarıma, antrenörlerime ve uçmayı sevmemelerine rağmen buraya kadar gelen herkese teşekkür ederim. Son olarak teşekkür etmek istediğim bir kişi daha var, o da annem. Sen olmasaydın burada olamazdım. Teşekkürler. Thank you.
2: Karolina Muhova'nın sağ rakibine eski arkadaşım diye takılması herkesi güldürdü.
3: I'll start with Linda, my ex-friend.
5: Açıkçası konuşmak kolay değil. Ama eski arkadaşım Linda ile başlamak istiyorum. Şaka yapıyorum tabii ki. Çok gençsin. Tüm bu zor maçların altından kalkman inanılmazdı. Ayrıca çok kibar ve iyi bir insansın. Bu şampiyonluğu hak ettin. Seni ve takımını tebrik ederim. Kendi köşeme gelince üzgünüm. Planlarını iptal edip benim için buraya kadar gelen herkese minnettarım. Mücadeleye devam edeceğim. Umarım yeniden finale gelme şansım olur.
3: And well, I'll be fighting more, and I want the trophy, and I hope I'll get a chance to get to the final again.

0: Ana Haber'in ikinci saat dilimiyle karşınızdayız. Gelişmelerle birlikte size yine son dakika bilgilerini aktarmaya çalışacağız. Galatasaray'la başlıyoruz bu bölüme. Sarı Kırmızılılar'da taraftarın merakla beklediği transfer haberlerinden birisi. Galatasaray Burnley'den Leslie Gökçek'un transferini duyurmak için geri sayıma geçti.
1: Galatasaray Leslie Gökçek'u bekliyor. Sarı Kırmızılıların yaz transfer döneminde ilk takviyesi Fransız orta saha oyuncusu oluyor. Galatasaraylı idariciler 22 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Championship'e düşen Burnley ile anlaşmaya vardı. Sarı Kırmızılılar Ugo Chukwu'yu bonservisiyle satmak isteyen Burnley kulübünü şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle ikna etti. Ugo Chukwu 20-25 maç seviyesinde Galatasaray forması giydiğinde şarta bağlı satın alma opsiyonu devreye girecek. Sarı Kırmızılılar genç orta saha oyuncusunu kısa süre içinde İstanbul'a getirmiş.

0: hedefliyor. Ağustos 2025'te Chelsea'den 29 milyon euro bonservisle Burnley'e transfer olan Ugo Çukwu, geçtiğimiz sezon 38 maça çıkarken 3 gol 2 asiste imza attı.
1: Uzun süredir peşinde olduğu Leandro Trossard'ın kararını bekleyen Beşiktaş mutlu sona yakın.
2: Beşiktaş Leandro Trossard'ın kararını bekliyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeye devam eden Beşiktaş, Trossard transferinde kritik aşamaya geldi. Arsenal forması giyen Belçikalı oyuncu için aylardır yoğun mesai harcayan Beşiktaş'ta görüşmelerin önemli bölümü tamamlandı. İstanbul'da bulunan oyuncunun menajeri Dirk Heber'le temaslar da olumlu geçti. Belçika'nın Dünya Kupası'nda İspanya'ya elenmesinin ardından transfer sürecinin hız kazandığı belirtilirken artık gözler 31 yaşındaki yıldız oyuncunun vereceği son yanıta çevrildi. Leandro Trossard'a Beşiktaş'ın yanı sıra Avrupa ve Suudi Arabistan'dan toplam 4 teklif var. Ancak Belçikalı futbolcunun Suudi Arabistan seçeneğine sıcak bakmadığı, Avrupa'daki teklifler arasındaysa en cazip projenin Beşiktaş tarafından sunulduğu belirtildi. Trossard'ın Beşiktaş dışında kendisine iletilen teklifleri değerlendirmeye dahi almadığı ve tüm dikkatini siyah beyazlı kulüple yürütülen görüşmelere verdiği aktarıldı. Beşiktaş cephesi son onayın gelmesiyle birlikte resmi işlemleri kısa süre içinde tamamlamayı hedefliyor. Trossard'ın birkaç gün içinde siyah beyazlı kulübe imza atması ve ardından tatile çıkması bekleniyor.
1: Türk oyuncu rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Alanyaspor'dan Ümit Akdağ'ı gündemine aldı.
0: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yerli rotasyonuna takviye yapmayı hedefliyor. Siyah beyazların savunma hattı için gündeminde Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ var.
3: Şimdi savunma arkasına, çok iyi pas, Sane karşı karşıya, Sane verdi Ahmet Kutucu. Ahmet Kutucu çizgiden döndü. Çizgiden çıkarttı topu. Ümit Alanyaspor savunmasında.
0: 22 yaşındaki stoper hem yaşı hem de potansiyeli nedeniyle savunma hattına takviye için ilk hedeflerden biri. Transferin önündeki en büyük engelse bonservis bedeli olarak görülüyor. Alanyaspor Ümit Akdağ için 10 milyon euro bonservis talep ediyor. Beşiktaş cephesi şartların değişmesi veya bonservis beklentisinin makul seviyelere inmesi halinde transfer için resmi girişimlerini hızlandıracak. Şu aşamada oyuncunun durumu yakından takip edilirken transfer dosyası da masadaki yerini koruyor. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da 36 resmi maça çıkan Ümit Akdağ, savunmadaki istikrarlı performansının yanı sıra 1 gol 3 de asistlik katkı verdi.
1: Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Doğan Alemdar, Slovakya kampında basın mensuplarına açıklamalar yaptı.
4: Ya tabii ki önemli olan Nübel'in de benim de buraya aynı anda gelmemiz. Ortada rekabet ortamı da aynı söylediğim gibi her zaman bir başarıyı getirecektir. Ben burada olmaktan çok mutluyum. İnşallah sahada ikimiz de elimizden en iyisini vereceğimize inanıyorum. 80 numara benim için özel anlamı var aslında. Ailem, annemin doğum tarihi. Başakşehir'de o forma numarasını almıştım. Önceki sezonda Rende de o forma numarasını almıştım ama kalmamıştım. Ailem, annem benim için çok değerli onlar. Buradan ona selam göndermek istiyorum. Benim için önemli bir numara. Tabii ki diğer arkadaşlarım gibi Olaytan da bana bir mesaj attı. İlk haberi aldığında büyük ihtimalle. O da çok mutlu oldu. Buradan biraz bahsetti, ortamından bahsetti. Büyük bir cami olduğunu zaten ben biliyorum. Ondan tekrar bahsetti. Güzel bir arkadaşımız vardı onunla geçmişten de. İnşallah birlikte güzel başarılara imza atarız. Ya tabii ki daha öncesinde Beşiktaş'a karşı forma giymiştim Covid döneminden. Sonrasında Başakşehir'de transfer olduğum zaman o sıra tribündeydim. Taraftar beni çok etkilemişti camia olarak. İnşallah elimden geldiğin en iyisini verip taraftarlarımızla birlikte mutlu bir son görürüz.
1: Fenerbahçe Mason Greenwood transferi için geri sayıma geçti.

0: Fenerbahçe İngiliz yıldız Mason Greenwood'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli idareciler kısa süre önce yasal prosedürleri görüşmek üzere Fransa'ya gitmişti. Fenerbahçeli yetkililer Marsilya ziyaretinde Greenwood'la yüz yüze görüşme de gerçekleştirdi. Yıldız futbolcu sarı lacivertli formayı giyeceğini yinelerken başka hiçbir teklifi değerlendirmediğini iletti. Sürecin tamamlanması için Manchester United'ın ön alım hakkını kullanmayacağına dair son resmi imzayı atması bekleniyor. Mason Greenwood, Fenerbahçe'nin yıllık 8 milyon euroluk teklifine evet demişti. Sarı lacivertliler Marsilya ile ise 40 milyon euroya prensipte anlaşmıştı. Geçen sezon 45 maça çıkan Greenwood 26 gol atarken 11'de asist yaptı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında Asensio, Guendouzi ve Skriniar kilit rol oynayacak.
1: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal mutlak şampiyonluk parolasıyla girilecek yeni sezon öncesi yoğun mesai yapıyor. Kartal yeni sezon kadro planlaması kapsamında yönetime hazırladığı raporda takımın omurgasını belirledi. Deneyimli teknik adamın Marco Asensio, Matteo Guendouzi ve Milan Skriniar üzerine kurmayı planladığı kadro iskeletinde bu üç oyuncunun mutlaka takımda kalmasını istediği ifade edildi. Kartal, söz konusu üç oyuncu için gelecek transfer tekliflerine rağmen ayrılığa onay verilmemesini yönetime iletti. Sarı lacivertliler de yeni sezon planlamasında Asensio, Guendouzi ve Skriniar'ın kilit rol üstleneceği belirtildi.

0: Fenerbahçe yönetimi bu 3 isim dışında diğer tüm oyunculara gelecek teklifleri değerlendirecek. Değişen yabancı kuralı nedeniyle takımdaki yerli oyuncular hakkında yönetim aceleci davranmıyor. Fenerbahçe'de Mason Greenwood transferi sonrası forvet hattına odaklanılması bekleniyor. Sarı lacivertlilerde özellikle ayrılacak isimlerle ilgili de sıcak gelişmeler yaşanabilir.
1: Geçen sezon performansıyla tartışılan Ederson'un Fenerbahçe'deki durumu Başkan Aziz Yıldırım'la yapacağı görüşme sonrasında netlik kazanacak.
2: Fenerbahçe'de Ederson'un durumu netleşiyor. Sarı lacivertlilerde geleceği merak edilen Ederson, yeni sezona dair kararını Başkan Aziz Yıldırım'la yüz yüze yapacağı görüşmeden sonra verecek. Teknik direktör İsmail Kartal ve ekibi 31 yaşındaki kaleciyi takımın değişmez isimlerinden biri olarak görüyor. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Türkiye'den ayrılmayı düşünen Brezilyalı yıldıza birkaç teklifin olduğu ifade edildi. Başkan Aziz Yıldırım, Ederson'la gerçekleştireceği yüz yüze görüşmede takımda kalması için ikna etmeye çalışacak. Yönetim Brezilyalı yıldızın gitme konusunda ısrarcı olması halinde ayrılığa izin verecek. Avrupa'dan bazı takımların ilgi gösterdiği Ederson'un adı son dönemde özellikle Benfica ile anılırken Suudi Arabistan kulüplerinden de talipleri var. Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımı kadrosunda yer alan Ederson, ülkesinin turnuvaya veda etmesinin ardından 10 günlük izne ayrıldı. Tecrübeli kaleci Fenerbahçe'nin Avusturya kampının sonrasında takıma katılacak.
1: Ana habere şimdilik nokta koyuyoruz. Birazdan devam edeceğiz ama Dünya Kupası özel başlıyor. Dünya Kupası özelde yine gündemdeki haberleri size aktaracağız.

0: bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Reklam. A-Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı ve

0: veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Uzun bir süre başarıya hasret kalan Türk atletizmi, 1986 yılında takım olarak olmasa da kişisel başarılarla gururumuzu kabartıyordu. Dönemin Yugoslavya'sının Ljubljana şehrinde düzenlenen Balkan oyunlarında Türkiye şampiyonu Mehmet Tersi ve 10.000 metrede şampiyon olan Necdet Ayaz'ın birincilikleriyle ülke içinde zor dönemden geçen Türk atletizmi yurt dışında bir nebze olsun rahat bir nefes alıyordu. Atletizm gibi uzak doğu sporlarında da uluslararası alanda boy gösterdiğimiz 1986 yılında Türk milli takımı 6. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 5 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanıyor ve takım halinde Avrupa ikincisi olma başarısını gösteriyordu.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.

Dünya Kupası özelle karşınızdayız. Dünya Kupası'nda artık yarı final eşleşmelerin adı belli oldu. Dün oynanan, hatta bu sabah oynanan karşılaşmada Arjantin İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Kulesi Arjantin İsviçre karşısında. Son yarı finalist belli olacak. İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi belli olacak. Maçın hakemi Portekizli hakem João Pinheiro. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Maça İsviçre başlıyor. Messi korneri kullandı. Kafa vuruşu uzak köşeye doğru ve topu alardı. Gol McAllister. Dakika 10. Çok erken buldu golü Arjantin. 1-0 öne geçiyor İsviçre karşısında. Embolo sıyrılmayı başardı. Embolo gidiyor. Martinez tam zamanında müdahale geldi. Kaleci Emiliano Martinez'den. Görüntüler ikinci yarıdan. Rodriguez ortalıyor şimdi kale sahasına. Kafa vuruşu Emiliano Martinez. İyi uzandı bu topa. Embolo böyle yükseldi. Emiliano Martinez. Dakika 67. Dandoy. İyi top geldi şimdi ona. Dandoy. Dandoy topu ağlarla buluşturuyor. 1-1. Eşitliği yakalıyor bu golle İsviçre. Embolo. Embolo yerde kaldı. Hakem pozisyona yakın. Embolo kendisini yere bırakıyor. Paredes'e çıkan bir sarı kart var. Bu pozisyon şimdi VAR'da incelenecek. Embolo sarı kartı da

0: var. Maçın hakemi João Pinheiro VAR monitöründe şu an pozisyonu inceliyor ve evet, ikinci sarı kart, kırmızı kart. Embolo hakemi aldatmaya yönelik harekette bulunduğundan dolayı ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldı İsviçre. Maçın son anları, Kobel'den muazzam bir kurtarış. 90 dakikada eşitlik bozulmadı. Maç uzatmalara gitti. Julian Alvarez. Alvarez, muazzam bir gol. Julian Alvarez sessizliğini bozdu. Sönük bir başlangıç yapmıştı ancak harika bir gol atıyor Alvarez. 2-1 öne geçti Arjantin. 120+1 Arjantin kontratakta dağınık yakalandı İsviçre savunması. Bir çalım şimdi savunmadan döndü, kaleciden sekti. Lautaro Martinez maçı bitiren golü kaydediyor. Lautaro Martinez 3-1. Maçın sonucu Arjantin 3 İsviçre 1. İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi Arjantin oluyor.
1: Karşılaşmanın ardından yapılan açıklamaları izliyoruz.
2: Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni kolay bir maç olmadığını ve şansın yanlarında olduğunu vurguladı.

0: Pero vamos a mirar lo positivo. Lo positivo es que...
1: Sizin de gördüğünüz gibi İsviçre için zorlu ifadesi az kalır. Fiziksel olarak çok ama çok güçlüydüler. Bizi çok baskıladılar. İkili mücadeleleri kazanmakta ve 5-6 pası bir araya getirmekte zorlandık. Gerçek bu. Şans bizim yanımızdaydı. İşin iyi tarafına bakacak olursak yarı finaldeyiz. Bence futbolda ayrıcalıklı bir konumdayız. Elemeleri geçmek de o kadar kolay olmamıştı ama sonuçta başardık. Şimdi de terimizin son damlasına kadar yine mücadele edeceğiz. Her şeyimizi ortaya koyacağız. Başarabilirsek harika olur. Başaramazsak da denemeye devam edeceğiz. İngiltere ile karşılaşacağız ve bu sadece bir futbol maçı. Başka bir anlam yüklemeye gerek yok. Çok saygı duyduğum ve hayranlık beslediğim harika bir teknik direktöre sahip harika bir milli takıma karşı oynayacağız.
2: Muy fuerte. Nos costó ganar los duelos, nos costó juntar pases, 5-6 pases.
3: Yıldız futbolcu Lionel Messi, İsviçre 10 kişi kalınca gidişatın değiştiğini ifade etti.
4: Sí, la verdad que sí, que siempre empecé a jugar contra la selección.
5: Her zaman söylediğim gibi, takımımız mücadeleyi bırakmıyor ve hep sonuç peşinde koşuyor. Maçın sonlarına doğru topa daha uzun süre sahip olmaya başladık. Rakibimiz de geri çekilmeye ve oyunun kontrolünü bize bırakmaya döndü. Açıkçası onlar için bir kişi eksilmek oyunun gidişatını tamamen değiştirdi. İngiltere'ye karşı hiç oynamamıştım. Bu yüzden özel bir maç olacak. Büyük takımlara karşı oynamak zaten her zaman özeldir. Buraya gelmek için çok çaba sarf ettik. Şimdi dinlenip yeniden hazırlanacağız.
3: Hakem hatası nedeniyle elendiklerini belirten İsviçre teknik direktörü Murat Yakın, Embolo'nun kırmızı kart sonrası yıkıldığını aktardı.
6: Möchte ich meiner Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen.
7: Her şeyden önce tüm takımımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü son dünya şampiyonuyla çeyrek finalde mücadele ettik. Gol yedikten sonra da, beraberlik golünü attıktan sonra da momentumu lehimize çevirmeyi başarmıştık. Oyuncu değişikliği yaparak takıma taze güç katmak istedim. Ancak kırmızı kart gibi kabul edilemez bir hata yüzünden cezalandırıldık. Anlayamıyorum. Bu şekilde elenmemiz çok acı. Bence bunu hak etmedik. Oyuncularım gerçek birer kahraman. Kalplerini ve tutkularını ortaya koyarak oynadılar. Onlarla gurur duyuyorum. Embolo yıkılmış durumda. O gerçek bir takım oyuncusu. Onu suçlamak saçma olur. Takıma yardımcı olamayınca hem kendisi hem de biz çok üzüldük. Bence hakem hata yaptı ve onun hatası yüzünden cezalandırıldık.
3: İsviçre milli takım kaptanı Granit Xhaka, hakem kararıyla kaybetmenin acı olduğunu söyledi.
8: We had more energy, we had more belief as well and
9: kırmızı kart oyun planımızı baştan sona değiştirdi. Hakemin tek bir kararı yüzünden kaybetmek üzücü ama kural kuraldır. Değiştiremeyiz. Soyunma odası çok sessizdi ve herkeste hayal kırıklığı vardı. Arjantin maçından sonra hayal kırıklığı yaşamak bu takımın büyük bir zihniyete sahip olduğunu gösteriyor.

0: 11'e 11 oynasaydık onları yeneceğimize inanıyorum. İsviçre dışından gelenlerin bize destek vermesi çok hoşuma gidiyor. Sizinle aynı fikirdeyim. Takımımla gurur duyabileceğimizi düşünüyorum. Bizim daha yaşlı bir kadromuz var. Mesela ben de 34 yaşındayım. Ama başkaları 39 yaşında oynuyorsa biz de yapabiliriz. Sadece çalışmaya devam edelim.
1: İngiltere Norveç'i 2-1 yenerek Dünya Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.
2: FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde iki Avrupa ülkesi Norveç ve İngiltere karşı karşıya geliyor. İngiltere serbest vuruş kullandı. Harry Kane'in vuruşu top üstten avuta çıkıyor. Norveç hücumu Schelderup orta şut karışımı bir vuruş ve topu ağlara gidiyor. 36. dakikada öne geçiyor Norveç. Andreas Schelderup direğe de çarpan top ağlarla buluşuyor. Norveç 1-0 önde. Yine Norveç hücumu Alexander Sørloth'un vuruşunda isabet yok. İngiltere beraberliği arıyor. Gordon, Bellingham kontrol, vuruş ve top ağlarda. 45 artı 1'de beraberliği yakalıyor İngiltere. Jude Bellingham sol ayağıyla çok düzgün bir vuruş. Nylund'u avlıyor. İngiltere'nin baskısı sürüyor. Harry Kane. Harry Kane'in vuruşu top ağlara gidiyor fakat offside bayrağı havada. Görüntüler ikinci yarıdan. Norveç köşe vuruşu kullanıyor. Kafalardan seken top Berg vurdu. Pickford'dan döndü. Hegem topu ağlara gönderiyor. Fakat bir VAR tavsiyesi hakem Clement Turpan pozisyonu inceliyor ve Haaland'ın rakibine faul yaptığını tespit ediyor. Gol geçersiz. Durum yeniden 1-1. Saka yaptı ortayı. Arka direkte dokunamıyor Anderson. 90 dakikada eşitlik bozulmuyor. Norveç 1, İngiltere 1. Uzatmalara gidiyoruz. Dakika 93. Spence'in pası. Rodgers uzaklardan kaleyi yok diyor. Nylund'dan dönen top Bellingham ve top ağlara gidiyor. Müthiş bir takip. Jude Bellingham kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. İngiltere geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçiyor. Büyük hata Nylund'dan. Bellingham affetmiyor. Spence topu taşıyor. Yerde kaldı. Turpan penaltı noktasını gösteriyor. VAR bir kez daha devrede. Turpan izledi ve penaltı yok diyor. Kalan bölümde karşılaşmada başka gol sesi çıkmıyor. Maçın sonucu Norveç 1, İngiltere 2. İngiltere yarı finalde.
1: İngiltere'nin Norveç'i uzatma dakikalarında yendiği ve yarı finale yükseldiği maçın ardından teknik adam ve futbolcuların yaptığı açıklamaları ekrana getiriyoruz.
3: İngiltere'nin Alman teknik direktörü Thomas Tuchel, Norveç galibiyetinin ardından "daha iyi olabilirdik, şanslıydık" ifadelerini kullandı.
4: Takımımın gösterdiği çaba, inanç ve mücadele kararlılığı beni çok etkiledi. Kimse bu konuda aksini iddia edemez. Ne kadar ölsek az. Ama ben bir antrenörüm. Genel olarak daha iyi oynayabileceğimizi düşünüyorum. Daha iyi maçlarımız oldu. Bence tersine dönebilecek kritik anlarda şanslıydık. Örneğin 2-0 geriye düşmediğimiz için de şanslıydık. Bunu kabul ediyorum. Şans faktörünü kimsenin inkar edeceğini sanmıyorum. Bu nedenle itiraf etmekte de bir sakınca görmüyorum. Neticede son 4 takım arasına kalmanın yolunu bulduk. En önemlisi bu tabii ama analizci kafayla bakınca daha iyi oynamamız gerektiğini düşünüyoruz.
3: Karşılaşmada attığı 2 golle maçın kahramanı olan Jude Bellingham ise Tuchel'e iğneleyici bir gönderme yaparak takım arkadaşlarını tebrik etti.

0: facets, you know, some of it's technical, tactical and for me the biggest one is psychological.
1: Futbolda teknik, taktik gibi yönler var ama benim için en önemlisi psikolojik tarafı. Zorluklarla nasıl başa çıkabileceğiniz çok önemli. Bu takım bir kez daha bunu gösterdi. Hocamız şans faktörünü öne çıkardığına göre sanırım Haaland, Ødegaard ve Sørloth gibi oyunculara karşı oynamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor. Karşılaşması kolay bir takım değil. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Her maçı binlerce pas yaparak kazanamazsınız. Bazen kirli oynamanız gerekir. Biz de bu gece bunu yaptık. Annem günlerdir bana dikkatli konuşmamı, müdahalelerime, sarı kartlara, mimik ve tepkilerime dikkat etmemi söylüyordu. Hakemin de hakkını vermek gerek çünkü mükemmeldi. Birçok hakemin aksine onunla saygılı bir şekilde iletişim kurmama izin verdi. Sonuçta iyi oynadığımız gerçek bir maç oldu ve şanslıyım ki kazasız atlattım.
2: Norveç teknik direktörü Ståle Solbakken tartışılan pozisyonla ilgili fark etmemiş olamazlar değerlendirmesinde bulundu.
3: Golü bulduktan sonra devre bitene kadar zorlandık. 2-0 öne geçebilecekken gol yedik. Bu da futbolun bir parçası. İnsanlar hata yapar. Bence genel olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Oyuncularım olağanüstü bir turnuva geçirdi. Son maçta bazı tuhaf olaylar yaşadık tabii. İngiltere'nin golü öncesi topun kamera teline çarpmasını hakemler fark etmemiş olamaz. İlla Norveç'in sahaya girmesi mi gerekiyordu? Gerçekten inanılmaz. O kablo topu durdurduysa oyunun hakem atışıyla devam etmesi gerekirdi. FIFA çipin uyarı vermediğini söylüyorsa ne diyebilirim ki? Teması ben fark etmedim ama bütün yedek kulübesi görmüş.
2: Turnuvada çıktığı 5 maçta 7 gol kaydeden Erling Haaland ise bundan sonra İngiltere'yi destekleyeceğini söyledi.
4: Maybe one thing
5: Norveç'in dünya haritasındaki yerini herkese gösterdiğimiz için çok mutluyum. Kürek çekme geleneğimizi ve iyi insanlar olduğumuzu herkese gösterdik. Yani en azından ben öyle olduğumuzu düşünüyorum. Umarım bundan sonra da Avrupa şampiyonaları ve dünya kupalarında yine bir şeyler başarabiliriz. Çünkü muhteşem bir jenerasyonuz. Artık bu turnuvada İngiltere'nin başarılı olmasını istiyorum. Sanırım gençken Norveç formasından önce İngiltere forması almıştım. Güzel bir ülke ve şık bir formaları var. Daha ne söyleyebilirim bilmiyorum çünkü bu turnuvada çok konuştum ve artık sıkıldım. Şimdi tatile çıkma zamanı.
6: Dünya Kupası'nın yarı finalistleri son dönemde dünya futbolundaki dominasyonuyla dikkat çekiyor. FIFA sıralamasının ilk 4 sırasında yer alan Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin futbolun zirve organizasyonunda rüştünü ispat etmek için kozlarını paylaşacak.
3: Dünya Kupası'nda yarı final tablosu netleşti. FIFA dünya sıralamasının ilk 4 basamağında yer alan Fransa, Arjantin, İspanya ve İngiltere son yıllardaki istikrarlı performanslarını bu turnuvada da sürdürerek son 4 takım arasına kaldı. Didier Deschamps yönetimindeki Fransa son 3 Dünya Kupası'nda da yarı final görmeyi başardı. ...2018'de şampiyonluğa ulaşan, 2022'de final oynayan maviler bu turnuvada da şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösteriliyor. Fransa'nın başarısının temelinde ise geniş ve yüksek kaliteli oyuncu havuzu yer alıyor. Kylian Mbappe'nin liderliğinde Michael Olise, Osman Dembele ve Désiré Doué gibi yıldızlara sahip Fransızlar sadece bugünün değil gelecek turnuvalarında en güçlü favorileri arasında. FIFA sıralamasında ikinci basamakta bulunan Arjantin'de istikrarını koruyan takımlardan biri. 2022 Dünya Kupası'nda 36 yıllık şampiyonluk hasretine son veren tangocular unvanını korumaya çalışacak. Lionel Messi liderliğinde 2014'te de final oynayan Güney Amerika temsilcisi bu süreçte 2 Copa Amerika zaferi de yaşadı. Messi'nin muhtemel son Dünya Kupası'nda Arjantin bir kez daha tarih yazmanın peşinde.

0: FIFA sıralamasının üçüncüsü İspanya ise 2010 Dünya Şampiyonluğu sonrası yaşadığı durgunluğu son yıllarda yaşamıyor. 2010'dan sonraki 3 Dünya Kupası'nda yalnızca birer galibiyet alabilen Matadorlar 2014'te gruptan çıkamadı. 2018 ve 2022'de ise son 16 turunda veda etti. Euro 2024 şampiyonluğunun ardından Dünya Kupası'na da favorilerden biri olarak gelen De La Fuente'nin ekibi, oyun anlamında beklentilerin biraz gerisinde kalsa da savunmadaki direnciyle öne çıktı. İspanya 5 maçta sadece 1 gol yiyerek 2010'dan sonraki en güçlü Dünya Kupası performanslarından birine imza attı. Yarı finalin diğer takımı İngiltere ise FIFA sıralamasının 4. basamağında yer alıyor. Thomas Tuchel yönetimindeki İngilizler 60 yıllık Dünya Kupası hasretini sonlandırmaya sadece 2 maç uzakta. 1966 şampiyonluğunun ardından hem Dünya hem Avrupa şampiyonalarında final dahi oynayamayan İngilizler son turnuvalarda yarışmacı takım olmayı başardı. Gareth Southgate döneminde 2018'de yarı final, 2022'de çeyrek final oynayan İngiltere son iki Avrupa şampiyonasında da finale yükseldi. Kupaya ulaşamasa da son yılların en istikrarlı milli takımlarından biri haline gelen ada temsilcisi bu kez istikrarını zaferle taçlandırmayı hedefliyor. Dünya futbolunun 4 devi final bileti için sahneye çıkmaya hazır. Fransa ile İspanya salı günü Türkiye saatiyle 22'de Dallas'ta karşı karşıya gelecek. İngiltere ile Arjantin ise çarşamba akşamı aynı saatte final bileti için Atlanta'da mücadele edecek.
1: Telefon hattımızda değerli bir spor yazarı var. Ömer Üründül bizimle birlikte. Kendisi FIFA Dünya Kupası'nı Amerika Birleşik Devletleri'nde yerinde takip ediyor. Onunla sohbet edeceğiz. Hem bu sabah oynanan maçları da konuşacağız. Ömer abi hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Erken saatlerde bizi kırmadınız. Sizin adınıza erken saatler Amerika Birleşik Devletleri'nde. Biraz sohbet edeceğiz tabii ki. Teşekkür tabii. ederiz bu arada bizi kırmadığınız için. Bugün oynanan maçlarla başlayalım isterseniz. Norveç-İngiltere, iki dev santrforun hikayesi ana plandaydı bu maç öncesi.
2: Evet.
1: Nasıl değerlendiriyorsunuz müsabakayı hem de iki yıldız golcünün performansını?
2: Tabii şimdi herkes bu maçtan önce tabii Haaland'la Kane üzerinde durdu. Benim de görüşüm şu şekildeydi. Tabii iki teknik direktör de bunlara özel tedbirler getirecekti. Bana göre mesela Kane de Haaland'da gerçek performanslarının çok altında kaldılar bu maçta. Çünkü rakipler ona göre özel tedbirler düşünmüştü. Maça baktığımız zaman yani iki takım da iyi mücadele etmeye çalıştı. Bir defa ben şunu söylemek istiyorum. Bazı maçlar gibi dünkü maçta da mesela tempo düşük. Yani bir yine bir mücadele var ama o kadar iklim şartları zor ki. Yani dün Miami'de 33 derece ve üst düzey bir nem vardı. Yani orada futbol oynamak hakikaten kolay değil. Yani biz bile tribünde zorluklar yaşadık. Yani bu sıcak ve nemden dolayı. Böyle baktığımız zaman buna rağmen bile iyi bir maç oldu. Kolaydı bir de 120 dakika. Sonuçta İngiltere maçı kazandı ve yarı finalist oldu. Diğer maçı da tabii televizyondan takip ettim.
1: Evet.
2: İsviçre benim beğendiğim bir takım. Hatta geçen gün de onunla ilgili Sabah gazetesinde bir röportajım vardı. Yani kendi yapılarına uygun bir oyun modelleri var. Kontrollü futbol ve futbolcular birbirlerine alışık iyi mücadele ediyorlar. Aslında çok da zorluk çıkarttılar Arjantin'e ama o kırmızı kart olayından sonra tabii orada da yine 33-34 derecede bir kişi eksik kalırsan Arjantin'e karşı fazla yapacağım bir şey kalmadı. Onlar da uğraştılar penaltılara götürmek için ama 7-8 dakika kala gerçekten Alvarez'in olağanüstü golü.

0: neticeyi tayin etti. İki maçta uzatmaya gitti. Sonuçta Arjantin'le İngiltere yarı finalist oldu.
1: Ömer abi, siz aslında oyunu iyi okuyan spor yazarlarından birisiniz. Yani maç sırasında da denk geliyoruz buna zaman zaman, böyle sekanslara da. Dün Tuchel dedi ki, İngiltere teknik direktörü, şans yanımızdaydı dedi. Maçtan sonra da Bellingham kendisine aslında tam tersi bir fikrini dile getirdi. Dedi ki işte Haaland, Ødegaard, Sørloth gibi oyunculara karşı oynamanın ne demek olduğunu bilmiyor olabilir hoca dedi. Biraz orada bir iğneleyici bir cevap verdi. Sizce dün şans yanında mıydı İngiltere'nin?
0: Yani şöyle diyelim, bayağı zorlandılar. Yani maçı kaybedebilirlerdi de, o açıdan bakar. Yani rahat bir maç olmadı. Şans bizden yana diyor. Bence Tuchel'in görüşüne katılıyorum. Yani zor bir maçsa, rakip de sana sıkıntılar yaratmışsa, bu bir şans da bizim yanımızdaydı denir yani. Bu bir şey değil ama şu bir gerçek ki zorlu bir mücadele oldu yani. Mesela şöyle, maçın bir kırılma anı var bana göre. 1-0 galip durumdaydı Norveç ve çok etkili bir kontrata kalktılar. Bir ara bir kişi geliyordu İngiltere'den, sonra 2-2'ye 2 geniş alanda yakalandılar fakat değerlendiremediler. Bir dakika sonra beraberlik golü geldi. Mesela o pozisyonu değerlendirseler, maç ondan sonra İngiltere için artık bir çıkmaza kesinlikle girerdi.
1: Evet. Arjantin'de de Messi ve arkadaşlarının yürüyüşü sürüyor. Orada da dünkü kırmızı kart kararı çok konuşuldu ama siz ne düşünüyorsunuz onunla ilgili?
0: Valla şimdi bu sarı kartı da defalarca baktım pozisyona. Tabii bu tip pozisyonlarda şey oluyorsun yani, acaba biraz ağır bir karar mı diye. Fakat işte bu sarı kartlara da var gelince tekrarlarda defalarca izledim. Hakikaten öyle bağırarak kendini atması ilginç. Yani bugüne kadar görülmemiş bir karar oldu. Ama yani normal kurallara göre de fazla bir şey söyleyemiyorsun. Ama o kırmızı kart olmasaydı, ben çünkü Arjantin'i de yani çok iyi bir futbol oynadığı görüşünde değilim. Zaten son iki maçta da bunu gördük. Kapa Verde maçının ne kadar zor olduğunu, ondan sonraki oynadıkları Mısır maçını da nerelerden geriye döndüklerini. Yani 80'de 2-0 mağlupken maçı kazandılar 3-2'de. Yani tamam, büyük takım, büyük oyuncular var ama futbol olarak da çok tatmin edici değil. Ancak şimdi İngiltere-Arjantin maçı her yönüyle çok ilginç, çok zorlu bir mücadele halinde geldi. Evet.
1: Ben de tam olarak yarı final maçlarını soracaktım. Aslında bir yandan tabii ki Fransa, İspanya, bilmiyorum sizin de favorileriniz arasında mıydı bu iki takım? Bir yandan erken final diyebiliriz oraya.
0: Evet. Şimdi benim maçlar başlamadan önceki verdiğim beyanatlarda hepsindeki ilk iki favori Fransa ile İspanya'ydı. Şimdi onlar yarı finalde eşleşti. Şimdi buna erken final benim için de diyebilirim ama bu demek değil ki yani bu maçı kazanan finalde gelecek rakibi karşısında net favori diye. Böyle bir şey söyleyemeyiz yani. Ama çok zor bir maç olacak kesin. Her iki maç da çok zor olacak. Arjantin-İngiltere maçları da özel maçlardır yani bunlar. Onun için yani zor aslında, izleyicilerin bütün dünyada bekledikleri bir yarı, yani Brezilya'nın elenmesi dışında, hani Brezilya Arjantin bekleyenler vardı ama Fransa İspanya'yı herkes bekliyordu. İngiltere olabilirdi, Brezilya olabilirdi diye, Brezilya elenince İngiltere bu şansı kullandı. Bakalım nasıl bir maç izleyeceğiz maçlar.
1: Evet. 86 sonrası değil mi? İngiltere Arjantin arasındaki maçlar zaten.
0: İşte o 50 atılan meşhur Maradona golü var tabii. Bir de 98'de karşılaştılar. O da enteresan bir maçtı.
1: Evet.
0: Bakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Ömer Üründül. Ağzınıza sağlık değerlendirmeniz için.
0: Ben de teşekkür ediyorum.
1: İyi günler.
0: Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi Ömer Üründül'le sohbetimizi de tamamladık. Dünya Kupası bölümümüzü noktalıyoruz ama ana haberle devam ediyoruz.
2: Ziraat Bankası sundu.

0: Ana haber tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi yurt dışından haberlerle karşınızdayız. Tabii ki üzücü bir haber. Sıradaki haberimiz Güney Afrika milli takımının orta saha oyuncusu Jaden Adams hayatını kaybetti.
1: Afrika Futbol Konfederasyonu 2026 Dünya Kupası'nda Güney Afrika forması giyen Jaden Adams'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Futbol bir değerini kaybetti ifadesi kullanılan açıklamada 25 yaşındaki oyuncunun vefat nedeniyle ilgili bilgi paylaşılmadı. 2026 Dünya Kupası gruplarında Güney Afrika'nın 3 maçında görev alan Adams, Güney Afrika takımlarından Mamelodi Sundowns forması giyiyordu. Genç futbolcu milli takımla çıktığı 9 maçta bir gol atmıştı. Jaden Adams'ın vefat haberinin ardından Dünya Kupası'nda oynanan yarı final maçlarında saygı duruşunda bulunuldu. Norveç, İngiltere ve Arjantin, İsviçre maçları öncesinde Adams'ın fotoğrafı da Barco Vision'a yansıtıldı.
0: Wimbledon'da tek kadınlar finali nefes kesti. İki Çek tenisçinin mücadelesinde gülen taraf Linda Noskova oldu.
2: Wimbledon tek kadınlar finali iki Çek tenisçinin çekişmeli mücadelesine sahne oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın finalinde Paris Olimpiyat Oyunları'nda çiftler kategorisinde birlikte mücadele eden Linda Noskova ile Karolina Muhova bu kez filenin farklı taraflarındaydı. Kariyerlerinin ilk Grand Slam şampiyonluğu için korta çıkan ikilinin mücadelesinde ilk seti Noskova 6-3 kazandı. İkinci setin karar anlarında zor anlar yaşayan Noskova, tecrübeli rakibinin dönüşüne engel olamadı ve Muhova eşitliği yakaladı. Son sette yeniden hakimiyeti eline geçiren 21 yaşındaki Noskova, 6-3 aldığı bu sette ilk Grand Slam finalinde şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Linda Noskova son 4 yılda Çim Kort şampiyonluğuna ulaşan 3. Çek kadın tenisçi olurken 2011'de vatandaşı Petra Kvitova'dan bu yana Wimbledon'ı kazanan en genç kadın tenisçi unvanını da aldı. Maçın ardından kortta konuşan genç yetenek 2024 Wimbledon öncesi kaybettiği annesini anmayı da ihmal etmedi.
3: Thank you.
2: Karolina Muhova'nın sağ rakibine eski arkadaşım diye takılması herkesi güldürdü.
0: Evet, Wimbledon'da kadınlarda yine bir farklı şampiyon karşımıza çıkıyor. Son 10 yıldır farklı isimler mutlu sona ulaşıyor bu turnuvada. 2016'da Serena Williams şampiyon olduktan sonra bir daha İki kez aynı isim şampiyon olamadı. Şimdi son 10 yıllık dönemdeki şampiyonları şöyle bir hatırlatacağız. Tabii ki sadece son 10 yılda farklı isimlerin şampiyon olmasından ziyade Çek sporcuların başarısı da ayrıca dikkat çekiyor. Onu da konuşacağız. 2017 yılında Garbin Muguruza şampiyon olmuştu, İspanyol raket 2017 yılında. 2018'de ise Angelique Kerber yine şampiyon olan bir başka isim de Alman raket. Ardından 2019'da Simon Halep Roman raket şampiyonluk yaşadı ve 2020 yılında koronavirüs pandemisi nedeniyle turnuva düzenlenemedi. Akabinde 2021'de Ashley Barty şampiyon oldu ve 2022'de ise yine farklı bir yüz, Elena Rybakina şampiyon olan sporcuydu. 2023 yılından itibaren de yine Çek sporcuların başarısı dikkat çekiyor. Son 4 turnuvanın 3'ünde Çek raketler şampiyonluk sevinci yaşadı. 2023'te Vondrousova ve 2024'te Krejcikova şampiyon olurken araya giren bir isim Polonyalı Świątek oldu 2025 yılında ve son olarak dün Linda Noskova yine şampiyonluk sevincini yaşadı ki finalde de yine kendi vatandaşı Karolina Muhova ile karşı karşıya gelmişti. Wimbledon'da son 10 yılda kazanan yüzler sürekli değişiyor ama son 4 yılın 3'ünde şampiyonluk Çek sporculara gitti. Bu da dikkat çekiyor Çeklerin tenisteki başarısı. Bir başka haberle devam ediyoruz. Bu kez ringlere gidiyoruz. UFC'de çok bilinen, hatta UFC markasına çok ciddi katkı yapan bir isim. Eski UFC şampiyonu Conor McGregor uzun bir aradan sonra çıktığı karşılaşmada diskalifiye oldu.
1: Karma dövüş sanatları takipçilerinin merakla beklediği karşılaşma hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Yaklaşık 5 yıldır oktagondan uzak kalan eski şampiyon Conor McGregor, Las Vegas'ta Max Holloway ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye yüksek tekmelerle başlamaya çalışan McGregor, iki denemesinde de kayarak yere düştü. Holloway'in ikinci düşüşünde minderde sıkıştırdığı İrlandalı, sağ dizinden sakatlandı ve dövüşü yarıda bıraktı. Uzun zamandır beklenen ancak sadece 69 saniye süren mücadele hem McGregor'ı hem de izleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Maçın ardından psikolojisinin çöktüğünü söyleyen 37 yaşındaki dövüşçü, "Dövüşe girerken hiçbir sakatlığım yoktu, her şey bir anda oldu, diz bağlarım paramparça" ifadelerini kullandı. Ön çapraz bağlarından sakatlandığı düşünülen McGregor'ın durumu kontrollerden sonra netlik kazanacak. Son olarak 2021 yılında Dustin Poirier ile karşılaşan Conor McGregor'ın o maçta bacağı kırılmış ve mücadeleyi yine tamamlayamamıştı.
0: Ana haberin sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Geçmişten bugüne futbol sohbetimiz devam ediyor Kemal Belgen'le birlikte. Kemal abi hoş geldin. Sağlık saati iyi mi?
1: Allah şükür ayaktayız.
0: Ne güzel işte. En güzeli o demek ki. Aynı dileği sizin için de taşıyoruz. Sağlık olsun her şeyden önce diyelim. Hepinizin malumu bu programda geçmişten bugüne bilenlerin keyifle hatırlayacağı, bilmeyenlerin öğrenmekten keyif alacağı konuları gündeme getiriyoruz. Bugün de yaklaşık 45-50 dakika boyunca eminiz çok keyif alacağınız çok güzel futbol hikayeleri dinleyeceksiniz. Sizin için yine güzel bir program hazırladık. Şimdi değerli izleyenler, 1980'li yıllara götüreceğiz sizleri. İki sezon var. 1984-85 ve 85-86. Neden bu sezonlara bakacağız? Çünkü bu sezonlar şampiyonun averajda belli olduğu sezonlar. Hadi bakalım başlayalım.

0: Evet, unutulmaz anlar başlığı altında şampiyonun averajla belli olduğu iki sezona, 84-85 ve 85-86 sezonlarına gideceğiz. İkisinin de bir ortak karma. İlk yılda Fenerbahçe Beşiktaş, ikinci yılda Beşiktaş Galatasaray çekişmesi yaşanıyor. Değerli izleyenler, yıl sezon 1984-85 sezonu, Todor Veselinovic yönetimindeki Fenerbahçe var ve Branko Stankovic yönetimindeki Beşiktaş var. Galatasaray ligin ilk bölümünde şampiyonluk yarışından kopuyor. Bu iki takım kafa kafaya şampiyonluk yarışındalar ve ikinci yarıya Malatya galibiyetiyle başlıyor Fenerbahçe. Sonra Sakarya yenilgisi, Galatasaray beraberliği. Fenerbahçe 23. haftada Beşiktaş'ın 4 puan gerisine düşüyor. Ama sonraki haftalarda yine denge sağlanıyor. Sezonun finali 20 Mayıs 1985 İnönü'de Beşiktaş Fenerbahçe maçı efendim. Ben pası Kemal abiye atayım.
1: 2-2 değil mi?
0: Evet.
1: 2-2. O maçın bana göre...
0: Kadrolarda bu arada ekrana geliyor. Vay vay vay vay.
1: Evet, Ulvi Sami. Oy gitti hemen. Aynı maçın kadroları.
0: O maç mı arkadaşlar bu?
1: Evet, Yusuf Hakem.
0: Evet.
1: Selçuk
0: Kaptan. Hakem de Yusuf Namoğlu.
1: Evet, tabii. O maçın kaptanı Fikret de var. Vay vay.
0: Samet, Kadir, Metin, Uğur.
1: Kovaçeviç, Rıza.
0: Evet.
1: Efendim.
0: İyi kadro.
1: Necdet,
0: değil mi?
1: Tabii Necdet kaptan, Zafer kaleci, Metin, Kadir. Ondan sonra Ulvi. İşte.
0: Yani, güzel kadroymuş.
1: İyi bir Beşiktaş.
0: Fenerbahçe'nin kadrosu var mı o sezonun? O maçta evet işte bu da Fenerbahçe.
1: Bu ama şey total kadro.
0: Total kadro.
1: Veselli, evet. Rahmetli Hüsnü Çil.
0: Ya.
1: Osman.
0: Vay vay vay vay.
1: Büyük Fikret değil mi o? Evet, Büyük Fikret tabii. Rahmetli Altan Ayanoğlu. Yönetici. Futbolcuları saymıyorum. Onları zaten çok kişi bilir.
0: Biliyor.
1: Yusuf evet. Duru. Bizim Duru Turizmi sahibi.
0: Yani şimdi
1: hoca Ahmet olan, abi Erol sonra birazdan.
0: O sezon İlyas Tüfekçi bakın en önde, evet. Sağdan 3. ilk futbolcu, o sezonun gol kralı. 14 golle değerli izleyenler. Evet. Selçuk Yula da rahmetli.
1: Erol rahmetli.
0: En üstte
1: çok Eşref abi galiba.
0: Soldan 4. Yaşar'dan sayarsak Hasan Selçuk. Abdülkerim Selçuk.
1: Evet, Şenol.
0: Selçuk Yula da 10 gol atmıştı. Onun da yanında da büyük Şenol var. O görüntü, maçın görüntüsü de gelsin. O 2-2'lik maça gidelim Kemal evet. Abi. İşte o karşılaşmadan görüntüler. Hatırlıyor musun maçı?
1: Hatırlamaz mıyım? Stattayız ya.
0: Değil mi?
1: Şimdi bu maçın bence iki tane önemli noktası var. Maç 2-2 bitti. Sonra Fenerbahçe averajla şampiyon oldu. Sanıyorum evet. Ordu'da 2-0 mı ne kazanmış. Hı-hı. Ben o maça da gittim. Ordu'dayım yani o maçta. Büyük Fikret'in başkanlığında oluyor bu. Sevgili Ender. Fenerbahçe'nin efsane eski futbolcularından Fikret Arıcan. Rahmetli Fikret abinin başkanlığında Fenerbahçe şampiyon oluyor. Nasıl şampiyon oluyor biliyor musun? Bak. Şu maçı boş ver. Bak. Şu biraz evvelki Fenerbahçe fotoğrafını, bu şeyin Müjdat'ın attığı gol, Adem'in hatalı yediği gol.
0: Evet.
1: Şu toplu Fener fotoğrafını getirir misiniz?
0: Evet.
1: Bak. Hüsnü Çil şurada gözlüklü, renkli gözlüklü, yedek kalecinin evet. altında. Rahmetli oldu. Hemen yanında eski santraf Osman halasa. Onun yanında da sakallı Yusuf Duru, Duru Turizmi sahibi. Hı hı. Şimdi hani paradan puldan bahsediyorlar ya.
0: Evet.
1: Sıkıntılardan mıkıntılardan. Evet. Yusuf Duru, Duru Turizm Fenerbahçe seyahatlerini para almadan ileride alırsın abiden gitti. Hüsnü Çil o zaman çok önemli bir hala var olan bir yabancı firmanın genel müdürüydü. Rahmetli olduğu için rahat rahat söylüyorum. Kasadan para alıp oyuncuların maaşlarını, transfer paralarını verir. Sonra da kulüpten ne zaman alırsa parayı taksit taksit kasasına koyardı.
0: Yeah.
1: Başkan Büyük Fikret bakın.

0: Hüsnüçi'nin solunda Eşref Aydın, onun yanında Büyük Fikret, eski ünlü futbolcu. Moda Ağabey sokakta oturur. Bak, o apartmanın çok önemli bir özelliği var. Onun fotoğrafını çektirteceğim sana sonra. Burada
1: tamam,
0: konu yapacağız.
1: Anlatalım.
0: Rahmetli Büyük Fikret oradan yürüyerek Bahariye Caddesi'nden Kuşdili otobüs durağına iner. Piyade, yaya.
1: Evet.
0: Oradan Fenerbahçe otobüsüne biner. Son durakta iner. Oradan yürüyerek kulübe gelirdi. Başkan. Aynen yine devam. Oradan otobüse biner. Altı yolda iner. Yürüyerek Bahariye Caddesi. Evet. Yeah. Bahariye Caddesi'nden Ağabey Sokak'taki evine gelirdi. Bugün böyle atıp tutuyorsunuz. Bu şartlarda Fenerbahçe şampiyon oldu. Şu kadro Veysel işte. Veselinoviç. Onun için yani öyle kulüp falan filan yönetecek iftarla böyle dolaşıyorsunuz ya, göğsünüz kabararak yollarda, hiç öyle tıraşa gerek yok, ben yemem. Şimdi bu maçın en önemli iki yeri bana göre, evet, bizzat seyrettiğim için, evet, söylüyorum. Bir tanesi Şeker Begoviç'in, biraz evvel Beşiktaş forvetinde en sağ başta oturandı galiba, yanlış hatırlamıyorsam eğer. O maç 2-2 iken, 2-1 iken galiba, Beşiktaş mı galip? Hatırlamıyorum. Gassane Kalesi'ne, Beşiktaş'ın eski yani tabirle bugünkü İnönü Stadı işte, neyse arena mıdır nedir neyin nesidir.
1: Yani Deniz 55. dakikada Necdet'in golüyle 2-1 öne geçmiş Beşiktaş.
0: Evet.
1: 75'te İlyas Tüfekçi ile beraberliği sağlamış Fenerbahçe.
0: Bu Şeker Begoviç Gassane tarafındaki kaleye bir ara top attılar. Kim attı şimdi hatırlamıyorum. Aldı drip, çok iyi de oyuncuydu ha. Driplikle girdi, altı pasın köşesinden topu dışarı attı. Golü yapsa, ki çok gol attı. Çok iyi bir oyuncuydu.
1: Evet, evet.
0: Beşiktaş şampiyon olmuştu. Bitmişti her şey. O golü kaçırdıktan sonra İlyas işte zaten gol kralı.
1: Gol kralı o sezon.
0: İlyas attı golü. 2-2 bitti. Sonra Fener orada da 2-0 kazandı. Ben o maçta da varım.
1: Son söz son 90 dakika diye bir gazete vardı. Onu da verirseniz. O da son haftanın. Evet. Orada yazıyor onlar.
0: Şimdi bana göre bu maçın en önemli yerlerinin,
1: burada da Yaşar ne hata yapıyor ya.
0: Hata yaptı, evet. Yeri, bak bütün foto muhabirleri sahada gördü.
1: Tabii. Herkes koşuyor bakın. Foto muhabirleri futbolcunun arkasından koşuyor saha içine.
0: Neyse. Bu da Necdet'in golü galiba.
1: Bu da son söz son 90 dakika işte.
0: Evet, artık son
1: maçına İstanbul'da, evet, Antalya'da Fenerbahçe rakibini yendiği takdirde şampiyon, tabii, olacak. 48 puanda. Beşiktaş son maçında Ankara'da Ankara Gücü'yle oynuyor. O da 48 puanda. Ama Fenerbahçe'nin averajı artı 38, Beşiktaş'ın 28.
0: Tabii. Şimdi bu
1: tarihte 26 Mayıs 1985. Söyle Acayip Ordu Sporu, onu niye öyle yazmış? Ordu Sporu Şenol ve İlyas'ın golleriyle yenerek, sondan bir hafta önce Ordu Sporu yenmiş.
0: Evet.
1: 2-0 yenmiş. Şenol ve İlyas'la,
0: evet,
1: ve iş son haftaya kalmış 48'er puanla.
0: Şimdi bu Şeker Begoviç'in kaçırdığı pozisyon bana göre bu maçın en çarpıcı bölümüydü. 2. Bak burayı iyi dinleyin. Bu maçta maçın hakemi kural hatası yaptı.
1: Deminki maçta mı?
0: Evet.
1: Allah Allah. Yusuf Namoğlu.
0: Öyle mi?
1: Ne AK başkanı ya?
0: Deniz Kalesi'ne Beşiktaş korner atıyor. Deniz Kalesi var ya şimdi İnönü'de.
1: Evet.
0: Numaralının önünden atıyor. Necdet korneri attı.
1: 3 yıldız vermiş bak o zaman.
0: Verirler. Necdet korneri attı. Top Necdet'e yakın direkten.
1: Bu gelmesin şimdi, bunun
0: bu
1: sonra
0: değil,
1: vereceğiz.
0: Değil, sonra. Necdet'in attığı korner o yakın direkten geri döndü. Tekrar Necdet aldı topu, ortaladı. Maç oynanıyor. Dua etsin ki maçın hakemi, Beşiktaş'tan biri o ikinci topu kafayla ayakla mayakla Fener Kalesi'ne atıp golü tabelaya yazdırmadı. Çünkü korner attığınız zaman top kimseye temas etmeden direğe vurup geri geldiği zaman oynayamazsınız. Tıpkı penaltıda olduğu gibi. Ve maçın hakemi hiç, iki kişi fark etti bunu. Koca basın tribünü ve şeref tribününde. Bir tanesi nacizane bendeniz, öbürü de Başkan Büyük Fikret.

0: önde şeref tribününde ayağı fırladı. Kural hatası olur mu öyle şey diye.
1: Hakem hatası denir ona.
0: Ama gol
1: i̇şte ona çeviriyorlar.
0: Ha, ama gol olsa gol veriliyor çünkü maç oynandığına göre.
1: Necdet attı. Direkten döndü. Tekrar Necdet'e
0: korner
1: geldi.
0: Atan adam. Ve maç oynanıyor. Gol olsa gol verilecek. Sonra ne olacak? Fenerbahçe itiraz edecek. Mesela yenildi. Şampiyonluğu kaybetti diyelim. Diyecek ki burada kural hatasından gol yedik. Takdir hatası falan değil mi? Bu maçın en çarpıcı iki yeridir. Bu Şeker Begoviç'in kaçırdığı gol, evet. Bir de bu Necdet'in attığı gol.
1: Burada Stankovic'in hakem hata, oyuncu değişikliklerinde hata yaptığı yönünde çok eleştiriler gelmiş o zaman. Bilemiyorum artık ne derece doğrudur ama şimdi burada, bir önceki gazete küpürünü verirsek oyuncu değişikliklerini de görelim.
0: Şimdi
1: yok,
0: ne yapmış?
1: Bir önceki gazete küpürü gelsin. 2-2'lik Fenerbahçe sevindi, Beşiktaş üzüldü gazete küpürü. Şu. Bakın orada oyuncu değişiklikleri Beşiktaş.
0: Hüsamettin'i çıkarmış,
1: Zafer,
0: Ali'yi
1: Gökhan
0: almış.
1: Gökhan ve Bora girmiş abi.
0: Şimdi bak, Hüsamettin'i çıkarmış, yerine Ali'yi almış. Bizim Ali Gültiken'i.
1: Yok.
0: Burada öyle yazıyor.
1: O şey nerede bakayım?
0: Burada abi işte.
1: Ama şurada Beşiktaş'ın Adem Kale'de.
0: Tamam.
1: Rıza.
0: Tamam işte, Hüsamettin'i çıkartıyor, Ali'yi alıyor yerine. Bak, sağ bek çıkartıp santrfor Ali'yi alıyor. Ama
1: evet.
0: Ali o zamanlar Beşiktaş'ta sağ bek de oynadı. Bunu bilmez çok kişi. Santrfor golcü Ali.
1: Adem de yalnız bayağı hata yapmış.
0: Adem çok hatalı. Ondan sonra ne yapmış? Samet'i, yok tövbe, Ziya'yı çıkarmış. Haluk'u almış. Orta sahaya. Öyle değil mi? Başka da bir şey yapmamış galiba. Metin oynuyor, Necdet oynuyor. Kovačević zaten forvet, Necdet, Kovačević, Şeker Begoviç.
1: Ziya'nın yerine Haluk, evet. Başka Hüsamettin'in yerine Ali.
0: İşte o
1: başka da yok.
0: Ha, o eleştirildi. Ziya ile Hüsamettin'i çıkartışı oyundan, evet, eleştirilmişti ama
1: özellikle Ziya'yı çıkarması çok eleştirilmişti.
0: Evet, şimdi burada önemli bir şey daha.
1: Neden bunu söylüyorum biliyor musun? Bir sene sonra, çünkü demişler ki bütün Beşiktaş yöneticilerinin önemli bir kısmı o dönemin. Bir sene sonra 85-86 sezonu, ya bu adam gelmeyelim bunu arkadaşlar. Ya bu adam Stankovic bize şampiyonluğu kaybettiren bir hata yaptı. Dolayısıyla biz devam etmesek mi? Bir iki kişi de Süleyman Seba demiş ki ya çok disiplinli bir hoca ve tam bize göre bir hoca, disiplinli bir adam, isteyerek şampiyonluk kaybedilmez, bir şansı daha hak ediyor diyor ve Stankovic Beşiktaş'ın başında kalıyor. Tabii. 85-86'da Galatasaray'ın başına
0: oraya
1: Yük
0: gelme.
1: Derval geliyor.
0: Oraya gelme.
1: Tamam.
0: Burada bir önemli anı var.
1: Tamam.
0: Stankovic'in ilk senesi Beşiktaş'ta.
1: Tamam.
0: Güneş gazetesi piyasaya çıkmıştı. Ben de tercümandan bir 3-3,5 aylığına Güneş'e geçmiştim. Rahmetli Necim abinin çağrısı üzerine. Ama yani sorumluluğum yok. Köşe yazısı yazıyorum. Serbest çalışıyorum. Bir gün dedim ki Necim abi, ben dedim şu gideyim Stankovic'te bir röportaj yapayım. Yan Şeref Stadı'nda o zaman. Beşiktaş idman yap.
1: Tamam.
0: Oh dedi, harika olur. Giden tabii, niye gitmeyeyim dedim. Kalktım gittim. Hatta bizim Gürcan Bilgiç var ya.
1: Evet.
0: Daha yeni başlamış. Onlar da
1: daha haptı diyorsun.
0: He, Beşiktaş'ın antrenmanını takip ediyorlar. Stankovic de onlara bir takım açıklamalar yaptı falan. Sonra dedi ki müsaade ederseniz dedi, Kemal Bey'le dedi bir görüşmem olacak benim dedi. Ve soyunma odasına girdik. Yardımcısı kim?
1: Stankovic'in.
0: Evet. Ercan Taner'in babası Ziya Taner.
1: He, rahmetli. Allah rahmet eylesin. He,
0: o tercümanlık yapıyor zaten. Şuradan buradan derken bana dedi ki, Fenerbahçe'den tanıyorum ben tabii daha Stankovic'i. Ya dedi, sana bir şey söyleyeceğim dedi. Bunu dedi yazar mısın dedi. Dedim ki ben buraya her şeyi yazmak için geldim ama yani çok gizli kalması gereken bir şey varsa söylersen yazmam. Yok yok dedi. Bunu dedi yaz dedi. Beşiktaş'ın içine truvatı soktular dedi.
1: Evet.
0: Güneş gazetesini bulsanız arşivden bilsem getirirdim. Manşettir 9 sütun. Beşiktaş'ın içine truvatı soktular diye.
1: Sanki biz onu bir yerde verdik bir kere o gazeteyi diye hatırlıyorum yani. Geçmiş programlarda.
0: Ve detaylarını anlattı tabii. Yani bizi dedi dışarıda rakipler zorluyor, onlarla mücadele ediyoruz filan falan. Ama içeriden bizi dedi yıkmaya çalışan bazı kişiler var. Ben onun anladım. İçin bu truvatını sana dedi özellikle dedi söyledim.
1: Vay.
0: Yazasın diye dedi ve ben de yazdım Güneş gazetesinde. Beşiktaş'ın içine Truvat'ı soktular.
1: Yönetime falan
0: yani artık kimlere dediyse. İçinde. Çok isim vermedi şimdi. Hmm. Yukarıda Allah var, yalan söylemeyelim. Ama dedim ki hoca ne diyorsun sen ya? Dedim, evet dedi, maalesef böyle böyle. Ben dedi dışarıdaki rakiplerle mücadele ediyorum. Doğal dedi. Edecekler tabii, teslim evet. olacak. Ama içerideki mücadele dışarıdakinden çok zor dedi.
1: Anladım.
0: Ve bu çok önemli bir anıdır.
1: Belki biraz da o yüzden Stankovic'in gitmesi yönünde görüş bildiren yöneticiler fazlaydı.
0: Olabilir.
1: Ama Süleyman Seba diyor ki hayır, Stankovic disiplinli hocadır. Biz geçen sene averajla kaybettik. Bu sene şampiyon oluruz. Rahmetli Süleyman Seba böyle diyor. Süleyman Seba deyince de akan sular duruyor. Tabii ve Stankovic de devam ediliyor. İşte geldik şimdi 85-86 sezonu.
0: Bir sene sonrası.
1: Bir sene sonra. Yani şampiyon 84-85'te averajla Fenerbahçe oluyor.
0: O averaja da değinelim, unutturma ne olur.
1: Tamam. 85-86'da bu kez Galatasaray ile Beşiktaş çekişiyor değerli izleyenler. Galatasaray'ın başında Yup Derval var. Kafa kafaya giderken Derval bir gün diyor ki ya diyor bu Beşiktaş ile ilgili teşvik söylentileri var. Çok fazla teşvik söylentileri geliyor kulağımıza. Aman ha dikkat. Hemen üzerine böyle deyince Beşiktaş'ın yöneticilerden Metin Keçeli diyor ki Derval şike konusunda ünlüdür. Var o gazete küpürü ve Metin Keçeli'nin o günkü ifadesi. Derval'in başında bulunduğu Federal Almanya'nın İspanya'daki Dünya Kupası'nda Avusturya ile oynadığı maçı kimse unutmadı diyor. İşte bakın.
0: Harika.
1: Ve karşılıklı söz düellosu. O zaman da diyoruz ya biz çok değişmiyoruz yani. Aynıyız. 3 aşağı 5 yukarı aradan 30 yıl geçmiş ama Derval tabi şunu da teslim edelim. Türk futbolu için çok önemli bir teknik adamdır. Ve Galatasaray'ın o sonraki yıllardaki şampiyonluklarında olduğu kadar Türk futbolunun gelişiminde de gerçekten bence nacizane benim düşüncem çok önemli payı olduğudur. Ama böyle bir tartışma yaşıyorlar. Şimdi Derval'in de ilk yılı.
0: Tabii ve o maç, ben o maçı seyrettim. Almanya-Avusturya maçını. İspanya'daydım. Dünya
1: sözüne edilen şu hani.
0: Evet. Şimdi o öyle bir maç ki Ender. Şike yapmaya, karşılıklı para teklif etmeye, karşılıklı teşvik primi vermeye, başkaları tarafından o maça müdahale etme imkanı hiç yok. Evet. Neden? Bir tek sonuç var. İkisinin de gruptan çıkması için. Avusturya 1, Almanya 0. Veyahut dur, Almanya 1, Avusturya 0. Pardon, Almanya 1, Avusturya 0. Bunun dışında hiçbir sonuç ikisini de çıkarmıyor gruptan. Birinden biri gidecek. 17, 18, 19 o dakikalarda yanlış hatırlamıyorsam 82 kaç sene geçmiş abi? 35 çok. Sene geçmiş. Hurubeş bir gol attı. Alman Hurubeş.
1: Ne kafayla gol atardı o?
0: Evet. Almanya 1-0 öne geçti. Maçın geri kalan tarafı Santra yuvarlanda geçti. Bu taraf gitse ikinciyi yese elenecek. Bu taraf iddialı ikiyi atmaya kalksa, burası bir tane atarsa o gidecek. Bir tek sonuç sevgili
1: Ender.
0: Almanya 1, Avusturya 0 biterse ikisi birden gruptan çıkıyor. Maç öyle bitti. Yanlış hatırlamıyorsam Cezayir'in Futbol Federasyonu Başkanı milli kıyafetiyle sahaya daldı. İşte FIFA...
1: Cezayir o sene Almanya'ya kök söktürmüştü. Tabii. Değil mi?
0: Yani işte FIFA, Dünya Futbol Otoriteleri görün bakın nasıl anlaşmalı bir maç oynandı, bizim hakkımızı yediler diye adam feryat figan milli kıyafetiyle sahaya daldı bir Dünya Kupası'nda. Onu anlatayım dedi.
1: Peki. Şimdi dedik ya Galatasaray ve Beşiktaş çekişiyor diye. Geliyorlar yine böyle sezonun sonunda, yine final maçı iki takımın sezonun son bölümünde. 5 Mayıs 1986'da değerli izleyenler ve şampiyonu büyük ölçüde ortaya çıkaracak bir maçtan bahsediyoruz. Yine bir sene önce olduğu gibi Beşiktaş'ın bir kader maçı oynayacak ve ama bir önceki sezonun tersine beraberlik bu kez Beşiktaş'a yarıyor. Hani oradaki 2-2'lik beraberlik Fenerbahçe'ye yaramıştı. Bu kez beraberlik Beşiktaş'a yarıyor. İnönü Stadı tıklım tıklım dolu tribünler. İşte Branko Stankovic görüntüde. Kaptanlar Cüneyt'le Samet.
0: Samet değil mi?
1: Karşılaşmadan da görüntülerle beraber. Ve Bu kez Stankovic ama bir yıl

0: Önce o eleştirilen değişikliklerden dolayı Stankovic, Fikret'in yerine Ziya'yı, Feyyaz'ın yerine de Sinan'ı alıyor ve o oyunu aldığı adamlarla da maçı getiriyor kendisine. Daha doğrusu maçı demeyelim de o 1-1 değil mi Kemal abi?
1: Evet.
0: Neler söyleyeceksin?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere Stankovic çok iyi bir hocaydı. Bir kere bunun altını bir çizelim. Fenerbahçe'de şampiyon yaptı geldiğinde. Yani hakikaten otoritesi yerinde.
0: Eintracht Frankfurt'tan mı geldi? Orada bir başarısı mı vardı? Sanki böyle bir...
1: Eintracht Frankfurt'tan Rauch geldi.
0: Rauch geldi.
1: Friedel Rauch gelmiş.
0: Almanya'da
1: şey yaptı. UEFA Kupası şampiyon. Yani Fuar Şehirleri Kupası'nı kazanmıştı. Oradan Fenerbahçe'ye getirdi Ali Şenon'u.
0: Evet.
1: Çok otoriter. Hiç kimseye taviz vermeyen. Dümdüz bir adamdı Stankovic.
0: Yani.
1: Ve işte bir sezon evvel
0: Veselinovic'den farklı mesela. Veselinovic'den futbolcuyla böyle
1: Veselinovic şey, Türkiye'nin en fazla altılı ganyan oynayan hocasıydı. Yani sen ne diyorsun? Bizim Dalyan'da Veysel. Bizim Dalyan'da özel masası vardı şeyde, jockey ne diyorlar, at yarışı oynanan yerde özel masası vardı, her gün gelirdi. Ama bu çok otoriter, çok ciddi, çok katı, kimseye taviz vermeyen, babasının oğlu olsa bir yanlışı varsa oynatmayan bir tipti. Eğer Şeker Bogovic o golü atsa Beşiktaş o sene de şampiyon olmuştu. Atamadı başka.
0: Bu maçta geldi. Da Yusuf'un golüyle
1: Galatasaray. Evet.
0: Daha maçın 33. dakikasında zafer avlıyor Yusuf. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. İlk yarıda 1-0 bitiyor. Maçın sonlarına doğru geliniyor.
1: Yusuf'un oğlu da şimdi nerede oynuyor? Santrfor?
0: O da değil mi? O da oynuyor bir yerlerde.
1: Tabii. Bir yerde oynuyor. Santrfor fena da oyuncu değil. Esas Yusuf'un babası çok iyi oyuncuydu.
0: Öyle mi?
1: Bilmiyorum sağsa. Vefat ettiyse Allah rahmet eylesin. İzmitli Köylü Mustafa lakabı. Köylü Mustafa. Çok iyi bir oyuncuydu ama işte o zamanın şartlarında Kocaeli'nde kaldı. Sonra oğlu işte Yusuf geldi Galatasaray'a. Şimdi oğlu da nerede oynuyor? Santrfor oynuyor hala bir yerde de. Geçenlerde seyrettik.
0: İşte goller şöyle. Yusuf'un golü 90'da. Evet. Zafer'i böyle avrıyor. Uzaktan bazuka gibi vurdu diye anlatıyorlar. Ve Ziya işte oyunu aldığı iki oyuncu.
1: Evet.
0: Sinan Engin. Sinan Engin ortasını yapıyor. Ziya kafayı vuruyor 75. dakikada. Yere çarpan top Simovic'in bakışları arasında ağlarla buluşuyor. Bir birlik
1: hiç
0: skorla.
1: Hiç yenilmeyen Galatasaray şampiyon olamıyor.
0: Galatasaray namağlup şampiyon olamıyor değerli izleyenler.
1: Şimdi
0: gerçekten
1: bak,
0: enteresan
1: Ender'cim,
0: değil mi?
1: Bu çok önemli bir konu. Bunu güzel bulmuşsunuz. Averaj. İki şampiyonda averaj da şampiyon oluyor.
0: Çok enteresan.
1: Ama
0: yani
1: o zaman averaj attığın yediğinden çıkaracaksın.
0: Böyle ikili averaj değil. Yani takımların birbirleriyle oynadıkları maça bakılmıyor.
1: Bakılmıyor.
0: Genel averaj.
1: Genel averaja bakılıyor.
0: Gol averaj.
1: 1-8-0 vardır. Ankara Gücü 0, Galatasaray 8.
0: Evet.
1: Ondan başka maçlar da vardır tabii ama en farklısı o. Ondan sonra bu ikili averaja dönüldü. Bence doğru yapıldı.
0: Doğru, evet.
1: Sen istediğin kadar ona buna 9 at, 12 at, 13 at, 8 at.
0: Şampiyonlukta kiminle
1: yarışıyorsan aranızda oynanan maç önce. Bence bunu çok doğru yaptılar, bunu değiştirmekle. Bir sürü dedikodu üretiliyordu. Böyle bir şey yapılmamış olsa bile.
0: Doğrudur.
1: Birini 5-0 mı yendi? Satın almış abi. Veya teşvik vermiş, her neyse. Şimdi ne olur yani, herkesi 10-0 yensen A takımıyla şampiyonlukta yarışım, seni iki sefer bir sürü aynı konuda bütün geçmiş olsun abi.
0: Evet.
1: Bence
0: futbolda da, basketbolda da böyle işte bu şekilde birbirleriyle oynadıkları maçlar.
1: Bence böyle olmalı tabii.
0: Doğru, çünkü tabii. O zaman gerçekten o örneğin o Ankara Gücü maçını hatırlıyorum.
1: Tabii.
0: Yıllarca konuşuldu, hala konuşuluyor.
1: Hocam tabii yani başka maçlar da var.
0: Zalat için neler söyledi. Başka maçlar da var canım böyle.
1: Birini yani
0: sadece
1: farklı
0: o maç
1: yenme
0: değil.
1: Delikanlı gibi oynayıp birini farklı yenme abi. Yandın.
0: Tabii. Evet, peki güzel, bu iki averajla şampiyonun belli olduğu sezonda hatırlamış olduk. Gerçekten çok enteresan. 84-85 Fenerbahçe averajla 50 puanda iki takımda. Tabii 2 puanlık sistem,
1: 2 puanlı
0: o zaman.
1: Sistem, evet.
0: Fenerbahçe Beşiktaş'a geçiyor. Bir yıl sonra Beşiktaş Galatasaray'a geçiyor ve Galatasaray hiç yenilmeden şampiyon olamıyor. Son derece ilginç iki sezonu hep birlikte hatırladık. Evet, şimdi de bir başka konu başlığımız var. Bunları biliyor muydunuz?

0: Biliyor muydunuz başlığında da iki tane çok güzel anekdot paylaşacağız sizle. Bakalım biliyor musunuz şimdi? Göreceğiz. biraz daha eskiye gidiyoruz. 1959'a ilk sezona ve
1: 1960.
0: Evet, o zamanki adıyla birincilik. Ne diyorlar? Birincilik mi deniyor?
1: Yok,
0: o zaman?
1: Deplasmanlı Türkiye Ligi.
0: Ha. Şimdiki işte Süper Lig değerli izleyenler. İlk penaltı atışı. Ligimizin, lig tarihimizin ilk penaltı atışına gidiyoruz. İlk penaltı vuruşunu 15 Mart 1959'da Fenerbahçe Beykoz maçında birisi kullanıyor. Bakalım kim kullanıyor? Şimdi ekrana geliyor. 15 Mart 1959 Fenerbahçe Beykoz maçı. Maç 1-1. Fenerbahçe Beykoz'u 2-1 yeniyor ve o golü de Lefter küçük anda Onyadis atıyor. Gerçekten şu anda da işte bakın o şöyle de onu fotoğraflamışlar. 1959'da iyi fotoğraflamışlar vallahi.
1: Evet. Kaleci baksana ben abi. Bak Sıtkı tabii rahmetli.
0: Maçın bitmesine bir dakikadan daha az zaman evet. var. Lefter kaptığı topla kaleye daldı. Sola doğru kaydı. Savunma Sıtkı üzerine çıktı. Sıtkı pozisyon penaltı yapmış. Ayrıca işte Lefter de yerde kalınca penaltıyı Lefter Sıtkı'yı kıpırdatmadan ağlara gönderdi demiş o günün gazetesi. Bakın hemen altta sahanın da yıldızıymış Lefter o gün. Ve o gol de bizim lig tarihimizin ilk penaltı golüdür değerli izleyenler. 15 Mart 1959 ilk penaltı golü Eker Biçer, Lefter'den.
1: Eker Biçer eliyle kesti diyor. Mehmet Eker Biçer ama hiç Mehmet lafı kullanılmadı futbol
0: tarihinde. Şimdi birazdan geleceğiz o lakaplara ya. Çok güzel şeyler var.
1: Eker Biçer 1.90 boy. Santraf oynuyor o zamanki. Yani şimdi tandemde oynuyor ya. Hani iki tane stoper dizi. Onlardan tek başına oynuyor Eker Biçer. Bu ne ya? Bu Fiorentina mı? Yok. Bu ne bu ya? Bir dakika ya. Lefter ha Fiorentina'da. Evet. Bak en başta işte sağda oturan. Hmm.
0: Şey hemen hatırlatalım. Lefter o gün ilk golü de atan Beykoz maçında ilk golü de atan kişi ama bizim için önemli olan size anlatacağımız anekdot Lefter'in lig tarihinde ilk penaltı golünü atan oyuncu olması. Bir şey daha söyleyelim bu başlık altında sizlere o zaman. Süper Lig tarihinde en uzun süre gol yemeyen kaleciyi soralım. Bir Türk kaleci kim bu? Türk
1: Şimdi
0: kaleci.
1: Dur bu Beykoz dur abi acele etme.
0: Hı. Ama süre var acele etme
1: süre
0: de.
1: Ama bak burada şimdi Sıtkı Türk futbolunun gelmiş geçmiş rahmetli dostumuz olduğu için söylüyorum en cimri oyuncusuydu. Bunu kimse bilmez. Gopsek derler de.
0: Kaleci ha?
1: Ya şimdi bunlar ama.
0: Beykoz kalecisi.
1: Bu Eker Biçer 1.91 boy. Mikro Mustafa rahmetli kafa topu alırdı.
0: Geleceğiz birazdan işte
1: bundan
0: oyla kaplara.
1: Kafa topu alırdı.
0: Onların ne olduğuna ha, da o Lefter, yüzden ben şey yapıyorum.
1: Lefter zaten bu penaltının üstadıydı. İşte bir tek Özcan'ı atamadı galiba. Özcan kurtardı.
0: Bir tane mi kaçırmış?
1: Bir tane de Beşiktaş maçında denize attı.
0: Ha.
1: O ama vay. Şimdi ben burada kralın naylon maçtı o. 51 yılı.
0: Hmm.
1: Hmm.
0: Beşiktaş, konuşmuştuk galiba abi.
1: Deniz Kalesi'ne 4 metre yukarıdan avuta attı.
0: Sonra, hani senin Galatasaray şampiyon olmasın diye.
1: Evet, sonra dediğin. Stat'tan çıkarken adamın bir tanesi böyle kasatura çekti. Asker ha, resmi asker. Kasaturasıyla öldürüyordu Lefter'i elinden zor aldılar. Bak şu çok deminki enteresan. Resmi göstersenize ya. Nereye gitti? Ha,
0: çok... Bir öncekini mi?
1: Ha, bir takım gibi bir şey vardı. Bu değil, bu Lefter'in meşhur şeyidir. Korner.
0: Bacaklara bak.
1: Ha, evet. Şuraya bak, takıma bak. Naci rahmet. Yo sağ, Allah selamet versin. Seraç kupa önünde rahmetli. Şükrü abi sağ. Gürcan öldü galiba. Kaleci Kilink Selahattin. Bak bunların lakaplarını kimse bilmez.
0: Şimdi
1: kaleci Kilink Selahattin. Yanında Puşkas Ergun, Deli Turan, Topaç Nedim, Arnavut Niyazi, Şirzat, Lefter, Şeref. Çok affedersin.
0: Şu yukarıdaki Can Bartu mu en sağda?
1: Tabii Can Bartu. Necdet'in yanında rahmetli. Deve Necdet'in yanında Avni Laz Avni. Onun vay yanında canım. Deli Basri bak buna.
0: Peki.
1: Mehmetçik daha doğrusu pardon özür dilerim geri aldım.
0: Peki. Şeyi de soralım. Süper Lig tarihinde en uzun süre

0: ve gol yemeyen kaleci. O da efendim çok yakından tanıdığınız bir isim. Şenol Güneş. Şimdi teknik adam olarak son derece formda. Herkesin gönlünde yer etti. Şenol Güneş 1978-79 sezonunda tam 1112 dakika gol yemiyor, evet, değerli izleyenler.
1: Evet, rekor mundur, doğru.
0: Büyük tamam. Şey ya. 1112 tamam. Dakika ne demek? 90, 10 maç olsa 900, 12 maç olsa 1180. Tabii. Yani 12. maçtaymış.
1: Evet. Şenol Güneş çok enteresan.
0: 990.
1: Böyle havalar, Datku vardı Fener'de, hatırlar mısın? Roman.
0: Evet. 1980, 13. maçtaymış.
1: Tabii ben Datku'nun öyle plonjon yaptığını falan çok hatırlamam. Bu Şenol'da da aynı özellik. Oyunu o kadar güzel takip ederlerdi ki, ya bir tane baba şut atarsın dersin ki ya, aa, bir bakarsın hiç plonjon yapmadan tak almış. Niye? Oyunu çok iyi takip etmiş. Tam şu şuna verir, bu buna verir, buna verirlerse bu %100 oradan kaleye şut atar. Ona göre zaviyesini almış, köşesini almış. O harika şut bunun kucağına geliyor. Ne tesadüf. Hayır, tesadüf değil. Kaleci sağlıyor onu, Şenol Güneş. Öyle bir kaleciydi Şenol. Yoksa hani şimdi uçan, havalarda takla öyle falan kaleci değil. Ama çok akıllı, çok usta,
0: İşte o da çok
1: bir
0: önemli.
1: Kaleciydi Şenol.
0: Şuraya baksana, Cemil Milli Şenol.
1: Evet.
0: Arkasında da yanlış görmediysen Fatih Terim miydi? Gelsenize bakayım.
1: Evet, aynen. Aynen Fatih Terim. Fotoğrafa bak
0: ne güzelmiş abi. Milli takımın forması. Peki, bir başka başlığa gidiyoruz. Türk futbol tarihinin unutulmaz futbolcu lakaplarına. Artık eskisi gibi lakaplar yok değerli izleyenler. Yani lakap takma konusunda o eski alışkanlıklar da pek rağbet görmüyor. Bilemiyorum, ben sanki bu futbolun doğallığının kaybolmasından kaynaklanıyor. Yani belki takım içinde futbolcular birbirlerine lakap takıyor olabilirler ama bu sözünü ettiğimiz lakaplar bütün ülkenin bildiği, koyduğu ya da ne bileyim herkesin benimsediği, herkesin söylediği ve o sıcaklığı içinde barındıran lakaplarmış. Bugün o yok ortada. Yani ya futbol endüstriyelleşti falan, böyle her şey makine düzenine döndü. O doğallık, o yakınlık gitti. O yüzden kayboldu bu lakaplar. Ama futbolla insan bağı ya da seyirciyle futbolcu bağı bence azaldığı için bu lakaplar yok artık. Çünkü bu az sonra sözünü edeceğimiz lakaplar taraftarın, seyircinin futbolcuyla o bağını ortaya koyan, o sıcaklığı ortaya koyan lakaplar.
1: Bir kere antrenmanlar açıktı abi.
0: Yani şimdi o yok açıkçası. Şöyle bir baktım. Rahmetli Cem Atabeyoğlu diyor ki Türk futbolunda bilinen ilk lakap bir gayrimüslime ait. Tahtaperde Aleko.
1: Tahtaperde Aleko.
0: 1900'lerin başında ilk lakap Türk futbolunda bilinen oymuş.
1: Ben tanıdım.
0: Öyle mi?
1: Ufaktım, çocuktum. Yani yaşlılığında tanıdım tabii. Seyrettim.
0: Kadıköy'de oynayan.
1: Kadıköy tabii. Evet. Tabii.
0: Peki ne lakaplar var şöyle bir hatırlayalım. Bir kere Baba Hakkı'dan başlayalım, Hakkı Yeten'den. Baba Hakkı işte 60'larda, 60-68 arasında Beşiktaş'ta oynuyor. Yani Beşiktaş'ta...
1: Yok, o zaman başkan.
0: Başkan, pardon, başkan, başkan. 17 yıl Beşiktaş tabii. Formasını giyiyor. 60-68'de Beşiktaş başkanlığı tabii. Yapıyor ve o da bir tür onursal başkan denilebilir, değil mi?
1: Tabii
0: Süleyman
1: canım.
0: Seba gibi.
1: Tabii.
0: O derece önemli bir isim.
1: Heykeli
0: Hakkı
1: var
0: Yeten
1: ya,
0: ama çok sert ve otoriter bir isimmiş.
1: Ya biletleri yırtıyor.
0: O yüzden mi Baba Hakkı diyorlar?
1: Haftayımda biletleri yırtıyor Ankara'da ya. 0-0 bitiyor devre, Kara Gücü maçı. Diyor, siz gideceğiniz mi zannediyorsunuz İstanbul'a diyor. 4-0 bitiyor ikinci devre.
0: Evet.
1: Baba Hakkı.
0: Baba Hakkı, yani o Baba Hakkı, Hakkı hiç kimse demezmiş. Baba Hakkı derlermiş. O kadar özdeşleşmiş.
1: Bu kim ya?
0: Ahmet Şahin
1: mi? Babacık kim odur?
0: Şimdi Baba Hakkı'dan sonra Lefter'in ordinaryusu malum.
1: Tabii onu
0: az önce gördük. Onu sen kim verdi biliyor musun diye sordun bana. İzleyicilerimize de söyleyelim onu.
1: Şimdi bunun Leftere Ordinarius lakabını.
0: Ordinarius'u bu şimdilerde pek yok o terim. Yani genç arkadaşlarımız bilmiyorsa.
1: Profesörden de
0: üstte. Profesörün bir kademe üstü. Eskiden var olan tüm üniversitelerde işte profesörlerin belli bir seviyeye gelmiş en üst düzeydeki profesörlere verilen isimdi. Ordinarius profesör. Bu da futbolun ordinaryosu demişler.
1: Manol Taylan diye bir futbol hastası, Fenerbahçeli, kongre üyesi. Toprağı bol olsun. Manol aynı zamanda

0: yabancı antrenörler, yabancı hakemler özellikle Türkiye'ye geldiğinde yabancı milli takımlar, kulüp takımlarını adres Manol'du. Tercümanlığı Manol yapardı.
1: Anladım.
0: Gider onları karşılar, getirir. Otelde işte konuşur.
1: Lefter Ordinarius adını, lakabını takan.
0: Numaralı tribünün tam santra çizgisinin oradan, eski İnönü Stadı'nda 7. sırada maç seyrederdi. Oradan bir gün Lefter yine anormal bir şey yapıyor. Bir çalım mı atıyor, pas mı veriyor, gol mü atıyor, ne yaptı? Ya sen profesör de değil, ordinaryüsün be diye bağırıyor Manol. Oradan Lefter'in lakabı ordinaryüs profesör.
1: Ne kadar sıcak.
0: Peki. Oğlu sağ galiba. Sağsa Allah selamet versin Manol.
1: Çok konuşuyoruz yine bu programda. Metin Oktay'a taçsız kral diyorlar ki.
0: Tabii.
1: O taçsız kral 1965'te çekilen bir sinema filminin de ismi oluyor.
0: Tabii.
1: Herkes Taçsız Kral olarak biliyor. İşte Metin Oktay'ın o Taçsız Kral filminden de bir sahne burada ekrana geliyor.
0: Evet, rahmetli.
1: Metin Oktay da doğrusunu söylemek gerekirse Türk futbolunun en önemli golcülerinden biri, belki birincisi.
0: Bak burada bir şey var. Şunu bir geri alır mısınız? Bir şey burada söyleyeceğim. Çok önemli bu. Golü değil. Metin'in sahaya çıkarken bir resim var. Bu değil, bu değil. Geriye alalım.
1: Şimdi gelecek. Bunun
0: öyle
1: arkasından
0: mi? Ha, bundan sonra mıydı?
1: Herhalde. Evet.
0: He. Bakayım.
1: Şimdi geliyormuş. Yavaş yavaş geliyor.
0: Şurada durun. Sırtında kaç numara var?
1: 10.
0: Metin Oktay Galatasaray'a geldiğinde 9 numara santrfor'da. O zaman öyleydi. 9 numaralar giyerdi santrfor'da.
1: Zaten 1'den 11'e kadardı değil mi?
0: Tabii tabii, 11'e değişen kadar. Gökmen gelip, Göki bizim. Santrfor 9.
1: Bizim Gökmen abi.
0: Bizim Gökmen. Hı. 9 Gökmen'e verilince Metin 10 numaraya giydi. Hani bugünlerde çok forma numara aşkı yanan tutuşan oyuncular var ya, utanın be bunu gördükten sonra.
1: Koskoca Metin Oktay.
0: Ya.
1: Yani. Gökmen abi bağışlasın, onun lakabı da var. Ona da tırnak içinde ayı Gökmen derler.
0: Öyle ya.
1: Ama dün yani kendisi, bak abi dedim sana söyleyeceğiz yani bu lakabın. Oğlum zaten benim adım ayı Gökmen dedi.
0: Evet.
1: Biraz topları sert ve vururmuş belki şey, direğin üzerinden ya stadın dışına gittiğini çok biliriz diye anlatıyorlar.
0: Bir de kayıp kalıplı Gökmen. Yani o zaman böyle genelde oyuncular hani eker biçer, biraz evvel dedik. Şimdi geliyor tahta bacak İsmet falan. Hani Gökmen böyle bir adam olduğu için o lakabı.
1: Evet. Can Bartio Signor diyorlar.
0: O İtalya'daki şeyinden.
1: İtalya'daki 7 yıllık futbol yaşantısından dolayı, ama hakikaten kendisi de o görüntüsüyle futbolculuğun
0: şey
1: dışında da o
0: endamıyla
1: o ifadeyi hak eden
0: birisi. İzin verir misin? Ben 6 tane Dünya Kupası, 6 tane Avrupa Şampiyonası seyrettim futbol. Bütün dünyayı gezdim. Şansım bu benim futbolda ilgili. Hayatımda
1: hakikaten o büyük bir avantaj hepimiz.
0: Can Bartu gibi güzel giyinen ikinci bir sporcuya rastlamadım. Bak,
1: öyle değil mi? Hep onu söylerler. Sen özellikle onu vurgularsın.
0: Yani bir Can Bartu programı yaparız. Bunun detayları var. İtalya'da yaşadıklarım da var.
1: Onu yapalım.
0: Can'la ilgili de. Bak.
1: Yani ufak tefek şeyler yaptık ama daha detaylı bir Can Bartu programı yapalım.
0: Yani o kadar gezdim işte, ne Pelelerle el sıkıştım, konuştum Maradona. Yani ne aklına ne geliyorsa dünya futbolunda, ama spor öyle, basketbol. Biz Şenzef'te mecburduk oynamak. Ama bu kadar güzel giyinen adama bir sporcu olarak hiç rastlamadım.
1: Peki. Geldik, lakaplara devam ediyoruz. Tahta bacak İsmet.
0: Oo,
1: vefadan. Tabii. Neden tahta bacak diyorlar?
0: Sol ayak sırf.
1: He.
0: Sağ ayağını yürümek için kullanırdı İsmet abi. İşte bak orada. Yanındaki de bizim Kazım abi mi ya? Nedim Fenerli Nedim'in abisi galiba ya. Yanlış söylemi.
1: Vay canına, şu dergi de çok değerli
0: tabii,
1: yalnız. He. 25 kuruşmuş bak abi
0: tabii,
1: o zaman.
0: Tabii tahta bacak İsmet ama felaket bir soru.
1: Kör Galip varmış, o da vefadan mı?
0: Tabii o da vefadan. Kör Galip bek.
1: Onu neden Kör Galip diyorlar?
0: Öyle bakardı. Bir gözü de hafif zaten arızalıydı bildiğim kadarıyla yani. Ondan sonra bak Özcan Arkoç'u görüyor musun? Tahta bacak İsmet'in yanında, sonra evet. Fenerbahçe'ye geliyor. Yanında Hilmi Kiremitçi, sonra Fenerbahçe'ye geliyor. Şimdi tanıyabildiklerim, tanıyamadıklarım beni affetsin. Yani şu anda tam hatırlayamadıklarım ama o üçü kesin yani. O da Hilmi Kiremitçi. He.
1: Peki. Fener'e mikro Mustafa ufak tefek diye mi?
0: Ya. Ya mikro yani var mı ha? Yani
1: bir... Boyu küçük başardığı işler büyük futbolcu ya, diye bir alıntı var dergi
0: Mustafa tarzı. Abi öyle diyeyim, Allah rahmet eylesin, yeni kaybettik onu, 2 sene falan oldu kaybı. Bak yanındaki

0: Özer Kanra. Onu da koy. Bu da Şükrü Ersoy kaleci. Hı-hı. Allah selamet versin. Bu kim be? Yine Özer galiba. Yani işte bu Fenerbahçe'nin nereye gitti takım be? Hemen kaldırıyorsunuz ya, yapmayın sayalım.
1: Arkadaşları öyle hazırlamışlarım tabii arka arkaya.
0: Şimdi mikro, zaten mikro küçük demek.
1: Evet.
0: Bu Bursa Mensucat'tan geldi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Hı-hı. Orada takmışlar. Ya bu kadar bir adam. Ama öyle bir adam ki o boyla kafaya çıktığı zaman tahta bacak şey, eker biçerden kafayla top alıyordu yukarıda. Ya işte. İşte Galatasaray'a bir gol attı 4-0'lık maçta sevgili Ender, kaleci Yüksel rahmetli. Ceza sahasının köşesinden kafayla attı.
1: Hadi canım.
0: Evet.
1: Şimdi hani geçen 2-3 hafta önce Talişka'nın attığı bir gol vardı uzaklardan. Biz hepimiz Allah falan dedik.
0: Dur bakayım, Ebru'yu iyi göremiyorum tabii, mikro. Şimdi bak bu
1: peki,
0: takım.
1: Özcan, Mehmetçik Basri var.
0: Özcan Basri.
1: Ola niye Mehmetçik demişler Basri'ye?
0: Şöyle.
1: Gelmeyelim buraya. Gelmeyelim buraya birazdan o
0: şimdi,
1: konu.
0: Basri abi rahmetli.
1: Arkadaşlar uyarıyor tabii, hızlı gidin diye.
0: Basri abinin şöyle bir şeyi vardı. Basri abi sakatlık tanımazdı. Bir Beykoz maçıdır. O fotoğrafını bulabilseniz. Surat buradan böyle bandajlı. Buradan kanlar akıyor. O zaman öyle, şimdi hani biraz kanama olduğu zaman kenara geliyorsun ya, o zaman öyle bir şey yok.
1: Bir hatırlarım o fotoğrafı. Öyle çok şey olmuş. Efsane olmuş bir fotoğraf.
0: Kan revan. Bak bu. Kan revan içinde. Mehmetçik lafını biraz bu savaşçılığından aldı. Bir de Basri abinin nesi var biliyor musunuz? Kıbrıs mücahididir. Kıbrıs'a gitti savaşmaya.
1: Anladın mı? Peki şöyle bakıyoruz
0: Allah
1: yine.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Canavar Burhan, o dönemde Ankara canavarı vardı, ondan dolayı verildi diye bir anekdot okudum.
0: Bir de şey, ondan bir de Burhan abi sağda böyle yürüdü Ender. Hani vardı diye kabadayılar ha. Yani. Canavar Burhan.
1: Deli Bahtiyar, Bahtiyar Yorulmaz, o da Bursa'dan mı Fenerbahçe'ye gelmişti?
0: Dünya Kupası'nda goller atan Canavar Burhan bu.
1: Evet.
0: Sen ne diyorsun, 10 dakika düşüneceksin. Santrfor'un babası. Allah Allah.
1: Ne bir güzelmiş formalar.
0: Çok yani. Önemli bir özelliği vardı. Buna çok kişi bilmez. Harika offside yuttururdu hakemlere. Hani şimdi böyle ölçüyorlar ya televizyonda, 10 santim, 7 santim, 14,5 santim offside'di değildi diye. Burhan abi harika yuttururdu. Ama çok iyi futbolcuydu. Hala sağ biraz rahatsız, evden çıkamıyor son zamanlarda.
1: Geçmiş Allah şifalar versin. Deli Bahtiyar, Bahtiyar Yorulmaz biraz daha yeni tarihli.
0: Yeni tabii
1: o, o da çok hırçın bir futbolcu ama sağının şöyle bir anekdot var. Rakibine yumruk atıp sonra hastane masraflarını karşılayıp başında beklediği bilinir. Öyle bir adam
0: diyorlar. Ya çok iyi niyetli bir çocuk ama oyun tarzı o işte. Şuraya
1: yakın
0: bak.
1: Tarihte zaten işte.
0: Formaya Rıdvan'a, bak paramparça.
1: Tabii. Rıdvan Dilmen şeytan rakabıyla yakın tarihte yine tabii. Çok bilinen onlar. Çaycı Ahmet var.
0: Ben taktım.
1: Sen mi taktın abi? Takoz Recep. Çaycı Ahmet'i taktığını... Gel şu takoz Recep. Neden takoz deniyor? Recep bizi bağışlasın ama lakabı öyle.
0: Öyle ya.
1: Bir gol var, onu versenize çocuklar.
0: Kendi kalesine attı.
1: Ya o Avrupa inanılmaz kupasında. Bir gol ya. Şimdi bakın. Röveşatayla kendi kalesine attığı gol.
0: Ya.
1: Hoşgörüsüne sığınarak.
0: Tabii.
1: Yalnız rakip kaleye atsan yılın golü olur.
0: Dalga mı geçiyorsun? Bir şey... Kimdi o bizden bir oyuncu ya attı? Avrupa Kupası maçı, milli maçta mı ne attı da yılın golü seçildi ya voleyle? Kimdi?
1: Hamit'in attı.
0: Bravo ha, Hamit'in bizim Galatasaray.
1: Bu tabii. Bu da takoz Recep. Sağ olsun. Dobby Hasan var. Dobby Hasan 5-1'lik Almanya maçında bir gol atıp, ben onu hatırlarım. 4-0'dı galiba maç. Bir gol atınca öyle bir sevindi ki gole attıktan sonra 50 metre koşmuştu. Rakip sahada o zamanki adıyla Batı Almanya ile oynuyoruz. Onun Dobby demesi
0: bir tane de
1: bir anekdot. Bir tane... Bakkala top kapmış, kaçmış çocukken.
0: Tabii.
1: Dobby at, Dobby at demiş. Bakkala oğlum ne diyorsun, ne anlatıyorsun bak. Dobby at, Dobby at deyince oradan Dobby Hasan kalmış top diyor.
0: Bir tane Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı yapıyorlar eski Fenerbahçe'de, şimdiki evet. Dedi. Golü bu attı, bir sıfır kazandı Trabzon. Tabii Dobby Hasan.
1: Peki Şifo Mehmet'i, Kibar Feyzo'yu, bunları daha yakın tarihte daha net hatırlıyoruz ama
0: Sarı Fırtına
1: şunu
0: Metin.
1: Söyleyeyim, Sarı Fırtına Metin değil mi? Şunu söyleyelim, o sıcak lakaplar artık yok. Futbolun o doğallığının
0: o
1: da
0: sıcak,
1: eksildiğinin
0: bak,
1: göstergesi
0: bence. Sıcaklıktan, samimiyetten, sevgiden, aşktan, heyecandan, duygudan kaynaklanan sıfatlar bunlar.
1: Aynen öyle. Hadi son bölüme.

0: Geçelim. Bir futbolcu bir hikayede Alparslan Eratlı'yı konuşacağız efendim. Alparslan Eratlı 80'li yılların başında değil mi? Benim şöyle bir daha, ucundan hatırladığım.
1: Daha evvel geldi.
0: Daha evveli de var. Benim o dönemi hatırladığım 72, dönem 80'lerin 72'de başı.
1: 72'de geldi Fener'e. Veya yalan söylemeyeyim 73'te olabilir.
0: Sen
1: transferini de anlatacağım da sana onun için.
0: Tamam. Şeyi konuşalım istiyorum ben. Özellikle bir anekdot var. Ondan hareketle sen daha başka şeyler de anlatırsın bize. 1983'teki 4-4'lük Fenerbahçe Galatasaray maçı. Hoca Stanković, bakın onunla ilgili bir söyleyecekleri anekdotu var. Diyor ki Stanković'le bir münakaşamız oldu 1983'teki 4-4'lük Galatasaray. Soyunma odasındayız. 3-1 önde Galatasaray.
1: Tabii.
0: Devre arası. Aman fark atmasın, dikkat edin falan gibi laflar ediyormuş Stanković. Ben de beyler gol yemeyi bırakın, biz kaç gol atarız onu söyleyin. Kimse geri gelmesin. 3-1 olsa ne olur, artık o olmuş. 5-1 olsa ne olur dedim. İkinci yarı başladı, bir tane daha yedik.
1: Tabii.
0: 4-1 oldu. Stankovic'i görmeniz lazım. Ama sonra 4-4'e getirdik. O sezon şampiyon olduk. Hocayı dinlemedik ve maçı çevirdik diyor Alparslan Eratlı.
1: Son golü de Onur Kayadır atıyor. Evet. Yanlış aklında kalmasın.
0: Alparslan enteresan bir futbolcu ama söylediğinden sakınmayan bir futbolcuymuş anladığım kadarıyla. Ve şu da var. O libero kavramının tam karşılığı mı?
1: Ne o?
0: Yani
1: sol bek geldi Fener.
0: Öyle gelmiş. Sonra libero'ya Ziya mı varmış o zaman?
1: Ziya Şengül
0: libero oynuyormuş.
1: Ziya
0: o bırakınca
1: sonra
0: Alparslan şeye geçmiş.
1: Ama
0: değil
1: şimdi
0: mi? Libero'ya geçmiş.
1: Tabii şimdi bunun bir transfer hikayesi var. Özetle anlatayım. Özetle ne yazık ki.
0: Evet abi çok.
1: Ahmet Erol o zaman Fenerbahçe'de bu işleri yapan kulübün menajeri, şimdiki menajerlerden değil. Alparslan'ı işte teklif ediyor, alalım diye. Diyorlar ki sen bir, kendisi de sol bek Ahmet abi rahmetli. Tamam diyorlar, sen söyledikten sonra alalım diyorlar. Benle çok sık sohbet ederdi. Dedi ki ya dedi bu biraz dedi yaramaz bir çocukmuş Kemal, ne yapsak acaba, alacağız çok iyi tekniği, oyun zekası ama dedi. Abi dedim senin elinde dedim. Yani disipline olur dedim, öyle derler, öyle haberler gelir bize dedim. O zaman biz de 4-5 senelik gazeteciyiz o zaman.
0: Evet.
1: Ve Fenerbahçe Alparslan'ı aldı. İlk Galatasaray TSYD kupası Alparslan gol attı yanlış hatırlamıyorsam. 2-2 bittiydi. Fener Galatasaray maçıydı. Sonra Didi, burada not yazmışsın sen. Meşhur Benfica maçı 7'lik.
0: Evet.
1: Orada, Didi'nin cinayetidir o.
0: Orada da ona da mesela. Ama bak şunu görüyorum. Hı. Hani hocasına da bir şey söylemekten çekinmeyen bir futbolcu yapısı var.
1: Cinayetti. Varmış. Çünkü neden? Bolu'yla burada Fener maç oynadı. Lig maçı 0-0 kaldı. Didi o maçta bizim Nevruz'u libero.
0: Evet.
1: Emin'i de stoper oynatmış. Rahmetli Yılmaz'la Alparslan yok Bolu'da.
0: Onların sağ açıklarını önlem alayım diye değiştiriyor şeyi.
1: Baktık şeye de öyle çıkıyor. Benfica'ya
0: sol bek oynatmış Alparslan'ı.
1: Alparslan'ı sol bek de dedik ki biz hocaya ya dedik ne yapıyorsun sen, bunlar oynar mı Benfica maçı da, ben de oynattım. Bolu'da 0-0 kaldık dedi.
0: Jordan'a 3 gol attı diyor tabii. Sonra Alparslan'ın Eratlı hatıralarında.
1: 3 parmağı yoktur onun Jordan'ın. Göstermek gibi olmasın. 3 parmağı olmayan bir
0: film sona erdiğiyle de yalnız, burada hocasına da söylemiş ya biz ne yapıyoruz diye.
1: Tabii. Yalnız o maçtan sonra ki Fenerbahçe Didi rahmetli Semih Bayülken kovdu. Bak. Başkan Emin Can Kurtaran.
0: Anlattık evet.
1: Ama
0: anlattık.
1: Gece rahmetli Namık Sevik Milliyet'in spor müdürü Emin abinin aklına girip Didi'nin Fenerbahçe'de kalmasını sağladı.
0: Peki Alparslan için ne dersin?
1: Çok
0: nasıl
1: teknik,
0: bir futbolcunun? Neydi en önemli özelliği?
1: Teknik. Yani bir bek için olağanüstü teknik. Zaten sonradan libero oynadı. Çok teknik, oyunu iyi gören, kolay adam geçen, adrese de top atan bir oyuncuydu. 77'de İngiltere'de Aston Villa maçında sakatlandı. Ben de maçtayım. O Alparslan'ın futbol hayatını çok olumsuz etkileyen bir ağır sakatlıktı. Ben yanlış hatırlamıyorsam 6 ay falan oynayamadı. Yani Eylül'de sakatlandı, neredeyse sezonu kapattı. O Alparslan'a çok büyük bir darbe oldu. Çok ciddi bir sakatlıktı. Tam ceza sahası.
0: Demiş ki akılsız adam, eğitimsiz adam iyi futbolcu olamaz. İyi futbolcunun kafasını kaldırıp şöyle bir çevresine
1: bakardı.
0: Bakması lazım.
1: Tabii.
0: Yani en önemli şey budur.
1: Tabii.
0: Bir de çocukların hangi

0: küçük yaşta hangi pozisyonda evet. iyi olacaklarını sezmek en önemli şey. Biz de ben son yıllarda görüyorum onu sezemiyorlar demiş.
1: Annesini kaybetmiş. Ben sonradan öğrendim. Cenazeye giderdim ama sonradan öğrendim.
0: Bizim o tarafta oturuyor.
1: Şeyde Şakir'inden kaldırılmış. Tarafında. Ondan sonradan öğrendik tabii. Olsa giderdik de. Yani Fenerbahçe'ye transferinde rahmetli Ahmet Erol bu işin başındaki adamla öyle bir şeyimiz oldu. Mesela Abdülkerim var ya yorumcu.
0: Onu
1: transferini anlatayım mı burada?
0: Anlatalım canım öyle anlatayım mı yok.
1: Bunlar enteresan olaylar.
0: Bir de sorusuna da verdiği cevap onu gördüm. Kimle en iyi savunmada anlaştınız? Kimi en iyi görüyorsunuz der. Bir yıl oynadık beraber ama Yılmaz Şen'i en başarılı partner olarak görürüm diye de bir lafı var.
1: Yılmaz Şen'i en iyi
0: partner. Şahin Yılmaz mı o da?
1: En iyi partner olarak görmemek zaten çılgınlık demektir. Ya Çaykovski gibi adam dedi ki bu nereli dedi. Dedik Türk. İşte şeyli. Tophane, top kapılı. Ya dedi bunda dedi Brezilyalı dedi şey var dedi. Kanı var bunu siz dedi Brezilya'dan getirin. Ya dedi İstanbul'da herif doğma büyüme ya. Çaykovski ne dedi biliyor musun? Çaykovski dünyanın en büyük teknik oyuncularından biri. Ben hayatımda hiçbir savunma oyuncusunda böyle zeka ve teknik görmedim dedi adam.
0: Evet işte.
1: Ankara'da Türkiye 0, Çekoslovakya 0. O maçtan sonraki antrenörün demecidir bu.
0: Peki ağzına sağlık Kemal abi. Bugün de Bir Zamanlar Futbolu noktalıyoruz efendim. Keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Sizler de umarım keyif almışsınızdır. Bir başka programda yeniden birlikte olalım. Hoşçakalın.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

benimle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Transfer raporuyla karşınızdayız. Abdullah Ercan ve Murat Özbostan konuklarımız yaklaşık 2 saat boyunca transferin gündemine dair gelişmeleri sizinle paylaşacağız. Transfer gelişmesi de şu anda ekranda. Günün en flash haberi Leandro Trossard Beşiktaş'ta. Siyah beyazlı kulüp Belçikalı futbolcuyla anlaşma sağladı sevgili seyirciler. Abdullah Hocam bu arada hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Murat Özbostan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Efecan Öztaş telefon hattının diğer ucunda bizi bekliyor. Bu transferi Efecan çok yakından takip etti ve transferin bittiğine dair de bizi bilgilendirdi. Gelişmeleri, neler yaşandığını bu transfer sürecinde ve oyuncunun mümkünse şartlarını Efecan'dan dinleyeceğiz. Efecan hoş geldin, söz sende.
2: Hoş bulduk Kerem'cim, burada sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Senin de söylediğin gibi bizim de özel haberimiz vardı. Leonardo Trossard artık Beşiktaş'ta, Beşiktaş Belçikalı futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı. Oyuncu hafta içinde İstanbul'a davet edildi. Siyah beyaz ekip kendisiyle 3+1 yıllık sözleşme senesi konusunda anlaşma sağladı. Trossard ile mali konularda anlaşan Beşiktaş artık oyuncunun İstanbul'a gelmesini bekliyor. Başkan Serdar Adalan'ın salı ya da çarşamba günü oyuncunun yanına giderek yıldız oyuncu ile Türkiye'ye dönmesini bekliyoruz. Midland maçı karşılaşması öncesinde de bu oyuncunun takıma kazandırılmasını çok istiyordu Sayın Başkan Serdar Adalı. Bu hamleyi gerçekleştirdi. İlk maça yetişmesini beklemiyoruz ama ikinci maça büyük ihtimalle yetişecek. Bu bilgi de vermiş olabilirim Kerem'cim Murat.
0: Efecan, oyuncunun şartları, kulüpler arasındaki diyalog ve transfere dair elimizde başka hangi detaylar var?

0: Ve oyuncuyla 3 artı 1 yıllık anlaşma sağlandı dedik ama 8 milyon euro altında net maaş alacak, yaklaşık 7,5 milyon euro gibi bir rakam alacak yıllık maaş anlamında, başarı bonusu alacak, imza parası almayacak. Daha önce de söylemiştik, menajerinin absürt istekleri var demiştik ama Trossard bu gelişmeleri öğrendikten sonra Kolo'dan çok rahatsız olmuş ve imza parasını ortadan kaldırmıştı. Sözleşme konusunda da bir sıkıntı yaşamıştı siyah beyazlı ekip. 4 artı 1 yıllık bir sözleşme süresi talebinde bulunmuştu oyuncunun menajeri. Trossard burada da geri adım attı ve 3 artı 1 olarak revize etti. Dediğim gibi 8 milyon euronun altına net maaş alacak. 7,5 milyon euro gibi bir rakam olacak bu. O bilgiyi verebilirim. Başarı bonusu alacak. Şampiyonluk ya da Şampiyonlar Ligi'ne katılım gibi bonuslar da mevcut sözleşmenin içerisinde. İmza parası da almayacaktır Trossard.
1: Teşekkür ediyorum Efecan Öztaş. İmza parası yok. 3 artı 1 yıllık sözleşme söz konusu. Maaş 8 milyon euroyu bulmuyor. 7,5 civarında olacak Efecan. Bu bilgileri bizimle paylaştı. Abdullah Hocam, günlerdir konuşuyorduk evet. Aslında. Bu kırmızıyı görmek için konuşuyorduk. Detaylardan, şartlardan da bahsettik. Kafamızda artık iyice oturdu. Leandro Trossard'ı Beşiktaş formasıyla daha net bir şekilde hayal edebiliyoruz artık. Nasıl değerlendirirsiniz bu önemli gelişmeyi?
2: Benim şahsen çok beğendiğim bir oyuncu. Önce buradan başlayalım. İkincisi, transfer sürecinin buralara uzamasının sebebi de tabii Dünya Kupası'nda yer alması. Oyuncunun Belçika milli takımında süre alması. Şimdi Leonard Trossard şöyle bir oyuncu Kerem. Bir oyuncu vardır, mevkinin gerekliliklerini yerine getirir. Ve o pozisyonda iyi oynamaya çalıştı. Ama Trossard daha farklı bir oyuncu. Etrafını oynatabilen, son derece profesyonel. Aynı zamanda çok da takımdaş bir oyuncu. Beşiktaş'ın zaten bu seneki transfer politikasında dikkat et. Kaleci Nubel de bunlardan bir tanesi. Alınan sol bek keza öyle. Belki kamuoyunda çok bilinmiyor ama iyi de bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hep gidilen oyuncular net oyuncular. İlk 11 oyuncuları. Çok doğru bir transfer politikası. Rakamın buralarda olması bence çok normal bu oyuncu için. İmza parasını anladığım kadarıyla yıllara bölmüşler. Yılların içine kaydırmışlar. Ama böyle bir oyuncuyu bu dönemde Beşiktaş kadrosuna katmak bence bir transfer başarısı. Böyle profilli oyuncuların transferi maalesef uzun sürüyor. İşte Fenerbahçe'de Greenwood, Beşiktaş'ta Trossard. Bunlar hakikaten gittikleri takıma, Türkiye'deki futbol iklimine çok etki edebilecek oyuncular. Tabii Beşiktaş'ın 3 tane transferi yeter mi? Kesinlikle yetmez. Daha başka pozisyona oyuncu bakıyorlar. Bakmaları gerekiyor. Ki Avrupa Ligi ön eleme maçının ikinci maçına yetişmesi düşünülüyormuş. Bence orada da büyük katkı ve ligde de büyük katkı yapacak diye düşünüyorum. İki kanatta oynat Kerem. Santrofor arkası oynat. Çok zorlandı, santrofor oynat. Böyle bir oyuncu. Şuna sakın takılmasınlar. İşte yaşı 31. Acaba bizde son dönemi... Bu öyle bir oyuncu değil. Bu öyle bir oyuncu değil. Yani öyle oyuncular var ama bu öyle bir oyuncu.
1: Onlardan biri değil.
2: Onlardan biri. Sen de tabii daha Arsenal'dan da çok iyi takip ediyorsun. Ben çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'a çok katkı yapacağını düşünüyorum. Belki bu transferler Beşiktaş'ın bu sene şampiyonluk yarışının 4 takımlı olmasını sağlayacak. Bu da çok önemli. İşte bir santrofor ismi konuşuluyor. Vlahovic'in ismi biraz gerilerde kaldı. Belki öbür Kanada'da bir tane isim konuşuluyor. Bir tane orta sahaya daha farklı profilde bir... Yani şu andaki Beşiktaş'taki transfer planlaması çok net ve iyi gidiyor. İki tane kaleci ihtiyaçları vardı, hemen geldi, orayı çözdüler. Çok kısa sürede çözdüler. Ama bunlar hep kontak sayesinde, önceden konuşuyorlar. Trossard'da ben bilmiyorum ama herhalde bir aydır konuşuyorlardır. Oyuncunun burada da diğer takımlar muhtemelen çok isteyen vardır. Avrupa'da kalmasını isteyen bir menajeri de vardır ama Beşiktaş'ı her fırsatta istemesi de bence ayrıyetten oyuncunun ne kadar karakterli bir oyuncu olduğunu da gösteriyor. Çok önemli bir transfer. Beşiktaş'ın oyununa çok büyük katkı yapacaktır. Dediğim gibi sorumluluk alacaktır. O yaşa ve tecrübeye de sahip. Doğru bir isim. Rakamda ben o kadar takılmıyorum ve rakamı da çok yüksek görmüyorum.
1: Hocam yani bir oyuncudan maksimum verimi alabilir.

0: Demek için onun önünde, arkasında, yanında kimin oynadığı çok belirleyici olabiliyor ama bazı futbolcular herhalde takıma katıldıkları takdirde o takımın seviyesine, takımın da seviyesine bağlı tabii bu, direkt etki edebilecek potansiyele sahip oluyor. Trossard için bunu söyleyebiliriz değil mi?
1: %100. %100. Hatta Trossard için şunu söyleyeyim. Yanındakiler, hani dedin ya oynatma konusunda. Hı hı. Ben Trossard'ın arkada bek olarak oynayacak oyuncuya da çok kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Yani onu da oynatacağını düşünüyorum. Muhtemelen de şeyden, Monaco'dan alınan oyuncu oynayacak.
0: Utara
1: çok, yani orada hakikaten çok da rahat eder. Çünkü Trossard oyunu çok iyi bilen birisi. Pozisyonun nerede gelişeceğini, nerede sonuçlanacağı, özellikle saha içindeki parselizasyonu çok iyi bilen bir oyuncu. Dediğine %100 katılıyorum. Sadece kendini oynayan değil, etrafını da oynatan bir oyuncu.
0: Murat Özbostan, nasıl değerlendiriyorsunuz Beşiktaş'ın hamlesini? Son günlerdeki gelişmelere baktığımızda sürpriz olduğunu söylemek imkansız zaten işin bitmesine.
2: Bir aydır ilgileniyorlar.
0: Evet.
2: Bir aydır pazarlık süreci devam ediyor menajeriyle. Yani bir haftalık bir mevzu değil, iki haftalık bir mevzu değil. Nereden baksanız bir aydır Beşiktaş'ın Haziran'ın ortasından beri ciddi şekilde gündemini aldığı. Tabi araya turnuva girdi, Dünya Kupası girdi. Orada Arsenal'i Beşiktaş daha önce ikna etti. 18 artı 2 milyon euroya. Yani bundan 10 gün önce Arsenal ikna edilmişti. Oyuncunun menajeriyle de yapılan görüşmelerde ücretiyle ilgili anlaşma sağlandı. Bundan 4-5 gün önce. Fakat hep şu beklendi. Yani turnuva devam ediyor. Belçika devam ediyor. Şu an oyuncu bu konuyu çok konuşmak istemiyor. Yani bir kararı şimdi vermek istemiyor. Ama gelen şey ılımlıydı, yani istiyordu Beşiktaş'ı da. Ve turnuvanın bitmesiyle beraber de kararını Beşiktaş'a menajeri vasıtasıyla bildirdi. Tabi burada İstanbul'u da bir pazarlık süreci oldu. Menajeriyle, temsilcisiyle. Bunun için Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı kampa geç gitti. Ya bir iki roterle gitti iki gün. Aslında dün kampta olacaktı. Bugün kampa geldi. Bu görüşmeleri dün yaptı. Bu görüşmeleri tamamladı. Ve bugün de bu mutlu haber verildi. Biz işte gazete yaparken sabah gündemimizde bitti olarak yazıyorduk. Ama tabii bu gazete ertesi gün çıkıyor. Biz olayın başka bir tarafından görmüştük, oyuncunun kariyeri açısından, yaşantısı açısından. Hocam zaten teknik olarak çok güzel analizini yaptı. Beşiktaş taraftarı özlemini çektiği büyük transferlere, büyük isimlere kavuşmaya başladı. Birkaç yıldır, birkaç sezondur Beşiktaş başarısız, istikrarsızlık çok fazla, hem yönetimsel olarak hem teknik direktör olarak. Ve yapılan transferlerde de bir türlü mutlu etmedi taraftarı. Yani taraftara o havalimanını dolduran, işte geçmiş zamanda yapılan transferlerin yaşatmış olduğu heyecanı bir tek Orkun'da yaptı. Orkun Beşiktaş'a transfer olduğunda hem imza töreni çok şaşalı oldu, hem havalimanında karşılanması. İşte bugün Beşiktaş çarşamba ya da perşembe günü İstanbul'a gelecek Trossard ve büyük ihtimalle de büyük bir coşkuyla karşılanacak. Ya önemli
0: Salı gününe de yetişebilir.
2: Önemli bir evet, özel uçakla aynı şekilde Önder Özen ve futbol şube sorumlusu, kimdi ismini hatırlamıyorum, yönetici gidip alıp gelecekler oyuncuyu. Şimdi tabii aile yaşamına önem veren, disiplinli, aslında çok futbolun, hani bazı oyuncular vardı çok egoludur, şeydir, böyle bir isim değil, daha sakin, daha mülayim bir isim. İlla ki kariyerinde Arsenal'den önce oynadığı takımda bir kadro dışı kalmışlığı var.
0: Bırak.
2: Hocası, evet, hocasıyla yaptığı bir tartışmadan dolayı. Bunları neden anlatıyorum, bilinsin diye. Yani bütün özelliklerini biz şu an şey yapıyoruz. Ama sonuç itibariyle bakıldığında Beşiktaş çok büyük bir transfer yaptı. Gerçekten

0: çok Beşiktaşlıları heyecanlandıran, bence Türk futboluna da bir renk getirecek önemli marka bir oyuncuyu aldı. Sol kanatı hep problemliydi kaç yıldır. Orada birçok oyuncu denendi, birçok oyuncu geldi gitti, olmadı, olmadı. Şimdi hem skora katkı yapabilen, hem asist yapabilen, hem forvet arkasında oynayabilen, hocamın dediği gibi sol sağ kanatta da oynayabilen, yani takımın kilitlendiği anlarda, takımın rakibi açamadığı anlarda devreye girebilecek bir oyuncuya sahip oldu. Hocam söyledi, kalede 4-5 yıllık planını tamamladı. Çok iyi bir, gerçekten kaleci operasyonunu çok iyi yaptılar. Hem yerli bir isim, hem kariyerli bir yabancı bir isim. Sol bek aldılar. Sağ beki zaten geçen devre arasında almışlardı. Orta sahada çok şeyi yok. Orayı da yerli bir oyuncuyla, Salih'le tamamladılar. Endidi, Salih, Orkun, bakıldığı zaman hepsi. Şimdi geriye bir santrafor kaldı. Şu anda son nokta santraforda koyacaklar. Onun için de çalışmalarını yapıyor Beşiktaş yönetimi. Bir Lukaku gündemdeydi. Ciddi ciddi istiyorlardı. Başka isimler de var ama Lukaku olabilir mi? Olabilir.
1: Lukaku ile ilgili de mutlaka sorularım olacak ama tekrar Trossard'a dönecek olursam. Hocam bazı oyuncular vardır. Pek çok pozisyonu oynayabilirler. Bazıları, bunların önemli bir bölümü, bu oyuncuların önemli bir bölümü aslında hiçbir pozisyonu tam oynayamıyordur. Biz onlara yer ararsınız. Yani birkaç tane örnek de veririm, bizim ülkeden de gerek yok. Ama çok nadir olan bir tipte oyuncu da vardır.
2: Her pozisyon
1: her
2: gereğini
1: yapar. Oynayabilir. Yani hani hücum hattında solda oynar, sağda oynar, ikinci forvet gibi oynar, 10 numara gibi oynar, 4-4-2 başka bir şey ister, 4-3-3, 4-2-3-1 hepsi başka bir şey ister. Bunların hepsine yanıt verebilen, gerçekten yanıt verebilen çok az oyuncu vardır. Onlardan biri budur diyebilir miyiz?
2: %100. %100 diyebiliriz. Zaten de göreceğiz. Hı hı. Yani bilmiyorum tabii, ihtiyaç duyar, hoca ihtiyaç duyar mı bilmiyorum. Belki sağ önde, gerçek yeri sol ön, katılıyorum. Hı hı. Zaman zaman belki iç orta saha gibi forvete destek, hı, profilinde bir oyuncu. Bazen 10 numara gibi. Şimdi İtalyano'nun oyun planında önde baskı çok önemli.
1: Evet.
2: Yani bu olmazsa olmaz onun oyun planında, göreceğiz. Yani hani İsmail Hoca deniyor ya şu anda. Yapmaya çalışıyor, %100 yapamadı. Ama İtalyano'nun en büyük önem verdiği konu bu. Top rakipteyken agresif baskı, doğru zamanda baskı, doğru oyuncularla baskı. Mesela o profile de çok uyuyor Trossard. İster dediğim gibi sağ önde kullan, ister sol önde kullan. O baskı zamanlaması, hangi adamın kime gideceğini çok net bilen birisi. Çok tecrübeli zaten, biliyorsun. Brighton, Arsenal, sonu geldiği nokta Belçika milli takımı. Aslında çok hareketli, gezgin bir oyuncu. Yani şöyle söyleyeyim, hani derler ya, çizgiye paralel, sadece aldığı zaman topu adamın üstüne gidip eksilten bir profil değil. İçeri girip gol yapabilen, asist yapabilen ve bütün bu oyunların nasıl oynanacağını, senin soruna cevap, çok iyi bilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir de bunu artık deneyimlemiş, o yaşa da gelmiş. Ve bunun yanına da biraz önce müdürüm söyledi, çok iyi bir aile yaşantısı, ki bence bu çok önemli. Neden önemli Kerem? Bu yaşları görmesi ve bu kontra şeyi alması, 3+1'i de alması bence. Hani biraz önce dedik ya, bazıları son transferinde gelir Türkiye'ye. Bu öyle bir oyuncu değil. Ha, fiziksel anlamda hiçbir sorun yaşamayacak bir oyuncu. Dediğim gibi iki kanatta oynat, santrafor arkası oynat, iç orta saha oynat, senden bunları istiyorum de, karşılığını %100 verir. Öyle bir oyuncu. Bazı oyuncular gol atar, asiste eksiktir, bu ikisini de yapar. Biraz sonra belki Fenerbahçe'de Greenwood'u konuşurken de aynı bu cümleleri kullanacağım. O da keza aynı, o biraz daha genci ama onun daha farklı.
0: Hangisi hocam?
2: Ne?
0: Hangisi?
2: Ya ikisi de çok iyi oyuncu.
0: Biri daha iyidir ya, hocam.
2: Yok, ikisi de çok iyi oyuncu. Yani şimdi şöyle, birisi İngiltere'den kovuldu. Birisi Şampiyonlar Ligi finalini oynadı. Yani kıyas yapamıyorsun. Son Şampiyonlar Ligi PSG Arsenal oynadı.

0: bu adam ilk 11'de oynadı.
1: Evet.
0: Ve ama şu önemli bence.
2: Tamam, o zaman yani Trossard'ı kariyer açısından bir adım öne mi koymamız gerekiyor?
0: Tabii. %100 öne koymamız gerekiyor ama tabii öbürünün de çok farklı özellikleri var. Öbürü de mesela tabela oyuncusu.
1: Evet.
0: Sıkışık bir oyunda. İkisi de keza öyle ama öbürü tabii daha yetenekli. Öbürü daha yetenekli.
1: Trossard tabela yapmadığında da takımın oyununu akıtan, oyuna katkı sunan bir profil. Yani
0: katılıyorum.
1: Sanki bu durum biraz böyle daha farklı kılıyor. Yani iyi gününde olmayan bazı oyuncular çekilmez ya. Onlardan biri değil.
0: Yani Greenwood tabii o da farklı bir oyuncu Kerem. Şimdi yani
1: Greenwood'a sonra girelim. Trossard özelinde.
0: Yani Trossard dediğim gibi bir de tabii Beşiktaş daha transfere devam edecek.
1: Evet.
0: Bence bu şey transfer şunu da tetikliyor olabilir. Ya adamlar Nubel'i aldı, Trossard geldi, sol bek aldılar. Bunlar Türkiye'ye gidiyorsa iyi bir takıma gidiyorlardır. Belki başka gelecek olan transferlerin de Beşiktaş açısından işini kolaylaştıracak. Böyle de bir şey oluşabilir. Çünkü Trossard'ı transfer etmek hakikaten bugün kolay bir şey değil. Arsenal'dan oyuncu alıyorsunuz. 18+2 rakamı söyledi müdürüm. Bu önemli bir transfer. Ya ben şöyle iddia ediyorum. Bu sene 4 Eylül'de 5 Eylül'de transfer kapanıyor. O zaman geldiğinde konuşacağız. Türkiye'ye gelen 5 tane en iyi oyuncunun içerisinde Trossard'ı mutlaka sayacağız.
1: Evet.
0: Ben öyle görüyorum.
1: Katılır mısınız?
2: Yani
1: transfer dönemi uzun ama evet, daha iyi 4 oyuncu getirmek Türkiye'ye kolay değil.
2: Yani daha iyi bundan sonrası için diyorsan, evet. Bugünkü bu transferden sonra daha iyi 4 tane oyuncunun ben geleceğini de sanmıyorum. Yani evet. Birazdan konuşacağız. Fenerbahçe'de olabilir. Galatasaray'da belki bir tane olur. Trabzonspor bütün transferlerini kapattı. Yine gelirse Beşiktaş'ta santrafor olarak gelecek.
0: Belki Fenerbahçe'ye de bir santrafor.
2: Tabii Fenerbahçe'ye, Beşiktaş. Hani 4 tane dedik ya, 4-5 evet, tane dedik evet. Ya onun üzerine konuşuyorum. Yani Beşiktaş santraforda oraya da bir winner, bir oyuncu alacak. Yani büyük bir isim alacak. Ki bunun çalışmalarını da yapıyor Beşiktaş. Tabii maliyetli bir oyuncu. Şimdi yani hocam şey dedi ama parası ile ilgili yani bakıldığında 8 milyon euro bonusu filan herhalde 9 imza parası filan olan
0: ya
2: bir
0: ama müdürüm,
2: rakam.
0: Merhaba diyen oyuncu 5 milyon
2: yok,
0: 6
2: şimdi
0: milyon
2: Türkiye'de,
0: istiyor ya.
2: Türkiye'de yani rakamlar öyle ya öyle yani ne? Türkiye'de rakamlar çok yüksek şu anda gerçekten ama ben şunu da söyleyeceğim yani tabii bu oyuncuları getirmek için de bu rakamları veriyorsunuz yani bunu Fenerbahçe'de Vedat Muriç de yaptı. Yani Vedat'ın transferi de öyle ucuz bir transfer falan değil yani. 6-7 milyon euro alacak o da yıllık. 15 milyon euro bonus şeyi var. Bonservisi var. Yani bugün işte birazdan Galatasaray'ı konuşacağız.
1: 6-7 alıyor mu ya Vedat?
2: 6 milyon falanmış bonuslarla alacağı ücret. Oldukça
1: fazla.
2: Yani fazla yüksek bir rakam evet. Yani.
0: Ama sonra, rakamlar çok uçtu ya.
2: Yani ve bu biliniyor artık. Yani bu uçma şeyi de Osimhen'le başladı. Yani biraz Osimhen'e de 21 milyon euro alıyor. Yani şimdi bunları hatırlatıyoruz ama rakamlar bu boyutta. Dolayısıyla da iyi bir oyuncu aldığınızda, marka bir oyuncu aldığınızda normal kendi takımının aldığı ücretin neredeyse 3 katına getiriyorsunuz. Yani başka türlü olmuyor. Şimdi Greenwood'a birazdan gireceğiz. 10 milyon euro. Yıllık alacağı ücret 10 milyon euroya
1: 7,5
2: ya 10 milyon bonuslarla onu sen mı? Bonuslarla filan 10 milyon euroyu buluyor yani açıklanmayacak bu rakamlar ama yani yazan İtalya'da yazılanlar öyle yani İtalya basınında mesela La Gazzetta della 4,5 milyon Roma vermiş Fenerbahçe 10 milyon vermiş
1: için söylüyorsun.
2: Ya Greenwood
1: tamam,
2: için
1: ben Trossard için söylüyorum
2: yok yani
1: evet Greenwood için oranını
2: yani,
1: bulacak
2: 4,5 Roma vermiş, Fenerbahçe 10 vermiş. Adam tabii ki Fenerbahçe'yi tercih etti. Yani her oyuncu da, hocam siz de futbolculuk yaptınız. Yani tabii ki kariyerinin belli bir döneminde ya da az süresinin kaldığında futbola dair iyi kazanmak ister.
1: Doğru.
2: Ve o dönemi iyi değerlendirmek ister. Onun için ben yani oyuncuların aldıkları rakamları belki fazla eksik bilmem ne yorumunu yapabiliriz ama sonuçta her oyuncunun bir şeyi var, kulüplerde veriyor. Ne diyeyim yani şimdi?
1: Lukaku ile ilgili bir

0: aksiyon bekliyor muyuz?
1: Ya ben bekliyorum Beşiktaş'tan, evet.
2: Ya ama Kerem biraz ters olmuyor mu? Vlahovic istiyorsun.
0: Evet.
2: Gidiyorsun Lukaku'ya dönüyorsun profil olarak. Biraz uymadı yani. Bir tanesi çok iyi gol vuruşu olan bir oyuncu. Bir tanesi de iyi gol vuruşu olmayan ama pivot santrafor özelliği olan bir oyuncu. Yani aynı muadil bir oyuncu istersin, anlarım. Ya şimdi Vlahovic'e giderken Lukaku'ya dönüyorsun. O zaman planlarında bir değişiklik oluyor demektir.
1: Hocam Vlahovic şey yapmadı ya. Ha? Yani Beşiktaş çok çabaladı. Bayağı yani 12-13 milyon eurolara kadar çıktı. Yani müthiş rakamlara çıktı.
2: Real Madrid'i bekliyormuş.
1: Şey yapmadı. Yani kabul etmedi Beşiktaş'ın teklifini. Ya yani başka dediğiniz gibi beklentileri varmış başka takımlardan. Haber bekliyormuş. Onun için şey yapmadı. Beşiktaş yoksa verebileceğini maksimum oranda verdi. Yani çok büyük rakamlar önerdi. Ve 12 milyon euroya kadar çıktı bildiğim. Yıllık 12 milyon euro. Ve çok istediler. Hocası, Beşiktaş'ın
2: beraber
1: hocası 3 defa aradı. 3 defa kendisini aradı. Yani bu transferde 3 defa kendisiyle de görüştü. Seninle beraber çalışmak istiyorum. Seni istiyorum diye ama
2: onlar
1: oyuncu
2: nerede çalıştı ya? Fiorentina'da.
1: Beraber oyuncu işte Avrupa başka düşünceleri var. Bekleme yani, ha, olabilir hala da Beşiktaş'a. Tamam, ben sizin teklifinizi kabul ediyorum dese Beşiktaş hemen tamam der yani.
2: Zaten ilk aday oydu değil mi?
0: Evet.
1: Evet yani, ilk adaydı. Ve bayağı
2: ama Beşiktaş 20, orayı alacak Kerem.
1: 20 gün uğraştı. 20 gün 25 gün bu görüşmeleri yaptı Beşiktaş. Çok
2: ama
1: ciddi.
2: Bunlar çok gövdeli transferler. İşte Trossard, Greenwood, Vlahovic, ya bunlar böyle hadi gel anlaştık imza atalım transferleri değil. Evet. Bunlar bir sürü yerden teklif oluyor. Ülke olarak, takım olarak. O, yani bakıyorlar yol haritasında. Tabii para çok önemli. Buraya gelmelerinin en büyük sebebi de para. Öyle değil mi? Para. Evet. Şimdi bu kadar uzun sürmesini ben çok normal karşılıyorum. Muhtemelen Beşiktaş zaten ilk Avrupa Ligi maçına bence Semih'le oynarlar büyük ihtimal. Kerem. Semih'le oynayacak. Çünkü başka santrafor kim var? Oh var. O da Dünya Kupası'ndan izinli.
0: Yetişir mi acaba?
2: Kim?
0: Oh.
2: Yok yok. Şey olarak yani ilk 11 olarak söylüyorum.
0: Tam ilk 11
2: ben,
0: yani.
2: Ben şöyle duydum.
1: Yetişir ya.
2: Bak şöyle duydum. Kerem. Hoca Semih'le ilgili düşüncesini söyleyeyim. Şöyle demiş. Bu sene seni hiçbir yere bırakmıyorum. Yani kiralık falan hiçbir yere düşünme. Ben şu an mevcut kadroda Oh'la seni beraber santrafor olarak düşünüyorum. Yani şu an kimse gelmediğini düşünürsek.
0: Oh takıma katılmış bu arada zannediyorum.
2: Katılmış mı?
0: Evet. Evet.
1: Oh geldi, evet dün geldi. Dün
2: evet, hayır, yani ben o zaman
1: dün
2: kaçırdım.
1: Geldi. Dün geldi.
2: Yani
1: evet.
2: Onunla. Söylenen evet. Bu. Yani orada bir Semih yeni transfer ve Oh şu andaki planlamada 3 tane oyuncu.
0: Yeni transfer Semih o. Yani o zaten iyi oyuncu aslına bakarsanız.
2: Ya iyi oyuncu da çok net bir golcü mü? Tamam, çok takımdaş bir oyuncu. Oyunun içerisinde size çok yardımcı oluyor ama yani Beşiktaş'ın bu transferlerinden sonra oraya çok net bir golcü de alması lazım Kerem. Yani işte bu ismi kim olur bilmiyorum. İşte Vlahovic'le başladılar. Şu anda biraz daha olumsuza gidiyor iş. Yarın öbür gün belki daha farklı bir oyuncunun ismi. Ama Beşiktaş bir tane daha santrafor alacak.
0: Orada Vlahovic'in adı ön plana çıkıyor ama evet kolay değil. Görüntü oluyor.
1: Beşiktaş onu istiyor. Hoca istiyor, Beşiktaş istiyor, başkan istiyor. Herkes istiyor. Ama para da veriyorlar. Yani 9'dan 8'lerden başlayıp 12'lere kadar çıktı Beşiktaş. Yani 12, 2 artı 1 yıllık da anlaşma önerdi. Ama buna rağmen oyuncu hocamın dediği gibi yani Avrupa'dan büyük bir takımdan işte haber mi bekliyor, beklenti içerisinde mi, böyle bir düşüncesi var.
0: Böyle çok böyle Barcelona Bayern tarzı iddialar da var.
1: Barcelona orada iddiası da oldu.
0: Kulübeyi belki.
1: Evet yani
2: şu da olabilir. Adamlar belki ceza sahası içinde son vuruşu yapacak. Bir oyuncu arıyorlar. Vlahovic aslında öyle bir oyuncu. Değil mi? Son vuruşu gayet güçlü. skor yap.

0: yapabilen öyle bir oyuncu. Yani planı ona göre yapmış takımların Vlahovic'i istemesini ben anlamlandırıyorum, yani normal yani.
1: Evet. Bir şekilde orada golcü işini bitirecek Beşiktaş. Yang Yo ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Yani burada birçok insan sanki o yokmuş gibi de davranıyor. Yani öyle davranabileceğimiz bir oyuncu mu Koreli?
2: Tabii ki değil ya. Olur mu? Yani ama burada yani şimdi Galatasaray'ın golcüsü Beşiktaş'ın, pardon, Trabzon'un, Fenerbahçe, yani bakıldığı zaman Beşiktaş'ın yani oraya bir transfer yapmak istemesi kadar doğal ne olabilir ki yani şu anda? Onun için ben şey yapmıyorum yani. Normal karşılıyorum bu durumu.
1: Transfer mutlaka. Ama profil de önemli.
0: Evet.
1: Tercih edeceğiniz profil de onun yanında son derece
2: ya
1: önemli.
2: Burada biraz Beşiktaş'ın işin şimdi hep bakıldığında işte Nübel bir o da neredeyse bir aylık bir uğraş. Çok uğraştı Beşiktaş. Gerçekten çok uğraştı. Yani neredeyse 35-40 gündür bu transferle uğraşıyor. İşte diğer Salih işi gerçekten, o da bir aylık, milli takım daha kampa gitmeden önce başlayan bir süreçti.
1: Evet.
2: Orada da mesela bir buçuklardan başlayıp işte ikilerden başladı pazarlık şeyleri. 3 milyon eurolara kadar çıktı. İmza şey ekstra bonusları falan çıktı. Yani 3,5'lara falan bağlandı. Yani böyle hep adım adım, hep yavaş yavaş belli önemli yıldızları alabilmek için Beşiktaş bu sefer dedi ki yani ben alacağım isimler nokta isimler olsun. Bana katkısı olsun, önemli olsun, marka olsun. Yani marka alayım ben. Ve şimdi son yapacağı transferde de golcü transferinde de ben yine çok önemli, Beşiktaş'ları heyecanlandıracak, ayağa kaldıracak bir isim olacağını tahmin
0: Bence
2: ediyorum.
0: Bence biteceğini zannetmiyorum. Ben orta sahada alacak Beşiktaş.
2: Stoper alacak. Stoper alabilir bir de hocam.
1: Stoper için hocam Ümit Akdağ iddiaları var. Yani bir yerli stoperle rotasyonu güçlendirelim düşüncesi üstüne. Ama daha çok da üçlü oynayan ya da beşli oynayan bir takım.
0: Yani öyle oynuyordu biliyorsun Alanya'da.
1: Bazen o tip oyuncuların yeni takımlarına ve dörtlü formasyona adaptasyonunda da sıkıntı yaşanabiliyor.
0: Süre geçiyor, doğru, katılıyorum.
1: Hepsini düşündüğümüzde Ümit Akdağ için aklınızdan ne geçiyor?
0: Ya tabii şimdi Ümit Akdağ şöyle, mevcut Türkiye Ligi'nden transfer edilebilecek stoperleri düşündüğümüz zaman ismi ön plana çıkıyor.
2: Trabzon da istiyormuş.
0: Yani Trabzon'un mesela Ahmetcan Kaplan işi de var. O da bir sol stoper. Ajax'taki. Ama dediğin şey çok önemli. Yani bir formasyondan başka bir formasyona geçerken sorun yaşamadan geçebilecek mi? Bir de geleceği takım Alanya değil, büyük takım. Bence bu da çok önemli. Ve muhtemelen de ilk 11'e aday bir oyuncu olarak seni transfer edecekler. O yüzden bazı sorunlar yaşanabilir mi? Yaşanabilir. Yani onu iyi planlamak lazım Kerem. Yani çok iyi de olur veya çok kötü de olur diyemiyorum.
1: Fenerbahçe'ye bir geçiş yapalım bu noktada. Artık Leandro Trossard için hayırlı olsun diyebiliyoruz. Acaba Greenwood için aynısını söyleyebiliyor muyuz? Bunun üstüne birazcık konuşalım, tartışalım. Fenerbahçe formasını giyeceğini düşünüyoruz İngiliz oyuncunun. Bununla ilgili çok büyük temel bir problem yok. Hatta 8 milyon, 10 milyon euro arasında bir maaş da kazanacağını dile getirelim. 40 milyon euroluk bir prensip anlaşmasından söz ediliyor. Murat Özbostan, Greenwood işi bitti gibi düşünmek için tam zamanı mı, yoksa hala biraz erken mi?
2: Yok, bitti. Yani bitti diyebiliriz artık bu transferi. Son işte prosedürleri falan biraz uzun sürdü. Niye uzun sürdü? İşte oyuncunun bonservisindeki 3 yüzdelik pay kulübü, United, Manchester United ve kendisinin hakkı. Kendisinin hakkından zaten feragat etmiş. Sonuçta pahalı bir iş. Yani tam rakamı ile ilgili tam bir bilgimiz yok. Daha çok dışarıda yazılıp çiziliyor. Ülke basınlarında orada yazılan ve burada söylenenler işte 40 milyon euro civarı ücret.

0: Fenerbahçe'nin bonservisi. Şimdi Fenerbahçe yönetimi de aslında bu işi çok sakin götürdü. Yani bir ara işte biz Fransa'da değiliz, görüşmeleri böyle bir görüşmenin içinde değiliz gibisinden bir açıklama bile yaptı. Bence stratejik bir açıklamaydı o. Yani oyuncuyla ilgilenmiyoruz değil de Fransa'da değiliz diye. Hı hı. Yani çok panik yapmadan sakin bir şekilde götürdüler. Ya bugün gelinen noktada taraftarın işte şu anda uçağı oradan hareket ettiğinde havada herhalde on binlerce kişinin takip edeceği Fenerbahçelerin transferlerinden bir tanesi oldu. Ben artık o gözle görüyorum. Yani ya bu ya yarın ya öbürsü gün salı günü büyük bir ihtimalle Türkiye'ye İstanbul'a gelir ve Fenerbahçe'ye şeyini yapar, imzasını atar. Bu büyük bir transfer. Bu süreç seçim kongre zamanında başladı. Bir kere bak bunu hatırlayalım. Daha kongre sürecinde diğer başkan adayı Hakan Safi'nin gündeme getirdiği, görüştüğü, pazarlık yaptığı bir isimdi. Ve sonrasında gelinen noktada Aziz Bey de bu ismin ne kadar Fenerbahçelilerde büyük bir heyecan yarattığına tanık oldu o da. Ve benim rakibim bununla ilgileniyor, dur biz de ilgilenmeyelim demedi. Şartları, koşulları ve pazarlık sürecinin ardından bu oyuncuyu %99 bitirdi diyelim. Hadi %1'lik bir payı bırakalım da bir
1: yok
0: kenara.
1: Yok ya, yok, bitti.
0: Ha bitti bak hocam.
1: Bitti.
0: Hocam haberi verdi.
1: %100 canım, 99 falan.
0: O zaman %100 bitti diye yazalım. %100.
1: Ya bu hafta içi gelir Grimal.
0: Yani Şampiyonlar Ligi'ni Fenerbahçe istiyor. Aziz Bey kongre sürecinde bunu söyledi.
2: Artık bak, bu hasreti bitirmesi de lazım.
0: Bu transferin hemen böyle bitirilmesi, gelmesi, yani muhtemelen 21'indeki maçta da oynayacak bu oyuncu. Yani bu transfer bunun için de yapıldı. Yani buradaki düşünülen nokta büyük. Yani hayal büyük. Şampiyonlar Ligi iddiası büyük. Dolayısıyla ben bütün Fenerbahçelilerin çok heyecanlı olduğunu görüyorum. Yani çevremde camia da çok heyecanlı. Ve biraz önce dediğim gibi herkes oyuncunun gelişini bekliyor. Ve yaşı itibariyle, kariyeri itibariyle, istatistikleri itibariyle Fenerbahçe'de çok büyük bir transfer yaptı. Yani Fenerbahçe tarihinde elbette büyük transferler var. Ama bu da Türk futbol tarihinin yine en büyük transferlerinden biri olarak bir kenara değil. Yani yazılacak o sayfaya, o da yazılacak. Hocam artılarını eksilerini daha iyi analiz eder. Ama ben Fenerbahçelerin çok heyecanlandığını ve İstanbul'a iniş saatini beklediklerini biliyorum.
2: Bu heyecana değer mi?
1: Sence?
2: Değer.
1: Değer değil mi? Bazı saha dışı olaylarını kenara bırakarak.
2: Yani o olaylar hani hiç hoş değil. Yani hiç
1: onları burada konuşmanın da anlamı yok. Ama, yok evet. Yok, onların anlamı yok.
2: Ama
1: biz oyunculuğuyla ilgili.
2: Ben el arttırayım mı? Yani ha. Süper Lig tarihinin en iyi kanat oyuncusu transferi bile diyebilirim.
1: Ben sana şöyle söyleyeyim.
2: El arttırarak yani.
1: Sezon sonunda çift haneli gol ve asisti bulur.
2: Kesinlikle aynı kanaatte.
1: Çift haneli gol ve asisti bulur.
2: Ha, bu arada birçok kişi ya işte Quaresma diyebilir, işte Ribery diyebilir. Ben geldiği an ve performans itibariyle onu söylüyorum. Hı? Yanlış anlaşılma
1: olmasın. O saydığın oyuncular da iyi oyuncular ama bu başka bir seviye.
2: Evet.
1: Bu acayip bir adam yani. Bu adam sağ dışı olaylarını normal kontrol etseydi son dörde kalmış İngiltere milli takımının sol önündeki oyuncuydu bu. Rashford'un yerini oynuyordu.
2: Rashford'dan kesinlikle daha iyi bir oyuncu.
1: Ya onu demiyorum, yerini oynuyordu tabii, diyorum. Tabii. Yani demek ki daha iyi ki yerini oynuyor. Kesin. Böyle bir oyuncu. Bu rakamlar çok normal bir oyuncu ya. Ve bu oyuncu 24 yaşında. Fenerbahçe eğer bu sene hedefi ki Şampiyonlar Ligi ana hedeflerinden bir tanesi, müdürüm oynayacak dedi, ben bilmiyorum o kadar oynayıp oynamayacağını, ama Fenerbahçe hafta içi Greenwood'u getirir, imza attırır.
0: Ki Aziz Bey hocam, gerçi böyle bir adamı
1: Aziz
0: alıyorsun,
1: Bey gerçi
0: oynamayacak
1: son
0: mı?
1: Dönemde biraz bu transferlerle ilgili şey yapın diyor, kampa gönderin diyor, orada diyor arkadaşlarıyla kaynaşsın falan, ama buna bir tören düzenlenmesi lazım.
2: Anelka'dan da iyi.

0: Yani
1: He?
0: ha gibi Anelka'dan da iyi yani diye mesaj aldım. Anelka tam yani kanat
1: o, o, o başka kanat forvet gibiydi.
0: O yani, daha farklı bir profil.
1: İki kanatta oynatalım.
0: O da aklıma geldi.
1: Bu oyuncuyu iki kanatta oynatalım. Santrofor arkası oynatalım. Ya çok mecbur kaldık santroforda oynatalım. Greenwood için konuşuyoruz. Çok yönlü bir oyuncu.
0: Çok.
1: Çok etkili bir oyuncu. Yani bu oyuncu 24 yaşında Türkiye'ye getirmek hakikaten bir transfer başarısı. Çok samimiyetle söylüyorum. Yani adam işte konuşulan takımlar var, Roma'da falan. Oradan alıp getirmek bence çok önemli. Çok Fenerbahçe oyununa çok büyük katkı yapacak.
2: İngiltere'den bu kadar çok mu dışladılar adamı?
0: Evet.
1: Ama dediğim gibi konuşmayalım, bazı sebepleri var, nedenleri var yani. Ya oyunculuğu çok büyük oyuncu.
0: Hatta şu anda Fenerbahçe'ye geliyor olmasının sebebi ya da herhangi bir İngiltere takımında belki Real Madrid ya da Barcelona'da bu durumlar. Aksi takdirde bu oyuncunun Türkiye Ligi'nde oynama ihtimali sıfır.
1: Yani şöyle söyleyeyim.
0: Realite bu yani.
1: Sıfır. Real Madrid'lik oyuncu.
0: Madueke'yi dinliyoruz hocam. Evet. Madueke'yi izliyoruz. Evet. Yani. Madueke mi Greenwood mu?
1: Kesinlikle Greenwood.
0: Tartışılacak bir şey.
1: Ya Real Madrid'lik oyuncu yani.
0: Evet.
1: Samimiyetle
0: evet. O seviye bir oyuncu.
1: Yani orada oynar, fark da yaratır. Dediği gibi Kerem'in dediklerine katılıyorum. Bu Türkiye'ye tercih etmesinin sebebi biraz o konularla alakalı. Bir de para tabii.
0: Para.
1: Çok
0: para
1: ciddi. Canım,
2: para da önemli 10
1: milyon
2: hocam.
1: Euro az para değil. Bir de 10 milyonun yanında kolay elde edilebilen bonuslar da var. İşte Şampiyonlar Ligi'ne kalma, Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu, belli bir sayının üstünde gol ve asist. Bunlar da var. Ya zaten 24 yaşında bir Greenwood'u getiremezsin başka. Galatasaray Hacı'yı 30 yaşında getirdi. Bütün şampiyonluklarda önemli pay aldı. Doğru değil mi?
0: Evet.
1: Bu ekstra bir oyuncu. Dediğim gibi çok önemli bir oyuncu. Çok katkı yapacağını.
0: Yani seviyeyle ilgili şunu belki söylemek lazım hocam. Oyuncunun kalitesiyle alakalı.
1: Ya insanlar...
0: Taraftar çok istiyor. Ama çok isteyenlerin %90'ının da onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ben tam anladığımı
1: gündemdeki isimle şey alakalı. Yani,
0: evet evet.
1: Değil
0: yani
1: mi?
0: Çok tekrar edildiği için evet. Böyle hani birileri dese ki ya Kerem Can Bulat alalım Fenerbahçe'de santrfora. Ona bile destek olan olur. Anlatabiliyor muyum yani?
1: Ya izleyip karar
0: öyle
1: versinler
0: bir, Kerem. Öyle bir durum değil yani.
1: Kerem ben izleyip karar versinler.
0: Da konuşuyorum. Fenerbahçeli arkadaşlarımla da konuşuyorum. Bana abartıyorsun diyorlar.
1: Ben sana şöyle söyleyeyim. O zaman abartanlara yani. Diyeyim ki bu oyuncunun özel taraftarı olur.
0: Tabii.
1: Yani onu gidip izlemek için özel gidenler bu oyuncuyu izlemeye giderler ya. Özel taraftarı olur yani öyle bir oyuncu. Ama tabii çok önemli bir transfer. Rakamsal olarak da şimdi konuşuyoruz, bize muhasebeci diyorlar. Onu da dedirttirmeyelim kendimize. Bu oyuncu bu kadar. İş bu.
0: Yani.
1: Yani bu vereceğiz. Oyuncuyu alıyorsan bu rakamları vereceksin. Yoksa olmaz zaten. Devam eder gelmez zaten. Zaten adam İngiltere'den bir nevi deport ettiler ya. Yani.
0: Evet.
1: İşte biliyor. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin oyununa, tribününe çok büyük katkı yapar.
0: Murat Özbos.
1: Çok anlattık galiba.
2: Evet yani tabii günlerdir dediğim gibi biraz önce konuşulan bir isim. Yani biraz önce bazı transfer hikayelerinden bahsederken yani bir aydır 35 gündür 40 gündür işte bu transfer hikayesi de 2 aylık 2,5 aylık bir mevzu. Yani daha kongre süreciyle başlayan bir zaman. Yani ben ilk defa mesela bir camiada İşte bir seçim şeyinde gündeme gelen bir ismin kazanamayan bir kişinin gündemini aldığı bir ismin daha sonra mevcut yönetimle transferinin bitirilmesi ve herkesin aynı oyuncu üzerinden büyük heyecan yaşaması. Yani ben de Fenerbahçe şimdi bir Vedat'ı aldı, sakatlandı. Hı hı. İşte 21'indeki maçta bir az da olsa bir oynama umudu olduğu söyleniyor ama o büyük ihtimalle olmayacak bir mucize olmazsa. Şimdi bunun dışında stopere aldı, Ayık aldı. Yani Fenerbahçe'de bakıldığı zaman biraz önce dediğim gibi yani sakin, yavaş yavaş da olsa bazı transferleri, nokta transferlerini yapıyor. Ya bu da

0: taraftarı heyecanlandıracak, taraftara forma sattıracak, Fenerbahçe'nin reytingini arttıracak, Kadıköy reytingini arttıracak, heyecan oluşturacak. Fenerbahçe'deki rakiplerine karşı müthiş bir çilingir rolü üstlenecek bir markayı Fenerbahçe transfer etti. Yani şimdi bazı oyuncuların Türkiye'ye gelişi, İstanbul'a inişi, işte anlaşma, biraz önce hocam bir detay verdi. Yani hemen kardeşim kampa gidin, takımla kaynaşın, işte çok da fazla işin gösterişine kaçmayın diyor ama Sayın Başkan, yani bazen de bu gösterişleri
1: gerekiyor
0: ve yaşamak lazım. Bu muhtemelen ona bu şey yapılacaktır diye düşünüyorum. Yani bir istisnai bir durum uygulanacaktır diye düşünüyorum. O da illaki Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe taraftarını, Kadıköy'ü çok merak ediyordur herhalde oyuncu da. Merak edilmeyecek gibi değil. Yani burada artık bizim bu saatten sonra söyleyeceğimiz Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun. Yani Fenerbahçe çok iyi bir kanat oyuncusunu transfer etti. Türk futboluna kazandırdı. Tabii sadece ki Fenerbahçeliler değil, diğer nasıl ki Osimhen'i sadece Galatasaraylılar değil, herkes böyle izleyip ah bizim takımda da bir Osimhen olsaydı diye şey yapıyor, içinden geçiriyor. Belki de bundan sonraki süreçte bizim takımda da bir Greenwood, belki Beşiktaşlılar demez bunu ama diğer takım taraftarları diyebilir.
2: Oyuncunun da Fenerbahçe tarafından transferinin resmi açıklamasının yarın olma ihtimali yüksek. Onu söyleyelim.
1: Evet.
2: Yarın olma ihtimali resmi açıklamanın yüksek. Çarşamba gününe kadar da oyuncunun İstanbul'a getirilmesini bekliyoruz. Yani elimizdeki son bilgi bu. Aldığımız bilgiler bu yönde. Bunu söylemekte bir sakınca görmüyorum. Ama tabii ki Fenerbahçe'nin resmi açıklamasını her şeyden daha fazla önemsiyoruz. Transferin bittiği konusunun daha net konuşulabilmesi için, Mason Greenwood için artık gün sayan bir Fenerbahçe camiası var. Belki de yarın bakarsınız A-Spor ekranlarında, canlı yayınlarımızdan birinde bu transferin bittiğine dair resmi açıklamayı sizinle paylaşma durumumuzda söz konusu olabilir. Kısa bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Bu ara sonrasında Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'un gündemlerini konuşacağız. Bir yere ayrılmayın, az sonra beraberiz.
3: Torre kale sahasına doğru yaptı, ortasını Vedat attı. Vedat Muriç attı, çağırdık resmen, golcü sahne alıyor.

0: kanada doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı! Mallorca attı Vedat Muriç!
1: Vedat Muriç offside'da değil, pas yine ortaya. Vedat Muriç! Vedat Muriç cezası!

Sergi Darder yaptı, ortayı Muriç takımı!

atak şimdi Mallorca adına. Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç. Rakibinin üzerine gitti. Çekti. Şut şansını buldu ve gol.

Selçi Darder. Darder ortaladı. Şut geldi, gol! Mallorca önde. Golcü yine sahnede. Her zamanki gibi Vedat.

0: çıkıyor.
1: Maika orta, Morlanes yükseltti topu, Tenas çıktı, kaçırdı elinden Muriç.
2: İlk yarı biterken taştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç. Çoğu zaman yaptığı gibi

0: hazırsın gel.
1: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Kuik'te. Hesap basit. Artık kasko motorlar için de ekonomik. 2900 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak.

0: Kapılarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
4: Net, Sigortam.net.
5: Arabanı arabamla takoma. 11-17 Temmuz arasında BİM'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Ben Yüksel.

0: gibi konuşuluyor ama potansiyelsiz bir oyuncu demek haksızlık olur. Bilmiyorum, ne gördünüz oyuncuda? Pogon mücadelesini izlediniz mi?
1: İzledim.
0: Nasıldı?
1: Vaker maçını da izledim.
0: Evet. Ya yani bir kafa karıştırmış mıdır?
1: Yani benim kafamı karıştırmıyor açıkçası. Hı hı. Onu söyleyeyim. Çünkü neden? Fenerbahçe oraya yine çok önemli bir tane transfer yapacak. Yapmalı da. Yani orasını Vedat Muriç artı Şerif, belki Talişka üzerinden çok tamamlayacağını düşünmüyorum. Aslında hazırlık maçlarında iyi görüntü veriyor Fenerbahçe. Daha doğrusu şu ipuçlarını veriyor Kerem. Sezonda nasıl bir oyun oynayacak? Top Fenerbahçe'deyken ve rakipteyken. Bence İsmail Hoca'nın kafasındaki oyun planı yavaş yavaş netleşiyor. Ha diyeceksin ki hocam, mevcut bu kullandığı oyuncuların en az %80'i değişik olmayacak mı? Ona da katılıyorum ama bir sanki şöyle bir şeyler var. Top rakipteyken ön alan baskısını kuvvetli yapmaya çalışan bir Fenerbahçe. İyi yaptığı zaman atak devamlılığını sağlayan ama yapmadığı zaman rakibe de önemli geçişler sunabilen bir Fenerbahçe var. Top Fenerbahçe'deyken özellikle rakip yarı sahada iki bekin de katılımıyla beraber etkili olmaya çalışan bir Fenerbahçe var. Kanatları bekler üzerinden oynamaya çalışan bir Fenerbahçe. Mesela bunlar İsmail Hoca'nın Galatasaray'a şampiyonluğu verdiği senelerde de çok gözümüzün önüne geliyordu bu oyunlar. Yani Fenerbahçe biraz daha tempolu oynamaya çalışıyor. Tabii ki hazırlık maçları çok ölçü olur mu? Kesinlikle ölçü olmaz. Sorduğun sorunun üzerinden gidelim. Sıdıkı Şerif gelecek sene Fenerbahçe'nin birinci veya ikinci santroforu olur mu? Olmaz mı? Ama rotasyona girebilir. Çünkü biliyorsun 10+4'e de tutuyor yaşı. O konuda avantajlı ama
0: evet.
1: Bence Fenerbahçe için daha önemli bir konu var. Bence bunu konuşmamız lazım. Bu hatta sadece Fenerbahçe'nin değil, bütün Türkiye'deki Süper Lig takımlarının da sorunu, yabancı oyuncu fazlalığı. Fenerbahçe'nin yanlış hatırlamıyorsam 23 tane yabancı oyuncusu var. Yani 10+4 düşündüğümüz zaman şu anki itibariyle 9 tane oyuncudan çıkmak zorundalar. Bu çıkış çok nasıl olacak? Nasıl yapacaklar? Gönderirken yine bazı paralarını Fenerbahçe mi verecek? Burası da çok kritik. Artı Fenerbahçe bir veya iki tane daha yabancı oyuncu transferi yapacak.
0: Evet.
1: Öyle gözüküyor. Onun için bu konu bence çok önemli. Tabii şöyle de bir şey var. Belki istemeye istemeye Kerem, bazı oyunculardan çıkmak zorunda kalacaksınız. Yani hoca diyecek ki belki ben uzun lig maratonunda bu oyuncuyu rotasyonda kullanacağım diyecek ama 10+4'e takılacak, belki oyuncudan çıkacaksınız. Fenerbahçe'nin böyle de bir sorunu var. Bunu çözmeleri çok önemli. Tamam, Fenerbahçe transfer yapacak, oyuncu getirecek santrafor bölgesine, kabul, ama bence bu da çok kıymetli. Bunu da çözmek lazım.
0: Öncelik nedir şimdi Murat Özbostan? Tüm şartları düşününce hem maddi hem takımın kadrosuyla alakalı, yani hazırlık maçlarıyla ilgili düşündüğümüzde nedir?
2: Şimdi hazırlık maçlarıyla ilgili istatistiklere bir bakmak lazım. Şimdi hocama da onu soracaktım. Hocam 9 gol. Rakip kalelere 39 şut, 19 isabet. %70 topla buluşma. 628 isabetli pas, 69 kez rakip ceza alanında topla buluşma, 4.38
1: gol beklentisi.
2: Yani bakıldığında
1: bayağı yüksek.
2: Yani
1: ama eğer, rakipleri de düşünmek lazım.
2: Ama bunu tabii hoca işte kadronun genelinden de faydalanmaya çalışıyor ve bu faydalanma içerisinde işte Fred'in bana göre çok istekli, arzulu. Biraz Cengiz kendisini göstermeye çalışıyor. Kalmak istiyor. Belli yani takımda. Bunun dışında kadroya

0: dönersek gerçekten de en büyük problem bu şu anda Fenerbahçe'deki. Yani benim elimdeki listede 16 tane oyuncusu var. Yaşından dolayı 10'a uyan, yani 10 artı 4'ün 10'una uyan 16 oyuncu var şu anda. 4'üne uyan da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oyuncu var. Yani 6, 16'da 22 tane Fenerbahçe'nin yabancı futbolcusu
1: orada
0: var.
1: Orada Greenwood yok değil mi?
0: Burada Greenwood yok.
1: Onunla 23 oluyor çünkü.
0: Yani inanılmaz bir rakam. Şimdi bu listeye de baktığımız zaman özellikle Greenwood'u da eklersek 17'ye çıkarttığımızda bu taraftaki rakamı tamam Livakovic şeyine dönecek, eski takımına dönecek deniyor. Kısaca gidersek Ederson kalacak deniyor ama kalmazsa benim için sürpriz olmaz. Bunu söyleyeyim. Yani Sayın Başkan her kongre konuşmasında Ederson'la ilgili hep olumlu pozitif konuştu. Böyle bir kaleci bu rakamlara nasıl bulacağız dedi ama unutulmasın ki oldukça yüksek maliyetli bir kaleci. Kalıp kalmayacağı tam belli değil. Döndüğü zaman başkan yüz yüze kendisiyle görüşecekmiş. Bu haberi verelim. Şimdi Osterwolde gidebilir hocam, bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. Bir de Osterwolde'nin şöyle bir sıkıntısı varmış. 1,5 milyon euro alıyormuş. Şimdi sağına bakıyor 6-7 milyon euro. Soluna bakıyor 7-8 milyon euro. Beklere bakıyor, rakamlar yine kendisinden yüksek. Bunu düzeltin demiş. Yani benim rakamımı düzeltin demiş. Muhtemelen düzeltme olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bir satışta gündeme gelebilir. Yine Skriniar kalacak oyunculardan bir tanesi. Carlos Coma'ya dönmek istiyormuş tekrar. BK bilmiyorum, herhalde yollayacaklar.
1: Evet.
0: Semedo belli değil. Bilmiyorum kalır mı gider mi. Avramat'a teklifler varmış. Gideceği söyleniyor. Kante kalıyor. Guendouzi kalıyor ki Kante'ye de teklifler varmış bu arada deniyor. Fred, Asensio, Talisca, Musaba, Vedat, Eik ve 17. isim olarak da Greenwood eklediğimizde buradan 6 tane oyuncu giderse bu 6 tanenin içinde Osterwolde de olabiliyor. Ya da Talisca da olabiliyor, Fred de olabiliyor. Yani bu ihtimaller de var. Yani sonuçta burada bir operasyon yapacak Fenerbahçe. Daha buraya bir de santrafor ekleyeceğiz. Öyle bir şey var. Ha, artı 20'ye artı 4'e uyan bir oyuncu alabilirler mi bilmiyorum. Burada Fayet, Brau, Mimović. Nasıl buldunuz Mimović hocam?
1: Yani iyi oynadı ama iyi oynadı. Yani şey için olmaz. Yani Şampiyonlar Ligi artı lig için. Ya iyi oynadı, gol attı, asist falan yaptı ama daha başka bir seviye Fenerbahçe'den bahsediyoruz yani.
0: Evet.
1: Ya orada bir de sağ bekte oynayacak Semedo var, şey var, milli takımdan dönen bizim Mert var. Hoca orada şeyi kullanmayı düşünüyor. Neydi onun ismi? Oğuz Aydın'ı.
2: Yani Beşiktaş'ın da bir ilgisi olduğu söyleniyor Oğuz'a bu arada.
1: Ben Oğuz Aydın'ı hocanın değerlendireceğini düşünüyorum. Orada çıkılacak oyuncular aslında belli. Mimović 1, BK 2, Livakovic 3, Carlos 4. Ben Osterwolde'nin kalacağını düşünüyorum. Hem sol stopere alternatif hem sol beke alternatif. Dörtlü oynayan bir Fenerbahçe'de. En kötü ne olur? Parasını da iyileştirmeye gidilip kalır. Çünkü o oyuncu genç bir oyuncu, daha teklif de alır. Ama orası hakikaten zor planlama. Yani mesela orada iki tane kritik oyuncu var bence. Bir tanesi Talisca, bir tanesi Fred.
0: Gitmesi açısından mı?
1: Tabii. Mesela orada piyango ikisinden birine de vurabilir. Çünkü yani Fenerbahçe Greenwood'u getirecek. Santrofor getirecek.
0: Hocam Greenwood gelince Kerem ne olacak?
1: Ya Kerem öbür kanada alternatif.
2: Greenwood orayı... önce sağ kanat. Önce
0: ya,
2: sağ.
0: Önce sağ.
1: Yani orada Cengiz var, İrfan var, Oğuz Aydın var.
0: Nene var.
1: Nene var. Musaba var. İrfan bak Can. Musaba'dan da çıkabilir Fenerbahçe. Yani bence çıkabilir. Çok oluyor yani kenarlarda.
2: Çok kalabalık.
1: Çok kalabalık. Kullanmayacak bir de yabancı.
0: Kerem'den çıkabilir mi?
1: Eğer Arabistan'dan
0: Kerem'den
1: iyi bir teklif
0: teklifler geldiği söyleniyor.
1: Arabistan'dan iyi bir teklif gelirse Kerem'den de çıkabilir.

0: Tabii bunların hepsi İsmail Hoca'nın görüşü. Yani o karar verecek. Ama İsmail Hoca bence şu yanılgıya gitmeyecek. Biliyorsun Tadiç'in olduğu dönemde bir tarafta İrfan oynuyordu, bir tarafta Tadiç. O zaman Fenerbahçe 8-9 maç çok iyi oynamış. Stoperin iki tanesi sakatlandıktan sonra düşüşe geçmişti. Hoca mesela İrfan'ı yine öyle bekliyorsa, o İrfan yok yani 3 sene önceki. Aynı şekilde Cengiz için de geçerli. Tamam, Cengiz hazırlık maçlarında iyi oynuyor ama ya genel bir 11'de düşünülüyor mu, bence biraz zor. İrfan için de zor söyleyeyim yani. Anca süreli oyuncu olabilir, kadroya girer.
1: Belki birini tutup rotasyonda değerlendirme
0: şansı olabilir. Bir de Ayıp aynı bölge oyuncusu.
1: Evet.
0: Greenwood öyle, Oğuz Aydın öyle, Eşey öyle, İrfan öyle, Cengiz öyle. Cengiz'i hoca sağ, hazırlık maçlarında sağ önde oynattı.
1: Hocam esas Oğuz'un oynadı çok iyi, yani. Çok iyi sol kanat performanslarını izledik geçmişte ama kimin? Fenerbahçe'de değil, kimin? Oğuz'un.
0: Ha, Alanya'da.
1: Evet, yani Oğuz aslında sol kanada daha böyle yatkın bir profil bana gibi gelmiştir bana hep. Acaba Oğuz orada Kerem'le rotasyonlu bir mücadele içine girebilir mi?
0: Bence girer.
1: Yani
0: aslında
1: çok iyi bir oyuncu aslında.
0: Şey, onu hep sahada kullandı biliyorsun. Beşli'nin sağında filan
1: evet
0: kullandı. Yani Mourinho
1: her yerde oynadı.
0: Bir orijinal yerinde oynamadı.
1: Orada oynamadı
0: vallahi
1: yani.
0: Yani ben Oğuz'u mesela çok beğenen bir oyuncuyum. Ama Fenerbahçe'de gerekli süreyi de almadı. Ama bu sene bence kalacak Oğuz Fenerbahçe'de. Bir yere gönderilmeyecek yani.
1: Oğuz'u hocam 18 yaşında olması lazım. Bucaspor'da izledim. Bir tane Türkiye Kupası maçında sonradan girmişti, öyle hatırlıyorum. Bir de ondan bir sene önce olması lazım. Üçüncü lig yükselme playoff döneminde. Ve sol açık oynuyordu. Çok iyiydi.
0: Oğuz'un çıkış yeri Hollanda'dı.
1: Evet, Hollanda. Ve böyle oyun kurucu özellikleriyle de dikkat çekiyordu. Yani doğru. Oğuz böyle teknik kapasitesi de biraz göz ardı edilen, başka bir kulüpte oynasa ne kadar kıymetli bir oyuncu olacağını sanki anlayacağımız bir isim.
0: Ben mesela şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'ın ilacına merhem olur mesela.
2: Onun öyle için bir istiyor Beşiktaş.
0: Tabii tabii.
1: Oynar yani.
0: Oynar, sağ önde oynar yani Oğuz. Çok da etkili olur.
1: Alanya'da uçta bile kullanmışlardı. Tabii. Ama tabii daha farklı bir oyun, daha farklı bir formasyon.
0: Ama ben İsmail Hoca'nın onu kullanacağını düşünüyorum.
1: Yani bozuk oluyor yani.
0: Arkada da kullanabilir, önde de kullanabilir. Fenerbahçe'nin
1: dediğim keşke kullansa
0: gibi çıkması gereken oyuncular, sevgili müdürün söylediği. O da bir büyük yetenek yani, o hangi oyuncudan çıkacaksın, paraları kim ödeyecek, ne kadar sözleşmeleri var. Fenerbahçe oyuncu gönderiyor, Betis'e parasını arkadan kendi ödüyor. Öyle değil mi? Abramat'ın parasını ödemiyor mu Fenerbahçe?
1: Evet, bir bölümünü
0: belki ödüyor. Betis daha az ödüyordur, Fenerbahçe olabilir, daha çok ödüyordur.
1: Olabilir.
0: Komo'ya giden oyuncunun parasını ödemiyor mu Fenerbahçe? Carlos'un. Ödüyor. Mimovic'i hiç oynatmadan verdiler. Şimdi geldi, sağ bek oynuyor. Onu da parasını ödedi.
1: Evet.
0: Beka'yı Kasımpaşa'ya gönderdi. Parasının bir bölümünü ödedi.
2: Peki bu 21'indeki maça, yani ben santrafor yetişip yetişmeyeceği biraz soru işaretine kaldı. Yani bu ilk maçta büyük ihtimalle bir santrafor yetişmeyecek gibi görünüyor. Yani şimdi uzun zamandır işte Dortmund'u Gressi çok gündemdeydi. Daha kongrenin, yine kongre döneminin oyuncularından bir tanesiydi gündeme gelen. Ama herhalde onu Fenerbahçe B planına mı aldı diyeyim, C planına mı aldı diyeyim. Böyle bir şey oldu ve son 5-6 gündür, bir haftadır gündemden düştü Fenerbahçe'nin gündeminde. Sonra Aston Villalı Watkins, ki hocanın da çok istediği, sıcak baktığı ama alması zor oyunculardan. Evet. Bir tanesi
1: o
2: olarak
1: çok önemli,
2: çok önemli bir futbolcu. Yani maliyetli bir oyuncu. Ve öyle transferi 3 günde, 5 günde, 10 günde bitecek bir oyuncu değil. Yani bir sürecin geçmesi lazım. Bir pazarlık sürecinin geçmesi gereken bir nokta. Ama benim duyduğum kadarıyla bu transferde zor görünen isimlerden
1: Aston bir tanesi. Aston Villa'nın da Freiburg'lu Mazambi'yi renklerine bağlamak üzere olduğuna dair haberler Belçika görüyoruz. İsviçreli.
0: İsviçreli
1: Mazambi'yi. O da farklı pozisyonlarda oynuyor.

0: görünüyor. Eğer böyle bir dönüşüme gidiyorlarsa Watkins de 30 yaşını geçti. Yani onu da elden çıkarabilirler.
1: Yani olabilir.
0: Onun pozisyonunun oyuncusu değil tabii ki tam olarak ama devamı gelebilir.
1: Bu Crystal Palace'ta Mateta.
0: Jean-Philippe Mateta.
1: Mateta ya şimdi de o yine gündeme gelen
0: çok
1: oyunculardan bir tanesi olmuş. Yani bu konuda böyle 3-4 tane isim, Charlotte ismi hep gündemdeydi. Hala gündemde. Ama bunlar tabii zaman daralıyor. Yani bugün ayın 12'si, yarın 13'ü.
2: Onlar şu, ama bence ilk iki maça yetişmez.
1: Yetişmeyecek gibi geliyor bana da bence. Yani. Yani bu maçları herhalde bilmiyorum artık. Yani Santrafor'da Şerif'i mi oynatır? Talisca'yı mı oynatır? Kerem'i mi oynatır?
2: Bir devre Talisca'yla oynadı. İkinci devre Şerif'le oynadı. Değişik hep kullanıyor. Daha önce genç şeyle oynadı çocuk.
1: Balta mı?
2: Çağrı Balta.
1: Çağrı Balta.
2: Dün mesela hoca dün 45-45 oynattı. Talisca'yı merkez santrafor. Tabii geçiş oldu iki tane. Asensio'nun nefis pasından çok sevdiği oyun biliyorsun Şerif'in.
0: Evet.
2: Vuruşları yaptı. İki tane gol attı. Bakalım Gornik maçının ilk maçına an kimle oynayacak?
0: Şunu söyleyebilir miyiz hocam? Hazırlık maçında ikisinden birine eğer 60 dakika süre verirse o oynayacaktır.
2: Yok. Ha, onu bilemem tabii de. Ama kafasındaki Gornik Zabrze maçının herhalde iki tane santraforu ya Talisca oynayacak, hı-hı, ya da Şerif oynayacak. Öyle
0: şimdi
2: gözüküyor.
0: Ayın 14'ünde Lask Linz maçı var.
2: Yani son maç.
0: Orada biri orada biri 60 dakika oynarsa Gornik Zabrze maçında da o başlar.
2: Şu da olabilir. İlk 11'de kim başlarsa
0: o da olabilir.
2: O da olabilir.
0: Olabilir. Eğer ideal bir
1: zaten
0: çıkarsa.
1: Zaten bu maçın bir son provası. Ondan sonra bir hazırlık maçı yok diye biliyorum yani.
0: Evet.
1: Yani son provası. Dolayısıyla da belli bir herhalde şeyle çıkar. Yani kafasındaki 11'le çıkar.
0: Yani Lask Linz de iyi takım yani bu arada. Yani,
2: Avusturya'nın iyi takımı.
0: Evet. Hatta şampiyon olmuşlar. Şampiyonluk grubunda. Ben Sturm Graz diye hatırlıyordum ama bir kontrol ettim, iyi ki etmişim. Şampiyon da olmuş geçen sezon.
2: Ya tabii şimdi şeyle oynuyor. Kerem. İlk 11'i çok değişebilir Fenerbahçe.
0: Tabii.
2: İşte Kante'nin olduğu, Asensio'nun ilk 11'e girdiği, kenarlara Greenwood'la Kerem'in geldiği ki Kerem de ikinci devre oynadı. Yani öyle bir ilk 11'e evrilebilir Fenerbahçe. Yani ama Dünya Kupası'ndan gelen oyunculara yavaş yavaş süre vermeye başladı.
0: Evet.
2: Çağlar oynadı ikinci devre şeyde. Stoper'de Çağlar oynadı. Onlara yavaş İrfan girdi oyuna. Süre vermeye başladı. Bakalım işte Kante falan geldiğinde nasıl bir 11 oluşacak? Şöyle de oluşabilir. Mesela Fenerbahçe gelecek sene 11 tane yabancıyla da oynayabilir.
0: Olabilir.
2: Öyle de bir gerçek var.
0: Galatasaray'a bir dönüş yapalım mı? Leslie Ugochukwu transferini sarı kırmızılı kulübün açıklamasını bekliyoruz. Şartları ile ilgili bu transferin ilk olarak Murat Özbostan'a döneceğim. Onunla konuşacağız. Ardından Abdullah Hoca'nın oyuncuyla alakalı analizini çok merak ediyorum. Ona soracağım. Murat Özbostan hem değerlendirmenizi almak isterim hem de bu transferin şartları Galatasaray için nasıl bir seviyede oldu? Bununla ilgili elimizde nasıl bilgiler var?
1: Bu da bir hafta 10 günlük bir süreçte adı geçen bir oyuncuydu. Tabi burada Galatasaray'ın transfer sicilisine bakarsak yani yol haritasına genelde 10 artı 4'ün 4'e uyan oyuncular üzerinde hep yoğunlaştıklarını görebiliriz. Ve yani 10 tane 9-10 tane zaten belli olan isimler var şu anki mevcut kadroda. Ben 4'ü yani 10 artı 4'ün içerisinde yer alan bir transfer yaptılar her şeyden önce. Şimdi tabii hoca yani orta sahadaki enerjiyi yükseltmek adına yani Torreira bu takımın şampiyon 4 yıldır şampiyon olan enerjisini işte maksimum seviyede sergileyen bir isim ama demek ki hoca orada biraz daha böyle taze, dinamik, genç bir

0: isimin ona partnerlik yapmasını umut ediyor ve istedi ki bu transferi özellikle hoca istemiş. Yani bu transferin arkasındaki en önemli isteyen, talep eden Okan Buruk. Hatta oyuncuyla da görüşen, ki bunu son zamanlarda, son transferlerde Okan Buruk genelde böyle bazen oyuncularla diyaloğa giriyor. Onlarla konuşması gerekiyorsa konuşuyor. Bu transferde de bu şeyi yapmış. İstikrarlı bir oyuncu, genç bir oyuncu, fizikli bir oyuncu, 1.90 boyunda olan bir oyuncu. Mücadeleden kaçmayan, diri, omuz omuza. Yani bakıldığı zaman 1.90 boyu var diye hava toplarında iyi algılanmasın. Yani fiziği, boyu çok iyi. Şimdi işin ekonomik kısmına gelirsek, yani 29 milyon euro satın alma opsiyonu var. Ve bu opsiyonun devreye girmesi için 25 maç oynarsa otomatikmen devreye giriyor. Yani istemeseniz de alacaksınız.
1: Evet.
0: Oyuncuyu. Kiralama bedeli var. Onun da 5 milyon euroya yakın olduğu söyleniyor. Yani 28 artı işte kiralama bedeli filan. 32-33 milyon euro. Artı oyuncunun 3,5-4 milyon euro yıllık ücretinin olduğu. Tabi bunlar resmi olarak açıklandığında bu rakamları daha net bileceğiz. Şu anki konuşulanlar gelen haberler doğrultusunda, yani net bir rakam ifade edilmiyor. Tabi burada önemli olan noktalardan biri de yani kulübeye bu transfer yapılmıyor. Bu direkt oynasın diye bu transfer yapılıyor. Direkt 11'e bir transfer. Hani bazı transferlerde şu cümleler kullanılır ya, yani işte kulübeye kadro zenginliği.
1: Bu 11'e yapılan bir transfer.
0: 11'e transfer. Evet, 11'e yapılan bir transfer. Tabii biraz şey de oldu. Yani bak şimdi birkaç gündür, hatta bir haftadır Galatasaraylılar ya biz niye transfer yapmıyoruz? İşte Sayın Başkan çıktı sezon açılışında bir konuşma yaptı. Dedi ki yani acelemiz yok dedi. Çok iyi bir kadro kuracağız dedi. Merak etmeyin Galatasaraylılar dedi. Ve daha Galatasaray'ın uzun bir zamanı olduğunu, yani Ağustos'un sonuna kadar da bir zamanı olduğu vurguladı. Ama tabii işte Fenerbahçe'nin böyle önemli transferler yapması, Beşiktaş'ın baya baya bir transfer yapması. Bakıldığı zaman Trabzonspor 10 tane oyuncu aldı. Yani onlar da bir transfer. Tabii Galatasaray'da, Galatasaray camiası da, taraftar kitlesi de yani büyük bir ismi bekliyor. İşte Can Uzun'u bekliyor mesela, ne bileyim yani. İşte ya da o 10 numarada başka yazılan isimler vardı.
1: Enciso yazılıyor.
0: Yazılıyor.
1: Paraguaylı.
2: O Paraguay Solaç. Gerçi santrafor gibi.
0: İşte daha marka olan bir isim var. Fernandes. Evet. O yani
1: çok yazılıyor da emin değilim.
0: Yani ama benim genel olarak böyle duyduğum, yani çok böyle 50-60 milyon euroluk böyle büyük bir oyuncuya illa 50 milyon euro verelim, 60 milyon euro verelim gibi bir düşüncenin olmadığı Galatasaray'da. Yani böyle çok yüksek maliyetli bir transfer yapmak değil. Ama biz Lesve'ye dönersek, yani bakıldığı zaman buradaki en önemli şeyi genç olması, 11'e direkt transfer yapılmış olması, istikrarlı bir oyuncu olması, 35 maç oynamış geçen sezon bakıldığı zaman. Büyük bir yıldız mı? Değil. Bir yıldız adayı, bir daha da Galatasaray'ın önümüzdeki yıllarda faydalanabileceği, satabileceği bir oyuncu. Ama dediğim gibi yani Okan Hoca da özellikle istemiş ve bu transfer gerçekleşmiş. Hocam daha iyi analiz eder. Yani tam böyle klasik 6 da değil, 8 de değil. 6-8 oynuyor. Yani ikisini de oynuyor. İşte hatta stoperimiz kalmadı, çok sıkıştık, stoper oynatalım. Yani hoca bu şansı da verebileceği bir oyuncu. Transfer bitmiş. Yanılmıyorsam 4 artı 1 yıllıktı anlaşması da. Yani ekonomik durumu da total maliyeti kiralama ile beraber 33-34 milyon euro civarında. Oyuncunun da 3,5 milyon euro alacağı ücret. Böyle de bir maliyeti var. Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun ilk transferi.
1: Hocam izleyebildiniz mi oyuncuyu?
2: İzledim.
1: Nasıl buldunuz?
2: Vallahi Kerem şöyle, bir kere çok heyecan veren bir oyuncu değil. Aha. En azından Galatasaray taraftarlarının geçen yıllarda yaptıkları isimlere bakıyoruz, transferlere. İşte Sané, Osimhen veya İlkay, bunların getirdiği ses kadar getirecek bir oyuncu değil. Yani Leslie Okaçukwu'yu şöyle bence teknik anlamda analiz etmek lazım. Kaba tabirle, yani taraftarlarımızın anlayacağı tabirle, geniş alanı savunabilen bir oyuncu.
1: Aha.
2: Çok yüksek bir oyuncu. 1.90 küsür boyunda. Top rakipteyken iyi oynayabilen bir oyuncu. Onu söyleyeyim. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarını düşünüyorum. Süper Lig maçlarını düşünüyorum. Torreira ile beraber oynaması düşünülen oyuncu diye tahmin ediyorum. İşte niye bu transfer yapılıyor? Şu sebep olabilir. Lemina'nın sakatlık durumları, antrenman eksikliği, ki biliyorsun Lemina özellikle şampiyonluğun kazanılmasında çok önemli bir oyuncu. Bir de şöyle değerlendiriyorum Kerem. Şimdi Galatasaray'ın orta sahasında kim var? Lemina var, Torreira var, İlkay var, Sara var. İşte sayabileceğimiz Kaan Ayhan var. Bunlara göre fizik gücü hakikaten daha yüksek bir oyuncu. Ama bu oyuncuyu oyunun içerisinde doğru değerlendirmek lazım. Ne gibi? Şimdi bu oyuncu ne haber Kerem? Bir kere top rakipteyken keser, çok kısa mesafede bir dribling yapar, ondan sonra yanına verir. Çok fazla yaratıcılık beklemeyeceksin. İşte bir ara pası atsın, iki adam eksitsin. Öyle bir oyuncu değil bu. Bu oyuncu sırf 6 numara da değil, çok enteresan. Yani bu bir 8 de, yani 2-8 oynarsan bu defansif 8 oynar.
1: Aha.
2: Ama işte çok böyle hat kırıcı bir pas atsın, bloklar arasına etkili pas kullansın, öyle bir oyuncu değil. Bu oyuncu işte baskı yediğiniz zaman özellikle ceza sahası yayının çevresinde iyi top keser. Dediğim gibi sonra oyuna katar topu. Kendi de bir iki dribling yapar, katar. Böyle bir oyuncu. Şimdi bunu iyi analiz etmek lazım. Hem bu teknik yönünü analiz etmek lazım, hem de ekonomik durumunu analiz etmek lazım. Yani belli bir maç oynama sayısı verilmiş. İşte bu maçların belli bir kısmında oynarsa rakam da çok yüksek. Yani 30 küsürlere geliyor, 35'lere varıyor. Ki Beşiktaş şey, Galatasaray'ın Singo'dan böyle de bir derdi var. Yani Singo'ya da büyük yatırım yaptılar. Oynatıp satarız gibi düşündüler. Ama gelinen noktada verdikleri rakamı Singo'dan şu an alamayacak durumdalar. Oynatıyorlar zaten. Böyle bir riski var bu oyuncunun. Böyle bir riski var. Ama Okan Hoca, sevgili müdürün söylediği gibi özel ilgilenmiş. Muhtemelen oynayacağı oyun planına göre de ona da anlatmıştır. Oyuncunun çok yüksek bir oyuncu. Orta saha için çok ciddi anlamda boy olarak çok yüksek, ama çok da ağır da değil. Boyuna göre de teknik bir oyuncu. Yani
1: hocam, bir şey
2: küme düşmüş bir takımdan alıyorsunuz ama sonuçta bu oyuncunun Chelsea'si var. Hı. Yetiştiği yer Ren, ki Ren Avrupa'da altyapı konusunda çok iyi eğitim veren bir kulüptür. Ama dediğim gibi yani artısını eksisini iyi hesaplamak lazım. Biraz şöyle gelebilir insanlara, bana da öyle geldi. Yani ne alacağımızı hakikaten tam bilemiyoruz, bir transfer yani.
1: Öyle mi diyorsun?
2: Öyle bir transfer gibi geliyor.
1: Böyle her şeyden biraz var ama hiçbir şeyden tam yok gibi bir anlatım yaptınız sanki, ya da ben mi öyle hissettim?
2: Ya Kerem, top rakipteyken tamam, eyvallah, tamamız. Ama top, çünkü orada Fenerbahçe, hı hı, şey, Galatasaray Torreira ile oynuyordu. Torreira Lemina ile, Torreira Sara ile oynuyordu. Şimdi bu biraz daha defansif.
1: Orada da soru şu hocam. Yani Lemina mesela top Galatasaray'dayken ne yapıyor? Yani Lemina,
2: ya yok,
1: top
2: Lemina
1: oyunda çok mu iyi?
2: Yok, çok iyi değil. Ama Lemina büyük maçlarda iyi oynuyor mesela, evet, örnek.
1: Evet, öyle bir artısı
2: yani,
1: var.
2: Ata gönderdiğiniz zaman, risk aldığınız zaman öbür orta saha oyuncularını, orayı çok iyi kapatıyor.
0: Hocam Lemina'dan ya, daha atletik diyebiliriz yani.
2: Kesinlikle.
1: Driplingi
2: ya bir de Lemina'nın, Lemina ile Gas, Okan Hoca'nın bence antrenman periyotlamasında yani Lemina bir kere çok sakatlık yaşayan bir oyuncu yaşından da dolayı. Bir de antrenman çok kaçırıyor. Onun için oraya bir oyuncu düşünüyor. Ama ben şöyle düşünmüyorum. Orada müdürümle ayrışıyorum. Yani 10 artı 4'e düşünülmüş bir oyuncu gibi değil sanki. Çünkü o alma artı 4'ü. Galatasaray bu konuda şanslı takım. Değil mi? Kaç şey var Galatasaray'ın yabancısı? 9 veya 10 tanedir.
1: Evet. Yani Icardi'yi de şu an kadroda değil bu arada. Yani Galatasaray'ın oyuncusu da değil şu an.
2: Icardi'yi gönderdin. Bir tane daha açılacak sana. Artı 4'ü kullanma. Ha Niang da var orada. Niaga da var orada.
0: Hocam ben öyle dedim ama yani sonuçta onu bir şey olarak aslında kastettim. Yani yaşı da yaşı itibariyle 10 artı 4'e de uyuyor. Yani, yani orada Okan Buruk'un istemiş olması, özellikle tercih etmiş olması, transfer edelim demesi. Yani bunlar da tabii ki buradan da şu çıkıyor. Yani bu oyuncu istenmiş.
2: Tabii tabii.
0: Yani planlanmış ve gerekli analiz yapılmış ve ekonomik olarak da Galatasaray Kulübü demek ki menfaatlerine uyuyor. Bir anlaşma yapılmış. Transfer edilmiş. Yani ben de sizin anlattıklarınızdan yani iyi bir savunmaya iyi bir destek. Yani, fiziki şeyiyle, gücüyle, kalitesiyle evet yaratıcılık şeyi çok kuvvetli değil.
2: Doğru.
0: Ama bakıldığı zaman Galatasaray'ın hala bir 10 numaraya %100 ihtiyacı olduğu.
2: Ya Galatasaray'ın bir de şöyle bir gerçeği var. Galatasaray hep çok profili yüksek oyuncular aldı. Şimdi onlardan sonra böyle bir oyuncu alması taraftarda ya bunu mu bekliyorduğu getirdi biraz.
1: Evet.
2: Bir de Galatasaray oraya düşünen oyuncuları düşünsene Kerem. Fernandez ismi geçiyordu. Kamavinga'nın ismi geçiyordu. Şeyin ismi, Can'ın ismi geçiyor. Gerçi bölgesi farklı. Şimdi böyle bir oyuncu çıktı. Yani 2004'lü galiba yanılmıyorsam. Böyle bir oyuncu çıkınca tabii taraftar biraz şöyle düşünüyor. 2004. Ya Fenerbahçe Greenwood'u alıyor. Trossard'ı alıyor. Biz böyle bir oyuncuya niye gidiyoruz? Bir de ekonomik olarak şöyle olur Kerem. Dersin ki ya işte bir türlü taraftara bunu anlatırsın. İşte iyi çıkarsa daha az para verdik dersin. Ama çıkacak rakam da 30 artının üzerine çıkıyor. Ha sen de bana diyeceksin ki İngiltere'den oyuncu alıyorsun hocam. Nasıl getireceğim başka oyuncuları?
0: Öyle Chelsea'den herhalde o parayı almışlar. Yani o evet. Parayı ona yakın bir para herhalde.
1: 27-28
0: evet, civarı. Yani onu kurtarıyor diye böyle bir şey hocam, okudum da.
1: Mesela tamam çok kreatif bir oyuncu değil.
2: Değil.
1: Bu çok açık ve net bir şey. Ama sanki Okan Buruk'un böyle mantalitesine de uygun bir transfer gibi geliyor bana. Çünkü zaten Okan Hoca profile yönelen birisi.
2: Doğru.
1: Kalite ve yetenekten ziyade. Misal Torreira skor üretmeye başlamıştı. Lemina'nın gelişiyle ilgiliydi.
2: Doğru.
1: Burada Lemina gibi bir oyuncu da gelmiş olsa, Lemina değil, Lemina gibi bir oyuncu da gelmiş olsa zaten Torreira'dan hoca onu alacaktı. Yani Lemina da böyle bir süperstar değil.
2: Hoca çok istiyor.
1: Hoca bir tane böyle daha, bir profil istiyor demek
2: hatta
1: ki.
2: Hatta bir anlıyorum. Tane bence hoca 10 numara da istiyor.
1: Evet.
2: Bence onu da yani bence yetiştirecekler, bir türlü alacaklar. Ha bu Can olur, başkası olur bilemem ama bir tane daha orta sahaya alacaklar. Hatta bence bir tane de stoper alacaktır. Alacak Galatasaray stoper, almalı da. Geçen sene o kadar çok yük bindi ki. Sen Singo'ya güveniyor musun?
1: Hayır.
2: Dünya Kupası'ndan sonra burada yayın yaptık Dünya Kupası'yla ilgili. Singo bir sonraki maçta oynayacak diyorlardı. Gelinen noktada Singo hala antrenmanlara çıkamıyor.
1: Evet.
2: Lütfen yani.
1: Murat Özbostan, Can Uzun'la ilgili bir aksiyon beklemeli miyiz?
0: Aa, zor.
1: Konuyu hızlı değiştirmiş oldum.
0: Yani zor. Neden zor? Yani, rakamlar arasında uçurum var. Yani Galatasaray'ın bu transferde vermek istediği rakam maksimum 25 milyon euro civarı. Yani abi öbür taraf 50'ler, 45'ler, 40'lar filan böyle boyuna değişen, hatta en son 50 milyon euroydu. Dolayısıyla arada çok %100'lük bir fark var. Ben bu transferin olma ihtimalini görmüyorum. Yani bu farkı kulübü iyi tamam biz 25'e hadi gelin 30'a halledelim derse Galatasaray'da 30 verirse olur da baş

0: başka türlü açıkçası görmüyorum. Yani zor. Bu transferin olma ihtimali bence bu ekonomik koşullarda, bu pazarlık masasında, iki kulübün pazarlık masasında olacak gibi görünmüyor. Yok yani bir ihtimal.
1: Galatasaray'ın en azından bir oyuncu için yüklü bir bonservis bedeli harcayabileceğine dair
0: harcadı işte.
1: Ama bu belki. Yani Leslie Ugochukwu'dan bahsediyorsak.
0: Evet, ondan
1: önce
0: bahsediyorum.
1: Önce küçük bir para, sonra. Ya bu önümüzdeki sezon transferi olacak aslına bakarsanız. Hala öyle bir şansı var sanki. Bu bahsettiğim para da yani 25-27 falan değil. 45'ler 50'ler belki.
0: Ben öyle 45-50'ler para şey harcayacağı beklemiyorum. Evet, hayır. Ya yani Galatasaray yöneticinin de başkanın da kafasında öyle bir para harcayalım, böyle bir transfer yapalım düşüncesinin olmadığını duydum. Yani şimdi bu bahsettiğimiz, konuştuğumuz transferde işte 30'un üstünde bir rakam yani. Bakıldığında 30'un üstü de düşük bir rakam değil yani. Ama dur, biz Can'a da 50 milyon euro verelim de alalım diye bir şey olmaz. Yok böyle bir ihtimal. Bak, buradan net bir şekilde söylüyorum. Yani 25-30'a biterse biter, olsa yok öyle bir ihtimal. Şimdi burada asıl ya Galatasaray işte Duran, yani Duran'ı kimse inkar etmedi yani. Sonuçta Duran transferi bir aydır konuşuluyor değil mi? Galatasaray'ı istediği konuşuluyor. Efendim, oyuncuyla 4,5-4 milyon euroya anlaşıldığı, kiralık olacağı ve kiralama bedelinin olmayacağı konuşuluyor. Galatasaray'da bunu, hayır kardeşim bizim böyle bir Fenerbahçe'de oyna işte kiralanmış, gelmiş, Zenit'e gitmiş bir oyuncu gündemimizde yok diye kimsenin ağzından olumsuz bir şey duymadık. Ki çünkü istiyordu Galatasaray, hala istiyor. Hala istiyor. Niye şeye döndü biraz iş, durma noktasına geldi? Yani Galatasaray'a biz bu oyuncuyu satalım, kiralayalım ama sözleşmeye de şeyi ekleyelim, satın alma opsiyonunu ekleyelim. Yani işte şu kadar maç oynarsa, şu kadar gol atarsa, kaça almışlar? 80'e mi almış onu Aston Villa'dan?
2: 50 falan.
0: Yani Galatasaray'da herhalde işte 40'a mı satalım, 50'ye mi satalım? Hı. Artık neyse yani onun şartı. Bundan dolayı Galatasaray hayır biz kiralayacağız. Bizim şeyimiz kiralama üzerine, satın alma.
1: Galatasaray asla satın almaz bu oyuncu.
0: Bence yani.
1: Hatta bu oyuncuya para verip satın alan da akıl yoktur diyeceğim yani, gidip yani alır birisi.
0: Şimdi bunu
1: ama
0: neden
1: bulundum yani.
0: Bunu neden anlatıyorum?
1: Bu risk alınır mı bu oyuncu için?
2: Bence alınmaz.
1: Alınmaz yani.
0: Şimdi bu öyle bunu şunun için anlatıyorum. Böyle o hatta bile böyle bir ekonomik bir oyuncuyu gündemine alan Galatasaray işte bir satın alma opsiyonunu devre dışı bırakarak gerekirse bu transferden vazgeçebilir Duran'dan. Yani olmazsa olmayacak ama olursa alacak Duran'ı mesela. Niye? Ekonomik diye. Tamam mı? Ekonomik diye alacak. Yani varmak istediğim nokta şu. Ya dur biz Osimhen'in yedeğine de bir 40 milyon 50 milyon euro harcayalım. 10 numaraya da bir 40 50 milyon euro harcayalım diye bir şey yok. Kiralarsa kiralar. Satın alırsa da 20-25 milyon euro civarlarında bir oyuncu daha transfer eder ve bu işi bitirir.
1: Olabilir.
0: Ya da 30-40'a 2 tane 3 tane oyuncu alır. İşte stoper alır, 10 numara alır, bir tane daha forvet, santrafor alacak. Değil mi? 10 numara, hocam alması şart mı?
2: Bence alacak.
1: Can Uzun olabilir mi? Murat Özbostan kapıyı kapattı Can'a mı?
0: Ben ekonomik olarak kapattım.
2: Bence olabilir. Teknik olarak olur. Ama rakamsal olarak nereden olur bilmiyorum.
1: Ama Ensisi olabilir mi hocam? Şartlar uygun olursa.
2: Vallahi söylediğin oyuncu da iyi oyuncu. O da olabilir. Paraguay'daki.
0: Bak, bunun da ortak özelliği ne? Bu da şeye uyuyor. 10+4'e uyan bu da bir oyuncu. Yani bunun da şeyi 30 milyon euro civarlarında ya. Ha, belki pazarlıklarla daha aşağıya düşer ama Galatasaray'ın...
1: Ensis onun.
0: Evet, evet.
1: Onun da bir iki yıl önce, iki ya da üç yıl önce çaprazı mı kopmuştu? Menisküsünde çok büyük bir problem olmuştu mesela. O tip sakatlıklar geçirmiş oyuncularda
2: çapraz
1: böyle bir...
2: Çapraz da menisküs farklı.
1: Menisküs, çapraz değil.
2: Çapraz büyük sakatlık, menisküs evet. Olabilir. Yani her futbolcunun başına gelebilir. Sonuçta ama çapraz önemli.
1: Evet. Kerem. Çapraz değil, menisküs.
2: Çaprazlar artık 9 ayı buluyor.
1: Evet.

0: Ya, sonraki dönüşü de sıkıntı.
1: Ya burada tabii önemli olan işin maliyeti. Yani Galatasaray bunu 20-25 milyon euro civarına bu transferi bitirebilirse olabilecek isimlerden bir tanesi, onu da söyleyeyim. Ya benim biraz önce anlattığım noktaya geliyor. Yani işte o birinci isim, ikinci isim alternatif. Sen mesela şunu diyorsun, yani bir yıldız yok mu diyorsun burada? Değil mi? Winner. Başkan diyor ki zaten takım yıldız.
2: Yani takım ama 4 senedir, yıldız. Ama şöyle bir sıkıntı var müdürüm. Bu takım 4 senedir şampiyon oluyor. Biraz bu takımın çevresini değiştirmek lazım.
1: Hocam ne diye yıldız yapması lazım Fenerbahçe'nin? Şu şöyle bir kadroya baktığımızda.
2: Galatasaray'ın.
1: Evet Galatasaray. Yani ne diye bir yıldız oyuncu? Yani mesela ben listesini çıkartmışım. Oyuncu yani listesini. Özellikle hoca, yani Sanchez, Singo.
2: Mertens'ten sonra bir 10 numara bulamadı. Yunus'la oynamaya çalıştı. Icardi ile oynamaya çalıştı. Ama gerçek bir 10 numara bulamadı. Bence iyi bir 10 numara istiyor hoca. Enciso ismi ondan bence. O profile uygun. Rakamsal olarak da eğer Galatasaray'ı yormazsa şeyde 10 artı 4'e de uyuyormuş, artı 4'e.
0: 2004'lü.
2: Bize karşı
1: evet,
2: oynadı zaten.
1: Evet, 22 yaşında.
2: Yani o zaman olabilir. Yani yetenekli bir
0: Can mı Enciso mu?
2: Ha, ben Can'ı alırım. Çünkü Can 2005'li. Ve Türk.
0: Evet.
2: Yani
0: büyük bir art.
2: Değil mi?
0: Mevcut sistemde.
2: Yani onun için ben Can'ı alırım ama ben Can'a Galatasaray'ın eğer transfer ihtimali net olarak oluşursa 35 milyon eurolara çıkacağını düşünüyorum.
0: Daha fazlası da olabilir.
2: Yani.
0: Belki.
2: Sen el mi arttırıyorsun? Ne yapıyorsun?
0: 35'ten biraz daha fazla isteyebilirler. O transfer bitecekse eğer Galatasaray'ın böyle bir 40'lara 45'lere yaklaşma ihtimali söz konusu olabilir.
2: Bence 40'a da alınır.
0: Olabilir. Uygundur.
1: Böyle bir rakam yok.
0: Murat Özbostan yoktur diyor.
1: 25.
0: O kadar eder mi?
1: 25-30.
2: Eder bence.
0: Sorusu geldi.
1: Edip etmeme başka Necden. Bir şey.
2: Ya o kadar para harcar mı diyor Galatasaray?
0: Murat Özbostan harcamaz ama eder mi diyor.
1: Vallahi bilmiyorum yani ben o kadar yani eder mi etmez mi hocam yorumlasın onu ya. Ben ne diyeyim şimdi
2: ben
1: yani.
2: Eder diyorum ya hocam, ben yani. Onu çok beğeniyorum. Ya bir de 2005'li sonuçta gelecekte de size ekonomik olarak geri dönüşümü
1: yok olur. Ya 30 milyon euro falan eder. Ben de Galatasaray'la aynı düşüncedeyim.
0: Yani siz karar verici olsanız
1: 30'a anlaşırsak alırım.
0: 40 vermez
1: başkan
0: misiniz?
1: Olursam yok vermem.
0: Durumlar mümkün kılıyorsa eğer bu şartları.
1: Durum derken?
0: Kulübün mali durumu.
1: Kulübün mali durumu şartları çok çok uygunsun. İyi ve ben
0: bu arada ne kadar süremiz kaldı?
1: Yani bunu çok düşünmüyorsam kulübün mali durumu açısından tam yani 40'ı zorlarım ama kulübün mali durumunu düşünürsem, harcama limitlerini düşünürsem, ceza almak riskiyle karşı karşıya kalmak istemiyorsam 40 milyon olmaz bu iş. Ben biraz önce söylerken yani 25-30'ları en çok maksimum 30 bak. Maksimum. Onun için Can Uzun'un olma ihtimalini görmüyorum.
0: Murat Özbostan'da 11
1: yıl. 25'e olur.
0: Program yaparım. Para harcamamak için yani bunu savun. 2 tane ekmek de almayabilir yani. Onu söyleyeyim. Ama ben bu temkinli duruşunuzu da bu transfer deliliği ve insanların beklentisine oranla düşündüğümüzde ben her zaman takdir ediyorum. Onu da söyleyeyim.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet. Kesinlikle takdir ediyorum.
2: Ama ihtiyaç var.
0: İhtiyaç hocam, var.
2: Yok mu Galatasaray'ın stopere ihtiyacı?
1: 40 vermez hocam.
2: He?
1: Galatasaray 40 milyon euro falan vermez. Ki adamlar eliden kapıyı açıyor da 40 olma ihtimali bile yok. Yani bu transferin olma ihtimali tek bir şeye bağlı. 25 artı bonuslara bu iş biterse biter, yoksa bitmez.
0: 25 artı bonuslara da biterse 30'da çok işte, iyi transfer
1: 30,
0: olur.
1: 30 tabii olur.
0: Çok iyi transfer.
1: Olur istediği. Ya bu pazarlık da bunlar ya. Yani bugün 50'lerden başlayıp 30'lara düşen rakamlar var yani. Sayın Başkan Dursun Özbek de bu işin çok büyük bir uzmanı yani ekibiyle beraber, yöneticileriyle beraber. İlla ki o da bir takım şeyleri düşünüyordur. Yani Galatasaray bak santrafor alacak. Eğer Duran olmazsa oraya bir oyuncu almak. Bulacak yani alacak.
2: Almak zorunda zaten.
1: 10 numara diyorsunuz. Hocam ihtiyaç var diyor. Ben de diyorum evet. Yaratıcı bir adama ihtiyaç var. Biraz önce

0: söylediğimiz oyuncu evet defansif olarak iyi, yani fiziki gücü iyi ama bir yaratıcı oyuncu değil.
1: Doğru.
0: Ama Torreira'nın yanında değil mi hocam? Arka tarafı da rahatlatabilecek bir oyuncu. Yani genç, dinamik, enerjik, geleceği var, istikbali var. Alırsın 30'a, 34'e, satarsın 50'ye yarın bir gün. Onu da düşünüyordur yani Galatasaray.
2: Olabilir.
0: Yani.
2: Ne kadar süremiz kaldı? Bir kere daha sorayım. Son 1,5 dakikamız içindeyiz. Tek bir soru. Ulay'da bir Fiorentina ısrarı varmış.
0: Ulay'da?
2: Fiorentina'nın bir ısrarı varmış.
0: Bence var. Evet, evet.
1: En ciddi teklifi Fiorentina yapmış.
0: Evet.
2: Hocam 30 milyonlar konuşuluyor.
1: Doğru.
2: Daha fazlası olabilir mi?
0: Oradaki
1: daha
0: soru...
1: fazlasından kastın ne? Yani 50 falan mı?
2: 40'lar.
1: 40'tan ben görmez. Olayın
0: cümle
1: satış
0: konuda
1: rakamı
0: söyleyebilir
1: 30-40 arası.
0: 30 söyleyebilir arası. Miyim?
2: Tabii ki.
0: Bu %90 yeni sezon kadrosunda olmaz olay Trabzonspor'un.
1: Yok olmayacak zaten.
0: Olmayacak. Buradaki noktada bir sonraki satıştan kulüp Fiorentina %10 veriyor. Şeyde anlaştılar bonserviste. Trabzonspor %20 istiyor. Fiorentina %20'yi beğendiği anda imzaları atacaklar.
2: Murat Özbostan teşekkür ediyorum.
0: Ben
2: yarın spor gündeminde özellikle Trabzonspor'u daha geniş konuşacağız. Onun sözünü vereyim. Biraz son bölüm hızlı geçti düşündüğümden. Abdullah Hocam ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
2: Transfer raporuna noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler. A Spor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu geceler.

gözlerin ne renk ve ben neden seni

0: sadece spor olsun diye. Aspor Radyo.
1: Herkese mutlu geceler. Aspor ekranında son sayfaya hoş geldiniz. İki değerli konuğumla birlikte her hafta olduğu gibi, her gün olduğu gibi daha doğrusu son sayfada yine sizinle birlikteyiz. Bu akşam Salim Manav ve Kaya Temel var. İki gazeteciyle birlikte son sayfayı yapacağız. Tabii siz değerli izleyicilerimizin, aynı zamanda Aspor Radyo dinleyenlerinin mesajlarıyla birlikte herkes hoş geldi programa diyelim. Siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk
3: Koray abi.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkürler, iyiyiz. Sizler nasılsınız?
1: İyiyiz. Koray abi. Değişik bir üçlü olduk, farkındasınız
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet.
1: Ne zamandır?
3: Bu üçlü çok güçlü.
1: Yani Masar Fuat Özkan, Metin Ali Feyyaz, daha sonra Kaya Salim Koray.
3: Evet.
1: Üstadların yolunda Koray ilerliyor muyuz Salim?
3: KSK mi oldu?
1: Salim de oldu.
3: Karşıyaka gibi.
1: Karşıyaka olduk o zaman.
3: Koray abi bu arada yani birebir de kutlamıştım. Önceki gün doğum günündü.

0: Bak oldu artık, fotoğrafımızı gördün mü? Ya zaten
1: reklam arası paylaş. Yani onu fark ettim ben.
0: Yani sürekli yayındayız zaten. Videomuz var, her şeyimiz var. Yani özel telefonda yok mu diyorsun? Vardır.
1: Yani
0: dönercide var en son fotoğrafımız.
1: Evet evet evet, doğru. O var.
0: Esnaf ziyaretlerimizde var genelde fotoğraflarımız.
1: Doğru.
0: Kamerayı evet. Konuşacağız. Keyifli, güzel bir program sizi bekliyor bu arada. Onu söyleyelim. Bir de transfer döneminin içerisindeyiz artık. Dünya Kupası da yavaş yavaş sona doğru ilerlediği için takımlar da gaza bastı. Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta hareketlilik var. Beşiktaş zaten şu anda Trabzonspor'la birlikte en çok takviye yapan kulüpler arasında yer alıyor. Siyah beyazlarda bir yıldız transferi Leandro Trossard. Bu transferin ne aşamada olduğu merak ediliyordu. Uzun süredir konuşuluyordu. Hatta şöyle yapalım biz. İlk bu iddiayı, daha doğrusu ilk dile getirenlerden birisi Efecan Öztaş'tı, Alspor muhabiri. Uzun bir süre önce Beşiktaş düğmeye basmıştı. Bakın geçmişte, yakın tarihte o Efecan'ın ilk o haberi duyurduğu anı bir ekrana getirelim. Ardından kendisi telefonda olacak ve Trossard müjdesini Beşiktaşlara detaylı bir şekilde verecek.
2: Sol kanatlı ise Trossard. Yine geçtiğimiz dönem yaz transfer döneminin sonunda gündeme gelmişti.
3: Fenerbahçe de ilgilenmişti.
2: Evet. Beşiktaş'ın çok istediği ve Sayın Başkan'ın çok istediği bir oyuncuydu zaten. İlk 11 oynamak istiyordu Dünya Kupası sebebiyle. Bu sezon Arsenal'de önemli işlere imza attı. Formayı kaptı. Neredeyse şampiyonluk golünü attı diyebiliriz geçtiğimiz hafta. Çok önemli bir isim. Sayın Başkan bu isimle de görüşüyor Arsenal tarafıyla kazandırmak için. Bu transfer çalışmaları sürüyordu, durmuştu.
4: Bir
2: ama...
4: yıl daha sözleşmesi var Arsenal'da, evet. Trossard'ın ve 31 yaşında.
2: Evet, onun da 20 milyon euro gibi bir
4: piyasa değeri,
2: piyasa
4: var.
2: Değeri olması lazım. O yüzden Beşiktaş büyük isimlere gidecek, yaklaşık 100 milyon euroya yakın, belki daha fazla hedeflenen bir bütçe var siyah beyaz ekipte.
0: 20 Mayıs 2026'da ilk kez Alspor ekranında Efecan, az önce gördüğünüz kayıttaki programda dile getirdi. Beşiktaş'ın Trossard'a olan ilgisini, 53 gün önce başlayan bir operasyon. Belki de Efecan'ın paylaştığı tarihten daha da önce gerçekleşmiş de olabilir ilk sıcak temaslar. Şimdi Efecan'la birlikte bu transferi konuşacağız. Efecan hoş geldin.
5: Hoş bulduk Koray Balalı. İyi yayınlar diliyorum sana ve konuklarına da.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi ilk kez sen duyurdun bu transferin başladığını 20 Mayıs tarihinde ve ardından bugün de ilk kez bu transferin noktalandığını yine dile getirdin ve onu da bir son dakika bilgisi olarak ekrana yansıtmıştık. Artık Trossard Beşiktaş'ta diyebiliyoruz. Detaylar nelerdir, sözü sana bırakayım. Tebrik edin bu arada bir yandan da.
5: Teşekkür ediyorum. Biz tabii Beşiktaş taraftarlarının en çok heyecanlandığı transferi Alspor ekranlarında ilk olarak Sayın Başkan Serdar Adalı'nın transfer görüşmelerine resmi bir şekilde artık Trossard tarafıyla başladığını Mayıs ayının sonlarında söylemiştik. Bugün de nasip oldu bir de vermek transferin sonlandığını. Leonardo Trossard Beşiktaş'ta, Beşiktaş Belçikalı futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı. Oyuncu hafta içi İstanbul'a davet edildi. Beşiktaş taraftarları da artık buradan hayırlı olsun diyebiliriz. Şöyle de bir bilgi var. Sayın Başkan Serdar Adalı salı günü Belçika'ya uçacak. Yıldız futbolcu Trossard ile bir araya gelecek. Çarşamba günü de bu ikilinin İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Transferi resmiyete kavuşturacaklar, resmi imzaları atacaklar. Sayın Başkan özel uçağıyla gidip oyuncuyu alacak ve İstanbul'a gelecek. Çarşamba günü olmasını bekliyoruz. Dediğim gibi tekrarlayayım, salı günü Başkan Trossard'ın yanına gidecek Belçika'ya. Evet, bu transferin de tabii hem mali şartları hem de sözleşme süresi hakkında da bilgi vermek istiyorum. Sözleşme süresi 3+1 yıllık olarak gerçekleştirildi. Oyuncu tarafıyla anlaşma sağlandı. 8 milyon euronun altında bir rakamla Beşiktaş yıllık bir maaş verecek kendisine. Yaklaşık 7 milyon ya da 7,5 milyon euro gibi bir rakam net maaş kazanacak. Şampiyonluk bonusu ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım bonusu var sözleşmede. İmza parası yok. Daha önce menajerinin absürt isteklerinden dolayı transferin çıkmaza girdiğini söylüyorduk. Yaklaşık 2-3 hafta önce. Beşiktaş tarafı Trossard'la bir temas kurdu. Menajerinin bu absürt isteklerinden haberin var mı diye sordu. Trossard'ın haberi olmadığını daha sonrasında Beşiktaş kulübü aktardı. Bizler de bunu haberleştirmiştik. Trossard süreçten rahatsız olmuştu. Menajerine teklifleri, süreçleri daha olumlu bir şekilde değerlendirmesini istemiş ve daha sonrasında transferin gerçekleşmesinde büyük pay sahibi olmuştu. Aslında kendisi de Beşiktaş'a gelmek için oldukça olumlu

0: bakıyordu ve ılımlı bakıyordu ve çok gelmek istedi. İstanbul'da oynamaya çok sıcak bakıyordu. Bunları dile getirmiştik. Artık resmi olarak Beşiktaş'a gelmek için çarşamba günü yola çıkacaktır Oğuzhan.
1: Evet, yani Beşiktaş taraftarına müjdeyi veriyorsun. Büyük ihtimalle çarşamba günü yola çıkacak diyor Efecan Öztaş. Trossard'a biz konuşacağız detaylı ama santrfor meselesi var. Onunla ilgili senin elinde de sıcak bilgiler var. İstersen onları paylaş.
0: Evet, Sayın Başkan Serdar Adalı Lukaku ismini Vincenzo Italiano onaylarsa ve sağlık raporları olumlu gelirse yarın bile bu takıma kazandırabileceğini dile getiriyordu. Onu söyleyeyim Karol Balalı. Ama Lukaku'da şöyle de bir gelişme var. Sayın Başkan'ın telaffuz ettiği bir durum bu da zaten. Kendisi Romelu Lukaku benim için riskli bir transfer diyor. Dizinde de problem var diyor. Muhtemelen sağlık raporlarında istenen olumlu sonuç gelmemiş. Bu yüzden Beşiktaş Lukaku transferinde de artık ilgi aşamasını kapatmış duruma geçti. Onu söyleyeyim Koray Bololu. Dusan Vlahović konusu da tabii çok sıcak ve Beşiktaş'ın bekleyişte olduğu bir konu. Beşiktaş Dusan Vlahović transferinde oyuncu cephesinden gelecek son yanıtı bekliyor. Siyah beyazlı yönetime Vlahović'in menajeri tarafından karar için 10 Ağustos'a kadar süre istedikleri bir kez daha iletilmiş. Beşiktaş tarafına Vlahović tarafı bizi 10 Ağustos'a kadar bekleyin. Biz 5 büyüklükten teklif bekliyoruz. İstediğimiz teklifi bulamazsak 10 Ağustos sonrası görüşmelerimizi sürdürürüz diyor. Beşiktaş cephesi bekleyişini sürdürüyor. Süreç oyuncunun vereceği nihai kararla artık netlik kazanacak. Sayın Başkan'ın çok istediğini dile getirelim Vlahović'i. Gönlünde yatan, kalbinde yatan bir isim. Kendisine ve menajerine de şunu ifade etti Sayın Başkan. Ben bunu tüm yayınlarımıza da ifade ediyorum. Sen Beşiktaş'a gelmek istersen, gelmeyi kabul edersen biz senin tüm mali şartlarını kabul ediyoruz diyor Sayın Başkan. Serdar Adalı oldukça da iyi bir ücret aslında bu. Çift hanelere kadar yaklaşan imza parasıyla beraber dolgun bir maaş teklif ediyor Beşiktaş kendisine, imza parası dahil. Oyuncunun menajeri de aynı zamanda babası, görüşmeleri bizzat kendisi yürütüyor. İstanbul durumu kafasını biraz karıştırıyormuş. İstanbul'a gelip gelmeme durumunda hala bir karar vermiş değil. Dediğim gibi 5 büyüklükten teklif bekliyor şu anda Vlahović. Eğer istediği teklif bulamazsa Beşiktaş cephesinden gelen teklife olumlu ya da olumsuz bir yanıt verecek onun hususta sonrasında.
1: Evet Efecan, biz ana haberdeyken sen o bilgiyi sıcak haber olarak, son dakika bilgisi olarak paylaşmıştın ama malum gün içerisinde çalışanlar oluyor, dışarıda olanlar oluyor. Zaten yaz ayı, tatilde insanlar, belki şu anda yeni kaldıkları yere dönenler var, kaçırmışlardır. Çok konuşulabilecek, üzerine konuşulacak bir konu çünkü Oğuz Aydın ilgisi Beşiktaş'ın. Dilersen akşam saatlerinde verdiğin o son dakika bilgisini tekrar et lütfen. Kaçıranlar varsa bir kez daha senin ağzından duymuş olsunlar.
0: Evet, Beşiktaş yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek adına Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın için de harekete geçti. Siyah beyazlı yönetim transfer şartlarını görüşmek amacıyla Fenerbahçe yönetimiyle ilk temasını gerçekleştirdi. Sürecin nasıl ilerleyeceği iki kulüp arasında yapılacak. Görüşmelerin ardından netlik kazanacak Koray Baloğlu. Tabii Oğuz Aydın'ın menajeri de dün Fenerbahçe kampında hem Fenerbahçe'nin oynadığı maç sonrasında Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştiriyor. Beşiktaş'ın ilgisi olduğunu aktarıyor Fenerbahçe kulübüne ve bu ilginin onların hoşuna gittiğini, eğer Oğuz'u bırakırlarsa Oğuz'un da gitmeye sıcak baktığını aktarıyor. Bu bilgiyi verebilirim Koray Baloğlu. Beşiktaş yönetimi de Fenerbahçe yönetimiyle bağlantı kurdu, ilk temasını kurdu. Görüşme aslında olumlu. Buradaki en kritik süreç, Fenerbahçe yönetimi şunu söylüyor Beşiktaş yönetimine: biz sorun çıkarmayız ama İsmail Kartal'ın burada vereceği karar bizim için önemli. İsmail Hoca Oğuz'la devam etmek isterse Oğuz Aydın'ı size veremeyiz ama Oğuz'la devam etmek istemezse teklifinizi değerlendiririz diyor Koray Baloğlu.
1: Evet. Efecan teşekkür ediyoruz. Var mı sorunuz Efecan'a?
2: Şu an için yok ama tebrik ederim.
1: Evet.
3: Gerçekten aylar öncesinden Efecan'ın bu transferi duyurması da, Beşiktaş'ın takip ettiğini söylemesi de gerçekten tebrik edilecek bir iş. Efecan'ı buradan tekrardan tebrik etmiş olalım bizler de.
1: Efecan kolay gelsin. Teşekkür
4: ediyorum. Kolay gelsin
1: ediyoruz.
4: Efecan, tebrikler.
0: Teşekkür ediyorum. Salim abiye de, Sayı abiye de çok selamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Efecan Öztaş A-Spor'da Beşiktaş'ı takip ediyor muhabir arkadaşımız. Evet. Trossard haberini duyurmuştu. Bugün noktalamakta yine kendisine nasip oldu. Tabii muhabirler açısından siz de bu işi yaptığınız için evet, bu mesleki anlamda ciddi bir pozitif motivasyon evet, oluyor değil mi? Yani her şey parayla pulla ölçülmüyor. Bir başladığın haberi bir de sonunu sen getirebilmen
4: bir de daha mesela da değerli hale geliyor. Bunun mesela şöyle bir özelliği de var Koray abi. Bu tarz haberlerde
5: ciddi bir baskı.

0: da oluşuyor. Şöyle mesela A Spor'a ne zaman gelsem yayına Aubameyang'ı soruyorlar. Aubameyang için Çorum FK haberi yapmıştım.
1: Evet doğru.
0: Nitekim benden sonra da sağ olsun hem Uğur Hoca hem de Çorum FK yetkilileri ismi doğruladı. Kişisel şartlarda anlaşma sağlandı. Bunu Kaya da yaşamıştır. Bir transfer sürecinde ilk o haberi verdikten sonra o transfer olana kadar onun bir psikolojik baskısı oluyor. Sanki transfer komitesindeki kişi sizmişsiniz gibi.
1: Doğru.
0: Ciddi söylüyorum mesela.
1: Sanki sen alamamışsın gibi de oluyor bir yandan.
0: Yani böyle durumlar oluyor. Onun dışında her gören soruyor abi ne oldu vesaire.
1: Her görenin sorması normal de mesela. Çorumlular sen yazıyorsun almadığında Aubameyang gelmezse Çorum'a gidemezsin daha
2: tabii.
1: Salim.
2: Yandın.
1: Çorumlulara bir mesajın var mı yani bu transferle ilgin olmadığını?
0: Çorum FK yani güzel transferler yapıyor. Hem alt ligden hem de üst liglerden önemli oyuncuları kadrosuna katıyor. Süper Lig'in ilk haftasında da Galatasaray'la karşılaşacaklar.
1: Zor bir başlangıç.
0: Zor bir başlangıç. Bence güzel ya Anadolu'dan şehirlerin olması.
1: Tabii. Birazdan zaten konuşuruz işte, yine.
2: Gitmiştim.
1: Sonra Anadolu turu yaparız.
2: Evet. Çorum FK'nın hem stadyum hem tesis zaten arada bir yol geçiyor hemen stadyum karşısında. Evet. Hem stadyum tesisleri gerçekten çok iyi. Yani oraya gelecek olan futbolcu şimdi tamam hani şehirle alakalı çok fazla aktivite yapabilir misin düşünceleri. Buraya zaten futbol oynamaya geliyorsunuz. Hani bu evet. Farklı bir köşede kalması lazım. Fakat Çorum FK'nın hem tesisleri hem de sahası stadyumu gerçekten güzel son güzeldir, derece. Yeni güzel. Stadyum zaten.
1: Bu şimdi Trossard transferiyle başlıyoruz son sayfaya. Mesajlarınızı bekliyoruz. Özellikle Beşiktaşlılar da yine fikirlerini, görüşlerini yazabilirler. Sorularınız varsa lütfen esirgemeyin. Paylaşın. Biz de canlı yayında elimizden geldiğince bildiğimiz cevaplar varsa tabii ki yanıtlamaya çalışacağımızı söyleyelim. Son sayfa evet. Duayenleri duayenleri diyorum özür diliyorum. Aboneleri daha doğrusu. Artık ama duayen haline geldiler tabii sürekli evet. Her gün mesaj atıyorlar. Necati Kartal her zamanki gibi bizi selamlar. İzliyormuş. Selamlar. Mehmet Peker, Trossard Beşiktaş'a gelirse Türkiye'de ligin tozunu attırır demiş. Ayrıca bir de böyle yapay zeka ile Beşiktaş forması giymiş fotoğrafını paylaşıp demiş ki ligin en iyi sol kanadı Beşiktaş'ta Süper Lig'i sallamaya geliyor demiş. Leandro Trossard için Dünya Kupası'nda da ciddi süre aldı. Geçen sene zaten tabii. Rüya gibi bir sezon geçirdi. Bir kulvar hariç ki orada da finale kadar çıktılar Şampiyonlar Ligi'nde. Arsenal'la birlikte şampiyonluk yaşadı Salim.
0: Evet.
1: Şimdi artık Beşiktaş'ın futbolcusu Leandro Trossard resmi olarak açıklamayı bekliyoruz sadece. Evet. Az önce Efecan söyledi. Başkan Serdal Adalı da salı günü gidecek oyuncuyu almak için. Artık biz bu işin resmi açıklama kısmını bekliyoruz.
0: Yani çok çok önemli bir oyuncu. Belçika ile birlikte çeyrek finale kadar yükseldiler. Çeyrek finalde İspanya'ya kaybettiler. Belçika takımı için de milli takımı için de önemli bir isimdi. Arsenal'da çok önemli sezon geçirdi. İfade ettiğin gibi Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal takımı final oynadı. Ligde şampiyon oldu. Önemli bir oyuncu. Türkiye Ligi'ni düşündüğümüzde, Süper Ligi düşündüğümüzde önemli bir kanat oyuncusunu transfer ettiğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları bir planlama doğrultusunda ilerliyor. Kaleci transferi çözüme kavuştu. Kaleci transferinden sonra ilk zaten hamle sol bek transferiyle gelmişti. Sol bek kaleci transferleri. Kaleci transferinde de bir değil iki isimle anlaştı Beşiktaş. Nubel ve Doğan Alemdar'la. Trossard ismi şu anda gündemde anlaşıldığına dair Efecan da bilgiler aktardı. Ben Beşiktaş'ın iyi yolda olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ta eksikler neler diye soracaksam Beşiktaş'ın santrafor pozisyonuna Vlahovic listedeki bir numaralı adaylardan ama bir söz var bilirsin Koray abi. Fazla naz aşık usandırır.
1: Evet.
0: Yani artık
1: tecrübeyle nokta... sabit mi bu söz?
0: Çok zor sorular be Koray abi.
1: Salim bir an mavi ekran verdin ha.
2: Foton gitti.
1: Olabilir sadece. Canım yaşam ne var yani? Herkes aşık olabilir. Bunda bir şey yok.
0: Bu şey gibi oldu ya. 100 numaralı adam filmi. Hiç aşık oldunuz mu diyor ya. Bilirsin. Kemal Sunal'ın oynarken evet. En çok keyif aldım dediği filmlerden birisidir 100 numaralı adam. Rahmetle de analım. Benim Allah konudan konuya atlamalarım da keskin böyle aks hatası olan çekimler gibidir. Ya şöyle ki Beşiktaş kısmında Fazlı Nazar'ı kusandırır.

0: Vlahovic önemli bir oyuncu. Fakat Vlahovic noktasında Beşiktaş'ta hem Başkan Serdal Bey hem de Teknik Direktör Vincenzo Italiano istiyor. Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisi, fakat Beşiktaş'ın önünde çok önemli bir maç var. Midland'la oynayacak Beşiktaş. Yaklaşık bir haftalık bir süreç kaldı bu hafta ve yani bu haftayı saymazsak diğer hafta oynanacak, doğru mu? Midland maçı bu hafta, evet, değil, önümüzdeki Temmuz hafta. Temmuz'un 3. haftasında diyebiliyorum. Yani şöyle ki bu noktada Lukaku gündemdeki isimlerden birisi. İlk kez A Spor ekranlarında Lukaku'nun maliyetini paylaşmıştım. Yine paylaşıyorum. Lukaku'nun maaş beklentisi yıllık 10 milyon euro seviyelerinde. Devre arasında hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Önemli bir oyuncu. Hatta ben bu bilgiyi paylaştığımda seninle de konuşmuştuk. Kaya var mıydı bilmiyorum ama Caner İşbeğendiren vardı.
1: Olabilir.
0: Sen bize sormuştun hatta Lukaku'yu. Önemli bir isim Lukaku. Tartışmasız çok çok önemli bir golcü. Fakat yaşamış olduğu sakatlıklar noktasında kafamda soru işaretleri var.
1: Başkan da onu söylemiş zaten.
0: Evet.
1: Yani Beşiktaş için Lukaku defteri kapandı gibi bir şey şu anda.
0: Yani yaşamış olduğu sakatlıklar, ağır sakatlıklar ve belli bir zamandan sonra o sakatlığı yaşayan futbolcu tekrardan o sakatlık nüksederse çekilmez bir hale geliyor. Yani mutsuz bir evliliği uzatmak gibidir. Yani gerçekten öyle. Yani o bitmez, o sözleşme süresi bitmez, günler bitmez. Medyadan, taraftardan ağır baskılar gelir. Vlahovic de bu noktada artık kararını, evet, vermeli. Beşiktaş'ın bence stoper takviyesi yapması gerekiyor.
1: Onlara gireriz istersen. Biraz tabii, bekletelim. Çünkü tabii sorular ki var zaten. Size oyunda tabii da ki sorular gelmiş. Tekrara düşmemek adına onları birazdan konuşalım. Şöyle bir yandan mesajlara da yine bir kez daha bakacağım. Ömür Bey yazmış. Ömür Çatan selamları var. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Zeynep Ahmet Bakır. Ortak hesap herhalde. Ailecek yani karı koca. Orada da bir soru var Greenwood'la ilgili. Onu da birazdan okuyacağız ama hazır tamamını okuyayım. İyi yayınlar. Greenwood ne oldu? Bekleye bekleye bir hoş olduk. Artık açıklanmasını sizden duymak istiyoruz. Selamlar olsun demiş Ahmet Bakır. Benim birazdan mi cevaplayacağız. Onunla ilgili bir haberimiz var. Onu söylemiş olalım. Bir başka daha mesaja bakacak olursak şöyle. Türker Bey diyor ki, Türker Dicel, Leandro Trossard yeterli değil. En az o seviyede lider stoper, bir de forvet lazım demiş. Bunu konuşuruz ama evet. Trossard ismi senin mesela zihninde neler canlandırıyor Kaya?
2: Çok iyi transfer için. Yani Beşiktaş çok iyi bir transfer gerçekleştirdi. Evet. Zaten oyuncu Belçika milli takım formasıyla Dünya Kupası'ndaki performansı da ortadaydı. Saha içerisinde ne yaptığını bilen bir oyuncu. Asist katkısı, gol katkısı verebilecek bir isim. Yani Beşiktaş'ın bu sezona iddialı bir şekilde başlaması da bence tebrik edilecek bir nokta. Neden? Evet. Geçtiğimiz sezonlarda da son 4 sezondur baktığımızda Beşiktaş her sezon böyle yıldız isimler kadroya katmaya çalıştı ve kattı. İşte Abraham gibi en son devre arasında gitti, onun yerine Oh transferi yapıldı. Evet. Yine hani stoperde çok fazla değişiklikler yaşandı ama Trossard isminin ben doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Evet. Sezon boyunca Beşiktaş takımına her türlü saha içerisinde katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Çünkü Beşiktaş'ın zaten kanatta oynatabileceği, özellikle sol tarafta, santraforda da oynatabilirsiniz, forvet arkası da değerlendirebilirsiniz bu oyuncuyu. Çok yönlü bir oyuncu. Ama Beşiktaş'ın kanat noktasında ciddi bir eksikliği vardı. O bölgede geçtiğimiz sezon boyunca sürekli oyuncu değişen oyuncular gördük, daha doğrusu o noktada. Evet. Sürekli farklı farklı isimler, mevkisi olmayan bile. Ama şu an Beşiktaş'ın yapması gereken nokta şu, Trossard'ı da bir şekilde arkasında hazır bekleyecek bir oyuncu da çözmesi gerekiyor oraya. Ya elindeki oyuncuların performansını arttıracaktır, rekabet ortamını bir şekilde sağlamanız gerekiyor. Evet. Ama bu sezon içerisinde Beşiktaş'ı taşıyacak oyunculardan bir tanesi Rafa Silva etkisi oluşturabilir mi kanat pozisyonunda? Oluşturabilecek bir oyuncu. Yani beklentiler gerçekten çok yüksek. İyi isim burada. Ve Beşiktaş'ın şu an için hücuma yönelik diğer hamlesi ne olacak? Bu da önemli. Çünkü Trossard'ı aldınız, önünü iyi bir şekilde dolduramazsanız ya da arka tarafı garantiye alamazsanız, tek başına bu oyuncudan da bir şey yapmasını beklerseniz yine hayal kırıklığı olur. Ya yani bu transferle beraber bu oyuncunun etrafını da sağlıklı bir şekilde planlamanız lazım, doldurmanız lazım. Bende bir bilgi var, Beşiktaş bir yıldızın daha peşinde ama şu an isimle alakalı bir soru işareti var. teyit ettirmeye de çalışıyorum. Bugün ettirebilirsem yani paylaşacağım.
1: İsim illaki sende vardı da tam teyit etmedi.

0: Hiç var. Paylaşmak evet. istemiyorsun.
1: Girmek istemiyorum şu an ona. Çünkü insanları da yanıltmak istemiyorum ama Beşiktaş Doğru. bir yıldız transfer peşinde daha. Yani sağ kanat bu oyuncu onu söyleyebilirim. Ve santrofor'da da şans sen anladın sen ki gülümsemeye başladın ama.
2: Hayır devamını çözmeye
1: santrofor'da da oynayabilecek.
2: Şu an şey gibi oldu. Ben kimim?
1: evet.
2: en yani, sevdiğim yemek şudur.
3: Bugün vardır.
1: Beşiktaş var. Yönetiminin yani bu tür hamleleri devam edecektir. Ama dediğim gibi Trossard'ı bitirdiniz. İyi bir santrafor. Arkasını doldurabileceğiniz oyuncu profilleri iyi bir kadroyla sezona iyi bir başlangıç olabilir. Çok kısa şunu da ekleyeceğim. Bu sezonki yarış çok farklı olacaktır. Çünkü son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray. Rakipleri de illaki her sezon hedefleri tabii ki şampiyon olmak her takımın. Ama Trabzonspor iyi bir yatırım yaptı geçtiğimiz sezondan. Üstüne koyarak bu sezon devam etmeye çalışıyor. Beşiktaş'ın yıldız transferleriyle beraber sezona başlamış olması. Fenerbahçe'nin yine benzer transferleri bu sezon ligde rekabet daha da artacak gibi duruyor.
0: Leandro Trossard Arsenal'da zaten çok başarılı bir sezon geçirdi dedik. Şöyle biraz rakamlarından bahsetmek istiyorum ki bir istikrar abidesi. Bu sezon 51 karşılaşması var Arsenal forması altında. Bunların 32'sine ilk 11'de başladı. Toplam milli takım performansıyla birlikte bu sezonki maç sayısı 65'i buluyor. Bu karşılaşmalarda da 12 gol 11 asisti var. Yani çift taneli rakamlara ulaşmış hem gol hem de asist sayısında toplam 65 maç çok ciddi rakam. Oyuncunun yaşından bahsediliyor bazen işte 31 yaşında diye ama 65 maça çıkmış 31 yaşındayken.
1: Süper Lig'e göre çok iyi istatistik.
0: Mükemmel maç rakam
1: sayısı,
0: bu arada.
1: Tabii ki. Maç sayısı ya bu oyuncu bir de Premier Lig'de oynayan bir oyuncu. Üst üste maç kaçırmayan
0: tabii
1: bir oyuncu.
0: Canım,
1: yani. Yaşı da hani bu kadar çok hani yabana atılmaması gerekiyor bu oyuncu. Sane 29 yaşında geldi. Bu sezon 30 yaşında olacak. Bu tür oyuncuların hani Türkiye'ye gelmesi bile bu yaşta bile çok şeyler kaçırıldığını düşünmüyorum. Her türlü Beşiktaş takımına 3-4 yıl boyunca hizmet edebilecek bir oyuncuya gitti Beşiktaş. Ve sürekliliği olan bir oyuncu, devamlılığı olan bir oyuncu. Saha içerisinde ceza sahası dışından çektiği şutlar da, hani duran toplara da organizasyonun içerisinde yer alması da bunlar önemli şeyler.
0: Geçtiğimiz sezon 61 karşılaşmaya çıkmış yine milli takımıyla birlikte. Toplam 43 maça ilk 11'de başlamış. Ondan önceki sezonda yine aynı şekilde 46 maç. Yani oyuncu en düşük sayı şu anda 46 zaten. 2 sezon önceki inanılmaz süreklilik arz ederek oynadığı bir dönemde geliyor. Yani şey değil Beşiktaşlar. Şimdi ne demek istediğimi daha net anlayacak. Galatasaray Fenerbahçe bu son dönemde çok öyle işlere girmedi belki ama yani Beşiktaş rehabilitasyon merkezi artık o tabelayı indirme zamanı geliyor Trossard'la birlikte. Rehabilite etmeniz gerekmiyor. Psikolojik olarak, mental olarak çöküş döneminde değil. Sezon başında işte Martinelli ilk 11 oynuyordu Arsenal'da. Daha sonra Trossard yine düzenli 11 oynamaya başladı. Yani Beşiktaş son dönemde yaptığı hatalardan ders almış. Net bir isme gitti. Maliyet konusu her zaman tartışılabilir. Onu söylüyoruz o ayrı. Kimileri çok bulur, kimileri az bulur. Ama şu var yani. Alınabilecek minimum riskli bir transfer gerçekleştiriyor.
1: Sürekli
0: şampiyonluk yaşamış Premier Lig'de. Sürekli düzenli oynuyor. Şampiyonlar Ligi finali dahil ilk 11'de başlamış. Kaybetmişler. Belçika milli takımıyla düzenli ilk 11 oynamış. Çeyrek finale kadar çıkmışlar. Yani son dönemde tamamen başarılı gittiği her takımda ilk 11'de oynayan ve başarılı da olan bir futbolcuyu bence futbol için çok geç bir yaş olmayan 31 yaşında Beşiktaş buraya getirmeyi başaracak. Resmi olarak açıklandığı an itibarıyla yani şu an artık her şey o yöne doğru gidiyor. Herhangi bir son dakika pürüzü olmazsa resmi açıklama gelmeden bu pürüz %1 de olsa %3 de olsa her zaman vardır. O ayrı bir konu.
3: Evet.
0: Onu söylemiş olalım. Ama şu an için adım adım Beşiktaş gerçekten kaliteli bir futbolcu alacak gibi duruyor Salim.
3: Yani net bir şekilde kaliteli bir futbolcu. Zaten Dünya Kupası'ndan ayağının tozuyla geliyor. Önemli bir oyuncu. İfade ettiğin gibi Martinelli o pozisyonda oynuyordu. Martinelli'den formayı aldı. Önemli bir isim yani. Bu saatten sonra bu transfer gerçekleşti. Oldu ki velev ki yani afaki konuşalım olmadı. Yani burada yapacak bir şey yok. Zaten yönetim, teknik heyet net bir isme yoğunlaşmış durumda. Beşiktaş'taki az önce Kaya çok güzel bir noktaya değindi. Oradan devam etmek istiyorum. Beşiktaş'taki temel problem şuydu. Beşiktaş biliyorsun Rafa Silva, Immobile, Paulista gelmişti. Üçü bir paket halinde gelmişti. Beşiktaş'ın temel problemi geçtiğimiz yılda gözümüze çarptı. Sen defalarca kez bunu dile getirdin. Ben de söylüyorum. Beşiktaş'ın

0: yerli oyuncu kalitesi yani
1: gerideydi.
0: Yerli oyuncu kalitesi gerideydi. Bundan dolayı sıkıntı yaşadı. Kulübesi güçlü değildi. Bu noktada da ben Beşiktaş'ın yerli noktasında takviye yapmasını bekliyorum. İfade ettiğin gibi burada Trossard önemli bir isim. Fakat Trossard'ın önünü arkasını doldurmak lazım. 6 numara noktasında o pozisyonda orta sahayı genel anlamda düşündüğümüzde Orkun var, Salih var, Endidi var.
2: Bek önemli. Sol bek. Bindirmeler nasıl olacak?
1: Ne kadar birbirini tamamlayacak Rıdvan'la birlikte. O önemli performans.
0: Yani beni sevindiren şu, sizin de kulağınıza geliyordur. Beşiktaş'ta transfer komitesinde Vincenzo Italiano, Önder Hoca, Başkan Serdar Bey, Gökhan Keskin Hoca, bu dördünün aktif bir şekilde çalıştığı ifade ediliyor ve hocanın istediği isimlere gidiliyor. Bu da güzel. Hocanın sistemine uygun oyuncular getiriliyor. Bu da güzel. Kaldı ki sabredilmeli. Çünkü teknik direktör değişiklikleri sık yaşanıyor. Başarıya da ulaşamıyor. Yani ben Beşiktaş adına şunu söyleyebilirim. Bir futbol sever olarak ben artık Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında olmasını istiyorum. Sadece şampiyonluk yarışında Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor mesela bak bu sezon geldi, keyif verdi. Bütün takımlarımız mücadele etsin. 32. 33. haftaya kadar, 34. haftaya kadar bu heyecanı yaşayalım. Kulüplerimizin iyi yolda olması bizim için güzel bir gelişme. Bence net iyi transfer. Fakat eksikler var mı? Var.
1: Onların
0: da yapılacağını düşünüyorum. Ve gidilen isimler var. Dün Beşiktaş cephesiyle de kısa bir mesajlaşmam olmuştu. Gidilen önemli isimler de var. Bunlardan da bahsederim.
1: Konuşuruz.
0: Netleştirdiğimiz zaman.
1: Şafak Akyıldız Instagram'dan yazmış. Diyor ki iyi akşamlar, iyi yayınlar. Bir Galatasaray taraftarı olarak Trossard transferi beni benden aldı. Sahaya karakter koyacak böyle düzgün ve profesyonel futbolcuları rakipte bile izlemek çok keyifli olacak. Tam bizlik bir oyuncu halbuki demiş. Galatasaray için söylüyor herhalde. Bir başka mesaja yine bakalım aynı şekilde. Farklı sorular var. Serdar Bey Anguista'yı sormuş. Onu da şu an için
0: devre yani arasında listedeydi. Anguista devamlı Beşiktaş'ın anılıyor. Anguista ile birlikte bir oyuncu daha var. Laurente.
1: Evet.
0: O isim de çok sıklıkla anılıyor. Menajerler tarafından önerilen isimler. Yani menajerler kafaya koymuş ya bu iki ismi Türkiye'ye getirecekler. Çünkü özellikle Laurente ile ilgili de devamlı Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray muhtemelen Koray Baloğlu diyelim menajer yetki belgesi alıyor. Tüm kulüplere WhatsApp üzerinden gönderiyor. Bu işler böyle oluyor abi biliyorsun. Allah bu dönemde de teknik direktörlerin, başkanların yardımcısı olsun.
1: İnanılmaz. Herkes futbolcu öneriyor.
0: Herkes.
1: İlgili ilgisiz yani farklı sektörlerden. Şimdi sektör adı vermiyorum alınmasın kimse diye yani ilgisiz ama mesela futbolla menajer değil işte ne bileyim eski futbolcu değil, teknik direktör değil, Besyo mezunu falan da değil yani o kadar söyleyeyim. Evet. Alakasız bir sektörden adam diyor ki ya ben de menajer olacağım diyor.
2: İşin içerisine giriyor bir şekilde.
1: Yönetici telefonu bulup oraya futbolcu atarak satmaya çalışanlar da var çok.
0: Ondan sonra mesela velev ki o futbolcu bununla ilgili ben bir röportaj yapmıştım anlatayım. Anlatabilirim değil mi kısa?
1: Biraz çok dağıtmayalım konuyu. Birkaç mesaj
0: tamam, daha. Tamam oku abi anlatayım.
1: Unutma da aklında kalsın. Mehmet Can Özlü diyor ki Koray abi Trossard asla küçümsenecek futbolcu değil. Bir Fenerbahçeli olarak şu anda bu yaz sezonunun Türkiye'de en bomba ismi Premier Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi finali oynayan adamı getirdi Beşiktaş ve bu adam ilk 11 oyuncusuydu. Büyük yıldız yorumunu yapmış.
2: Doğru. Yani burada verilen daha çok işte rakamlar da illaki konuşulacaktır ama bütün takımlar artık harcıyor bu paraları. Bütün takımlar böyle yatırımlar yapıyor son dönemlerde. Yani böyle bir oyuncuyu getirebilmek, yanlış anlaşılmasın sözlerim ama 4 sezondur üst üste bir başarı yok. Beşiktaş yönetimi de hani çok başarılı bir yol da izleyemedi. Şimdi bu transfer dönemiyle beraber yeni bir hoca getirip bir hedef koyup ortaya bir vizyon koyup zaten şunu söylemiştik sezon başında çok iyi isimlere gidiliyor. Vizyonlu isimlere, sağlam isimlere gidiliyor ve bu şekilde ilerliyor şu an mevcut Beşiktaş yönetimi. Geçtiğimiz sezonlar, ondan önceki yıllar bu kadar çok kötü gidişe rağmen bu tür transfer indirmek

0: Bence büyük başarı. Çünkü oyuncuyu da burada ikna etmeniz gerekiyor. Sağlıklı bir planlama anlatmanız gerekiyor. Tabii ki hocanın etkisi de vardır burada. Hoca planlarını anlatmıştır, görüşmüştür Tuşart'la. Nasıl bir takım kuracağını söylemiştir. Ve hocanın özelliklerinden bir tanesi de şunu da hatırlatalım. Sürekli ilk 11'in değişmesiyle alakalı. Biz Süper Lig'de bunu çok tartışıyoruz ama formda kim varsa ona forma veriyor. Ona göre yeni transferler yaptıktan sonra da o formayı kim hak ediyorsa onlarla devam edecektir diye düşünüyorum. Ya bu sayede rekabet de artacak. Yani onu anlatmaya çalışıyorum yapılan transferlerle.
1: Kesinlikle. Sol kanatta zaten uzun süredir Beşiktaş'ın arayışı vardı. Yani şimdi sağ kanatta performansları tartışılır bu arada ama sonuç itibariyle sağ kanadı vardı Beşiktaş'ın. Kimdi işte? Černý'di, Raşit Say'dı. Tekrar ediyorum, performanslar tartışılır. Evet.
0: Ama vardı.
1: Ama orijinal evet. Sağ açık yine bu adamlar sonuç itibariyle. Soldaysa mesela El Bilal Ture oynatıldı ki El Bilal Ture aslında santrfordu. Orada da yan mevki gibi işte Olaytan yoklukta oynatıldı. Gerçek anlamda bir solda oynatacağı adam yoktu. Beşiktaş bence tartışmasız bir isimle bu noktayı çözmüş oldu. Bir de son dönemde tabii ki bu şu demek değil yani her transferiniz bu kalibrede olamaz bu arada. Yani öyle bir bütçe yok kulüplerde ne yazık.
0: Tabii.
1: Şu an en eli rahat Galatasaray'sa farz-ı misal. Şampiyonlar Ligi vesaire üst üste şampiyonluklar Galatasaray dahi bu seviye bütün transferleri yapamaz. Çünkü öyle bir dünya da yok.
0: Sürdürülebilir yanı yok.
1: Ne yapacaksın? Arada yani en azından kritik bölgelerine ciddi şekilde tartışılmayacak oyuncu alman gerekiyor. Çünkü Beşiktaş'ın kısa vadede mesela şunu düşündüm. 20 milyon euro tartışmaları üzerinden mesela bu para verilir mi verilmez mi konusu bir ara sosyal medyada konuşuluyordu. Ya Beşiktaş mesela bilinen, tanınan böyle kaliteli ve yaşı çok ileri seviyeye gelmemiş. Kimi aldıysa çok rahatlıkla elinden çıkarabildi. Galatasaray aynı şekilde çıkarabildi. Evet. Mesela bir Zaniolo aldı Galatasaray. Belki
0: kiralayarak çıkardı yani.
1: Çok az verim aldı ama yani sürekli kiralayarak onun parasını çıkardı. Beşiktaş'ta Temi Abraham mesela burada kimse büyük çoğunluk beğenmedi. Gol atamıyor, sürekli kaçırıyor vesaire denildi. Kimsenin büyük çoğunluğun beğenmediği adamı geldi Aston Villa. Parası neyse bonservisini verdi, aldı. Rafa Silva işte kar maskesiyle antrenmana çıkıyordu. Kimseyle konuşmuyordu. Şak diye kulüp buldu, gitti. Yani siz aslında kaliteli bir oyuncu aldığınızda o bir şekilde elinizde kalmıyor sizin. Tabii yani evet. Ne bileyim böyle bir Onana gibi olmuyor. Nusrati gibi olmuyor belki de.
2: Daha bu arada Onana'ya mesela eleştiriyoruz, haklısın da abi. Onana'nın da İtalya Ligi'nde acayip bir piyasası var. Yani Evliya Çelebi gibi dolaştı İtalya'ya.
1: Onana Beşiktaş'a gelmeden önce bu arada bu şey değil yani zaten oyuncu beğenilmiyor. Oyuncuyu evet. Aklayacak halim yok. Beşiktaş'a gelmeden önce Milan'la adı anılıyordu ya. Ya çok buraya hiç adapte olamadı ya da iyi,
2: inandırıcı
1: iyi
2: bir haber miydi peki?
1: Ya bilmiyorum. İtalya ile arası iyi dedin yani İtalya'da.
2: Yok o İtalya'da piyasası var ama yani Milan'da İtalya'nın çok çok önemli takımı
1: gerçi
2: yani.
1: Milan'da öyle adamlar aldı ki son dönemde eski Milan'da değil bir yandan. Çok Rebic de Beşiktaş'la Milan'dan geldi hatırlarsan.
2: Evet.
1: Yani o yüzden onların da bayağı ıskarta transferleri
2: yani
1: var.
2: Yani tabii Milan denildiği zaman bizim direkt çocukluk çağlarımıza
1: o Milan
2: geliyor.
1: Aklına geldiği
2: efsane
1: için
2: efsane Milan kadrosu akıllara
1: bizim
2: geliyor.
1: Zihnimizdeki algısı şey yani kafamızda ön yargılıyız pozitif anlamda bizim yaş grubu tabii. Milan'a
2: karşı ben pozitifim ya
1: hep muhtemelen aklımıza çünkü o kadrolar öyle. Geldiği için şey düşünemiyoruz böyle yani aldığı bayağı kötü oyuncular vardı diye onlar
2: konduramıyorsun
1: geldi.
2: Değil mi?
1: Konduramıyoruz aynen öyle hep iyileri öyle. Düşünüyoruz en çok konuşulan isimlerden birisi Fenerbahçelilerin mesajları çok Beşiktaş'a yine döneriz sorulara da. Zaten transfer gündeminde en çok konuşulan iki futbolcu var. Trossard'la şu anda. Diğeri de Greenwood. Greenwood'la ilgili son bizde gün içerisinde paylaştığımız haberin notlarını aktarayım. O da Fenerbahçe. Greenwood artık kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli idareciler kısa süre önce yasal prosedürleri görüşmek üzere Fransa'ya gitmişti. Yetkililer Marsilya ziyaretinde Greenwood'la yüz yüze de bir görüşme gerçekleştirdi. Yıldız futbolcu sarı lacivertli formayı giyeceğini inelerken başka hiçbir teklifi değerlendirmediğini iletiyor ve sürecin tamamlanması için Manchester United'ın ön alım hakkını kullanmayacağına dair son resmi imzayı atması bekleniyor. Greenwood Fenerbahçe'nin yıllık 8 milyon euroluk teklifine evet dedi. Marsilya ise 40 milyon euroya prensipte yine Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmişti. Şu an için son durum bu. Resmi prosedürlerin ilerlemesi bekleniyor. Greenwood da adım adım Fenerbahçe'ye doğru ilerliyor.
0: tartışmalı.

0: Aşamasız bir isim yani Greenwood'da. Beşiktaş Trossard transferi, Fenerbahçe Greenwood transferi bitirilebilirse tabii ki bu transferler artık son pürüzler konuşuluyor. Süper Lig çok keyifli bir sezon olacağını düşünüyorum. Greenwood'un zaten saha dışı özelliklerini konuşmak yerine bence saha içi özelliklerini konuşmak daha faydalı olur. Çünkü bu oyuncunun kumaşı belli, saha içerisinde neler yapacağı belli ve Süper Lig'de şu anki performansıyla bu transfer gerçekleştikten sonra daha net konuşuruz ama tabii ki resmi olarak açıklandığı an itibarından sonra yani çok iddialı bir sezon olabilir ama laf olabilir ama sezonun en iyi kanat oyuncularından bir tanesi Greenwood olacaktır yani. Bütün futbolcuların önünde hem yetenek olarak hem saha içerisindeki yaptıklarıyla alakalı hani Fenerbahçe'nin de ısrarla Greenwood üzerinde durması da burada. Hani çok önemli bir durum. Çünkü çok fazla bu konu saptırıldı. Sağ dışarısının yanı daha çok konuşuldu. Ama evet. Sağ içini tekrar edeyim konuşmak daha iyi bu durumda. Fenerbahçe'nin zaten özellikle kanatlarda çok fazla alternatifleri vardı. Elinde olan değerlendirmeye çalıştı. İşte Oğuz Aydın diyoruz Beşiktaş. Yani transferi gerçekleşirse yine Kerem Aktürkoğlu'nu elde tutacak mı Fenerbahçe? Diğer kanattan da bahsedelim. Elinden çıkarmak istediği illaki oyuncular olacaktır burada. Fakat ilk 11 düzeyinde çok iyi bir futbolcu. Yani iyi bir transfer olur Fenerbahçe için de. Sezon içerisinde santraforları da besleyecek. Kendisi de gol atacak, asist yaptıracak bir profilden bahsediyoruz.
1: Çok değerli, yetenekli bir kanat oyuncusu. Bir yandan görüntüler de ekrana geliyor. En önemli özelliklerinden birisi iki ayağını da kullanıyor olabilmesi bence.
0: Evet.
1: Çünkü zaten hem bu ekrandaki bir yandan bizi dinlerken görüntülerini de takip edebilirsiniz. Yani oyuncuyu hiç görmeyen varsa ilk etapta video böyle bir izlese şey diye düşünür. Gerçekten güçlü ayağı hangisi acaba diye düşünür. Hem sağ hem
0: sol. Şöyle şutları çaprazlardan vurduğu sert şutları zaten meşhur. Birebir de etkili bir oyuncu. Dar alanda iş yapan bir oyuncu.
1: Doğru.
0: Yani Fenerbahçe'nin aslında tam böyle aradığı profil diyebiliriz. Çünkü santrafor noktasında bu sezon çok ciddi anlamda Fenerbahçe sıkıntılar çekti ama kanatlar arasında da sürekli değişkenlik vardı Fenerbahçe'de. Her karşılaşmada biz farklı oyuncuları görüyorduk ya da oyun akışıyla alakalı problemler olabiliyordu. Bunun önüne de iyi bir isim işte Vedat Muriç'in sakatlığı ama onun yerine kimi düşünecek yine? Yerine derken alternatif olarak değerlendirebilecek, rekabete sokacak iyi bir isimle beraber Fenerbahçe'nin de iyi bir kadro kurduğu ortada yani. Çok fazla yani Fenerbahçe'de evet 23 tane yanılmıyorsam yabancı oyuncu var ama bu sezon transferlerinden de hani iyi isimlere gitti Fenerbahçe'de de. Savunma transferi o şekilde. Ake iyi bir isim. Tabii. Sonuçta. Her ne kadar işte sakatlık vesaire konuşulsa da geçtiğimiz sezon bu oyuncu çok sakatlanmamış. Ya bu transferleri gerçekleştirirken oyuncuların olumsuz tarafını bir kenara bırakmak gerekiyor. Neden bunu söylüyorum? Benzer durum Jakobs'ta söylendi Galatasaray'da gelmeden önce. Zaten hani bu profilde bir oyuncu getirmeye kalksan Jakobs üzerinden örnek vereceğim. Burada 30'dan 40'tan aşağı Türkiye'ye getiremezsin. Ama bu oyuncu mesela Jakobs'ta geçtiğimiz sezon hiç sakatlık yaşamadı Galatasaray'da. Yani sürekli oynadı. Ondan önceki sezonlarda üst üste yaşadığı sakatlıklar vardı.
1: Çünkü dengeli de kullandı Okan Hoca orada.
0: Tabii onu biliyordu. Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla oyuncuyu değerlendirdi.
1: Aşırı yük de bildirmede.
0: Evet, ligde dinlendirdi. Yani bu tür profilde yapılan, mesela AK'de de öyle olabilir belki. Tam sürekli oynatacak tabii ki Fenerbahçe. Burada yine ciddi bir maaş verebilir bu oyuncuya. Sonuç olarak bunlar konuşulabilir ama tandem oluşturmak burada önemli. Ve Süper Lig'de de bu oyuncular zaten her türlü oynar. Yani bu tempoda öne çıkarak, takımı diri tutarak performans verebilecek oyuncular. Yani şu ana kadar Beşiktaş'ın da bitirmesini beklediğimiz Trossard, işte Fenerbahçe'nin Greenwood, gerçekleştirdiği transferlerden işte Ake transferi, Muriç transferleri bence son derece yerinde olan transferler. Ben hep şunu söylemiştim seçim zamanında da, adaylar arasındaki farkı şöyle anlatmaya çalıştım. Aziz Yıldırım'ın vaatleri daha gerçekçiydi. Ya çünkü bir anda sürekli bir vaat var, hep 70-80 milyon euroluk adamlar, transferler ve 3-4 tane transferler konuşuluyordu. Ama bu tarafa baktığımızda daha gerçekçi bir yapı vardı.
1: Yani ama Fenerbahçe mesela özelinde. Hakan Bey de söylemişti.
0: Ya, tabii bu tür transfer illaki yapılacaktır. Bir tane alınırdı. Ama üst üste işte
1: Merih'ti, Greenwood'tu, Hakan Çalhanoğlu,
0: Güresi gibi isimler üst üste. Yani bunların tabii ki olma ihtimali bence çok çok düşüktü. Fenerbahçe'nin unutmaması gereken konu da şu. Tekrardan hatırlatalım. Yani yabancı sınırı 1, harcama limiti 2.
1: Evet.
0: Kerem Aktürkoğlu transferine bağlanmıyor Fenerbahçe cephesindeki durumlar, alınan ceza. Ama tabii ki bunlar için de dikkatli olması gerekiyor. Elinden Fenerbahçe'nin de oyuncu çıkarması gerekiyor. Sürekli almayla olmaz bu iş yani.
1: İşin o kısmı da var. Greenwood da bir taraftarı heyecanlandırdı. Doğal olarak Mehmet Taş'tan diyor ki Greenwood'un gelmesi demek Santrfor'a da ses getirecek bir ismin daha alınması demektir. Salim Bey'e de selamlar demiş Mehmet Taş'tan. Teşekkür ediyoruz. Bir başka mesaj yine son sayfa etiketine gelen mesajlardan da Yusuf Bey, Greenwood performansı olarak Fenerbahçe'ye ilaç gibi gelecektir. Şampiyonluk hamlesidir demiş. Ahmet Furkan, dünyanın en iyi en formda 5 kanat oyuncusundan biri Fenerbahçe'ye geliyor. Mason Greenwood diyerek coşkusunu zirveye çıkarmış. İyi bir oyuncu da dünyanın en formda 5 oyuncusu fikrine katılmıyorum tabii, o ayrı konu yani.
2: Süper Lig'de de sen yani.
1: Yani çünkü Olize'ler, Vinicius Yıllar vesaire bir sürü isim düşününce ilk 5'e girmez diye düşünüyorum.
2: İyi transfer ama çok iyi transfer. Ama çok iyi transfer.
1: Orası ayrı bir konu. Hemen bir başka mesajlara yine şöyle bakıyorum. Galatasaray'la ilgili sorular var. Birazdan geçeceğimi onlara da ifade edeyim. Greenwood ne zaman gelecek sorusu var. Kaan Karahan yazmış. Şu an için gün verilebilecek bir aşamada değiliz. Az önce bahsettiğimiz o prosedür sürecinin ilerlemesini bekliyoruz. Ama muhtemelen bugün pazar, bu hafta içerisinde daha somut açıklamalar göreceğiz. Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi bu arada biliyorsunuz zaten, gördüğünüz üzere yani transfer sözleşmesi kasada bile olsa kulüp resmi kanaldan açıklamadan asla bir şey söylemiyorlar. Yani evet, resmi olarak bitse bile Fenerbahçe'nin resmi yayın organlarından duyurana kadar asla hiçbir yönetici açıklama yapmıyor.
2: Kurumsal bakış açısı var.
1: Evet, o açıdan bu arada şeyi çok takdir ediyorum. Aziz Bey'in yıllardır aynı duruşunu. Yani ben bu arada mesela buradan tabii ki açıklamak isterim, o ayrı bir konu. O kulüp kanallarından önce de biz paylaşmak için elimizden geleni de yaparız yine. O da ayrı bir konu. Ama kendi camiası açısından empati yaptığımda mesela ilk transferlerden birini Fenerbahçe Radyosu'ndan duyurdu. Yani o radyoya verilebilecek çok önemli bir değer bence. Tabii. O. İnsanlar radyoyu açtı, frekansına baktı vesaire. Yeniden Fenerbahçe'nin radyosu vardı deyip belki arada kaydedenler bile oldu. Fenerbahçe TV'den teknik direktör açıklandı. Yani bütün yayın organlarını bir fiil kullanıyor başkan.
2: Yani ben radyo yayıncısı olduğum için söylemiyorum. Özellikle de yurt dışında radyolara ilgi çok çok yoğundur. Özellikle de İspanya'da radyolara ilgi oldukça yoğundur.
1: Güney Amerika'da da aynı.
2: Güney Amerika'da da aynı şekilde kulüp başkanları, teknik direktörler, futbolcular radyo yayınlarına bağlanırlar ve orada dile getirirler. Özellikle de şu dijital çağda ilginin olması beni mutlu ediyor. Sen de birçok kez radyo programları yaptın Koray abi, Aspor Radyo'da. Benim programlarıma da konuk oldun ayrıca. O yönden mutlu oldum. Greenwood noktasında da ben çok önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'ye gelirse yani Süper Lig'in tozunu attırabilecek kanat oyuncularından birisi. Bu transferin bu kadar uzun sürmesinin ana sebebi şu: Greenwood'un bilindiği üzere bonservisi ortaklı bir şekilde ilerliyor. Yarı yarıya ortaklık var. %50'si Manchester United'da, %50'si güncel kulübü Marsilya'da. Bundan dolayı uzun sürüyor ve evet, telaffuz edilen miktarlar da önemli ücretler. Ben bu noktada önemli bir iş olduğu düşüncesindeyim. Greenwood evet, Süper Lig'e ciddi katkı sağlar.
1: Birazdan daha detaylı konuşacağız. Mesajlarınızı son sayfa etiketine yazabilirsiniz. Yine X kullanmayanlar Instagram'dan da mesaj atabilirler Koray Baloğlu hesabına. Bu hatırlatmayı da yapalım. Küçük bir mola rica ediyoruz. Birazdan buradayız.
3: Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sağ ayağına. Can Uzun'dan harika bir gol.

0: Son sayfaya devam ediyoruz. Kaya Temel ve Salim Manav'la birlikteyiz. Sorularınızla birlikte gündemdeki haberleri konuşuyoruz. Mesajlarınızı beklediğimizi hatırlatalım. X üzerinden son sayfa etiketine yazabilirsiniz. Yine X kullanmayanlar da dilerse Instagram'dan mesaj atabilirler. Tıpkı Hasret Atabay gibi. İzleyicimizin sorusu, iyi akşamlar, Galatasaray ile ilgili bilgi var mı, verebilir misiniz, iyi yayınlar demiş. Galatasaray'a dair sorular var. Bir başka izleyicimizin sorusu şu şekilde: Ugo Chukwu.
1: Ugo Chukwu.
0: Evet.
1: İsmi ve biraz zor. Biz de öğrenene kadar Leslie. Biraz zorlandık ya.
0: Leslie diyeceğiz. Evet. İlk ismi Leslie diyeceğiz.
1: Ugo Chukwu.
0: Nasıl?
1: Leslie Ugo Chukwu.
2: Biraz şey gibi oldu ya, simitçi abinin Jamilio demesi gibi oldu. O biliyorsun, o trend bir videodur.
0: Evet.
2: Muhtemelen bizi izleyen Z kuşağının falan da aklına gelmiştir.
0: Hem Z kuşağından önce değil mi o ya video?
2: Z kuşağından önce ama Z kuşağı da biliyordur bence.
0: Kesin.
2: Kesinlikle biliyordur. Videoyu biliyorsun değil mi?
0: Biliyoruz, biliyoruz.
2: Yani. Jamilio.
0: Jamilio. Eser Başbeylivan. Diyor ki, Galatasaray taraftarı olarak rakiplerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş'ın yaptığı ya da yapacakları iddia edilen oyuncuların ligimize seyir zevki katacağını düşünüyorum. Umuyorum ki Avrupa kupalarında da başarılı olurlar. Galatasaray yönetimi de eminim ki doğru isimleri transfer edecektir ve şampiyonluğun en şanslı adayı olacaktır. Panik yapmaya gerek yok demiş. Şimdi Eser Bey'in mesajını aslında ben soru olarak sana yöneltecektim.
1: Evet.
0: O yorumunu dile getirmiş. Panik yapmaya gerek yok diye, ama sen ortamı biliyorsun, malum futbol ortamını. Normalde herkes sezon bittiğinde şunu diyor: biz şampiyonuz, 2-3 transfer Galatasaray'a yeterli diyenler bile, işte Greenwood, Trossard gibi isimler buraya gelmeye başladığında, resmiyet kazandığında, ya biz geç mi kalıyoruz konusuna getiriyor.

0: Tabii burada merak edilen, senin söylediğin gibi Fenerbahçe'nin Greenwood'u getirmesi, getirecek olması daha doğrusu. İşte Beşiktaş'ın Trossard transferi girişimi artık son noktayı koyacak olması. Galatasaray'da yine yıldız bir transfer tabii ki yapacak. Son sözü yine Galatasaray söyleyecek diyebilirim.
1: Neresi olacak o bölge?
0: 10 numara.
1: 10 numara
0: evet,
1: için.
0: Bu 10 numara için Galatasaray ciddi oyuncularla görüşme halinde. Yıldız isimler de var bunların arasında tabii ki. Orta sahaya Ugo Cuku gibi asker oyuncu aldı Galatasaray. Oyunu çift taraflı oynayabilen, dar alanda evet kabiliyeti yüksek bir oyuncu. Zaman zaman pas opsiyonlarıyla alakalı sorunlar yaşasa da burada kendini geliştireceğini düşünüyorum ben. Çünkü diri bir oyuncu aldı Galatasaray orta sahaya. Torreira ile çok iyi bir ikili Galatasaray orta saha kurgusu yapabilir. Yedeği aynı şekilde Niyaga. Yani o da hareketli bir oyuncu sonuç itibariyle. Yine Lemina ile kontratın yenilenmesi bekleniyor. Yedek kulübesinde orta sahaya ek olarak işte İlkay gibi oyuncular. Galatasaray'ın evet şuna katılıyorum. Çok sağlam bir kadrosu var, iyi bir kadrosu var. Fakat şunu da unutulmaması lazım. Son 4 sezona baktığımızda Galatasaray her sezonunda çok iyi bir şekilde sezonu tamamladı. Ama bu geçtiğimiz sezon için aynı şeyi söyleyemem. Çünkü kaybedilen 20-25 puan var ortalama ve Galatasaray'ın özellikle ligin ikinci yarısından sonra Trabzonspor deplasmanı ardından ciddi anlamda oyunu düşüşe geçti. Bazı oyuncuların performansları düştü. O yüzden ilk 11 seviyesinde ben Galatasaray'ın net olarak 4 transfer yapmasını bekliyorum. Buradaki girişimler de genç oyuncular üzerinden, tabii ki yönetimin planladığı bu kontenjan oyuncular üzerinden planladığı bir durum söz konusu. Listede çok fazla isimler var. Galatasaray bu oyuncuların durumlarını tabii ki soruyor ama gerçek olan bir şey var. Galatasaray kimin kapısını çalsa bu rakamlar 25-30 bandında başlıyor. Yani Galatasaray'ın ciddi anlamda fırsat transferi demek istemiyorum. Arka planda çalıştığı, ikna etmeye ve Türkiye'ye getirmek için bir mesai harcadığını söyleyebilirim şu an için. İsim söylemek gerçekten hata olabilir. Çünkü Galatasaray'da her transfer döneminde, bu yaz transferinde inanılmaz bir şekilde oyuncu isimleri konuşuluyor. Doğru. Çok fazla isimler konuşuluyor. Ama buradaki planlama 6 numara, 6-8 işte Ugo Cuku ismi bu transferin tamamlanmasının ardından Galatasaray 10 numara için acele etmeyecek. Geri kalan mevkiler için de tabii ki ne takviyelerini gerçekleştirecek. Çünkü şöyle bir durum var. John Duran'la her konuda anlaşıldı demişti. Artık John Duran Galatasaray masasında değil. Yani John Duran bu denklemden çıktı. Galatasaray oraya kontenjan olarak da yedek oynayabilecek. Osimhen'in arkasında bekleyecek bir oyuncu bakıyor.
1: Artık o isim John Duran değil.
0: Değil. Evet.
1: O defter kapandı yani.
0: Aynen öyle. Şu an durum onu gösteriyor. Yeni bir gelişme yaşanması. Çünkü kulübünün beklentisi çok ne derler, farklı noktalara gitti rakamsal boyutta ve oyuncunun kulübü bu oyuncuyu kiralık olarak göndermek istemiyor. Eğer kiralık olarak göndereceksem satın alma opsiyonuyla göndermek istiyorum diyor. Galatasaray'da böyle bir risk almak istemiyor. Zaten Galatasaray yönetiminin bu isme sıcak bakmasının nedeni de şuydu, oyuncunun performansı değil. Oyuncu en son Aston Villa'da son 6 ayında çok iyi oynamış. Suudi Arabistan'da yok, Türkiye'ye geldi, Süper Lig'de yok. İşte Galatasaray derbide attığı bir gol daha çok konuşuluyor.
1: Beşiktaş'a attığı derbi golü
0: evet,
1: var.
0: Yani onun,
1: uzun süre sakatlığı var, oynamadı.
0: Kesinlikle onun dışında, sağ dışında davranışları tabii ki önemli burada.
1: Zenit'e gitti, orada olmadı. Yani, kadro dışı bırakıldı.
0: O yüzden Galatasaray'ın hani cazip gelen noktası şuydu. Eğer ki biz bir oyuncuyu paket halinde 4'lere 5'lere 1 yıl boyunca bitirebiliyorsan kiralık olarak. Artı 2003 ve sonra doğumlu olduğu için kontenjana da uyuyordu. O yüzden Galatasaray buna sıcak baktı. Ama şu anki planlamada beklentiler John Duran cephesinden farklı olunca Galatasaray evet, bu transferi rafa kaldırma kararı aldı.
1: John Duran defteri kapandı diyor. Kaya Temel önemli bir bilgiyi de paylaşmış oldu Galatasaraylarla. İdris Bey iyi yayınlar demiş. Salim Manav oradayken Anadolu turu olursa seviniriz. Gaziantep'ten selamlar demiş. Bizden de Gaziantep'e selamlar. Birazdan şöyle bir hızlı tur
2: gezelim,
1: yaparız.
2: Gezelim görelim yaparım.
1: Gezelim görelim yaparız. Onu söyleyelim. Efe Yanık. Bu isim çok vardı. Başka soranlar da vardı bu arada, Instagram'dan yazanlar. Hepinizin adına Efe Bey'in mesajını okuyorum. Şimdi tek tek isimleri bulmak zor çünkü çok fazla mesaj var. İyi yayınlar. Orta saha için Enkisi o transferi Galatasaray'ın birinci hedefime demiş.
0: Galatasaray'ın takip ettiği isimlerden bir tanesi. Dünya Kupası'nda da oyuncu zaten performansını ortaya koydu. farklı kulüplerinde burada dikkatini çekti. Birinci

0: öncelik değil. Galatasaray'ın listesinde yer alan isimlerden bir tanesi. Ama Galatasaray Enkiso ismine direktmen gitmek istemiyor. Planladığı bir burada denklem var. Bu denklem içerisinde yıldız oyuncular da yer alıyor. Yani şu an Galatasaray Avrupa'nın 5 büyük kulübünde forma giyen oyuncular, daha çok işte takımlarıyla alakalı çok fazla süre alamamış ya da onların da önüne geçmiş performansı halinde fakat performansı kötü olmayan oyuncular üzerinde de duruyor bu noktaya. O yüzden Enkiso ismi şu an Galatasaray'ın birinci önceliği değil ama listede olan oyunculardan bir tanesi diyebilirim.
1: Strasbourg'un oyuncusu Brighton'dan 9,5 milyon euro karşılığında geçen sezon transfer edilmişti. Paraguay milli takımında da başarılı bir performans ortaya koydu diyebiliriz. Evet. En azından oynadığı karşılaşmalarda Dünya Kupası'nda Enkiso çok fazla soruluyordu. Yine şöyle son sayfa etiketinden gelen mesajlara bakıyorum. Bir diğer yandan Birsel Bey'in mesajı var, onu da okuyayım hazır Enkiso demişken onunla ilgili. Paraguaylı futbolcu Enkiso tam bir Okan Buruk oyuncusu demiş, Paraguaylı yıldız. Dribbling yeteneği, patlayıcı gücü ve hem 10 numarada hem de kanatlarda oynayabilme esnekliğiyle Galatasaray'ın ön alan baskısına harika uyum sağlar. Stockholm'den selamlar, saygılar demiş. Bizden de size selamlar, saygılar.
0: Bir ekleme daha yapalım. Reinders, Manchester City forması giyiyor.
1: Evet.
0: Bu oyuncu hem orta sahada hem de 10 numarada da forma giyebilen bir oyuncu. Menajerler tarafından bu oyuncu Galatasaray'a önerildi. Oyuncu bu sezon Manchester City'den ayrılması bekleniyor. Kesin gözüyle bakılıyor. Tabii ki hem rakamsal boyutta hem de maaşı biraz düşündürücü olsa da Galatasaray'a önerilen oyunculardan bir tanesi. Bu profil üzerinde de Galatasaray duruyor. 10 numara ve orta sahada oyunu çift taraflı oynayabilen bir oyuncu. Sıcak gelişmeler olabilir bu konuda da.
1: Şevki Özer diyor ki bir eleştirisi var. Galatasaray gibi 300 milyon euro bütçesi olan bir takım 10+4 kuralını falan bahane edemez. Aylar öncesinden çalışmalarını yapması gerekirdi. Eksiklerini görüp çoktan bu isimleri getirmeleri gerekir. Planlamaları tamamen yanlış, iyi yayınlar demiş. Galatasaray yönetimine bir eleştiride bulunmuş. Salim, sen bu eleştirilere katılıyor musun?
2: Yani şöyle, bu eleştirilerin...
1: Şu ana kadar transfer bitirmesi gerekiyor muydu Galatasaray'ın?
2: Yani Galatasaray'la ilgili şunu söyleyebiliriz. Galatasaray'da çözüme kavuşması gereken noktalardan birisi bence bu tarihe kadar kalmamalıydı. Icardi konusu.
1: Onunla ilgili de soru var bu arada. Kenan Diribaş'ın sorusunda aradan çıkarmış
0: olalım. Bir son dakika haber var.
2: Tabii ki.
0: Teyide muhtaç ama özellikle bunu söylemek istiyorum. Muhammed Salah Beşiktaş'a önerildi. Rakamsal durumlar çok fark varmış arada. Görüşülecekmiş bu konu hakkında. Bu bilgiyi de paylaşalım.
1: Son dakika bilgisi olarak diyorsun.
0: Evet.
1: Muhammed Salah Beşiktaş'a önerildi.
0: Evet. Rakamsal boyutta da çok farklılık var deniliyor.
2: Evet.
0: Ama oyuncunun menajeri bugün İstanbul'a gelmişti. Yüz yüze bir görüşme gerçekleşebilir. Gelen bilgi bu yönde.
1: Beşiktaş için Muhammed Salah konusu.
0: Fenerbahçe önerilmişti. Fenerbahçe rakamsal boyuttan dolayı çok sıcak bakmamıştı. Saadettin Saran yönetimiyle beraber Salah durumu biraz daha takip ediliyordu aslında yeni sezon için. Ama Aziz Bey maliyetini çok yüksek bulduğu için bu transfere evet dememişti. Şu an Beşiktaş'a önerildi bu oyuncu. Ve şu an rakamsal boyutta fark çok yüksek olsa da görüşüleceğinin bilgisi var.
1: Muhammed Salah şu anda serbest statüde Liverpool'dan ayrıldı.
0: Türkiye'de gelmeyi çok istiyor. Suudi Arabistan'a gitmeyi istemiyor oyuncu. Ailesi de Türkiye'ye yaşamayı talep ediyor burada. Fenerbahçe'den aslında olumlu dönüş beklemişti oyuncu cephesi. Oyuncu cephesinden aldığım bilgi.
1: Evet. Bakalım Beşiktaş kanadından bir açıklama gelirse herhangi bir şey onu da bir yandan Efe Can'a da sorarız.
0: Evet, teyide muhtaç, onun altını çizeyim
1: yani
0: tekrar.
1: Kulüp ne düşünüyor tabii, önerilmesinde bir sorun yok. Herkese
0: evet.
1: Önerilebilir. Fenerbahçe'de de bir önceki yönetim Ertan Bey görüşmüştü diye hatırlıyorum.
0: Doğru, görüşmeleri görüşmüşlerdi. Rakamsal boyutta oradaki paketle alakalı Aziz Bey 30 milyon euro civarı bir şey demişti ama 30'u bulmuyor o durumda. Tabii vergileri de işin içine katılıyor bu oyuncularda.
2: Evet.
0: O düzeyde ama şu anki işte oyuncu serbest statüde olduğu için ve eğer ki rakamsal boyutta bir anlaşma gerçekleşirse burada bir yüz yüze görüşme planlanıyor Salah'ın menajeriyle.
1: Ne diyorsun Salim Salah ismine?
2: Yani Salah ismine kimse yok demez. Muhammed Salah çok çok önemli bir oyuncu. Vitrinde olan bir oyuncu ama yaşı itibariyle düşündüğümüzde yani en kötü 2 yıl sizi götürebilir bence. Çok çok önemli yani bir isim Muhammed.

0: Tabii ki.
1: Süper Lig'de katkı sağlayacak bir oyuncu. Liverpool'da yapmış oldukları ortada. Liverpool'da zirve yaşadı. Zirveyi gördü Liverpool'da. Suudi Arabistan Ligi'nden dış basında yer almıştı. Sen de ifade ettin, ilgiler vardı. Yani Suudi Arabistan Pro Ligi'nden Muhammed Salah'ı isteyen takımlar vardı. Ben bir futbol sever olarak Muhammed Salah'ın canlı canlı Süper Lig'de izlemek isterim. Fakat burada maliyet faydayı da düşünmek lazım. Oyuncunun maliyetini düşünmek gerekiyor. Kulüplerin ödeme planını düşünmek gerekiyor. Bence bu çok önemli bir kriter. Yani Muhammed Salah'a hiçbir teknik direktör yok demez ama yani burada bir maliyet var.
0: Demez mi? Gibi. Şimdi Dünya Kupası'nda izledik zaten. Mısır gayet başarılı bir performans ortaya koydu.
1: Bu arada maçı hatırlıyorsan
0: 92 doğumlu Salah, 34 yaşında ama 34 yeni sezona yaşında. Gireceğimiz için artı bir olarak düşünebilirsiniz. Evet. Bütün futbolcuları, sadece Muhammed Salah değil tabii ki yani. Evet. Onu söyleyelim. 35 yaş desen, yani ne kadarlık sözleşme mesela velev ki önerildi. Sen mesela kulüpte bir yönetici olsan
2: 2 yıllık bu kontrat yaparsın.
1: 2 yıllık yaparsın.
0: 1 artı 1 gibi.
2: Artı 1 gibi.
1: Ya da kabul edersin. Olur.
0: Tabii. 2 artı 1 olur mu?
1: Ya ben artık mesela geçtiğimiz yıllarda futbolcular futbolu çok erken yaşta bırakıyordu. 31, 32, 33. Yani en fazla oynayan bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce 33 yaşında futbolu bırakıyordu. Yani futbolda artık o oynama yaşı da arttı. Bu tamamıyla futbolcunun kendisine bakmasıyla ilgili olan bir durum. Kaldı ki Dünya Kupası'nda biraz uç örnek olacak ama Messi'yi görüyoruz. Yani önemli oyuncuları görüyoruz. Yaşları ilerledikçe tecrübesiyle olayı bitirebiliyorlar. Bu tamamıyla hem mental anlamda hem de fiziksel anlamda kendisine bakmayla ilgili ve Muhammed Salah'ın da takip ettiğim kadarıyla düzenli bir aile yaşantısı var, düzenli bir evliliği var. Yani aile yaşantısı çok güzel, ailesine bağlı, kendisi çalışkan bir oyuncu. Yani Muhammed Salah'a hiçbir teknik direktör yok demez.
0: Fiziksel olarak bir sorunu yok gözüküyor en azından. Yani gayet fit bir görüntüsü var.
2: Tek düşündürücü rakam orada işte.
0: Rakam noktasında da benim duyduğum o Fenerbahçe'ye ilk önerildiği dönem 10 milyon euronun üzerinde bir yıllık ücret beklentisi.
2: 13 milyon euro yıllık beklentisi yanılmıyorsam. Çünkü Liverpool'da da yüksek bir maaş alıyordu oyuncu.
0: Evet.
2: Yani buradaki beklentisi de yine 13 üzerinde bir maaşı. Serbest tutadı da bir oyuncu. E tabi maaş konusunda eğer ki bir anlaşma sağlanırsa Beşiktaş'ın bitirebileceği transferlerden bir tanesi olabilir burada. Çünkü rakamsal boyutta beklenti çok yüksek. Tamam, oyuncu Suudi Arabistan'ı tercih etmek istemiyor. Türkiye'de daha çok futbol kariyerini sürdürmeyi hedefliyor. Çünkü buradaki futbol aşkı gerçekten farklı. Eğer ki kariyerinin son demlerinde bu tür oyuncular tabii ki Süper Lig'e düşüyor. Yani burada bir çok fazla laf çevirmenin anlamı yok. Ama oyuncunun da buradaki net olarak istediğinin karşılığını bulması için de eğer ki 2 yıllık kontratı olacaksa, örnek veriyorum Beşiktaş tarafından, ona göre bir ücretli anlaşma sağlanması gerekiyor. Evet. Tabii imza parası ister mi, istemez mi? Buralar tabii ki düşündürücü. Ama net bilgi şu, oyuncu Türkiye'de forma giymeye sıcak bakıyor. Yani şimdi şöyle bir durum var. Fenerbahçe'nin eğer transfer planlamasında yer alabilecek, mali açıdan dolayı Fenerbahçe daha çok geri çekilmişti. Salah'ın yerine mesela gidip Greenwood'a bu paraları ödedi Fenerbahçe. Hani Fenerbahçe'de bu ülke yok sözünü diye değildi aslında bu durum.
0: Galatasaray da çift taneli rakam veriyor mesela.
2: Sané'de de öyle olmuştu
0: verdi mesela. Ama mesela Sané'yi 29 yaşındayken getirdi Galatasaray.
2: Orası önemli.
0: İşte Greenwood çok yetenekli bir futbolcu ama bahsettiğimiz oyuncu 24 yaşında şu an. Yaş olarak. Yani Salah şimdi mesela 31 yaşında olsa, hatta 32 yaşına giriyor olsa yine belki de bu kadar üzerine konuşmayız ama yavaş yavaş artık 34-35'e giriyor. Bir yerden sonra da insan tabii biyolojik olarak yavaşlamaya başlıyorsun ve o hızlanıyor belli bir yaştan sonra. Muhammed Salah'ta da fiziksel olarak aynı şey olur mu? Veya daha ekonomik kullanılarak değerlendirilebilir mi? Bunlar tabii üzerine konuşulması ve değerlendirilmesi gereken konular. Ama yoksa oyuncuya kimse bir şey diyemez.
2: Ya Süper Lig'de bu oyuncu her türlü 2 yıl oynar. Ya bu yaşına rağmen her türlü oynar. Kendisine bakan bir oyuncu zaten Salah. Fiziki olarak da iyi bir durumda. Tamamen kendisini sahaya verdiğinde sonuç alabileceğiniz oyunculardan bir tanesi. Şimdi bu duruma şöyle bakmak lazım.
0: Bak şimdi Ali abi, Ali Şengün yönetmenim şey hatırlatmasını yapıyor. Mertens'in geldiği yaşta diyor, benzer yaşta diyor.
2: Evet.
0: çok ciddi.

0: Galatasaray'a katkı sağladığını
1: hatırlatıyor. Bir de şu var, şunu anlatacağım ben de. Şampiyonluk istiyorsunuz son dönemlerde ve şampiyonluğun her türlüsünü yaşamış bir oyuncu. CV'sini anlatmaya gerek yok.
0: Tabii.
1: Kariyerini anlatmaya gerek yok.
0: Tecrübe.
1: Böyle oyuncuların tecrübesinden de faydalanmanız gerekiyor. Şampiyonluğa giden yolda da bu tür oyuncular tabii ki olur. Tabii şöyle bir durum da var. Salah'ın eğer ki herhangi bir, sadece Beşiktaş özelinde söylemiyorum bunu, Beşiktaş Fenerbahçe'yle de görüştüğü dönemde de aynı şeyi söyledim ben. Arkasında özellikle orta alanda Salah'ın performans anlamında düştüğü maçlarda da ekstra toparlayacak oyuncularla, bir sistemle bu transferleri gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş özür diliyorum, Trossard transferini sol kanata yaptığında, sağ tarafa Salah'ı aldığında, iyi de bir santrafor bulduğunda, orta sahan ve yine beklerin gidip gelmesi lazım, durmaması lazım. Bu tür oyuncudan da her türlü fayda sağlayabilirsiniz, yani alabilirsiniz fayda.
2: Ya bir de ben farklı bir bakış açısıyla konuyu değerlendireceğim. Bilmem katılır mısınız? Dünya Kupası'nı hepimiz takip ettik. Hala takip ediyoruz. Dünya Kupası'nda ön plana çıkan bir oyun anlayışı vardı. Bu oyun anlayışı neydi? Bu oyun anlayışında defans noktasında takımlar, yani direkt takım halinde savunmalar yaptılar. Blokları kapattılar. Özellikle de bu Dünya Kupası'nda net bir şekilde gördük ki Paraguay, Yeşilburun Adası, Avustralya önemli başarılar elde ettiler. Gruplardan çıktılar. Gruplardan çıktıktan sonra son 32, son 16 oynadılar. Yani savunma noktasında önemli takımlardı. Gelelim ben Türkiye Ligi'ne. Türkiye Ligi'nde Anadolu takımları da İstanbul takımlarına karşı oynamış olduğu maçlarda kapanıyor. Salah gibi oyuncular geldiği zaman, özellikle de bunu şundan dolayı söylüyorum, çizgiye inen kanat oyuncuları, çizgiye inen bekler, koridor değil ama çizgi içindeki, yani çizgiye inebilen bekler, kanat oyuncuları daha değerli bir hal alacak. Hemen bir örnek verelim. Hatırlarsın, Barış Alper Yılmaz'ın eleştirildiği bir maç olmuştu milli takımımızda. Sonraki maçta Barış Alper Yılmaz ikinci yarıda oyuna girdi. Paraguay maçı. Çizgiye indi. Çok fazla eleştiri yoktu. Çizgiye indiğinde önemli işlere imza atabildi. Yani evet. Salah gibi oyuncular gelirse Anadolu kulüplerine karşı oynanan maçlarda, şampiyonluğu oynayan takımlarda katkı sağlar. Zaten Salah'ın CV'sini tartışmaya gerek yok ama burada Kaya'nın da ifade ettiği gibi fayda maliyet anlamında düşünmek lazım. 34 yaşında, 92 doğumluymuş. Yani
0: ya bunu Beşiktaş özelinde söylemiyorum. Bugün ben Beşiktaş... mesela bak şöyle söyleyeyim sana. Bugün Orta Doğu'ya ve Arap dünyasına açılmak isteyen bir Türk firmanın CEO'su veya yöneticisi olsam, bana hangi futbolcuya sponsor olursun deseler, direkt hiç düşünmeden Muhammed Salah'a sponsor olurum.
1: Forma satışı yani çok, da var bunun.
0: Çok ekstra sponsorluk geliri alabilirsin. Tabii. Direkt. Forma satışında da şunu söyleyeyim, mesela gidenler varsa hatırlıyordur, siz de belki takip etmişsinizdir statta. Beşiktaş stadında Chelsea Liverpool Süper Kupa finali olmuştu. Hatırlıyor musunuz?
2: Gidemedik be abi. Televizyondan izledik ama.
1: Çok eski, evet.
0: Öyle izledi, küçük Emre modunda gidemedik be abi. Salim. Stada gittik. Yani Liverpool zaten tamam, albenisi olan bir takım dünya çapında ama çok ciddi söylüyorum, İstanbul'da ne kadar mesela turist varsa, özellikle Arap Yarımadası'ndan gelen, hepsi Muhammed Salah sevgisiyle stadın yarısını doldurmuşlardı.
2: Evet.
0: Öyle söyleyeyim, yani birebir canlı gözlerimle şahit olduğum bir şey. Yani ne kadar böyle yabancı varsa üstünde Liverpool forması ve Salah hayranları orada stada gelmişlerdi. Yani bunu şey gibi düşün, hani nasıl diyeyim, böyle çok ünlü bir şarkıcı turneye geliyor Türkiye'ye, İstanbul'a. Örnek veriyorum, İran'dan, Irak'tan, çevre ülkelerden insanlar konsere geliyor ya, bu da onun gibi bir şeydi. Aynı şekilde mesela sırf oradan bile forma satışı vesaire, tabii doğru altyapıyı,
1: tabii,
0: satılacak ürünler için bağlantı noktalarını oluşturursan
1: iş olması 3'te 1'in 3'te 2'sini çıkarabilirsin.
0: Gelir
1: yani
0: elde edebilirsin.
2: Bu arada yani Mısır'la ilgili ben şunu da biliyorum. Mısır halkı, özellikle Ortadoğu'daki insanlar Instagram'a çok yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Salah'ın mesela takipçisine baktığımda 67 milyon takipçisi var Muhammed Salah'ın. Benim direkt dikkatimi çekmişti bunun sebebi. Hatta ülkemizde Trabzonspor ve Başakşehir'de oynayan Muhammed Trazege. Muhammed Trazege'nin de Instagram takipçisi bir hayli fazla. Ben de buradan izleyebilirsiniz.

0: Yoksa selamlarımızı gönderelim. Direkt Başakşehir'de görev alan medya ekibinden Gökhan abiye sormuştum. Ya dedim, bu takipçi orijinal mi?
1: Evet.
0: Direkt yani.
1: Doğru bu.
0: İlk geldiğimde sordum yani, yalan yok. Dedi direkt orijinal takipçi dedi. Mısır halkı dedi Instagram'a yoğun bir ilgi gösteriyor. Muhammed Trazege, Muhammed Sabah.
1: Trazege çok popüler orada bu arada. Trazege ben birebir yaşadım çünkü. Mısır'a gittiğimde otelde çalışan görevliyle sohbet ediyorduk böyle. O direkt mesela Trezeguet'i söyledi. O çok iyi oyuncuydu dedi. İlerleyemedi dedi. Bayağı orada seviliyor. Orada Zamalek kulübü biliyorsun popüler bayağı. Zamalek kulübü. El Ahli ile birlikte orada bir şeyleri var. Mücadeleleri böyle derbi, işte bizdeki Galatasaray Fenerbahçe rekabeti gibi böyle. Ön plana çıkan takımlar. Orada mesela Trezeguet'in çok ciddi hayran kitlesi var.
0: Ben geçen şey oldu abi. Kolombiyalı bir arkadaşla tanıştım. Yani arkadaş dediğim, yani böyle 17-18 yaşında genç bir kardeşimiz.
1: Kolombiyalı.
0: Kolombiyalı.
1: Nerede denk geldin?
0: Ziya diye bir arkadaşım var, onun arkadaşı. Genç bir kardeşimiz. Direkt Kolombiya'dan falan muhabbet açılınca böyle futbolcu soracağım. Direkt dedim Mondragon, Cordoba. Ziya böyle yaptı. Salim dedi ne Mondragon'u ne Cordoba'sı dedi. Onlar dedi top oynarken dedi bu doğmamıştı lan dedi. Ondan sonra hemen tabii güncel.
1: Güncel dedim, Davinson Sanchez.
0: James Rodriguez. Davinson Sanchez dedim. Ondan sonra tanıyorum dedi.
1: Bizde öyle bir şey var ama değil mi? Yabancı ile ilk iletişim kurma şeyi futbolcu. Takım adı sayma.
0: Tabii. Ben de çok geçmişe gittim abi. Cordoba, ondan sonra Mondragon. Cordoba Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunda vardı. Kaç yıl olmuş? 23 yıl olmuş. Mondragon keza aynı şekilde. Yani bu futbolcuların ülkemizde oynamış olduğu dönemleri düşündüğümüzde bir 20 yılı var.
1: Fazlası var. 20 yıl olmuştur doğru söylüyorsun.
0: 20 yılı geçmiştir bile abi. Cordoba zaten Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Antalya Spor'a gitmişti.
1: Atalay Özdemir, Kaya Temel uykumuzu açtı resmen. Salah BJK'ye önerildi, Beşiktaş'a önerildi. Manşet budur demiş son sayfa etiketine. Beşiktaşların manşet. O zaman fikirlerini merak ediyoruz. Yazabilirsiniz. Biz az önce söyledik. Üzerine konuşulabilmesi gereken bir konu. Maliyet işi öyle yani hemen olan
2: tabii
1: bir şey
2: tabii
1: değil.
2: Bugün menajer
1: tabii
2: İstanbul'a gelmişti zaten. Bir
1: maliyet
2: yapmıştı
1: kısmını. Ve 10 milyonun üzerinde 13 milyon euro civarında yıllık bücretten bahsetti evet. Kaya. Aynı zamanda oyuncunun yaşını, onları tüm kafanızda bir değerlendirip fikrinizi bize yazabilirsiniz. O sırada siz yazarken biz de bir ben kimim yapalım.
2: Tabii.
1: Hazırsanız. Salim hazır mısın? Salim edecek ki telefonları bırakalım.
0: Saat de zaten normal, düz bir saat.
1: Saat de düz bir saat.
0: Ya dijital saat değil abi yani.
1: Kopya gelemez diyorsun.
0: Yok.
1: O zaten saatleri ben daha çok seviyorum bu arada. Saate ilginiz var mıdır?
2: Benim saatlere.
1: Senin?
0: Ya ben yani şöyle diyeyim, zorla takıyorum. Hatta buradan da bizi devamlı izler Kerem abi, selam olsun. Devamlı Salim saat al, saat al, saat al diyor.
1: Bizim Kerem değil değil mi? Kerem Can
0: yok,
1: Bulat
0: yok,
1: değil.
0: Yok yok, Kerem Kalan ya, Osmaniye'de polis memuru, benim çok sevdiğim bir abim.
2: Bizim Kerem abi diyor yani. İnsanlar nereden evet tanısın?
1: Yani Osmaniye'deki
0: şey
1: Kerem abini
0: ya
1: tanıyamayız.
0: Şaban hangi Şaban? Beşiktaş'ın sol açığı Şaban olayı gibi oldu biraz. Bazen öyle oluyor abi.
1: Al diyorsun. Tamam.
0: Kısa süren.
1: Saat önemli bir aksesuar erkek için bu arada. Saat tutkunlarına selamlar. Evet. Ama sonu yok yani. Çok işine düşmeyeceksin yani. Onda da inanılmaz evet bir skala var çünkü.
2: Tabii tabii.
1: Ben kimim yapıyoruz? İlk maddemizde başlayalım. Mircea Lucescu ve Roberto Mancini çalıştığım en farklı teknik adamlardı. Kısa süren.
0: Ben tanıyorum, Adana Demirspor'da oynadı. Santrafor. Hala futbol oynuyor.
1: Daha kadroları saymadım. Hayrettin dur.
0: Biliyorum ya.
2: Kim Balotelli?
0: Biliyorum ya, Balotelli değil. Fenerbahçe'ye Kadıköy'de gol attı. Uzun boylu santrafor.
2: Ben maddeyi okumadım, Balotelli mi diyorum
0: yok,
2: mesela?
0: Yok, ben siz muhabbet yani ederken ben okudum.
2: Tamam, izleyenler
1: tamam, mimiklere ve tamam jestlere devam edebilirsin ama evet içinden tamam şey yap o kısmı. Evet. Ben şimdi devamını hemen okuyayım radyodan da bizi dinleyenler için çünkü. Mircea Lucescu ve Roberto Mancini çalıştığım en farklı teknik adamlardı. Kısa süren Türkiye kariyerimde tek golümü Fenerbahçe'ye attım. Fiziksel üstünlüğüm rakip savunmacıları korkuturdu. Soğuk iklime alışık biri olarak Türkiye'de oynadığım takımın şehrine alışmak zordu. Hulk ve Mario Balotelli ile birlikte oynadığım, en iyi oynadığım sıra dışı forvetlerdi.
0: Gladki.
1: Çok iyi gittin Salim ama doğru

0: cevap değil.
1: Doğru cevap değil ya, salladım. Glatki de gelmişti. İsmi bunun dönmüyor ama Adana Demir'i var. Ben bu oyuncuyu tanıyorum. Adana Demir Spor'u var. Adana Demir Spor'dan ayrıldıktan sonra Rusya'ya gitti. Demir Spor'da yarım sezon kaldı. Vincenzo Montella döneminde uzun boylu santrafor. Abi biliyorum, tanıyorum ama ismini şu an...
2: Çizebilir misin robot çizim? Şurada
1: abi robota falan sana gerek yok. Kadıköy'de Fenerbahçe maçı. Zannediyorum ki berabere biten maç, gol attı, sonradan oyuna dahil oldu.
2: Evet, biliyorum, çok güzel hatırlıyorsun.
1: Çok güzel hatırlıyorum, tanıyorum oyuncuyu, biliyorum.
2: Mehmet Peker bilmiş, Taha Şahin bilmiş, Ayberk Bey bilmiş.
1: Santrafor.
2: Nurullah Başı Büyük
1: Adana
2: bilmiş.
1: Demir Spor'dan ayrıldıktan sonra Moskova'ya gitti, devre arasında
2: skorla,
1: gitti.
2: Skorla bu arada Fenerbahçe kazanmış o maçı.
1: 4-3 kazanmış olabilir.
2: Evet.
1: Bir bak 4-3.
2: 4-2.
1: 4-2 İsmail... özür diliyorum. Onyekuru da gol attı maçta. Bakarsan Onyekuru'nun da atması lazım.
2: Tolgağan Yıldırım bilmiş.
1: Abi daha yani isminiz dışında
2: Kadir
1: her şeyi
2: Nizam
1: söyledim
2: bilmiş
1: zaten.
3: Önemli olan ismini söyledim.
1: Raçiski değil, Raçiski stoperdi. Geldi, Zenit'ten geldi. Bir de bunların hep böyle isimleri...
3: Ben de sadece mesela Balotelli kaldı aklımda.
1: Yok, Balotelli ile yani. Hatta şey ya, ilk transfer haberini de yaptım. Geldi, Beşiktaş'ta bir otele yerleşti. Dedim Adana Demir Spor'a transferi için geldi.
3: İsmini nasıl bilmiyorsun? O kadar şey saydın Salim ya. Yani.
2: Evet.
3: İnanılır gibi.
1: Baş harfini söyle, hemen devam edeyim.
2: İsminin mi soyadının mı?
1: Soyadı da olur.
2: Diyarbakır'ın D'si. Soyadının baş harfi.
1: Abi biliyorum o, ya mesaj atıyorsunuz da abiler bakmıyorum mesajlara. Haksızlık olur yani.
2: Burada doğru doğru.
1: Her şeyden önce Yunus Emre Kaplanoğlu'na saygısızlık.
2: Yunus Emre doğru, vay be. Bravo, bir kopya
3: Adana
2: hak
3: Demir etti. Spor'dan topçu sormuş.
2: Rejide seni alkışlıyorlar şu
1: abi,
2: anda.
1: Abi biliyorum yani, daha ne yapayım ama yani,
2: biraz daha düşün o sırada ben Kaya'yla şey, bir
1: boyu birkaç... çok uzun bu arada.
2: Evet, zaten bak diyor ki fiziksel üstünlüğüm rakip savunmacıları korkuturdu. 1.97 boyu vardı.
3: Kim ya bu?
1: Abi ben
2: de sadece Balotelli canlandı. Kilosunun da yüzüstü olduğu tahmin ediliyor.
1: Yüzüstü mü?
2: Evet, yüzden
3: fazla. Aa tamam.
2: Kaya sen söylersen.
1: Sen söyle ben yani bazen böyle olur, ismi
2: olabilir,
1: gelmez.
2: Olabilir.
3: Neydi ismi? Tamam. Hatta sosyal medyada bir görsel düşmüştü ikili mücadelede. Bayağı iri bir oyuncuydu, evet.
2: Soyadı D harfiyle başlıyor dedik. Diyarbakır'ın, Denizli'nin D'si.
1: Baş harfi şey mi? A mı?
2: Evet.
1: Artem Zuba.
2: Bravo Salim.
1: Artem olsun. Zuba ya, biliyorum abi ya. Yani daha ne yapayım?
2: Tebrik ediyoruz Salim seni. Lucescu ve Mancini ile Zenit'te çalıştı.
1: Doğru.
2: Adana 22 Ağustos 2022 tarihinde oynanan ve 4-2 Fenerbahçe ile yine sonuçlanan maçta Adana Demirspor'daki tek golünü attı. Zaten 1.97 boyunda ve 100 kilo üzeri olduğunu söylemiştik. 2026 yılında eğlence amaçlı bir dövüş organizasyonunda ringe çıkabilecek kadar iyi güreştiğini söylemiş.
1: Çok iddialıymış.
2: Hulk'la Zenit'le, Balotelli ile de Adana Demirspor'da birlikte oynadı.
3: Benim hiç aklıma gelmedi. Söylediğinde
2: Artem Zuba.
3: Evet ya, Balotelli sürekli aklımda kalmış.
2: Balotelli ile ikisi birden evet, aynı evet dönemde vardı. Hatta ben
3: Salim şeyim... müsaade etmedi ki maddeleri bir görelim. Ben de diyorum Balotelli mi acaba? Yani
1: Balotelli şeyler.
3: Ben de okumuyorum, dinliyorum
1: ben
3: acaba.
1: Ben de şeyden çözdüm. Zenit'te uzun yıllar çalıştı. Ya oynadı. Adana Demirspor'da devre arası kaldı. Yani devre arası ayrıldı. Hatta o dönem Glatki var. Glatki diyorum. Özür dilerim. Stoper vardı. Zenit'ten gelmişti. Savaş sebebiyle tekrardan döndü. Mesela Artem Zuba da iyi oyuncuydu. İlk geldiğinde
3: Yunus Emre sana kıyak geçmiş.
2: Akif hazırladı bu soruyu ama seni düşünerek. Hasan Bey bilmiş. Mert Yetmen bilmiş. Robin Van Persie rumuzlu izleyicimiz bilmiş. Yunus Emre Aktaş bilmiş. Artem Zuba. Güreşi bilmem de boksör olurmuş ya. 1.97 boy, 100 kilo evet üzeri. Ağır siklet boks.
3: Tipi de müsait
2: Rus
3: zaten.
2: Rus bir de. Tam işte olurmuş. Boksta tercih edilebilirmiş. Bir Dünya Kupası yapalım. Dünya Kupası'nı konuşalım biraz.

0: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Evet, Dünya Kupası'nda bugün diyeceğiz. Dün karşılaşmalar oynandı zaten, hatırlıyorsunuz. Bir yandan da yine hatırlatacağımızı da söyleyelim. Dilerseniz bir özetleri de izleyip üzerine tek tek böyle konuşalım maç maç. Ardından yarı final eşleşmelerini değerlendiririz. Hemen tahminlerinizi yazmaya başlayabilirsiniz bir yandan. Siz de o sırada Arjantin-İsviçre karşılaşmasının özetini bir izleyelim. Dünkü maçı hatırlayalım, üzerine bu karşılaşma ile ilgili sohbetimize başlayacağız.
2: 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesi Arjantin-İsviçre karşısında. Son yarı finalist belli olacak. İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi belli olacak. Maçın hakemi Portekizli hakem João Pinheiro. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Maça İsviçre başlıyor. Messi korneri kullandı. Kafa vuruşu uzak köşeye doğru ve topu alardı. Gol McAllister. Dakika 10. Çok erken buldu golü Arjantin. 1-0 öne geçiyor İsviçre karşısında. Embolo sıyrılmayı başardı. Embolo gidiyor. Martinez. Tam zamanında müdahale geldi. Kaleci Emiliano Martinez'den. Görüntüler ikinci yarıdan. Rodriguez. Orta oluyor şimdi kale sahasına. Kafa vuruşu Emiliano Martinez. İyi uzandı bu topa. Embolo. Böyle yükseldi Emiliano Martinez. Dakika 67. Dandoy. İyi top geldi şimdi ona. Dandoy. Dandoy topu ağlarla buluşturuyor. 1-1. Eşitliği yakalıyor bu golle İsviçre. Embolo, Embolo yerde kaldı. Hakem pozisyona yakın. Embolo kendisini yere bırakıyor. Paredes'e çıkan bir sarı kart var. Bu pozisyon şimdi VAR'da incelenecek. Embolo sarı kartı da var. Maçın hakemi João Pinheiro VAR monitöründe şu an. Pozisyonu inceliyor ve evet, ikinci sarı kart, kırmızı kart. Embolo hakemi aldatmaya yönelik harekette bulunduğundan dolayı ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldı İsviçre. Maçın son anları, Kobel'den muazzam bir kurtarış. 90 dakikada eşitlik bozulmadı. Maç uzatmalara gitti. Julian Alvarez. Alvarez muazzam bir gol. Julian Alvarez sessizliğini bozdu. Sönük bir başlangıç yapmıştı ancak harika bir gol atıyor Alvarez. 2-1 öne geçti Arjantin. 120+1 Arjantin kontratakta dağınık yakalandı İsviçre savunması. Bir çalım şimdi savunmadan döndü, kaleciden sekti. Lautaro Martinez maçı bitiren golü kaydediyor. Lautaro Martinez 3-1. Maçın sonucu Arjantin 3 İsviçre 1. İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi Arjantin oluyor.
1: Evet, Arjantin İsviçre'yi saf dışı bıraktı, adına yarı finale yazdırmayı başardı. Dün bu sabahki hatta, yani bizim de saat kavramımız bozuldu. Sabah olana dün diyoruz, kusura bakmayın, özür diliyorum. Bu sabah oynanan mücadeleyi konuşacağız. Sürpriz olmadı herhalde değil mi? Arjantin'in tur atlamasını bekliyor muydunuz?
3: Tabii bu performansla çok iyi bir kadroları da var. Messi zaten her maçta farklı işler yaparak buralara kadar Arjantin'i taşıdı. Aynı şekilde de devam ediyor. Bir yandan da tabii tartışmalar da var. Yani Arjantin çok destekleniyor mu? Bazı
1: kollanıyor
3: karşılaşmalara...
1: mu sizce?
3: Ya sanki. Sanki öyle bir görünüm var gibi. Çünkü atanan hakemler ve saha içerisindeki işte verilen kararlar. Hani kollanıyor mu kollanmıyor mu durumu. Sanki biraz daha böyle. Hani neyden biz mesela tartışmaya başladık ilk? Hatırlayalım, ağaçtan başladık bir kere. Evet. Yani bir sol tarafa bakalım dedik, bir sağ tarafa bakalım dedik. Arjantin'le eşleştiği rakipler. Ama bir de tam karşısına baktığımızda gruplarda. Yani daha zorlu rakipler vardı. Şu an zaten ekrana da geldi. Oynadıkları takımlara...
1: Örnek veriyorum, Portekiz de lider bitirse farklı yoldan ilerleyecekti.
3: Evet. Yani o da öyle bir durum da vardı ama sanki
1: yol
3: çok zor rakipleri
1: çok konuşuluyor
3: yoktu.
1: Da. Ya yol meselesi yine takımların yerlerine gruplardaki performansı da belirledi biraz. biraz değil, net öyle zaten. Ama mesela saha içinde siz hakem kararlarında vesairede bunun Arjantin lehine böyle bir pozitif

0: ayrımcılık olduğunu düşünüyor musun Salim sen?
1: Ya bir tık var gibi. Tamam, Messi'yi çok seviyoruz ama yani Allah'ın bildiğini de kuldan saklamamak gerekiyor. Ben de Kaya'yla burada aynı görüşteyim. Bir tık var gibi. Birazdan zaten diğer maçı da konuşacağız. Diğer maçla ilgili de izledim. Arjantin maçını da izlerken ne yazık ki doğruyu söyleyeyim, 25. dakika uyuyakaldım. Tekrarını izledim. Yani böyle olan. Yani
2: Yeşilburun Adalı ile oynadığı maçta çok iyi bir şekilde mesela mücadele vardı ortada.
1: Evet.
2: Arjantin'e karşı. Son ana kadar bırakmadı. Maç uzadı da uzadı. Orada bir hani karşılıklı bir düello vardı. Aslında o maçta ben sürpriz bekliyordum. Arjantin'in o maçta eğlenmesini maç başlamadan önce de, hatta burada o günle beraberdik yine üçümüzdük yanılmıyorsam, bir takımları sayarken Yeşilburun belki bir sürpriz yapabilir dedik. Evet. Orada da hani gücü yetmedi ya. Messi gerçeği var. Sadece Messi de değil, takım çok iyi. Yedekleri de iyi tabii ki. Doğru. Arjantin iyi bir ülke, iyi bir takım. Bu farklı bir durum ama rakipleri de daha da şu an tabii ki oynanacak karşılaşmalarla da daha da şey olacak, zorlanacaktır, güçlenecek. Fransa çok iyi turnuvada. İspanya iyi gidiyor yine.
0: Doğru. Evet. Birazdan yani konuşacağız onda.
2: Evet.
0: Ben Mısır karşılaşmasında biraz şey hissettim. Onu.
2: O bir dediğini, pozisyonla alakalı orada yani çok tartışma olmuştu.
0: Böyle net maçı hakem buradan aldı buraya verdi diyemem. Aslında haksızlık yaparım yani kendi adıma. Ama böyle ufak ufak bazı yerlerde mesela
1: ince.
0: Örnek veriyorum. Maçın başında mesela Calafiori'nin sağ taç çizgisinde adam, Mısırlı futbolcu, topu atmış. Yardıları yaldır gidiyor. Calafiori topla alakası yok, gidiyor adama vuruyor, deviriyor. Normalde mesela tam tersi olsa anında sarı kart çıkarır hakem. Mesela maçın çok başı olmasına rağmen kart vermiyor. Yani kart tercihlerinde biraz daha tölere etti bence Arjantinli futbolculara karşı. Bakma şimdi, kartla oynaması bir savunma oyuncusu için çok büyük
2: tabii
0: sıkıntı.
2: Tabii.
0: Veya şey, bu bir varsayım. Bunu asla cevabını bilemeyiz. Yani katılmama hakkı herkesin var %100. Mesela ben Mısır'ın attığı golde o ayağa ufak bir basma var ya, tam tersi olsa yani bu kadar kolay faul verilmiyor. Bu Dünya Kupası'nda böyle kolay faul düdüğü çalınmıyor bahanesiyle mesela o golün sayılacağını da düşünüyorum.
2: Ya oyuncunun cezası bile ertelenen bir Dünya Kupası genel olarak baktığımızda.
0: Genel güven duygusunu sarstı zaten.
2: Tabii
1: net ki. Net bir şekilde sarstı.
2: Yani o yüzden son dönemlerde geçmişe baktığımızda çok iyi turnuvalar düzenlendi. Bence şu an düzenlenen en kötü turnuvalardan bir tanesi diyebiliriz. Kurallarıyla, şartlarıyla, değişkenlik göstermesiyle, kararlarıyla, yani olmaması gereken şeyleri biz gördük bu Dünya Kupası'nda. Rakip takımlar farklı bir ülkeye giriş yapıyor. Oyuncuların hepsinin üstü aranıyor mesela.
0: Evet.
2: Onu geçtim. Oyuncunun cezası var. Cezası erteleniyor. Hani hiç olmayacak şeyler gördük. Su molaları tamam, hani nereden bakarsanız hani avantajdır ya da değildir. Fakat o molalar sonrasında gol gören çok takım oldu.
0: Evet.
2: Dağılan çok takım oldu. Oyundan kopabiliyorsunuz. Avantaj sizden yanayken de gol de yiyebiliyorsunuz. Bir anlık bir pozisyon alma durumuyla alakalalı.
1: Yani su molası,
2: yani çok başarılı görmedim abi ben.
1: Su molası biraz şey gibi, yani uzun yolculuk yapıyorsun sanki.
0: Afyon'daki mola gibi mi geliyor sana?
1: Yani Aksaray dinlenme tesisleri sanki. Abi ya şöyle, bilmem katılır mısın, milli maçlarda da gördük. İzleyici zaten, izleyici olaya adapte olurken bile problem yaşıyor. Kaldı ki futbolcu nasıl problem yaşamasın.
2: Basketbol maçı değil bu yani.
0: Doğru.
1: Yani takım zaten baskı kuruyor, baskı kuruyor takım. Tam golü atacak, çat, su molası. Gittin orada 3 dakika, 5 dakika durdun. Zaten durduğu zaman, var noktasında durduğu zaman futbolcu direkt mental olarak demoralize oluyor. Bence direkt etkiliyor evet abi. Bir de şans, mesela Arjantin'in şöyle bir şansı da var. Mısır maçını izleyenler hatırlayacaktır. Mısır tabi orada hata yaptı. 2-0 da öne geçsen, 5-0 da öne geçsen karşındaki rakip Arjantin abi. Geriye çekilmeyeceksin. Futbolunu oynayacaksın. En iyi futbol hücum futboludur. Benim görüşüm bu. Bir de turnuvadaysan, karşında Arjantin varsa, Messi varsa keser cezayı. 2-2 iken maç hatırla, Muhammed Salah'ın bir pozisyonu vardı. İki oyuncu giderken Muhammed Salah aldı, orada kaptırdı. O kaptırılan topta direkt Arjantin evet golü attı. Yani böyle bir Messi'nin bir de, yani tamam yetenekli futbolcu, dünyanın en iyisi ama yani biraz nasıl diyeyim,

0: Yani biraz da ilahi adalet de onu istiyor gerçekten yani. Yani yetenekli. Gerçekten yani şans faktörü de yanında muazzam
1: Evet.
0: bir oyuncu.
1: Çok özel bir isim
0: Çok
1: oldu,
0: özel bir
1: şüphesiz
0: isim.
1: zaten. Dünkü Norveç-İngiltere karşılaşmasının özetini
0: Evet.
2: FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde iki Avrupa ülkesi Norveç ve İngiltere karşı karşıya geliyor. İngiltere serbest vuruş kullandı. Harry Kane'in vuruşu top üstten avuta çıkıyor. Norveç hücumu, Schelderup, orta şut karışımı bir vuruş ve top ağlara gidiyor. 36. dakikada öne geçiyor Norveç, Andreas Schelderup. Direğe de çarpan top ağlarla buluşuyor. Norveç 1-0 önde. Yine Norveç hücumu, Alexander Sørloth'un vuruşunda isabet yok. İngiltere beraberliği arıyor. Gordon, Bellingham kontrol, vuruş ve top ağlarda. 45 artı 1'de beraberliği yakalıyor İngiltere. Jude Bellingham sol ayağıyla çok düzgün bir vuruş. Neil Hunt'ı avlıyor. İngiltere'nin baskısı sürüyor. Harry Kane, Harry Kane'in vuruşu top ağlara gidiyor fakat offside bayrağı havada. Görüntüler ikinci yarıdan Norveç köşe vuruşu kullanıyor. Kafalardan seken top Berg vurdu. Pickford'dan döndü. Hegem topu ağlara gönderiyor. Fakat bir VAR tavsiyesi hakem Clement Turpan pozisyonu inceliyor ve Haaland'ın rakibine faul yaptığını tespit ediyor. Gol geçersiz. Durum yeniden 1-1. Saka yaptı ortayı. Arka direkte dokunamıyor Anderson. 90 dakikada eşitlik bozulmuyor. Norveç 1, İngiltere 1. Uzatmalara gidiyoruz. Dakika 93. Spence'in pası. Rodgers uzaklardan kaleyi yok diyor. Neil Hunt'tan dönen top Bellingham ve top ağlara gidiyor. Müthiş bir takip. Jude Bellingham kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. İngiltere geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçiyor. Büyük hata Neil Hunt'tan, Bellingham affetmiyor. Spence topu taşıyor. Yerde kaldı. Turpan penaltı noktasını gösteriyor. VAR bir kez daha devrede. Turpan izledi ve penaltı yok diyor. Kalan bölümde karşılaşmada başka gol sesi çıkmıyor. Maçın sonucu Norveç 1, İngiltere 2. İngiltere yarı finalde.
1: İngiltere de yarı finale yükseldi. Yarı final eşleşmeleri şimdi şöyle: Fransa İspanya ile karşı karşıya gelecek. Arjantin'le de İngiltere mücadelesini izleyeceğiz. 14 Temmuz saat 22'de oynanacak Fransa İspanya maçı. Artık şimdi 12'yi de geçtik. Bugün yarın deyip kafanızı karıştırmayayım. Salı akşamı yani. Salı saat 22'de, 12'yi geçtiği için yarın Fransa İspanya maçı var. Erken final. Pek çok kişinin favorisiydi bu iki takım. Ardından çarşamba günü de yine aynı saatte 22'de de İngiltere-Arjantin yarı finali oynanacak. Fransa mı İspanya mı? Zor soru bu herhalde.
3: Evet. Fransa.
1: Öbürü de zor gerçi de.
3: Bence Fransa.
1: Fransa diyorsun.
3: Tabii İspanya takım oyununu çok iyi oynuyor. Kapanması da zaten meşhur. İlk golünü daha geçtiğimiz günlerde yemişlerdi. Yanılmıyorsam Fransa turnuva boyunca. Çok dirençli bir performans ortaya koydu İspanya. Ama
1: Belçika'dan
3: Fransa'da
1: yediler.
3: Evet, Fransa'da net olarak yani öyle iyi isimleri var ki hücum hattında, direktmen öldürücü oyuncuları var yani.
1: Doğru.
3: Darbe vurunca
1: sen Fransa
3: rakipler
1: diyorsun.
3: Kalkamıyor. Ben Fransa diyorum.
1: Salim sen Fransa,
0: Fransa
1: İspanya.
0: Fransa bence bir adım daha önde. Fransa'yı ben bir adım önde görüyorum. İspanya, yani İspanyol futbolu ön planda, ifade ettiği gibi kapalı savunma anlayışı.
1: Aslında hücum gücünden bahsediyoruz ya iki takımın da.
0: Evet.
1: Yedikleri gol sayısı turnuvada sadece bir, iki
0: bir
1: takımda.
0: Gol. Evet.
1: Birisi Norveç'ten, diğeri de Belçika'dan yedi.
0: Ya Fransa ile ilgili şunu söyleyebilirim. Bilmem katılır mısın Koray abi? Fransa istediği anda vitesi yükseltebiliyor oyun içerisinde.
1: Evet. İngiltere-Arjantin?
0: İngiltere-Arjantin.
3: İngiltere.

0: İngiltere sürpriz yapabilir. Bir de benim şöyle bir istatistiğim var kendimce. Dün maçı izlerken maçın spikeri Gökhan abiydi. Gökhan Aptik'ti zannedersem.
1: Evet.
0: İngiltere ile ilgili bir zaman zarfından bahsetti. 60 yıllık hasret devam ediyor dedi. Ben böyle kelimeler duyduğum zaman maç içerisinde mesela örneğin diyorlar ya 11 haftadır kazanamıyor. Bunu duyduğum zaman 12. hafta o takım kazanıyor. Bilmem yani ben bunu duydum. Dedim Salim dedim ya senin dedim totem evet. Devam ederse İngiltere dedim kazanır Dünya Kupası'nı. Kazanırsa da bu bölümü keser paylaşırız.
2: Ben neden İngiltere tamam. dedim? Rakiplerine şimdi Arjantin'e baktığımızda Arjantin de son ana kadar maçı bırakmıyor ama İngiltere'nin de ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Bellingham, Kane hani olur olmadı bir zamanda dönüşleri
3: Fransa,
2: de sağlayabiliyorlar.
3: Fransa İngiltere finali bekliyorum
2: evet,
3: diyorsun.
2: Kısacası.
3: Salim sen finalin yani, Fransa
0: yani
3: Fransa mı daha doğrusu?
0: Fransa'yı ben direkt finale gider diyorum. Arjantin İngiltere maçı ile ilgili de direkt ortada geçeceğini düşünüyorum. Bir de dün
3: biri gidecek yılı... o zaman Fransa Arjantin İngiltere kalmasın.
0: Arjantin İngiltere galibiyle hani direkt şemada gösteriyor. Zor bir maç. Bir de dünkü maçta da yani Bellingham ve hakem yani ikisi güzel bir işbirliği yaptı dün. Yani Norveç maçında ben hakemi hiç beğenmedim.
3: Beğenmedin mi?
0: Beğenmedim. Yani kafa topuna çıkıyor kaleci topu almak için. Kendi oyuncusu kaleciye yani kendi oyuncusunun hamlesi var.
3: Evet.
0: Norveç aleyhine faul çalıyor. Olmaz yani.
3: Clement Turpin Fransız hakemi.
0: Beğendin mi abi?
3: Ya ben çok öyle rahatsız olacak bir şey olmadı ama
0: İki top pozisyonda...
3: TRD'ydi değmedi tartışması bayağı konuşuldu tabii. Onunla ilgili FIFA'da artık... paylaşım yaptı bu arada. Toptaki sensörde herhangi bir temas tespiti olmadığına dair
0: evet.
3: FIFA'nın da bir görüntülü bir paylaşımı var. Bir şimdi Lionel Messi'den çok bahsettik. Messi'nin attığı şöyle MLS'teki golleri hatırlayarak
0: evet.
3: Dünya Kupası köşemizi noktalayalım. Ardından transfer haberlerini konuşmaya devam edeceğiz. Bir bilgi var. Muhammed Salah Beşiktaş'a önerildi dedin ama
0: evet.
3: bir başka dünya yıldızı daha Beşiktaş'a önerilmiş. Onu da saat başında sizinle paylaşacağız.

Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: Spor yaşatır. Yaşasın spor.
1: Tarafından önerilmiş bir oyuncu olarak bulunuyor şu an Sebahis.
2: Beşiktaş kulübünün ilk etapta düşüncesi ne? Ona dair bir bilgiye ulaşabildin mi?
1: Şu an için herhangi bir teklif ya da somut adım atılmamış. Ama Sebahis'in istekleri ve düşünceleri hangi konumda olacak onu bilmiyoruz. Onu da öğrenirsem ilerleyen günlerde ya da saatlerde tekrardan aktarmaya çalışırım.
2: Teşekkür ediyoruz Efecan. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
2: Dani Ceballos, İspanyol futbolcu, 29 yaşında Real Madrid forması giyiyordu. Son olarak az önce Efecan'ın söylediği gibi geçtiğimiz sezon istediği süreyi alamadı. Sadece 7 maçı ilk 11'de var. Onu söyleyebiliriz. Özellikle ben Arsenal döneminde çok beğeniyordum performansını, evet. Ama Arsenal'deki performansının gerisinde şu an itibariyle bunu söylemekte herhalde herhangi bir çekince yok. Tanıdılan, bilinen bir futbolcu.
3: Tabii burada bonservisinin elinde olması büyük avantaj. Menajerler tarafından önerilmesinin büyük bir sebebi de budur diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın zaten hem mali yapıyı sıkı bir şekilde tutması gerekiyor. Hem iyi isimleri kadroya katarken de sezonun planlamasını sağlıklı bir şekilde ilerlemesi lazım. Oyuncu önerileri çok fazla olabiliyor ama orada da bir takvime uyulması gerektiğini de hatırlatmak lazım Beşiktaş için.
2: Merkez orta sahada görev yapıyor Dani Ceballos, İspanyol oyuncu.

0: menajer önerisi mutlaka teknik direktör Vincenzo Italiano ve Başkan Serdar Bey değerlendirecektir. Yani oyuncunun CV'sine baktığımızda iyi bir oyuncu ama geçtiğimiz sezondan maç eksiği var. Maç eksiği olduğu için de gündeme geliyor. Arsenal döneminde ben de aynı fikirdeyim. İyi bir performans ortaya koymuştu. Şu an için yaşı itibariyle de düşündüğümüzde 29 yaşında. Yani katkı sağlayabilir mi? Burada bir soru işaretim var. Son dönemdeki oynamış olduğum maç sayısından yola çıkarak.
1: Geçen sene 23 karşılaşmaya çıkmış Real Madrid'de. Bu maçların 7'sine ilk 11'de başlamış.
0: Yani 7-11'i var.
1: 7 tane ilk 11'i. Tabii Real Madrid'de ilk 11 başlamak kolay değil. Evet. O da ayrı bir konu. Sıradan bir takım gözüyle bakmamak gerekiyor. Evet. Ama istediği süreyi alamadı. Şu an için çok ciddi de böyle yani Real Betis, Ajax, Beşiktaş'ın transfer rekabetine girebileceği takımlar olarak düşünüyorum. Şayet oyuncu Süper Lig'e gelmeyi düşünürse.
2: Yani iyi oyuncu sonuç itibariyle.
0: İyi oyuncu.
2: Çift taraflı oynayacak yani oyunu. Hem orta alanda hem on numara oynaması büyük avantaj sağlar Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın zaten hücum hattı şekillenirken de burada oyun kurucu profiline uygun olacak bir oyuncu olarak tabii ki bunu değerlendirmek lazım. Ama işte buradaki oyuncunun şartları da önemli. Beklentisi ne olacak? Buralarda daha çok görüşmeler tabii tıkanabiliyor yani. Türkiye olunca kuralı bildikleri için oyuncuların menajerleri beklentileri ve talepleri çok yüksekte tutabiliyorlar. 10+4 kuralının sadece Türkiye'de Süper Lig'deki takımların farkında olduğu bir durum değil. Bütün menajerler bunu biliyor yani net olarak. O yüzden ona göre teklifler yapıyorlar, getiriyorlar ya da öneriyorlar. Fakat iyi oyuncu tabii ki tartışmasız. Beşiktaş şu an bu sezon bu kadroyu iyi bir şekilde evet kurgulamak istediği ortada yani.
1: Bakalım süreç nasıl ilerleyecek hep birlikte göreceğiz. Şu an için Beşiktaş kulübünün herhangi bir teklifi önerisi yok. Menajer aracılığıyla Beşiktaş'a gelen isimlerden birisi Dani Ceballos, 29 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu. Bu konuyu takip edeceğiz. Murat Akkuş Instagram'dan yazmış izleyicimiz. Abdullah Kavukçu İngiltere'ye gidiyormuş abi, transfer mi var diye bir sorusu var. Var mı böyle bir şey?
2: Doğru, Leslie Ugochukwu oyuncunun transferi zaten Galatasaray bütün şartlarda anlaştığını söylemiştik. Hatta ilk bölümde bu hafta içerisinde İstanbul'da olmasını bekliyoruz demiştik. Bilgiyi paylaşmıştım burada. Galatasaray bu oyuncuyu İstanbul'a getirmek için planlama yaptı. Net olarak bu oyuncunun İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Artık bugün diyelim en geç salı gününe kadar Ugochukwu'nun İstanbul'da olması bekleniyor. Aksamalı salı günü görülüyor. Bir aksilik olursa tabii ki ama net bir durum. Galatasaray'ın artık bugün bu oyuncu İstanbul'a getirip Galatasaray'ın kampına katılacağı ilk transfer Ugochukwu olacak. Ve tabii ki burada farklı mevkilere senin yine bana ikinci bölümde daha doğrusu sorduğun orta saha ile alakalı, oyuncularla alakalı bir oyuncu sormuştun. Ve ben sana yıldızlarla alakalı Galatasaray'ın bir gelişimi evet olacağını söylemiştim. O yıldız da Brahim Diaz. Galatasaray Brahim Diaz'la çok yakından ilgileniyor ve takip etti, oyunculardan bir tanesiydi. Yaklaşık 2 haftadır, ortalama 2-3 haftadır bu oyuncuyu Galatasaray'da bitirmeye çalışıyor. Ama tabii ki buradaki daha çok Galatasaray'ın kiralık satın alma opsiyonu ya da direktman bol servisiyle alınacak noktaya gelebilmesi için rakamsal boyutta yüzeysel bir görüşmeler yapılıyordu. Brahim Diaz'la alakalı Galatasaray tekrardan gaza basacak. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım.
1: Yani Fenerbahçe ismi
2: daha çok bekletiliyor. Daha çok hani şöyle söyleyeyim, cepte görülüyor demek istemiyorum. Çünkü bu oyuncuları cepte görülüyor dediğinizde farklı kulüplere transfer olabiliyor. O yüzden Galatasaray daha iyisini alabilmek için de evet Ensiko transferinde de bir noktaya getirdi. Galatasaray bu oyuncuyu resmi teklif de yaptı kulübüne. Ama diğer yandan da Diaz profilindeki oyuncularla da Galatasaray uğraşıyor.
1: Brahim Diaz Fenerbahçe ile de adı anılıyordu aslında bu transfer dönemi içerisinde ama şu an Galatasaray'ın ilgisi olduğunu söylüyorsun.
2: Evet, hem iki kanatta hem de yan mevki orta saha 10 numarada oynayabilen doğru bir oyuncu olduğu için Galatasaray'ın zaten kanat transferi de düşünüyordu açıkçası. Diaz çok yönlü bir oyuncu olduğundan dolayı Galatasaray bu transferde de masada olduğunu söyleyelim.
1: 105 maçı var sağ kanatta, 151 mücadelesi var 10 numara bölgesinde. Forvet arkası 26 maç 44 karşılaşma sol kanatta oynamış. Bugüne kadar kariyerinde 19 maçta da santrfor bölgesinde görev yapmış. Ağırlıklı olarak son dönemde sağ

0: kanatta oynuyor Real Madrid'de. Salim, Brahim Diaz zaten Real Madrid'den tanıyoruz. Fas milli evet. takımında da başarılı performans ortaya koyuyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ben genelde oyun konsol yani oyun oynarken biliyorsun sevdiğim oyunlarda Real Madrid'i aldığımda maç kilitlendiği zaman hamle oyuncum oluyordu. Yani önemli bir oyuncu. Geldiği zaman Türkiye Süper Ligi'ne katkı sağlar mı? Sağlar. Fas milli takımında da oynadı. Fas milli takımından da tanıyoruz kendisini. Fakat şu aşamada Fenerbahçe'nin ilk başta gündemine gelmişti. Hatta o dönem haberini de yapmıştım. Oğuz Hoca, Fenerbahçe'nin futbol yapılanmasının başındaki kişi Oğuz Çetin Hoca. Babasıyla da görüştü diyebiliyorum. Babasıyla da bir kontak sağlamıştı. Fakat Fenerbahçe'de şu andaki gündemdeki isim Greenwood. Greenwood olduğu için de Fenerbahçe'de şu an gündemde değil. Şu an için gündemde değil. Bu bir süreç. Kaya da zaten Galatasaray sürecini anlattı Brahim Diaz'la ilgili. Gündeme gelmesi gayet normal. Yani Brahim Diaz, bilmem takip ettin mi Galatasaray'la alakalı, Valverde de bana çok soruluyor.
0: Evet, Valverde mesajı da var bu arada.
1: Evet, çok geldi mesaj ama yani
2: onunla alakalı net bilgi yok bende. Valverde ile alakalı yok. Ama Valverde... çok böyle üst düzey seviyedeki oyuncular Galatasaray gidiyor. Yani özellikle hani ekranları yeni açanlar olmuştur. O yüzden hatırlatıyorum. İlk bölümde zaten Avrupa'nın 5 büyük takımında forma giyen oyunculara İşte Galatasaray'ın talip olduğunu ve bunlardan bir tanesi net olarak Diaz, ama işte Ensiko transferi de şimdi bitirilmeye yakın, Galatasaray resmi teklifini yaptı. Diğer yandan Diaz'la alakalı görüşmelerini sürdürüyor. Öyle bir transfer sezonu oldu ki şu an Beşiktaş'ın yaptığı veya yapacağı transferler, resmi imzalar atılana kadar bir şey söyleyemiyorum çünkü. Fenerbahçe'nin yine aynı şekilde Galatasaray'ın da bu profilde bir oyuncuya gitmesi lazım. Ya sadece rakipleriniz bu oyuncuları alıyor diye siz kalkıp işte Diaz'ı, işte örnek veriyorum, Olmo gibi isimleri gündeminize almanız tabii ki gerekmiyor. Takımınız, sisteminiz bellidir, fakat rakibiniz çok iyi transferler yapmaya başladı. Bu sezon daha da zorlu geçecektir. Eksik noktalara tabii ki buraya takviyeler yapmak lazım, ama Galatasaray taraftarı da her sezon olduğu gibi flash bir transfer bekliyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de 10 numaraya ciddi bir yatırım yapacağını zaten çok öncesinden de paylaşmıştı. Ocak ayında da orta saha transferi için ciddi bir bütçe ayrıldığı söylenmişti. Fakat Ocak ayında bu transfer yapılmadı. Olmadı, şartlar oluşmadı. Yaz transfer döneminde Galatasaray illaki bir yıldız transfer yapacağının altını ilk bölümde de çizmiştik. Diaz da bunlardan bir tanesi. Galatasaray bunun için çaba sarf ediyor.
0: Brahim Diaz ismi Galatasaray'ları memnun eder mi? Şu açıdan soruyorum, çünkü son dönemde sağ kanatta daha çok, sağ açıkta
2: çok yönlü oyuncu eder. Yani illaki eder. Çünkü
0: Galatasaray
2: sağ,
0: böyle yoksa daha net bir 10 numara mı yani? Çünkü son dönemde sıkıntısı oldu çoğu takımda. İşte tamam, oyuncu mesela Brahim Diaz üzerinden konuşalım. Genel hatlarıyla kariyerinde 10 numara bölgesinde oynadığı maç sayısı da çok fazla, ama son dönemde sağ açıkta oynuyor. Evet. Yani böyle çok yönlü biri mi lazım? Yoksa gerçekten 10 numara bildiğimiz,
2: şöyle
0: genellikle bütün kariyerini hemen hemen orada oynamış bir böyle net o bölgenin oyuncusuna mı ihtiyaç var?
2: Galatasaray'a önerilen ve Galatasaray'ın takip ettiği isimlerden bir tanesi de Pulisic'ti. Mesela o da kanat 10 numara oynayabiliyor. Doğru, evet. Çünkü şuna bakılıyor artık dünya üzerinde, zaten hani biz daha çok bunu Süper Lig'de konuşuyoruz. Neden? İşte Galatasaray'da Osimhen var. İşte Fenerbahçe'nin santrafor yok ama Asensio'su var. Çok iyi bir oyun kurucu diyoruz mesela. Hani böyle bir net bir 10 numara olmadığı için farklı mevkilerde de oynayabilecek, 10 numarada da değerlendirebilecek, 10 numarada bağlantı oyununda iş yapacak oyuncular da tabii ki burada öneriliyor. Ve Galatasaray buraya da direksiyonu kırabiliyor. Ben Galatasaray taraftarının Diaz ismini hayır diyeceğini düşünmüyorum. Yani her iki mevkide de oynayabilecek, hem 10 numarada da forma giyebilecek. Bu işin sakatlığı var, performans düşüşü var. Yanlış anlaşılmasın ama hep şunu anlatmaya çalışıyorum son dönemlerde. Galatasaray 29 yaşında Sané'yi Türkiye'ye getirdi ama verilen rakamla alınan performans bir değil. Yani Sané hala kendini bence gösteremedi geçtiğimiz sezon. Bu sezon takımla beraber bir kamp geçirecek. Hani bu daha olumlu bakmak lazım. Sané her zaman sistem takımlarında oynamıştır. Manchester City. Hani çok iyi bir takımdı. Ondan sonrası Bayern Münih gibi. Hani sırıtmayacak. Alver yapabildiğinde, topa attığında anlayabilecek. Mesela Diaz da eğer ki bu profilde bir transfer yapılırsa bunların kamp görmesi bence çok çok önemli. O yüzden hani ben Galatasaray taraftarının Diaz ismini sıcak bakacağını düşünüyorum yani.
0: Bakalım mesela.

0: maçlarda göreceğiz o zaman. Evet. Yorumları bekliyoruz Brahim Diaz'la ilgili olarak da. Leroy Sané demişken, şimdi hazır Brahim Diaz da sağ önde de oynuyor dedik. Sürpriz bir ayrılık bekliyor musun Sané'ye dair?
1: Beklemiyorum. Yani Suudi Arabistan'dan vesaire teklifler olabilir. Tabii ki geliyor doğal olarak böyle, ama bir ayrılık beklemiyorum. Oyuncu Galatasaray'da mutlu çünkü. Buradaki evet. takım arkadaşlarıyla kısa sürede aslında hiç yabancılık çekmedi. Çünkü çocukluktan beri görüştüğü ve ortak arkadaşları olan bir ortama geldi. Neden bunu söylüyorum? İlkay mesela. Ortak çocukluk arkadaşları var. Sané'nin de hiç yabancılık evet. çekmedi takıma geldikten sonra. Yani Alman kökenli çok fazla Galatasaray'da oyuncu var. Ve bu ortama ayak sağlayabildi. Takım içerisinde de gerçekten sevilen oyunculardan bir tanesi. Hatta Sané tarafıyla bilgi aldığımda, konuştuğumda net olarak şu söyleniyor. Aslında Sané çok eğlenceli bir kişi. Çok sert görüldüğüne bakmayın deniliyor Sané'nin. Mesela Sané maç sonları ya da karşılaşma bittikten sonra saha içerisindeki ciddiyeti vesaire. Ama yakınlarına karşı çok sıcak, eğlenceli bir isim olduğu söyleniyor. Yani bu Kemerburgaz'a da tabii ki yansıyabiliyor. Benim sadece buradaki eleştirim, hani verilen rakamla oyun performansı biraz daha geride kaldı. Hani bu da bizim yanlış düşünmemiz olsun. Kamp yedikten sonra bir de görelim Sané'yi bu sezon. Yani sürpriz bir ayrılık Sané üzerinden beklemiyorum. Ama şunu söyleyelim, Icardi ile alakalı artık zaten Galatasaray'ın hiçbir tutumu yok. O defter kapandı.
0: Icardi olmayacak tabii. diyorsun. Salim, sana da Fenerbahçe'yi soracağım. Santrfor meselesini özellikle. Yine devam edeceğiz. Karışık gidiyoruz, onu söyleyelim. Fenerbahçelerin merak ettiği bölge santrfor konusu.
2: Evet.
0: Var mı elinde bilgi şu an paylaşabileceğin?
2: Yani şu anda Fenerbahçe'de net yoğunlaşan gündem Greenwood. Greenwood transferi gündemde. Ben de bu hafta içerisinde açıklanmasını bekliyorum. Bu transfer sürecinin uzun sürmesinin ilk bölümde de bahsettim. Sebebi oyuncunun bonservisinin %50'sinin Manchester United'da, %50'sinin de Marsilya kulübünde olmasıydı. Ve öncelikle alım hakkı da Marsilya'dan sonra Manchester United kulübüne aitti. Manchester United kulübü de alım hakkını kullanmayacağını ifade etti. Santrafor noktasında Oli Watkins gündemde. Evet. Ben bu transfer gerçekleşirse de kiralık zorunlu satın alma şartıyla gerçekleşeceğini düşünüyorum ve öğrendim. Santrafor takviyesi noktasında bu ismi bekliyorum. Bununla birlikte daha önce Richarlison ülkemizdeki takımların gündemine gelmişti. Ben o konuyu da araştırdım. Richarlison'un beklentisi yıllık 10 milyon euro bandında bir ücret. Tottenham'ın da bonservis ücreti olarak 30 milyon euro talep ettiğini öğrendim. Bunu aktarabilirim. Bununla birlikte santrafor noktasını sordun. Greenwood'u konuştuk. Ake geldi zaten. Hazırlık maçları devam ediyor. Hazırlık maçlarında potansiyeli olan oyuncular şansı buluyor.
0: Sıdıkı Şerif 2 gol attı dün mesela. Evet. Kafa karıştırmış mıdır?
1: Oynaması mecbur. Garanti gibi görmek lazım. Çünkü oyuncunun sakat.
0: Evet. İkinci yarı
1: santraforlu bir sistemle devam edecektir. Yani beğenilmese bile kontenjan oyuncusu. Evet. Kontenjanı karşılayabiliyor. Vedat Muriç sakatlığı sonrası şu an ön eleme maçlarında oynatabileceğiniz oyuncu profili. Tabii ki hafife de almamak gerekiyor. Eğer ki Fenerbahçe bu noktada santrafor noktasında transferi gerçekleştirebilecekse ve vakti varsa, hızlı bir şekilde maç evet. oynanacak tarihe kadar, bu transferi gerçekleştirmesi lazım.
0: Bir forvet takviyesi, yani Greenwood'a çok odaklanıldı. Hala mesela ilk bölümde konuştuk, yine sorular var tabii, o bölümü izlemeyenler de varsa, Greenwood ne oldu, ne zaman gelecek diyenler var. Şu an için o işte Manchester United'ın Marsilya ile birlikte içinde dahil olduğu resmi işlemlerin sürdüğü protokolün tamamlanması bekleniyor.
1: Yani kolay olmuyor bunlar, yani gerçekten transfer süreci çok zorlu süreçler. Transfer her zaman söylüyoruz, çok dinamik bir süreç ve yıldız oyuncuları getirirken de sürekli bir şeyler çıkabiliyor karşınıza. Yani yeni talepler olabiliyor, işte iki kulüp var, Manchester United, Marsilya. İkisinin anlaşması lazım. Biz bunu mesela neyde gördük? Geçtiğimiz sezon Osimhen'de gördük. Serbest kalma bedeli, işte teminat mektubu. Bir şeyi karşılıyorsunuz, bir şey anlaşıyorsunuz, kulüpler başka bir şey isteyebiliyor. Burada Greenwood'un

0: Fenerbahçe'ye gelmek istediği, Fenerbahçe'ye tamam demesiyle başlayan bir süreç var. Aslında o yüzden biraz da hani bu transfer zaten bugün yarın bitecektir ama oyuncu zaten bir kere tamam dedi. Kulüplerle arasındaki görüşmeler devam ettiği için süreçler uzayabiliyor. Bu hemen bitmiyor yani transfer.
1: Bitmiyor, bir de son anda değişebilme şeyi de oluyor. Yani insanlar bunu biz sonuçta biz duyduklarımızı, öğrendiklerimizi size aktarıyoruz. Yani işin hiçbir yerinde dahilimiz zaten yok sadece.
0: Tabii ki.
1: Sizi bilgilendiriyoruz. İşin o boyutu var. Bir de çünkü bazı muhabir arkadaşlar da sanki kendi getiriyormuş gibi iyice olayı üstüne alıyor vesaire.
0: Kesinlikle.
1: Öyle bir durum da yok yani. Bizim amacımız burada tamamen sizi bilgilendirmek. Kim gelirse gelsin, bizim için değişen bir şey yok. Yani tabii daha çok izlensin, dolaylı yoldan faydası herkese oluyordur. O ayrı bir konu ama mesela yaşanılan pek çok örnek var. Sık sık hatırlatıyorum. Net birebir bildiğim örnek mesela başkan seviyesinde ulaştığım bir transfer bilgisi mesela akşamdan. Yaşadım bu, kulüp adı vesaire vermeyeceğim. Anlaştık, tamam dedi, aldık dedi. Bilgiyi paylaştık. İnsanlara aktardım yani öğrendiğimi. Uçak bileti ne zaman yani acaba karşılatır mıyız diye sorguladım. Mesela kulübü uçak biletini oyuncunun kestirdi. İşte örnek veriyorum, ben bu akşam bu saatte öğrendiysem yarın tamamen saati örnek olsun diye söylüyorum. 17.10'da şu uçakta gelecek diye kulüpten de teyit ettim. Bileti de alınmış. Ben bekliyorum. Ertesi gün bir öğrendim. Adam binmemiş uçağa. Ben vazgeçtim, gelmiyorum demiş yani. Bu seviyeye kadar ulaşmış şeyler bile bozulabiliyor. O yüzden her zaman şunu söylüyoruz yani %3 de olsa %5 de olsa bir pay her zaman aklınızın ucunda bulunsun. Yani sonra bu sefer insanlar şey düşünüyor yani. Sen de zor durumda kalıyorsun.
0: Tabii ki.
1: Yani yalan bilgi paylaşmış gibi oluyorsun ama yaşadım bunu. Birebir yaşadığım ya için.
0: Islak imzalar atılmadan her
1: zaman
0: şey oluyor, evet.
1: Bir pay bırakmakta fayda var.
0: Ya Mustafa Muhammed de olmuştu Galatasaray'ın. Daha çok örnek vardır bunun gibi de, ilk aklıma gelen Fransa'ya gitti, olmadı transferi.
2: Mesela yani, yakın dönemde doğru yaşadım. Mbaye Niang biliyorsun yaz transfer döneminde Gençler Birliği'ne geldi. Gençler Birliği'ne transfer sürecinde 3 defa uçak bileti yaktı. Uçağa bineceğim diyor, uçak bileti kesiliyor. Direkt o gün binmiyor. İkinci gün binmiyor. Üçüncü gün yani 2-3 defa uçak bileti yandı, net biliyorum yani.
1: Doğru. Benzer şeyler oluyor.
2: Yani transfer gerçekten zor. Kaya mesela, sen de yaşıyorsun, Koray abi bizden daha tecrübeli. Transfer işinde yani yabancı futbolcuysa çocuğun okulu oluyor. O kentte mesela okul var mı? Fransız okulu, İngiliz okulu. Mesela Konyaspor'un transfer gündemini konuşuyorum zaman zaman arkadaşlarımla. Sohbet ettiğimde direkt Anadolu kulüpleri için zor. Şehre getiriliyor, şehre getirilip şehir tanıtılıyor.
1: Yok, söyledi zaten, bana da bir tane başkan söyledi. Yani adamla evet konuşuyorum dedi. İlk sorduğu sorulardan birisi orası İstanbul'a ne kadar uzaklıkta diye soruyormuş.
0: Yani
1: futbolcu.
0: Tabii ki soruyorlar.
1: Gerçekten direkt
0: buna çok dikkat ediyorlar
1: yani. İstanbul'a ne kadar uçakta mekala, ne kadar uzaklıkta?
0: Nerede yaşayacak, nerede kalacak? Yani şehirlerinde burada avantajları
1: var. Ben zaten İstanbul takımlarına göre diyor 1-0 geride başlıyorum evet diyor yani birini alacağım zaman.
2: Bir an anlatabilir miyim?
1: Tabii.
2: Bir yarın sonra biliyorsun Adana Demirspor'a transfer olmuştu. Bir yarın sonra ilk geldi görüşmeye. Adana Demirspor'un Süper Lig'e çıktığı ilk dönem. Görüş yani öncesinde somut oldu. Ardından sevgilisi Adana şehrini beğenmemiş. Bir yarına sonun transfer durdu. Ardından Svensson Adana Demirspor'a transfer oldu. O dönem ikinci transferdi diye biliyorum. Ben de transfer sürecini takip ediyorum. Görüşüldüğüne dair haber paylaştım. Sonra hemen bilgi toplamam gerekiyor. Arkadaşı aradım. Dedim nedir durum falan. Mersin'de biliyorsun marina falan var. Direkt orada deniz kıyısı.
1: Evet.
2: Mersin'deler. Mersin'i gezdiriyorlar. O kişi de Adana'yı Mersin'i Adana'nın ilçesi olarak tanıtmış. Zaten yakın. Yani direkt o şekilde oldu. Zaten bir saat yani öyle tamam
1: uzakta
2: her ikisi
1: değil
2: de il ama yani Adana'ya bağlı olarak bir belde olarak tanıtmış. Demiş otoban girişi çıkışı bir saat gelirsin.
1: Şeye bakmamış, haritaya bakmadıysa

0: Yani
1: uzak değil bu arada, olabilir ya.
0: Olabilir yani. Tamam, sonuçta her ikisi değil ama gelsem mesela direkt.
2: Ha, Trabzonspor, Samsunspor avantajlılar. Yani niye avantajlılar? Şimdi Anadolu kulübü olarak baktığımızda buralara transfer getirirken, evet, denize yakın taraflarım var işte. Marina'sıydı. Futbolcular bunlara, özellikle yabancı futbolcular çok dikkat ediyorlar.
0: Evet.
2: Yani şimdi tam Anadolu'nun göbeğine mesela Çorum FK bu sezon Süper Lig'e çıktı. Getirirken Çorum FK zorlanır.
0: Evet.
2: Çünkü oradan da uçuş planlamaları da var yani. Bunları her yönüyle düşünmek lazım. Ya,
1: bir de her şehirde tabii deniz olacak diye bir kaide yok da, en çok benim duyduğum okul meselesi. Ya mesela, evet, işte İngilizce eğitim veren, tabii, okul var mı vesaire, ailesi varsa özellikle, bunlar tabii çok.
2: Ya Galatasaray'da Lemina mesela şunu söylüyor. Geçen sezonu imza attığında çocukları, şu an çocukların okulu, işte eviydi vesaireydi Galatasaray kulübü, bunlar için bir kolaylık sağladı Lemina. Evet. Bundan dolayı zaten çok uygun bir rakam diyebileceğimiz rakamı imza atmıştı Galatasaray'a. 2,5 milyon euro seviyesinde. Yani artık bu rakamları da biz küçük görüyoruz ama alınan maaşlar, verilen bonservisler son dönemde ortada. Evet. Lemina da burada direktmen şeye bakıyordu geldiğinde, işte daha öncesinden de İstanbul'da yaşadığı için yine okul, aynı düzen devam edecek mi çocuklarım? İşte ailesinin buraya yerleşme süreci. Hani hepsi zorlu süreçler. Yeni bir transfer getiriyorsunuz, o zaten ilk hafta otelde kalıyor futbolcu. Düzenini kurması. İstanbul'a getirirken problem yok dediğin gibi ama İstanbul'a yakın şehirlere ya da farklı bir şehre geldiğinde bunu tabii ki sorabiliyorlar. Çünkü sosyal hayat da istiyor bu oyuncular yani.
1: Doğru. Bir yandan o, bir yandan eğitim vesaire, pek çok etkeni olan bir konu transfer meselesi. Bir ben kimim yapalım o zaman.
2: Yapalım.
1: Hazırsanız. İkinci ben kimimizi yapalım. İlkinde Artem Zuba'yı sormuştuk. Salim Manav bilmişti. İkinci ben kimime geçiyoruz. Süper Lig'de son 10 sezonda en fazla gol atan 10 yabancı futbolcudan biriyim. En iyi anlaştığım orta saha oyuncuları arasında Dimitri Payet ve Miralem Pjanic'i sayabilirim. Okan Buruk ve Jorge Jesus çalıştığım en hücumcu teknik adamlardı. Türkiye'ye iki gelişimde de şampiyon olduktan sonra takımdan ayrıldım. 13 kupa kazandığım kariyerimi 2024 yılında Japonya'da noktaladım. Ben kimim? Sizce kim?
2: Kim olabilir? Sen Gomis mi?
1: Kaya Temel Gomis mi diyor? Evet, ve sektebiliyor. Tebrik ediyoruz.
0: Bir yani, yaptı ya, böyle aklıma şey geldi. Faruk Eczanesi gibi geldi ama Gomis.
2: Şeyden yakaladım. 10 sezonda en fazla gol atan 10 yabancı.
1: Evet.
2: Yani orada Gomis vardı o listenin içerisinde. Evet. Onun dışında mesela Jesus. Evet.
1: 46 Süper Lig golüyle son 10 sezonda en çok gol atan 10. yabancı futbolcu. Payet ile Saint Etienne'de ve Marsilya'da birlikte oynadı. Pjanic ile Lyon'da oynadı. Okan Buruk'la Galatasaray'la, Jorge Jesus'la El Hilal'de çalıştı. 2017-18, 2022-23 şampiyonluklarının ardından Galatasaray'la yollarını ayırdı. Eylül 2024'te de Kawasaki Frontale'la kariyerini noktaladı Bafétimbi Gomis.
2: İyi futbolcu.
1: Evet.
2: Du. Yani şu anda zaten bir sportif direktörlük beklentisi vardı. Fransa birincilik ekiplerini çalıştıracağı yönünde son dönemlerde haberler vardı. Bu sezon transfer döneminin başında da Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le iyi bir temasları vardı. Yani hem transfer konusunda fikir alışverişi sağlamak için Gomis'le. Hala Galatasaray'a faydası olan oyunculardan bir tanesi. Evet. Yani çok saha içerisinde de tecrübeli. İyi bir oyuncuydu.
1: Çok gönülleri kazanan bir futbolcuydu burada, evet, da. Yani evet, hakkını yemeyelim. Hem attığı goller, onun dışında mesela böyle bir agresifliğini vesairesini, antipatikliğini de hiç hatırlamadığımız.
2: Yok.
1: Sevecen bir karakterdi.
2: Arada sırada hatta bayılıyordu, bir rahatsızlığı,
1: evet,
2: vardı.
1: Evet, bir sağlık sorunu, evet, vardı. Zaman zaman korkuttuğu anlar oldu. Ama gol sevinci işte o. Evet, aslan sevinci. Yine o dönem Aleyna Tilki şarkısı, O Sen Olsan Bari ile birlikte. Bari. Yani Icardi öncesi aslında Galatasaray taraftarına bir ilk Icardi vari, hem gol sevinci hem gol şarkısıyla birlikte
2: bir fragman
1: moda sokan isimdi. Evet.
2: Yanlış hatırlamıyorsam Icardi varken de vardı takımda. Geldiğinde vardı.
0: Bir dönem geldi sonradan. Evet. İkinci dönem vardı. Oldu.
1: Yetenekli, başarılı bir futbolcu. Saint Etienne'de oynarken o dönem de takip ediyordum. Mesela ilk çıktığında yeni Drogba diye lanse ediyorlardı o ara.
2: Evet.
1: Fransa'daki ilk başlangıç zamanlarını iyi bir başlangıça imza atmıştı. Buffett'imi Gomis. Sever miydiniz?
3: Bence iyi futbolcuydu. Katkı bence sağladı. De. Karakteri de düzgün yani. Gomis böyle direkt yani mütevazi bir yani dışarıdan görünüş şöyle biz muhabirler için benim beğendiğim oyunculardan birisiydi.
2: Hatta özür diliyorum bile muhabirler gidip... deyince Salim şey basın mensuplarıyla Mix ondan çıkarken herkese takılırdı iyi bayramlar evet, diye.
3: İyi bayramlar.
2: Normal bir şeydi evet seslenirdi. Yani. Türkçe onu öğretmişlerdi komise.
1: Evet, evet abi. Öğretti.
2: Son dönemlerinde çok fazla Türkçe de konuşuyordu.
3: Evet.
2: Hep böyle gelip bayramlaşır milletle selfie çekinir fotoğraf çekinir. Sıcakkanlı bir insandı ya.
3: Bu arada Antalya Spor deplasmanının da attığı gol çok iyiydi. Hatırlarsın. Dediğin gibi Icardi ile birlikte oynadı. O dönem Icardi de takımdaydı diyebiliyorum.
2: Evet.
1: Evet. Buffett'imi Gomis'i de almış olduk böylece. Evet. Bu logo kimine geçiyoruz şimdi? Çalıştın mı Salim logolara?
3: Bunu biliyorum ya.
1: Ciddi misin?
3: Sincan Belediyesi Ankara Spor mu?
1: Değil.
2: Eskişehir mi? Süper Lig, 2. Lig mi? 1. Lig.
3: Burası 2. Lig'e benziyor ya bu.
1: Şehir doğru gittin.
3: Sincan Belediyesi Ankara Spor değilse Etimeskut mu?
1: Değil.
3: Ankara'nın tüm... Çankaya FK.
1: Çankaya Spor Kulübü doğru.
3: Evet.
2: Hepsini saydın zaten.
1: Salim'in ustalık
3: şey yapacaktım. Yani Çankaya...
2: Ben de hani Eskişehir bilmem ne spor evet. Diye hani. Çünkü üstteki logo var ya Eskişehir'in normal logosunu hanım sattı.
1: Doğru. Çankaya fake. Salim biliyor. Bir sonraki logoya geçebiliriz o zaman. Bu logo kimin?
3: Bitlis diyeceğim ama Bitlis değil galiba.
1: Güzel logoymuş bu arada.
3: Güzel logo. Doğu Anadolu mu?
1: Hayır.
3: Ege?
1: Değil.
3: Neresi abi? Hangi bölge?
1: Bütün bölgeleri sayacaksın diye yani bekledim de.
3: Baktım.
1: Yani aslında buna yaklaştın demin ya.
3: Akdeniz mi?
1: Hayır.
3: Ege dedim, değil dedim.
1: Akdeniz değil, Doğu Anadolu değil.
3: İç Anadolu o zaman.
1: Evet.
3: Yozgat falan mı?
1: Değil.
3: Bozüyük falan.
1: Nasıl?
3: Bozüyük.
1: Hayır. Bozüyük de değil. Bakayım o sırada cevap var mı? Bilenler var mı?
3: Yalnız logo iyi. At deme abi o. At.
1: Evet. Kanatlı bir at.
2: Bende hiç yok ya bakıyorum ama. Bir yerlerde
1: topu, topu var. Yıldız var yukarıda.
3: Bir şey falan abi. Logodaki zaten görüyorum abi yıldızı atı ama.
1: Cevabı verdin
3: cevabı
1: aslında.
3: Nasıl verdim ya?
1: İlk soruda verdin cevabı.
3: İlk soruda dediklerim neydi? Şey. Kimi demiştim? Etimeskut. Dedim.
1: Evet Etimeskut.
3: Etimeskut
1: doğru cevap.
3: Az önce demedim mi Etimeskut?
1: İlk soruda dedin.
3: Aynen
1: Etimeskut. Etimeskut Spor Kulübü. 1954 vay kuruluşu. Be. Bunu da bilirsen Salim sana yemek ısmarlayacağım. Bilemezsen de ısmarlarım da.
3: Maraş İstiklal mi?
1: Değil.
3: Güzel ha yalnız.
2: Ama logo evet orijinal olmuş.
3: Buğday falan. Buğday mı o? Değil mi? Buğday. İç Anadolu galiba.
1: Bunu bilmeniz zor ya bence. Üçüncü ligde.
3: Üçüncü ligde. Ya bir de bence böyle yok. Bu logo böyle yani anonim bir logo gibi. Mesela bazı logolar birbirine çok benziyor. Direkt değil mi? Ayırt edemiyorsun. Hangi bölge?
2: Hangi bölge?
1: Mardin.
3: Mardin, Midyat, Nusaybin,
2: Kızıltepe.
3: Kızıltepe.
2: Ne kaldı başka?
3: Mardin'in başka ilçeleri yani
1: böyle bir dağlı. Dağlı bir ismi var. Bir şey dağı.
3: Mazı Dağı mı?
1: Evet.
3: Mazı Dağı Fosfat.

0: Salim biliyor. Anadolu dedim mi Salim?
1: Şey, yemek ısmarlamana gerek yok ya. Tiyolar
0: sana. Hemen hatırlattığına göre
1: Alman
0: kesin var.
1: Alman usulü olur. Herkes öder.
0: Vay ya, biz oğlum, biz de gidersem biz de Türk usulü.
1: Aynen.
0: Bir kişi çeker.
2: Tabii. Alman yok.
1: Koray abinin masasında Koray abi hesap ödetmez direkt yani, onu
0: gazlı,
1: söyleyeyim.
0: Gazlama o kadar da canım. Gazlama sonra bitirmemizi.
2: Çıkışta nereye gidiyoruz?
0: Aynen.
1: Yok, gece yemek yemeyi kesin.
0: Tanı beni diyelim.
1: Tanı beni de
0: varsa
1: uzaktan
0: paylaşırız
1: bakmak
0: kardeşim.
1: Lazım.
0: Yoksa hep birlikte bölüşürüz tabii, o ayrı bir konu.
1: Bu,
0: Del bu kim?
1: Del Piero mu?
2: Chiellini.
0: Değil.
1: Trazege.
0: Değil.
1: Juventus mu?
0: Juventus doğru.
2: Juventus olması da. İbrahimovic.
0: Yunus Emre öyle mi?
1: İbrahimovic.
0: Evet.
1: İbrahimovic.
0: İbrahimovic kayabiliyor. Zlatan.
1: İbrahimovic'in saçsız hali.
0: Saçsız hali bulmuş Yunus Emre, görüyorsun.
2: Ama Trezeguet'e daha çok benziyor.
1: Trezeguet'e daha çok benziyor.
0: Bonucci, Trezeguet.
2: Formadan yakaladı.
0: Bir daha bir kapatabilir miyiz bir daha? Bak Zlatan. Hiç şu anda Zlatan'la ilgisi yok. Aynı Trezeguet'e benziyor şu an.
2: Evet.
0: Zlatan İbrahimovic cevabı geldi. Kaya'dan.
1: Evet.
0: Tanı beni'ye devam ediyoruz.
1: Tanı beni.
0: İkinci fotoğraf. Bu hangi forma?
2: John Wick'e benziyor buradan bakınca. Öyle değil mi ama?
1: Şey mi ya bu? Teknik direktör mü şu an?
0: Şu an hocalık yapmıyor bildiğim kadarıyla.
2: Kim ya? Forma da hiç tanıdık gelmedi bu arada.
0: Forma ne? Hangi takımın formasına benziyor?
1: Ankara Gücü mü?
0: Yani normalde benziyor ama Ankara Gücü değil, yurt dışından.
2: Bu Shakhtar ülke Donetsk değil mi? Değil mi takım?
0: Takım.
1: Shakhtar Donetsk mi?
0: Hayır.
2: Ha, İtalya bu galiba.
0: Verona.
2: Doğru.
0: Forması. Evet.
2: İtalya ya. Verona'da.
0: Verona'da oynamış bir golcü.
2: Kim olabilir?
0: Doğru cevap var mı bakalım. Teknik direktörlük yapmıyor şu anda bu arada. Doğru cevap henüz yok. Son sayfa etiketine yazabilirsiniz. O sırada siz düşünürken bir yandan Instagram'a da bakayım.
2: Bilindik biri mi peki bu?
0: Tanıdığınız bir golcü. Ama şu an hemen aklınıza gelmeyebilir. Emre Bey'e selamlar. Teşekkür ediyorum. Güzel sözleri
2: saçları
0: için.
2: Uzun mu acaba, yoksa yanıltma mı? Fotoğraf açıldığında
0: ya, şey ipucu yani. Şöyle bir gol şöyle sevinciyle mi? İlgili bir ipucu versem hemen.
1: Tamam abi, ver abi.
0: Şöyle şöyle gol sevinci vardı. Hatırlıyor
2: musun? Apiyah yapıyordu.
1: Apiyah yani. Yapıyordu onu.
0: Apiyah değil.
2: Siyahi değil zaten.
1: Bir dakika, böyle böyle.
0: Bayern Münih'ten de hatırlayabilirsiniz. İtalyan bir golcü.
1: Şey. P ile başlıyor ismi.
0: Hayır.
1: P ile başlamıyor mu?
0: P ile başlamıyor.
2: Bayern Münih.
0: Lüleburgaz'ın L'si ile başlıyor. İlk adı. İsmi yani. Adı Lüleburgaz'ın L'si ile başlıyor.
1: Tamam.
0: Şöyle şöyle gol sevinci vardı. Soyadı da Trabzon'un T'si ile başlıyor. Biraz düşünün bakalım. Bir golcü. Şu evet, an kaç yaşında? 48 yaşına gelmiş şu an. İtalyan. Uzun boylu. Bayern Münih'i var. Ama daha çok Fiorentina'da da hatırlarsınız.
2: Allah Allah. Gelmedi.
1: Gecenin son saatlerinde son
0: bazen duruyoruz diyorsun.
1: Bazen duruyorum. Bildiğimiz bir oyuncu ama bu.
0: Mehmet Özcan bilmiş ama bizim Mehmet Özcan değil, başka bir isim benzerliği. Başka bir izleyicimiz daha bilmiş Rumuz'u. Rumuzlar var hep, isminiz olmadığı
2: yok,
0: için okuyayım. Alvarez Rumuzlu birisi var, bir izleyicimiz bilmiş. Tolgahan Yıldırım, Gökhan Kara bilmiş. Bakıyorum başka.
2: Bayer mi?
0: Entel Memati Rumuzlu izleyen bilmiş. Memati'yi de enterli düşünemiyorum yani. Fatih Bey bilmiş.
2: Yok ya, bilemeyeceğiz biz bunu.
0: Tamam.
2: Ya.
1: Söyle abi.
0: Luca Toni.
2: Ya Tone. Sabahtan beri beynimin içerisinde Luca dönüyor da T yani devamını doğru getiremedim yani.
1: Vallahi abi.
0: Fotoğraf ama hiç çıkarabileceğimiz bir fotoğraf değil.
2: Bildiğin John Wick işte.
0: Aynen John Wick. Tanı beni de son.

0: İsme geçiyoruz. Bak golcülerden gittik. Şey Zlatan, Cotani ile gittik.
1: İnzaghi mi?
0: Değil.
1: Şevşenko değil. Milan.
0: Milan değil. İtalya'nın dışına çıkabilirsiniz.
1: Ne tarafı?
0: Leverkusen forması bu. Bayer Leverkusen forması. Yine döneminin bilinen, tanınan oyuncularından birisi. Avrupa'nın en iyi golcüleri arasındaydı.
2: Başka hangi takım var?
1: Yıldıray Baştürk döneminde mi oynadı?
0: Yok, ondan sonra. Selman Luma Bilmiş, daimi izleyicimiz. Tebrik ediyorum, iyi çözmüş hemen. Manchester United'ı var. Tottenham'ı var.
1: Ruud van Nistelrooy mu?
0: Değil. Bulgar bir futbolcu.
1: Bulgar. Şey.
2: Hadi Salim.
1: Bulgar ismi Türk takımlarıyla da anıldı.
0: Anıldı mı bilmiyorum. İlla ki anılmıştır muhtemelen.
1: Anılmıştır. Şey. Bildiğimiz bir oyuncu ya bu.
2: Santrafor.
1: Santrafor. Manchester United döneminde gözdeydi.
0: Evet.
1: Baş harfini alabilir miyim?
0: Baş harfi. İsim mi soy ismi? Buraya öyle bir harf jokerini kullanıyorsun.
1: Harf jokerimi kullanıyorum.
0: D. Adının ilk harfi D.
1: Dimitrov mu?
0: Dimitar.
1: Evet, ikinci şeyi.
0: İkinci harf de Berbatov.
3: Tottenham.
2: Berbatov oynamamış mıydı?
1: Tottenham'da da oynadı. Manchester United'dayken gözde oynadı.
2: Tottenham deseydin direkt bilirdik.
0: Dedim Tottenham.
2: Dedin mi?
0: Söyledi Tottenham'la United'da
2: oynadı. İşte saatin etkileri.
0: Evet. Çok odaklanmışsınız, duymadınız. Golü koklayalım o zaman. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Gol mü değil mi?
1: Dakika 21 özeti almışlar.
0: Ya bu Mehmet Özcan herkese bunu aşıladı. Gol müdür değil midir?
2: Değil.
1: Tam bir baştan seyredebilir miyim abi?
0: Bir daha baştan görebilir miyiz? Rica etsek. Baştan izledin ve şu an kafandaki düşünce nedir sadece?
1: Yani bana gol gibi geldi ya.
0: Gol diyorsun. Kaya gol sen gibi geldi. Değil. Değil diyorsun.
2: Değil diyorum.
1: Tamam, iyi, şansımızı arttırıyorsun.
0: Ben de gol diyorum.
1: Bana gol gibi geldi ya.
0: Çok da iyi de vuramamış gibi
1: çok
0: de geliyor.
1: Çok iyi vuramamış ama o top havaya kalkacak gibi.
0: Var mı o ivme sence? Çok havaya kalkacak gibi durmuyor sahibim. Top da kaleci kurtarabilir bunu. Ben de değil diyorum ya.
1: Ben vazgeçim. Gol diyorum.
2: Ne de kaleci terse
1: çünkü
2: yapacağım.
1: Çünkü
2: başka alternatif yok yani.
0: Kaleci bir dakika.
2: Terse de yatabilir bak.
0: Ne tarafa yaylanmış mı biraz?
2: Evet, sağ sola doğru. Neyse ben değil
0: gol dedim. Neyse değil dedik ya artık, tamam.
1: Ben gol aynen diyorum.
0: Bakalım gol mü değil mi?
1: Geldi.
0: Şut geliyor ve gol.
2: Yani o gol de kaleciyim demesin yani.
0: Bence de ya, bu kurtarılabilir sanki.
1: Yalnız direkt orada gücünü toplayıp.
0: Çok kötü vurmamış mı ya? Kaleci bunu.
2: Çok zayıf vurmuş da kaleci yani, enteresan bir şekilde.
1: Köşe bence
0: kaleci
1: iyi vurmuş.
0: Daha bence baştan şöyle kalınca ben yedim bu golü diye düşünmüş. Diğerine geçelim. Kaleciden dönen top bu gol mü değil mi?
2: %100 değildi.
0: %100 değil diyor Kaya, çok iddialı. Sen Salim.
1: Bir tek nereden alabilir miyim abi? Vurdu.
0: Kaleci düştü, kalktı.
2: Kaya Vallecano Sevilla maçı herhalde. Aynen.
0: Salim.
2: Yok. Bak yine kaleci sola doğru tabii atlıyor. Top evet, sağa doğru gidiyor.
1: Burada kritik nokta şöyle.
2: Şaşırtma
1: kaleciden
2: olabilir.
1: Ziyade yok. Kaleciden ziyade futbolcunun vuruş ayağı bence. Tabii şey gibi düşün mesela. Kurtlar Vadisi
0: ciddi söylüyor ki sanki böyle inanılmaz bilimsel bir açıklama yapıyor gibi yani.
1: Kurtlar Vadisi'nde hani bir sahne var ya.
0: Evet.
1: Rengine değil, geldiği yere bakacaksın.
0: Ne diyorsun
1: diyor
0: yani özetle?
1: Yani vurdu.
2: Hadi gol değil mi Salim?
1: Gol diyorum ya.
0: Bomba kablosu kesmiyorsun. Gol ya. Gol diyorum ama.

0: Ne gibi çevirdin?
1: Gol diyorum. Diyor.
0: Ben değil ben, diyorum ya, dışarı atmış gibi geldi.
1: Ben de değil.
0: Verelim cevabı, görelim.
1: Gol dedim ya. Kaleci kurtarmış, vay be.
0: Hiç orayı beklemiyordum.
1: 1-1.
0: Bu beraberlikle tamamlıyoruz Salim.
1: Nasıl? İki tane mi var?
0: İki tane. Üçüncüsü senin bilimsel açıklamalarına kurban gitti. Onu da başka zaman artık
1: kaldıramayız.
0: Yaparız. Aynen. Teşekkür ediyoruz.
1: Biz ağzınıza teşekkür ederiz. Güzel ediyoruz. Bir yayındı.
0: Son sayfayı noktalıyoruz efendim. Herkese mutlu haftalar. Hoşçakalın.
2: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanında İspanya ile Belçika kozlarını Los Angeles'ta paylaşıyor. De La Fuente, İspanya teknik adamı ekrana yansıdı. Penaltı bekledi. Bu pozisyonda İspanya devam dedi. Michael Oliver. İspanya atakta. Belçika çıkmaya çalışırken top kaybını yaptı. Lamine Yamal vurdu. Top dışarı gitti. Korner bekledi Yamal. Out dedi Michael Oliver. Yüklenmeye devam ediyor İspanya. Olmo sekti top ve ağlara gitti. İspanya golü buluyor. Fabian Ruiz ile Porro çevirdi. Olmo vurdu. Courtois'dan seken top tamamlayan Fabian Ruiz. Son olarak Kastanye'ye de çarpıyor. Top ağlara gidiyor. İspanya öne geçiyor. Friki Yamal'la kullanıyor İspanya. Yamal vurdu. Thibaut Courtois. İyi yer tuttu Thibaut Courtois. Beraberlik arıyor Belçika. De Bruyne'den pas. Kastanye yaptı ortayı. De Ketelare. Belçika'nın beraberlik golü De Ketelare ile geliyor. Kastanye'den orta, ön bölüm hareketlendi, kafayı vurdu. Simon'u mağlup etti. De Ketelare. Belçika 41'de beraberliği yakaladı. Görüntüler ikinci yarıdan. Etkili geldi Belçika. Doku çevirdi. Boşta kalan top. Vuruş yanağlara gitti. De Kuyper. Sağ kanadı kullanıyor İspanya. Lamine Yamal. Kaleyi düşündü Yamal. Thibaut Courtois. Bu kez Belçika geliyor. Raskin yaptı ortayı. İki oyuncu savunmada anlaşamadı. Laporte ve Rodri. Atağın devamında De Bruyne'nin vuruşunda top kaleci Simon'da kaldı. Bir penaltı beklentisi de olmuştu ama devam dedi Oliver. Yamal'la atakta İspanya. Yamal pası bıraktı. Açı dar. Oyarzabal geçemedi. Thibaut Courtois'ı. Maçta son bölümler. Courtois yerini Lammens'e bıraktı. Lammens hata yapıyor. Tamamlayan Mikel Merino. İspanya'da son dakikaların golcüsü yine sahnede. Kubarsi'nin şutunda Lammens hata yaptı. Merino affetmedi. Bu gol İspanya'yı yarı finale taşıyor. İspanya 2, Belçika 1. Fransa'nın yarı finaldeki rakibi İspanya oluyor. Dünya Kupası'nda çeyrek final zamanı, Fransa ile Fas Boston'da karşılaşıyor. Dembele'den orta Upamecano vurdu Bono. İlk tehlikeyi Fransa yakaladı. Bono gole izin vermiyor. Ataklarına devam ediyor Fransa. Mbappe yerde kaldı. Gözler maçın hakeminde ve karar penaltı. Facundo Tello penaltı dedi. Mazraoui penaltıyı yaptı. Kylian Mbappe vurdu, Bono kurtardı. Seri penaltılardan sonra normal sürede de Bono penaltıyı çıkartıyor. Müthiş bir turnuva geçiriyor Fas kalecisi Bono. Mbappe'ye de penaltıdan gol şansı tanımadı. Boatti'den top kaybı, Fransa geliyor. Due vurdu Bono. Bir kurtarış daha kaleci Bono'dan. İlk yarıda duraklama anları. Ceza sahasında Olise topla buluştu, dışarı açıldı. Olise'nin vuruşunda savunma kapandı ama atak devam ediyor. Luka Dean vuruşu direkten dışarıya gitti. Çok iyi vurdu ama Bono'nun da hamlesi var. Sonuç çıkmadı. Görüntüler ikinci yarıdan dakika 60.

Kylian Mbappe sahne alıyor. Harika bir gol Kylian Mbappe'den. Köşeye nefis vurdu. Dünya Kupası'nda 8. golü. Gol krallığında turnuvada Messi yakalıyor. Fransa'yı faz karşısında öne taşıdı Kylian Mbappe. Dembele ikinci golü atıyor. Üst üste geliyor Fransa golleri. Önce Kylian Mbappe, sonrasında Ousmane Dembele. Fransa 5 dakika içerisinde 2-0 yakalıyor. Maçta son bölümler. Eşref Hakimi bıraktı Unai'ye. Unai vurdu Maignan. İyi yer tuttu Maignan. Hakimi korneri kullandı. Ön bölümde bir kafa ama top dışarı gitti. El Aynaoui. Top kaybı Fas'ta. Fransa etkili geliyor. Barcola ceza sahasında. Barcola vurdu Bono. Oyuna sonradan dahil oldu Barcola. Köşeyi kapattı ve gole izin vermedi Bono. Duraklama anlarında da Fransa etkili. Mateta, o da oyuna sonradan dahil oldu. Mateta da Bono'yu geçemiyor. Fransa Fas'ı çeyrek finalde 2-0 ile geçiyor ve adını Dünya Kupası'nda yarı finale yazdırıyor.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Transfer raporuyla karşınızdayız. Abdullah Ercan ve Murat Özbostan konuklarımız yaklaşık 2 saat boyunca transferin gündemine dair gelişmeleri sizinle paylaşacağız. Transfer gelişmesi de şu anda ekranda. Günün en flash haberi Leandro Trossard Beşiktaş'ta. Siyah beyazlı kulüp Belçikalı futbolcuyla anlaşma sağladı sevgili seyirciler. Abdullah Hocam bu arada hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Murat Özbostan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Efecan Öztaş telefon hattının diğer ucunda bizi bekliyor. Bu transferi Efecan çok yakından takip etti ve transferin bittiğine dair de bizi bilgilendirdi. Gelişmeleri, neler yaşandığını bu transfer sürecinde ve oyuncunun mümkünse şartlarını Efecan'dan dinleyeceğiz. Efecan hoş geldin, söz sende.
2: Hoş bulduk Kerem'cim, bu da sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Senin de söylediğin gibi bizim de özel haberimiz vardı. Leonardo Trossard artık Beşiktaş'ta, Beşiktaş Belçikalı futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı. Oyuncu hafta içinde İstanbul'a davet edildi. Siyah beyaz ekip kendisiyle 3 artı 1 yıllık sözleşme senesi konusunda anlaşma sağladı. Trossard ile mali konularda anlaşan Beşiktaş artık oyuncunun İstanbul'a gelmesini bekliyor. Başkan Serdar Adalan'ın salı ya da çarşamba günü oyuncunun yanına giderek yıldız oyuncu ile Türkiye'ye dönmesini bekliyoruz. Midland maçı karşılaşması öncesinde de bu oyuncunun takıma kazandırılmasını çok istiyordu Sayın Başkan Serdar Adalı. Bu hamleyi gerçekleştirdi. İlk maça yetişmesini beklemiyoruz ama ikinci maça büyük ihtimalle yetişecek. Bu bilgi de vermiş olabilirim Kerem'cim Murat.
0: Efecan, oyuncunun şartları, kulüpler arasındaki diyalog ve transfere dair elimizde başka hangi detaylar var?
2: Tabii oyuncuyla 3 artı 1 yıllık anlaşma sağlandı dedik ama 8 milyon euro'nun altında da net maaş alacak. Yaklaşık 7,5 milyon euro gibi bir rakam alacak. Yıllık maaş anlamında başarı bonusu alacak. İmza parası almayacak. Daha önce de söylemiştik, menajerinin absürt istekleri var demiştik ama Trossard bu gelişmeleri öğrendikten sonra kolundan çok rahatsız olmuş ve imza parasını ortadan kaldırmıştı. Sözleşme konusunda da bir sıkıntı yaşamıştı siyah beyazlı ekip. 4 artı 1 yıllık bir sözleşme süresi talebinde bulunmuştu oyuncunun menajeri.

0: Trossard burada da geri adım attı ve 3+1 olarak revize etti. Dediğim gibi 8 milyon euronun altına net maaş alacak. 7,5 milyon euro gibi bir rakam olacak bu. O bilgiyi verebilirim. Başarı bonusu alacak. Şampiyonluk ya da Şampiyonlar Ligi'ne katılım gibi bonuslar da mevcut sözleşmenin içerisinde. İmza parası da almayacak Trossard.
1: Teşekkür ediyorum Efecan Öztaş. İmza parası yok. 3+1 yıllık sözleşme söz konusu. Maaş 8 milyon euroyu bulmuyor. 7,5 civarında olacak. Efecan bu bilgileri bizimle paylaştı. Abdullah Hocam, günlerdir konuşuyorduk aslında. Bu kırmızıyı görmek için konuşuyorduk. Detaylardan, şartlardan da bahsettik. Kafamızda artık iyice oturdu. Leandro Trossard'ı Beşiktaş formasıyla daha net bir şekilde hayal edebiliyoruz artık. Nasıl değerlendirirsiniz bu önemli gelişmeyi?
2: Benim şahsen çok beğendiğim bir oyuncu. Önce buradan başlayalım. İkincisi, transfer sürecinin buralara uzamasının sebebi de tabii Dünya Kupası'nda yer alması. Oyuncunun Belçika milli takımında süre alması. Şimdi Leonard Trossard şöyle bir oyuncu Kerem. Bir oyuncu vardır, mevkinin gerekliliklerini yerine getirir. Ve o pozisyonda iyi oynamaya çalıştı. Ama Trossard daha farklı bir oyuncu. Etrafını oynatabilen, son derece profesyonel. Aynı zamanda çok da takımdaş bir oyuncu. Beşiktaş'ın zaten bu seneki transfer politikasında dikkat et. Kaleci Nubel de bunlardan bir tanesi. Alınan sol bek keza öyle. Belki kamuoyunda çok bilinmiyor ama iyi de bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hep gidilen oyuncular net oyuncular. İlk 11 oyuncuları. Çok doğru bir transfer politikası. Rakamın buralarda olması bence çok normal bu oyuncu için. İmza parasını aldığım kadarıyla yıllara bölmüşler. Yılların içine kaydırmışlar. Ama böyle bir oyuncuyu bu dönemde Beşiktaş kadrosuna katmak bence bir transfer başarısı. Böyle profilli oyuncuların transferi maalesef uzun sürüyor. İşte Fenerbahçe'de Greenwood, Beşiktaş'ta Trossard. Bunlar hakikaten gittikleri takıma, Türkiye'deki futbol iklimine çok etki edebilecek oyuncular. Tabii Beşiktaş'ın 3 tane transferi yeter mi? Kesinlikle yetmez. Daha başka pozisyona oyuncu bakıyorlar. Bakmaları gerekiyor. Ki Avrupa Ligi ön eleme maçının ikinci maçına yetişmesi düşünülüyormuş. Bence orada da büyük katkı ve ligde de büyük katkı yapacak diye düşünüyorum. İki kanatta oynat Kerem. Santrofor arkası oynat. Çok zorlandın, santrofor oynat. Böyle bir oyuncu. Şuna sakın takılmasınlar. İşte yaşı 31. Acaba bizde son dönemi, bu öyle bir oyuncu değil. Bu öyle bir oyuncu değil. Yani öyle oyuncular var ama bu öyle bir oyuncu.
1: Onlardan biri değil.
2: Onlardan biri. Sen de tabii daha Arsenal'dan da çok iyi takip ediyorsun. Ben çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'a çok katkı yapacağını düşünüyorum. Belki bu transferler Beşiktaş'ın bu sene şampiyonluk yarışının 4 takımlı olmasını sağlayacak. Bu da çok önemli. İşte bir santrofor ismi konuşuluyor. Vlahovic'in ismi biraz gerilerde kaldı. Belki öbür Kanada'da bir tane isim konuşuluyor. Bir tane orta sahaya daha farklı profilde bir. Yani şu andaki Beşiktaş'taki transfer planlaması çok net ve iyi gidiyor. İki tane kaleci ihtiyaçları vardı, hemen geldi. Orayı çözdüler. Çok kısa sürede çözdüler. Ama bunlar hep kontak sayesinde önceden konuşuyorlar. Trossard'da ben bilmiyorum ama herhalde bir aydır konuşuyorlardır. Oyuncunun burada da diğer takımlar muhtemelen çok isteyen vardır. Avrupa'da kalmasını isteyen bir menajeri de vardır ama Beşiktaş'ı her fırsatta istemesi de bence ayrıyetten oyuncunun ne kadar karakterli bir oyuncu olduğunu da gösteriyor. Çok önemli bir transfer. Beşiktaş'ın oyununa çok büyük katkı yapacaktır. Dediğim gibi sorumluluk alacaktır. O yaşa ve tecrübeye de sahip. Doğru bir isim. Rakamda ben o kadar takılmıyorum ve rakamı da çok yüksek görmüyorum.
1: Hocam, yani bir oyuncudan maksimum verimi alabilmek için onun önünde, arkasında, yanında kimin oynadığı çok belirleyici olabiliyor ama bazı futbolcular herhalde takıma katıldıkları takdirde o takımın seviyesine, takımın da seviyesine bağlı tabii bu, direkt etki edebilecek potansiyele sahip oluyor. Trossard için bunu söyleyebiliriz değil mi?
2: %100. %100. Hatta Trossard için şunu söyleyeyim. Yanındakiler, hani dedin ya oynatma konusunda. Hı hı. Ben Trossard'ın arkada bek olarak oynayacak oyuncuya da çok kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Yani onu da oynatacağını düşünüyorum. Muhtemelen de şeyden Monaco'dan alınan oyuncu oynayacak.
1: Utara
2: çok, yani orada hakikaten çok da rahat eder. Çünkü Trossard oyunu çok iyi bilen birisi. Pozisyonun nerede gelişeceğini, nerede sonuçlanacağı, özellikle saha içindeki parselizasyonu çok iyi bilen bir oyuncu. Dediğine %100 katılıyorum. Sadece kendine oynayan değil, etrafını da oynatan bir oyuncu.
1: Murat Özbostan, nasıl değerlendiriyorsunuz Beşiktaş'ın hamlesini? Son günlerdeki gelişmelere baktığımızda sürpriz olduğunu söylemek imkansız zaten işin bitmesine.
3: Bir aydır ilgileniyorlar.
1: Evet.
3: Bir aydır pazarlık süreci devam ediyor menajeriyle. Yani bir haftalık bir mevzu değil, iki haftalık bir mevzu değil. Nereden baksanız bir aydır Beşiktaş'ın Haziran'ın ortasından beri ciddi şekilde gündemini aldığı. Tabii araya turnuva girdi, Dünya Kupası girdi. Orada Arsenal'i Beşiktaş daha önce ikna etti. 18 artı 2 milyon euroya. Yani bundan 10 gün önce Arsenal ikna edilmişti. Oyuncunun menajeriyle de yapılan görüşmelerde ücretiyle ilgili anlaşma sağlandı. Bundan 4-5 gün önce. Fakat hep şu beklendi. Yani turnuva devam ediyor. Belçika devam ediyor. Şu an oyuncu bu konuyu çok konuşmak istemiyor. Yani bir kararı şimdi vermek istemiyor. Ama gelen şey ılımlıydı, yani istiyordu Beşiktaş'ı da. Ve turnuvanın bitmesiyle beraber de kararını Beşiktaş'a menajeri vasıtasıyla bildirdi. Tabi burada İstanbul'da da bir pazarlık süreci oldu. Menajeriyle, temsilcisiyle. Bunun için Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı kampa geç gitti. Ya bir iki roterle gitti iki gün. Aslında dün kampta olacaktı. Bugün kampa geldi. Bu görüşmeleri dün yaptı. Bu görüşmeleri tamamladı. Ve bugün de bu mutlu haber verildi. Biz işte gazete yaparken sabah gündemimizde bitti olarak yazıyorduk. Ama tabii bu gazete ertesi gün çıkıyor. Biz olayın başka bir tarafından görmüştük oyuncunun kariyeri açısından, yaşantısı açısından. Hocam zaten teknik olarak çok güzel analizini yaptı. Beşiktaş taraftarı özlemini çektiği büyük transferlere, büyük isimlere kavuşmaya başladı. Birkaç yıldır, birkaç sezondur Beşiktaş başarısız, istikrarsızlık çok fazla, hem yönetimsel olarak hem teknik direktör olarak. Ve yapılan transferlerde de bir türlü mutlu etmedi taraftarı. Yani taraftara o havalimanını dolduran, işte geçmiş zamanda yapılan transferlerin yaşatmış olduğu heyecanı bir tek Orkun'da yaptı. Orkun Beşiktaş'a transfer olduğunda hem imza töreni çok şaşalı oldu, hem havalimanında karşılanması. İşte bugün Beşiktaş çarşamba ya da perşembe günü İstanbul'a gelecek Trossard ve büyük ihtimalle de büyük bir coşkuyla karşılanacak. Ya önemli
1: Salı
3: bir
1: gününe de yetişebilir.
3: Önemli bir evet, özel uçakla aynı şekilde Önder Özen ve futbol şube sorumlusu, kimdi ismini hatırlamıyorum, yönetici gidip alıp gelecekler oyuncuyu. Şimdi tabii aile yaşamına önem veren, disiplinli, aslında çok futbolun, hani bazı oyuncular vardı çok egoludur, şeydir, böyle bir isim değil, daha sakin, daha mülayim bir isim. İllaki kariyerinde Arsenal'den önce oynadığı takımda bir kadro dışı kalmışlığı var.
1: Bırak.
3: Hocası, evet, hocasıyla yaptığı bir tartışmadan dolayı. Bunları neden anlatıyorum, bilinsin diye. Yani bütün özelliklerini biz şu an şey yapıyoruz. Ama sonuç itibariyle bakıldığında Beşiktaş çok büyük bir transfer yaptı. Gerçekten çok Beşiktaşları heyecanlandıran, bence Türk futboluna da bir renk getirecek önemli marka bir oyuncuyu aldı. Sol kanatı hep problemliydi kaç yıldır. Orada birçok oyuncu denendi, birçok oyuncu geldi gitti, olmadı, olmadı. Şimdi hem skora katkı yapabilen, hem asist yapabilen, hem forvet arkasında oynayabilen, hocamın dediği gibi sol sağ kanatta da oynayabilen, yani takımın kitlendiği anlarda, takımın rakibi açamadığı anlarda devreye

0: bir santrafor kaldı. Şu anda son nokta santraforda koyacaklar. Onun için de çalışmalarını yapıyor Beşiktaş yönetimi. Bir Lukaku gündemdeydi. Ciddi ciddi istiyorlardı. Başka isimler de var ama Lukaku olabilir mi? Olabilir.
1: Lukaku ile ilgili de mutlaka sorularım olacak ama tekrar Trossard'a dönecek olursam. Hocam bazı oyuncular vardır. Pek çok pozisyonu oynayabilirler. Bazıları bunların önemli bir bölümü, bu oyuncuların önemli bir bölümü aslında hiçbir pozisyonu tam oynayamıyordur. Biz onlara yer ararsınız. Yani birkaç tane örnek de veririm bizim ülkeden de gerek yok. Ama çok nadir olan bir tipte oyuncu da vardır.
2: Her pozisyon gereğini yapar.
1: Oynayabilir. Yani hani hücum hattında solda oynar, sağda oynar, ikinci forvet gibi oynar, on numara gibi oynar, 4-4-2 başka bir şey ister, 4-3-3, 4-2-3-1 hepsi başka bir şey ister. Bunların hepsine yanıt verebilen, gerçekten yanıt verebilen çok az oyuncu vardır. Onlardan biri budur diyebilir miyiz?
2: %100. %100 diyebiliriz. Zaten de göreceğiz. Hı hı. Yani bilmiyorum tabii ihtiyaç duyar, hoca ihtiyaç duyar mı bilmiyorum. Belki sağ önde, gerçek geri sol ön katılıyorum. Hı hı. Zaman zaman belki iç orta saha gibi forvete destek profilinde bir oyuncu. Bazen on numara gibi. Şimdi İtalyano'nun oyun planında önde baskı çok önemli.
1: Evet.
2: Yani bu olmazsa olmaz onun oyun planında göreceğiz. Yani hani İsmail Hoca deniyor ya şu anda. Yapmaya çalışıyor, %100 yapamadı. Ama İtalyano'nun en büyük önem verdiği konu bu. Top rakipteyken agresif baskı, doğru zamanda baskı, doğru oyuncularla baskı. Mesela o profile de çok uyuyor Trossard. İster dediğim gibi sağ önde kullan, ister sol önde kullan. O baskı zamanlaması, hangi adamın kime gideceğini çok net bilen birisi. Çok tecrübeli zaten biliyorsun. Brighton, Arsenal, sonu geldiği nokta Belçika milli takımı. Aslında çok hareketli, gezgin bir oyuncu. Yani şöyle söyleyeyim, hani derler ya, çizgiye paralel sadece aldığı zaman topu adamın üstüne gidip eksilten bir profil değil. İçeri girip gol yapabilen, asist yapabilen ve bütün bu oyunların nasıl oynanacağını, senin soruna cevap, çok iyi bilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir de bunu artık deneyimlemiş, o yaşa da gelmiş. Ve bunun yanına da biraz önce müdürüm söyledi, çok iyi bir aile yaşantısı, ki bence bu çok önemli. Neden önemli Kerem? Bu yaşları görmesi ve bu kontra şeyi alması, 3 artı 1'i de alması bence. Hani biraz önce dedik ya, bazıları son transferinde gelir Türkiye'ye. Bu öyle bir oyuncu değil. Ha, fiziksel anlamda hiçbir sorun yaşamayacak bir oyuncu. Dediğim gibi iki kanatta oynat, santrafor arkası oynat, iç orta saha oynat, senden bunları istiyorum de, karşılığını %100 verir. Öyle bir oyuncu. Bazı oyuncular gol atar, asiste eksiktir, bu ikisini de yapar. Biraz sonra belki Fenerbahçe'de Greenwood'u konuşurken evet, de aynı bu cümleleri kullanacağım. O da keza aynı, o biraz daha genci ama onun daha farklı.
0: Hangisi özel hocam?
2: Ne?
0: Hangisi?
2: Ya ikisi de çok iyi oyuncu.
0: Biri daha iyidir
2: ya,
0: hocam.
2: Yok, ikisi de çok iyi oyuncu. Yani şimdi şöyle, birisi İngiltere'den kovuldu. Birisi Şampiyonlar Ligi finalini oynadı. Yani kıyas yapamıyorsun. Son Şampiyonlar Ligi PSG Arsenal oynadı. Bu adam ilk 11'de oynadı.
1: Evet.
2: Ve ama şu önemli bence.
0: Tamam, o zaman yani Trossard'ı kariyer açısından bir adım öne mi koymamız gerekiyor?
2: Tabii. %100 öne koymamız gerekiyor ama tabii öbürünün de çok farklı özellikleri var. Öbürü de mesela tabela oyuncusu.
1: Evet.
2: Sıkışık bir oyunda. İkisi de keza öyle ama öbürü tabii daha yetenekli. Öbürü hocam, daha yetenekli.
1: Trossard tabela yapmadığında da takımın oyununu akıtan, oyuna katkı sunan bir profil.
2: Yani katılıyorum.
1: Onu sanki bu durum biraz böyle daha farklı kılıyor. Yani iyi gününde olmayan bazı oyuncular çekilmez ya. Onlardan biri değil.
2: Yani Greenwood tabii, o da farklı bir oyuncu Kerem. Şimdi yani
1: Greenwood'a sonra girelim. Ya bir de Trossard özelinde.
2: Yani Trossard dediğim gibi, bir de tabii Beşiktaş daha transfere devam edecek.
1: Evet.
2: Bence bu şey transfer şunu da tetikliyor olabilir. Ya adamlar Nubel'i aldı, Trossard geldi, sol bek aldılar. Bunlar Türkiye'ye gidiyorsa iyi bir takıma gidiyorlardır.

0: Belki başka gelecek olan transferlerin de Beşiktaş açısından işini kolaylaştıracak. Böyle de bir şey oluşabilir. Çünkü transfer etmek hakikaten bugün kolay bir şey değil. Arsenal'dan oyuncu alıyorsunuz. 18+2 rakamı söyledi müdürüm. Bu önemli bir transfer. Ya ben şöyle iddia ediyorum. Bu sene 4 Eylül'de 5 Eylül'de transfer kapanıyor. O zaman geldiğinde konuşacağız. Türkiye'ye gelen 5 tane en iyi oyuncunun içerisinde Trossard'ı mutlaka sayacağız.
1: Evet.
0: Ben öyle görüyorum.
1: Katılır mısınız?
2: Yani
1: transfer evet. Dönemi uzun ama evet, daha iyi 4 oyuncu getirmek Türkiye'ye kolay değil.
2: Yani daha iyi bundan sonrası için diyorsan evet. bugünkü bu transferden sonra daha iyi 4 tane oyuncunun ben geleceğini de sanmıyorum. Yani evet. Birazdan konuşacağız. Fenerbahçe'de olabilir. Galatasaray'da belki bir tane olur. Trabzonspor bütün transferlerini kapattı. Yine gelirse Beşiktaş'ta santrafor olarak gelecek.
0: Belki Fenerbahçe'ye de bir santrafor.
2: Tabii Fenerbahçe'ye, Beşiktaş. Hani 4 tane dedik ya, 4-5 evet, tane dedik evet. Ya onun üzerine konuşuyorum. Yani Beşiktaş santraforda oraya da bir winner, bir oyuncu alacak. Yani büyük bir isim alacak. Ki bunun çalışmalarını da yapıyor Beşiktaş. Tabii maliyetli bir oyuncu. Şimdi yani hocam şey dedi ama parası ile ilgili yani bakıldığında 8 milyon euro bonusu filan herhalde 9 imza parası filan olan
0: ya
2: bir
0: ama
2: rakam.
0: Müdürüm, merhaba diyen oyuncu 5 milyon,
2: yok,
0: 6
2: Türkiye'de,
0: milyon istiyor ya.
2: Türkiye'de yani rakamlar öyle ya öyle yani Türkiye'de rakamlar çok yüksek şu anda gerçekten. Ama ben şunu da söyleyeceğim. Yani tabii bu oyuncuları getirmek için de bu rakamları veriyorsunuz. Yani bunu Fenerbahçe'de Vedat Muriç de yaptı. Yani Vedat'ın transferi de öyle ucuz bir transfer falan değil yani. 6-7 milyon euro alacak o da yıllık. 15 milyon euro bonus şeyi var. Bon servisi var. Yani bugün işte birazdan Galatasaray'ı konuşacağız.
1: 6-7 alıyor mu ya Vedat?
2: 6 milyon falanmış bonuslarla alacağı ücret. Oldukça
1: fazla.
2: Yani fazla yüksek bir rakam evet. Yani.
0: Ama sonra, rakamlar çok uçtu ya.
2: Yani ve bu biliniyor artık. Ya yani bu uçma şeyi de Osimhen'le başladı. Yani biraz Osimhen'e de 21 milyon euro alıyor. Yani şimdi bunları hatırlatıyoruz ama rakamlar bu boyutta. Dolayısıyla da iyi bir oyuncu aldığınızda, marka bir oyuncu aldığınızda normal kendi takımının aldığı ücretin neredeyse 3 katına getiriyorsunuz. Yani başka türlü olmuyor. Şimdi Greenwood'a birazdan gireceğiz. 10 milyon euro. Yıllık alacağı ücret 10 milyon euroya.
1: 7,5.
2: Ya 10 milyon bonuslarla, onu sen bonuslarla filan 10 milyon euroyu buluyor. Yani açıklanmayacak bu rakamlar ama yani yazan İtalya'da yazılanlar öyle. Yani İtalya basınında mesela La Gazzetta della 4,5 milyon Roma vermiş. Fenerbahçe 10 milyon vermiş.
1: Greenwood için söylüyorsun.
2: Ya Greenwood
1: tamam,
2: için.
1: Ben Trossard için söylüyorum.
2: Yok yani.
1: Evet Greenwood için onu
2: yani,
1: bulacak.
2: 4,5 Roma vermiş, Fenerbahçe 10 vermiş. Adam tabii ki Fenerbahçe'yi tercih etti. Yani her oyuncu da hocam siz de futbolculuk yaptınız. Yani tabii ki kariyerinin belli bir döneminde ya da az süresinin kaldığında futbola dair iyi kazanmak ister.
1: Doğru.
2: Ve o dönemi iyi değerlendirmek ister. Onun için ben yani oyuncuların aldıkları rakamları belki fazla eksik bilmem ne yorumunu yapabiliriz ama sonuçta her oyuncunun bir şeyi var. Kulüplerde veriyor. Ne diyeyim yani şimdi?
1: Lukaku ile ilgili bir aksiyon bekliyor muyuz?
2: Yani ben bekliyorum Beşiktaş'tan evet.
0: Ya ama Kerem biraz ters olmuyor mu? Vlahovic istiyorsun.
1: Evet.
0: Gidiyorsun Lukaku'ya dönüyorsun profil olarak. Biraz uymadı yani. Bir tanesi çok iyi gol vuruşu olan bir oyuncu. Bir tanesi de iyi gol vuruşu olmayan ama pivot santrafor özelliği olan bir oyuncu. Yani aynı muadil bir oyuncu istersin anlarım. Ya şimdi Vlahovic'e giderken Lukaku'ya dönüyorsun. O zaman planlarında bir değişiklik oluyor demektir.
2: Hocam Vlahovic şey yapmadı ya. Ha? Yani Beşiktaş çok çabaladı. Bayağı yani 12-13 milyon eurolara kadar çıktı. Yani müthiş rakamlara çıktı.
0: Real Madrid'i bekliyormuş.
2: Ve şey yapmadı yani kabul etmedi Beşiktaş'ın teklifini. Ya başka dediğiniz gibi beklentileri varmış başka takımlardan haber bekliyormuş. Onun için şey yapmadı Beşiktaş yoksa

0: verebileceğini maksimum oranda verdi. Yani çok büyük rakamlar önerdi. Ve 12 milyon euroya kadar çıktı bildiğim. Yıllık 12 milyon euro. Ve çok istediler. Hocası, Beşiktaş'ın hocası 3 defa aradı. 3 defa kendisini aradı. Yani bu transferde 3 defa kendisiyle de görüştü. Seninle beraber çalışmak istiyorum. Seni istiyorum diye ama
1: onlar
0: oyuncu,
1: nerede çalıştı ya?
0: Fiorentina'da. Beraber oyuncu işte Avrupa başka düşünceleri var. Bekleme. Yani ha, olabilir hala da Beşiktaş'a. Tamam, ben sizin teklifinizi kabul ediyorum dese Beşiktaş hemen tamam der yani.
1: Zaten ilk aday oydu değil mi?
2: Evet.
0: Evet yani, ilk adaydı. Ve bayağı
1: ama Beşiktaş orayı alacak Kerem.
0: 20 gün uğraştı. 20 gün 25 gün bu görüşmeleri yaptı Beşiktaş. Çok
1: ama
0: ciddi.
1: Ama bunlar çok gövdeli transferler. İşte Trossard, Greenwood, Vlahovic, ya bunlar böyle hadi gel anlaştık imza atalım transferleri değil. Evet. Bunlar bir sürü yerden teklif oluyor. Ülke olarak, takım olarak. O, yani bakıyorlar yol haritasında. Tabii para çok önemli. Buraya gelmelerinin en büyük sebebi de para. Öyle değil mi? Para. Evet. Şimdi bu kadar uzun sürmesini ben çok normal karşılıyorum. Muhtemelen Beşiktaş zaten ilk Avrupa Ligi maçına bence Semih'le oynarlar büyük ihtimal Kerem. Semih'le oynayacak çünkü başka santrafor kim var? Oh var. O da Dünya Kupası'ndan izinli.
2: Yetişir mi acaba?
1: Kim?
2: Oh.
1: Yok yok, şey olarak yani ilk 11 olarak söylüyorum.
2: Tam ilk 11
1: ben,
2: yani.
1: Ben şöyle duydum.
0: Yetişir ya.
1: Bak şöyle duydum. Bir Kerem. Hoca Semih'le ilgili düşüncesini söyleyeyim. Şöyle demiş. Bu sene seni hiçbir yere bırakmıyorum. Yani kiralık falan hiçbir yere düşünme. Ben şu an mevcut kadroda Oh'la seni beraber santrafor olarak düşünüyorum. Yani şu an kimse gelmediğini düşünürsek.
2: Oh takıma katılmış bu arada zannediyorum.
1: Katılmış mı?
2: Evet evet.
0: Oh geldi, evet dün geldi. Dün
1: evet, yani ben o zaman
0: dün geldi. Dün geldi.
1: Yani evet. Söylenen bu. Yani orada bir Semih yeni transfer ve Oh şu andaki planlamada 3 tane oyuncu.
2: Yeni transfer Semih o. Yani o zaten iyi oyuncu aslına bakarsanız.
1: Ya iyi oyuncu da çok net bir golcü mü? Tamam, çok takımdaş bir oyuncu. Oyunun içerisinde size çok yardımcı oluyor ama yani Beşiktaş'ın bu transferlerinden sonra oraya çok net bir golcü de alması lazım Kerem. Yani işte bu ismi kim olur bilmiyorum. İşte Vlahovic'le başladılar. Şu anda biraz daha olumsuza gidiyor iş. Yarın öbür gün belki daha farklı bir oyuncunun ismi ama Beşiktaş bir tane daha santrafor alacak.
2: Orada Vlahovic'in adı ön plana çıkıyor ama evet kolay değil görüntü oluyor.
0: Beşiktaş onu istiyor. Hoca istiyor, Beşiktaş istiyor, başkan istiyor. Herkes istiyor. Ama para da veriyorlar. Yani 9'dan 8'lerden başlayıp 12'lere kadar çıktı Beşiktaş. Yani 12, 2 artı 1 yıllık da anlaşma önerdi. Ama buna rağmen oyuncu hocamın dediği gibi yani Avrupa'dan büyük bir takımdan işte haber mi bekliyor, beklenti içerisinde mi, böyle bir düşüncesi var.
2: Böyle çok böyle Barcelona Bayern tarzı iddialar da var.
0: Barcelona orada iddiası da oldu.
2: Kulübeyi belki.
0: Evet yani
1: şu da olabilir. Adamlar belki ceza sahası içinde son vuruşu yapacak. Bir oyuncu arıyorlar. Vlahovic aslında öyle bir oyuncu. Değil mi? Son vuruşu gayet yapar. Güçlü. Skor yapabilen. Öyle bir oyuncu. Yani planı ona göre yapmış takımların Vlahovic'i istemesini ben anlamlandırıyorum yani. Normal yani.
2: Evet. Bir şekilde orada golcü işini bitirecek Beşiktaş. Yang Yo ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Yani burada birçok insan sanki o yokmuş gibi de davranıyor. Yani öyle davranabileceğimiz bir oyuncu mu Koreli?
0: Tabii ki değil ya. Olur mu? Yani ama burada yani şimdi Galatasaray'ın golcüsü Beşiktaş'ın pardon Trabzon'un Fenerbahçe yani bakıldığı zaman Beşiktaş'ın yani oraya bir transfer yapmak istemesi kadar doğal ne olabilir ki yani şu anda? Onun için ben şey yapmıyorum yani. Normal karşılıyorum bu durumu.
2: Transfer mutlaka. Ama profil de önemli.
1: Evet.
2: Tercih edeceğiniz profil de onun yanında son derece
0: ya
2: önemli.
0: Burada biraz Beşiktaş'ın

0: Şimdi hep bakıldığında işte Nübel bir o da neredeyse bir aylık bir uğraş. Çok çok uğraştı Beşiktaş. Gerçekten çok uğraştı. Yani neredeyse 35-40 gündür bu transferle uğraşıyor. İşte diğer Salih işi gerçekten o da bir aylık milli takım daha kampa gitmeden önce başlayan bir süreçti.
1: Evet.
0: Orada da mesela bir buçuklardan başlayıp işte ikilerden başladı pazarlık şeyleri. 3 milyon eurolara kadar çıktı. İmza ekstra bonusları falan çıktı. Yani 3,5'lara falan bağlandı. Yani böyle hep adım adım hep yavaş yavaş belli önemli yıldızları alabilmek için Beşiktaş bu sefer dedi ki yani ben alacağım isimler nokta isimler olsun. Bana katkısı olsun, önemli olsun, marka olsun. Yani marka alayım ben. Ve şimdi son yapacağı transferde de golcü transferinde de ben yine çok önemli Beşiktaşları heyecanlandıracak, ayağa kaldıracak bir isim olacağını tahmin
2: bence
0: ediyorum.
2: Bence biteceğini zannetmiyorum. Ben orta sahada alacak Beşiktaş.
0: Stoper alacak. Stoper alabilir bir de
1: stoper
0: hocam.
1: Stoper için hocam Ümit Akdağ iddiaları var. Yani bir yerli stoperle rotasyonu güçlendirelim düşüncesi üstüne. Ama daha çok da üçlü oynayan ya da beşli oynayan bir takım.
2: Yani öyle oynuyordu biliyorsun Alanya'da.
1: Bazen o tip oyuncuların yeni takımlarına ve dörtlü formasyona adaptasyonunda da sıkıntı yaşanabiliyor.
2: Süre geçiyor doğru katılıyorum.
1: Hepsini düşündüğümüzde Ümit Akdağ için aklınızdan ne geçiyor?
2: Ya tabii şimdi Ümit Akdağ şöyle mevcut Türkiye Ligi'nden transfer edilebilecek stoperleri düşündüğümüz zaman ismi ön plana çıkıyor.
0: Trabzon da istiyormuş.
2: Yani Trabzon'un mesela Ahmetcan Kaplan işi de var. O da bir sol stoper. Ajax'taki. Ama dediğin şey çok önemli. Yani bir formasyondan başka bir formasyona geçerken sorun yaşamadan geçebilecek mi? Bir de geleceği takım Alanya değil, büyük takım. Bence bu da çok önemli. Ve muhtemelen de ilk 11'e aday bir oyuncu olarak seni transfer edecekler. O yüzden bazı sorunlar yaşanabilir mi? Yaşanabilir. Yani onu iyi planlamak lazım Kerem. Yani çok iyi de olur veya çok kötü de olur diyemiyorum.
1: Fenerbahçe'ye bir geçiş yapalım bu noktada. Artık Leandro Trossard için hayırlı olsun diyebiliyoruz. Acaba Greenwood için aynısını söyleyebiliyor muyuz? Bunun üstüne birazcık konuşalım, tartışalım. Fenerbahçe formasını giyeceğini düşünüyoruz İngiliz oyuncunun. Bununla ilgili çok büyük temel bir problem yok. Hatta 8 milyon, 10 milyon euro arasında bir maaşta kazanacağını dile getirelim. 40 milyon euroluk bir prensip anlaşmasından söz ediliyor. Murat Özbostan, Greenwood işi bitti gibi düşünmek için tam zamanı mı yoksa hala biraz erken mi?
0: Yok, bitti. Yani bitti diyebiliriz artık bu transferi. Son işte prosedürleri falan biraz uzun sürdü. Niye uzun sürdü? İşte oyuncunun bonservisindeki 3 yüzdelik pay kulübü United, Manchester United ve kendisinin hakkı. Kendisinin hakkından zaten feragat etmiş. Sonuçta pahalı bir iş. Yani tam rakamıyla ilgili tam bir bilgimiz yok. Daha çok dışarıda yazılıp çiziliyor. Ülke basınlarında orada yazılan ve burada söylenenler işte 40 milyon euro civarı ücretini, bonservisi. Şimdi Fenerbahçe yönetimi de aslında bu işi çok sakin götürdü. Yani bir ara işte biz Fransa'da değiliz, görüşmeleri böyle bir görüşmenin içinde değiliz gibisinden bir açıklama bile yaptı. Bence stratejik bir açıklamaydı o. Yani oyuncuyla ilgilenmiyoruz değil de Fransa'da değiliz diye. Hı hı. Yani çok panik yapmadan sakin bir şekilde götürdüler. Ya bugün gelinen noktada taraftarın işte şu anda uçağı oradan hareket ettiğinde havada herhalde on binlerce kişinin takip edeceği Fenerbahçelerin transferlerinden bir tanesi oldu. Ben artık o gözle görüyorum. Yani ya bu ya yarın ya öbürsü gün salı günü büyük bir ihtimalle Türkiye'ye İstanbul'a gelir ve Fenerbahçe'ye şeyini yapar, imzasını atar. Büyük bir transfer. Bu süreç seçim kongre zamanında başladı.

0: kere bak bunu hatırlayalım. Daha kongre sürecinde diğer başkan adayı Hakan Safi'nin gündeme getirdiği, görüştüğü, pazarlık yaptığı bir isimdi. Ve sonrasında gelinen noktada Aziz Bey de bu ismin ne kadar Fenerbahçelilerde büyük bir heyecan yarattığına tanık olduğu da ve benim rakibim bununla ilgileniyor, dur biz de ilgilenmeyelim demedi. Şartları, koşulları ve pazarlık sürecinin ardından bu oyuncuyu %99 bitirdi diyelim. Hadi %1'lik bir payı bırakalım da bir
1: yok
0: kenara.
1: Yok ya, yok bitti.
0: Ha bitti bak hocam.
1: Bitti bitti.
0: Hocama biri verdi.
1: %100 canım, 99 falan.
0: O zaman mi? %100 bitti diye yazalım. %100.
1: Ya bu hafta içi gelir gibi.
0: Yani Şampiyonlar Ligi'ni Fenerbahçe istiyor. Aziz Bey kongre sürecinde bunu söyledi.
2: Artık bak, bu hasreti bitirmesi de lazım.
0: Bu transferin hemen böyle bitirilmesi, gelmesi, yani muhtemelen 21'indeki maçta da oynayacak bu oyuncu. Yani bu transfer bunun için de yapıldı. Yani buradaki düşünülen nokta büyük. Yani hayal büyük. Şampiyonlar Ligi iddiası büyük. Dolayısıyla ben bütün Fenerbahçelilerin çok heyecanlı olduğunu görüyorum. Yani çevremde, camia da çok heyecanlı. Ve biraz önce dediğim gibi herkes oyuncunun gelişini bekliyor. Ve yaşı itibariyle, kariyeri itibariyle, istatistikleri itibariyle Fenerbahçe'de çok büyük bir transfer yaptı. Yani Fenerbahçe tarihinde elbette büyük transferler var. Ama bu da Türk futbol tarihinin yine en büyük transferlerinden biri olarak bir kenara değil. Yani yazılacak o sayfaya, o da yazılacak. Hocam artılarını eksilerini daha iyi analiz eder. Ama ben Fenerbahçe'lerin çok heyecanlandığını ve İstanbul'a iniş saatini beklediklerini biliyorum.
2: Bu heyecana değer mi?
1: Sence?
2: Değer.
1: Değer değil mi? Bazı saha dışı olaylarını kenara bırakarak.
2: Yani o olaylar hani hiç hoş değil. Yani hiç
1: onları burada konuşmanın da anlamı yok. Ama, yok evet. Yok, onların anlamı yok.
2: Ama
1: biz oyunculuğuyla ilgili.
2: Ben el arttırayım mı? Yani Süper Lig tarihinin en iyi kanat oyuncusu transferi bile diyebilirim.
1: Ben sana şöyle söyleyeyim.
2: El arttırarak yani.
1: Sezon sonunda çift haneli gol ve asisti bulur.
2: Kesinlikle aynı kanaatte.
1: Çift haneli gol ve asisti bulur.
2: Bu arada birçok kişi ya işte Quaresma diyebilir, işte Ribery diyebilir. Ben geldiği an ve performans itibariyle onu söylüyorum. Hı. Yanlış anlaşılma.
1: O saydığın olması. Oyuncular da iyi oyuncular ama bu başka bir seviye.
2: Evet.
1: Bu acayip bir adam yani. Bu adam saha dışı olaylarını normal kontrol etseydi son dörde kalmış İngiltere milli takımının sol önündeki oyuncuydu bu. Rashford'un yerini oynuyordu.
2: Rashford'dan kesinlikle daha iyi bir oyuncu.
1: Ya onu demiyorum. Yerini oynuyordu tabii, diyordum. Tabii. Yani demek ki daha iyi ki yerini oynuyor.
2: Kesin.
1: Böyle bir oyuncu. Bu rakamlar çok normal bir oyuncu ya. Ve bu oyuncu 24 yaşında. Fenerbahçe eğer bu sene hedefi ki Şampiyonlar Ligi ana hedeflerinden bir tanesi. Müdürüm oynayacak dedi. Ben bilmiyorum o kadar oynayıp oynamayacağını. Ama Fenerbahçe hafta içi Greenwood'u getirir, imza attırır.
0: Oynayacak ki Aziz hocam, Bey gerçi böyle bir adamı
1: Aziz
0: alıyorsun,
1: Bey gerçi
0: oynamayacak
1: son
0: mı?
1: Dönemde biraz bu transferlerle ilgili şey yapın diyor, kampa gönderin diyor, orada diyor arkadaşlarıyla kaynaşsın falan ama buna bir tören düzenlenmesi
2: mesaj
1: lazım.
2: Anelka'dan da iyi yani gibi. Anelka'dan da iyi yani diye bir mesaj aldım. Anelka tam yani kanat
1: o, o, o kanat forvet gibiydi.
2: Yani daha farklı bir profil.
1: İki kanatta oynatalım.
2: O da aklıma geldi.
1: Bu oyuncuyu iki kanatta oynatalım. Santrofor arkası oynatalım. Ya çok mecbur kaldık santroforda oynatalım. Greenwood için konuşuyoruz. Çok yönlü bir oyuncu.
2: Çok.
1: Çok etkili bir oyuncu. Yani bu oyuncu 24 yaşında Türkiye'ye getirmek hakikaten bir transfer başarısı. Çok samimiyetle söylüyorum. Yani adam işte konuşulan takımlar var, Roma'dar falan. Oradan alıp getirmek bence çok önemli. Çok Fenerbahçe oyununa çok büyük katkı yapacak.
0: İngiltere'den bu kadar çok mu dışladılar adamı?
2: Evet.
1: Ama dediğim gibi konuşmayalım. Bazı sebepleri var, nedenleri var yani. Ya oyunculuğu çok büyük oyuncu.
2: Hatta şu anda Fenerbahçe'ye geliyor olmasının sebebi ya da herhangi bir İngiltere takımında belki Real Madrid ya da Barcelona'da bu durumlar. Aksi takdirde bu oyuncunun Türkiye Ligi'nde oynama ihtimali sıfır.
1: Yani şöyle söyleyeyim.
2: Realite bu yani.
1: Sıfır. Real Madrid'lik
2: işte
1: oyuncu.
2: Madueke'yi dinliyoruz hocam. Madueke'yi izliyoruz. Evet. Yani. Madueke mi Greenwood mu?
1: Kesinlikle Greenwood.
2: Tartışılacak bir şey.
1: Ya Real Madrid'lik oyuncu yani.
2: Evet.
1: Samimiyetle söyleyeyim.
2: O seviye bir oyuncu.
1: Yani orada oynar, fark da yaratır. Dediği gibi Kerem'in dediklerine katılıyorum. Bu Türkiye'ye tercih etmesinin sebebi biraz o konularla alakalı. Bir de para tabii.
3: Para.
1: Çok
3: para
1: ciddi.
3: Canım, para da önemli
1: 10 milyon
3: hocam.
1: Euro az para değil. Bir de 10 milyonun yanında kolay elde edilebilen bonuslar da var. İşte Şampiyonlar Ligi'ne kalma, Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu, belli bir sayının üstünde gol ve asist, bunlar da var. Ya zaten 24 yaşında bir Greenwood'u getiremezsin başka. Galatasaray Hacı'yı 30 yaşında getirdi. Bütün şampiyonluklarda önemli pay aldı. Doğru değil mi?
2: Evet.
1: Bu ekstra bir oyuncu. Dediğim gibi çok önemli bir oyuncu. Çok katkı yapacağını.
2: Yani seviyeyle ilgili şunu belki söylemek lazım hocam. Oyuncunun kalitesiyle alakalı.
1: Ya insanlar...
2: Taraftar çok istiyor. Ama çok isteyenlerin %90'ının da onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ben tam anladığını
1: gündemdeki isimle şey alakalı. Yani,
2: evet evet.
1: Değil
2: yani.
1: Mi?
2: Çok tekrar edildiği için evet. Böyle hani birileri dese ki ya Kerem Can Bulat alalım Fenerbahçe'de santrfora. Ona bile destek olan olur. Anlatabiliyor muyum yani?
1: Ya izleyip karar versinler Kerem.
2: Öyle bir durum değil yani.
1: Kerem izleyip karar versinler.
2: Da konuşuyorum. Fenerbahçeli arkadaşlarımla da konuşuyorum. Bana abartıyorsun diyorlar.
1: Ben sana şöyle söyleyeyim. O zaman abartanlara yani. Diyeyim ki bu oyuncunun özel taraftarı olur.
2: Tabii.
1: Yani onu gidip izlemek için özel gidenler bu oyuncuyu izlemeye giderler ya. Özel taraftarı olur yani öyle bir oyuncu. Ama tabii çok önemli bir transfer. Rakamsal olarak da şimdi konuşuyoruz, bize muhasebeci diyorlar. Onu da dedirttirmeyelim kendimize. Bu oyuncu bu kadar. İş bu.
2: Yani.
1: Yani bu oyuncuyu alıyorsan bu rakamları vereceksin. Yoksa olmaz zaten. Devam eder gelmez zaten. Zaten adam İngiltere'den bir nevi deport ettiler yani.
2: Evet.
1: İşte biliyorum. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin oyununa, tribününe çok büyük katkı yapar.
2: Murat Özbos.
1: Çok anlattı galiba.
3: Evet yani tabii günlerdir dediğim gibi biraz önce konuşulan bir isim. Yani biraz önce bazı transfer hikayelerinden bahsederken yani bir aydır, 35 gündür, 40 gündür İşte bu transfer hikayesi de 2 aylık, 2,5 aylık bir mevzu. Yani daha kongre süreciyle başlayan bir zaman. Yani ben ilk defa mesela bir camiada işte bir seçim şeyinde gündeme gelen bir ismin, kazanamayan bir kişinin gündemini aldığı bir ismin daha sonra mevcut yönetimle transferinin bitirilmesi ve herkesin aynı oyuncu üzerinden büyük heyecan yaşaması. Yani ben de Fenerbahçe şimdi bir Vedat'ı aldı, sakatlandı. Hı hı. İşte 21'indeki maçta bir az da olsa bir oynama umudu olduğu söyleniyor ama o büyük ihtimalle olmayacak bir mucize olmazsa. Şimdi bunun dışında stopere aldı, Ayık aldı. Yani Fenerbahçe'de bakıldığı zaman biraz önce dediğim gibi yani sakin, yavaş yavaş da olsa bazı transferlerini, nokta transferlerini yapıyor. Yani bu da taraftarı heyecanlandıracak, taraftara forma sattıracak, Fenerbahçe'nin reytingini arttıracak, Kadıköy reytingini arttıracak, heyecan oluşturacak. Fenerbahçe'deki rakiplerine karşı müthiş bir çilingir rolü üstlenecek bir markayı Fenerbahçe transfer etti. Yani şimdi bazı oyuncuların Türkiye'ye gelişi, İstanbul'a inişi, işte anlaşma, biraz önce hocam bir detay verdi. Yani hemen kardeşim kampa gidin, takımla kaynaşın, işte çok da fazla işin gösterişine kaçmayın diyor ama Sayın Başkan, yani bazen de bu gösterişleri
1: gerekiyor
3: ve yaşamak lazım. Bu muhtemelen ona bu şey yapılacaktır diye düşünüyorum. Yani bir istisnai bir durum uygulanacaktır diye düşünüyorum. O da illaki Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe taraftarını, Kadıköy'ü çok merak ediyordur herhalde oyuncu da. Merak edilmeyecek gibi değil. Yani burada artık bizim bu saatten sonra söyleyeceğimiz Fenerbahçe'ye hayırlı.

0: uğurlu olsun. Yani Fenerbahçe çok iyi bir kanat oyuncusunu transfer etti, Türk futboluna kazandırdı. Tabii sadece ki Fenerbahçeliler değil, diğer nasıl ki Osimhen'i sadece Galatasaraylılar değil, herkes böyle izleyip ah bizim takımda da bir Osimhen olsaydı diye şey yapıyor, içinden geçiriyor. Belki de bundan sonraki süreçte bizim takımda da bir Greenwood, belki Beşiktaşlar demez bunu ama diğer takım taraftarları diyebilir.
1: Greenwood transferinin bittiğini düşünüyoruz. Bu yönde Fenerbahçe'den 1-2 gün içinde en geç resmi bir açıklama bekliyoruz. Vesaire lacivertli takımda bundan sonra transfer nasıl şekillenebilir? Biraz bunun üstüne konuşalım. Hazırlık maçları, performansları da mutlaka hocanın kafasında bazı soru işaretleri oluşturmuş olabilir. O soru işaretlerini kaldırmış olabilir. Misal, santrfor takviyesinden bahsediyoruz, evet, hocam. Sidik Şerif Pogon maçında ikinci yarıda oyuna girdi. 2 gol attı. O da çok hesapta yokmuş gibi konuşuluyor ama potansiyelsiz bir oyuncu demek haksızlık olur. Bilmiyorum, ne gördünüz oyuncuda? Pogon mücadelesini izlediniz mi?
2: İzledim.
1: Nasıldı?
2: Vaker maçını da izledim.
1: Evet. Ya yani bir kafa karıştırmış mıdır?
2: Yani benim kafamı karıştırmıyor açıkçası. Hı-hı. Onu söyleyeyim. Çünkü neden? Fenerbahçe oraya yine çok önemli bir tane transfer yapacak. Yapmalı da. Yani orasını Vedat Muriç artı Şerif, belki Talişka üzerinden çok tamamlayacağını düşünmüyorum. Aslında hazırlık maçlarında iyi görüntü veriyor Fenerbahçe. Daha doğrusu şu ipuçlarını veriyor Kerem. Sezonda nasıl bir oyun oynayacak? Top Fenerbahçe'deyken ve rakipteyken. Bence İsmail Hoca'nın kafasındaki oyun planı yavaş yavaş netleşiyor. Ha diyeceksin ki hocam, mevcut bu kullandığı oyuncuların en az %80'i değişik olmayacak mı? Ona da katılıyorum ama bir sanki şöyle bir şeyler var. Top rakipteyken ön alan baskısını kuvvetli yapmaya çalışan bir Fenerbahçe. İyi yaptığı zaman atak devamlılığını sağlayan ama yapmadığı zaman rakibe de önemli geçişler sunabilen bir Fenerbahçe var. Top Fenerbahçe'deyken özellikle rakip yarı sahada iki bekin de katılımıyla beraber etkili olmaya çalışan bir Fenerbahçe var. Kanatları bekler üzerinden oynamaya çalışan bir Fenerbahçe. Mesela bunlar İsmail Hoca'nın Galatasaray'a şampiyonluğu verdiği senelerde de çok gözümüzün önüne geliyordu bu oyunlar. Yani Fenerbahçe biraz daha tempolu oynamaya çalışıyor. Tabii ki hazırlık maçları çok ölçü olur mu? Kesinlikle ölçü olmaz. Sorduğun sorunun üzerinden gidelim. Sıdıkı Şerif gelecek sene Fenerbahçe'nin birinci veya ikinci santroforu olur mu? Olmaz mı? Ama rotasyona girebilir. Çünkü biliyorsun 10+4'e de tutuyor. Yaşı o konuda avantajlı ama
1: evet,
2: bence Fenerbahçe için daha önemli bir konu var. Bence bunu konuşmamız lazım. Bu hatta sadece Fenerbahçe'nin değil, bütün Türkiye'deki Süper Lig takımlarının da sorunu yabancı oyuncu fazlalığı. Fenerbahçe'nin yanlış hatırlamıyorsam 23 tane yabancı oyuncusu var. Yani 10+4 düşündüğümüz zaman şu anki itibariyle 9 tane oyuncudan çıkmak zorundalar. Bu çıkış çok nasıl olacak? Nasıl yapacaklar? Gönderirken yine bazı paralarını Fenerbahçe mi verecek? Burası da çok kritik. Artı Fenerbahçe 1 veya 2 tane daha yabancı oyuncu transferi yapacak.
1: Evet.
2: Öyle gözüküyor. Onun için bu konu bence çok önemli. Tabii şöyle de bir şey var. Belki İstemeye istemeye Kerem, bazı oyunculardan çıkmak zorunda kalacaksınız. Yani hoca diyecek ki belki ben uzun lig maratonunda bu oyuncuyu rotasyonda kullanacağım diyecek ama 10+4'e takılacak, belki oyuncudan çıkacaksınız. Fenerbahçe'nin böyle de bir sorunu var. Bunu çözmeleri çok önemli. Tamam, Fenerbahçe transfer yapacak, oyuncu getirecek santrafor bölgesine, kabul ama bence bu da çok kıymetli. Bunu da çözmek lazım.
1: Öncelik nedir şimdi Murat Özbostan? Tüm şartları düşününce. Hem maddi hem takımın kadrosuyla alakalı. Yani hazırlık maçlarıyla ilgili düşündüğümüzde nedir
0: şimdi
1: öncelik?
0: Hazırlık maçlarıyla ilgili İstatistiklere bir bak.

0: Bak lazım. Şimdi hocama da onu soracaktım. Hocam 9 gol. Rakip kalelere 39 şut, 19 isabet. %70 topla buluşma. 628 isabetli pas, 69 kez rakip ceza alanında topla buluşma. 4.38 gol beklentisi. Yani bakıldığında
1: bayağı yüksek.
0: Yani
1: ama eğer, rakipleri de düşünmek
0: tabii
1: lazım.
0: Rakipleri de düşünmek lazım ama bunu tabii hoca işte kadronun genelinden de faydalanmaya çalışıyor. Ve bu faydalanma içerisinde işte Fred'in bana göre çok istekli, arzulu. Biraz Cengiz kendisini göstermeye çalışıyor, kalmak istiyor. Belli yani takımda. Bunun dışında kadroya dönersek gerçekten de en büyük problem bu şu anda Fenerbahçe'deki. Yani benim elimdeki listede 16 tane oyuncusu var. Yaşından dolayı 10'a uyan, yani 10 artı 4'ün 10'una uyan 16 oyuncu var şu anda. 4'üne uyan da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oyuncu var. Yani 6... 16'da 22 tane Fenerbahçe'nin yabancı futbolcusu.
1: Orada Greenwood yok değil mi?
0: Burada Greenwood yok.
1: Onunla 23 oluyor çünkü.
0: Yani inanılmaz bir rakam. Şimdi bu listeye de baktığımız zaman özellikle Greenwood'u da eklersek 17'ye çıkarttığımızda bu taraftaki rakamı tamam, Livakovic şeyine dönecek, eski takımına dönecek deniyor. Kısaca gidersek Ederson kalacak deniyor ama kalmazsa benim için sürpriz olmaz. Bunu söyleyeyim. Yani Sayın Başkan her kongre konuşmasında Ederson'la ilgili hep olumlu, pozitif konuştu. Böyle bir kaleciyi bu rakamlara nasıl bulacağız dedi ama unutulmasın ki oldukça yüksek maliyetli bir kaleci. Kalıp kalmayacağı tam belli değil. Döndüğü zaman başkan yüz yüze kendisiyle görüşecekmiş. Bu haberi verelim. Şimdi Osterwolde gidebilir hocam. Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. Bir de Osterwolde'nin şöyle bir sıkıntısı varmış. 1,5 milyon euro alıyormuş. Şimdi sağına bakıyor 6-7 milyon euro. Soluna bakıyor 7-8 milyon euro. Beklere bakıyor, rakamlar yine kendisinden yüksek. Bunu düzeltin demiş. Yani benim rakamımı düzeltin demiş. Muhtemelen düzeltme olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bir satışta gündeme gelebilir. Yine Skriniar kalacak oyunculardan bir tanesi. Carlos Como'ya dönmek istiyormuş tekrar. BK bilmiyorum, herhalde yollayacaklar.
1: Evet.
0: Semedo belli değil. Bilmiyorum kalır mı gider mi. Avramat'a teklifler varmış. Gideceği söyleniyor. Kante kalıyor. Guendouzi kalıyor ki Kante'de teklifler varmış bu arada deniyor. Fred, Asensio, Talisca, Musaba, Vedat, Ek ve 17. isim olarak da Greenwood eklediğimizde buradan 6 tane oyuncu giderse bu 6 tanenin içinde Osterwolde de olabiliyor. Ya da Talisca da olabiliyor, Fred de olabiliyor. Yani bu ihtimaller de var. Yani sonuçta burada bir operasyon yapacak Fenerbahçe. Daha buraya bir de santrafor ekleyeceğiz. Öyle bir şey var. Ha, artı 20'ye artı 4'e uyan bir oyuncu alabilirler mi bilmiyorum. Burada Fayet, Brau, Mimović. Nasıl buldunuz Mimović hocam?
1: Yani iyi oynadı ama iyi oynadı. Yani şey için olmaz. Yani Şampiyonlar Ligi artı lig için. İyi oynadı. Gol attı, asist falan yaptı ama daha başka bir seviye Fenerbahçe'den bahsediyoruz yani.
0: Evet.
1: Ya orada bir de sağ bekte oynayacak Semedo var. Şey var, milli takımdan dönen bizim Mert var. O hoca orada şeyi kullanmayı düşünüyor. Neydi onun ismi? Oğuz Aydın'ı.
2: Yani Beşiktaş'ın da bir ilgisi olduğu söyleniyor.
1: Ben Oğuz Aydın'ı hocanın değerlendireceğini düşünüyorum. Orada çıkılacak oyuncular aslında belli. Mimović 1, BK 2, Livakovic 3, Carlos 4. Ben Osterwolde'nin kalacağını düşünüyorum. Hem sol stopere alternatif hem sol beke alternatif. Dörtlü oynayan bir Fenerbahçe'de. En kötü ne olur? Parasını da iyileştirmeye gidilip kalır. Çünkü o oyuncu genç bir oyuncu, daha teklif de alır.

0: Ama orası hakikaten zor planlama. Yani mesela orada iki tane kritik oyuncu var bence. Bir tanesi Talisca, bir tanesi Fred.
1: Gitmesi açısından mı?
0: Tabii. Mesela orada piyango ikisinden birine de vurabilir. Çünkü yani Fenerbahçe Greenwood'u getirecek. Santrofor getirecek.
1: Hocam Greenwood gelince Kerem ne olacak?
0: Ya Kerem öbür kanada alternatif.
2: Greenwood orayı... önce sağ kanat. Önce ya, sağ.
1: Önce sağ.
0: Yani orada Cengiz var, İrfan var, Oğuz Aydın var.
1: Nene var.
0: Nene var. Musaba var. İrfan Bak Can. Musaba'dan da çıkabilir Fenerbahçe. Yani bence çıkabilir. Çok oluyor yani kenarlarda.
2: Çok kalabalık.
0: Çok kalabalık. Kullanmayacak bir de yabancı.
1: Kerem'den çıkabilir mi?
0: Eğer Arabistan'dan
1: Çünkü Kerem'den
0: iyi bir teklif,
1: teklifler geldiği söyleniyor.
0: Arabistan'dan iyi bir teklif gelirse Kerem'den de çıkabilir. Tabii bunların hepsi İsmail Hoca'nın görüşü. Yani o karar verecek. Ama İsmail Hoca bence şu yanılgıya gitmeyecek. Biliyorsun Tadiç'in olduğu dönemde bir tarafta İrfan oynuyordu, bir tarafta Tadiç. O zaman Fenerbahçe 8-9 maç çok iyi oynamış. Stoperin iki tanesi sakatlandıktan sonra düşüşe geçmişti. Hoca mesela İrfan'ı yine öyle bekliyorsa o İrfan yok yani. 3 sene önceki. Aynı şekilde Cengiz için de geçerli. Tamam Cengiz hazırlık maçlarında iyi oynuyor ama ya genel bir 11'de düşünülüyor mu bence biraz zor. İrfan için de zor söyleyeyim yani. Anca süreli oyuncu olabilir, kadroya girer.
2: Belki birini tutup rotasyonda değerlendirme
0: bir
2: şansı
0: de Ayıp Sahin'i bölge oyuncusu.
2: Evet.
0: Greenwood öyle, Oğuz Aydın öyle, Eşey öyle, İrfan öyle, Cengiz öyle. Cengiz'i hoca sağ, hazırlık maçlarında sağ önde oynattı.
2: Hocam esas oynadı yani. Çok iyi sol kanat performanslarını izledik geçmişte ama Kimin? Fenerbahçe'de değil, Kimin? Oğuz'un.
0: Ha, Alanya'da.
2: Evet yani Oğuz aslında sol kanada daha böyle yatkın bir profil bana gibi Doğru. gelmiştir bana hep. Acaba Oğuz orada Kerem'le rotasyonlu bir mücadele içine girebilir mi?
0: Bence girer.
2: Yani
0: aslında
2: çok iyi bir oyuncu aslında.
0: Şey onu hep sahada kullandı biliyorsun beşlinin sağında filan
2: evet.
0: kullandı. Yani Mourinho
2: her yerde oynadı.
0: Bir orijinal yerinde oynamadı. Orada oynamadı yani. Yani. Ama ben Oğuz'u mesela çok beğenen bir oyuncuyum. Ama Fenerbahçe'de gerekli süreyi de almadı. Ama bu sene bence kalacak Oğuz Fenerbahçe'de. Bir yere gönderilmeyecek yani.
2: Oğuz'u hocam 18 yaşında olması lazım. Bucaspor'da izledim. Bir tane Türkiye Kupası maçında sonradan girmişti öyle hatırlıyorum. Bir de ondan bir sene önce olması lazım. Üçüncü lig yükselme playoff döneminde. Ve sol açık oynuyordu. Çok iyiydi.
0: Oğuz'un çıkış yeri Hollanda'dı.
2: Evet Hollanda ve böyle oyun kurucu özellikleriyle de dikkat çekiyordu. Yani Doğru. Oğuz böyle teknik kapasitesi de biraz göz ardı edilen başka bir kulüpte oynasa ne kadar kıymetli bir oyuncu olacağını sanki anlayacağımız bir isim.
0: Ben mesela şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'ın ilacına merhem olur mesela.
1: Onun için istiyor Beşiktaş.
0: Tabii tabii.
2: Oynar yani.
0: Oynar sağ önde oynar yani Oğuz. Çok da etkili olur.
2: Alanya'da uçta bile kullanmışlardı. Tabii. Ama tabii daha farklı bir oyun, daha farklı bir formasyon.
0: Ama ben İsmail Hoca'nın onu kullanacağını düşünüyorum.
2: Yani bozuk oluyor yani.
0: Arkada da kullanabilir, önde de kullanabilir. Fenerbahçe'nin
2: dediği Keşke gibi kullansa.
0: Çıkması gereken oyuncular sevgili müdürün söylediği. O da bir büyük yetenek yani o hangi oyuncudan çıkacaksın, paraları kim ödeyecek, ne kadar sözleşmeleri var. Fenerbahçe oyuncu gönderiyor, Betis'e parasını arkadan kendi ödüyor. Öyle değil mi? Abramat'ın parasını ödemiyor mu Fenerbahçe?
2: Evet. Bir bölümünü
0: Belki
2: ödüyor.
0: Betis daha az ödüyordur, Fenerbahçe Olabilir. Daha çok ödüyordur.
2: Olabilir.
0: Komo'ya giden oyuncunun parasını ödemiyor mu Fenerbahçe? Carlos'un. Ödüyor. Mimovic'i hiç oynatmadan verdiler. Şimdi geldi sağ bek oynuyor. Onun da parasını ödedi.
2: Evet.
0: Beka'yı Kasımpaşa'ya gönderdi. Parasının bir bölümünü ödedi.
1: Peki bu 21'indeki maça yani ben santrafor yetişip yetişmeyeceği biraz soru işaretine kaldı. Yani bu ilk maçta büyük ihtimalle bir santrafor yetişmeyecek gibi görünüyor. Yani şimdi uzun zamandır işte Dortmund'u Gressi çok gündemdeydi. Daha kongrenin yine kongre döneminin oyuncularından bir tanesiydi gündeme gelen.

0: Ama herhalde onu Fenerbahçe B planına mı aldı diyeyim, C planına mı aldı diyeyim. Böyle bir şey oldu ve son 5-6 gündür, bir haftadır gündemden düştü Fenerbahçe'nin gündeminde. Sonra Aston Villalı Watkins, ki hocanın da çok istediği, sıcak baktığı ama alması zor oyunculardan bir tanesi
1: o
0: olarak.
1: O da çok önemli bir oyuncu.
0: Çok önemli bir futbolcu. Yani maliyetli bir oyuncu. Ve öyle transferi 3 günde, 5 günde, 10 günde bitecek bir oyuncu değil. Yani bir sürecin geçmesi lazım. Bir pazarlık sürecinin geçmesi gereken bir nokta. Ama benim duyduğum kadarıyla bu transferde zor görünen isimlerden
1: bir tanesi. Aston Villa'nın da Freiburg'lu Mazambi'yi renklerine bağlamak üzere olduğuna dair haberler görüyoruz. İsviçreli Mazambi'yi. O da farklı pozisyonlarda oynuyor. Eğer böyle bir dönüşüme gidiyorlarsa, Watkins de 30 yaşını geçti. Yani onu da elden çıkarabilirler.
0: Yani olabilir.
1: Onun pozisyonunun oyuncusu değil tabii ki tam olarak ama devamı gelebilir.
0: Bu Crystal Palace'da Mateta,
1: Jean-Philippe
0: yine, Mateta ya, şimdi de o yine gündeme gelen
1: çok
0: oyunculardan bir tanesi olmuş. Yani bu konuda böyle 3-4 tane isim, Charlotte ismi hep gündemdeydi. Hala gündemde. Ama bunlar tabii zaman daralıyor. Yani bugün ayın 12'si, yarın 13'ü.
2: Onlar ama bence ilk iki maça yetişmez.
0: Yetişmeyecek gibi geliyor bana da yani. Yani bu maçlara herhalde bilmiyorum artık, yani Santrafor'da Şerif'i mi oynatır? Talisca'yı mı oynatır? Kerem'i mi oynatır?
2: Bir devre Talisca'yla oynadı. İkinci devre Şerif'le oynadı. Değişik hep kullanıyor. Daha önce genç şeyle oynadı çocuk.
0: Balta mı?
2: Çağrı Balta.
0: Çağrı Balta.
2: Dün mesela hoca dün 45-45 oynattı. Talisca'yı merkez santrafor. Tabii geçiş oldu iki tane. Asensio'nun nefis pasından çok sevdiği oyun biliyorsun Şerif'in.
1: Evet.
2: Vuruşları yaptı. İki tane gol attı. Bakalım Gornik maçının ilk maçına yan kimle oynayacak?
1: Şunu söyleyebilir miyiz hocam? Hazırlık maçında ikisinden birine eğer 60 dakika süre verirse o oynayacaktır.
2: Yok. Ha, onu bilemem tabii de. Ama kafasındaki Gornik Zabrze maçının herhalde iki tane santraforu ya Talisca oynayacak, hı hı, ya da Şerif oynayacak. Öyle
1: şimdi
2: gözüküyor.
1: Ayın 14'ünde Lask Linz maçı var.
2: Ha, son maç.
1: Orada biri orada biri 60 dakika oynarsa Gornik Zabrze maçında da o başlar.
2: Şu da olabilir. İlk 11'de kim başlarsa
1: o da olabilir.
2: O da olabilir.
1: Olabilir. Eğer ideal bir
0: zaten bu
1: çıkarsa,
0: maçın bir son provası. Ondan sonra bir hazırlık maçı yok diye biliyorum yani.
1: Evet.
0: Yani son provası. Dolayısıyla da belli bir herhalde şeyle çıkar. Yani kafasındaki 11'le çıkar.
1: Yani Lask Linz de iyi takım yani bu arada. Yani,
2: Avusturya'nın iyi takımı.
1: Evet. Hatta şampiyon olmuşlar. Şampiyonluk grubunda. Ben Sturm Graz diye hatırlıyordum ama bir kontrol ettim, iyi ki etmişim. Şampiyon da olmuş geçen sezon.
2: Ya tabii şimdi şeyle oynuyor. Kerem. Tabii İlk 11'i çok değişebilir Fenerbahçe.
1: Tabii.
2: İşte Kante'nin olduğu, Asensio'nun ilk 11'e girdiği, kenarlara Greenwood'la Kerem'in geldiği, ki Kerem de ikinci devre oynadı. Yani öyle bir ilk 11'e evrilebilir Fenerbahçe. Yani ama Dünya Kupası'ndan gelen oyunculara yavaş yavaş süre vermeye başladı.
1: Evet.
2: Çağlar oynadı ikinci devre şeyde. Stoper'de Çağlar oynadı. Onlara yavaş İrfan girdi oyuna. Süre vermeye başladı. Bakalım işte Kante falan geldiğinde nasıl bir 11 oluşacak? Şöyle de oluşabilir. Mesela Fenerbahçe gelecek sene 11 tane yabancıyla da oynayabilir.
1: Olabilir.
2: Öyle de bir gerçek var.
1: Galatasaray'a bir dönüş yapalım mı? Leslie Ugochukwu transferini, sarı kırmızılı kulübün açıklamasını bekliyoruz. Şartları ile ilgili bu transferin, ilk olarak Murat Özbostan'a döneceğim. Onunla konuşacağız. Ardından Abdullah Hoca'nın oyuncuyla alakalı analizini çok merak ediyorum. Ona soracağım. Murat Özbostan, hem değerlendirmenizi almak isterim, hem de bu transferin şartları Galatasaray için nasıl bir seviyede oldu? Bununla ilgili elimizde nasıl bir

0: bilgiler var.
1: Bu da bir hafta 10 günlük bir süreçte adı geçen bir oyuncuydu. Tabi burada Galatasaray'ın transfer sıcısına bakarsak, yani yol haritasına, genelde 10+4'e uyan oyuncular üzerinde hep yoğunlaştıklarını görebiliriz. Ve yani 10 tane 9-10 tane zaten belli olan isimler var şu anki mevcut kadroda. Ben 4'ü yani 10+4'ün içerisinde yer alan bir transfer yaptılar her şeyden önce. Şimdi tabii hoca yani orta sahadaki enerjiyi yükseltmek adına, yani Torreira bu takımın şampiyon, 4 yıldır şampiyon olan, enerjisini işte maksimum seviyede sergileyen bir isim. Ama demek ki hoca orada biraz daha böyle taze, dinamik, genç bir isimin ona partnerlik yapmasını umut ediyor ve istedi ki bu transferi özellikle hoca istemiş. Yani bu transferin arkasındaki en önemli isteyen, talep eden Okan Buruk. Hatta oyuncuyla da görüşen, ki bunu son zamanlarda, son transferlerde Okan Buruk genelde böyle bazen oyuncularla diyaloğa giriyor. Onlarla konuşması gerekiyorsa konuşuyor. Bu transferde de bu şeyi yapmış. İstikrarlı bir oyuncu, genç bir oyuncu, fizikli bir oyuncu, 1.90 boyunda olan bir oyuncu. Mücadeleden kaçmayan, diri, omuz omuza. Yani bakıldığı zaman 1.90 boyu var diye hava toplarında iyi algılanmasın. Yani fiziği, boyu çok iyi. Şimdi işin ekonomik kısmına gelirsek, yani 29 milyon euro satın alma opsiyonu var. Ve bu opsiyonun devreye girmesi için 25 maç oynarsa otomatikmen devreye giriyor. Yani istemeseniz de alacaksınız.
0: Evet.
1: Oyuncuyu. Kiralama bedeli var. Onun da 5 milyon euroya yakın olduğu söyleniyor. Yani 28 artı işte kiralama bedeli filan. 32-33 milyon euro. Artı oyuncunun 3,5-4 milyon euro yıllık ücretinin olduğu. Tabi bunlar resmi olarak açıklandığında bu rakamları daha net bileceğiz. Şu anki konuşulanlar gelen haberler doğrultusunda, yani net bir rakam ifade edilmiyor. Tabi burada önemli olan noktalardan biri de, yani kulübeye bu transfer yapılmıyor. Bu direkt oynasın diye bu transfer yapılıyor. Direkt 11'e bir transfer. Hani bazı transferlerde şu cümleler kullanılır ya, yani işte kulübeye, kadro zenginliği.
0: Bu 11'e yapılan bir transfer.
1: 11'e transfer. Evet, 11'e yapılan bir transfer. Tabii biraz şey de oldu. Yani bak şimdi birkaç gündür, hatta bir haftadır Galatasaraylılar ya biz niye transfer yapmıyoruz? İşte Sayın Başkan çıktı sezon açılışında bir konuşma yaptı. Dedi ki yani acelemiz yok dedi. Çok iyi bir kadro kuracağız dedi. Merak etmeyin Galatasaraylılar dedi. Ve daha Galatasaray'ın uzun bir zamanı olduğunu, yani Ağustos'un sonuna kadar da bir zamanı olduğu vurguladı. Ama tabii işte Fenerbahçe'nin böyle önemli transferler yapması, Beşiktaş'ın baya bir transfer yapması. Bakıldığı zaman Trabzonspor 10 tane oyuncu aldı. Yani onlar da bir transfer. Tabii Galatasaray'da, Galatasaray camiası da, taraftar kitlesi de yani büyük bir ismi bekliyor. İşte Can Uzun'u bekliyor mesela, ne bileyim yani. İşte ya da o 10 numarada başka yazılan isimler vardı.
0: Enciso yazılıyor.
1: Yazılıyor.
0: Paraguaylı.
2: Paraguay Solaç. Gerçi santrafor gibi.
1: İşte daha marka olan bir isim var. Fernandes. Evet. O yani
0: çok yazılıyor da emin değilim.
1: Yani ama benim genel olarak böyle duyduğum, yani çok böyle 50-60 milyon euroluk böyle büyük bir oyuncuya illa 50 milyon euro verelim, 60 milyon euro verelim gibi bir düşüncenin olmadığı Galatasaray'da. Yani böyle çok yüksek maliyetli bir transfer yapmak değil. Ama biz Lesve'ye dönersek, yani bakıldığı zaman buradaki en önemli şeyi genç olması, 11'e direkt transfer yapılmış olması, istikrarlı bir oyuncu olması, 35 maç oynamış geçen sezon. bakıldığı zaman

0: Büyük bir yıldız mı? Değil. Bir yıldız adayı, bir daha da Galatasaray'ın önümüzdeki yıllarda faydalanabileceği, satabileceği bir oyuncu. Ama dediğim gibi yani Okan Hoca da özellikle istemiş ve bu transfer gerçekleşmiş. Hocam daha iyi analiz eder. Yani tam böyle klasik 6 da değil, 8 de değil, 6-8 oynuyor. Yani ikisini de oynuyor. İşte hatta stoperimiz kalmadı, çok sıkıştık, stoper oynatalım. Yani hoca bu şansı da verebileceği bir oyuncu. Transfer bitmiş. Yanılmıyorsam 4+1 yıllıktı anlaşması da. Yani ekonomik durumu da total maliyeti kiralama ile beraber 33-34 milyon euro civarında. Oyuncunun da 3,5 milyon euro alacağı ücret. Böyle de bir maliyeti var. Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun ilk transferi.
1: Hocam izleyebildiniz mi oyuncuyu?
2: İzledim.
1: Nasıl buldunuz?
2: Vallahi Kerem şöyle, bir kere çok heyecan veren bir oyuncu değil. Aha. En azından Galatasaray taraftarlarının geçen yıllarda yaptıkları isimlere bakıyoruz, transferlere. İşte Sané, Osimhen veya İlkay, bunların getirdiği ses kadar getirecek bir oyuncu değil. Yani Leslie Okaçukwu'yu şöyle bence teknik anlamda analiz etmek lazım. Kaba tabirle, yani taraftarlarımızın anlayacağı tabirle, geniş alanı savunabilen bir oyuncu. Aha. Çok yüksek bir oyuncu. 1.90 küsür boyunda. Top rakipteyken iyi oynayabilen bir oyuncu. Onu söyleyeyim. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarını düşünüyorum, Süper Lig maçlarını düşünüyorum, Torreira ile beraber oynaması düşünülen oyuncu diye tahmin ediyorum. İşte niye bu transfer yapılıyor? Şu sebep olabilir: Lemina'nın sakatlık durumları, antrenman eksikliği, ki biliyorsun Lemina özellikle şampiyonluğun kazanılmasında çok önemli bir oyuncu. Bir de şöyle değerlendiriyorum Kerem. Şimdi Galatasaray'ın orta sahasında kim var? Lemina var, Torreira var, İlkay var, Sara var. İşte sayabileceğimiz Kaan Ayhan var. Bunlara göre fizik gücü hakikaten daha yüksek bir oyuncu. Ama bu oyuncuyu oyunun içerisinde doğru değerlendirmek lazım. Ne gibi? Şimdi bu oyuncu ne haber Kerem? Bir kere top rakipteyken keser, çok kısa mesafede bir dribling yapar, ondan sonra yanına verir. Çok fazla yaratıcılık beklemeyeceksin. İşte bir ara pası atsın, iki adam eksitsin. Öyle bir oyuncu değil bu. Bu oyuncu sırf 6 numara da değil, çok enteresan. Yani bu bir 8 de, yani 2-8 oynarsan bu defansif 8 oynar. Aha. Ama işte çok böyle hat kırıcı bir pas atsın, bloklar arasına etkili pas kullansın, öyle bir oyuncu değil. Bu oyuncu işte baskı yediğiniz zaman özellikle ceza sahası yayının çevresinde iyi top keser. Dediğim gibi sonra oyuna katar topu. Kendi de bir iki dribling yapar, katar. Böyle bir oyuncu. Şimdi bunu iyi analiz etmek lazım. Hem bu teknik yönünü analiz etmek lazım, hem de ekonomik durumunu analiz etmek lazım. Yani belli bir maç oynama sayısı verilmiş. İşte bu maçların belli bir kısmında oynarsa rakam da çok yüksek. Yani 30 küsürlere geliyor, 35'lere varıyor. Ki Beşiktaş Galatasaray'ın Singo'dan böyle de bir derdi var. Yani Singo'ya da büyük yatırım yaptılar. Oynatıp satarız gibi düşündüler. Ama gelinen noktada verdikleri rakamı Singo'dan şu an alamayacak durumdalar. Oynatıyorlar zaten. Böyle bir riski var bu oyuncunun. Böyle bir riski var. Ama Okan Hoca, sevgili müdürün söylediği gibi, özel ilgilenmiş. Muhtemelen oynayacağı oyun planına göre de ona da anlatmıştır. Oyuncunun çok yüksek bir oyuncu. Orta saha için çok ciddi anlamda boy olarak çok yüksek, ama çok da ağır da değil. Boyuna göre de teknik bir oyuncu. Yani
1: hocam,
2: küme düşmüş bir takımdan alıyorsunuz ama sonuçta bu oyuncunun Chelsea'si var. Yetiştiği